0: Yok hocam, kesinlikle orman ya, ormanı değil hocam. Hocayı sordum da ormanla ilgili de yorum yapabilirsiniz.
1: Ya hoca zaten geldikten sonra hocanın bir şeyler verdiği çok belli.
0: Evet.
1: Hoca o kadar güzel şeyler yapmış ki orada. Bir kere oyuncu hocayı kabullenmiş. Hocanın evet. ne oynatmak istediği, ne yapmak istediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz yani. Vesnik hocanın özellikle mesela ya sağda mesela Krasniç diye bir oyuncu var. Ya inanılmaz işler yapıyor. Belki hepimiz Orban'a çok fazla odaklandık. Niye golleri attığı için?
0: Evet.
1: Orban bulunması gereken yerde bulunuyor ve gerçekten iyi işler yapıyor ama takım olarak yani işte Balet olsun da zaten Diasaba biz getirmiştik. İnanılmaz işler yapıyor. Muhammed çok iyi oynuyor. Orta sahada özellikle çok koşan mücadele eden oyuncular var. İşte Revolution gibi, Furkan gibi önce baskı iyi yapıyorlar. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Bana göre bunun oyundaki en önemli, Beşik Hoca'nın oyundaki en önemli şey kanat varyasyonları. Kanatları müthiş kullanıyorlar. Attıkları gollerin çoğunda da hep kanattan getirdikleri ve Orban da bunları çok iyi değerlendiriyor. Nerede duracağını biliyor, nereye gideceğini biliyor. Yavaş yavaş takım her şeye alışmış yani, kimin nerede oynayacağını, kim nereye gidecek. Şu anda görüntü olarak şeyleri çok iyi. Besnik Hoca da ne yapılması gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini 5 haftada olsa kısa bir sürede takıma entegre etmiş. Bana göre şu ana kadar ki yapılan işler müthiş. Hani hem hocayı taraftar benimsemiş, hem oyuncular benimsemiş. Bundan sonraki süreç de daha iyi olur diye düşünüyorum ben.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Mehmet Altıparmak, sohbetimiz sürüyor. Hocam, ifade ettiğiniz gibi Orban'dan müthiş işlere imza atıyor. Mbaye Jagne'yi bu hafta yedek başladı ama.
1: Evet evet. Yani Jagne'yi zaten tartışılmaz. Yani onu tartışmamıza gerek yok. Bir de gerçekten Amelspor gerçekten Diyarbakır zor bir camia. Orası gerçekten çalışılması zor bir yer. Çünkü hep başarı isteniyor. Çok büyük bir kitle, çok büyük bir camia. Ondan dolayı çok bu kadar kısa bir sürede bu işleri yapmak da bir hoca için ve gelen futbolcular için bence büyük avantaj oldu.
0: Hocam, Süper Lig bölümündeyiz. Birazdan 1. Lig'e geçeceğim ama evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Galatasaray yense de eleştiriliyor, yenilse de eleştiriliyor.
1: Evet.
0: Transfer eleştiriliyor, yönetim eleştiriliyor, hocası eleştiriliyor, şampiyon oluyor, yine eleştiriliyor. Acaba sorun Galatasaray'da mı yoksa eleştirenlerde mi demiş dinleyenimiz.
1: Ya bizde şöyle bir kural yani yerleşti, ülkemize yerleşti. Biz başarılı olan her şeyi eleştirmek, onun üzerine gitmek, onun üzerinden prim yapmak gibi bir şey var. 4 tane şampiyon oldu. Okan Hoca'nın vardır muhakkak, hepimiz insanız, hepimizin eksikleri vardır. Hepimiz bazı şeyleri eksik yapabiliriz. Ama bunu yaparken iyi yaptığı şeylerde de hiç övmeden hep kötü yaptığı işlerle biz şey yapıyoruz ve genelde spor programlarına baktığımız zaman hep eleştiri üzerine, hep eleştiri üzerine. Bunu eleştiri yapanların çoğu da daha sonra kendileri hoca oluyorlar. Bu sefer aynı işler onlara oluyor. Yani bence sadece futbolu konuşmak lazım. İyi bir şeyler yapılıyorsa iyi, kötü bir şeyler olduğunda da bunu böyle vura vura değil de daha böyle şey bir şekilde bunu söylemek lazım. Şimdi Okan Hoca yıllarca futbol oynamış, futbolun her şeyini bilen, daha sonra hocalık yapmış, başarıları ortada. Ben bazen şunu söylüyorum ya, bunu eleştirenler, konuşanlar, şey yapanlar, ne yaptınız da Okan Hoca'yı eleştirecek kadar bir yere geldiniz veya bir şey yapıyorsunuz? Herkes çok biliyor. O zaman bir takım alın, bakın, görün nasıl olacağını, bir şey yapalım. Şu anda Galatasaray ligin lideri mi? Ligin lideri. 4 senedir üst üste şampiyon olmuş mu? Olmuş. Galatasaray'ın tek kötü maçı var, Sporting maçı. O da belki oyun olarak 60 dakikası çok iyi. Sonrasında belki oyun stratejisi, belki işte maç şanssızlığı. Biz de kızdık Sporting'den, yani işte kontratakla gol yemek falan. Yani bunu sadece Okan Hoca'ya yormak, Okan Hoca mı onlara dedi gidin önde basın da kontratakla gol yiyin. Yani bazen hocaya karşı da çok büyük acımasızlıklar yapılıyor. Hemfikirim, şimdi ligde 5 maçta 4 galibiyet bir beraberliği var. Ki dün de bana göre iyi oynadı. Neredeyse tek kaleye yakın maç oynandı. Oynadığı maçların çoğunda Galatasaray hep aynı oyunu oynayan, önde baskı yapan, önde basan, önde oynayan. Bunu Avrupa Kupası'nda Sporting maçında da büyük bölümünde böyle oynamaya çalıştı. Şimdi Galatasaray için bir Barcelona maçı var önünde, çok önemli. Orada daha net göreceğiz. Belki bazı şeyler daha oturacak. İşte Osimhen bana göre Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Osimhen'in olmadığı bir oyunu oynamak bir anda Galatasaray'ı farklı bir yerlere de getirdi. Yani Osimhen'le oynamak farklı, Osimhen'siz oynamak farklı. Onun için hani eleştirenler, tabii ki eleştiri olacak. Futbolun içinde var bu eleştiri olacak. Ama bu kadar acımasız belden aşağı vurmak bana göre bunlar çok doğru şeyler değil. Çok aşırı derecede eleştiriyoruz. Doğruları görmüyoruz. Hepimiz şey yapacağız. İlk daha ligin 5. haftası. Galatasaray'da eksikler var. Daha formunu bulamayanlar var. Form tutamayanlar var. Ama 2-3 kulvarda böyle giden takımlarda form durumunun yavaş yavaş yükselmesi bence çok iyi. Galatasaray'da artık yavaş yavaş takım ritmini, takım formunu bulmaya çalışıyor. Ve oturmaya da başladı diyebilirim Galatasaray'da. Tabii Osimhen geldikten sonra daha farklı bir Galatasaray her zamanki gibi izleyeceğiz.
0: Hocam Nedim Bey yazmış. Sevgili Salim, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın arkasından iş çeviren çok insan var. Özellikle eski futbolcular bazında bunlar. Özellikle TV'de yorumculuk yapan, YouTube'da program yapan bazı ahlak yoksunu ne yazık ki sporcular var. Bunlar Fenerbahçe'de bir yerlere gelemeyen insanlar. En güzel cevabı onlara Aziz Bey vermiştir. Hocayı korumaya almıştır. Sporcular açısındansa hiçbir sorun yok. 30 yıllık kongreyesiyim. Bundan daha büyük krizler aşılmıştır. Bu onların yanında devede kulaktır. Ne yazık ki böyle yorumcular var demiş.
1: Yine çok hocam, doğru söylemiş. Ben aynı şeylere katılıyorum.
0: Bunu yaşadınız mı hocam siz de teknik direktörlük yaparken?
1: Neyi yaşadın mı?
0: Yani böyle gittiğiniz takımda meslektaşlarınız tarafından.
1: Çok fazla, yani inanılmaz. Çoğu zaten bu sayfalar, gruplar, şeyler. Çoğu kendi yazmıyor ki. Çoğu insana yazdırılıyor, yazdırtırılıyor bu işler. Yani yoksa oradaki şeylere bakıyorsunuz. Genelde bir kişi bir şey yazıyor, arkasına hep yorumlar aynı tür yorumlar yapılıyor.
0: Hocam mesela ya, benim yaşadığım tanık olduğum bir olay var, gözlemlediğim. Sayfanın ismini vermeyeceğim. Esenler Erok Spor'da Mustafa Hoca görev yapıyordu, Mustafa Gürsel.
1: Evet.
0: Bir sayfanın paylaşımı vardı. Devamlı, yani ilk haftalar itibaren Mustafa Hoca ayrılıncaya kadar devamlı Mustafa Gürsel aleyhinde, yani böyle okurken hissediyorsun, yani bu bir şahsi bir husumet var zannediyorsun. Yani bu şekilde eleştiriler oluyor. Özellikle de siz bunu birinci ligde çalışırken, ikinci ligde çalışırken sıklıkla görüyorsunuz. Ne yazık ki bunlar olmaması gerekiyor.
1: Ya olmaması gerekiyor. Şöyle, yani biz bazen insan iyi zamanı kötü zamanı olduğu gibi bazen herkesle muhatap olamıyorsun, konuşamıyorsun, herkesle görüşemeyebiliyorsun. Mesela ben seninle görüşüyorum. Öyle bir an oluyor ki diğeriyle görüşemediğimde o bize tavır yapıyor. Ya onunla görüşüyor da benimle görüşmüyor da var. Ya bizim o tür bir şeyimiz olmaz. Biz herkesle konuşuruz, herkesle görüşürüz, herkesle bilgi paylaşımı yaparız hocanın. Ama bunun da bir zamanı, bir yeri, bir şeyi vardır. Bunu bazen yapamadığınız zaman ne yazık ki bu tür şeyler çok fazla oluyor. Hocayla işte bir şey yaşıyorsun. Ben de çok yaşadım. Bu sayfalar bir çalışırken Mehmet Hoca gitti, Mehmet Hoca şöyle, Mehmet Hoca böyle. Şampiyon oluyorsun mesela. Diyor ki Mehmet Hoca şampiyon yapsın. İşte bilmem ne, ben Antep'te yaşadım bunu. Bilmem neyimi, neredeyim, ne yaparım şöyle. Olduk, ne oldu? Bir şey mi oldu? Aynı adamlar gene sallıyorlar ona, buna, bana. Devam ediyorlar. Bu artık bir kültür gibi olmuş onlar için. Utanmıyorlar da. Sanki bir hocaların, futbolcuların, yöneticilerin aileleri yokmuş gibi, bizlerin sevenleri yokmuş gibi. Onlar işte Mustafa Hoca'yı nasıl atıyorlarsa şeyin önüne.

0: Herkese bu yapılıyor ne yazık ki düzenli olarak. Ya biz tasvip etmiyoruz. İşte Fenerbahçe için işte eski futbolcular diyor. Yani yöneticiler yapıyor. Yani bu herkesin bana göre bir beklenti ve rant kavgası da diyebiliriz. Herkesin bir yerlerden bir şey beklentisi oluyor. Evet. Bundan dolayı da olabilir. Beğenmeyebilirsin, sevmeyebilirsin, eleştirirsin, yaz. Peki şöyle olsaydı, böyle olsaydı daha iyi olurdu de. Belki onu İsmail Hoca okur, diğerleri okur. Belki senin yazdığından bir şeyler kapabilir. Biz her şeyi biliyoruz, iddia edilmiyor zaten. Ama direkt bel altı vurmak bana göre de çok ayıp diye düşünüyorum yani.
1: Ben de aynı fikirdeyim hocam. Eleştiri olacaktır, eleştiri.
0: Ya eleştiri olsun. Bu çok normal bir şey. Ama mesela ben şuna da kızıyorum. Eleştiriyi sadece hocadan kaynaklı. Futbolcuyu da eleştir. Kötü oynayan oyuncular oluyor. Yönetimi de eleştir. Sen biliyor musun? Paralar ödendi mi? Oyunculara verilen sözler yapılıyor mu? Bu bile takımı etkileyip buna hoca ne yapabilir? Yani veya ekip ne yapabilir? Her şeyi hoca. Bazen mesela ben artık çoğu takımda biliyorum, transferleri bile çoğunu yönetim yapmaya başladı. Yönetimler transfer yapacak. Yönetimler şey yapacak. Kötü olduğunda hoca. Böyle de bir sıkıntı var ne yazık ki.
1: Evet hocam, ne yazık ki böyle bir durum var. Gelen mesajlar var hocam. Selamlar saygılar, Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Salim Bey, taraftar olduğum Beşiktaş'ı ve memleketim olan Çorum Spor'u kutluyorum. Tebrik ederim. Bir de futbol sever olarak Ahmet Spor'u da oynadığı oyun ve aldığı sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum. Hocamızın demiş Çorum FK ile ilgili yorumu ne olur demiş hocam. Çorum FK'da Samsun Spor'u farklı mağlup etti bu hafta. Ne dersiniz hocam? Evet.
0: Vallahi Çorum takımını ben çok beğendim. Özellikle ilk Galatasaray maçıyla başladı. Bir Kasımpaşa maçı kaybetti. Ama iyi oynadığı bir maçta kaybetti. Son iki haftada kendi ritmini de bulmaya başladı. Çok iyi işler yapıyorlar. Çok iyi oyuncular var. İyi oyuncular almışlar. Oyuncular daha söylediğim gibi yeni çıktıkları ligde gerçekten çok önemli işler yapmaya başladılar. Şimdi sonradan gelen transfer, şimdi Cengiz Ünder'in gelmesi tabii ki takıma büyük katkı sağladı. Ramirez gibi çok önemli bir oyuncuları var. Yani takım olarak da gerçekten yavaş yavaş şeyi oturtmaya başladılar, oyun düzenlerini. İyi de oynuyorlar. Özellikle bu ikinci alanda bekleyip hızlı hücumu müthiş yapıyorlar. Ben şu anda Çorum takımını çok beğendim. Özellikle son iki maçta. Ya Samsun'da zaten gerçekten çok iyi oynadılar ama ben Eyüp maçlarını seyrettim. Eyüp maçında neredeyse tek kaleye yakın 3-0 bitti ama çok farklı biterdi. Çok iyi oynuyorlar. Artık ilk 3 haftada lige alışma diyelim. Lige alıştılar. Bundan sonraki süreçte Çorum takımının daha işler yapacağını düşünüyorum. Özellikle iç sahada da artık Eyüp'ü kazandılar. Deplasmanda Samsun'u kazandılar. Bu güvenle de bana göre ligde artık yavaş yavaş ısındılar. Çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Özellikle son iki haftadaki oyunları mükemmeldi diyebilirim.
1: Hocam kontrol ediyorum. Pendik'ten sonra Çorum'da da harika işler yapan Uğur Uçar'ı nasıl buluyor hocamız demiş. Az önce zaten hocam ifade
0: ya,
1: ettiniz.
0: Uğur bizim kardeşimiz. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz. İyi bir hocamız. Tabii bizim özellikle alttan gelen böyle genç Türk hocalarını biz de çok destekliyoruz. İnşallah çok başarılı olur. Şu ana kadar iyi gidiyor. Bundan sonra da çok iyi gideceğini düşünüyorum. Yani önemli olan ufak tefek böyle kötü zamanlarda yönetimin ona sahip çıkması, sahip çıktığı zaman da neler yapacağını gösteriyor zaten.
1: Hocam kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum, ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tabii.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mehmet Altıparmak sohbetimiz sürüyor. Mehmet hocam, isterseniz birinci lige geçelim. Birinci ligde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörlerden birisiniz.
0: Evet.
1: Birinci ligde hocam çok zor bir lig bu sezon. Az önce sizler önce OneSpor teknik direktörü Murat Hoca yayınımızda. konuğumuzdu.
0: Evet.
1: Bundan dolayı onunla da konuştuk. O da aynısını söyledi. Siz ne dersiniz hocam? Çok zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum.
0: Valla son zamanların en güzel, en fazla şampiyonluğu oynayan, kadro kaliteleri en iyi ligine şahit oluyoruz diyebilirim. Gerçekten şu anda hani 5-6 tane tamamen şampiyonluğa odaklanmış, öyle kadrosu öyle kurulmuş 5-6 takım var. 3-4 tane belki hedef olarak öyle olmaz ama oynanan maçlardan sonra hedefi oraya getiren takımlar var. Şu anda 7-8 tane çok önemli takım üst tarafı zorluyor. Hani sezon başında 2-3 tane gözüken şu anda 5-6 takım gerçekten hem oyun olarak çok iyi oynayan takımlar var. Skoru yakalayan takımlar var. Şu ana kadar iyi bir lig izliyoruz diyebilirim. Özellikle son 2 hafta gerçekten çok güzel maçlar oldu.
1: Evet. Yani hocam çok güzel maçlar oluyor. Şampiyonluk favorisi takım da çok çok fazla. İyi
0: ya ben şu anda seyrettiğim 7 haftalık bölümde en çok beğendiğim takım kim dersen en çok Bursaspor'u beğendim. Hem oyun olarak hem oynama isteği olarak gerçekten Bursaspor takımı yeni çıkmasına rağmen çok müthiş bir kadro kuruldu. Çok iyi bir kadro var. Muhteşem bir taraftar desteği var. İçeride dışarıda fark etmiyor. Her yerde müthiş bir taraftar desteğiyle oynuyorlar. O taraftar desteğini arkasında hissettiği için özellikle iç sahada müthiş bir baskı uyguluyorlar. Bu baskı neticesinde de şu anda ligin lideriler. İşte 5 galibiyet aldılar. Bir Karagümrük maçını kaybettiler. Bu haftaki Esenler maçını da seyrettim. Çok pozisyona girdiler. Belki kazanabilecekleri bir maçtı. Atamadılar. 2 kere öne geçtiler. Belki sonlarda da kaybedebilirlerdi. O da var ama istekleri, arzuları ve oyun istekleri Bursaspor'un çok iyi. Keza Batman takım bu hafta Batman Bursa maçı var. Bu lig için çok önemli maçlardan biri. Birinci ile ikincinin maçı avarajla arka döndüler. Batman'da müthiş bir maç seyredeceğiz. Batman Petrol'de yeni çıkmasına rağmen işte yeni çıkan iki takım birinci ikinci çok iyi kadrolar kurdular. İyi oynadılar. Yani bu ligde işte belki Batman takım Bodrum'da çok farklı bir mağlubiyet aldı. Kötü oynadılar falan ama bunlara çok fazla bence takılmamak gerekiyor. Çünkü 5 maç galip gelip buraya Bodrum'a gelmişlerdi. Bu tür şeyler olacak. Bunlar çok normal şeyler. Ve milli takım arasından sonra da dediğim gibi lig o zaman başlayacak. Bursa Spor maçı onlar için bu anlamda çok önemli. Kazandıkları takdirde lider olarak girecekler milli takım arasına. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bunların dışında Iğdır takımı çok iyi oynuyor. Onu net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bana göre de en önemli takımlardan biri Kayseri Spor. O da bugün oynayacak. Bugün oynadıktan sonra o da kazanırsa işte Bursa Batman gibi direkt oraya gelecek. Hatta iki farklı kazanırsa lider olacak. Onun için yani bu sene çok şampiyonluk adayı var. Çok iyi oynayan takımlar var. Kayseri Spor da bunlardan biri. Onlar da işte belki içeride bir Bursa Spor mağlubiyeti aldılar. Ama onun dışındaki bütün maçlarda da çok iyi oynadılar. Takım olarak da iyi takım yaptılar. Onlar da şampiyonun en büyük adaylarından biri olarak gösterdiler ilk 6-7 haftalık bölümde.
1: Hocam, ligde kalma yarışı da bence şampiyonluk yarışı kadar önemli. Katılır mısınız?
0: Katılıyorum. Şu anda daha hani ligde kalmadan ziyade takımlar hep bir oluşum içindeler. Hani kadrolarını oturtma, işte transferler yapıldı. Transferleri geç yapanlar var. Oyuncuları hazırlama, sistemi oturtma. Yani bu tür şeyleri yapmaya çalıştılar. Bazı takımlar çok çabuk yaptı. Bazı takımlar yapamadı. Oyuncular işte sakat oyuncular var. Hani bir tam kadro oynanmadı. Ama bu milli takım arası ve ondan sonraki süreç ligin gidişatını belli edecek. Şu anda aşağıda gözüken takımlar mesela Esenler Erospor şu an düşmenin en üstündeki takım. Ama bana göre Esenler Erospor kadro kalitesi olarak yukarıya çıkabilecek takımlardan biri. İşte Van Spor çok kötü kadro değil. Sivas Spor beraber oynayan bir takım iki senedir neredeyse hemen hemen aynı kadroyla oynuyor. Çok az taktiyeler yapılıyor. Onların normalde üstü olması lazım. Şu an Antalya Spor belki 12. Karagümrük 11. ama ben Karagümrük'ün de Antalya Spor'un da üst taraflara geleceğini düşünüyorum. Zaten lig 8-10 hafta sonra yavaş yavaş şekillenmiş olacak. Keza Sarıyer takımı çok iyi takım, bu playoff potasının içinde olacak takımlardan biri. Mardin Spor aynı şekilde. Keçiören takımı içeri dışarı aynı oyunu oynayan yıllardır, yani kaç senedir bu ligdeler ve hep aynı oyunu oynuyorlar. Onlar da işte son 6 haftada mağlubiyet almadılar ilk haftanın dışında. İçeride de dışarıda da kendi oyunlarını oynayan, mümkün olduğunca kanat oyununu çok iyi oynayan bir takım. Şu anda onlar da üstteler. Yani şu an herkes kendi hedefi doğrultusunda gidiyor ama 5-6 hafta sonra yavaş yavaş lig şekillenmeye başlar.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere hocam. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim torunumuz.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Tüm ekibe selamlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mehmet Altıparmak'tı. Şimdi ara var. Aranın ardından at yarışı bantı. Sonrasında ikinci bölümde konuklarımızla birlikte biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Onun öncesinde sizlerden gelen soruları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Bir dinleyenimiz yazmış, ismini de paylaşalım. Reşat Bey yazmış. Süper Lig'de oynanan futbol iyi değil, yavaş oynanıyor demiş. Evet, ne yazık ki bu sorun devamlı süre geliyor. Bununla ilgili, oynanan oyunun yavaş olması ile ilgili ben de, diğer programcı arkadaşlarım da, abilerim de eleştirileri yaptı. Ne yazık ki Süper Lig'de oyunun ritmi düşük, oyun yavaş oynanıyor ve çok duran bir oyun var. Ne yazık ki biz bunun faturasını nasıl ödüyoruz? Süper Lig'deki oyun temposu düşük olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz herhangi bir takıma rakip olduğunda bunun dezavantajını yaşıyor. Seninle aynı fikirdeyim Reşat. Umarım oynanan oyunun kalitesi ve hızı artar. Hemen kontrol edelim. Salim Bey, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Bey mesajını göndermiş. Fakat Mehmet Hoca'yla ilgili sorusu. Mehmet Hoca şu anda yayından ayrıldı. Kontrol edelim. Selamlar. Mehmet Hocam hangi takımda demiş dinleyenimiz. Teknik direktörler, Sertif Bey yazmış. Teknik direktörlerin ben takım tuttuğunu düşünmüyorum. Mehmet Hoca'ya da hiç sormadım bunu. Kontrol ediyorum. İyi günler Salim Bey. Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftarıyım. Birkaç tane gazeteci ve yorumcu var. Kendini Fenerbahçeli olarak gösteriyor. Bunlar Fenerbahçeli değiller. İsmail Hoca ile ilgili çok çok eleştirilerinin olduğunu vurgulamış. Bırakın hoca işini yapsın diyor. Tepkisini dile getirmiş. Merhaba, ben Erkan. Birincilikten çok şampiyonluk yaşayan hocalarımızdan biri Mehmet Altıparmak. Birincilikte şampiyon olmak için size de sorum, ne gerekli demiş. Para ve iyi transfer yeter mi diyor. Bence yetmez. Bu futbolla ilgili güzel bir tespit vardı. Futbolda başarılı olmak ne çok parayla ne de az parayla mümkün. Birlik bütünlüğü sağlamak gerekiyor. Takım kadrosunu iyi oluşturmak gerekiyor. Camianın kenetlenmesi gerekiyor. Özellikle de birincilik ve ikincilik, şampiyon olmanın en zor olduğu liglerden birisi. Bu ligde şampiyon olmak istiyorsanız bazı kırılma haftaları var. Bu kırılma haftalarından sonra tekrardan yolunuza emin adımlarla devam etmek gerekiyor. Mesela birincilikte kırılma haftası nedir? Ligin ikinci yarısında oynanan birincilikte hafta içi maçları var. Hafta içi maçlarını en az puan kaybıyla geçirmek.

0: gerekiyor. Teknik direktöre eleştiriler olduğunda eğer teknik direktöre güveniyorsanız yola devam etmek gerekiyor. Ya da herhangi bir aksaklık varsa kararınızı çabuk bir şekilde, net bir şekilde almanız gerekiyor. Mesela geçtiğimiz yıl ligi birinci sırada bitiren takım Erzurumspor'du. Erzurumspor bu kararı çabuk almıştı. Ahmet Spor'da teknik direktör değişimleri yaşandı. Mesut Hoca'yla yollar ayrılmıştı. Ardından yerine altyapıdan Serhat Hoca geldi. Yani burada o kararı erken almak gerekiyor. Düşüncem bu. Çünkü birincilik kaos futbolunun oynandığı bir lig. Bora Bey'in mesajı var. Galatasaraylı futbolcularla ilgili bir eleştirisi var. Kontrol ediyorum gelen soruları. Derfin Yunustane yazmış. Selamlar Anadolu Ateşi'ne. Hoş geldin Salim Manav kardeşim. Hoş geldin. Öncelikle 2026-2027 öğretim yılı tüm öğrencilerimize, 17 milyon gencimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim zihin açıklığı versin. İnşallah öğretmenlerimize de güzel bir eğitim yılı olur. Saygılar. Bugün değerli eşim Kutlise Hanım'la evliliğimizin 23. yıl dönümü demiş. Kendisine can yoldaşım diyorum, iyi ki varsın diyorum demiş. Bizim aracılığımızla da mesajını iletmiş. Ben de hayırlı uzun ömürler dilerim Yunus abi. Hem sana hem de eşiniz Kutlise teyzeye hayırlı uzun ömür dilerim birlikte. Ne güzel yani 23 yıl. Doya doya geçen bir sevgi bağı, saygı bağı günümüzde örnek olması gerekiyor. Salim Bey, Eskişehir'den selamlar. Sizce Galatasaray'da yapılan transferler neden oynatılmıyor? Madem oynatılmayacaktı, neden bu transferler yapıldı? Yorumunuz nedir demiş. Düne dönelim. Dün Okan Hoca'nın bu konuyla ilgili açıklaması vardı. Okan Hoca yeni transferlerin tam manasıyla hazır olmadığını ifade etti. Yayıncı kuruluşa maç öncesinde vermiş olduğu röportajda. Saatlerimiz 13.10. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Giray Bulak olacak. İkinci bölümün son diliminde, ikinci bölümünde ise hattımızda konuğumuz son olarak milli takımlarda görev alan teknik direktör Selçuk Erdoğan olacak. Şimdi ara diyelim, aranın ardından devam edelim.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Bu bölümde planladığımız bağlantılar Selçuk Erdoğan ve Giray Bulak. Bunu da paylaşmış olalım. Kontrol ediyorum gelen mesajları. Hemen kontrol ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımızda 0538 052 1487. Abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Mutlu yayınlar, mutlu programlar diliyorum ve mesajımı bir şiirle bitirmek istiyorum. Salim Manav deyince futbol gündemi canlanır. Transfer varsa telefonda haber hemen yakalanır. Bir bakarsın imza, bir bakarsın flash gelişme. Salim Manav konuşunca futbol düşer peşine. Teşekkür ederim. İlk kez böyle bir şeyle denk geldim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok mutlu ettin. Yani güzel bir şiir yazmış Batıkan. Batıkan da direkt tebessüm etti. Salim Manav deyince futbol gündemi canlanır. Transfer varsa telefonda haber hemen yakalanır. Bir bakarsın imza, bir bakarsın flash gelişme. Salim Manav konuşunca futbol düşer peşine demiş. Evet, futbol hayatımızın bir parçası. Sizlerden de böyle mesajlar gelmesi beni mutlu ediyor. Allah razı olsun. Ben de hepinize mutlu haftalar diliyorum. Tekrardan öğrencilerimizin de eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Allah zihin açıklığı versin diyelim. Böylece de yaş aldığımızın da farkına varıyoruz Batıkan. Güzel bir şarkı var. Dönebilsem en başa diye. Gerçekten insan öğrenci olduğu yılları da özlüyor. Bunun da altını çizelim. Ben de özlüyorum. Buradan da ilkokul hocalarımın, lise, üniversite hocalarımın ellerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Hattımızda bu bölümde konuğumuz son olarak genç milli takımlarda görev alan teknik direktör Selçuk Erdoğan. Selçuk hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Salim, yayınlar dilerim. Her şey yolunda umarım, iyisindir.
0: İyiyim, teşekkür

0: teşekkür ederim. Bir şiirle başladım ikinci bölüme. Teşekkürler hocam.
1: Adana'dan gelmişti şiir tabii.
0: Bakalım, İstanbul'dan gelmiş. Erdi Bey yazmış.
1: Ne güzel.
0: Erdi Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Hocam sizin adınıza çok güzel bir dönemdi milli takımlarda. Çok çok önemli zaferler elde ettiniz. Şampiyonalara katıldınız. Ve yeni bir jenerasyon. Bu jenerasyonun da temellerini attınız. Neler söylersiniz hocam milli takım süreciyle alakalı?
1: Biz teknik adamlar için en önemli unsur, en ulu mertebe milli takım mertebesidir. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ülkemize hizmet etmek en değerli unsurdur. Bu şansa eriştiğim için gerçekten çok mutluyum. 3,5-4 yıllık bir süreçte milli takım teknik direktörlüğü yapmak, istediğim oyun kurgusunu sahaya yansıtmak, planlı, disiplinli, hücum varyasyonlarını farklı bir şekilde oyuncularımın sergilemesine şahit olmak benim için şeref veren bir durumdu Salim. Uzun yıllardaki süreci Süper Lig ardına milli takıma bağlamak da çok değerliydi. Gerçekten milli takımlar düzeyinde çok yüksek potansiyelli, oyun etkinliği yüksek. Gelecekte A milli takımda uzun vadeli işler yapabilecek oyuncu havuzumuz var. Ama bu havuzla alakalı beni üzen tek durum oyuncularımızın yeterince değer görmemesi. Bütün kulüplerin felsefesi olabilir, kulüp kültürü olabilir ama kulüp kültürü ve felsefenin içerisinde olmazsa olmaz genç oyuncuların profesyonel seviyede istikrarlı bir şekilde süre alması olmalı. Bunu biraz daha kulüplerimiz milli takım düzeyinde elde edip geleceğe taşısa daha da çok mutlu olabilirdim diye düşünüyorum bu süreç adına. 42 maçlık bir dönem, çocuklar Avrupa rekoru kırdı biliyorsun, bir önceki Avrupa rekoru İspanya U19'un başındayken şu anki amil takım teknik direktörü De La Fuente'ye aitti. 44 maçla 2.11'lik puan ortalaması. 2009 kuşağı beraber görev yaptığımız grupta 42 maçla 2.29 ortalama yaparak ve bu ortalamayı oyunu kazanarak ortaya koyarak harika bir dönem sergiledi. Benim için değerli bir süreçti. Artık bundan sonra güzel oyunu hedeflediğim, vizyon koyabileceğim ortamlarda sergilemek istiyorum. Nasip diyelim.
0: Hocam bundan sonraki planınız nedir?
1: Oyun oynatabileceğim, oyuncuyu geliştirebileceğim, takımı farklı bir noktalara taşıyabileceğim, baskın, planlı, sistemli unsurları ortaya koyabileceğim bir kulübün çatısı altında teknik adamlık yapmak istiyorum. Sen de biliyorsun görüştüğüm yerler oldu. Fakat bu süreçte sabırlı olmak, doğru davranmak en makul olanı. Bakalım görelim. Biz teknik adamlar biliyorsun biraz mevsimlik işçileriz yani. Beklemek de bu oyunun, bu bölümün bir parçası. Gelecekte ne olur ne gider en doğrusunu yaşamak ümidimiz.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Selçuk Arduan. Peki hocam sizin çalıştığınız dönemde devrettiğiniz takımı bir üst kategoriye çıktı genç oyuncular. Bir üst kategoride mücadele edecekler. Benim sorum şu hocam. Var mı hocam gelecek vadeden yeni Arda Güler'ler, Kenan Yıldız'lar neler söylersiniz?
1: Milli takımlara geldiğim süreçten bu yana 2004 ve 2012 kuşaklarının tamamına hakimim. Şuna emin olabilirsiniz, hem oyunsal hem fiziksel hem temel teknik beceriler bazında çok fazla yetenekli oyuncumuz var. Fakat bu oyuncularla ilgili en büyük aşılması gereken durum fırsat eşitliği durumu. Yani futbolcunun genci, yaşlısı, tecrübelisi, tecrübesizi olmaz. Futbolcunun hazır olanı makbuldür. Ben şuna inanıyorum, 15, 16, 17, 18 yaşında profesyonel düzeye çok fazla hazır olan oyuncu sayısı makul seviyede diye söyleyebilirim sevgili Salim. Yani yeter ki bu çocukları biz elit seviyeye, Süper Lig seviyesine, birincilik seviyesine taşıyabilelim. Biraz daha takip düzeylerinin futbol kamuoyu tarafından arttırılması gerektiği kanaatindeyim. Gerçekten inanılmaz yetenekli oyuncular var.
0: Evet. Yani çok çok fazla yetenekli oyuncular var hocam havuzumuzda. Ama bu yetenekli oyuncuların da şans verilmesi gerekiyor hocam bu yetenekli oyunculara.
1: Ya zorunluluktan şans veriliyor zaten. Şimdi senin kulübün Adana Demirspor. Ben de çok büyük emekler verdim Adana Demirspor'a biliyorsun. Oradan pay biçelim. Ahmet Bolat, Kayra Saygan, Samet Akif Duyur ya da onlara benzer birçok potansiyelli isim vardı. Bu çocuklar planlı bir şekilde A takımda süre aldırılmadı. Yani zorunluluktan oynamaya başladılar. Normalde bunun böyle olmaması lazım. Bugün Süper Kupa finalinde Paris Saint Germain'le Aston Villa karşı karşıya gelirken Lüksemburg 17 milli takımının 2009 doğumlu forveti Maggio geliyor Aston Villa'da ilk 11'de başlıyor. İşte burada fırsat eşitliği ortaya çıkıyor. Şuna emin olabilirsin, futbol sayesinde beynelminel manada biz dünyayı gezme fırsatı yakaladık. Güzel oyun bu fırsatı bize sundu. Biz yetenek olarak Brezilyalıların, Arjantinlilerin, İspanyolların ya da Portekizlilerin çok önündeyiz. Ama bu oyuncuları sahneye çıkarma konusunda biraz daha cesur davranmamız gerekiyor. Yani ben de takım aldığım zaman eğer potansiyeli olan, hazır olan genç oyuncuları bulursam hiç gözüm kara bir şekilde sahaya süreceğim. Bu konuda kararım net ve kesin. Yani üzülüyorum Türk evlatlarına biraz.
0: Hocam gelen bir mesaj var, okumak istiyorum. Salim Bey merhaba, Ankara'dan Hanifi Kaçar ben. Türkiye'nin futbol ikliminde Selçuk Hoca gibi hocaların artması gerektiğini düşünüyorum. Sadece futbol oynamış olmak, antrenör olmak için, teknik direktör olmak için yeterli değil. Bu işte akademik geçmişe sahip antrenörlerin, teknik direktörlerin sayılarının artması gerektiğini düşünüyorum demiş. Ama sizin akademik kariyeriniz dışında saha içinde de yapmış olduğunuz önemli işler var. Hatırlıyorum, Feda sezonunda Samet Hoca'nın ekibinde yer aldınız ve o dönem en genç teknik direktörler, antrenörlerden birisiydiniz.
1: Evet, başlangıcım Beşiktaş'tı zaten. 21 yaşında sağ olsun Samet Hoca bütün kapıları açtı, anahtarı teslim etti Feda döneminde. Süper Lig'de A takımda antrenörlük yapmaya başladım. O güzel mesaj için de teşekkür ederim. Gerçekten Türkiye'de sayı olarak baktığınızda nicelik ve nitelik açısından 35 bin antrenör var farklı alanlarda. Ama bunlara fırsat verilme durumunu değerlendirirseniz amatör seviyede, altyapılarda, alt liglerde inanılmaz potansiyelli antrenörler var. Yine futbolcularla alakalı konuştuğumuz konuya geliyoruz Peyder Bey. Yani biraz daha fırsat eşitliği sağlamak gerekiyor. Çünkü oyun çok başka bir yere evrildi sevgili Salim.
0: Evet.
1: Futbol değişiyor. Eskiden Avrupa şampiyonasından dünya şampiyonasına 2 yıllık periyotlarla oyunların ve sistemlerin değişimi olurdu bizim alanımızda. Şimdi 3 ayda 5 ayda bir farklı organizasyonlar, farklı varyasyonlar ve işleyişler görüyoruz sahada. Ondan dolayı antrenörün ve teknik direktörün kalitesi ne kadar üst düzeye çıkarsa futbolda o meşhur ikilem olan marka değeri ikilemi de zirveye taşınır diye düşünüyorum. Ondan dolayı teknik adamlara biraz daha önem vermek gerekiyor. Çok yetenekli Türk antrenörler var sahnede. Sen de biliyorsun bunu.
0: Hocam gelen bir mesaj var. İyi yayınlar Selçuk Hocam'ın gençlere bakış açısını çok beğendim. İnşallah en kısa zamanda bir takım alır ve gençlerden oluşan başarılı bir sezon geçirir demiş. Önder Tabanlı Ankara'dan yazmış bizlere.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel dilekler için Önder Bey'e. Şöyle düşünmek lazım. Hayat bir üretim silsilesidir. Yani bir şey üretmezseniz tükenirsiniz. Bu futbolda da böyle. Genç oyuncuları üretip yukarıya taşımazsanız hiçbir şekilde sahne alma şansınız yok. Şöyle düşünmek lazım. 1998 ve 2000 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. 21. yüzyılın kulübü olarak görülüyor. Real Madrid 2000'deki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından batma aşamasındaydı. İflasını açıklayacaktı. Mevcut başkan Florentino Perez geldi, dedi ki ben yıldızlarla çalışacağım. Dünyanın en iyi oyuncularını getireceğim sahneye dedi. Getirdi. David Beckham, Figo, Zinedine Zidane gibi isimlerle bir marka değeri oluşturdu. Florentino Perez'in 3. ve 4. döneminde yıldız oyuncu alımından daha çok 23 yaş altı potansiyelli yüksek oyuncu transferleri dikkat çekti. İşte Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Güler bizim göz bebeğimiz. Hatta önceki dönemde Cristiano Ronaldo, Gareth Bale gibi. Bunu dünyanın en iyi kulübü yaparken bizim kulüplerimiz bu potansiyelli oyuncuları yukarıya taşıma işini neden yapmıyor? Yani insanları rahatsız eden nokta bu aslında.
0: Evet. Yani burada teknik direktörlerin sizin de ifade ettiğiniz gibi cesur olması gerekiyor hocam.
1: Ya kesinlikle. Eninde sonunda zaten gittiğimiz takımdan bir şekilde ayrılıyoruz. Ya kendimiz bırakıyoruz, ya gönderiliyoruz, ya kovulma durumu ortaya çıkıyor. Ondan dolayı biraz ekonominin de sıkıştığı şu süreçte, futbol ekonomisinin özellikle Anadolu kulüpleri adına sıkışabildiği bu dönemde genç oyuncuların üretimine ve yurt dışı pazarlamasına gerçekten çok büyük ihtiyaç var. Gençler Birliği Diabete örneğini bunun son dönemdeki örneklerden biri olarak verebiliriz. Yani yurt dışından bir oyuncu alındı. Yaklaşık 5 milyon pound'da Newcastle United'a transfer süreci gerçekleşti. Baktığınız zaman kulübe inanılmaz bir can suyu oldu bu.
0: Evet. Hocam gelen mesajlar var. Salim Bey iyi yayınlar dilerim. Aykut Hoca, Şenol Hoca, Fatih Hoca, Güvenç Hoca, bir gün Samet Hoca ve adını sayamadığım tecrübeli diğer teknik direktör büyüklerimizin artık tecrübeleriyle gençlere bir şey aktarması gerektiğini söylemiş. Zaten bu isimler çok farklı yerlerdeler hocam. İfade ettiği teknik direktörler.
1: Ya öyle tabii. Hepsinin farklı titirleri var. Sonuçta Samet Hoca bugün Süper Lig'de bildiğim kadarıyla 1000'e yakın maça çıkmış bir isim. 100'den fazla genç oyuncuyu sahneye çıkarmış bir isim. Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in, Aykut Kocaman'ın, Abdullah Avcı'nın, ne bileyim ona benzer Mustafa Denizli'nin birçok ismin yaptığı şeyler belli ama biliyorsun bu döngünün içerisinde çok farklı isimler de sahneye çıkabiliyor artık Salim.
0: Evet. Hocam Süper Lig'i de yakından takip ediyorsunuz. Süper Lig'le ilgili izleniminiz nelerdir hocam? Özellikle de Ankara'da yaşadığınız için Gençler Birliği maçlarına da gidiyorsunuz. Lig fark etmeksizin tüm maçları takip ediyorsunuz. Buyurun hocam.
1: Yani son dönemlerin en karmaşık ve sürprizli lig başlangıcı oldu benim için.

0: için özellikle Göztepe, Samsunspor ve Konyaspor özelinde şaşırtıcı bir başlangıç oldu diyebilirim. Ligde bence en doğruyu yapan kulüp Erzurumspor. Son dönemde Ahmet Dal'ın açıklamalarını dinleme fırsatım oldu. Yani inanılmaz güzel ve etkili bir açıklama. Bizim imkanlarımız bu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Şansımız bu. Yarın bir gün milyon eurolar harcayıp alt liglere düşmektense burada bu bütçeyle yarışırız gibisinden bir açıklamasını duydum. Bence haddini bilmek futboldaki en önemli şey. Erzurumspor'un bu süreci de bu şekilde değerlendirmesi gerçekten makul bir durum diye düşünüyorum Salim. Öte yandan oyun bazında baktığımızda çok fazla net oyun şablonları, kurguları, geçişleri peyderpey oynayabilen kulüplerin ön plana çıktığını söyleyemem ama Kocaelispor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa üçlüsü biraz daha kurgu bazında ön plana çıktı. Zaten bu da puan tablosuna açık bir şekilde yansımış oldu. Gelecekte en çok merak ettiğim takım oyun açısından Trabzonspor olacak. Bu kadar önemli ve marka isminin yer aldığı bir camiada yüksek şiddetli bir oyun çıkabilecek mi? Yoksa topa sahip olma oyunu mu çıkacak? Varyasyonlu bir oyun mu çıkacak? Yeni gelecek olan teknik direktörle bunu görmek gerçekten heyecan verici bir durum olacak gibi görünüyor.
1: Hocam Mustafa Demirkaya yazmış. Salim Bey iyi yayınlar. Selçuk Hoca'ya da selamlar. Diksiyon, bilgi birikim ve sesinden futbola aşık bir ses duyuyoruz. Liyakatle değil hak edenlerin gelmesiyle futbolumuzun geleceği aşikar. Selçuk Hoca'nın hak ettiği yere gelmesini temenni ediyorum demiş Mustafa Demirkaya. İstanbul'dan yazmış hocam.
0: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey'e çok güzel dilekleri için.
1: Mücadeleyle sordum yani gibi. Benim futbol camiasında böyle takip ettiğim en çok kitap okuyanlar arasında yer alabilecek kişilerden birisiniz. Buradan da selam olsun Erman Özgür. Erman abi de çok fazla da kitap okur. Bir de evet. Size örnek verebilirim bu konuda.
0: Ya şöyle bir kitap farklı bir dünya demek aslında. Siz ne zaman hikaye, roman, tarih, araştırma okursanız farklı fikirler ediniyorsunuz, farklı bir yola giriyorsunuz. Ben milli takım düzeyinde oyuncularımıza kamplarda zorunlu tuttuğum şeylerden biri de aslında kitap okumaktı. Değerlerini, manevi yargıları bilmek, davranışı, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, adaleti bilmek. Bunlar çok farklı şeyler. Zaten son dönemlerde bir transfer furyası var ya sevgili Salim. Evet. Aslında biz önceden çok yanlış yapıyormuşuz. Oyuncu transfer ederken çabukluğu, çevikliği, sürati, temel teknik becerileri onlara falan bakıyorduk. Ama yıllar geçtikçe benim baktığım tek büyük unsur oyuncunun sağ içindeki oyuna saygısı ve sorumluluk bilinci oldu. O algıyı, saygıyı ve sorumluluk bilincini arttıran şeylerden biri belki de sana garip gelecek kitap okumaktır. %65-%70 oranında o 50 bin kişinin 60 bin kişinin içinde oynanan oyundaki algını farklı seviyeye taşıyabilir diye düşünüyorum. Milli takımda da bunu oyuncular yapıyor. Yani tek ricam bütün yaş gruplarında çok değerli oyuncular var ama 2009 grubunu, 2009 kuşağını insanların çok farklı şekilde takip etmesini isterim. Gerçekten çok farklı potansiyelde oyuncular var. İlerleyen dönemde de amili takımda onları görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Hocam hemen kontrol ediyorum soruları. Merhaba ben Erkan. Türkiye'de futbol antrenörü olabilmek için ilk defa nereden sertifika belge alınıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan C lisans diyebiliyorum hocam. Doğru değil mi?
0: Yani şöyle amatör oynamışlığınız varsa ya da herhangi bir üniversitenin antrenörlük bölümünden mezunsanız C lisansla başlayabiliyorsunuz. Ama futbolla alakalı herhangi bir ilişkiniz yoksa bizim temel eğitim lisansı dediğimiz bir lisans türü var. O eğitim türünü alıp sonra UEFA C'yi beklemeniz gerekiyor.
1: Hocam dinleyenimiz yazmış. İyi yayınlar dilerim Selçuk Hoca'ya selamlar. Selçuk Hoca Ahmet Spor hakkında ne düşünüyor demiş.
0: Ahmet Spor'un evet takip ediyorum. Ahmet Spor'un bendeki bu sezonki karşılığı yıllardan sonra sona ermiş olan bir özlem bence. Hem tribünler hem oyun hem camia bu özlemi tutkuyla birleştirip sahaya öyle bir performans koyuyor gibi görünüyor. İnanılmaz coşkulu bir oyunları var. Tribünlerin dolması da bunu çok fazlasıyla etkiliyor ama ligin biraz daha oturmasını beklemek gerekiyor. Daha Ahmet Spor'un oyununun %100 bazda oturduğunu söyleyemem sevgili Salim.
1: Besnikas'ı da hocam Belçika Ligi'nin önemli teknik direktörlerinden birisiydi.
0: Evet çok potansiyelli bir teknik direktör. Belçika'da güzel işler yaptı ama biliyorsunuz Türkiye'deki futbol ortamını yönetmek biraz zaman alabilir. O da hatırladığım kadarıyla 55-56 yaşında Arnavutluk kökenli bir isim. Yani çok iyi bir başlangıç yaptı ama bunu istikrarlı bir şekilde oyuna dökmesi zaman alabilir gibi görünüyor sevgili Salim.
1: Yani burada skorlar geliyor ama oyunsal anlamda %100 değil diyorsunuz hocam.
0: Ya öyle tabii. Baktığınız zaman onun çıkışı Anderlecht'tir. Besnikas'ın. Altyapıdan başlayıp A takıma çıkmıştır. İşte sanırsam Anderlecht U17, U19. Anderlecht yardımcı antrenör. Sonrasında A takımda uzunca yıllar görev aldı. En çok beklentinin olduğu dönem El Ahli dönemiydi. Orada bir şeyler yapamadı. Anderlecht'e geri döndü, düşüş yaşadı ama Türkiye'deki futbol iklimini, özellikle oyunu yönetmesi çok kolay olmayacak. Çünkü Ahmet camiasının beklentisi de ondan çok yüksek olacak gibi görünüyor.
1: Evet, yani bir de hocam içeride ve dışarıda çok ciddi bir taraftar gücüne sahip takım.
0: Evet, en büyük etki o zaten. Ya mesela dünkü maçın boş tribünlere oynandığını düşünsene. Maçın o şekilde yüksek tempoda, baskın bir şiddette çıkmasının ihtimali yok. Tetikleyici unsur orada asıl taraftar. Yani Diyarbakır'ın da yoğun bir ilgisi var futbola. Bu kesinlikle yıllardan bu yana süren özlem ve açlığın sebebi. Umarım bunu istikrarlı bir hale getirirler yani. %50 dolulukla oynamak falan o şehre hiç yakışmaz. Tribünleri bu şekilde doldurmaları makul olan bence.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Selçuk Erdoğan, sohbetimiz sürüyor. Selçuk hocam, sezon başında gelen teklifleri ifade etmiştiniz. Teklifler var demiştiniz. Planlamanız nedir hocam? Süper Lig mi, birincilik mi?
0: Yani doğru proje. Süper Lig'den görüştüğüm kulüpleri oldu.

0: yapmamız lazım doğru bir şekilde, sabırlı, disiplinli, planlı bir şekilde. Sonrası artık nasip, kısmet diyelim.
1: Hocam peki bu milli takım sizin için iyi geçti mi? Çünkü milli takıma gittiği zaman hocalar geri dönüşünde bazen uzun süre takım çalıştıramayabiliyor. Bunun handikapını da yaşıyor.
0: Yani benim için makul bir süreçti, yaklaşık 3,5 yıl. Çok da değerli, verimli olduğunu düşünüyorum. Hem oyun açısından, hem oyuncuların gelişimi açısından, hem de milli takımdaki Türk bayrağına dair aidiyet ve temsiliyet açısından çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ama tabii kamuoyunun takdiri, maçlarımızın çok yüksek düzeyde takip edilmesi çok değerliydi. Harika geri dönüşler aldık. Oyuncularımızın değeri arttı. Bu süreçte en büyük katkıyı da gerçekten kulüplerden aldık diyebiliriz. Yani kulüplerle sürdürdüğümüz eşgüdümlü iletişim, oyuncuların gelişimi, oyunun gelişimi adına yaptığımız koordinatif toplantılar çok katkı sağladı diye düşünüyorum. Yani bir iki sene içerisinde falan sevgili Salim, milli takım düzeyinden çok oyuncuyu elit düzeyde görürsünüz diye tahmin ediyorum. Zaten şu an süre alan isimler var. Antalya Spor'da Hasan Yakup İlçin var. Sarıyer'de Yasif Kişen var. İşte Galatasaray tarafından U19'da baktığınız zaman Mustafa Duru, Ada Yüzgeç, Olcan Yançer, Onur Kağan Yıldız. Fenerbahçe'de inanılmaz özel ayaklar var. Adnan Efe Fettaoğlu, Eren Sayar, Alaaddin Ekici, Ali Demirbilek, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Üveys Yasir Satık. Takım kaptanım Beşiktaş'tan Hasan Mert Tuncel, Eren Taşkıran. Trabzon'da bakıyorsunuz Alperen Çakıroğlu, Yasin Akçay. Birçok isim var yani. Bilal Demirağ Alanya Spor'a transfer oldu. En çok süre alan oyuncumuz. Efe Seçil, Atayanık, Konya Spor'un bence direkt A takım oyuncuları yakın zamanda. Ankara Gücü'nden Berke Yıldırım. Yani sabaha kadar bu isimleri sayabilirim sana. Almanya'dan, Köln'den Eymen Erdoğan var. İnanılmaz bir kanat oyuncusu. Halil Koç, Bayer Leverkusen'dan, Ajax'tan Enes Işık. Yani yaş grubumun gerçekten potansiyeli çok yüksek. Mustafa Coşkun, Tosun Çaykuzu, Rize Spor A takımında oynuyor. Yani aklıma gelen birçok isim var şu anda.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim sevgili Salim. Uzun bir süre olmuştu yayına çıkmayalı. Yaklaşık bir 4 sene önce çıkmıştım yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, İstanbul'a gelirseniz de beklerim hocam.
0: Evet, Şükrü Saracoğlu'nun karşısında tantuni yemeye devam ederiz diye ümit ediyorum.
1: Evet. Hocam Önder Bey demiş ki La Liga'da hangi takımı çalıştırmak ister?
0: Gönlümden geçen 3 tane kulüp var. Sevilla, Valencia ve Villarreal.
1: Hayırlısı olsun diyelim hocam.
0: İnşallah.
1: İnşallah hayallerinize kavuşursunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hedeflerinize ulaşırsınız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Selçuk Erdoğan'dı. Kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Trabzonspor'da teknik direktör değişimi yaşandı. Fatih Hoca istifa etmişti. Yerine geçici antrenör olarak gelen isim Hüseyin Cimşir'di. Hocam adaylar belli oldu. Son adaylar Pioli yabancı aday. Yerli aday ise Şenol Güneş. Ne dersiniz hocam?
3: Yabancı aday kim?
1: Pioli.
3: Nerede, İtalyan mı?
1: İtalyan diye biliyorum hocam.
3: Ha.
1: Evet.
3: Ya yabancı adayın şu anda yani bu Trabzonspor'a
1: Stefano Pioli hocam.
3: Şu anda katkısı olmaz. Yani eğer
1: son olarak Fiorentina'da görev aldı hocam. El Nasser, ha, Milan, Lazio, Inter gibi kulüplerde görev aldı hocam.
3: Şenol Hoca'nın olmasında fayda var.
1: Peki sizce nasıl şekillenir hocam süreç? Şenol Hoca kabul eder mi teklifi?
3: Eder tabii yani. Şenol Hoca sonuçta Trabzon'da, Trabzonspor'da kulübü. Eğer denilecek kişideki ihtiyaç var, gel. Tabii ki gidecektir yani. Şenol Hoca uygun, en uygun isim Şenol Hoca'dır.
1: Peki hocam, Gençler Birliği maçında farklı, Konya Spor deplasmanında iki farklı Trabzonspor vardı. Bunu neye bağlarsınız hocam?
3: Şimdi tabii yani Ferencvaros maçından sonra Fatih Hoca istifa edince oyuncuda bir dalgalanma oldu. Daha doğrusu kulüpte dalgalanma oldu. Yönetimde, taraftarda, herkese dalgalanma oldu. İlk maçtır, içerideki maç. Yani belki ilk maç ametti Fatih Hoca döndükten sonra, ama yine oyuncuda mutlaka bir kırılganlık vardı. Ya bu da Gençler Birliği maçında Hüseyin Hoca'nın oraya gelmesine sebep oldu. Ve Hüseyin Hoca'da o şehrin çocuğu, böyle çalışmış, oynamış, böyle müthiş bir kişi.

0: şeyi vardır, karakteri yüksektir. Çıktı takımın başında, Gençlerbirliği'ni yendi 5-0. İyi bir skorla galip geldi Trabzonspor ama puansız Konyaspor'a yenilmesi Hüseyin için iyi olmadı. Gerçi o maçta ikinci yarı Trabzonspor çok çok iyi oynadı. Yani oyunu bloke etti, paslar yaptı, pozisyonlar buldu. Konyaspor'un karşısında önemli kurtarışlar yaptı. Doğru ama puansız bir takıma kaybetmeseydi Hüseyin Hoca. Beraberlik bile iyi sonuç değildi. Kaybetmeyecekti, berabere kalmayacaktı. Galip gelerek de kendi geleceğini belirleyecekti. Bu olmadı. Şimdi Trabzonspor bir arayış içerisinde. Yani hoca boşluğu Trabzonspor'un kaybetmesine neden olmuştur tabii ki.
1: Peki hocam, hemen şunu da size yönlendirmek istiyorum. Trabzonspor'un temel problemi oyun anlamında orta saha mı? Bu yönde tabii eleştiriler var.
0: Tabii. Yani diğer 4-1 takıma baktığımızda şu anda en yetersiz orta saha Trabzonspor'da. Yani Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a baktığınızda onların orta sahaları Trabzonspor'dan daha dirençli. Hatta Trabzonspor'un stoper eksikliği de var. Yani bir stoperi var, bir bu çabuk, seri. Ama ondan sonrakiler, yani Savic olsun, Samet olsun, Batakov gelene kadar sıkıntılı bir süreç Trabzonspor yaşayacak. Orayı Trabzonspor'un daha iyi bir oyuncuyla doldurması lazımdı. Hem orta saha kırılgan, hem stoperler bu şekilde olunca Trabzonspor tabii ki istediği oyunu oynayamıyor. Kaldı ki buna alınan oyuncular işte Kabralı olsun, Salyalı olsun, daha oyun süreci içerisinde işte Rus oyuncu sakat ve bunlar da daha takım kültürüne, takım oyununa o adaptasyonu yaşamadıkları için de Trabzonspor takım olmakta sorun yaşıyor. Sorun bu.
1: Yeni yapılan transferler var ama hocam, o bölgeye o transferler de tam randıman sağlayamadı hocam.
0: Evet, yani sizin daha bilinen oyuncularla beraber mesela Salah'ı almışsanız oraya da bilinen birkaç oyuncu, yani nedir stoperlerin çok deneyimli olması lazım, iyi oyuncular olması lazım. Stoperler bir takımın can damarı Salim. Onun için takımı oynatanlar bugün stoperler. Sonra işte orta saha gibi oyuncular kimler? İşte Kante Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlıyor. Gendouzi, İsmail, büyük kimi verdiniz oradan? Fred'i falan verdiniz yani. Anlatabildim mi? Torreira, Sara, bunlar Galatasaray'da iyi oyuncular. Beşiktaş'a giriyorsun, Orkun, Salih, iyi oyuncular bunlar. Ama aynı yeterlikteki oyuncuları Trabzonspor'da göremiyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin stoperlerine bakıyorsun, orta sahasına bakıyorsun, iyi. Galatasaray'ın stoperlerine bakıyorsun, orta sahasına bakıyorsun, iyi. Beşiktaş'ın stoperleri belki zayıf, orta sahası iyi. Ama önde o baskıyla beraber bu sorunu çözüyor. Beşiktaş'ta mesela iki tane stoper olsa veya bir tanesi iyi olsa stoperlerin Beşiktaş takımı daha farklı olur. Onun da kadro zenginliği fazla değil. Dolayısıyla Trabzonspor hem orta saha çok iyi değil, hem stoperlerden bir tanesi iyi, gerisi iyi değil.

0: atak yapıyor, hücum yapıyor, şut hadi şut deniyor, gidiyor kornerden, duran toplardan, ür toplardan kafayla gol yapıyor. Yani Vivo diğer takımların takibinde olan bir oyuncu diye düşünüyorum.
1: Hocam Fulham iddiası vardı Vivo ile ilgili.
0: Olabilir, isterler. Yani bu tip oyuncuları en azından birinci oyuncu olmasa da ikinci, üçüncü, dördüncü stoper olarak düşünürler ve kullanırlar, oynarlar. Yaşı da daha çok genç yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Giray hocam, bugün oynanacak olan maç özelinde öngörünüz nedir? İsmail hoca ayrıldı, geri döndü. Neler söylersiniz
0: ben,
1: hocam?
0: Ben İsmail Hoca adına üzüldüm. Hem ayrılışına üzüldüm, hem tekrar geriye gelişine üzüldüm. Doğru, kabul görmüştü. Fenerbahçe gibi bir takımda çalışıyorsunuz. Ama hiçbir yöneticiye danışmadan, konuşmadan, yani medeni insanların yapabilecek olduğu bir ayrılığı yaşamadan o şekilde ayrılmak, ben İsmail Hoca'ya yakıştıramadım. Geriye gelişini de yakıştıramadım. Çok kararlı bir şekilde istifa etti. Halbuki büyümüştü. Yani istifa ederken de büyümüştü. Niye büyümüştü? Yani o şekilde Fenerbahçe hocası eleştirilir mi ya? Basında, yönetimde, başkan tarafından işte taraftar şişe atıyor. Ya, oyuncusu demeç veriyor. Ya, böyle bir ortamda çalışılır mı? Çok kararlı bir şekilde de ayrılmıştı. Doğrusunu yapmıştı ama maalesef yani gidiş hızlı olduğu zaman dönüşte hızlı oluyor. Dönüş hızlı olduğu zaman gidişte hızlı oluyor. Bunu yaşadı İsmail Hoca. Bu takıma olumsuz yansıyacak. Belki bugün olumlu yansıyabilir. Şu olur bu olur. Niye? İşte deplasmanda 5-0 kazanmış. Bir Gaziantep hiç beklemediği bir sonucu almış. Onlar da şimdi biraz bir parça havalanmıştır. Fenerbahçe bugünkü maçı yener diye, galip gelir diye düşünüyorum. Ama bu galip gelmesi demek geleceği kurtarması anlamı taşımaz. Şimdi daha başka şeyler önümüzdeki günlere gebe diye düşünüyorum.
1: Evet, böyle bir durum söz konusu hocam.
0: Evet.
1: Peki hocam, çok sert eleştirilerden yakınıyor hoca ve camiadakiler. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
0: Yani tabii yanlış tabii ama eğer siz Fenerbahçe'yseniz, Fenerbahçe'nin hocasıysanız, yani Galatasaray'ın, Trabzon'un, Beşiktaş'ın hocasıysanız bu eleştiriler olacak. Hele de Fenerbahçe'de, yani bu kadar büyük kulüpte çalışmanın karşılığı her şey güllük gülistanlık olmaz ki. Salim, iyi oynadığınız zaman nasıl alkışlanıyorsanız, kötü oynadığınız zaman da insanlar mutlaka bir tepki gösterecektir. Ama bunlar ahlaki sınırları zorlamayacak boyutta olacak. Ben buna karşıyım. Yani ayıptır. Hocaya aleni küfürler, hocaya şişe atmalar, yabancı maddeler atmalar, yani acımasız, her tarafta acımasız eleştiri var da bunları kabul ediyoruz. Ama bu şekilde tecavüze varacak, yani fiili tecavüze varacak bir işlerin yapılması, o şişe kafasına gelse ne olur? Yani böyle şey olur mu ya? Ayıp. Kimi bu arada yuvalıyorsun? Kime şişe atıyorsun? Senin kendi insanına atıyorsun. Aidiyet duygusu olan, senden yetişmiş, sende büyümüş. Ya bu tip insanları bulmak artık zorlaşıyor. Kendi yetiştirdiğin değerlere sahip çıkacaksın. Olur veya olmaz. Sen başka düşünürsün, ben başka düşünürüm. Ama bu şekilde düşünülmüşse buna sahip çıkılacak. Hoca da tepkisini gösterir tabii ki.
1: Sevgili
0: ama dinleyen, bunlar durmayacak ama. Bunlar durmayacak yani. İnan durmayacak. Bu tepkiler devam edecek. Yani yarın daha başka türlü tepkiler devam edecek. Ya gitmiştin, niye geri döndün? Niye işte bırakmadın gibi tepkiler mutlaka olacaktır. İsmail'in bunlara hazırlıklı olması lazım ve cevap vermemesi lazım. İsmail Hoca'nın en kötü şeyi de yani bu cevap vermedeki sorun yaşaması. Çünkü niye? Bir maç Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalınca Fenerbahçe'de bizle uğraşanları açıklayacağım, Fenerbahçe ile uğraşanları açıklayacağım dediğiniz zaman o insanlar da size tepki gösteriyorlar işte.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Giray hocam, Süper Lig'de haftalar ilerliyor. Gelecek hafta Trabzonspor Galatasaray maçı var. Bu noktada hocam

0: Trabzonspor Galatasaray maçında Trabzonspor'dan bir reaksiyon bekliyor musunuz?
1: Tabii ki Trabzonspor geçen sezon da Galatasaray'ı yendi. Yani Galatasaray şampiyonluğa giderken Trabzonspor geriden geldi. Hem de önemli oyuncuları yoktu. Trabzonspor galip geldi. Trabzonspor dört büyük takımın arasındaki maçlar belli olmaz. Final maçları belli olmaz. Salim, o bakımdan herkes Beşiktaş'ı dezavantajlı görüyordu Fenerbahçe'ye karşı, ben dahil. Gitti Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi. Onun için bu maçların sonuçları belli olmaz. Kaldı ki burası Trabzon. Yani orada futbol farklı oynanıyor.
0: Evet. Geçtiğimiz yılki maçta ben stadyumdaydım hocam. Trabzonspor kazanmıştı.
1: Evet.
0: İlk yarıda 2-0 3-0 da öne geçebilirdi.
1: Evet. Evet. Ve de iyi oynamıştı Trabzonspor. Hatta o maçtan sonra Trabzonspor eğer Beşiktaş 10 kişi kalan Galatasaray'ın önünde yenebilseydi Trabzonspor şampiyon da olurdu.
0: Evet. Hocam, Muhammed Salah'la ilgili ben yorumunuzu merak ediyorum.
1: Muhammed Salah geldiği zaman da ben sana yaptığım programlarda şunu söylemişim Salim. Ne dedim sana? Deplasman oynamaz. İçeride oynar. İçeride taraftarın baskısıyla, taraftarın ona yapacak olduğu işte olgun tezahüratlarla beraber, tempoyla beraber Salah orada takdir görür ve oynar. Onun karşılığını verir. Ama deplasmanda Salah oynamaz. Çünkü İngiltere Ligi'nden geliyorsun, Şampiyonlar Ligi'nden çıkmışsın, geliyorsun mesela Gençler Birliği'ne karşı oynuyorsun, Ahmet'e karşı oynuyorsun, Konyaspor'a karşı oynuyorsun. Deplasmanda işte o atmosfer farklı, soyunma odaları farklı. Sen çok daha yüksek bir üst kalite bir seviyeden daha aşağılara geliyorsun. Bu oyuncuların motivasyonunu bozar Salih. Onun için deplasmanda Salah'tan çok fazla iş beklememek lazım.
0: Bir de hocam deplasmanda çok yoğun bir baskı var. Bunu da söyleyelim.
1: Olacaktır tabii yani. Sen Salah'sın yani. Şimdi Konyaspor'a karşı oynuyorsun. Oyuncu ne yapacak? Sana ikili sıkıştırmayı mutlaka yapacak. Yapmayacak mı? Yani çünkü o takımda kilidi çözecek en önemli oyuncu sensin. Sana önlem alacak.
0: Evet.
1: Yani almayacak mı? Almayan adamı döverler zaten. Demez misin sen ki ya hocam sen Trabzonspor'a karşı oynuyorsun, Salah'a önlem almıyorsun veya hoca demeç verse Konyaspor'un hocası ya biz bildiğimiz oyunu oynayacağız, biz kendi oyunumuzu oynayacağız, Salah bizi ilgilendirmiyor dediğin zaman adam yani orada eleştirilir değil mi? Sen de eleştirirsin.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Yayınımıza bağlandınız, keyif verdiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
1: İyi yayınlar olsun Salim. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak'tı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Sezer Özmen. Sezer hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Salim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz, teşekkür ederim. Uzun yıllar profesyonel liglerde oynadın. Önemli bir proje bazında Beylikdüzü'ndesin. İstanbul ekibindesin. Neler söylersin Sezer?
3: Evet, yaklaşık 18 yıllık profesyonel kariyerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama şimdilik bu sezonda Beylikdüzü Spor Kulübü'nden teklif geldi. Kurumsal yapısının oluşundan dolayı güçlü bir şekilde amatör takım olmasına rağmen düşüncelerinin profesyonel yapıda olması beni bu sene Beylikdüzü Spor Kulübü ile anlaşmama olanak sağladı.
0: Peki Sezer, senin adına 18 yıl nasıl geçti?
3: Benim aslında adıma üzüntüsüyle, sevinciyle, kırgınlıklarıyla ama dolu dolu hayatımı idame ettirmemi sağlayan, hayatımı kazanmamı sağlayan bir kariyer oldu. Açıkçası ilk gün Beşiktaş Kulübü ile imzalamış olduğum sözleşmedeki duyduğum heyecan neyse, bugün de keza aynı duyguları ve aynı heyecanı yaşayarak futbol hayatıma 34 yaşında bir birey olarak devam ediyorum. Profesyonel kariyer benim için dolu dolu geçti. Şampiyonluklarıyla, playoff heyecanlarıyla, Şükürler olsun, Allah bana hiçbir zaman küme düşme durumunu yaşat.

0: yaşatmadı, tehlikesini yaşatmadı. Herkese bir örnek, bir birey olarak en küçük yaşımda bile, daha genç yaşlarımda bile, bugün geldiğim noktada 34 yaşında olmama rağmen yine genç bireylere, arkadaşlarımıza örnek olarak futbol hayatımıza ahlaki değerlerle saygın bir kişilik olarak devam etmek için bugün de Beylikdüzü Spor Kulübü adına Bal Ligi takımı yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde tekrar hayatıma devam ediyorum.
1: Peki Sezar, Beşiktaş altyapısında yetiştin. Uzun yıllar Süper Lig'de ve 1. Lig'de oynadın. Altyapıda yetişen genç kardeşlerimiz için neler söylersin? Neler yapmaları gerekiyor?
0: Ya aslında onların neler yapmasından ziyade biraz da büyüklerimizin bu gençler için neler yapmasını bence konuşmamız lazım. Ama genç oyuncular bazında konuşacak olursak da hayatları çok uzun. Hala bugün bile amatör ligdeki oyuncularla profesyonel ligdeki oyuncular arasında bugün gelmiş olduğum bu noktada bir fark olmadığını görüyorum. Tek farkın düşünce yapılarının olduğunu görüyorum. Bu hayatı istemeleri gerekiyor. Bunun bir iş olduğunu kabullenmeleri gerekiyor. Ve buna göre zihniyetlerini, çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirmeleri gerekiyor. Kesinlikle psikolojilerinin çok güçlü olmalarını onlara iletiyorum. Yıllarca söylemiş olduğum şeyleri bugün de hala 18. yılın sonunda da altyapıdan çıkan oyunculara, altyapıdan yetişen oyunculara aynı şekilde bu direktifleri veriyorum. Bu yaşam zor bir yaşam. Herkesin yapmak istediği, herkesin devam ettirmek istediği, sürdürebilir bir hale gelmesi için çaba sarf ettiği bir iş bölümü açıkçası bu. O yüzden de bu hayata hobi olarak değil, artık gerçekten günümüzde ciddi bir anlamda iş olarak bakmaları gerekiyor. Bu işe de biliyorsunuz ki siz yayına başlarken bir hazırlık döneminiz oluyor, çalışma döneminiz oluyor. Burada da hem fiziksel hem psikolojik olarak oyuncuların kendilerini hayata, iş hayatına, ileriki dönemlerindeki kazanımlarını bu şekilde yönlendirmeleri gerekiyor. Genç arkadaşlara da her defasında bu işin çalışmaktan hiçbir zaman yorulmamaları gerektiğini, ki biz hala çalışıyoruz, hala çalışmak için çaba sarf ediyoruz. Niye? Bu bazen şöyle yorumlar da veriyorum. Yani diyorlar ki yeter artık, daha işte kazanamadım mı hayatını? Böyle bir şey değil. Bu iş ahlakı, bu bir tutku. Ben işimi çok seviyorum. Her insan işini sevdiği sürece de o işine, o hayatına, gerek buna futbol deyin, gerek radyoculuk deyin, gerek program sunucusu deyin, ne dersiniz deyin, bu tutku olduğu sürece de, bedenin buna izin verdiği sürece de inşallah ben bu hayatıma devam edeceğim.
1: Peki bölgesel amatörlükte de çok ciddi takımlar var. Hem bütçe anlamında hem de kadro anlamında. Neler söylersin Sezer? Gruplarda belli oldu diye biliyorum.
0: Daha henüz belli değil. Liglerin başlama durumlarından dolayı, çünkü bilirsiniz ki bu sene birçok takım bölgesel lige katılmama kararı aldı. O yüzden de takım sayılarını ayarlaması için federasyonun biraz kulüplerden zaman istemiş. Bu zamandan dolayı da tahmin ediyorum ki bu hafta içinde açıklanacak. Açıkçası benim için de yeni bir tecrübe oluyor. Ne kadar profesyonel yaşamda tecrübelenirsek tecrübelenelim, aslında hayatımızın ilk başladığı amatör liglere bugün dönmüş bulunmaktayım. Ben de bunun için bir heyecan duyuyorum. Dediğiniz gibi kulüplerin yatırımları, kulüplerin projeleri ciddi anlamda çok büyük emek sarf ediyorlar ki bugün buraya geldiğim dönem içerisinde de Beylikdüzü Spor Kulübü'ne mükemmel bir başkanla tanıştım. Metin Aydın diye bir başkanımız. Futbol adına Beylikdüzü'nü kurumsallaştırma açısından çok ciddi emek sarf ediyor. Buralarda da çok ciddi yatırımlar var ki işte profesyonelliklerde de uzun bir süre bu yatırımların ne kadar doğru yönlendirildiği zaman, yönetildiği zaman başarılara ulaştığını gördüm. Bugün geldiğim noktada da bunu görüyorum. Ben buraya ilk geldiğim gün de söyledim. Amatör lige gelmedim, profesyonel lige çıkacak olan bir kulübe geldim. Ciddi dediğiniz gibi yatırımlar var. Kulüpler bu bazda çok ciddi emekler veriyor. Oyuncu kaliteleri gerçekten 3. ligde geçen sene oynadığım süre zarfında ciddi anlamda bir fark olmadığını görüyorum. O yüzden de umuyorum ki Beylikdüzü Spor Kulübü'nü gerçek anlamda benim de asıl olmam gereken bir ligde, profesyonel ligde olması için var gücümüzle çalışacağız. Açıkçası heyecanlıyım sizin de dediğiniz gibi.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim Sezar. Allah utandırmasın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, son konuğumuz Sezer Özmen'di. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mert Elam, Ali Erim ve Genco Boran Hattrick programında sizlerle olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
4: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elan, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk, herkese iyi haftalar.
4: Teşekkür ediyoruz.
5: Önce bir haberim var.
4: Sen en son bıraktığında yine sadece senin başına gelebilecek bir olay
5: yok.
4: Yaşadı. Onunla alakalı değil mi?
5: Tam gelirken Ali Yerim radyodan çıkıyordu. Onu gördüm.
4: Bu saatte. Sen erken mi geldin? Tam saate yakın mı geldin?
5: Normalde biraz erken gelecektim. Arabayı şu yukarıya senin bana gösterdiğin yere yıkamaya bırakacaktım. Kapalıymış yıkama.
4: Nasıl ya?
5: İki hafta daha kapalı olacak dedi.
4: Allah Allah.
5: Yıkama tadilatta dedi.
4: Sezon bitti diye
5: ben mi? Ben de fırıl fırıl döndüm, ettim, geldim. Bir baktım, ben yukarı çıkıyorum ya. Hı hı. Ali böyle arabasının böyle burnunu verdi. Hı hı. Yani oydu diye tahmin ediyorum.
4: Yani şirkette iki araba var öyle ama odur.
5: Tamam, odur, odur.
4: O diğeri değildir. Biliyorum.
5: Ben böyle önünden geçtim, park ettim, o hı. yukarı çıkıyordu.
4: O zaman şu an bizi dinliyordur, yoldadır hali.
5: Muhtemelen.
4: Tahminimce.
5: Yani Ali Yerim sırf senin... gözüm bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
4: Biz de boş değiliz.
5: Evet. Biz de deriniz.
4: Aynen. Bu arada yıkama için başka bir yerde önerebilirim. O da Ali abinin bana önerisi.
5: Civarda mı?
4: Civarda sayılır, yakın.
5: Tamam.
4: Ali abi önermişti bana, yapmamıştım da geçen gittim ilk defa. O şeylerdeki bu arada, benzin istasyonlarındaki o makineler var ya, ha. otomatik. Hiç yaptırdın mı hayatında onlara?
5: Ya... Çok uzun zamandır yaptırmıyordum. Teknoloji değişmiş olabilir. Eskiden çünkü onlar çiziyordu arabayı.
4: Değil mi? Salim de yaptırıyormuş bak içeride.
5: Eskiden çizdiriyordu.
4: Ben de öyle biliyordum.
5: Teknoloji değişmiş olabilir.
4: Ben de öyle biliyordum. Hep bir mesafeliydim. Ali abi güzel dedi. Kısa süre dedi. Hızlı dedi. Temiz dedi. Salim de kullandığına göre iyi. Ben de dedim bir sakıncasını görmedim açıkçası. İlk seferinde. Valla çok hızlı. Yani 5 dakikada bitiriyor işi. Çok rahat, fiyatı vakti uygun. onu tercih edebilirsin bundan sonrası için.
5: Salim söyle onayla bari duyalım.
4: Evet. Yani şöyle, mikrofona.
6: Yani şöyle, ben de yakın dönemde biliyorsun 6-7 ay oldu araba alalı.
4: Hayırlı olsun.
5: Hayırlı olsun.
6: Renginden dolayı direkt kiri de belli ediyor, kırmızı. O yöntemi ben de uyguluyorum. Evime yakın bir istasyon var, oraya gidiyorum. Çok da uygun oluyor. Bu arada çizmiyor. Şöyle yapmanız gerekiyor. Dinleyenlerimizle de paylaşalım.
5: Üzerine yatıyorsunuz.
6: Yok abi.
4: Çizmemesi için.
6: Yok yok. İlk başta bir fiş alıyorsun. Su fişi. İlk önce su vuruyorsun. Ardından köpük. Tekrardan su. Yani iki su bir köpük fişiyle iş halledebiliyorsun. Ama onlar için özel biliyorsunuz bezler var. Bezlerin iyi olması lazım. Özel bezler var. Ama Mert abinin bu bakışı, ben hiç uğraşmam böyle şeylerle. Yıkamacıya götürürüm bakışı.
4: Genelde öyle. Bu sefer istisna oldu, ben de götürdüm de.
5: Ya ben de şeyden yanayım. Hızlı olmasından dolayı makineden yanayım. Ama yani ben de aslında senin gibi vereyim. Güzel güzel yıkasın böyle detaylı.
6: Bu arada tesadüf odur ki ben de birazdan her zaman gittiğim yıkamacıya bırakacağım. Çünkü dün yayınım vardı. Yayından sonra Galatasaray maçına giderken farklı bir yoldan gittim. Cendere'den. İnanılmaz çamur oldu. İnsanın gözüne batıyor direkt.
5: O kadar çok konuştuk ki radyo sponsor gelebilir bir okuma.
4: Vallahi evet, ilginç bir başlangıç oldu. Ben de hiç beklemiyordum.
6: Bir video.
5: Ali Yerim bizi duyuyorsan bence bir reklam departmanı bir otoyıkama üzerine yani.
4: Hadi görüşürüz abi.
5: Hadi görüşürüz.
4: Evet Genco abi, okullar da

0: başladı. Konuyla alakasız.
1: Evet.
0: Senin de hiç alakada etmedi mi okulların başlaması?
1: Ediyor etmez mi?
0: Ediyor.
1: Trafik artıyor.
0: Ha, oradan ediyor değil
1: Trafik
0: mi?
1: artıyor
0: Tabii.
1: ama bak şimdi çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşımla konuştum. Dedim ki okullar başladı, ada mevsimi başladı bizim için dedim. Benim çarşamba, perşembe günlerim off ya.
0: Hı.
1: Ben çarşamba, perşembe günleri işte ya Kınalıada ya Burgazada, tabii her zaman değil de ayda bir, 2 ayda bir falan, ya da ayda işte 2 ayda 2 falan, çok seviyorum gitmeyi. Bir de gündüzden gidiyorum, 11-12 ile gidiyorum. Böyle güzel önce bir adanın etrafında yürüyüşüm yapıyorum. Sonra en tepedeki yatılı okulu olan kiliseye çıkıyorum. Orada bak birçok İstanbul'u bilir. Kimin mezarı var biliyor musun?
0: Ben çıktım oraya ama
1: Çıktın mı?
0: çıktım.
1: Roman Diyojen'in, Haçlı Seferi komutanı.
0: Öyle miydi?
1: Bildiğim böyle Cüneyt Arkın'ın savaştığı. O Roman Diyojen bir tane Haçlı Seferi'ni kaybettiğinde kendini sürgüne yollamış. Kınalıada'ya yollamış. Sürgün de yani,
0: Kendini mi yollamış?
1: evet, kendini sürgüne yollamış. Kaybettiği için. Ve orada ölmüş. Şeyi orada duruyor. Mezarı orada. Kapalı ama sadece cuma günleri mi, sadece perşembe günleri mi? Yani çok kısa bir, yani haftada bir kere ziyarete açılıyor.
0: Valla ben bilmiyordum herhalde şimdi. Çıktım oraya da bir kere çıktım gerçi.
1: Öyle filmlerde, mimlerde görüyoruz. Koskoca Haçlı Seferi'nin, imparatorunun mezarı Kınalıada'da.
0: Ha gerçi Kınalıada dedin ya, pardon, ben niyeyse Büyükada ile karıştırdım. Büyükada'da da bir tane öyle tepede çıkılan kilise yok mu ya? Büyükada'ya daha hakimsindir sen.
1: Valla çok eskiden bir kere gittim. Ben Büyükada'ya gittiğimde,
0: Sen gitmiyor musun Büyükada?
1: Büyükada bana büyük geliyor. Ben Kınalı ve Burgaz'ı seviyorum.
0: Allah Allah.
1: Otantikleri seviyorum. Kalabalık olmayacak. Araba olmayacak. Yürüyebileceksin. Ya da Burgaz'da bisiklet kiralıyorsun. O da çok keyifli oluyor.
0: Büyükada'da da kiralıyorsun da büyük tabii
1: Ama büyük
0: biraz.
1: o işte.
0: Aynen,
1: Adı üstünde.
0: parkur.
1: Büyük.
0: Büyükada. Sen Büyükadaları sevmiyorsun.
1: Evet.
0: Peki 14.09, şimdi bir reklam arasına gidelim. Fazla lafı uzatmadan dönüşte de hem bugün Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesi var. Süper Lig'de 5. hafta kapanacak, hem de oynanmış karşılaşmalar var. Biz de onlardan yansıyanları kendi üslubumuzca değerlendireceğiz diyelim.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.11 saatlerimiz, bugünden başlayalım istiyorum Genco abi. Bugün Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında olacak haftanın son maçı ligde. Bu haftada Fenerbahçe aslında hafta içi çok iyi bir Roma maçı oynadı, galibiyeti kaçıran taraftı. Fakat maç sonu İsmail Kartal'ın istifa haberiyle birlikte gündem maçtan çok İsmail Kartal oldu. Biz de ertesi gün cuma sabahı yaklaşık bir saat istifayı konuştuk. Maçın meyesini konuşamadan sonra maçı konuştuk. Ama maçta ön plana çıkabilecek bir mücadele vardı ortada. Fakat İsmail Hoca belli sebeplerle artık kendince böyle bir karar aldı. Sonra Aziz Yıldırım çıktı. Hayır dedi, ben onun büyüğüm. Devam edecekti. De ertesi gün baktık İsmail Hoca kararlı. Ulaşılamıyor. Antrenmanda yardımcıları var. Kendi yok. Oğuz Çetin ikna edemedi ve en sonunda Aziz Yıldırım yine son noktayı koydu ve İsmail Kartal cumartesi günü takımla birlikte antrenmana çıktı. Dün de takımla beraber Gaziantep'e gitti. Bugün de son dakika bir sürpriz, bir aksilik olmazsa takımın başında olacak. Bu durum da bu maçı çok daha farklı bir hale getiriyor herhalde. Yani bu futbolculara nasıl yansır bu akşam? Gaziantep ki geçen hafta yeni hocasıyla Göztepe 2 ya da 4 attı. 4-2 kazandı. Onlar da iyi bir maç çıkardılar. Bugün Fenerbahçe'nin bu durumu, bunları alt alta koyduğunda sen bugün nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
1: Ya Mert, bu herhangi bir hani böyle istifayı hep değerlendirirken işte oyuncular bir reaksiyon gösterir deriz. Ondan sonra ardında bu istifanın %99.9 hep kötü gidişatın eseri, bir görevine son verme ya da istifa etme vardır teknik direktör değişikliğinde. Fakat Fenerbahçe'deki bu değişiklik bundan dolayı değildi. Fakat biz Ali ile cuma günü öğlen beraber olduğumuz Hat-Trick programında İsmail Hoca geri gelmemeli diye düşünüyorduk. Ve ben hala o fikrimin de arkasındayım. Çünkü İsmail Hoca istifa etti ama bu istifa da her ne kadar kötü gidişattan dolayı olmasa da, en azından Roma maçını, yani yerleri göklere sığdıramayız İsmail Hoca'nın taktiksel değişikliğini ve Roma gibi zor bir takım karşısında, formda bir takım karşısında bu taktiğin %100 tutması, yani üçlü orta sahayla çıkması, 10 numaradan vazgeçmesi, sağ ve sol kanatlar, orta sahayı kuvvetlendirip hem Gendouzi'nin yokluğunu örtmeye çalışmak hem de orta sahayı Roma'ya kaptırmamak. Yani son dakikalarda direkten dönen top, Vedat Muriç'in kaçırdığı pozisyon, her ne kadar Roma topa daha fazla sahip olsa da Roma bu maçı kazanmayı hak etti. Roma TV'de bile söylenemez yani. Hani Roma TV'nin yayıncısı bile bu maçı Roma kazanmayı hak etti diyemez ama ben burada bir Galatasaray taraftarı olarak Roma maçını Fenerbahçe kazanmayı hak etti derim. Ve bunu da İsmail Kartal'a yazarım. Ama İsmail Hoca'nın dönüşü, yani daha doğrusu gidişi durduk yere değildi. Yani su şişesi olduğunu söyleyen vardı. Bu maçı kaybederse görevine son verilecek dedikodusunun protokol tribünü ve basın tribününden fazla yükselmesi ve bunun kulağına gitmiş olabileceğinin düşüncesi vardı. Üçüncü seçenek neydi? Üçüncü seçenek...
0: Yabancı bir hocayla görüşülme.
1: Valla üçüncü seçeneği şimdi unuttum. Yabancı bir hocayla görüşmek değil de üçüncü seçeneği unuttum ama İsmail Hoca kendine bir güven hissedilmediğini anladı en nihayetinde. Ve sebebi ne olursa olsun benim gitmem doğru olur dedi. Çünkü şimdi yani çok da kendimi tekrar etmek istemiyorum Cuma günüyle ama yani İsmail Hoca her ne kadar Mourinho geldikten sonra ya biz İsmail Hoca'ya çok haksızlık etmişiz seslerini yükseltse de yaşadığı performans ve Mourinho'nun performansıyla kıyaslandığında yine de onun takımın başına gelmesini istemeyen, hiç ses çıkarmayan bir sessiz bir kitle de varmış ki İsmail Hoca geldiğinde ya abi ne yapıyorsunuz? Niye İsmail Hoca? Onunla olmamıştı, iyi oynandı falan filan ama olmaz diyen ve İsmail Hoca geldiğinde buna tepki gösteren bir kitle de olduğu ortaya çıktı. Hele ki İsmail Hoca işte 2,5 sene, 3 sene önceki başlangıcında da yapamayınca, onun yanına bile yaklaşamayınca bu kitlenin sesi daha kuvvetli çıktı. Öyle ya da böyle İsmail Hoca da kendine güvenin çok fazla yüksek olmadığını anlayıp ayrılmak istedi.
0: Senin üçüncü seçenek de galiba oyuncular başkanın yanına gidip bu hocayla çalışmayız.
1: Evet.
0: Aynen, Paşa'la Ramazan'a tabii.
1: Evet, teşekkürler. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben ayrılayım, takımın önünü açayım dedi ama bir kırgınlık olduğu kesin. Yani bir kırgınlık olduğu kesin. Ali'ye de söyledi. Mesela hele ki üçüncü seçenek söz konusuysa bu yara kapanmaz. Bak, üçüncü seçenek söz konusuysa bu yara kapanmaz. İkinci seçenek söz konusuysa işte bir güven oyu eksikliği var. Başkan yerine birini arıyor olabilir. Basın tribünde aynı şeyi söylüyor. Kötü oyunda işte Beşiktaş maçındaki gibi mesela tweetler atılıyor taraftar topluluklarından falan. O da kolay değil çünkü Mert, bugün Fenerbahçe Gaziantep karşısında bir beraberlik alsa kıyamet kopacak. İsmail Hoca istifa edip gelmeseydi çok daha az ses çıkabilirdi Gaziantep maçındaki beraberlik. Oynanan oyunun da şekline göre tabii. Yani Fenerbahçe işte gol beklentisi 3 olur. Antep bir tane penaltıdan gol atar. Maç 1-1 biter. 17 şuta 5 şut olur falan. O zaman bir ses çıkmaz ama şu anda benim söylediğim bu senaryo ile Fenerbahçe berabere kalsa bile İsmail Hoca'ya tepki olacak. Bu takımdan gittin geldin. Oyuncunun sana güveni kalmadı. Taraftarın da sana güveni kalmadı. Bu yarayı kangren olmadan hemen keselim isteyenler çok gür sesle bağıracaklar. Yani Ali de Cuma günü İsmail Hoca dönmeden önce benimle aynı fikirdeydi. Ben döndüm, bilmiyorum Ali bu sabah ne dedi ama bence İsmail Hoca dönmemeliydi. Fenerbahçe camiası için bence

0: doğru bir karar değildi ama tabii şimdi burada da Aziz Yıldırım faktörü var. Yani Aziz Yıldırım çok bastırdıysa gel ben seni korurum. Aziz Yıldırım'ın da tavrını herkes biliyor. Ben seni korurum. Yok öyle bir şey. Benim işte zaten açıklamayı da yaptı. Benim dönemimde hiç yarı yolda teknik direktör değişikliği yaptım gördünüz mü falan filan derken yani İsmail Hoca'yı ikna edip geri getirmiş olabilir ama hadi burada söylemimi değiştireyim. İsmail Hoca değil, Aziz Yıldırım kalmasını sağlayarak bence Fenerbahçe'ye zararlı bir davranışta bulundu.
1: Bugün eğer dediğin puan kaybı olursa beraberlikte 6 puana çıkacak 5 hafta sonunda lider Galatasaray'la fark. 5 haftada 6 puan.
0: Evet.
1: Hani kapanmayacak bir puan değil. Tabii ki lig bitmiş değil ama taraftarın da hoşuna gidecek bir tablo değil. Çünkü bir de kendi evinde bir derbi de kaybettin. Bu 5 hafta içinde ligin ikinci yarısında Beşiktaş deplasmanına gideceksin.
0: Ama işte bir ihtimal Galatasaray şimdi
1: Trabzon
0: Trabzon'a
1: deplasmanı.
0: gidecek. Osimhen bilmiyorum yetişiyor mu yetişemiyor mu ama yetişememe ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Fakat bilmiyorum işte milyardan önce bir 3 hafta 2 hafta belki bir risk alır mı Osimhen Galatasaray böyle bir şey talep edecek duruma gelir mi ve kabul eder mi Osimhen ama yani Galatasaray'da da yani Osimhen yokken ki oynanan oyun ne Kocaeli maçı ne Sporting Lisbon maçı yani iyi başladı Galatasaray ama işte bazı eksikler var bu da hep konuşuyoruz söylüyoruz ama Galatasaray'ın seviyesi artacak diyoruz ama şu anda o seviyeye yakın değil Galatasaray hala.
1: Fenerbahçe'nin de milyar öncesi son maçı kendi evinde Eyüp. Ligin en zayıf takımlarından biri. Fikstür olarak hani Fenerbahçe bugünü 3 puanla atlatabilirse Eyüp'le de 6 puan. Galatasaray'ın Trabzon deplasmanı, Beşiktaş'ta Ahmet deplasmanı. Senin Ahmet iç sahada hani çok iyi performans gösterir demiştin. 3'te 3 yaptı ve bu
0: Dün de
1: maç
0: bana güzel para kazandırdılar sağ
1: bu
0: olsunlar.
1: kadarını da herhalde sen de tabii beklemiyordun. 5 gollü bir galibiyet de.
0: Yani evet.
1: Dün Orban hat-trick yaptı. Şov
0: Orban
1: yaptı
0: hat-trick
1: harbi.
0: yaptı bir neler de kaçırdı. Yani acayip goller de kaçırdı.
1: O yüzden zor Beşiktaş'ın da puan kaybetme ihtimali var. Fenerbahçe için bir fırsat olabilir gelecek hafta ama işte hafta hafta değişiyor gerçekten.
0: Aslında gelecek hafta demektense bu hafta Fenerbahçe için önemli. Bu hafta Fenerbahçe 3 puanı alsın ki gelecek hafta puan kapatma şansını yakalamış olsun.
1: Aynen. 6 puanı hesap etmek gerekiyor Fenerbahçe için. Az önce Aspor'da bir muhtemel 11 vardı Fenerbahçe için bu akşam. Asensio hala yok kadroda. İrfan Can en son ıslıklanmıştı. Onu pek düşünmeyeceğini tahmin ediyoruz. Orta sahada Guendouzi tabi cezadan dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nde cezalı, ligde yok cezası. Bugün Kante, Guendouzi ve İsmail Lübi orta saha. Geri kalan kadro sağ bekte tekrar Semedo'ya dönülüyor. Onun haricinde bilindik kadro ile çıkacak.
0: Allah Allah. Bende de baktığım o her zamanki şeyde aplikasyonda yine İrfan Can 10 numarada gözüküyor. Ama bilemiyorum.
1: Yani deplasman olduğu için bir ihtimal olabilir. Kendi taraftarı kendi evinde tepki gösterdi ama deplasmanda genelde o tepki olmuyor.
0: Hani bir de
1: Deplasman
0: Antep Roma
1: terimde.
0: değil falan diye acaba yine hücum futbolunu düşünmek anlamıyla hani topu çünkü Fenerbahçe Roma maçında topu rakibe veriyor. Topu rakipte olmasını kabul ediyor. Hızlı çıkışlarla gol arıyordu. Ama Antep maçında bu
1: Antep, evet.
0: olmaz.
1: Antep bir önceki Göztepe maçında işte Sabahli abiyle konuştuk. Onlar da daha direkt oyunu oynayan, uzun top oynayan, kontra kovalayan bir takım. O yüzden dediğin gibi bu oyun Roma maçındaki oyun Gaziantep maçında sökmez. Daha farklı, daha dominant bir oyun gerekiyor. İşte burada da bu merkez üçlü o dominant oyunu ne kadar oynayabilecek, ince
0: Tabii.
1: işleri ne kadar yapabilecek? O açıdan bir soru işareti var. Bakalım ben de merak ediyorum. Çok da alternatifi yok aslında. İsmail Kartal'ın gözüken. Yani var ama kullanacağını pek düşünmüyorum. Bugün hani Levent Mercan'ı oynatsa merkezde İsmail yerine hücumda top kullanma becerisi daha iyi bir orta saha görürüz. Ama işte Levent'i kullanır mı başlangıç planı olarak? Ben zannetmiyorum. Maçın gidişatına göre belki yapar. Ama başlangıç planı olarak iddialı oluyor. Bugün herhalde önce gol yememeyi ve mümkünse tabii öne geçmeyi düşünecek Fenerbahçe. Öne geçtikten sonrasında hani kalite farkıyla, iyi savunmayla Fenerbahçe avantajı.

0: Avantajı kullanabilir.
1: Ben bu arada şunu düşünüyorum. O az önce aklıma gelmeyen üçüncü senaryo gerçekleştiyse İsmail Hoca'nın işi çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum, ama üçüncü senaryoda bir doğruluk payı yoksa, yani bazı oyuncuları temsilen Roma maçından önce birkaç oyuncu çıkıp da yönetime biz İsmail Kartal Hoca ile devam edilmesini istemiyoruz olayı doğru değilse, gerçek değilse, ben oyuncuların İsmail Hoca'nın istifa edip geri gelmesine, hani Ali çünkü Cuma günü Fatih Tekke'den de örnek vererekten devam etme ihtimali çok zor olduğunu düşünüyorum demişti, ama ya İsmail Hoca'nın olayı bana tam öyle gelmiyor. Üçüncü senaryo gerçektiyse öyle gelmiyor. Yani sanki o yara yamalanıp kapanabilir gibi geliyor, ama oyuncular bazında konuşuyorum sadece. Bana göre de kapanmayacak olan yara, yama, tutmayacak olan kısım seyirci bazında olacaktır.
0: Şimdi Aspor'dan Erdem Akbaş'ın Gaziantep'te onun yayından bir kesit önümde. Kendi retweet yapmış Twitter'da. Diyor ki İsmail Kartal takım kaptanlarıyla bir görüşme yaptı. Futbolcular bu sezonki hedefler doğrultusunda kenetlenmiş durumda. İsmail Kartal bu süreçte hem başkanı hem yönetimi hem takımı hem de taraftarlarından destek gördü. Demiş. Hani bakalım ne kadar karşılığı olacak bu desteğin. Sahada yansıması ne olacak? Sabah da söyledim hani takım Roma maçında çok iyi oynadığı için İsmail Kartal'a karşı bir şey varmış gibi hissettirmedi. Açıkçası genelden oyuncu grubu hoca gitsin diye ya da hoca yemek için hani kötü oynar denir ya ya da ayaklar
1: Evet,
0: gitmez bir
1: evet.
0: şekilde. Fenerbahçe'de öyle bir şey yoktu. Tam tersi
1: Bence de.
0: tam bir
1: Bence de.
0: hoca takımı görüntüsündeydi Roma karşılaşmasında. Yani taktiğe uygun bir oyun canını dişine takan bir oyuncu grubu vardı. O yüzden ben de hocayla arasında çok bir problem olduğunu düşünmüyorum oyuncuların. Daha çok o baskı bir Fenerbahçe hocası olarak yaşadığı baskı bir de yönetimin tam olarak o desteği, o güveni gösterememesi İsmail Kartal'a. Bunlar
1: Sence Roma maçı kaybedilseydi İsmail Hoca gönderilir miydi?
0: bana kalırsa gönderilebilirdi.
1: Bence de gönderilirdi
0: Ama
1: diyemem, ama ben de gönderilebilirdi derim.
0: Az Yıldırım olunca valla her şey olabilir diye düşünüyorum. Hani bir taraftan evet başladığı hocaları genelde bırakmayan bir profil. Ama tepesi atar. Ben İsmail Kartal'ı gönderiyorum dese de yine şaşırmam yani. O yüzden her ihtimal açık. Mevzudayız Aziz Yıldırım
1: Ya bir de
0: olunca.
1: bir önceki Beşiktaş maçındaki oyun çok kötüydü. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki oyunu gerçekten Fenerbahçe camiasının kabul edebileceği bir oyun değildi. Yani Beşiktaş baştan sona bence üstün oynayan taraftı. Yani onu her fırsatta söyledim. Beşiktaş'ın, daha doğrusu Fenerbahçe'nin attığı gol duran toptan, duran top bile değil, taştan gelen çok acayip bir gol. O golden sonra bir 5 dakika Fenerbahçe orta sahada bir dengeyi kurdu, kuruyor gibi gözüktü, ama 1-1 olduktan sonra Beşiktaş bir daha arkasına bakmadı. Hele ki Guendouzi de oyundan çıkartılınca, ki bu da İsmail Hoca'nın en nihayetinde bir kararı, ki hani Guendouzi'yi çıkartıyorsun Mert, Guendouzi'yi dinlendirmen de gerekmiyor. Çünkü Roma maçında zaten cezalı. Guendouzi bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında oynamayacak.
0: Evet.
1: Bir sakatlık durumu falan yoksa, ki öyle bir haber de almadık hiçbirimiz. Guendouzi'nin değil 90, 100 dakikası 100 dakikada oynaması icap ederdi bence.
0: Doğru. Doğru yani oynamayacağı belliydi. Peki 14.27 saatlerimiz. Düne bir hızlıca dönüş yapalım. Genco abi dün Galatasaray kendi evinde Kocaelispor'u konuk etti ki Kocaeli geçen yıl Galatasaray'a bayağı ters geldi. Deplasmanda Galatasaray kaybetti. Kendi evinde berabere kaldı. Dün de galip gelirken rakibini açmakta bayağı bir zorlandı. Aslında bayağı pozisyon buldu. Yani XG olarak 2.5'a yakın bir XG çıktı yine maç toplamında. Fakat o galibiyet golü çok farklı bir şeyle geldi. Bir stoperin uzaktan şutu, bir kaleci hatasıyla Galatasaray
1: Evet,
0: ancak
1: kaleci de bir...
0: golü
1: Evet.
0: bulabildi. Osimhensizlik tabii konuşuluyor. Deniz Gül bu karşılaşmada tercih edildi. Deniz'in bireysel olarak performansını nasıl buldun? Ben geçen sene şunu iddia ediyordum. Hani Osimhen'in arkasında Osimhen fiziğine yakın, Tabii ki onun kadar canavar olmadığını

0: olması çok mümkün değil, ama ona yakın bir profil olması her zaman daha iyi. Icardi çünkü o profile çok uzak. Yani Osimhen'li bir oyuna alıştıktan sonra Icardi'de oyun çok farklı. İşte ne bileyim, Fenerbahçe'deki Şerif'i örnek göstermiştim. O da fizik seviyesi yüksek bir oyuncu. Bence ideal bir Osimhen yedeği olabilirdi Galatasaray'da. Galatasaray Deniz'i tercih etti ve o da fizik olarak ne kadar iyi olduğunu bence bu karşılaşmada bölüm bölüm gösterdi. Sırtı dönük oyunu da bence belli bir seviyenin üzerinde. Hani Osimhen'le kıyaslanınca tabii ki geride, ama bence idare edebilecek bir santrfor yedeği gibi geldi bana. Ben pası sana onunla, onun performansı atayım. Sen benim gibi yeterli görüyor musun, yoksa hayır, Galatasaray'ın daha iyisine ihtiyacı var, daha iyi performansa ihtiyacı var mı diyenlerdensin?
1: Denizgül özellikle. Yok, ben de seninle birebir aynı şeyi düşünüyorum. Ben de beğendim. Yani yedek olacağını bilerek gelen bir oyuncudan daha fazlası beklenebilir mi? Tabii Galatasaray geçen sene Juventus'u yendiğinde Spalletti vardı değil mi Juventus'un başında?
0: Evet.
1: Spalletti çok güzel bir açıklama yapmıştı. Demişti ki iki tane golcülük DNA'sı bambaşka olan ve golcülük DNA'sı farklı olup da o DNA'ların en üst seviyesinde iki futbolcuya, iki golcüye sahip Galatasaray demişti. Yani bir Osimhen gibi çok iyi bir bitirici değil ama yıpratan, rakibi yoran, pres yapan, atletik özellikleriyle savunmayı yine aynı şekilde, hani sırf presiyle değil, koşularıyla, kaçışlarıyla, deparlarıyla da aynı şekilde yoran bir oyuncuya sahip olmakla birlikte, bir diğer golcüsü de bunların hiçbirine sahip olmayıp topla iki kere buluştuğunda ikisine de gol atabilecek bitirici özelliğe sahip bir oyuncu demişti. Tamam, bu güzel. Şimdi Denizgül bir Icardi değil, bir Osimhen olması senin de söylediğin gibi beklenemez. Çünkü Osimhen başka bir boyutta. Yani o fizik gücü anlamında sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın bile çok üzerinde bir fizik, kondisyon ve kuvvete sahip bir isim. Ben de Denizgül'den ilk maçta gördüğüm kadarıyla gayet memnun kaldım. Biraz kendini çabuk yere bırakma kısmı
0: kesin o
1: beni rahatsız etti. Yani hani güçsüz mü, ilk maçı mı desen, yani değil. Ama o beni biraz rahatsız etti. Fakat topun gideceği yerleri sezinlemesi, o golcülük sezgisi hoşuma gitti. Kaleyi düşünmesi korkmadan, ilk maçı olmasına rağmen hoşuma gitti. Evet, bu daha ilk maç, unutulmasın. Bu daha ilk maç. Ben de Denizgül'ün Galatasaray'ın Osimhen'in yedeği anlamında son derece yeterli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Transferler çok konuşuldu. Batrakov onlardan biri. Bu maç yedek kulübesinde onu başlattı Okan Buruk. İkinci yarıda gole ihtiyacı olduğu anda 8 numarayı aldı. Saray'ı çıkarıp direkt olarak onu aldı. Ama Batrakov da henüz öyle tam fark yaratan bir 10 numara profili çizmedi şu ana kadarki görüntüsünü konuşacak olursak. Onun da herhalde biraz daha zamana alışmaya ihtiyacı var. Hem Türkiye hem Galatasaray'ın oyun anlayışına. Leslie Ugochukwu ilk transferinde ve oynadığı ilk birkaç hazırlık maçında adeta yerden yere vurulmuştu. Fakat onun da böyle kademe kademe sanki bir özgüveni yükseliyor gibi. Bu karşılaşmada da oyuna sonradan girdi ve girdikten sonra işin savunma kısmında da, hücuma top taşımada da Ugochukwu'nun fark yarattığını düşünüyorum. Sabah Ugochukwu üzerinden pek konuşamadık. Ama şimdi söyleyeyim, yani dün Sara pek gününde değildi. Hani Lemina'da olmayacaksa dönem dönem orta sahada bir Leslie Torreira ikilisini de Galatasaray'da görebiliriz. Şu an Okan Buruk'un eli pek gitmiyor hala Leslie'yi ilk 11'de çıkarmak,
1: evet,
0: için. Ama
1: evet,
0: böyle kademe kademe Leslie de o verilen ufak fırsatları değerlendirebilirse bir yerde o da formayı alır. Sonuçta boş bir oyuncu değil. Bonservisine acayip yatırımlar yapılmış. Eğer Galatasaray'da karşılarsa şartları, Galatasaray'ın da yapacağı bir isim. Hani 25-30 milyonluk bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bonservisini direkt alsa Batrakov gibi bugün başka bir Leslie konuşurduk. Ama satın almayla birlikte kiralanınca daha farklı konuşuluyor Leslie için. O yüzden onun da kendine gelmesi Galatasaray için bence bir kazanım. Leao zaten yavaş yavaş maç ritmini bulacak. Bu maçta da birkaç, hani gol çok rahat atabilirdi. Çok basit pozisyonlarda.

0: kötü vuruşlar yaptı Leao ilk yarı bitiminde. O da üstüne koyarsa, Batrogov alışırsa Galatasaray'da belli bir çizgiye gelecektir diye düşünüyorum.
1: Ya ben dün Batrogov'u görmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama tabii bu benim kendi fikrim. Tabii ki yani birçok konuda Okan Hoca'yla bazı şeyleri farklı düşünüyor olsam da en nihayetinde oyuncu seçiminde onlarla 7-24 olup her gün antrenmanlara çıkan Okan Hoca'nın son kararında en doğru karar verdiğini düşünmek durumundayım. Fakat Mert, dün Batrakov'u görmemem ve Sara'nın o performansını görmem, Barış Alper neden acaba üzerinde bu kadar gidiliyor? Ben Barış Alper'i en savunan futbol severlerden biriyim ama şu anda Barış Alper iyi değil. Ve Galatasaray'da kanat rotasyonu bu kadar kuvvetlendi. Kanat rotasyonu, işte Barış Alper de artık kendine gelecek. Hatta yani Leao geldiğinde işte Sané'di, Barış Alper'di, bunlar daha da böyle bir silkelenecek, bizim artık bir alternatifimiz var falan denecek. Deniyor da yani ben mesela 2 haftadır, hatta 3 maçtır, 2 haftadır 3 maçtır Sporting ve Galatasaray 3-2 kaybettiği, şey kazandığı Başakşehir maçı da dahil olmak üzere, ya Barış Alper'den hiçbir şey görmedik. Yani şimdi o Barış Alper yerine Yunus'u oraya çekse, bak Sané'yi demiyorum, Sané de kötü. Bu arada Sané'yi yedek bırakması bence tebrik edilir, çünkü orada benim duyduğum kadarıyla Sané her yedek kaldığında ipler biraz daha kopuyor gibi gözüküyor. En azından benim aldığım duyumlar neticesinde. Ama yani Batrakov var, onun da aynı Leao gibi oynamaya ihtiyacı var. Barış'ı sezon başından beri görmüşsün, bir şey yapamıyor. Yunus'u kanada alıp yine Batrakov'la çıkıp onun da biraz daha Kocaeli maçında, çünkü ne bekleyeceksin Galatasaray'dan? Osimhen olsun olmasın, saldırmasını bekleyeceksin. Hücum varyasyonlarının birçok çeşitliliğini Batrakov'da kendini gösterebilecek bir oyunun oynanmasını beklersin. Ama Batrakov'un olmaması bence hataydı bence, ama dediğim gibi Okan Hoca bu oyuncularla 7-24 beraber antrenmanlarda birlikte, ama yani bu Barış mesela o Barış değil. Ya bence Barış biraz kızağa çekilebilir.
0: Şimdi önümdeki mesaj şu: Genco sevgili kardeşim, Okan Hoca'ya ne olursun şunu söyler misin, Barış'ı biraz dinlendirsin.
1: Yani
0: hani Sané'ye oynatsın demiş o da.
1: Ya bence Sané de değil, bence Yunus Leao olmalıydı ve ortada Batrakov olmalıydı. Yani ben maçı izleyen bir futbol taraftar olarak şunu sorarım o zaman Okan Hoca'ya, aldığı karar ve bu 11 ile çıktı ya, Batrakov Barış'tan daha mı kötü durumdaki Barış'ı Batrakov'a tercih ettin? Bak mevkiler aynı olmayabilir ama Yunus'u 10 numaradan Barış'ın yerine çekeceksin, Batrakov'u oraya koyacaksın, dolayısıyla Barış yerine Batrakov'u tercih etmiş oluyorsun. Ben de soruyorum, Batrakov şu anda Yunus'tan daha mı kötü? Okan Hoca değil miydi en hazır şekilde gelen transferim Batrakov'du, diğerlerinin çok zamana ihtiyacı var şeklinde açıklama yapan? Ben mesela bunu sorarım. Onun haricinde de evet, Ugo Çuklu, ben hala bir Galatasaray maçına gidemedim, İstanbul'daki yakındır ama başlayacağım. Dolayısıyla Ugo Çuklu'yu bir gözümle görüp bir ne yaptığını görmek istiyorum dedim ama onun maça gidenler de göremiyor, sadece son 15 dakikada görebiliyorlar. Yani Galatasaray'ın şu anki önceliği Davinson ve Abdülkerim'in hemen form bulması. Lemine ve Osimhen tabii ki iyileşecek. Kanatlarda çok güzel alternatifler, seçenekler var deniyor ama Okan Hoca'nın da doğru seçenekleri kullanması lazım. Ya Sané'yi yedek bırakması takdire şayan bir hareketse Barış'ı da aynı şeyi yapabilmeli. Yani yapamıyor olduğundan değil, karar anlamında ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, karar anlamında ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani
0: 14.38, bir araya daha gidelim. Aradan sonra da Trabzonspor ve Beşiktaş'la devam edelim.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.39 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'dan devam edelim. Bordo Mavilerde şu anda en büyük gündem yeni hoca konusu. Yeni hoca kim olacak? Herkes merak içerisinde. 2 hafta oldu Fatih Tekke'yle yolları ayrılıkları. İlk maç gençler bölümünde farklı galibiyet gelince Hüseyin Hoca'yla milli araya kadar gitme planı çok anormal değildi. Fakat o plan da çok kısa sürdü bu hafta Konyaspor maçında. Bence felaket bir 45 dakika. İlk 45 dakika Trabzonspor'da.
1: Olacak iş değil.
0: Neredeyse hani sondaki Salah pozisyon olmasa pozisyon olmadan ilk yarıyı bitirecekti. Ve kalesinde de hem golü gördü hem 2'yi 3'ü yiyebilecek pozisyonları yaşadı. Bordo Maviler ikinci yarı biraz daha baskı ama net gol pozisyonu üretmekte yine zorlanan bir Trabzon ve
1: bir Fabinho'nun şutu vardı ama o da Fabinho'nun kalitesinden
0: aynen,
1: ortaya çıkan bir şut.
0: Duran toptan bir kafası var yine kaleci çıkardı ama iyi bir pozisyon bulamadı Bordo Maviler ekip ve şu anda da gündem tekrar hocaya döndü. Şu anda bir numaralı aday artık bunu rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Pioli, İtalyan çalıştırıcı. Hatta Pioli son karşılaşmayı da 90 dakika takip etmiş. Yunus Emre'nin söylediğine göre Trabzonspor muhabiri tespit ettiği taktiksel sorunları ve çözüm reçetesini yönetimle paylaşmış. Eğer herhalde son bir pürüz olmazsa yeni hoca Pioli olacak. Ama Pioli'de bir pürüz çıkması halinde de Şenol Güneş'in görev alacağı söyleniyor. Yani adaylar ikiye indi.
1: Ben de Şenol Güneş'i çok duyuyorum.
0: Ama öncelik Pioli benim okuduğum. Pioli olursa, Pioli olmazsa ancak Şenol Güneş'e dönecek Trabzonspor'da. Bakalım yeni gelecek hoca bu potansiyelli yıldızlarla da artık kurulu bence ona nasıl Savic'i, Fabinho'su, Salah'ı, Onuachu'yu da buna ekleyebiliriz. Hem yıldızlar hem potansiyelli böyle bir karma takım Trabzonspor. Bu karma takımdan iyi bir oyun, iyi sonuçlar çıkarabilecek mi? Geçen yıl Trabzonspor'da Fatih Tekke çok iyi bir oyun ortaya çıkaramadı ama sonuç alıyordu. Bu yıl ne oyun var şu ana kadar ne sonuç Trabzonspor açısından. En azından sonucu alacak bir hocaya ihtiyacı var. Oyunda tabii eklenirse tadından yenmez bu Trabzonspor. İşte, kadrosu çok yetenekli çünkü.
1: Mert, acaba Fatih Tekke'nin bu kadro hoca gönderir söylemi acaba bu muydu? Biz onun altını şey yapamadık mı? Yani bu kadro hoca gönderir derken yani iyi sonuç alamaz bu takım. Hani kendisini oynatıp oynatamaması değil. Bu takım iyi futbol oynayamaz. Benim istediğim ya da bir hocanın istediği mücadeleyi, topsuz alandaki baskıyı, benim geçen seneki yarattığım o takımı iyi oynamıyor ama kazanıyor çünkü savunmada sağlamdık. Hani ben şimdi dolduruyorum altını. Acaba bu takım onu yapamaz. Bu takım o yüzden hoca kovdurur demek mi istedi?
0: Valla olabilir. Yani Onuachu ve Salah'la iyi savunma yapmak ikisi aynı anda sahadayken kolay
1: evet,
0: değil.
1: Evet.
0: Merkezin zaten şu an eksik bir taraftan tam ideal.
1: Ya Fabinho da yeni geldi.
0: Fabinho da
1: ne kadar dolduracak?
0: Aynen. Yanındaki parça şu an belirsiz. Malinovski sakat, işte Yabol Folcarelli sakat. Evet. Savunmada Batagov yok. O yüzden evet o da olabilir.
1: Ya ben öyle bir acaba bir şey olabilir mi diye düşündüm. Çünkü yani bir Gençler Birliği maçına harika bir başlangıç, harika bir oyun ama yani sen de söyledin. Ben mesela Konya Trabzon maçında ben gözüm kapalı Trabzon'un kazanmasını bekliyordum ama gözüm kapalı bekliyordum yani. Fakat ne olduğunu hiç anlamadım o Trabzonspor'a. Anlayabilen bence Trabzonlular da anlamamıştır. Hı hı. Hiç anlayamadım. Aklıma da zaten bu işte düşünce aklımda bir anda belirdi, gelişti.
0: Ama Genco abi orada da araya gireyim. Hani bahsettiğimiz ligde Süper Lig. Tamam Avrupa'da başarı gelmeyebilir de yani ligde Onuachu ve Salah'ı tamam çok gol yiyebilirsin mesela. Barcelona da çok gol yiyor ama öyle goller atıyor ki adamlar bu hafta da 2 gol yedi ama öncesinde 3 gol atmıştı. 3-0'dan 3-2'ye geldi. Sonra 4-2 bitti. İşte bu sezon 5-2'lik bir maç var yine Rayo maçı. 2 gol yedi ama 5 attı. Bu takım yediğinden fazlasını atabilecek bir hücum gücüne sahip değil mi? Hani tamam pres gücü savunma düşebilir ama hücumda öyle bir oynarsın ki Onuachu'm var.
1: Ama
0: haksız rekabet.
1: Kötü yani.
0: Yok kötü.
1: Bir önceki maç haricinde Onuachu yoktu.
0: İdeal olarak söylüyorum. Hani Salah var.

0: Aral çok yetenekli bir kanat bence. Muşi var. Geçen yıl çok ekstra goller attı. Fabinho, o da gol atabileceğinin sinyallerini verdi bu karşılaşmada. Duran top geçen sezon çok gol buldu
1: Evet.
0: Trabzonspor duran
1: Ama
0: toplardan.
1: çok iyi ortalar yapıyorlardı. İşte
0: İşte
1: hep yani ortaların 3 tanesi. Pardon. 3 ortadan biri mutlaka Onuachu'nun kafasına geliyordu yani. O da durduğu yerden kafayı vuruyordu, gol oluyordu. Şimdi yani gene ortalar geliyor, gelmiyor değil. Mesela ilk 1-2 haftada Onuachu inanılmaz servisleri elinin tersiyle itti. Ama yani valla bilemiyorum. Bir şey, bir ahengi bozan bir şey mi var orada? Takım mı daha hazır değil? Ama işte o takımı böyle olmayacağını düşünüp mü gitti acaba Fatih Hoca, yoksa biraz beklese bu takım da onun istediği o fiziksel seviyeye, öyle bir seviye varsa eğer işte, onu mu bekleseydi, yoksa bu takımın asla olmayacağını düşünüp de o yüzden mi bunu söyleyip gitti? Bilmiyorum artık yani. Türkiye Ligi tamam, doğru söylüyorsun, ama hani bu ligde de ya bu ligin ya fizik gücü var, bu ligde fizik gücü var yani, korakor mücadele yapılıyor yani.
0: Konya bayağı iyi mücadele etti. Ben Konya'yı çok beğendim. Yani 7 maçtır ligde kaybeden bir takıma göre çok özgüvenlilerdi. Zaten maçın başında hemen öne geçtiler ve silmediler fizik olarak da. Trabzon'u bayağı bir yıprattılar. Bakalım, bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş. Bize iyi yayınlar dilemiş. Trabzonspor'da Şenol Güneş ismi taraftarda bir heyecan yaratır mı? Ben pek zannetmiyorum demiş.
1: Niye
0: Yani
1: yaratmasın?
0: bence de yaratmaz genci abi, ama sadece yaratıp yaratmaması da çok önemli mi bilmiyorum. Yani önemli taraftarın havaya girmesi,
1: Yani
0: ama
1: Şenol Hoca çok ofansif oynatan bir hoca
0: aynen
1: takımını.
0: işte.
1: Milli takımda da böyleydi. Trabzonspor'un kaçan şampiyonlukta da yine böyleydi. Elinin altında Onuachu, Aral ve Muhammed Salah gibi isimler var. Trabzon camiasında çok saygı duyulan bir figür. Taraftarın da sevdiği, saydığı bir isim olsadır gerek diye düşünüyorum ben. Yani sonra Beşiktaş'a gitti, orada da başarılar yakaladı, ama önemli mi yani bu? Hani ya ben şunu sorarım. Pioli mi daha fazla heyecan yaratır Trabzon taraftarında, yoksa Şenol Güneş mi? Ben o dinleyicimize bunu sorarım mesela.
0: Yani evet, Pioli de ne kadar yarattı bilmiyorum ben de. Yani Pioli öyle hava yaratacak. Mesela Italiano en azından bilmiyorum, sanki Beşiktaş'ta Pioli'ye kıyasla, bu tabii benim kişisel görüşüm, daha çok hava yarattı sanki en başta. Oynattığı oyun, ön alan baskısı, işte çalıştırdığı alt lig takımında bile topa sahip olmaya çalışması. Pioli ile ilgili öyle Inter'i, Milan'ı çalıştırdı, ama mesela İtalyano'dan daha büyük takımlar çalıştırdı aslında kariyerinde. Ama o havası var mı bilmiyorum. Bana da geçmedi o öyle bir hava.
1: İtalyano'nun şeyi çok iyiydi. Ya PR'ı çok iyi yapıldı. İşte Önder Hoca'nın ilk basın toplantısındaki söylemi, İtalya Ligi'ni burada takip eden yayıncı kuruluş olarak arkadaşlarımızın aynı şekilde Önder Hoca'yı destekleyen o hücum presi, Yılmaz mücadelesi, ofansı düşünmesi, ya bunlar hakikaten heyecan yarattı. Hani ilk o basın toplantısında hepimiz birlikteydik. Ben bir tek şeyden korkuyorum dedim. Rotasyondan dedim. Ali de güldü ya, hatta Kerimci benim de aklımda bir tek o kaldı dedi. Bak o kadar pozitif şeyler konuşuldu dedi. Benim de aklımda bir tek rotasyon, işte orada da herhalde Önder Hoca devreye girecek. Ya hocam anlıyoruz biz seni, ama burada o kadar rotasyon asla kabul görmez. Bunu mümkün mertebe kısmaya çalış, yap, ama hani İtalya'daki gibi düşünme. Alınacak bir kötü netice, abartı bir rotasyon sonucu gelirse toparlayamayız bir dahayı. Aklında onun da o kaldı, benim de, ama şu ana kadar öyle bir şey gerçekleşmedi. Ama o pozitif anlamdaki konuşulan Önder Hoca'nın buradaki mikrofonlarda işte maçlarını anlatan İtalya Ligi arkadaşlarımızın söylemleri bizi daha da doldurdu hep. Çünkü oyun olarak da onu gördük bir de, tabii o da önemli.
0: Karşılık buldu tabii.
1: Onu oyun olarak da gördük, ama yani ben Pioli geldiğinde ne diyeceğim? Yani hani Inter'i çalıştırdı, Milan'ı çalıştırdı. Harika, tamam, tabii ki çok önemli, ama yani şimdi Inter'i, Milan'ı İtalyan hocanın çalıştırıp başarılı başarısız olması, o başarıyı yakalaması farklı. Aynı hocanın Türkiye gibi bambaşka bir kültür

0: şeyi Mido'yu kadro dışı bırakıp final maçından önce bütün Mısır'ı karşısına alıp şampiyon yapan hoca gelse, o da niye gelecek? Muhammed Salah'tan dolayı gelecek. Ya bu adamın etrafında bir takım kuracak. O bile bak beni daha fazla
1: Gerard,
0: heyecanlandırır. Heh,
1: Steven
0: evet. O bile beni daha fazla heyecanlandırır yani.
1: Gerard. Pioli'nin de Milan'la bir lig şampiyonluğu var. Kariyerindeki tek büyük başarısı ve kupası onunla gelmiş. Aslında o da önemli bir başarı. 2021-22 sezonu yıllar sonra Milan lig şampiyonu, ama son dönemi pek akılda kalmadı. Peki çok kısa kalacak vaktimiz, az kalacak, ama Beşiktaş'tan da bahsedelim. Genç abi, bu hafta Erzurum 3-0. Maç çok iyi bir maç bence Beşiktaş için. Bir de hakem hatalarıyla çok akılda kalan bir karşılaşma oldu. Bugün o maçtaki VAR hakemi Gaziantep-Fenerbahçe maçında da görevli. Agbadu'nun top koluna temas ettiğini hakeme ileten, ama biz bir kol teması göremedik açıkçası. O hakem olacak. Sen o maçla ilgili ya da işte kararlarla
0: Ya
1: ilgili ne
0: VAR
1: dersin?
0: demişken Manchester derbisini izledin mi?
1: Yani pozisyonu gördüm.
0: Ya gece 12'de açıklama geldi tabii onların saatiyle. 10 mu oluyor? 10 oluyor galiba.
1: Hata
0: Bir
1: olduğunu
0: tane
1: söylemiştir.
0: Manchester United'da açıklamışlar. Hata yapıldı, özür dileriz diye. İşte artık federasyon mu yapıyor artık kim şey yapıyorsa. Acayip bir hata yapıldı orada. Şeyde de hata varmış. Bruno Fernandes'in o tekmeyi yemeden önce Phil Foden'dan İki kere tekme atıyor. Minik minik. Böyle tam Bruno Fernandes hareketi. Hele ikincisi ben bayağı vuruyor. Ve VAR'ın orada gelip Bruno Fernandes'e de kart göstermesi gerektiğini okudum ben bir İngiliz sitesinde. Yani evet ben o İngiliz ligi hakemleri VAR'ı falan çok severim diyorum da işte oldu mu oluyor. Bizde oluyor ya Mert oluyor. Ama aynı VAR'ın bu kadar hata yapılan bir maçtan sonra aynı VAR'ın hemen görev alması doğru değil. Yani bir ceza alsın hata yaptığını görsün bilsin ki dikkat etsin. Yoksa adam diyecek ki ben ne yaparsam ipimi nasıl olsa
1: Öyle.
0: maç alıyorum diyecek paramı alıyorum diyecek yani. Hatta ben komplo teorisi kurayım. Hiç hata yapmadığı şey acayip hatalarına rağmen hala görev alıyorsa ben bunun altında bir şey ararım. Yani bunun altında bir şey ararım. O zaman biz bununla devam edelim. Bu çünkü bizim adamımız mı deniyor? Bunun bizim adamımız olmasının bir sebebi mi var acaba?
1: Adam kendi liginden çok bizim ligde VAR görevi
0: Hata yapıyor ve
1: üstlenmiş.
0: hala geliyor. Hem de bir hafta sonra falan değil. Aynı hafta bir daha geliyor yani. Hem de bir başka büyüğün takımına. O zaman ben derim ki ya bu adam bunların adamı, bu hoca, bu hakem bunların adamı. Yeri geldiğinde de yine en önemli maça bunu verirler. Artık sonunu boşluğu siz doldurun.
1: Peki Saçi ile ilgili çok kısa 3-0'lık galibiyet. Trossard, Vlahovic yok. Trossard'ın golü işte, o performansla ilgili vaktimiz az ama.
0: Yani Beşiktaş iyi başladı, iyi devam ediyor. Vlahovic'in yokluğu şöyle önemli. Onun yokluğuna rağmen kazandılar ama bu maç Vlahovic olsa daha iyi olurdu. Niye biliyor musun? Tam hat-trick yaptıktan sonra ve Fenerbahçe maçındaki attığı golden sonra nispeten kolay bir takımla oynayıp tribünlerin de o desteğiyle bu maçta da böyle bir iki gol atsaydı acayip yelkenlerini rüzgarla doldurup müthiş bir form ve motivasyon yakalayabilirdi. Acaba Vlahovic açısından mı daha iyi olabilirdi mi
1: Doğru.
0: derim sadece bu boşluğu ama onun haricinde Beşiktaş'ta zaten taşlar yerine oturdu. Orta sahası şey de aynı şekilde soldaki Trossard da aynı şekilde. Ben kendilerine bu hafta oynayacakları Marsilya maçını şimdiden başarılar dilerim.
1: Evet, bu hafta içi Avrupa Ligi maçları var. Sadece Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yok. Lig maçlarını oynayacağız. Sonrasında da 3 haftalık bir milli araya gireceğiz, bizim için de, futbolcular için de, her paydaş için farklı bir dönem olacak. İlk defa deneyimleyeceğiz.
0: İstanbul maçımız var mı hiç? Bir Kocaeli bir Bursa okudum şimdi ama. Yok
1: Herhalde
0: galiba.
1: öyledir.
0: Tamam.
1: Evet. Aynen, iki maç öyle olması lazım. Gidecek miydin?
0: Yani İstanbul'da olsa gidebilirdim ama
1: Diğer ikisi de yakın.
0: Bursa'da bir İskender yemeği belki bir ev sahipliği yaparsınız bana.
1: Oo. Bakalım tarihe, bir şey yapalım. Ben hiç bakmadım böyle tarihlerinde, hangi maç hangi tarihte nerede diye de.

0: Gidilir gelinir değil mi?
1: Günübirlik. Tamam. Evet. Çünkü Bursa zaten. Git gel. Olabilir.
0: Araba bende.
1: Ho.
0: Araba bende.
1: Tamam, düşünelim bu
0: teklifi. Radyospor bize iyi para veriyor. Bak Salim araba almış. ben araba sen aldım. De
1: Bursalara gidiyoruz, seyahat ediyoruz.
0: Bursalara gidiyoruz.
1: Vallahi maşallah.
0: Maçtan önce şöyle bir Bursa'nın güzel yerel yemeklerini yiyelim. Maçımızı da izleyelim. Yalnız, bir de uğurlu gelirsek.
1: İşte maçlar da şey maçlar. Hani grubumuz sonuçta zorlu yani ligimiz.
0: Ama fena mı işte canım?
1: Çok iyice güzel maç oldu.
0: Gerçi İtalya izlesek ne olur, izlemesek ne olur? Fransa izleyeceğiz.
1: Belçika.
0: Belçika var.
1: Trossard falan. Enteresan olabilir. Peki 14.56 bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. İyi haftalar dileklerimizi iletelim. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
6: Hoş bulduk. Herkese kolay gelsin. İyi haftalar ve okullar başladı.
5: Hayırlı olsun.
6: Velilere ama öncelikle öğrencilere başarılar.
5: Öğrenci kardeşlerimize, çocuklarımıza yeni yıl, yeni eğitim yılı başarılı olsun dileklerimizi iletelim. İstanbul'da maalesef sabah saatlerinde biraz trafik vardı okullardan artık dolayı. Okul şey çevresinde yoğun bir trafik vardı. Alışacağız, yapacak bir şey yok. Rahat yaz dönemi sona erdi. Bu arada çok denk geldi Ercan abi. Dün hava soğudu İstanbul'da, öyle diyebiliriz. Ciddi manada bir serinlik oluştu. Sanki böyle sonbahar başlangıcı gibi. Bugün biraz daha iyi. Sanki sonbahar başlangıcı gibi okullarla beraber sonbaharda başlamış gibi oldu. Ama hemen hatırlatalım, hafta sonu yine bir sıcaklık artışı olacakmış İstanbul'da.
6: Evet, net olarak 10 gün sonra sonbahar başlıyor. Yani takvime göre. İşte bugünler bu sıcakların güzel bulduğumuz anda keyfini çıkaralım.
5: Kesinlikle artık son demler. Bu arada bir yazı okudum Ercan abi. Özellikle rahat tatil yapmak istiyorsanız ve çocuk tarzı işte okula gidecek oğlunuz kızınız yoksa çocuğunuz yoksa tam bu dönemler tatil için güzel diye bir yazı başlığı okudum. Çünkü sahil kesimlerinde güneyde ve Ege'de 30 derece civarında sıcaklıklar var. Kalabalıklar azalmış durumda. Genelde hep bu tarz durumlar sarı yaz denir bilirsiniz. Evet. Sarı yazda tatil keyiflidir. Şu anda tatilini yapmamış ve yeni yapacak olanlara da iyi tatiller dileklerimizi iletelim diye düşünüyorum.
6: Doğru. Eylül hatta Ekim'in 15'ine kadar Akdeniz ve Ege'nin birçok yerinde tatil yapılabilir.
5: Öyle yani Ekim sonuna ortasına kadar, hatta bildiğim kadarıyla Kaş'ta sezon 29 Ekim'de kapanıyor. Öyle bir durum vardı ya eskiden.
6: Kasım ayında bile ben de bulunduğumda biliyorum rahatlıkla Kasım'ın 15'ine kadar denize girilen havalar oluyor.
5: Oluyor. Enteresan bir şekilde güney hattımızda bayağı sıcak zamanlar geçirilebiliyor Kasım ortasına kadar diyelim. Ve nasıl bir hafta sonu oldu Ercan abi, hem de onu da sorayım size. Nasıl geçti hafta sonunuz?
6: İyi, bol bol önemli maçlar vardı. Biz spor severler için bayağı güzeldi. Dün akşam bir de bir final vardı. Dünya Basketbol Şampiyonası kadınlarda. Onu da izleme şansı, finalleri severim çünkü. Amerika'nın çok rahat bir galibiyet aldığını gördük Fransa karşısında. Bayağı güzel, spor dolu bir hafta sonuydu.
5: Spor dolu bir hafta sonu, futbol haricinde, takım sporları haricinde kişisel sporlarda da önemli organizasyonlar vardı. Amerika Açık vardı teniste. Amerika Açık'ta Zverev aldı. İkinci Grand Slam'i oldu bu sezon. Yine Roland Garros'u almıştı, Fransa'yı almıştı. Bu da ikinci oldu. Ribalenka mıydı kadınlarda da, hemen onu bir tekrardan bir kontrol edeyim. Ribakina, düzelteyim. Yelena Ribakina da Ribakina hatta o da kadınlarda aldı. Üçüncü Grand Slam'ı oldu. İkisi de dünyanın bir numarasına çıktılar. İkisi doğru. De Rus asıllı, hatta bir tanesi Moskova doğumlu Rus. Ribakina tamamıyla Rus. Ama Kazakistan adına yarışıyor çünkü Grand Slam'de para ödülü alabilmek için ya da işte Grand Slam'e katılabilmek için başka bir ülkeye geçmesi gerekiyordu. Kazakistan'a geçti. Zverev'de annesi babası Sovyetler Birliği'nin profesyonel tenisçileri, ama Almanya'ya Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra göç ettiler. Zverev'de Alman artık. Almanya'da doğumlu zaten Zverev. Evet. Ve Almanya adına yarışıyor ama ana dil gibi Rusça konuşan bir isim Zverev. Bu arada onun enteresan bir konu başlığı var. Birinci tip 1 diyabet hastası olarak.
6: Evet, insülin kullanıyor izinle.
5: İnsülinle yarışıyor, hatta annesine bu Grand Slam'i hediye etti. Annesine çünkü asla tenis oynayamaz demişler. Fakat annesi ısrarla tenis oynayacak demiş. Ve tenis oynayarak da ikinci Grand Slam'i kazandı. Dünya bir numarası oldu.
6: Doğru.
5: Enteresan da bir konu başlığı oldu. Tenis severler için keyifliydi. 4 tane zaten büyük organizasyon var Grand Slam dediğimiz. Wimbledon bunlardan bir tanesi. İşte Avustralya açık var. Amerika açık var. Ve Fransa açık var. İki tanesini... İki tanesini kazandı Zverev ve önemli bir başarıya da imza attı diyelim. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Dediğiniz gibi kadınlar basketbol şampiyonası vardı, finali vardı. Dün akşam oynandı. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Futbolda, Avrupa'da önemli maçlar vardı ki Manchester derbisi vardı ve hala çok ses getiren bir derbi oldu. Hala konuşuluyordu Avrupa'da.
6: Doğru.
5: Bu karşılaşma sebebi ise 1-0 Manchester City kazandı Haaland'ın golüyle. Fakat Haaland offside mı değil mi tartışmaları çok fazla yapıldı. Avrupa'da özellikle hala da konuşuluyor. Ve İngiltere Hakem Kurulu bir açıklama yaptı. Biz hata yaptık açıklaması yaptı. Ve soruşturma başlatıldı açıklaması yaptı. VAR'ın müdahale etmesi gerekiyordu o pozisyona. VAR yanlış karar verdi diye de bazı açıklamalar var. Siz maçı da takip ettiğiniz söylemiştiniz. Bu tarz kararlar İngiltere'de de oluyor ama hemen... biz hata yaptık ve soruşturma açıyoruz diye bir açıklamada da bulunuyorlar.
6: Doğru. Kırmızı kart da hatalı bence.
5: Foden'ın kırmızı kartı.
6: Çünkü orada Fernandes, onun da kırmızı kart görmesi gerekiyor. Hı hı. Yani hareketin devamını gördüğümüzde orada tek değil iki kırmızı kart olması lazım. Orada da hem hakem hem VAR hatası vardı. Bunlar konuşuluyor. Tabii İngiltere'de de bunlar konuşuluyor.
5: İngiltere çalkalanıyor şu anda. Yani.
6: Ama yapacak bir şey yok. Maç bitti. Maç 3 puanı alan taraf Manchester City oldu.
5: Manchester hala mavi dediler.
6: United 4 puanda kaldı. Her sene yaptıkları muazzam transfer harcamalarını bu sene de yaptılar. Bütçe olarak. İşin gerçeği City şampiyonlukta iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani bu hakem unutulur gider ama United'ın bundan sonra ne yapacağı o tartışılır.
5: Hull City yine takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi. Evet. 2-2 Chelsea ile berabere kaldı.
6: Seyrettim maçı, çok güzel maç oldu.
5: Çok güzel. Bellumi 2 tane gol attı. Hull City'de evet. Çok önemli bir başarıya imza atıyor. Rüya gibi bir başlangıçta devam ediyorlar. 4. hafta geride kaldı. 8 puandalar, 3. sıradalardı maçı oynadıktan sonra. Dünkü karşılaşmalardan sonra hangi pozisyona düştüler ya da kaldılar bilmiyorum ama bakmadım çünkü. Ama gerçekten çok önemli bir işe imza attı Hull City.
6: 3. sıradalar şu anda. Ya Kirovic'in açıklaması var maçtan sonra, diyor ki 13 milli oyuncumuz var. Tabii milli aradan sonrası takımı toparlamak belki biraz zorlanabiliriz diyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bir 6 gün izin yapacağız diyor. Hı hı. Çünkü uzun bir aradan sonra, yani maçlar arka arkaya oynanıyor. Bu hafta en son işte hem lig hem de hafta içi Avrupa Ligi oynandıktan sonra 3 hafta ara var. Sanki lig bitmiş gibi olacak. Milli maçlar başlıyor. Bunu da tecrübe edeceğiz. Ya bu aralar iyi mi değil mi bunu göreceğiz. Tabii milli takıma gidenler var. Gitmeyenler için de bir avantaj olabilir. Formsuz başlayanlar olabilir.
5: Ara uzun. 3 hafta ara.
6: Ya uzun süre sonra sanki ligin devre arası gibi oluyor.
5: 3 haftalık bir ara. Bu arada milli takımda da bayağı maç olacak. 3-4 tane maç oynanacak milli takımlar.
6: Son için var zaten aralar biliyorsun.
5: 2 maç yapılıyordu, daha da fazla maç yapılacak şimdi.
6: Evet.

0: Bu iyi mi kötü mü? Milli maçlar seyredilecek. Ama sanki biraz liglere ara verilmesi, tam ligler havayı bulmuşken, ya ben şimdi arayacağım ligleri.
1: Teknik direktör değişimi için bence şahane bir fırsat olur. Niye? Çünkü çok milli aralarda genelde teknik direktör değişiklikleri olur takımlarda.
0: Doğru.
1: Sezona kötü başlayan takımlar hemen teknik direktör değişikliğini yapıp milli maç arasında da yeni teknik direktörüyle beraber tekrar bir hava yakalamak için mücadele ederler, antrenman yaparlar. O yüzden de bu 3 hafta yeni teknik direktörler için de bence bulunmaz bir sezon açılışı gibi olacak.
0: Doğru.
1: Yeni sezona başlangıç gibi olacak. Yeni teknik direktörlerin böyle bir artısı olacak gibi gözüküyor.
0: Benim iki adayım var. Teknik direktör değiştirecek takımların içinde. Biri zaten herkes biliyor, Trabzonspor.
1: Hı hı.
0: Bence diğeri Başakşehir olabilir.
1: Enteresan bir şekilde ben Başakşehir'den daha erken bir atılım bekliyordum ama bu dünkü karşılaşma 5-0'lık Ahmet yenilgisi sonrası ciddi manada bir değişiklik olur mu olmaz mı, eğer burada da değişiklik yoksa devam edilir düşüncesine sahip oldum Ercan abi biraz.
0: Ben biraz o ihtimali düşük görüyorum. Bence olur gibime geliyor, bilmiyorum da.
1: Bakalım, daha zaten şimdi önümüzdeki hafta da var ligde bir hafta.
0: Doğrudan
1: daha...
0: milli araya giriliyor. Senin de bahsettiğin gibi. O maçın sonucu ne olursa olsun diye düşünüyorum ben. Bir değişime doğru gidebilirler.
1: Hı hı. Yani bir değişim olur mu bakalım Başakşehir'de hep beraber?
0: Yedikleri gollere de baktım Başakşehir'in. Trabzonspor'un da aynı şekilde... Oyun içi bütünlüğünü beğenmediğimi söyleyebilirim. Bir şey değişmiş değil şu anda.
1: Soracaktım, aradan sonra soracaktım. Artık yavaş yavaş ligimize de geçiş yapacağız. Tek maç hariç ligimizde de bu hafta 5. hafta tamamlandı. Sadece Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşması var. Bu akşam oynanacak, o da saat 8'de oynanacak. Özellikle Trabzonspor cephesinde durum bence iç açıcı değil. Baktığınızda Hüseyin Çimşir'le ilk karşılaşma kazanılmıştı ama sonrasında Konyaspor deplasmanında yenilgi bütün planları da bence kendi planlarında alt üst etti. Daha da hızlanmaları gerekiyor teknik direktör açısından.
0: Trabzonspor'un yavaş oyunu iyi oynanmış gibi gözükmesi ama oyun yavaş. Topun kendi yarı sahasından çıkması yavaş. Rakip yerleşiyor. Hücum bölgesinde gol pozisyonu aramak yavaş. Bunun sonucunda da maçın başında daha ikinci dakikada mağlubiyete düşüp 88 dakika gol atamamak, tabii Trabzonspor adına şöyle oldu: Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6. Ya yani zirveyle puan farkı açıldıkça moraller bozulur. Bu hafta Galatasaray Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Büyük bir maç var. Diyelim ki Galatasaray Trabzonspor'u yendi. 9 puan oluyor.
1: 9 puan fark oluyor.
0: O 9 puanla milli araya girmek iyi bir haber değil.
1: Artı bütün planlarda alt üst oluyor. Trabzonspor sonuçta bu sezon özellikle transfer döneminde çok ciddi atılım yaptı.
0: Evet.
1: Önemli bir ismi Muhammed Salah, süperstarı transfer etti ki... onu da zaten Trabzonspor bölümümüzde konuşacağız. Ercan abi, isterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası yeni bölümle beraber Galatasaray'la başlayalım. Dün akşamki karşılaşmayla başlayalım. Sırayla devam ederiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada WhatsApp numaramızı da hatırlatalım: 0538 052 1487, 0538 052 1487. Soru, görüş, önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz WhatsApp'tan yazılı olarak, mesaj yoluyla diyelim. İlk biraz spor gündemini konuştuk, bir özet geçtik ve futbola hemen geri dönelim. Dinleyicilerimiz de mesaj göndermeye başladılar ki ilk bölümün sonunda Galatasaray'la başlayacağız. Dün akşamki karşılaşma en sıcak, yakın karşılaşma, sırayla devam edelim. Fenerbahçe'yi en son konuşuruz ki Fenerbahçe bu akşam saat 8'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Onu da en son konuşuruz. Galatasaray dün 1-0 kazandı ama biraz zor kazandı başlıkları vardı. Şampiyonlar Ligi maçından sonra Kocaelispor gibi ligin bu sezon özellikle dişli rakiplerinden bir tanesiyle karşılaşmak, kendi evinde de olsa yine yıpranma payını da düşürerek ciddi sıkıntı yaratabilirdi ama Galatasaray bence yapması gereken her şeyi yapmaya çalıştı.
0: Hücumun bütün prensiplerini uyguladı Ahmet.
1: 23. şutta golü buldular.
0: Evet. Yani, o da şöyle, maçın sadece ilk yarısında 6 kurtarış yaptı Serhat. Sadece ilk yarısında. Ya maçın ilk yarısı Galatasaray 3, Kocaelispor

0: Spor sıfır diyebilse hiç kimse bir şey yapamaz, diyemez. Bunu rahatlıkla vurgulayabilirim. Kaleci çok iyi oynadı. Ki puanı çok yüksek. 8,2 puan almış. Fakat mağlubiyet tek gol olduğu için onun yüzünden oldu. Büyük hata yaptı.
1: Büyük hata yaptı.
0: Bir top öyle karşılanmaz. Kalecilerin kaderidir bu.
1: Harika bir maç çıkartır kaleciler ama bir hatayla maçı kaybederler. Bütün yaptığı ya, kurtarışlar tabii, çöpe gitmiş olur.
0: Yani şu var, o golü ha 89. dakikada yemişsin, ha da ya da işte 70. dakika, hiç 71. dakika, hiçbir şey fark etmiyor. O golü yedin. Takım yıkıldı. Gayet moral motivasyonu yüksek bir savunma yapıyordu. Ama savunmanın da adını şöyle koyalım. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Ben çift katlı otobüs diyorum. Hiçbir şekilde, ancak son bölümlere doğru biraz gitmeye çalıştılar Galatasaray'ın üstüne, Kocaeli Spor.
1: Golden sonra biraz.
0: Onun dışında o da çalıştılar. Sıfır etki. Ucum da başarılı değil. Sadece gol yememeyi amaçlamış. Ya böyle maçlarda mağlubiyet kaçınılmazdır.
1: Galatasaray gibi bir takımla oynuyorsanız
0: kesinlikle büyük bir ihtimalle yenilirsin. Ya acaba bir pozisyon yakalayabilir miyim? İlk yarıda yakaladı onu. Direkten döndü. O gol olsa acaba diyorum Galatasaray'ın stresi yükselebilir miydi? Tabii onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ya 1-0 yenik duruma düşüyorsun. O kadar atak yapmışsın. Kocaelispor'un gelişen atağında top direkten dönüyor. Sonra yine onu bile pek sanmıyorum.
1: Kendi evinde oynuyor Ercan abi. Bir de yani sonuçta Galatasaray tabii, kendi evinde oynuyor. Böyle taraftar baskısıyla zaten belki 1-0 önde başlıyor büyük takımlar kendi evlerinde böyle karşılaşmalara taraftar, evet, baskısıyla beraber. Hele bir de yoğun tempo, işte şutlar çıkarmak, ya yani hücum atraksiyonları fazlasıyla Galatasaray'da
0: var. Şöyle bir gerçek var. Galatasaray'ı şöyle beğendim. Sporting maçında ne olursa olsun mücadele oranı yüksekti Galatasaray'ın. Pres yaptı, ikili mücadele. Dünkü Kocaelispor maçında acaba 65-70'ten sonra oyunda bir düşme olur mu diye düşündüm. Onun olmadığını gördüm. Sezon başı o zaman iyi bir hazırlık olmuş. Onun göstergesi bu. Ya Galatasaray'ın baskısı, temposu, bunların hiçbiri kaybolmadı. Biraz daha kanat bekleri hücuma daha çok çıkabilseydi, daha iyi destek verebilseydi, belki gol daha erken gelebilirdi. Orada biraz istenileni veremedikleri kanaatindeyim. Fakat şu var, Sara'da bir düşüş var. Torreira'da klasik iyi oyuna dönüş var. Sara iki maçtır iyi değil.
1: Lisbon maçının bence Galatasaray adına en iyi oyuncusu Torreira.
0: Dün de iyi. Lisbon maçında iyi, dün de iyi. Klasik Torreira'yı izliyoruz.
1: Sezon başından beri iyi oynuyor Ercan abi,
0: evet,
1: Galatasaray'da.
0: Evet, klasik bir Torreira izliyoruz. Fakat Sara'yı öyle izleyemiyoruz. Ya dün bir de oyundan çıkarken işte kafayı sallıyor ya. Öyle şeyler yapmaması lazım. Hiç gerek yok. O havayı bozma. Ya oyuna da Batrakov giriyor. Ona da Galatasaray Kulübü büyük bir yatırım yaptı.
1: Onu
0: arkadaşının da moralini bozma.
1: Onu da soracağım Ercan abi şimdi.
0: Hiç bozma arkadaşının moralini ve antrenörünün moralini bozma.
1: Batrakov, işte Sané, ciddi bir revizyon vardı aslında Galatasaray'da baktığınızda kadroda.
0: Doğru.
1: Zaten Osimhen yok. Osimhen olmayınca ne olacak diye çok fazla soru
0: Deniz
1: vardı.
0: Deniz var. İşte oynadı.
1: Oynadı. Fena da oynamadı yani. Bir gol eksikliği vardı. Bir pozisyon var.
0: Direkten döndü.
1: Direkten dönen topu var ki o gol olsa şahane bir goldü bence. Haftanın gollerinden bir tanesi olabilirdi Deniz'in, gördüğüm kadarıyla.
0: Deniz'in ile başlamak zaten çok iyi bir karar bence. Ya santrforun yoksa başka bir santraforla başlıyorsun ve aynı oyun stilini sahaya yansıtmaya çalışıyorsun. Bu fikri beğendim. Bu kararı da çok beğendim. Elinden geleni yapan bir Deniz var orada. Ve bundan sonraki maçlarda daha da iyi olabilir. O sinyali gördüm. Herkes tabii Osimhen olamaz. Dünyanın en iyi 5 santraforu desen şu anda bunlardan biri Osimhen.
1: Osimhen.
0: Ama Osimhen olmadığı zaman da benim Deniz'im var diyebilmelisin.
1: Deniz'in bu arada iyi performans göstermesi gerekiyor çünkü milli takım için de önemli bir oyuncu. Baktığınızda zaten elimizde santrafor yok milli takımda.
0: Tabii tabii.
1: Hoş, Montella hoca çok santraforla oynamayı sevmeyen Bir yapıda
0: belki yeni başlangıç en hava olur.
1: Söylüyor zaten, elimizde santrafor olsa onları oynatacağım diyor. Zaten kendisi de bir santrafordu. Ya yani baktığınızda Montella da futbolcuyken santrafordu. Roma'nın geçen hafta saymıştık. Roma'nın santraforlarından bir tanesiydi. Baktığınızda çok takıma gitti. Bu arada santrafor mevkiinde de oynadı. O yüzden de elimde doğru düzgün santrafor olsa onlarla oynarım diyor zaten. Evet. Açıklamaları var. Ama milli takım için de bu tarz oyuncuların gelişmesi gerektiği düşünüyorum. Oynayarak gelişecekler. Fırsatını bulunca gelişecekler. Geçen hafta Lisbon maçında neden oynamadı? Hep oynaması gerektiğini söylemiştik Şampiyonlar Ligi'nde de. Onun için transfer edilmişti zaten. Bu lig maçında kendisini gördük. Ben çok da kötü görmedim. Evet, bir eksikliği vardı. Son vuruşlarda kaleyi tutturamadı. O direği tutturdu. Eğer tuttursaydı kendisi için de çok büyük bir moral motivasyon olacaktı.
0: Doğru.
1: Milli takım için de bence başarılı bir durum söz konusu diyelim. Galatasaray'da bu arada çok sayıda şut girişimi oldu. İşte 23. şutta bulundu. Yani hücum anlamında ellerinden geleni yaptı Galatasaray. Rakip de çok çıkmadı dediğiniz gibi. Biraz
0: çift katlı otobüs.
1: Ya biraz savunma çok ağırlıklı Selçuk Hoca takımını oynattırdı. Ki Kocaelispor'u ligde çok yenememişti Galatasaray bildiğim kadarıyla.
0: Geçen sezon 4 puan kaybetti Kocaelispor'a. Bu bilinç altında yer alır. Biraz psikolojik olarak etkilenir. Çünkü aynı takım. Çok fazla değişiklik olmadı. Bunu zaten maçtan önce Okan Buruk da söyledi. Evet. Geçen sene rakibimiz bizden 4 puan aldı dedi. Tabii bunun iyi kötü bir etkisi kalmıştır. Ama Galatasaray diyor, rakibin çıkmasına izin vermeden, yani 1-0 olduğuna bakmayın. Dünkü maç bence fark kaçtı. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi bazı oyuncularla alakalı bazı durumlar var. Mesela Sané Ercan abi yedek başlatıldı. Yani Sané konusu Galatasaray'da ne olacak? İstenilen bir performans alınamıyor Sané'den. Ve ciddi manada bu sıkıntıya dönüşebilir mi ileriki zaman için? Bu Galatasaray taraftarlarında bazılarında soru işareti olarak. Ya da futbol severler konusunda ne oldu da işte Alman milli takımının sağ açığı Sané'de Türkiye'de olmadı, Galatasaray'da olmadı diye konuşulmaya başlandı. Özellikle bu sezon başlangıcı itibarıyla neler söylersiniz? Özellikle Sané özelinde. Diğer oyuncularda da bazı rotasyon oyuncularını da değinmem gerekiyor.
0: Ya Sané'nin mutlu olduğunu sen de söyleyemezsin, ben de söyleyemem. Ya, yedek kulübesinden oyuna giren Manchester City, Bayern Münih formalarını giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu Alman milli takımının en son Dünya Kupası'nın formasını giymiş bir oyuncu. Yedek kulübesinden 1, 2, 3 hadi 4 diyelim. Şu var. Ya ben sisteme uymuyorsam kendisinden teklif gelebilir. Çünkü Sané'nin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Ne olarak kaybedecek hiçbir şeyi yok. Kariyer mükemmel. Mali anlamda gayet rahat. Oynadığı takım var. Galatasaray'dan da çok iyi bir maaş da geldi. Mali olarak hiçbir şey kaybetmez. Ben oynamak istiyorum derse kendisi, o zaman tabii ki Okan Buruk'la bir görüşürler. Ya, oynamak istiyorum şöyle. Beni oynatmayacaksınız o zaman, karşılıklı anlaşalım diyebilir. Bunu da dedikten sonra beklenen ayrılık olur. Çünkü sezon sonuna kadar böyle yedek kulübesinde sonradan girme stratejisini Sané'nin benimseyeceğini hiç sanmıyorum. Evet.
1: Yani ben de açıkçası bu konuda bir sıkıntı yaratır mı durumu bir soru işareti olarak duruyor. Bekleyip görmek lazım. Okan Hoca'nın, Okan Buruk'un yıldızlarla alakalı, yıldızları yönetme konusunda bir problemi yok. Bu konuda ciddi manada iyi işler çıkartıyor. Bekleyip görmek lazım. Fakat Okan Hoca'nın şöyle bir açıklaması vardı. Bazı oyuncular bize hazır gelmediler. Bunu bir kez daha söylüyorum dedi. Bazı oyuncular, yaptığımız bazı oyuncular gelmediler. Hazır bize diye söyledi ki Leao bunlardan bir tanesi, yine Deniz bunlardan bir tanesi, yine Batrakov bunlardan bir tanesi ki Batrakov lig oynarırken transfer edildi. Rusya'da lig oynanıyordu diye biliyorum ben.
0: Evet.
1: Umarım yanlış söylememişimdir ama hatırladığım lig oynanırken alındı.
0: Tabii canım, lig oynadı. 4 gün önce maç oynayıp geldi.
1: Nevzat Bey de buna benzer bir soru sormuş. Okan Hoca'nın savunması gelen oyuncuların Milan, Porto gibi takımların kampından hazır gelmemesi, Galatasaray'ın kampında olan futbolcuları hazır görüyor mu Okan Hoca diye sormuş Nevzat Bey. Ne dersiniz yani bu Leao'nun sakatlığı vardı. 2 hafta sakatlık dolayısıyla doğru düzgün antrenman yapamadığı söylendi Leao için.

0: sakatlığı vardı. Bitti. Şu anda yavaş yavaş oynuyor. Portekiz milli takımına seçilirse, yalnız kadroda yer alırsa, bu sefer milli takım kampına gidecek. Ya onu da söyleyelim. Belki Batrakov Rusya uluslararası maç oynamıyor ama FIFA'ya dahil olmayan ülkelerle hazırlık maçı oynuyor. Batrakov da davet edilebilir. Onların da kendileri açısından oynadıkları maçlar var. Bir sürü oyuncu gidiyor zaten. Ya bu takımların sadece teknik direktör programını kendi kafasına düzen yapabilir, düzenler. Takımlarda birçok oyuncu milli takım kampına gidecekler.
1: Bakalım. Yani,
0: hazır diyorsan böyle hazırlayamazsın oyuncuyu. Gidiyor. Milli takım kampına gidiyor.
1: Şimdi önemli de bir karşılaşma var. Ne kadar Trabzonspor'un durumu çok parlak değilse de çok önemli bir karşılaşma oynanacak hafta sonu da.
0: Evet.
1: Trabzonspor Galatasaray maçı. Ondan sonra da milli maç var. 3 hafta boyunca milli takıma giden oyuncularla antrenman yapılamayacak. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Okan Hoca'nın basın toplantısının bir bölümünü dinleyelim. Okan Hoca'nın maç sonrası yaptığı basın toplantısının bir bölümünü dinleyicilerimizle de paylaşalım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dinleyicilerimiz de mesajlarını da göndermeye devam ediyorlar. WhatsApp numaramızı da hatırlatalım. 0538 052 14 87. Gelen WhatsApp mesajlarında genelde pozisyonlar var. Pozisyonlarla alakalı yine söylenenler var. Hakem kararları var. Genelde bu programda hakem kararları çok da fazla konuşmuyoruz. Bunu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Futbolun ben daha farklı kısımlarını konuşmak istiyorum. Çünkü hakem konuştuğumuzda hiçbir işe yaramıyor. Saatlerce konuşabiliriz. Ama Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerimiz hala kendi bildiklerini okumaya devam ediyorlar.
0: Evet, yine bu hafta barajı değiştirdiler. 9 metre 15 santim diye biliyordum ben barajı. Beşiktaş maçında 12 metrelik bir baraj var. Ya bu çok güldüm orada.
1: Neler var Ercan abi?
0: Hakikaten çok güldüm.
1: El denilen pozisyonların el olmadığı konuşuluyor. Faul denilen pozisyonların faul olmadığı konuşuluyor.
0: 12 metre baraj ne? Allah'ını seversin Ahmet.
1: Yeni ya. Kurallar Ercan abi. Yeni futbola kurallar koyuyoruz. Yani değişen hiçbir şey olmuyor. Maalesef konuşmakla kalıyoruz. Nefes tüketmekle kalıyoruz.
0: Bir de adım sayıyorsun. Ya 9 metre 15 santimi 12 metre yapıyorsun. Adım sayıyorsun. Ya öyle bir hakemin bundan sonra başarılı olma ihtimali bana göre çok düşük.
1: Çok düşük Ercan abi ya, maalesef. Hakem ya, iyi kısımlarını konuşmak istiyorum. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler maç yönetti ki ilerleyen bölümlerde Şampiyonlar Ligi bir ilk haftasını bir özetini paylaşırız sizlerle. Ercan abinin de yorumlarını bazı konularda merak ediyorum. Sizin de dinleyicilerimizin de merak ediyorum. İlerleyen bölümlerde vakit kalırsa konuşuruz onları. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Hoca, Okan Buruk'un basın toplantısı dinledik. Bir bölümünü bilerek çıkardım. Yani normalde arada bir bölüm vardı Ercan abi. Hakemle konuşurken, özellikle Lizbon maçının VAR hakemiyle alakalı konuşurken bir argo tabir kullandı soyadıyla alakalı. Ben hiç yakıştıramadım Okan Hoca'ya. Çünkü yani kendi aranızda konuşabilirsiniz. Hepimiz kendi aramızda konuşuyoruz. Hepimiz kendi aramızda bazen şakalaşıyoruz. Argo şakalaşıyoruz. Hatta bazen ağzımızdan çıkıyor, küfürle konuşuyoruz ama basının önünde, mikrofon karşısında, milyonların önünde bu tarz hareketleri argo da olsa kullanmamamız gerekiyor. Hele soyadla alakalı bir benzetme yapmamamız gerekiyor. Artı maç esnasında yüksek tempoda bazen küfürler edilebiliyor. Bunların da önünüze çıkabilir. Yani böyle konuşmaya başladığınızda karşınıza çıkabilir. Ben hiç yakıştıramadım. O bölümü de almadım. Gerçekten almadım. Geçen hafta Lizbon'la alakalı dinleyicilerimiz hakaret ediyor tarzında mesajlar göndermişti. Hayır, esprili konuşuyordu. Ama bu espri değil artık, yani bu esprinin dozu aşmış durumda benim gördüğüm, duyduğum. Çok şaşırdım, almak da istemedim o bölümü, almadım da ki bize de yakışmaz. Ne olursa olsun sevmeyebilirsiniz, verdiği kararlar tamamen zıt olabilir, eleştiri ayrı bir durum. Eleştirebilirsiniz. Herkes herkesi eleştirebilir. Hiçbir problem yok. Hatta sert eleştirebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ama kimse kimseye de hakarette bulunamaz. Özellikle benzetmelerde de bulunamaz. Soy isimlerle alakalı bazı benzetmelerde de bulunamaz. O yüzden hiç yakıştıramadım. Umarım hatasının farkına varır. Umarım o hatayı da düzeltir ki ben bekliyorum açıkçası. Bir düzeltme bekliyorum bu konularda. Eleştirebilirsiniz.

0: Evet, düdüğünü asmalı diyebilirsiniz. Normal diyebilirsiniz yani, kararlarından memnun olmayıp bunları söyleyebilirsiniz. Herkes her karardan da memnun olmak durumunda değil. Ama bu tarz duruma girmemek lazım diye düşünüyorum Ercan abi. Siz ne dersiniz, ne düşünürsünüz?
1: Aynı diyecek bir şey yok. Dikkat etmek lazım diye ben başka bir pencere açayım. Neden? Yarın öbür gün yine bir Şampiyonlar Ligi devam ediyor. Şu var, mimlenirse haklı olduğun yerde bu sefer kart görürsün. Buna dikkat etmesi lazım. Biraz daha ben yılların deneyimiyle söylüyorum. Ya UEFA tarafından bak bu geçen böyle böyle oldu. Ülkesindeki basın toplantısında da bunu dedi. Muhabbeti edilecektir. Bunu deneyim söylüyor. En ufak bir şeyinde bu sefer bir bakmışsın kırmızı görmüşsün. Yani o toleransı gösteriyorlar Avrupa'da. Ya yani konuşma toleransını gösteriyorlar.
0: Bazı İngilizce kelimelerle tolerans gösteriyorlar. Bizde bazı hocalar gösteriyor, bazı hocalar göstermiyor. Hakem anlamında söylüyorum. Bazı
1: Evet.
0: hakemlerimiz gösteriyor, bazı hakemlerimiz
1: İşte o
0: göstermiyor.
1: zaman ama bu konuda bu konuşma yapılır. Eğer UEFA'da ki bu basın toplantısını artık dünya çok küçük bir cep telefonuna sığıyor. Bütün her şey, açıklamalar, basın toplantıları. Bunu eğer değerlendirirlerse bu sefer o toleransı sana göstermezler.
0: Yani o yüzden yani hoş olmadı bu durum. Onu belirtmek istedim. Tabii ki eleştiri sonuna kadar eleştirilmesi de gerekiyor bu arada VAR hakeminin. Lizbon maçındaki VAR hakemin
1: Kötüydü.
0: kesinlikle eleştirilmesi de gerekiyor. Kötü bir VAR hakemiydi. O konuda kesinlikle katılıyorum ama işte bazen dilimize sahip olmamız gerekiyor. Basın önünde ya hepimiz ya biz basın olduğumuz için net olarak biz bu konularda çok daha dikkat etmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Çok daha dikkat ediyoruz. Hatta hakaret yapmamaya çalışıyoruz. Hakaret noktasına getirmemeye çalışıyoruz. Olabiliyor eleştiriler. Sizlerden de bize bazen gerçekten çok sert eleştiriler de gelebiliyor. İşimizin bir parçası diyoruz ki zaten Okan Hoca da bu tarz bir açıklama yaptı. İşte sosyal medyanın çöplüğünden bahsetti. Diksiz kuyusu olmasından bahsetti. Yani
1: Doğru canım ya, sosyal medya
0: doğru
1: dilsiz bir dil
0: açıklamalarını da
1: gerçekten.
0: söylememiz lazım ama bazı yanlışları da belirtmemiz lazım diyelim. Gelen mesajlar var Ercan abi. İsterseniz bu konuyu kapatalım çünkü çok sayıda bu konuyla da alakalı. O öyle oldu ama bu niye olmadı? Bu niye böyle oldu diye herkes kendi penceresinden bakmaya çalışıyor. Gelen mesajların bir kısmı da öyle. İşte bundan çıkamayız. Maalesef çıkamayız diyelim. Bir soru var. Osimhen iyileştikten sonra Osimhen Deniz Gül beraber oynar mı Ercan abi?
1: Deneyebilir.
0: Ne diyorsunuz bu
1: Vallahi
0: konu
1: Icardi ile
0: hakkında?
1: ikisini denedi. Icardi formsuz da olmadı ama Deniz'in fizik çok iyi, form çok iyi. Yani o çabukluğunu da beğendim ben Deniz'in. Önemli yerlerde. Bunu deneyebilir bazı maçlarda. Neden olmasın? Oyunda çip santrafor yeni bir icat değil. Deneyeceği maçlar olabilir. Ben hiç şaşırmam denerse de.
0: Yani oyunda bir değişik Osimhen geldikten sonra Osimhen'le beraber Deniz oynayabilir mi sorusunu bir dinleyicimiz sormuştu. Açıkçası ben
1: Neden
0: de merak
1: olmasın?
0: ettim. Yine bir başka dinleyicimizden bir soru var. Galatasaraylı mini futbolcular çok formsuz diyor Dünya Kupası'ndan sonra. Uğurcan, Barış Alper, Abdülkerim, Yunus. Bunun sebebi ne olabilir? Milli takım mı yoksa futbolcularda mı bir sıkıntı var diye soruyor.
1: Yok, artık vücut bir yere kadar. İstediğin kadar dinlen. Bu bir yeterli dinlenmeye doğru gitmiyor. Dünyada da böyle. İtalya Ligi'nde de İspanya'da da işte milli formayı giymiş, Dünya Kupası'ndan dönmüş birçok oyuncu o gerçek formunu net olarak yaşayamıyorlar. Onu yavaş yavaş elde edecekler dediğim anda. Şimdi bir 3 hafta yine ara verilecek. Ve oyuncular yine milli takım temposuna gidecek. O milli takım temposundan sonra da gelip lig maçlarına devam edecekler. Buna vücudun alışması ya bu nesil için bir şanssızlık. Yeni yetişen sporcular belki buna alışabilirler. Ona göre çalışacaklar ama daha önce bu tempoları az yaşamış oyuncular için ki bizim oyuncular da milli takım oyuncuları da bunların içinde zorlanıyorlar ister istemez.
0: Teknik direktörler de zorlanıyor Ercan abi. Bugün Mourinho'nun basın toplantısı vardı. Dedi ki bir haftada 3 karşılaşmaya çıkmak dedi. Gerçekten dedi artık bana soracağınız sorular da kalmadı dedi. Sıkıldım sizden. siz de benden sıkıldınız biliyorum dedi yani bugünkü basın toplantısında. Evet. Bu cümleleri kullandı.
1: Basın toplantıları dedi bu kadar yoğun olmamalı.
0: Altı kere görüştük dedi bir haftada dedi.
1: Evet. Takımla beraber sizlere çok görüşüyorum dedi. Doğru söyledi esasında. Karşılıklı sıkılma olabilir.
0: Benden sıkıldınız, ben de sizden sıkıldım dedi. Net olarak bunu söyledi.
1: Evet, evet.
0: Artık bana soracağınız soru kalmadı dedi ki ben var yani bir sürü soru var. İlerleyen bölümde de konuşuruz yine. Ben Real Madrid maçını da takip ettim. Sormam gereken, eğer ben orada olsaydım sormam gereken bazı sorular vardı. Bunu da paylaşmış olalım. Deniz Gül'ün bu performansı milli takım ve Galatasaray için sizce de umut vaat ediyor mu? Tolga Bey yazmış. Ben... Burak Yılmaz etkisi ya da daha iyi olacağını düşünüyorum diye de devam etmiş.
1: Umarım şans bulur. Olmaması için bir neden yok. Umarım şans bulur ve bu şansları da iyi kullanır ki dün golü atsa programı Deniz'le açardık.
0: O direkten dönen top. Ben çok yani beğendim o gol olsaydı.
1: Çünkü o belki maçın içinde Deniz'in çok daha değişik pozisyonlara girmesine de yol açabilirdi. Hı-hı. Onu da söyleyeyim. Hı-hı. Bayağı erken gelecekti gol ve ondan sonra da Kocaelispor ister istemez o katı savunmayı yapmayacaktı.
0: Yani Kocaelispor çok katı bir savunma anlayışıyla çıktı maça. Ve işte böyle durumlarda ben hep şunu söylüyorum. Dünya Kupası da çok büyük bir ders oldu Ercan abi. Karşınızda gerçekten çok sizden çok daha güçlü bir takım varsa sanki 1-0 yenikmişsiniz gibi oynamanız gerekiyor. 0-0'ı da öyle oynamanız gerekiyor. Evet. 1-0 öndeyseniz onu da öyle oynamanız gerekiyor. Zaten 1-0 önde olduğunuz zaman otomatik olarak şöyle bir anlayış devreye giriyor. Bir ben geri çekileyim. Ben biraz geride kontrol edeyim ki Galatasaray'ın Lisbon maçında da biraz onu gördüm ben. Erken gol Galatasaray için artı olması gerekirken 2-3'ü bulması gerekirken bir koruma anlayışı, bir geriye çekilme anlayışı. Deplasmanda rakibimle oynuyorum. Biraz geriye çekileyim, bir koruyayım, skoru koruyayım düşüncesi.
1: Biz Türk takımları olarak yani bir sürü yabancı da olsa içinde öne geçtiğimiz anda uluslararası karşılaşmalarda o geri çekilme işini başaramayan bir ekolüs. Milli takımlarda buna dahildir. Biz geri çekilmeyi, o savunmayı beceremiyoruz. O geri çekilme olayını yaşadığımız anda önce pozisyonlar veriyoruz, sonra da gol yiyoruz maalesef. Bizim genetiğimizde o savunma işini hala başaramamak var. Beceremiyoruz o işi. Bu yüzden de geri çekilmemek herhalde daha iyi.
0: İşte yani 1-0 önde daha iyi olsa sanki 1-0 gerideymiş gibi oynamak gerekiyor. Hele büyük takımlara, sizden daha güçlü takımlara karşı oynuyorsanız bunu bence yerleştirmek gerekiyor. Dünya Kupası'nda çok örnek var. Afrika takımlarının 1-0 öne geçip sonrasında maçlarını kaybetmeleri, Japonya'nın Brezilya'ya karşı kaybetmesi, Arjantin'in kazanması bazı maçlarını 90 artılarda. Yani örnekler çok. Dünya Kupası bence bu konuda işte teknik direktörlük yapmak isteyen, ileride teknik direktör olacak olanlar için çok güzel dersler barındırıyor. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Hazır yeri gelmişken bir bilgi daha paylaşayım. Bu internette gördüm, yine sosyal medyada gördüm. Hemen çok hoşuma gitti. Girdim, sitesine de girdim. Benfica, Enstitü Benfica diye bir oluşum oluşturmuş. Evet. Yani Benfica Enstitüsü, Benfica Okulu. Eğer teknik direktör olmak istiyorsanız derslerini de online olarak vermeye başlamışlar. Bazıları bedava, bazıları paralı. Teknik direktör olmak istiyorsanız ona göre bir elinizde döküman bulabilirsiniz. Evet, Portekizce ve İngilizce bu döküman ama ya futbolun artık dili, o tek ortak dili var. İngilizce her yerde geçerli olan dil. Bunu rahatlıkla bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Eğer gerçekten futbolla ilgileniyorsanız, ben baktım, çok da hoşuma gitti. İlerleyen bölümde yararlanacağım. Benfica bunu açmış. Böyle bir eğitim kurumunun eğitimlerini açmış. Şeyler de var tabii ki, işte nasıl Benfica olunur, Benfica'nın nasıl işte gelişimi tarzında eğitimler de var. Ama teknik direktörlük, işte oyuna bakış açısı, çok güzel eğitimler var. Tavsiye ediyorum ya, bakmanızı isterim. Enstitü Benfica diye aratırsanız harika eğitimler var. Tavsiye de ederim. Bunu da gördüm. Paylaşmak da istedim Ercan abi izninizle. Eğer futbolla ilgileniyorsanız ve ileride de genç arkadaşlarımız varsa aramızda, teknik direktör olmak istiyorlarsa bu tarz eğitimlere de bakmalarını tavsiye ederim. Benfica bu konuda çok başarılı bir işe imza atmış. Onu da

0: belirtmeden geçemeyeceğim diyelim. Baktığımızda yine gelen mesajlar var. Bir dinleyicimiz sesli mesaj göndermiş. Sesli mesajları yayınlamıyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Yazılı olarak gönderebilirsiniz mesajlarınızı diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz, uzunca bir Fransa'dan dinleyicimiz yazmış. Vücut diliyle alakalı, işte Okan Hoca'nın zannedersem onunla alakalı, hırçın ve yakışmıyor diye yazmış Fransa'dan, Nice'den. Yine Deniz Gül'le alakalı yazan dinleyicilerimiz var. Yine Halil Bey yazmış, Beşiktaş maçındaki golü iptal eden VAR hakemi. Evet, bugün Fenerbahçe'nin aynı zamanda VAR hakemi. Hatta Serdar Hoca İstanbul'dan ev alalım kendisine diye yazmış bizim Serdar Akçar.
1: Evet.
0: Ters köşe programında genelde VAR odası pazartesi ve salı günleri VAR odasına katılır. Öyle bir
1: şimdi adam buraya geldi vardı. Tabii maç yönetmeden göndermeyelim diye düşünüyor olabilirler. Ama hatalı. Hatalı oldu mu da bir daha çağırmayacaksın.
0: Bence de bir daha ikinci maçı vermeyeceksin. Yani böyle bir durum söz konusu. Eğer verdiğin anda şöyle bir durum oluyor. Demek ki haklıymış federasyon ya da Merkez Hakem Kurulu.
1: Tabii, tabii.
0: Bu hataların doğru olduğunu düşünüyor. Getiriyorsun. Yani bunu engellemek işte. İletişim
1: mesele
0: çok önemli.
1: Bu.
0: Bu çağda iletişim çok önemli. Doğru iletişimi yapmak lazım. Biraz önce işte Okan Hoca'nın yapmış olduğu basın toplantısındaki bir iki kelime, işte iletişim çok önemli. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ara vereceğiz. Ara vermeden önce Bahçeli Evler'den Recep Bey bir mesaj göndermiş. Hemen onu da paylaşayım. İki haftadır enteresan. İki maç söylemek istiyorum. Beşiktaş iki haftada 9 gol attı. Beşiktaş'la oynayan Çorum 7 gol attı. Diğeri de Başakşehir 8 gol yedi. Onun rakibi iki haftada 7 gol attı diye yazmış. Enteresan bir ligle karşılaşıyor.
1: Doğru.
0: Diye paylaşmış Recep Bey'den bu mesaj geldi. Çok teşekkürler. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yer.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Biz konuştuk. Yine Arda'nın yaptıklarını televizyon kanalları paylaşıyor. Daha girmedim daha o konuya. İlerleyen bölümde gireceğim dedim. Bugün Mourinho'nun basın toplantısında yaptıklarını konuşmuştuk. Arda çok önemli bir işe imza attı Ercan abi. Çalkalanıyor şu anda İspanya. Özellikle Real Madrid cephesi ve İspanya'da birinci gündem maddesi işte Formula 1'in Madrid'de düzenlenmesi, ikinci gündem maddesi Arda.
1: Evet.
0: Arda'nın özellikle son 20 dakikada oyuna girip oyunu değiştirmesi, biz neden Arda'dan ilk 11 olarak yararlanamıyoruz düşüncesi. İlerleyen bölümlerde konuşuruz çünkü daha Beşiktaş'ı konuşacağız, Trabzonspor'u konuşacağız, dinleyicilerimiz bekliyorlar ve aynı zamanda bu akşamki Fenerbahçe karşılaşmasını konuşacağız. İlerleyen bölümde Avrupa bölümümüzde Arda'yı da konuşuruz. Bu kadar şut atıp, bir dinleyicimiz sormuştu, Galatasaray'ın bu kadar şut atıp gol bulamamasını neye bağlıyorsunuz diye sordu.
1: Topun ağlara girmemesi tabii ki Galatasaray taraftarlarını üzdü. Biraz forvetin dışında orta alandan da katkı gelmesi gerekiyor. Kanatlarda görev yapan oyunculardan da. Ya dün bütün her şey denendi. Dün ama böyle bitti. Bundan sonraki maçlarda yine denenip gol olmazsa, bir iki maç görmek lazım. Tabii ki Osimhen yoksa bitiricilik problemi var demektir. Bunu tek maça bağlamam ben. Onu söyleyeyim.
0: Bence
1: bir iki üç maç oynansın. Ondan sonra evet, Galatasaray'da bir bitiricilik problemi var. Deniz de galiba çare olamıyor mesela. Mesela diyorum. Ama Deniz de gol atarsa, dün Deniz gol attı. Abdülkerim attı. Bir golü de diyelim Yunus atsa, bir bitirici problemi olmazdı.
0: Yani 0-4-0 bitseydi karşılaşma.
1: Ya bu konuşulmayacaktı.
0: Bu arada Osimhen'i ben 3 maçtır Galatasaray'ın çok aradığını net olarak gördüm.
1: Osimhen'i kim aramaz ki Ahmet, değil mi?
0: Yani oyun anlamında da ciddi manada Galatasaray'ı aradı. Yani bu Kocaeli Spor karşılaşması çok da bir örnek olarak teşkil etmemeli. Çünkü çok defans yaptı dediğiniz gibi Kocaeli Spor. Yani çok açık oynayamadı. Onlara da hak veriyorum. Sonuçta puan almak için geldiler buraya. Deplasmana geliyorlar. Galatasaray çok... güç anlamında çok daha güçlü.
1: Kocaeli Spor'un mesajı, ben puan almaya geldim ve bir puan çok iyi olur düşüncesinde. Tabii ki elinden geleni yaptı o puanı almak için. Hı hı. Niye böyle kapandın? Çift katlı otobüs. O da bir taktiktir. Hı hı. defans da bir taktiktir ya. Kadı defans da bir taktiktir.

0: Kocaeli Spor'da elinden geleni yaptı. Ama puanı alamadı.
1: Ama puanı alamadı. Bakalım. Bekleyip görmek lazım diyelim. Galatasaray bölümümüzde bu soruyla da kapatalım. Artık yavaş yavaş Trabzonspor'u da konuşmaya başlayalım Ercan abi. Hem bu saatin sonuna bir süre kaldı, hem de önümüzdeki saat başında Trabzonspor'u da konuşalım. Çünkü Trabzonspor'da işler hiç iyi gitmiyor. Bütün planlananlar alt üst oldu. Haftaya Galatasaray karşısında alınacak bir mağlubiyette Galatasaray'la arasındaki puan farkı 9'a çıkacak. Şampiyonluk yolunda ya da işte üst sıralar yolunda çok ciddi bir problem oluşacak ki bu sezona böyle başlamak istemedi Trabzonspor.
0: Doğru söylüyorsun. Bay bay der şampiyonluk iddiasına. Kağıt üzerine devam eder ama psikolojik olarak bay bay der.
1: Ki bu sezon yeni transferleriyle beraber, özellikle Muhammed Salah transferiyle beraber dünyada ses getirmiş bir kulüpten bahsediyoruz. Evet. Bir anda tepe taklak oldu açıkçası Trabzonspor'da durum. Trabzonspor'da taraftar geçen sezon başkan şöyle eleştiriyordu. Kombini almıyorsunuz, işte loca almıyorsunuz. Evet. İş adamları için ya da şirketler için söylüyorum bunu. Loca almıyorsunuz diye eleştiriyordu. Maçlara bilet almıyorsunuz, maçlara gelmiyorsunuz diye eleştiriyordu. Ama şimdi işte yaz dönemi şahane bir transfer harekatı oldu ki çok önemli bir ismi transfer etti Trabzonspor. Önemli oyuncuları transfer etti bence. Fabinho da o oyunculardan bir tanesi. Biraz zaman tanımak gerekiyor diye düşünüyorum. Baktığınızda çok önemli isimlere transfer olarak baktık ve söyledik, geldi Trabzon'a geldiler. Ama istenilen durum ortaya çıkmadı. Fatih Tekke ayrılığı, ki İlk ayrılık bence istifadan sonra olması gerekiyordu. Evet. Fakat sonra bir maç daha devam edildi. Sonra o ayrılık kesinleşti. Sonrasında Hüseyin Hoca geldi takımın başına. İlk karşılaşma galip geldi Trabzonspor kendi evinde Gençler Birliği'ne karşı. Bir deşarj olmaya ihtiyacı vardı açıkçası, ki geçen hafta konuşurken Trabzonspor'la onu da belirttim. Yani bir takım olarak oyuncuların bir deşarja ihtiyacı var. Bu kadar baskı, yoğunluk, işte teknik direktörün gitmesi, gelmesi, geri gitmesi ciddi manada bir sıkıntı yaratıyor. Bunu bir şekilde oyun olarak bir boşaltmak gerekiyor diye Doğru. söylemiştim. Onu Gençler Birliği maçında yaptılar. Fakat Konyaspor deplasmanında oyun anlamında hiç beklenilen bir oyun yoktu. Ve Hüseyin Hoca ile acaba devam edilir mi düşüncesi varken bence tamamen ortadan kalktı Hüseyin Hoca ile devam düşüncesi. Ve iki tane teknik direktörle görüşülüyor diye haberler artık basında çıkmaya başladı. Bir tanesi İtalyan.
0: Pioli.
1: Diğeri de her zaman gidildiği gibi Şenol Güneş.
0: İki tane tek, belki bir üçüncü de olur.
1: Belki de dördüncü olur, bilemem ama basında
0: şu anda
1: konuşulanlar
0: ya her zaman yazılanlar gerçekleri yansıtmaz. Bir bakmışsın başka bir isim gelip teknik direktör oluyor ama bir değişim olacak. Onu söyleyeyim. Ya Trabzonspor ne olursa olsun mesela transfer yaptı da işte dedin, çok büyük bir oyuncuyu transfer etti kesin. Fakat olayı gitti. Yeri doldurdu mu? Dolduramadı. Augusto gitti. Yerini doldurdu mu? Dolduramadı. Forcarelli sakatlandı. Bir başka oyuncu daha gitti. Zubkov gitti. Yerini doldurabildi mi? Şu an itibariyle bakıyorum, dolduramadı. Sonra benim merak ettiğim bir husus var. Bu Cabral Dünya Kupası'nda herkesin evet iyi oyuncu dediği bir performans göstermedi mi? Gösterdi. Oyuncu yaşlı mı? Hayır, değil. Neden bu oyuncu 11 tercih içinde yer almıyor? Gerçekten merak ediyorum. Niye aldınız o zaman Cabral'ı? Niye eksik? Ya da sorulması lazım bence teknik direktörlere de. Ya Cabral niye tercih edilmiyor? Antrenman performansı mı kötü? Hı hı. Yoksa oyun sistemine mi uymuyor? Niye aldınız? Ya bu oyuncuyu Dünya Kupası,
1: Mustafa oynuyor.
0: Dünya Kupası'nın en güzel gollerinden birini atmadı mı? Hı hı. Mustafa oynuyor. Ya oynayabilir Mustafa. Belki Mustafa daha iyi çalışıyor olabilir de. Cabral'ı oynatmak için aldı Trabzonspor.
1: Hatta şöyle diyor
0: ki, lüks geriye de kulübesinde oturması. Cabral, bana lüks geliyor.
1: Cabral solda, Pina sağda. Bek sıkıntısı yok Trabzonspor'un diye sezon başında konuşuyorduk.
0: Bek sıkıntısı derken şöyle konuşuldu ki ben buna katılanlardanım. Hucuma çıkan ve hucum bölgesinde nasıl oynanması gerektiğini bilen çok iyi kanat savunmaları Trabzonspor'da.
1: Hı hı.
0: Sözünü ortaya attığımızda buna çok kişi katılacaktır. Niye tercih edilmiyor bu? Olmadı. Ya Onaçu'ya istediği toplar geliyor mu? Geçen sene daha çok gelmiyor muydu? Geçen sene Muçi çok iyiydi de bu sene bu Muçi ile nasıl olacak diye niye soruluyor? Ben esas bunları da sorgulamak isterim.
1: Bu arada,
0: ya geçen sene Muçi ne vurduysa gol olmadı mı?
1: Muçi çok maç kurtardı geçen sezon Trabzonspor'u. 90'larda attığı gollerle, son dakikalarda attığı gollerle.
0: Ne vurduysa gol olmadı mı? Onaçu da öyle değil miydi? Ne oldu peki? Bu farklılık bu sene ne oldu? Neden olmuyor? Şu anda maçlara baktığımızda. Ben o yorumları da okuyorum. Ya Muçi acaba Muçi ile olur mu? Geçen sene oldu ki Trabzonspor bonservisini aldı.
1: Hı hı.
0: Bu sene bir anda niye vazgeçildi?
1: Ciddi eleştiri var bu arada Muçi'ye de. Muçi'ye olmaz deniyor. Ve baktığımda Trabzonspor'un eski işte oyuncuları, eski antrenörlerinin yaptığı eleştiriler bunlar bu arada.
0: Evet.
1: Çok ciddi eleştiriler var. Yani öyle böyle değil. Biraz
0: ben yerel, onları da okudum.
1: Evet, yerel basına da baktım evet. Ben. Çok ciddi eleştiriler var Ercan abi.
0: Bu böyle giderse takımın içinde huzursuzluk daha da artar. Muçi'yi aldıysan, geçen seneki faydasını da gördüysen kesinlikle bu senede o formunu yakalamasını sağlamak gerekiyor. Sağlayamazsanız bir probleminiz daha olur. Onlar şu kulübede otursun diyorlar. Tamam otursun.
1: Yeni aldıkları işte Falcao muydu? Yeni transfer.
0: Gio oynasın diyorlar. Evet tamam. Peki Onaçu'nun ne çabuk olduğu geçen senin gol kralı.
1: İsterseniz bu soruyu yarıştan sonra bir kez daha soralım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık gündem Galatasaray içinde, Trabzonspor içinde maç Trabzon'da oynanacak. Büyük karşılaşma.
0: Evet.
1: Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Aradan önce şu soruyla gireceğiz. Onaçu geçen sezonun gol kralı.
0: Şamur'a da okla beraber ligin en çok gol atan ya gol kralları.
1: Gol kralları. Neden bu sezon istenilen seviyede değil?
0: Şimdi istenilen topları tekrar bu sene alabiliyor mu? O asistler kendisine yapılabiliyor mu? Oyuncu zaten kabul ediyoruz. Onaçu'nun tabii ki potansiyel çok çabuk bir oyuncu değil ama gol yollarında ona istediğin topları atamazsan sahada kaybolur. Geçen seneki o farklılıkla bu seneki farklılığı niye tartışmıyoruz? Oyun yapısında.
1: Geçen seneki farklılık, geçen seneden farklılık Muhammed Salah. Ercan abi şimdi bir oturup bunu da konuşmamız gerekiyor. Çok ciddi bir maaş veriyor Trabzonspor Muhammed Salah. Bu diğer oyuncular arasında ciddi bir sıkıntı yaratır mı?
0: Bence
1: onu, bence onu sorayım hemen ilk olarak. Ki gelen bazı mesajlar bu yönde, bu minvalde mesajlar geldi.
0: Ben sanmıyorum. Neden? Bir dünya yıldızı geliyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Her dünya yıldızının oynadığı takımda maaş adaleti tartışılır. Mbappe tartışılıyor mu Real Madrid'de? Yani tavır mı koyuyorlar Mbappe oynuyor diye?
1: Bence Vini biraz o konuda canı sıkkın. Ben öyle bakıyorum olaya.
0: Ya Vini'nin canı istediği kadar sıkkın olsun.
1: Hiçbir şey yapamıyor 2 senedir bu arada Vini. O da
0: şu geçen senenin geldi, geçen sene gol kralı oldu La Liga'da.
1: Hala atıyor.
0: Atmaya devam.
1: İkişer atıyor her
0: o zaman
1: maç,
0: Inter Miami kulübünü kapatalım. Amerika'da. Messi oynuyor. Messi en büyük parayı alıyor.
1: Ama orada da şöyle bir durum var.
0: Kapatalım
1: biliyorsunuz.
0: Dükkanı.
1: Messi'nin çetesi oluyor. İşte Arjantin milli takımında da öyleydi. Inter Miami'de de biraz öyle. Yani Messi'nin çetesi oluyor. Onlar ses çıkarmıyorlar Messi'nin aldığı parayı.
0: Haaland'ın aldığı maaşla City'yi kapatalım o zaman. Manchester City kulübünü ne yapalım, kapatalım. Değil mi? Olmuyor. Bu bizden niye yüksek para? Bak dün attı golünü yine. Tek başına 3 puanı getirdi.
1: Offside'a mı attı?
0: Attı. Ya gol verildi mi? Verildi.
1: Verildi.
0: Yani bunları değerlendirirsek bazı yıldızlar var. Ya sen Salah'la kendini bir tutamazsın. Buna geçen sene ligimizde gol kralı olan Onaçu da biliyor bunu. Onaçu çünkü Premier Lig'de kaç gol attı Allah'ını seversen?
1: Atamadı. Doğru düzgün.
0: Yani toplamda kaç golü var? 20 golü bile

0: Yani bir dağlar kadar fark var geçen sezonla. Yani acaba işte dedik, ya
1: çok enteresan
0: transfer
1: yani.
0: Transfer söylentilerinden dolayı mı kafası karışık dedik. Ama sezon artık başladı ve transfer sezonu bitti. Artık yeni transfer dönemine kadar, ocağa kadar da herhangi bir transfer olmayacak. Ocağa kadar da Trabzonspor'da oynayacak. Şimdi Trabzonspor cephesinde onu açıyor. Özellikle bu maç özelinde hemen yedeğe alın, oynatmayın. Savic yedeğe alın, oynatmayın, hiçbir şekilde vermeyin.
1: Bazı şimdi, oyunculara takılmış durumda Trabzonspor.
0: Ama yani baktığınızda
1: yazarları, yorumcuları, yani Savic
0: elinizde başka oyuncu yok.
1: Savic Patagol ikilisinin uyumu ortadayken esas bu senenin formsuz Mbeumo. Onu söyleyeyim.
0: Mbeumo bu sezon, evet, onun da mesela
1: bireysel çok, hataları çok fazla.
0: Çok transfer gündemindeydi o da. Yani Fulham'a transferi vardı.
1: Aklı galiba biraz karıştı.
0: 30 milyon avroya gönderilme durumu vardı Fulham'a.
1: Savic'i bırakın, Mbeumo'ya bakın derim ben. O bence çok hata yapıyor.
0: Bir sevindirici haber, mini maç arasından sonra Ekim ayında Batagov dönüyor. Batagov'da ciddi sıkıntı vardı.
1: Evet.
0: Ameliyat olmak durumunda kaldı. İşte iyileşemedi. Sonra ameliyat olma durumu vardı. En sonunda mini maç sonrasında formasına kavuşacak diye. Ben Trabzonspor'da aynı zamanda kadro mühendisliğinde bazı hatalar yapıldığını düşünüyorum ki bunu bir önceki teknik direktör Fatih Tekke de belirtiyordu. Her transfer dönemindeki basın toplantısında, her basına konuştuğunda iyi bir 6 numara istiyorum, iyi bir 6 numara istiyorum dedi. Evet. Çünkü hem Folcarelli yoktu merkez orta sahada, hem de Olay satılmıştı. Folcarelli de mini maç arası sonrası dönecek. O sertliği arıyor bence Trabzonspor'un orta sahası.
1: İki yönlü de arıyor. Malinowski de bir 6 numara diye mesela aldılar. Malinowski iyi frikik, serbest vuruş kullanıyor. Fakat 6 numaranın o özelliklerinde pek sahip, onu denemek zorunda kalmıştı ayrılan teknik direktör Fatih Tekke. Ya Trabzonspor tam oturmuşken bir yeniden oluşum yapalım dedi. Ve şu anda o oluşum istenileni veremiyor. Bence Galatasaray'la bir erken final oynayacak Trabzonspor.
0: Ya burası çok erken bir final olacak bence.
1: Çünkü işin şakaya gelir tarafı yok. Aradaki puan farkı 9'a çıkıyor. Kaybederse. Bir beraberlik, bir diyelim Beşiktaş Galatasaray galibiyeti ya da Fenerbahçe galibiyeti, zirveden koparsın. Bir bakmışsın 11 puan olmuş.
0: Trabzonspor kendi evinde belki kazanabilir bazı maçları ama deplasmanda o görüntüyü vermiyor Ercan abi. Yeni teknik direktör alışma süresi olacak. Yani çok ciddi bir sıkıntısı var Trabzonspor'un. Oyun anlamında bahsediyorum bu arada. Yani tabii, oyun anlamında çok ciddi kazanır diyemiyorsunuz. Ben izlediğimde maçı kazanır diyemiyorum. Konyaspor maçını kazanır diyemedim. Diyemedim Ercan abi. Yani oyun çünkü çok bölük bir ölçüktü. Bazı noktalar iyi, bazı noktalar kötü. Konyaspor'un ciddi puana ihtiyacı var. Bu biliniyor. Ve Konyaspor istediği puanı...
1: Sıfır puanı vardı maça çıkar.
0: Sıfır puanı vardı ve herkesin konuştuğu Trabzonspor bir rahatladı 5-0'la. Trabzonspor bu maçı kazanır, rahat kazanır düşüncesi vardı ama hiç öyle olmadı. Hiç öyle olmadı. Oyun anlamında da olmadı. Ama yani bunu teknik direktörlerin ya da antrenörlerin bilmesi gerekiyordu. Konyaspor can havliyle mücadele edecek puan için.
1: Şu anda Trabzonspor'un iki mağlubiyeti iki deplasmanda geldi.
0: Hı hı.
1: Ahmet deplasmanı mağlubiyet. Ondan sonra da kaybettiği maç yine deplasman, hiç puanı olmayan Konyaspor'a kaybetti.
0: Hı hı.
1: Deplasmanda büyük problem var demektir bu.
0: Bu arada bir dinleyicimiz sormuş, Mendy'de ne sorun var? Geçen sene Sevilla'da oynayan oyuncu Trabzon'da neden tercih edilmiyor orta sahada diye.
1: Yani... Edilmedi. Bilmiyorum, edilmiyor.
0: Fatih Bey yazmış Ankara'dan, Zubkov'un verdiği katkıyı Salah veremiyor diye yazmış. Yine
1: bir Salah katkı verir de oyunun sisteminin işte değişmesi.
0: Murat Bey doğum günüymüş bugün, İzmir'den nice Murat yıllara. Bey nice yıllara dileklerimizi iletelim. Amesspor'u tebrik ediyor. Aynı zamanda Trabzonspor U19 takımı Avrupa'da başarılı oldu ve ses getirdi. O takımdan A takıma çıkan oldu mu merak ediyorum diye sormuş.
1: Olmadı.
0: Evet, ses getirmişti ama o öyle kaldı. Gençleri oynatma konusunda geçen hafta çarşamba günkü programımızı da dinlemenizi tavsiye ederim. Maalesef sıkıntılı. Maalesef yani bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Yine baktığımızda Batıkan da göz göze geldim, bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Yol.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İsterseniz Hüseyin Hoca, Hüseyin Çimşir'in basın toplantısını dinleyelim maçtan sonra. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hüseyin Hoca'nın, Hüseyin Çimşir'in maç sonrası basın toplantısını takip ettik. Biraz o da kafası karışmış durumda. Yani işte hazırlanacağız tarzında öyle dili sürçüyor bir ekip noktada. Ya. O da emin değil yani Galatasaray maçına çıkıp çıkmayacağı konusunda emin değil Ercan abi.
2: Tabii çünkü geçici.
1: Geçici. Ya böyle bir durumda zaten bir başarı gelmesini beklemek biraz hayal olur diye düşünüyorum. Şimdi, çok hayalperestlik olur yani başarı beklemek.
2: Ya bu hafta bugün yarın yeni teknik direktör işbaşı yapacak. Ya maçı yeni teknik direktörlerle bir hava değişir ya. Ya öyle çıkacaklar maça.
1: Cumartesi saat 20'de karşılaşma bu arada. Galatasaray karşılaşma.
2: İşte bugün yarın. Ya da Hüseyin Cimşir hazırlayacak. Sahaya çıkacaklar artık ne olacaksa göreceğiz. Trabzonspor adına.
1: O maçtan sonra teknik direktör açıklanacak.
2: Ya ama bugün yarın açıklanırsa yine takımın başına gelebilir.
1: Şimdi Pioli ismi ön plana çıktı. İtalyan teknik direktör Pioli.
2: Evet.
1: Pioli'nin hatta maçı, Konyaspor maçını izlediği ve bazı gördüğü yanlışları, taktik anlamında gördüğü yanlışları yönetimle paylaştığı konuşuluyor Ercan abi şu anda.
2: Evet.
1: Ama sonuçta hala bir imza gelmedi kendisiyle yapılan bir anlaşmanın olduğu yönünde bir bilgi gelmedi. Ama ciddi bir aday olduğu konuşuluyor şu anda Pioli'nin Trabzonspor'un başına geçmesi konusunda. Diğer aday da doğal aday bence. Her seferinde gidilen doğal aday, evet. Şenol Hoca, Şenol Güneş ki bu tarz kadroları daha önce sıklıkla yönetmiş bir isimden bahsediyoruz.
2: Doğru.
1: Acaba Yayla'daki evinde midir? Yazın genelde Yayla'daki evinde geçiriyor ya da İstanbul'daki evinde geçiriyor. Gelmiş midir İstanbul'a bilmiyorum. Genelde hep öyledir Şenol Hoca'nın. Dönmüş müdür? Trabzon'a dönmüş müdür? Görüşülüyor mudur? Ama doğal adaydır.
2: Doğru.
1: Şenol Hoca. Neler söylersiniz bu iki teknik direktör? İkisi de bu arada yaş olarak Şenol Hoca daha yaşlıdır tabii Pioli'den bildiğim kadarıyla. Bir bakmam lazım, kontrol etmem lazım. Ama Pioli de genç bir
2: 60 yaşında Pioli şu anda.
1: Pioli de genç bir antrenör değildir.
2: Evet.
1: Şenol Hoca daha yaşlı tabii ki.
2: Nasır'da çalıştı 2024-2025. Notlara baktım. Fiorentina'da iki dönemi var, 2017-2019. Palermo, Bologna, Lazio, Inter gibi takımlarda da görev yaptı. Ya Pioli zaten kendisi eski bir futbolcu. Defans hattının her yerinde oynayabilme avantajını kullanabilen bir teknik direktör. Neden? İki yönü yüksek oyuncuları tercih ediyor maça başladığında. Kalabalık orta sahayı görebiliyoruz Pioli'de. Hı hı. Ve tabii ki o oyununu oturtması gerekiyor. Onu söyleyebiliriz. Fakat iki yıllık o Fiorentina dönemi orada biraz bayağı konuşulmuştu. 2017-2019 sezonunda hep beraber şimdi eğer olursa göreceğiz kendisinin performansını. Ama çok deneyimli bir teknik direktör. Onu rahatlıkla söyleyebilirim Ahmet.
1: İtalyano'nun başarısı Türkiye'de şu anda sezona güzel girmesi Beşiktaş'ta. İtalyan teknik direktörlerin radarını bence hem bizim radarımızı genişletti İtalya için, İtalyan evet. teknik direktörler için, hem de İtalyan teknik direktörlerin buraya gelmesinin radarını biraz genişlettiğini düşünüyorum.
2: Tabii önce Montella ile başladı.
1: Ondan önce var yani çok İtalyan teknik direktör geldi. Mancini'ler geldi yani geldi teknik direktörler.
2: Esas çok daha önceleri de geldi Türk futbol tarihinde. Meaz da geldi.
1: Meaz da tabii.
2: İlk Türkiye'ye gelen İtalyandır kendisi Türk futbol tarihinde. Ama son dönemlerde işte Mancini'den sonra bir baktık milli takımın başında da Montella var. Hı hı. Bir başka İtalyan bu. Uzun vadede çalışan İtalyan. Şimdi İtalyano Beşiktaş'ın başında. Pioli
1: konuşuluyor şu anda.
2: Farioli geldi Alanya Karagümrük derken.
1: Farioli zaten yardımcı antrenörken antrenör oldu. Yani biraz Türkiye geçmişi var. Pirlo geldi Ercan abi. Pirlo burada teknik direktörlük yaptı Karagümrük'te.
2: Onu söyleyebiliriz. Bakalım. Trabzonspor bu konuda uzun vadeli ya bir iki yıllık anlaşma yapması gerekiyor. Hı. Hemen tabii bir teknik direktör oyun sistemine kulübün alışması ya da oyuncuların alışması öyle kısa bir senede olacak hali yok. Ya geldi mi 2 yıllık sözleşme yapılacak. Hocaya vereceksin anahtarları. Öyle değil mi? Trabzon'da çalışacak. Ki yabancı hocanın genelde Türkçe bilmediği için o baskıyı da hemen üstünde hissedeceğini tahmin etmiyorum. İlk günleri rahat geçer en azından. Biraz... Ve eğer tercüme de istemezse, bana medyadan hiçbir şey tercüme etme derse mükemmel geçebilir.
1: Trabzon'da, öyle değil mi? Trabzon biraz farklı bir yer Ercan abi.
2: Ya farklı, ben hiçbir şey duymak istemiyorum derse ne yapacağım?
1: Trabzon'da yabancı olmak biraz farklıdır yani.
2: Daha hoş karşılanabilir.
1: Alışınca çok mutlu olur da alışana kadar biraz sıkıntı da işte tercüme edildiğinde sıkıntı yaşayabilir. Bir de Trabzon'da herkes teknik direktör, öyle de bir durum var yani.
2: Maalesef.
1: Öyle bir durum var. Futbolla yaşayan bir şehirden bahsediyoruz. Evet. Yani en küçük çocuktan en yaşlısına kadar futbolla yatıp kalkan bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden de o baskıyı tecrübe dediniz. Ancak tecrübeli antrenörler o baskıyı kaldırabilir. O yüzden de ben bu konuşurken Fatih Hoca'nın ayrılığında hep disiplinli bir antrenöre ihtiyaç var dedim. Pioli o isimlerden bir tanesi. Disipline önem veren isimlerden bir tanesi her şeyden önce. Bunu da söyleyelim. Italiano'nun ismini andık. Biraz da Beşiktaş'a da geçelim Ercan abi. Erzurum Spor karşısında 5-0'lık net bir galibiyet.
2: 3.
1: Düzeltiyorum, 1-0. 2 golü sayılmadı. O yüzden 1-0 dedim. İki golü sayılmadı. Kusuruma bakmasın dinleyicilerimiz de. 3-0'lık net bir galibiyet. Ve Marsilya maçı açıkçası önemli bir karşılaşma. Marsilya maçı. İsterseniz o karşılaşmayı da ön planda tutarak Beşiktaş için bence işler iyi gidiyor. Derbi sonrası da galibiyet geldi Erzurumspor'a karşı. Taraftarla bütünleşildi. Kadroda gayet iyi oynayan oyuncular var. Yedekten gelip de oynayan oyuncular da katkı vermeye çalışıyorlar. Yeni bazı oyuncuları görmedik ama ilerleyen haftalarda göreceğiz ki biraz sonra İtalyano'nun da basın toplantısındaki bir bölümü sizlerle paylaşacağız. İtalyano'nun şöyle bir cümlesi var ki çok hoşuma gitti. O makinenin çarklılarına o yeni oyuncular da dahil olacak. Onlar da bir çarklı olacaklar.
2: Doğru.
1: Kelimesini kullandı. Ya makine gibi görüyor takımı. Neler söylersiniz Beşiktaş adına?
2: Sistem koşuyor şu anda. İtalyano'nun oturttuğu 2,5 ayda, 2 ayda bence gayet başarılı oldu. Alınan oyunculardan Trossard'ın zaten oyun içi ve hücumdaki zekası bambaşka.
1: Golünü de attı, ilk golünü de attı.
2: Evet, Cerny bile düzeldi, onu söyleyeyim. Beğeniyorum Cerny'yi şu anda. Poku sonradan gidiyor, daha farklı bir oyuncu ama faydalı olacağına kesin eminim. Çünkü Beşiktaş öne geçtiği anda deplasmanda Poku gibi oyuncular büyük avantajdır. Bunun da faydalarını önümüzde Beşiktaş'ın oynayacağı deplasman maçlarında göreceğiz. Deparı ve driplingi benim hoşuma giden bir oyuncu. Geçtiğimiz yıllardan da biliyoruz. AZ takımında Galatasaray'a karşı da forma giymişti. Bu yüzden iyi bir transfer bence. Mirettin'in adale ağrısı devam ediyor. Fakat o da dönecek artık yavaş yavaş.
1: Biceps dediler. Ya kol mu dedim acaba, ya da başka orada yanlış bir çevirim oldu. Yani öyle bir
2: adale ağrısı vardı.
1: Adale ağrısı
2: ayakta var. Ayakta dedi. Evet.
1: Yani zorlamıyoruz o yüzden dedi. Evet. Zorlarsak sıkıntı olur. O da alışacak ve gelecek. Artık önümüzdeki haftadan itibaren gelmesini bekliyoruz açıklamasını yaptı.
2: Onun da gelmesi orta alan için önemli. Beşiktaş'ta oyuncular oynadığı oyundan bir kere keyif alıyorlar. Sağ içinde. Onu söyleyelim. İyi oyuncularla oynayan bir takım görüntüsü. Orkun iyi, Salih iyi. Olaytan bu sene çok iyi kullanıyor Italiano. Trossard, Cerny bile düzeldi dedik. Zengin bir santrafor menüsü var. Kimler var? Vlahović 1 numara, o 2 numara, Semih 3 numara. 3 tane de santrafor var. Emirhan çok iyi oturttu onu, İtalyano. Ben milli takıma seçilmesini bekliyorum Emirhan'ın. Belki oynamasını da bekliyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Hala temel bazı hataları var Ercan abi.
2: Var ama
1: sadece Emirhan üzerinde söylemiyorum. Türk oyuncularda var. Var. Yerleşme konusu.
2: Yerleşme konusunun dışında çabukluğunu ben çok başarılı buluyorum. Hı-hı. Çabuk bir stoper Türk futbolu için önemli.
1: İhtiyaç
2: var. O hataları atlatabilir. Tecrübe kazandıkça o yer konusunu da çözebilir. Ben her geçen hafta kendisini iyi buldum. Hı hı. Akbadu geçen seneden daha farklı, hiç riske girmedi.

0: olmuyor. Girişler topla beraber rakip arasındaki o mücadelelerde çok sağlam. Ya Beşiktaş takımında şu var. Beşiktaş'ın ben iyi antrenman yaptığı kanaatindeyim. İyi antrenmanın karşılığı alınıyor. İyi antrenman. Burada çok önemli hususlardan biri. Şimdi iki maç olacak. O kondisyonun yansımasını da göreceğiz. Biri Mars ile biri Amespor'la oynayacak Beşiktaş deplasmanda.
1: Deplasmanda Amed Futbol da önemli. Neden önemli? Sportif faaliyet düzelteyim. Neden önemli? Çünkü formda bir Amed. Kendi evinde de taraftarıyla beraber
0: Tabii
1: bütünleşen bir Amed.
0: Trabzonspor'u yendi. Başakşehir'i farklı mağlup etti. Gövde
1: 5-0.
0: gösterisi yaptı ligde, Süper Lig'de. Bu yüzden de
1: Orban çok formda bu arada. Onu da söyleyelim.
0: İtalyano'nun çok önem vereceği bir karşılaşmaya dönüştü. Amespor Beşiktaş maçı. Yani haftanın önemli maçlarından biri oldu bir anda.
1: Yani Trabzonspor Galatasaray maçından sonra en önemli karşılaşma bence.
0: Tabii Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi. O maçın sonucuna göre de Beşiktaş sahaya çıkacak. Öyle düşünmek gerekiyor. Pazar. Bayağı bence futbol severlerin merakla takip edeceği bir karşılaşmayı izleyeceğiz.
1: Ama öncesinde bir durum var. Öncesinde bir karşılaşma, Marsilya karşılaşması. İsterseniz bir yarış arası verelim. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İtalyano'nun basın toplantısını, maçtan sonraki basın toplantısının bir bölümünü dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş Teknik Direktörü'nün Erzurumspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısının bir bölümünü sizlerle paylaştık. Cuma günü karşılaşmıştı. Erzurumspor'la Beşiktaş 3-0 kazanmıştı karşılaşmayı. Önünde Perşembe günü saat 22'de oynayacağı Beşiktaş'ın Marsilya karşılaşması var. Biraz bahsetti aslında. Zor haftalara giriyoruz. Milli maç arası sonrası özel Özellikle çok sayıda maç oynayacağız açıklaması var. Ama doğru yoldayız açıklaması var aynı zamanda İtalyano'nun. Bu sezon özellikle İtalyano'nun basın toplantılarını da takip etmeye çalışıyorum. Güzel çünkü bazı cümlelerinde yakalıyorum. Özellikle bu Poku ve Miretti ile alakalı. Onlar da makinenin dişlileri olacaklar. Bir makine gibi düşünüyor takımı ve o makineye benzetiyor ve ona göre de o dişileri oluşturmaya çalışıyor. Erken de karar vermiyor. Biraz bekliyor. Hazırlıyor. Hazırladıktan sonra bence oyuna sokuyor ki Poku da geçen karşılaşmada sonradan oyuna girdi. Aynı zamanda yine Miretti de önümüzdeki haftalarda onu da göreceğiz diye düşünüyorum ben. Bakalım neler olacak. Özellikle Marsilya maçı için neler söylersiniz Ercan
0: Marsilya
1: abi?
0: 3 maçını kaybetti ligde. Bu maça gelecek, çıkacak. Beşiktaş'ın Fransız takımları oynadığı maçlar şöyle gözümüzün önüne geldiğinde Beşiktaş yıllar öncesinde bir Saint Germain'e 3 atmıştı İstanbul'da. Auxerre karşısında yine başarılı mağlup olmadı İstanbul'da. Lyon maçları var, Şenol Güneş dönemi hatırlarsın. Kafa kafaya bir maç bekliyorum ben Beşiktaş'tan.
1: Perşembe günkü yayında detaylı bir şekilde de konuşuruz. Yine Ercan abiye ben eşlik edeceğim Perşembe günü.
0: Doğru.
1: Marsilya'yı detaylı bir şekilde de analiz ederiz. Ahmet maçını soran dinleyicilerimiz var. Önce bir Marsilya maçını görelim. Ondan sonra Ahmet maçını görmekte fayda var. Sonuçta bir haftada iki karşılaşma oynayacak Beşiktaş. Öyle milli araya gidecek.
0: Evet.
1: Arada birkaç gün zaman farkı var. 2 gün kadar bir zaman farkı var.
0: İki final maçı olarak görüyor Italiano. Bunu da basın toplantısında belirtti. Beşiktaş bu iki final maçını nasıl oynayacak merak ediyoruz tabii.
1: Detaylı bir şekilde Marsilya karşılaşmasında Beşiktaş'ı da konuşuruz Perşembe günü diyelim ve Fenerbahçe'ye de geçelim Ercan abi. Geçen cuma yayınınızda artık bu iş bitti de dediniz teknik direktör konusu ki
0: Doğru.
1: öyleydi, basında da öyle yansıyordu. Tekrar geri dönmeyi Oğuz Çetin'in gidip de tekrar geri döndürmek için uğraşmıştı İsmail Hoca'yı
0: Evet.
1: ama ikna edememişti.
0: Sonra kulübe çağrıldı.
1: Sonra akşam kulübe çağrıldı ve akşam istifası geri alındı ve sonrasında teknik direktör olarak devam ediyor İsmail Kartal.
0: Evet.
1: Soracağım size ama ben önce bir giriş yapmak istiyorum. Ben hayatımda, profesyonel hayatımda 4 kere istifa etmiş bir insanım. İstifa bir tek taraflı müessesedir, öyle denir.
0: Tabii tabii, ben tek de taraflıdır. İstifa ettim, sen de ettin, biliyoruz istifa.
1: Ya, medyada abi. Olur, medyada evet. Sıklıkla karşılaşılan bir durumdur bu. İstifa, bazı istifa gerekçeleri vardır. İşte ya memnun değilsinizdir, genelde memnun değilsinizdir istifa ederken, yönetimle anlaşamamışsınızdır. Evet. Ya da

0: Daha iyi bir fırsat çıkmıştır. Daha iyi fırsatı değerlendirmek istemişsinizdir. Olur, bunlar olur. Profesyonel hayatta istifa önemli bir kurumdur, önemli bir durumdur ve değerlendirilir. Fakat benim anlamadığım bir bazı durum var. Tabii istifalar döndürülebilir. O konuda da bir sıkıntım yok, bir problemim yok. Dört kere geri gelmiş bir antrenörden bahsediyoruz bu arada.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'ye.
1: Futbolda da
0: Ama
1: özellikle olur.
0: şu açıklamayı yaptıktan sonra bir daha kesin kes geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum cümlesini neden kurarsınız? İşte orada bende bir bazı soru işaretleri var. Bu bana biraz amatörce giriyor Ercan abi maalesef. Yani bunu daha önce istifa etmiş bir insan olarak söylüyorum ve hepsinde de istifa geri dönmedim. Yani döndürmeye de çalışıldım bazı noktalarda ciddi ciddi. Sonradan da tekrar istendim aynı istifa ettiğim yerlerden.
1: Evet.
0: Ama sonuçta istifa etmişsindir ve bu kararı vermişsindir ve bu kararla da devam etmişsindir. Devam
1: Hayır,
0: edilmesi de
1: dönebilirsin de ayrıca.
0: tabii dönebilirsin. Onda lafım yok ama bu cümleyi neden bir daha geri dönmemek kaydıyla cümlesini neden kullanıyorsun? İşte bu bana biraz amatörlük geliyor. Amatörce geliyor. Yani maalesef bunu söylemek durumundayım Ercan abi. Evet duygusalız. Sonuçta Türk insanıyız. Akdeniz insanıyız. Duygusalız. Kabul ediyorum bunların hepsini. Ama duygusallık bir yere kadar. Bir yere kadar. Yani bu bana çok doğru gelmiyor.
1: Tabii ya, bu biraz profesyonelliğin ortaya çıkması lazım diyorsun değil mi özetle?
0: Aynı zamanda bir de şimdi şöyle bir şey var. Bir sürü oyuncu var, yabancı oyuncular var. Yabancı oyuncular bunu nasıl algılarlar? Yani bunu da düşünmek gerekiyor. Nasıl algılayacak yabancı oyuncu bunu? Yani gitti, istifa etti. Çok ağır bir cümleyle hem de geri dönmemek kaydıyla cümlesi. Sonra geri döndü. Ya bu saygı işte. Yani verdiğiniz kararlara biraz saygı göstermek.
1: Ya şimdi
0: Yani bu bana
1: Fenerbahçe
0: işte biraz amatörce geliyor Ercan abi maalesef.
1: milyonlarca taraftara sahip, çok sevilen ve uzun süredir 13. yıla giriyor. Şampiyon olamamış, şampiyonluk hasreti çeken çok büyük bir camiadan bahsediyoruz. Ya Fenerbahçe'nin teknik direktörü Guardiola olsa eleştirilir. Jose Mourinho eleştirilmedi mi? Dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri geldi İstanbul'a. Jürgen Klopp gelseydi o da eleştirilecekti. Kimler eleştireceklerdi? İşte yorumları yapanlar. Daha önce Fenerbahçe forması giyenler, şimdi yorumculuk yapan. Onların görevi eleştirmek.
0: Hepimiz eleştiriyoruz. Biz de burada yeri geldiğinde eleştiriyoruz Ercan
1: Hayır,
0: abi.
1: onlar zaten o eleştiriyi yaptığı için belirli profesyonel kazançları var. Görevleri eleştirmek, eleştirmen. Şimdi bunu orada görev yapan teknik direktörün bozulmaması lazım. Ya aynı takım forması giymiş olabilirsiniz. Beraber kamplarda aynı işte masada yemek yersiniz. Sizin oda arkadaşınız olabilir. Ama o şimdi onun görevi ayrı. O eleştirileri yapanları kastediyorum. Onlar artık profesyonel olarak yorumculuk yapıyorlar. Ve tabii ki eleştirecekler. Spor yazarları ya da spor yorumcuları dijital medya olsun, televizyonlarda olsun, tabii ki eleştirecekler. Bu eleştirilerin iyi yönünü alabilirsiniz. Ya da bu eleştirilerin her türlüsü size dokunabilir. O zaman ne yapacaksınız Ahmet? Seyretmeyeceksin. İlgilenmeyeceksin. Okumayacaksın. Ya bunu başka türlü atlatamazsın. Yokmuş gibi davranacaksın. Bu eleştirilere bozuluyorsa artık sosyal medyasız bir dünya yok. Sosyal medyada yazılanları sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bunu ortaokul çocukları bile biliyorlar. Yapacak bir şey yok. Herkes yazıyor. Böyle bir dünya, bunu kabul edeceksin. Dünya değişti. Dünya değişirken sen aynı kalmaya çalışırsan tabii ki psikolojik motivasyonun düşer. Her gün moralin bozuk dolaşırsın.
0: Takarsan.
1: Hayır, ben
0: Bu eleştirilere.
1: 1990'lar ya da 2000'lerin başı gibi dünyayı düşünmek istiyorum. Dünyayı o şekilde yaşamak istiyorum diyorsan, o zaman dış dünya ile bütün bağlantını kesip işte Fenerbahçe gibi büyük bir sorumluluğu kabul etmeyeceksin. Ya bu böyle olmaz. Fenerbahçe emek vermiştir. Gelmiştir. 99 puanlık gollük, değil mi? Orada da kalmayacaksın Ahmet. O artık geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir dönem, yeni bir sezon. Büyük bir görev verilmiş kendisine. Tekrar Fenerbahçe teknik direktörü olmuş. Biz şunu yaptık, bunu yaptık da değil. Futbolda geçmişte yaptıkların güzeldir. Ama günümüzde aldığı sonuçlara bakarlar. Geçmişte yaptıkların, tarihin güzel.
0: Romantizm oluyor işte Ercan abi o.
1: O güzeldir.
0: Ya da işte bir yere başvururken ha geçmişte bunları yaptı diye CV olarak bakılır yani bir dönem olarak.
1: Ne diyeceksin? Tamam gayet güzel. Tebrikler. Geçmişi şöyle. Geçmişe bakılmaz.
0: Yeni dönem için söyleyeyim bir data işte yani bilgi data.
1: Evet,
0: yani
1: tecrübeli.
0: Dijitalde data.
1: Bu işleri yapabilir. Ama sen bugün de performans veriyorsun. Ben bugüne bakıyorum. Önemli olan kulüp takım nasıl top oynuyor, oyuncularla aran nasıl. Ben bugüne bakıyorum. Geçmişte biz bunu yaptık, şunu yaptık, 90 tane gol attık, işte puanları topladık, son hafta şampiyonluğu kaçırdık.
0: 99 hep, puan aldık.
1: 99 puan aldık. Hepsine saygı duyuyorum. Onlar konuşulan iyi başarılar. Mesele tekrar söylüyorum. Mesela bugün ne yapıyorsun? Bugün ne oldu? Ya şunu düşünmen lazım. 4 maçta 2 mağlubiyet almışsın Fenerbahçe olarak. Şampiyonluk parolasıyla girdin sezona. Taraftarlar tribünleri doldurdu tıklım tıklım.
0: Bu maçı kaybederse Gaziantep Futbol Kulübü maçını puan kaybında ciddi puan açılacak. Kazanırsa 4 puan fark var Galatasaray'la liderle.
1: Yani sen 2 mağlubiyet alarak zaten Galatasaray şu anda seriyi bağlamış.
0: 4 maçı kazandı.
1: Böyle bir seri var.
0: İlk maçı berabere kaldı. Geri kalan 4 maçı da kazandı Galatasaray.
1: Bu seriyi sağladıktan sonra Galatasaray moral olarak yüksek. Şimdi yabancı oyuncular dedin. Yabancı oyuncular hiçbir şey anlamamıştır ben sana söyleyeyim.
0: Hepsi şaşkınlıkla bakmışlar zaten Ercan abi.
1: Hiçbir şey anlamamışlardır. O da herhalde gerekli konuşmasını yapmıştır. Ama gönüllerde şimdi bir kırgınlık oldu. Bu kırgınlık ancak seri galibiyetler, arka arkaya da seri galibiyetlerle unutulur. Şimdi ama tekrar kötü sonuçlar devam ederse
0: acaba eleştiriden dolayı mı istifa etti Ercan abi? Basında öyle cümleler de çıkıyor. Eleştiriden dolayı mı istifa etti yoksa başka bir durum mu var? Yani
1: ya onu kendisinin ya istifa dedin ya tek taraflı meclisidir. Nedeni de gördüğümüz uzun üzerine görevimden istifa ediyorum dersin. Saygılarımla kabulünü arz ederim dersin biter. Saygılarımla dersin ya da. Çünkü istifa etmek çekip gitmek demek. Öyle değil midir? Tamam döndün gayet iyi. Kulübün başındadır diyor. Tamam. Ona da bir şey demiyorum. Ama diyelim ki yine iyi sonuçlar alınamadı. Ne yapacaksın?
0: Onu da merak ediyorum Ercan abi. Bir kötü puan kaybında ne olacak? Ya da iki kötü puan kaybında lider Galatasaray'la ya da kim o hafta liderse ondan bayağı bir puan farkı geriye düşüldüğünde ne olacak o zaman? O zaman ne olacak asıl?
1: O zaman hiç sor. Ahmet hiç sor. O zaman sor.
0: Yani kolay şimdi değil. Mesela yönetimde konuşuyoruz şu anda. Yönetimde başkan da şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki yani ben sezon sonuna kadar buradayım. Sezon sonuna kadar da teknik direktör olarak sen benimlesin cümlesini kullanıyor.
1: Evet. Ya bu sefer top kimde olacak biliyor musun? Yönetimde olacak. Yani tribünler kızacak diyelim. Kötü sonuç aldım. İyi sonuca hiçbir şey olmazdı. Türkiye'de çünkü günlük bu işler. Bunu hepimiz biliyoruz. Haftalık. 3 hafta kazandım mı bravo İsmail Hoca olacak. Arka arkaya. Bir de derbi kazandım harikasın olacak. Ama bunları kazanamazsa bu ne rezalet olmuyor işte bak kaç hafta oldu yine fark oldu ve bunlar konuşulacak.
0: Çünkü bir örnek var Fatih Tekke örneği var bu sezon için daha yeni.
1: Aa, geçtiğimiz dönemlerde de var örnek.
0: Var bir sürü örnek var yani istifa edip ondan sonra geri döndüğünde işleri iyi gitmediğinde çok ciddi tekrardan ayrılık durumu ortaya çıkan çok sayıda teknik direktör var. Yani şimdi bunlara da bir bakmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Ya, yani acaba bu olmadı herhalde. Başka bir teknik direktörle konuşulduğu iddia edildiğine medyada değil mi? Öyle bir şeyin olmadığı da konuşuldu.

0: ve söylendi. Ama dediğim gibi ben olaya eleştiriler beni çok yıprattı, zorladı. İşte hani konuşmuşlar da Başkan Aziz Yıldırım'la, ben günde işte 3 tane içiyorum, o da Sayın Başkan'la 30 tane içiyorum demiş. Yani öyle konuşmalar da yer aldı. Ya bu ilaca bakacaksan işte ben o 3, ben 30. Ya sen ben medyaya bakmıyorum demiş. E tamam, bakmıyorsa ya sosyal medyaya bakmıyorum diyor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı. E sen de bakma hocam o zaman. Bakma.
1: Yani anlamakta zorlandığım bir durum ki şöyle bir şey var. Roma maçı Beşiktaş derbisi sonrası ki bence büyük yara aldı Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde. Roma maçının ilk yarısı kötü bir oyundu. Defansif bir Fenerbahçe gördük. Yani bunu da söylemek durumundayım. Yani kontratak kovalayan bir Fenerbahçe vardı ama kontratak da doğru düzgün kovalayamıyordu. 39 dakika tuttu Roma'yı. 39. dakikada aslında gitmemesi gereken yere bir top gitti ve gol oldu.
0: Evet.
1: Roma 1-0 öne geçti. Ha, Roma ahım şahım mı oynadı? Hayır, ahım şahım da oynamadı. Ama enteresan bir yarıydı. Yani Fenerbahçe Roma'ya karşı ilk yarı kötü gözüktü. Ama ikinci yarı biraz kendini hatırladı
0: Ya maçı
1: Fenerbahçe.
0: kazanabilirdi Fenerbahçe.
1: İkinci yarı kendisini hatırladı
0: Tabii.
1: Fenerbahçe. Büyüklüğünü hatırladı, ağırlığını hatırladı. Oyunu anlamında da toparlanma oldu. Bir gol geldi. Diğerleri de gelebilirdi. Ah Vedat ah dedik. Gol kaçırdı Fenerbahçe.
0: Ya Kante'nin lütfen al bunu at artık diye pozisyonda Vedat bunun için o golü atması lazım.
1: Yani Vedat'ın o pozisyonu atması lazım dedik. Yine ben Oğuz Aydın'ın pozisyonuna gol diye ayağa kalktım. Ama
0: Gole benziyordu ama
1: böyle
0: topunu çok enteresan ya
1: başka yere gitti top.
0: kalecinin tokatlayacağı yere
1: Bir yere
0: gitti.
1: gitti. Yani enteresan bir durum söz konusu oldu. Ve böyle bir maçın üzerine ki bence tekrardan taraftarla bütünleşme, takımın toparlaması için derbi sonrasında toparlaması için ikinci yarı şahane bir durum ortaya çıkmıştı.
0: Evet.
1: Skor da kötü bir skor değil. Roma'ya karşı berabere kalmak ve Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir aradan sonra dahil olup ilk puanını
0: 18.
1: almak,
0: sırada.
1: ilk puanını almak çok bence pozitif
0: Ya
1: anlamda.
0: Fenerbahçe'nin 48 saatinde böyle kaos yaşanmasına hiç gerek yoktu.
1: Yani bir
0: 48
1: anda
0: saati sen çöpe at.
1: Fenerbahçe'de tekrar bir kaos ortamı ortaya
0: Yani
1: çıktı.
0: Roma'yı konuşacakken, Fenerbahçe Roma maçını oturup konuşurken, değerlendirecekken, ertesi günde ya bunu değerlendirelim, şu oldu, kaçan goller, 18 yıl sonra bu takım katılmıştı. Bunların hepsini yorumlarımızda biz kullanmak istiyor ve düşünüyorken maalesef istifa konuştuk.
1: Enteresan bir durum diyelim. Bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son İsmail Hoca'nın istifası ve geri dönmesini, döndürülmesini konuşuyorduk.
0: Doğru.
1: İsterseniz bu akşamki maça da biraz geçelim. Bazı dinleyicilerimiz futbola dönün lütfen diye mesaj
0: Evet,
1: göndermişler.
0: ona döneceğiz. Saat başından sonra da dönebiliriz. Muhtemelen 11'leri konuşuruz.
1: İsterseniz saat başına dönelim. 4 dakikamız kaldı. Yine
0: Evet.
1: Roma maçını biraz konuşalım ya da gelen mesajları da paylaşalım. Roma maçında özellikle ikinci yarıda gerçekten toparlanan bir Fenerbahçe vardı. Galibiyeti kaçıran taraf da Fenerbahçe ama ben Roma maçında futboldan ziyade Fenerbahçe taraftarını da tebrik etmek istiyorum. Dünyada ses getirdi.
0: Tabii tabii.
1: Koreografi. Tifo, yabancıların tifo dediği
0: Evet.
1: koreografi çok başarılıydı. Ya uzun
0: Bence de
1: yıllar
0: başarılıydı. Bayağı emek verilmiş.
1: çok emek verilmiş. Uzun yıllardır Türkiye'de görmediğim bir detaylı ve o kadar büyük ve detaylı çizimleri çok görmüyoruz
0: Evet.
1: açıkçası. Artık eskiden çok yapılıyordu. Şimdi az yapılıyor ve gördüğümüzde de mutlu oluyor. Ben mutlu oluyorum. Özellikle yabancı Avrupa takımlarının kale arkalarının yaptığı bazı işte tifo koreografileri görünce hayıflanıyordum. Biz niye yapamıyoruz? Eskiden yapıyorduk. Artık niye yapamıyoruz diye.
0: Biz de yaptık en
1: Bunu
0: sonunda.
1: yaptık,
0: Evet.
1: gördük. Daha önce Galatasaray'da yapmıştı, daha önce Beşiktaş'ta yapmıştı. Yapılmış durumlar bunlar daha önce de. Ama bir ara verilmişti. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ni özlemiş Ercan abi. Ben onu net olarak anladım.
0: Şampiyonlar Ligi özlenmez mi Ahmet?
1: Özlemişler, net çok özlemişler.
0: Ya keşke her sene 3 takımımız katılsa Şampiyonlar Ligi'ne. Keşke.

0: Keşke.
1: Keşke bunları görsek. Keşke bunları yaşasak.
0: Yani bu heyecanı görmek güzel oldu. Şöyle bir durum var. En çok etkileşim alan durum söz konusuydu. Ciddi manada sosyal medyada çok fazla etkileşim aldı. Yani çok fazla hiç beklemediğim hesaplar paylaştı Ercan abi. Beklemediğim işte spor medyası paylaştı. Tabii, genelde tabii. Türk başlıklarını çok paylaşmayan hesaplar paylaştılar. Çok enteresan oldu. Ve en çok etkileşim alan, en çok paylaşım yapılan durum oldu. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'nin o koreografisi gerçekten çok etkilenmiş. Avrupa'daki çoğu isim de etkilenmiş. Bunu da aktarmış olalım. Yani bence güzel bir durumdu. Fenerbahçe taraftarı da çok özlemiş. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Galibiyet olsaydı da çok keyifli olurdu o koreografiyle bir de galibiyetle beraber. Roma gibi bir takıma ki Roma'yı geçen hafta çok ciddi şekilde analiz ettik. Tehlikeli bir takım ki topa aldılar. Yani onu da belki İsmail Hoca ve Fenerbahçe bıraktı topu. Bir oyununu gördükten sonra böyle bir oyun anlayışı, böyle bir oyun anlayışına da bürünmüş olabilir. Bir grafik vardı. Hep top neredeyse ikinci yarıda da öyle. Bir ara sadece ikinci yarının başında Fenerbahçe'nin ayağındaydı. Onun haricinde hep genelde Roma'nın ayağındaydı.
1: Fenerbahçe nasıl oynanması gerekiyorsa sahada bunu sergiledi. İkinci yarı girilen pozisyonlarla da belki de maçı çevirebilirdi, onu kaçırdı.
0: İsterseniz bir yarış arası verelim. Yarış sonrası hem Roma maçını hem de aynı zamanda Gaziantep Futbol Kulübü maçını konuşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık Gaziantep Futbol Kulübü maçına da geçelim. Fenerbahçe'nin ya yani futbol anlamında, teknik direktör anlamında konuştuk. İsmail Kartal'ın istifası, evet, ve geri dönmesini, biraz Roma maçını konuştuk. Artık biraz da Gaziantep Futbol Kulübü maçını konuşalım. Bu akşam saat 8'de oynanacak bu karşılaşma. Muhtemel 11'lere bakıyorum Ercan abi. Muhtemel 11'lerde bazı soru işaretleri var. Bir kere Mert Müldür soru işareti. Mert Müldür Roma maçında oynadı. Gayet iyi oynadı bence. Ama
1: görevini yaptı.
0: Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında oynayacak mı, oynamayacak mı? Soru işaretleri. Semedo oynayacak mı, oynamayacak mı? Soru işareti.
1: Dinlendirmeye girebilir.
0: Yine bir başka İsmail Yüksek ki Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kazanan oyuncusu, en çok hamle yapıp top kazanan oyuncusu bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeki istatistiklerde yer alıyor İsmail Yüksek. Bu karşılaşmada oynar mı oynamaz mı soru işareti orta sahada. Çünkü 10 numara pozisyonunda eksik var. Asensio yine olmayacak bu karşılaşmada. Bir diğer oyuncu Oğuz Aydın oynar mı oynamaz mı sorusu ve bir diğer oyuncu da Vedat'ın yerine Lukaku mu oynayacak?
1: Sence Lukaku hazır mı? Oradan başlayalım.
0: Bence hazır değil. Benim şahsi fikrim hazır olmadığı yönünde.
1: Yani milli aradan sonraya belki iyice hazır olur diye düşünüyorum. Süre çok iyi çünkü. Yani 21 gün İstanbul'da. Eğer milli takıma tabii çağırırlar mı? Bu haliyle çağırırlar mı bilmiyorum. Fakat
0: ben Lukaku'nun milli takıma çağrılacağını düşünmüyorum.
1: Ben de.
0: Vedat çağrılır ama Lukaku çağrılmaz Ercan abi.
1: Şimdi bugün diyelim ki Mert'i dinlendirdi.
0: Mert'i de oynatır diye düşünüyorum. Hemen hemen bütün
1: kim oynayacak?
0: Muhtemel 11'lere baktım, hepsinde de Mert yazıyor.
1: Kim oynayacak? Semed oynayacak. Mert'i dinlendirirse. Brown devam eder solda.
0: Onları zaten hiç açmıyorum.
1: İrfan Can oynatır mı? Yoksa i̇şte Kante, Genduzi, İsmail orta sahası işler bir orta saha. Üretim olarak yalnız biraz
0: rakibin güçlü olursa tutarsın orta sahayla Ercan abi. Evet. Ama Genduzi'nin de 8 oynadığı dönemler var. 8 var. Performansı verdiği dönemler var. Ama işte oynatır mı oynatmaz mı benim soru işaretim var.
1: Mesela Kerem mi oynar solda merak ediyorum.
0: Ben Kerem oynar düşüncesine sahibim. Hemen hemen bütün muhtemel 11'lerde de Kerem 11'de.
1: Greenwood zaten.
0: Greenwood forması oynayacak. Kesin. Kalede Ederson kesin.
1: Burada santraforda Muriç mi Lukaku mu başlar? Hı hı. Orta alanda Kante, Genduzi, İsmail mi olur? Yoksa oraya İrfan Can mı olur?
0: Ya da on numara pozisyonunda Oğuz'u hiç dener mi diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Sağda Semedo mu olur, Mert mi olur? Bunları maç saatinde hep beraber göreceğiz.
0: Yani burada muhtemel 11'lere baktım, hemen hemen tüm muhtemel 11'lere bakmaya çalıştım spor kuruluşlarının. Farklılıklar bu oyuncularda, evet, ağırlıklı olarak.
1: 3 tane çok deneyimli oyuncu var Gaziantep'te. Spor severler yakından tanıyorlar. Biri Maxim, hı hı, diğeri Kozlovski ve Sorescu. Bu 3 oyuncu da gerçekten uzun süredir Gaziantep'i taşıyan oyuncular.
0: Taşıyan oyuncular.
1: Ve bu akşam da Gaziantep'te tehlike yaratacak oyuncular kimler dersen, Kozlovski, Maxim ve Sorescu'nun ön plana çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
0: İsterseniz Gaziantep Futbol Kulübü'nün de muhtemel 11'ini hemen paylaşalım. Tobias kalede, Perez, Arda, Abena, Kerim, Ulrich Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlovski ve Halil Dervişoğlu 11'iyle, muhtemel 11'iyle sahada olması bekleniyor Gaziantep Futbol Kulübü'nün.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye karşı.
1: Halil giden teknik direktörle arası pek iyi değildi. Kadroya giremiyordu. Orhan Ak'la beraber oynamaya başladı.
0: Geçen hafta golünü de attı.
1: Geçen haftaki puanı 7,2. İyi bir puan, yüksek. Bugünkü performansını ben de tabii merak ediyorum. Göztepe'yi farklı mağlup etti. Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü. Çabuk atakları gayet başarıyla uygulayan bir yapısı var. Bunu gördüm ben maçta. İzledim maçı. Fenerbahçe ve Gaziantep mücadelesinde de yine bu maçta ani atak planlıyor olabilir Gaziantep.
0: Ki Gaziantep'in kadrosu biraz öyle bir kadro Ercan abi. Kontratak futbolunu benimseyen, daha çok, doğru, defansif bir anlayışta. Ki zaten öyle olması da gerekiyor. Karşısında da Fenerbahçe var. Yani güçlü. Kendinden çok daha güçlü bir takım var.
1: Tabii.
0: O yüzden de biraz daha defansı düşünüp kontratağa yönelik bir kadro olabilir. Tehlikeli ayakları var dediğiniz gibi. Her an maçı değiştirebilecek ayaklar. Hem pas atarak, hem gol atarak, hem işte pozisyona girerek, pozisyon yaratarak daha doğrusu değiştirebilecek oyunculara da sahip. Fenerbahçe'ye baktığımızda defansif anlamda gol yiyen bir yapıda bu sezon hemen hemen her maç gol yiyor Fenerbahçe, yani baktığınızda.
1: Evet.
0: Son haftalarda özellikle Skriniar ve Ake'nin uyumu konusunda bazı soru işaretleri vardı.
1: Skriniar'ın ağırlığından yararlanıyorlar. Hı hı. Rakipler kim olursa olsun o ağırlık problemini kabul edelim Skriniar'da. Hı hı. Birebir mücadelede tek hamle kalıyor. Hı hı. Devre dışı kaldı mı rakibinin bayağı gerisinde kalıyor rakip forvetin. Skriniar'da gördüklerimiz bunlar.
0: Roma maçının ikinci yarısı toparlanmış gördüm biraz. İlk yarıda da fena değildi Skriniar Ake uyumu. O ikisini beraber düşünüyorum. İkinci yarıda daha toparlanmış bir defans hattı gördüm ben. Yani o konuda bence başarılı. Bu arada yine Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden bir tanesi Brown olacak. Hani hep diyoruz ya, Beşiktaş beklerini ceza sahasına sokuyor. Fenerbahçe de sokuyor Ercan abi. Brown goller de atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde hem elemede Lyon karşılaşmasında hem de Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.
1: Evet.
0: Ve Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde.
1: Bekler...
0: Brown.
1: Bekler hücuma katkıda bulunmalı. Prensibi bütün dünyaya yerleşmiş durumda. Yıllardır yerleşmiş durumda derken uzun süredir bu böyle zaten. Bunlara ekstra olarak dikkat edersen stoperler de ceza sahasına yakın oynamak istiyorlar. Geliyorlar ataklarda. Ya bu total futbolun varoluşundan beri hep olması gereken husus. Daha basit anlatımla toplu hücum, toplu savunma. Topu kaybettiğin anda savunma başlar, topu aldığın anda hücum başlar. Bunu yetenekli oyuncularla mükemmel uygulayabilirsin. Olay bu. Bunu başarabiliyorsan, ki bekleri de hücuma sokmak zaten bu işin gerekliliği. Olmazsa olmazı.
0: Sezon başından beri Beşiktaş İtalyano, bu konuda Beşiktaş'taki oyunda görüyorduk. Fenerbahçe'de de özellikle Archie Brown'un son haftalardaki yükselen performansını da gördük. Ben hep şunu söylüyordum. Şampiyonlar Ligi maçlarında hem Galatasaray rakibini hem Fenerbahçe'nin rakibini analiz ederken, derin analiz yaparken Fenerbahçe ve Galatasaray'a ekstra oyuncular lazım olacak dedim. Ekstralar işte bu oyuncular. İşte Archie Brown'un gol atması. Beklenen bir durum mu? Hayır, değil. Yani sol bekin ya da sağ bekin gol atması takımda beklenen bir durum değil. Ama büyük takımların bekleri gol atabilmeli.
1: Ya şimdi soldan Rıdvan ortaladı. Sağda Semedo golü attı. Biri sol bek, biri sağ bek. Hatırladın maçı değil mi?
0: Semedo değil, Beşiktaş'ın
1: Murillo.
0: Murillo
1: golü attı. Rıdvan vuruyor. Biri sol bek, biri sağ bek. Var olması

0: gereken husus zaten bu.
1: Bu. İşte ekstra bunlar, beklenen değil, ekstra işte stoperlerin gol atması gibi diyelim. Ercan abi, isterseniz kısa bir ara verelim, ara sonrası bu konuyla geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün muhtemel 11'ini de paylaştık. Maçı da biraz konuştuk. Nasıl bir maç olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Defansif olarak Gaziantep Futbol Kulübü başlayacak ve sonrasında Fenerbahçe'nin açıklarını kovalayacak. Fenerbahçe'de baskıyla erken gol bulmaya çalışacak diyelim. Biraz Şampiyonlar Ligi'nde konuşmak istiyorum Ercan abi. 18 sene sonunda iki takımımızla beraber, düzeltiyorum tabii, 18 sene sonra Fenerbahçe Galatasaray daha fazla bir süre sonra, anladığım kadarıyla, hatırladığım kadarıyla iki takımla biz Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Önemli karşılaşmalar vardı, çok zevkli karşılaşmalar vardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki durumları da biraz paylaşalım. İlk haftanın bazı öne çıkan oyuncuları var. İşte İsmail Yüksek'i biraz önce saydık. En çok ikili mücadele kazanan maçta, Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçlarda en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olarak bu listeye birinci sıradan dahil oldu. Yine Mark Gueye'yi Aston Villa'dan en çok top kazanan oyuncu olarak listeye dahil oldu. Yine en çok dripling yapan oyunculara baktığımızda Leipzig'ten Antonio Nusa en çok dripling yapan oyuncu. İkinci sırada Barcelona'dan Lamine Yamal. Üçüncü sırada Como'dan Assane Diao. Dördüncü sırada Bayern Münih'den Michael Olise. Beşinci sırada da yine baktığımızda AYK'da zannedersem Koita. 9'da Koita 5. sıradan dahil olmuş listeye. Antonio Nusa 17 kez dripling yapmış Leipzig'te.
0: Gayet iyi bir rakam. Yüksek.
1: En önemli gol performansını Rafinha'ya vermişler. Rafinha'nın golü, 2 gol attı bu arada. 4 tane de kilit pas attı. Ve maçın oyuncusu seçildi Barcelona'da. Rafinha'ya verilmiş en önemli performans olarak. Yine baktığınızda en hızlı oyuncu Carlos Forbes, 36.6 kilometre en hızlı hıza ulaşan oyuncu olmuş. Yine Kulüp Brugge'den Carlos Forbes. Yine Daniel Stum en çok sprinti yapan oyuncu olarak Slavia Prag'da dikkat evet. çekmiş. Ve yine bir başka oyuncu 150 kez hızlanma, en çok hızlanma Süleyman Kamara. Olmuş. Onu da aktarmış olalım. Böyle istatistikler olduğu sürece de yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Yine 10 golle Haaland Şampiyonlar Ligi'ne teenage olarak, yani 20 yaşın altında en çok gol atan oyuncular listesinde 10 golde Haaland var. 12 golle Lamine Yamal var. 13 golle de yine baktığınızda Mbappe var bu listede. Çok önemli. Yine haftanın 11'inde baktığımızda, ki bizden Archie Brown var Fenerbahçe'den, haftanın 11'ine seçildi. Kalede Courtois var.
0: Archie Brown bir de gol vuruşu sanki bir forvet vuruşuydu.
1: Forvet vuruşuydu. Courtois kalede haftanın 11'inde Ercan abi. Yine ülkemizden tanıdığımız Bartra. Real Betis'te defans hattını oluşturuyor. Evet. Paul Torres'le beraber. Yine Dest PSV'de sağ bek olarak karşımıza çıkıyor 11'de, haftanın 11'inde. Sol bek Archie Brown. Baturna Como'da önemli iş yaptı bu hafta Şampiyonlar evet. Ligi'nde. Odegaard Arsenal'de yine çok önemli iş yaptı. Sağ tarafta Bayern Münih'ten Olise'yi haftanın 11'ine seçmişler. Sol tarafta baktığımızda Ferran Torres. Bu arada Ferran Torres iyice alıştı Paris Saint Germain'e. Son 5 maçta 6 gol.
0: Ferran Torres, ya Barcelona'dan ayrılmak çok önemli bir karardır Ahmet. Ama geldi ve şimdi de Paris Saint-Germain'de gollerine devam ediyor.
1: 5 maç 6 gol çok önemli Ercan abi. Yani baktığınızda alışma süresidir. Yeni bir takıma, yeni bir ülkeye gidiyorsunuz. Hiç önemli değil. Dünya Kupası'ndaki final maçındaki golü atan oyuncu bir anda Paris Saint-Germain'e transfer olup orada da 5 maçta 6 gol. Çok önemli. Bence çok önemli bir iş yaptı. Forvet hattına, haftanın 11'ine baktığımızda son dönem transfer piyasasında Türk piyasasını ciddi manada haberleriyle meşgul eden Demirović. En erken bu arada hat-tricklerden bir tanesi sayılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı o listede ve Yine haftanın 11'inde Rafinha.

0: o performansı zaten girmeliydi diye düşünüyorum.
1: Evet, Dünya Kupası'nda bir ailevi bunalım yaşadı Rafinha. Dünya Kupası'nda o istediği performansı maalesef sergileyemedi takım adına. Ama tekrar demek ki onu halletmiş ki gollerine devam ediyor. Demirović mutlaka Galatasaray'la bir görüşme yaptı. Fakat Stuttgart'ta banko oynayan bir oyuncuyu kulübeden seni oyuna dahil edeceğiz görüşünün ağırlık bastığını görünce bence gelmedi. Banko oynuyorsun, Bundesliga'da oynuyorsun ve değerli bir santrafor Demirović.
0: Demirettin Demirović
1: Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hat-trick'le gösterdi.
0: Haftanın oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde 4 oyuncu belirlenmiş. Birinci sırada Ferran Torres o performansa. İkinci sırada Ermettin Demirović doğal. Üçüncü sırada Rafinha doğal. Dördüncü sırada da Batra yine Real Betis'te Lille maçında çok önemli bir işe imza attı. Baktığınızda gol attı, Real Betis'in kazanmasına önemli katkıda bulundu. O da bir artık yaş olarak bayağı yaşını almış tabii, bir tabii. oyuncu. Trabzonspor'dan hatırlıyoruz, bir sezon Trabzonspor'da da oynadı, sonra geri döndü. Hatta çok konuşulmuştu, Trabzonspor'a transferi de çok konuşulmuştu, geri dönmesi de çok konuşulmuştu Ercan abi. Ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar kendine yer bulması, haftanın 11'inde ve haftanın oyuncusunun ilk 4'te yer bulması onun adına çok önemli. Tekrardan küllerinden doğuyor gibi oldu Mark Bartra. Önemli bir oyuncu, onu da bu hafta izlemiş olduk diyelim. Ve Arda'yı konuşacaktık Ercan abi, onu
1: ve geçen hafta seninle konuştuk ya Arda'yı, şöyle demiştim hatırlıyorsun. Jose Mourinho'nun geçen hafta yaptığı bir açıklama vardı. Arda'yı iki maçta da oynatmayacağım diye.
0: Zaten Şampiyonlar Ligi'nde kırmızı kart cezası nedeniyle oynamıyordu.
1: Ligde de oynatmayacağım diyordu. Onunla başlamayacağım demişti.
0: Ve başlamadı da.
1: Başlamadı. Sonra 20 dakika oyuna girdi. Mbappe'ye attığı pas. Top Arda'ya geldiği zaman.
0: 5 kilit pas bu arada.
1: Tabii tabii, gösterdiği etki. Duran toplarda zaten çok iyi kullanıyor. Gösterdiği yine etki. Ve Jose Mourinho ne diyor? Bambaşka bir oyuncu diyor. Ama şunu demiyor. Ben banko 11'de tekrar onu başlatacağım demiyor.
0: Yok demiyor.
1: Bambaşka, hatta çok iyi bir oyuncu diyor.
0: Çok iyi bir oyuncu. En iyi oyuncularımızdan. Hatta böyle cümleler kullanıyor.
1: Evet ya, bundan sonraki bölümde şunu diyecek, ben Arda'yı böyle kullanmak
0: bugün
1: istiyorum.
0: Bugün hatta tap tap tap demiyorum ama tap tap diyorum, siz anlayın diyor.
1: Ya ben, ama bundan sonra benim düşüncem o. Jose Mourinho'yu burada iyice öğrendik. Diyecek ki büyük bir ihtimalle ben böyle kullanacağım.
0: Bir noktadan sonra ama 11'e koymak zorunda kalacak Ercan abi.
1: Bazı maçlarda koyacaktır. Hatta ama genelde niyetinin ben anladım ya ikinci yarı ya son 25 dakika. Onu tam olarak performansını böyle değerlendirmek istiyorum diyecek hatta. Tabii ben olsam ya da istesek 90 dakika görmek isteriz.
0: Bunu da neden diyorum? Mecbur oynatacak. Ben öyle düşünüyorum Ercan abi. Çünkü taraftar baskısı ciddi manada artmış durumda. Bu hafta sonu işte program açılışında konuşmuştuk, söylemiştim. İki konu konuşuldu. İspanya ve Madrid gündemiyle alakalı. Bir tanesi Madrid'de yıllar sonra yapılan Formula 1 yarışması. Bir diğeri de Arda'nın son dakikalarda 20 dakika oyuna girip maçı bir anda değiştirmesi, oyunu değiştirmesi ve özellikle Real Madrid taraftarının yoğun bir şekilde Arda'yı neden 11'de görmüyoruz sorusunu sormaya başlaması. Evet. Şimdi Mourinho'yu da anlamaya çalışıyorum. Bir transfer yaptırdı ki onu da bence büyük takımlar bunu genelde yaparlar. Baş rakibine gitmesin ki, doğal rakipleri var. İşte Paris Saint-Germain'dir, Barcelona'dır, işte İngiliz kulüpleridir, İtalyan kulüpleridir. Real Madrid'in doğal rakiplerinden bahsediyorum. Ligden bahsetmiyorum. Evet. O rakiplere gitmesin diye Diamante'yi transfer etti. 120-25 milyon avroya transfer etmiş durumda. Haliyle orada da bir basın toplantısı da onu sordu. Eğer dedi ben onu oynatmasaydım şimdi bana onu soracaktınız dedi. Ama hala oynattığı ve performans vermeyen Vini var. Hadi bir şekilde Mbappe kesilemez orada. Onu anlayabiliyorsunuz. Her maç 2 gol atıyor, 3 gol atıyor, 2 şey 1 gol 1 asist yapıyor. Yapıyor yani onu. Yine Bellingham çok iyi başladı sezona ki çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi.
1: Kesin.
0: Onu da çok hadi kesemez diyoruz ama Vini'yi kesip Diomante'yi oraya da monte edebilir. Yani sağ yerine solda da oynatabilir. Yapmıyor ama bunları.
1: Şimdi göreceğiz. Önümüzdeki haftalar biraz bekleyelim, sabredelim bence.
0: Mesela Tchouameni geldi. Tchouameni'yi oynatacak, ben söyleyeyim. Evet. Valverde Tchouameni oynayacak orta sahada.
1: Evet.
0: Çünkü defansifi de düşünüyor. Gol yememek istiyor. Ve yiyor. Maalesef Real Madrid'de yiyor gol.
1: Kaybetmek istemiyor.
0: Kaybetmek istemiyor. Böyle bir durum söz konusu. Oğuz'u Cengiz över över sonra da 11'e koymaz Mourinho Türkiye'de. Arda'yı övdüğüne göre gene yedek bekletecek demektir diye bir dinleyicimiz yazmış. Son mesajımız da olsun. Vatikan uyarıyor. Eklemek istediğin son bir cümle var mı Ercan?
1: Herkese iyi haftalar. Sevgili öğrencilere de bu seneki eğitimde, bugün başladı eğitim hayatlarında, büyük başarılar diliyorum.
0: Eğitim öğretim senesi hayırlı olsun. Başarılar dileklerimizi iletelim öğrenci kardeşlerimize, çocuklarımıza. Ben Ahmet Özölçer. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda, koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 5. hafta dün akşamki Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte geride kaldı. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta içerisinde Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, iyi bir futbol ortaya koymuş, sahadan da bir puanla ayrılmıştı. Fakat İsmail Kartal'ın istifasıyla birlikte gündem değişmişti. İsmail Kartal ertesi gün idmana çıkmadı, fakat sonraki gün ikna edilip tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti ve dün de Gaziantep'te takımın başındaydı. Fakat oyun olarak Fenerbahçe dün beklentilerin çok uzağında kaldı. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe bir hayli zorlandı diyebiliriz. İlk yarıda Gaziantep gole daha yakın olan taraftı. Oyunu daha çok istediği gibi kontrol eden, pozisyonlar bulan, Fenerbahçe'yi bozan taraftı. Fenerbahçe ise bu kötü oyuna rağmen Guendouzi ile de çok net bir gol pozisyonundan da yararlanamadı. Dün Romelu Lukaku ilk 11'de tercih edildi. Onun başlattığı atağın devamında Guendouzi çaprazdan boş kaleye topu yandan avuta gönderdi. Maç orada 0-0'da kaldı. İlk yarıda Sorescu ile Gaziantep'te net gol pozisyonları buldu. Fakat o iki pozisyonda da başarılı olamadı. Birinde Archie Brown blokladı vuruşu. Diğerinde de top avuta gitti.

Devre arası oldu. Devre arasından dönüşte Fenerbahçe'de herhangi bir oyuncu değişikliği görmedik. Fenerbahçe daha tutucu bir orta sahayla başlamıştı karşılaşmaya. İsmail Kante ve Guendouzi'yi aynı anda tercih etti İsmail Kartal, ama demek ki çok kötü bulmadı ilk yarıyı ki oyuncu değiştirmedi. Ta ki 64. dakikaya kadar. O dakikada 3 değişiklik birden geldi. Fenerbahçe ikinci yarıda ilk yarıya nazaran daha etkiliydi. Gaziantep ise ilk yarıdaki etkinliğinden uzaktı. Ne savunmada çok iyi durabildiler, ne hücumda bir organizasyon yapabildiler. Felaket pas tercihleri gördük Gaziantepli oyunculardan. Bunun neticesinde Fenerbahçe'de zaman zaman Gaziantep savunmasını dengesiz yakaladı. Ancak Fenerbahçe'de oradan yine bir gol çıkaramadı. İkinci yarıda yine Lukaku'nun duvar olup Guendouzi'yi kaçırdığı pozisyon Fenerbahçe'nin en net pozisyonlarından biri, en organize ataklarından birisiydi. Bir savunma müdahalesiyle Guendouzi şut imkanı bulamadı, fakat devamında Kerem'in vuruşu direkten oyun alanına döndü. İkinci yarıda yine Archie Brown'un şutla bitirdiği ceza sahası içinden o organizasyon Fenerbahçe açısından iyi gözüktü, ama çok cılız bir son vuruşta top kalecide kaldı. Bir de Greenwood'un frikikte direkten dönen pozisyonu maçın son anlarında geldi. 90'a yakın, 88 civarı. Fenerbahçe o pozisyondan da yararlanamadı ve Gaziantep deplasmanından sadece bir puanla dönmek durumunda kalıyor. Fenerbahçe dünkü beraberlikte puanını 7 yaptı. Şu anda 5. hafta itibariyle Fenerbahçe 11. basamakta yer alıyor averajla. Rakibi Gaziantep ise puanını 8 yaptı 5 hafta sonunda. Oranak'la geçen hafta Göztepe deplasmanında 4-2 kazanmışlardı. Fenerbahçe önünde de beraberliği aldı Antep ve 8 puanla 7. basamakta haftayı tamamladı. Lider 13 puanlı Galatasaray, ki bu hafta Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanına gidecek. İkinci basamakta 12 puanlı Beşiktaş, 3. basamakta 10 puanlı Ahmet var. Bu hafta da Ahmet Beşiktaş mücadelesi olacak. Milli ara öncesi zirvede her sonucu açık karşılaşmalar var. Ahmet kendi evinde çok formda. Son Başakşehir maçında da 5-0 kazandılar. Beşiktaş genel olarak çok formda. Galatasaray Trabzon'da da sonuçta Trabzon pek formda gözükmemekle birlikte bir büyük maç. Trabzonspor'da eminim çok daha fazla konsantre olacaktır. Bakalım neler göreceğiz önümüzdeki hafta. Dün 1. Lig'de Kayserispor İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıdan 3-0'ı buldu Kayseri. İkinci yarıda tek gol, 4-0 kazandılar ve 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu Atilla Geri'nin takımı Kayserispor. Liderliği puan olarak Bursaspor ve Batman Petrolspor'la paylaşıyor. 16 puanlı 3 takım, ama Kayseri'nin averajı artı 11. Bursa'nınki artı 8, Batman Petrolspor'un da artı 3. Dördüncü basamakta da şu anda Iğdır var. Playoff hattının diğer basamaklarında da Keçiören Gücü, Mardinspor ve Sarıyer bulunuyor. Küme düşme hattında da geçen yılın flaş ekiplerinden Esenler Erokspor var. Ümraniye, İstanbul ve Boluspor yer alıyorlar. Premier Lig'de Leeds United 4, Newcastle United 1. Dünün flaş skorlarından birisi Leeds yeni sezona formda girdi. 4 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik oldu Leeds United'dan. Newcastle United ise yeni bir hoca ile biliyorsunuz çalışıyor, Joyce'le. Onunla da ilk mağlubiyeti ligde dünkü maçta farklı şekilde aldılar. La Liga'da Villarreal 1, Real Betis 2. İki Şampiyonlar Ligi takımının mücadelesini Real Betis kazandı. Geriden geldi 1-0. Daha ilk yarıdan 1-0 geriye düşüp ilk yarıdan 2-1'i buldu Betis ve maçı kazandı. Villarreal açısından da yeni hocayla beraber felaket bir sezon başlangıcı. Ligde oynanan 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek maçta da mağlubiyet geldi. Henüz galibiyet alamadılar ki, hatırlayacaksınız, hazırlık döneminde Villarreal İstanbul'da Galatasaray'la oynamış ve bölüm bölüm çok etkili hücumlar gerçekleştirdiklerini görmüştük. Ama lig ve Şampiyonlar Ligi performansı şu an için yeterli gözükmüyor. Serie A'da
Inter Udinese maçı 8 gole sahne oldu. Inter 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 öne geçti. 5-3 kazandı mücadeleyi. Roma Torino deplasmanında bir kez daha kazandı 2-0'la ve Como'da Parma'yı 2-1 mağlup etti. Burada da 4-4 yapan iki takım var. Roma ve Inter. Como ve Lazio da 10'ar puanlı bu iki takımı takip ediyor. Evet, dünün öne çıkan karşılaşmaları bunlardı. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur maçları başlıyor saat 17'de. Afyonspor, Ürgüpspor ve 20'de Altay, Sökespor karşılaşmaları var. La Liga'da hafta içi mesaisi olacak. Bu akşam başlıyor. 3 karşılaşma. Arda Güler'in Real Madrid'i Elche deplasmanında olacak ki Arda da son maç oyuna sonradan girdikten sonra maçın oyuncusu olmayı başardı. Manşetlere çıktı. Herkesin dilinde Arda Güler bu sezonki performansıyla. Mourinho'nun üzerinde de büyük bir baskı var. Çünkü zaman zaman yedek bırakıyor. Son maçta olduğu gibi ama Arda da ne zaman oynasa inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Bugün bakalım Arda'yı Mourinho ilk 11'de tercih edecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. İngiltere'de Lig Kupası heyecanında çok güzel bir karşılaşma var. Liverpool-Tottenham saat 22'de bu karşılaşma başlayacak. Yine aynı saatte Arsenal-Ipswich Town deplasmanında olacak. Günün bülteni bu şekilde. Voleybolda da amili erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Şu anda 4 maçı geride bıraktık. Fakat dün Romanya karşısında 3-1'lik bir mağlubiyet aldık. Açıkçası benim çok beklediğim bir mağlubiyet değildi. Favori olduğumuz bir karşılaşmaydı ama olmadı. 4. maçında 3. mağlubiyetimiz oldu. Şimdi son maçımız yarın Letonya ile olacak. Letonya ile de çok büyük ihtimalle 4.lük için, yani bir üst tura çıkabilmek için son basamak grupta, 6 takımlı grupta 4. olmak lazım en kötü. Kazananın 4. olacağı bir maça, adeta bir final maçına çıkacağız. Umarız da kazanıp adımızı bir sonraki tura yazdırırız. Onu da eklemiş olayım. Maçlarla ilgili özetim şimdilik bu şekilde. Maç harici bugün konuşacağımız konulardan biri Trabzonspor'daki teknik direktör gündemi olacak. Trabzonspor'da henüz yeni hoca belirlenmiş değil. Dün iki isim ön plana çıkıyordu. Birincisi Pioli, İtalyan çalıştırıcı. Diğeri de Şenol Güneş. Fakat gece Trabzonspor muhabirlerinin yaptığı haberlerde sürpriz bir üçüncü ismin gündemde olduğu, onunla anlaşmaya yakın olunduğu ama hani ismin kim olduğunun da bilinmediği ifade ediliyor. Belki de bilip söylemiyor muhabirler, bilemiyorum. Ama böyle bir gündem var ve hedefinde tabii Galatasaray maçına o teknik direktörün yetişmesi. Dün Ertuğrul Doğan TVNet'e verdiği röportajda Conte ve Guardiola ile görüştüklerini ama Conte'nin 25 milyon euro istediğini, Guardiola'nın da hani belki önümüzdeki yaz görüşürüz ama bu sezon aileme söz verdim, çalışmayacağım dediğini aktardı. Merakla bekliyoruz Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak diye. Evet, benim özetim dünle dair bu şekilde. Şimdi şarkı reklamlarımıza gidelim. Aradan sonra da geniş geniş Gaziantep-Fenerbahçe maçını değerlendirelim.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Umran Oto
2: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Umran Oto Ekspertiz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz sabah sporunda Gaziantep-Fenerbahçe maçını detaylı konuşmaya başlayacağız Ali abiyle birlikte. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Dün 5. haftayı tamamladık. Geriye kaldı
1: 29 hafta. 29 işte günün hafta. Güzel haberi.
0: 29 haftamız kaldı.
1: Sadece 29 hafta kaldı Süper Lig bitmesine.
0: Evet, adım adım ilerliyoruz sona doğru. Çok
1: bir şey kalmadı
0: geç.
1: Ya.
0: Sayı olarak bakınca bir şey kalmadı da ay olarak hesap edince
1: çok mu uzun geliyor?
0: Çok uzun geliyor. Şu an Eylül'ün 15'i. Mayıs deyince, Mayıs'ı düşününce
1: oraya düşünmeyelim şimdi. 29 hafta kaldı diye düşünelim.
0: Öyle daha rahat hissettiriyor bence. Çünkü şimdi milli ara girecek, 3 hafta lig maçı oynanmayacak mesela. Sen evet. Ne yapacaksın o 3 haftada? Ne diyeceksin salı günleri? Hiçbir şey diyemeyeceksin. Kaldı 28 hafta. Kaldı 28
1: Yok,
0: hafta.
1: Yok, bir şey demeyeceğim. İşte Montella niye onu seçti? Bunu oynatmadı. Onları diyeceğimi tahmin ediyorum. Niye burada bu oyuncu değişikliğini yapmadı? Santrafor'la mı oynasaydık acaba diye bir 3 hafta geçecek diye düşünüyorum. Ama en azından 4 tane maç milli araya konsantre olma açısından bence oyuncular açısından da daha iyi. Kamuoyu açısından da daha iyi. Çünkü 2-2-2 yapıyorlardı. Eylül, Ekim, Kasım. İkişer maç. Mesela burada daha fazla antrenman. Takımın beraber daha fazla antrenman yapması. Daha fazla zaman geçirmesi. Bence bir anlamda olumlu olabilir. Ondan sonra bir de Kasım'da iki tane maç yapıp zaten Uluslar Ligi'nin şey aşaması bitiyor. Grup aşaması bitiyor artık. Ondan sonra statü playofflarla devam edecek değil mi?
0: Öyle
1: o şekilde
0: olması,
1: olacak. Tabii. O yüzden de belki olumlu olabilir. Yaşayıp göreceğiz. Onu beraber göreceğiz ama lig açısından yani bazı takımlar için mutlaka iyi olacaktır. Özellikle teknik adam değiştirmeyi düşünen, işte lige kötü başlayan takımlar için yeni bir şey gibi olacak. Sezon öncesi kamp gibi olacak. Ama orada da tabi araya mutlaka tatilleri sokacaklar.
0: Tabii çok uzun bir ara orası.
1: Evet, yani 3'er 4'er gün takımlarda tatiller görebiliriz. Bakalım yani o planlamayı ilk kez yapacak teknik direktörlerde, takımlarda onu iyi değerlendiren mutlaka avantaj sağlar.
0: Mesela evet, milli takımlar için iyi dedin, hani 4 maç olacak, izleyenler için iyi. Peki kulüp takımları için kötü değil mi bu kadar uzun ara vermek sezon yani içerisinde? Hani işte bir Dünya Kupası'nda olmuştu
1: tabii,
0: bu.
1: Tabii.
0: O da çok daha uzundu tabii ki. Ama çok ideal gelmiyor bana hani kulüp takımları için.
1: Bilemiyorum işte hani nasıl değerlendirdiğinle alakalı. Mesela Norveç Ligi'nde genelde 3 ve 4 haftalık aralar veriliyor. Mesela bu sene çok enteresan bir şey oldu. Milli ara öncesi Rosenborg ligin en kötü takımlarından biriydi. Milli ara sonrası bir döndüler, bambaşka bir takım. Şimdi Avrupa yarışına girdiler. Yani ligde gol atamayan takım. Böyle 11 maçta 8 gol, 7 gol gibi komik bir rakamla girmişti. Ondan sonra milli aradan sonra bir baktık bambaşka bir takım. Arada maçlar kaybetseler de onlara mesela çok yaradı. Böyle şeyler görebiliyorsun. O yüzden de dediğim gibi nasıl değerlendirdikleri önemli. Nasıl hazırlandıkları önemli. Oyuncuların tabii çalışma konsantrasyonunu üst seviyede tutabilecekler mi? Bu uzun arada o da çok kolay olmayacaktır. Bakalım, ben de merakla bekliyorum. Bir dönüşüm göreceğiz bazı takımlarda.
0: Mesela senin yapacağın bir yorumu ben sana bırakmadan yapayım. Mesela Beşiktaş bu araya gitmek istemez.
1: Tabii kesin.
0: Bu form durumuyla.
1: İstemez.
0: Hele bir de Ahmet'i yenebilirse.
1: Aynen öyle.
0: Deplasmanda bayağı da zor bir deplasman, kırıcı bir deplasman. Bu kadar formdayken, bu kadar oyuncular bireysel olarak iyiyken o ara Beşiktaş'a ters gelebilir mesela.
1: Kesin.
0: Fenerbahçe için de tam tersi. Fenerbahçe iyi gelebilir.
1: Fenerbahçe ister. Eğer böyle bir hani
0: Asensio'nun iyileşmesini de hani düşünürler.
1: Teknik adam değişikliği falan olmazsa, düşünmezlerse, yani İsmail Kartal'a devam edilecekse, çünkü ben hala bir sürpriz olabileceğini düşünenlerdenim. Eğer öyle bir şey olmazsa o ara Fenerbahçe iyi gelir. Herkes bir sakinler. Biraz daha plan program yapılır. Eldeki kadroyla alakalı olarak. İşte mesela Lukaku gibi bir oyuncunun performansının yükselmesi için yine iyi bir çalışma ortamı olabilir. Senin söylediğin sakatlıkların düzelmesi için.
0: Lukaku gerçi milli takıma gider büyük ihtimalle.
1: Milli takıma gitse de çalışacağı için hani şey...
0: Belki milli takıma gitmek daha iyi bile olabilir. Daha konsantre çalışmak açısından tabii. Kulüp takımına göre.
1: Bakalım. Mesela Courtois değil mi? Milli takıma affını istedi Uluslar Ligi'nde.
0: İstemişti de kabul gördü mü o sonra?
1: Vallahi en son ben okudum, herhalde reddedilmez.
0: Evet tabii.
1: Mesela öyle bazı oyuncularla anlaşma yaparken acaba milli takım şeyi de düşünmek gerekir mi? Hani belli bir yaşta oyuncuyla yapıyorsun. Milli takım planında soruyorlar mı acaba?
0: Lukaku'ya mı mesela ne yapacaksın? Yani
1: sen daha ne kadar yani mesela milli takımda oynamayı planlıyorsun, gitmeyi planlıyorsun? Kimi zaman iyi milli takım, kimi zaman da bir dezavantaj yaratabiliyor.
0: Valla ben istemem oyuncumun milli takımına gitmesini. Özellikle bir de Güney Amerika falan, Kuzey Amerika takımından davet alıyorsa, oranın bir vatandaşıysa, o da çok sayıda olsun istemem. Afrikalılar gibi, hani Afrika Ulusal Kupası olunca dezavantaj yaratıyor. Uzun seyahatler de yaratıyor.
1: Kesin.
0: Ona da, o dengeye de dikkat etmek gerekiyor. Bir de milli takım demişken şimdiden şeyleri görüyorum, tartışmaları. Salih oynamalı. Orkun oynamalı. Mesela ikisinden biri ilk 11 çıkmasın ilk maça, Beşiktaş taraftarı yangın yerine çevirir bence.
1: Geçen gün Uğur Meleke de söyledi, hatta söyledi yazı mi? Yazdı.
0: Bununla ilgili mi?
1: Montella'ya sinirleniyorum diye.
0: He.
1: Çünkü iki oyuncu da elinin altındaydı. İkisini de beraber kullanmadım diye milli takımda. Ne zaman Salih'le Orkun'u beraber görsem Montella'ya sinirleniyorum meyalinde bir şey söyledi. Kesin olur ama mesela form durumu itibariyle bu tartışmada çok garip bir tartışma değil bence.
0: Değil. Hakan da iyi ama işin kötüsü ya da iyisi, artık nereden bakarsan Hakan da iyi başladı sezona. Üçü de oynarsa, ki oynayabilir rakipleri düşündüğünde böyle bir merkez, Arda'yı sağ attığında. Bir de hani ileride Kerem oynarsa yine çok büyük şey olur.
1: Kesin.
0: Ama işte Kerem oynamazsa da hani Barış Alper son Dünya Kupası'nda Deniz'den önce Barış'ı denedi bir karşılaşmada, öyle hatırlıyorum. Bir de Deniz var. Hani ekstra bir dördüncü ismimiz var mı santrafor için? Ki Kenan da yok bu arada. Kenan'ın da sakatlığı var. Sol kanatta o zaman ne olacak? Ya Kerem ya Barış. Ya
1: acaba böyle Enes falan yapar mı?
0: Enes oynuyor değil mi Hetafe'de?
1: Oynamaya başladı gene.
0: Doğru, ilk 11 çıkıyor. Goller de atıyor.
1: Ama bak, Enes olabilir. Tabii doğru. Şey de düşünecektir. Montella da bence şunun farkında. Bu karşılaşmalarda iyi sonuçlar almalı. Yoksa çok fazla tartışılacak. Yani Dünya Kupası'nda hemen hemen herhalde ülkelerin yarısı ya da yarısından bir tık fazlası teknik adam değişikliğine gitti. Başarılı olmayan mutlaka bir karşılığını gördü milli takım seviyesinde. Montella orada bence yırtan teknik adamlardan biriydi. Şimdi imajı şu an çok sağlam, çok kuvvetli değil eskisi kadar. Dünya Kupası öncesi Montella ve Dünya Kupası sonrası Montella arasında bir fark var. O yüzden iyi sonuç almak zorunda. Deneme yapar mı? Hani bunu Uluslar Ligi maçlarını, dur şu oyuncuyu deneyeyim, şu ikisini deneyeyim olarak mı kullanır? Yoksa benim iyi sonuç almam lazım, yoksa işler kötü olarak mı düşünür? O da bence ortada bir soru.
0: Mesela Klopp deneme yapacakmış. Ben tabii sabah gördüm. İki farklı oyuncu grubu, böyle çok geniş bir kadro çağıracakmış. Artık tam sayı belli değilmiş ama tahminim 30'un üzerinde oyuncu grubunu çağırıp bölecekmiş herhalde, iki maç iki maç. Farklı denemeler yapacakmış. Mesela öyle görüyor ama onun öyle bir kredisi var Klopp'un şu anda. Tabii. Yeni geldi. Klopp isim, marka bir isim. Ama Montella'nın böyle deneme
1: yapıyor. Herkes onu kendini ispatlamaya, kendini göstermeye çalışacak. Hı-hı. Öyle bir avantajı var. Bakalım, yani ilginç olacak milli ara her açıdan.
0: Evet, kadro tercihi, oyuncu tercihi, ilk 11 tercihi nasıl olacak ben de merak ediyorum. Öyle çok seninle konuşuyoruz zaman zaman, böyle çıkış yapan yerli var mı diye. Enes güzel bir şey oldu, örnek oldu. Ben Enes'i unutmuştum. Aslında La Liga'yı da takip ediyorum ama Etafe'de oynuyor çünkü.
1: Belki çağırır, belki.
0: Çağırır ya.
1: Belki.
0: Doğru, çağırır. Yani Enes'i bence çağırır. Eğer bir sakatlığı olmazsa o şeye kadar, sağlıklı kalabilirse Enes görebiliriz.
1: İşte mesela gene tartışılacaktır yani İrfan Can Kahveci mesela. Hı hı. Milli takıma çağrılacak mı, çağrılmayacak mı? Bunlar hep bayağı bir dolu dolu geçirir.
0: Sol stoperimiz, yedeğimiz Emirhan mı çağrılır, yoksa işte Emirhan da bazen çünkü çağrılıyor, bazen çağrılmıyor. Vazgeçilen isimlerden biri. Beşiktaşlar için daha hassas bir dönem oluyor genelde milli aralar. Her dönem o çağrılan, çağrılsa da oynatılmayan oyuncular üzerinden tartışma dönüyor. Dünya Kupası'nda da oldu. Orkun Kökçü üzerinden, hatta işte otelde falan tartışma çıktığı söylendi, babası kaynaklı. O arkadaşlık açısından

0: da hani gruplaşmalar bu sefer ön plana çıktı. Onun işte o Hakan, Mirih, İrfan Can tabiri caizse tayfası var. İşte başka tayfa var. Onlar mı yönlendiriyor? Değil mi? En son onlar konuşuyordu. Hani
1: Tabii.
0: Hakan'ın milli takımı o Mirih onun yüzünden oynuyor. Ozan oynamadı. İşte Orkun oynamıyor Hakan yüzünden. Böyle bir anda
1: Hakan'ın milli takım olduğu kesin. Yani oraya çok fazla itiraz etmeye gerek yok. Fakat Hakan'ın ne kadar etkisi var Montella'nın kararları üzerinde, onu tabii tam bilemiyoruz.
0: O tartışılır yani.
1: Evet, o tartıştı yani. Onu kalkıp da Hakan yapıyor demek şimdi haksızlık olur.
0: Evet.
1: Hiçbir bilgi olmadan. Ama zaten bu takım hani uzun süreden beri Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımı. Dün Kerim Çalhanoğlu'nu da izledik, değil mi?
0: Evet kuzeni.
1: Çok da güzel bir pas verdi
0: Vallahi çok güzeldi.
1: Storescu'ya. Çok iyi
0: Kaptığı
1: pastı
0: top,
1: yani.
0: verdiği pas iyiydi.
1: Bayağı iyi pastı.
0: Evet, onu da bakalım uzun vadede belki sol bek adaylarımızdan biri olur mu?
1: Hakan'ın kuzeniymiş.
0: Kuzeni. Aynen. O da Şalke mi dediler?
1: Şalke'ymiş.
0: Şalke altyapısından yetişmiş. Peki 7 mi 9 maça girmedik. Biraz konu dışı gittik girişte. Şimdi reklamı çok fazla geciktirmeyelim. Araya gidelim. Aradan dönüşte dünkü maçla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net, Sigortam.net. Radyo
3: Spor. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.32 saatlerimiz Gaziantep Fenerbahçe maçını şimdi konuşmaya başlayacağız. Bu sefer gerçekten konuşacağız. Gaziantep Fenerbahçe maçını ben gidişat olarak biraz Konyaspor Trabzonspor maçına benzettim. Favori olan taraf deplasman ekibi, yani Fenerbahçe Trabzonspor, diğer tarafta Konya Gaziantep. İlk yarıda ev sahibi favori olmayan takım daha iyi oynayan, oyunu daha iyi kontrol eden, topa daha sahip olsa da taraf, daha organize gözüken taraf, gole daha yakın gözüken taraf. Burada bir fark tabii ki Fenerbahçe'nin Genduzu ile bulduğu pozisyon. Trabzonspor'un ilk yarıdaki Salah pozisyonuna belki benzetebilirsiniz ama tabii Salah pozisyonuna göre Genduzu'nun pozisyonu çok daha net. Ama bence gidişat maçın ilk yarısında benzer. Ben Gaziantep'i

0: İlk yarıda çok beğendim. Hani çok beğendim tabii, abartmayayım da hani beğendim diyeyim hadi. Fenerbahçe'de hiç beğenmedim. Fenerbahçe çok durağan bir görüntüde. Geriden topla pasta çıkamıyor. Merkezden ilerleyemiyor. Kanada top geldiğinde sırtı dönük alıyor oyuncular. Sürekli top kaybı. Hani Fenerbahçe nasıl ileri gidecek, topu rakip kaleye taşıyacak? Lukaku'nun sırtı dönük oyunuyla ilk yarıda çok kısıtlı şekilde yapabildi. Taç'la bir pozisyon bulabildi Skriniar'la. Gündüz'ün pozisyonu zaten Lukaku'nun duvar olmasıyla başladı. Greenwood, Kerem, Gündüz'ü. O en güzel atak Fenerbahçe açısından. Ama onun haricinde organize bir atak geliştirmekte Fenerbahçe ilk yarıda inanılmaz zorlandı. Geliştirdiği diğer en organize atak da Ake'nin kötü bir pasıyla tesadüf eseri Archie Brown'un önüne geldi top. Gündüz'ü atmak isterken Archie aldı da ortaya yaptı. Kerem vurdu. Out'a gitti. Yani koskoca 45 dakikada Fenerbahçe'nin isteyerek bile isteye organize atağı, tehlikeye dönüştürebildiği atağı sadece bir Gündüz'ü pozisyonu. Ve buna bir çözüm de gelmedi ilk yarı boyunca. Hani hiçbir farklılık. Çok çok nadir anlarda Greenwood işte o Gündüz'ü pozisyonda olduğu gibi merkeze gitti ama onun haricinde hep çizgiye bastı ve ne zaman çizgiye bassa arkasındaki Kerim müdahale etti. Kerem çizgide topla buluştu. Arkasındaki savunmacı baskı yaptı. Gaziantep ikinci alan, ikinci bölgede, işte üçüncü bölgede baskılar yapıp Fenerbahçe'den topları kapıp etkili ataklar geliştirmeye çalıştı. İstediğini uygulayan taraf ilk yarı boyunca Gaziantep'ti. İki de önemli pozisyon buldu Sorescu'yla. Onları harcaması özellikle ilkinde çok bekledi sanki soldan Kerim'in ortasında. Tekte vursa belki tabi avta gidecekti ama onu harcadı. İkinci pozisyon o da direkt kaleci Degaci ile Arçi'nin uyumasıyla gelişen atak, en net pozisyon Gaziantep'in oydu. Onlardan faydalanamadı. Böyle maçlarda hani Konya mesela tekte buldu o golü Trabzon önünde. Gaziantep o golü bulamadı. Bulsa belki daha farklı gelişebilirdi oyun. İkinci yarı oldu. Fenerbahçe'yi hiç eminim Fenerbahçe taraftarı da beğenmedi. Bir değişiklik beklediler diye düşünüyorum. Ama İsmail Kartal'dan o değişiklik de gelmedi. Bence garip kararlardan biriydi. Hadi ilk 11 tercihi mesela Alabi gibi düşünenler oluyor. İşte İsmail Kante, Gündüz'ü rakibi önde kapatayım. Baskı kurayım, dönen topları alayım. Mesela o da olmadı
1: O
0: bu
1: da olmadı.
0: takımda.
1: O hiç olmadı.
0: Hani hiç olmadı. Bu üçlü merkezdeyken pasla da zaman zaman rahat çıktı. Üçlüyü bypass edip uzun topla da pozisyon buldu Gaziantep. Hani o üçlünün bir anlamı da olmadı aynı anda sahada olmasının. Olmayınca ikinci yarı hani birinden vazgeçip daha hücum karakterli bir oyuncu. İrfan Can olur, Levent olur, Oğuz Nene, işte belki Lukaku, şey Muriç çift forvete dönmek gibi tercih etmedi İsmail Kartal. O bölümde de yani Fenerbahçe yine aynı oyuncu grubuyla pozisyonlar buldu. İkinci yarı biraz daha Fenerbahçe istediklerini yapan taraftı. Gaziantep ikinci yarı ne olduysa doğru düzgün pas yapmakta zorlandılar. Yani topa sahip oldukları anda o kadar kötü tercihlerde bulundular ki hem hücum bitiremediler, bitiremeyince Fenerbahçe'ye dengesiz yakalama fırsatı verdiler.
1: İlk yarı 9 şut,
0: İkinci yarı 2 şut.
1: 2 şut.
0: Hiç isabet yok. Hadi isabet olmayabilir de ikinci yarı 0.07 xG yaratabilmişler bir de o şutlarda. Hani benim not aldığım bir şut da yok bu arada. Hani demek ki çok alakasız şut denemeleri olmuş diye düşünüyorum. Öyle bir pozisyonu yok. Konya'nın da durumu benzerdi. Trabzonspor karşısında ikinci yarı ilk yarı aratan bir performans vardı. Ama Trabzon'da aynı Fenerbahçe gibi öyle çok net diyebileceğim pozisyonlara da girememişti. Burada Fenerbahçe'nin girdiği en net pozisyon yine Lukaku'nun duvar olduğu, önce Gündüz'ün vuramadığı, savunman araya girdi. Kerem'in direkten dönen pozisyonu organizasyon olarak en iyi organizasyon herhalde Fenerbahçe'nin ikinci yarıda. Bir de Arçin'in kaçırdığı organizasyon, böyle sağdan başlayan atak sola gitti. Orada iyi paslaştı Fenerbahçe ama geri kalan bölümde yine öyle baskı kurmakta Fenerbahçe bence zorlandı. Hani ben izlerken gol geliyorum diye hissetmedim. Fenerbahçe'nin golü geliyor diye hissetmedim. Mesela sen Galatasaray maçında hani o gol bir yerde gelir dedin yorumlarda maçta geç gelsin Abdülkerim'in. Mesela bu maçta dedin mi bilmiyorum, ben demedim
1: ya bu
0: izlerken.
1: maçta da ikinci yarıdan gol olsa Fenerbahçe'den olacaktı ama
0: Tamam,
1: onu
0: o kesin.
1: dedirtmedi sana. Oyun öyle hani Fenerbahçe şimdi gol atacak, gol geliyor dedirtmedi. Zaten özete dikkat edin. Böyle özette sekmeler var mesela. Örnek veriyorum. 60'ta bir pozisyon vermiş. Sonra birden 74'e geçiyor.
0: Evet.
1: Sonra birden bir şey daha atlıyor. Böyle Fenerbahçe'nin yoğun rakibini kapattığı, bunalttığı bir şey olmadı. Neredeyse sekans olmadı maçta.
0: Evet, en gole yaklaştığı anlardan birinde de frikik. Greenwood'un kalitesiyle bir direkten dönen top var. Ondan sonra da bir şey yok yine
1: Evet,
0: Fenerbahçe'de.
1: ondan önce işte Gendouzi'nin gene girdiği, Kerem'in direğe nişanladığı top var. Söyledin değil mi onu da?
0: Söyledim.
1: Onu da söyledin. Yani Fenerbahçe açısından Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir maç mıydı? Evet, kazanabileceği bir maçtı. Neticede ilk yarıda Gendouzi'nin pozisyonu kolay kolay kaçırılabilecek bir pozisyon değil. İkinci yarıda iki kez Fenerbahçe direğe takıldı. Şans faktörü. Fakat Fenerbahçe kazansa dahi Fenerbahçe taraftarının çok mutlu ayrılacağı bir 90 dakika değildi. Onu söylemek gerekiyor. Dün Fenerbahçe'de herhalde çoğu kişi fark etmiştir. Normalde buna dikkat etmek gerekiyor çoğu mücadelede. Oyuncuların birbirine uzaklığı, birbirine mesafesi bayağı açıktı. Çok kopuk gözüktü Fenerbahçe birbirinden. Mesela Lukaku'nun o duvar olma özelliğini nasıl daha fazla kullanabilirsiniz? Lukaku yakın olarak daha fazla kullanabilirsiniz. Ama sağ tarafta Greenwood topu aldı. Greenwood topu aldığında Fenerbahçeli yanında ona yaklaşan Fenerbahçeli oyuncu Araki Bulasın. Sol tarafta Kerem topu aldığında, şimdi Kerem belli bir alan ve zamanla topu alıyor ama ona yaklaşabilen ya da onun yaklaşabildiği bir Fenerbahçeli oyuncu bulmak kolay değildi. İşte öyle olduğu noktada böyle 3 tane merkezle oynama da ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Çünkü iş sadece öndeki neredeyse 3 hücum oyuncusuna kalıyor. O 3 hücum oyuncusu da birbirinden uzaklaştığı anda organize bir atak geliştirmeniz 90 dakika içerisinde işte bir elin parmaklarını geçmiyor. Dün bence Fenerbahçe'deki temel problemlerden biri takım olarak biraz dağınık gözükmesiydi. Fenerbahçe'nin. Mesela işte bir Semedo, Mert Müldür tartışması var. Ama genel anlamıyla dün mesela Mert Müldür çok iyi bir maç oynamadı. Hatta bence kötü bir maç oynadı.
0: Savunmada da çok kolay geçildiği anlar oldu.
1: Aynen öyle. Zaman zaman söylüyoruz işte Archie Brown evet iyi bir oyuncu. Fizik olarak kaliteli bir oyuncu. Fakat Levent'in topu tutma, pas yapma biraz daha içeri girerek oynama gibi farklı özellikleri var. Dün mesela Fenerbahçe'nin her iki beki de Archie Brown'un bir pozisyonu var. İyi bir pozisyon. Vuramadı orada istediği gibi ama genel olarak maçta çok etkin değillerdi. Fenerbahçe ekstra bir bek katkısı alamadı. İşte buna merkezi de eklediğiniz zaman Fenerbahçe için biraz pozisyona girmek tesadüflerle ilişkili oldu, alakalı oldu. Fenerbahçe'nin bu kadar kaliteli kadrosu varken 90 dakika içerisinde Fenerbahçe'den daha organize hücum bekliyor insanlar. Çok az yaptı Fenerbahçe bunu. Ama yaptığı zaman da zaten pozisyona girebildiğini gördü. Tabii burada hani İsmail Kartal'ın gidip gelmesi mi etkili oldu? Yoksa Fenerbahçe adına Şampiyonlar Ligi maçı çok yoğun oynandı. O maçın bir yorgunluğu. İşte İsmail Kartal maç biter bitmez zeminin kötülüğünden bahsetti. Haklı. Zemin çok kötüydü. Oraya kimse itiraz edemez. Ya da bunların hepsinin bir birleşimi Fenerbahçe'de kritik 2 puan kaybını beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin öyle ya da böyle bu maçı kazanması gerekiyordu. Bu maçı kazandıktan sonra bir içeride yük maçı, ondan sonra milli araya daha huzurlu girebilecek bir kulüp vardı. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar az önce şunu anlatmaya çalıştım. Yani kazansa da pek mutlu olmayacaktı bu oyundan. Ama kazanamadığın zaman iş daha da zorlaşıyor herkes için. Dün zaten maç sonrası yine sosyal medyada 50 bin tane şey okudum yani. 50 bin tane. Gene her şey, bütün filmler geriye sarılıyor böyle karşılaşmalarda. Fakat teknik direktörün de dün Fenerbahçe adına pek gününde olmadığını söylemek gerekiyor. Dün Fenerbahçe evet bir İsmail Kartal bir şey düşündü ilk 11 ile alakalı olarak. İlk 11'lerle alakalı biliyorsun bir şey söylemiyorum. Sonuçta teknik direktör kararını veriyor. Bir şey anlatıyor takımına. belli bir plan var, belli bir anlayış var. O anlayışla

0: başladı Fenerbahçe. Fakat ilk 45 dakika bittiğinde Fenerbahçe'de net şekilde sahaya müdahale yapılabilirdi. Onu mesela çok bekletti İsmail Kartal.
1: Peki ilk yarıdan ne düşündü sence Fenerbahçe? Ben gerçekten anlamadım. Fenerbahçe mesela top stoperlerde sahaya yayılmış bir takım var. Herkes duruyor. Greenwood sağ çizgide duruyor. Kerem sol çizgide. Lukaku ileride. Guendouzi, İsmail. Herkes duruyor. Pas geliyor üzerlerine. Gaziantep oyuncular baskı yapıyor. Geriye dön. Ya da baskı yapıyor. Topu kazanıyorlar. Hücum yapıyorlar. Yani Fenerbahçe ne yapmak istedi dün? Ne düşündü? Ne planladı? Top kendisindeyken ben pek anlayamadım ilk yarı boyunca.
0: Top kendisindeyken tabii Gaziantep'in merkezi çok iyi kapatması da Fenerbahçe'yi ciddi anlamda zorlayan faktörlerden biri oldu. Bu kötü oyunda, yani Fenerbahçe'nin kötü gözükmesinde Gaziantep'in bence özellikle ikinci bölgenin merkezini çok iyi kapatması etkiliydi. Orada tam anlamıyla Fenerbahçe tıkandı. Çünkü senin dediğin gibi top stoperlerde Kante, Guendouzi ve İsmail'in hemen yanında Gaziantep'li oyuncu var. Bütün oyuncuların yüzü kendi kalelerine dönük, Fenerbahçe kalesine dönük ve hiçbir merkez oyuncusu Fenerbahçe'de maçın büyük bölümünde, öyle söyleyeyim, ilk yarının büyük bölümünde yüzünü rakip kaleye dönüp topla merkezden gidemedi. Yani Gaziantep'i ne geri koşturabildiler ne de Gaziantep savunmasını dengesiz yakalayabilecek o hata gerçekleştiremedi. Öyle olunca tabii yapabileceğin bir şey yok. Ya santraforuna uzun oynaman lazım ya da kanat forvetlerine topu vermen lazım. Kanat forvetlerine topu verdiğin zaman da bekler onları döndürmeyince Fenerbahçe tamamen tıkandı. İşte bu tıkanıklıkla beraber Fenerbahçe ne yapabilirdi? Şimdi dripling özelliği olan ve iyi pas yapabilen Fenerbahçe'nin iki tane beki kenardaydı. O yüzden az önce anlatmaya çalıştım. Yani Semedo da Levent Mercan da topla ileri çıkabilen, yani rakibin o dengesini bozabilecek. Çünkü Semedo'nun topla çıktığını düşün ya da Levent Mercan'ın topla çıktığını düşün. Doğal olarak savunma ona izin vermeyecek. Onun üzerine giden bir oyuncu olacak. Onun üzerine giden bir oyuncu olduğu noktada bir oyuncunun boşa çıkması, demarke durumda kalması ve topla buluşabilmesi demek. Doğru pas verildiği zaman Levent Mercan ya da Semedo'dan. O mesela tercih edebilirdi. Çünkü Mert Müldür ve bence Arçi Burhan iyi gününde değillerdi. Onu yapmadı mesela. Bir bek değişikliği bile Fenerbahçe'nin savunmadan daha iyi çıkmasını bence beraberinde getirebilirdi.
1: Sen ikinci yarı için mi
0: İkinci yarı
1: söylüyorsun?
0: için söylüyorum. İlk yarı kilitlendi
1: Başlangıç
0: çünkü.
1: planı olarak.
0: İlk yarı kilitlendi. Artık ilk yarı çok fazla bir şey beklemiyorsun. Ama ikinci yarıda mesela bu değişiklikle beraber biraz daha Fenerbahçe iyi çıkabilirdi. Topla daha organize olabilirdi. Artı şimdi Fenerbahçe'nin merkezinin bu şekilde seçilme sebebi bir anlamda tabii ki defansif güvenlik aynı zamanda. Oyunun kontrolünü rakibe vermemek. Ama ilk yarıda bunu çok görmedik. Yani oyun Antep'in istediği gibi oynandı. Fenerbahçe savunma olarak da hücum olarak da merkezinde hiç katkı alamadı. Demek ki oradaki plan tutmadı. Oraya da bir hamle daha erken yapılabilirdi. Zaten orada yapılacak hamle belli. Ama mesela enteresan olan, ilginç olan, şimdi hafta içi çok yoğun oynanan Roma karşılaşmasında Guendouzi cezalıydı. Mesela merkezde ilk Guendouzi çıktı.
1: Ne
0: Bu
1: düşündün?
0: düşünmedim, bu saçma geldi bana. Hiçbir mantığı yok bana sorarsan.
1: Ben de acaba bir problem mi var diye
0: bilmiyorum.
1: düşündüm. Hani Sané'yi mesela yedek başlatması gibi Okan Burun. Sonra anladık ki memnun değil. Guendouzi'den de acaba böyle bir şey mi var
0: Yani
1: dedirtti bana da net.
0: Guendouzi'den
1: Beşiktaş maçında da çıktı.
0: doğru ama Guendouzi'den memnun olmamak gibi bir durum yok. Çünkü Kante ciğerini bırakmış Roma maçında. İsmail Yüksek ciğerini bırakmış. Yani onların son 25 dakikada ayakta kalmasıyla Guendouzi'nin ayakta kalması arasında ciddi bir fark var. Kante 35-36 yaşında oyuncu. O yüzden de hani İsmail Yüksek çıkardı. Ne bileyim Kante çıkardı ama Guendouzi kalırdı. O da çok garip bir değişiklikti.
1: Orada hani çok iyi niyetle düşüneyim, hadi bir tartışma yok. Guendouzi'yi en önde konumlandırdı bu karşılaşmada. İsmail derin oyun kurucu gibi, işte Kante, Guendouzi önlerinde. Guendouzi biraz daha hücuma yakın. O tehlikeli anların hepsinde Guendouzi vardı, Kante yoktu. Onu çıkarıp İrfan Can'ı aldı. Yani en öndeki oyuncuyu birebir değiştirmek istedi. Rolleri öyle biçmişti. Hani o rolden istediğini alamadı Guendouzi'den. Guendouzi'yi tekrar altıya çekmek istemedi. İsmail'le orayı süpürmek istedi. En iyi şekilde hani Pollyanna senaryomda bu olur. Ama öbür türlü yok yani, hiçbir mantığı yok. Guendouzi
0: Evet, yani
1: çıkmazdı dünkü maçta.
0: Aynen. Çünkü hani Gendüzi bir tık

0: geriye çekmek de
1: çok zor
0: zaten.
1: değil zaten, ama orada oynuyordu
0: Aynen,
1: kaç
0: hani
1: maçtır.
0: işin özelliği o. Artı mesela Kerem hani oyundan çıkabilirdi. Ama 64 gene geç Kerem'e müdahale etmek için. O yüzden de ikinci yarıda bence Fenerbahçe teknik direktör katkısı da pek alamadı. Artı hani son bölümde mesela işte İsmail Yüksek çıktı, Mert çıktı,
1: Bartu girdi.
0: Bartu girdi,
1: Semedo.
0: Semedo girdi. Mesela orada doğal olarak akla Nene geldi. Hani Nene oyuna atılamaz mıydı?
1: Levent merkeze
0: Levent atılabilirdi.
1: atılabilirdi.
0: Yani Fenerbahçe'de tabii böyle opsiyonlar olunca işler kötü gittiğinde bunlar hep bir alternatif olarak gündeme geliyor ama dün çok istedi Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11 ikinci yarıda doğru değişiklikler yapılmasını. Değişikliklerle beraber daha da iyi olabilirdi Fenerbahçe. Neticede bence pek teknik direktör katkısı da gelmedi dün kenardan. Öyle olunca iş biraz işte tesadüflere ve şans faktörüne kaldı. Dediğim gibi Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Yani o iki direkten dönen toptan bir tanesi pekala gol olabilirdi. Fenerbahçe 3 puanı alabilirdi. Fakat 3 puanı alsa bence bazı sorunlar geçici olarak Fenerbahçe'de örtülecekti. Fenerbahçe'nin halen pek ritmini bulamadığını görüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Mesela Galatasaray çok eleştirildi. Çok fazla işte transfer dönemiyle alakalı kaos oldu adeta Galatasaray'da. Fakat Galatasaray Osimhen olsa da Osimhen olmasa da belli bir hücum ritminde oynayabiliyor. Belli bir pozisyon yaratabiliyor. Rakipleri karşısında belli rakamlara ulaşabiliyor. Şimdi Fenerbahçe açısından onu böyle çok dengesiz görüyoruz Fenerbahçe'de. Yani bir maç mesela Gençlerbirliği maçında çok fazla üretim var. Skor kötü. Ama mesela bu karşılaşmada oyun kötü, skor kötü Fenerbahçe için. Böyle bir dengesizlik, dengesiz bir şekilde gidiyor Fenerbahçe'nin hücumları. Tabii dün doğal olarak İsmail Kartal konuşulacaktı ama Talisca da konuşuldu.
1: Dün de mi konuş? Ben
0: Konuşuldu çünkü nedendi?
1: dün.
0: Talisca böyle bir maçı çevirebilir mi? Çevirebilir tabii.
1: Bir de şey tabii, neden konuşuldu? Semedo kaldı, Talisca
0: Aynen.
1: gitti. Semedo bir de iki maçta yedek
0: Yedek. Aynen.
1: kulübesinde.
0: O
1: Bunun
0: da
1: için mi
0: konuşuldu.
1: Talisca'yı gönderdiniz?
0: Bunlar geliyordu. Bunlar çok sürpriz değil yani. Burada konuştuk. Radyo Spor dinleyicileri duydu. Fenerbahçe ne zaman işler istediği gibi gitmese Talisca defteri açılacaktı. Dün de biraz açıldı. İşte bu başkan Talisca'yı gönderdi. Orta saha almadı. Gördüm, okudum onları da. Bunlar çok garip tartışmalar değil ama Fenerbahçe'nin mutlak surette takım olarak, bireysel demiyorum bakın, takım olarak performansını belli bir seviyeye çekmesi lazım. O da teknik direktör dokunuşuyla, teknik direktör motivasyonuyla, isteğiyle yapılabilir. Ama Fenerbahçe için yaralayıcı bir puan kaybı oldu. Yani bu yaşananlardan sonra Fenerbahçe öyle ya da böyle maçı kazansa bugün Fenerbahçe daha iyi oynamalıydı'dan başlardık. Ama o 3 puanın öneminden de bahsederdik. Şimdi hem oyun kötü hem skor istediğin gibi olmayınca bir de maç sonunda şimdi İsmail Kartal'a soruyorlar. Hocam dediler, bu puan farkını neye bağlıyorsun? İşte Gençlerbirliği maçında verilmeyen 2 penaltı. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltı doğru mu dedi. Ardından da dedi ki bu karşılaşmadaki hakemi de konuşalım. 3 dakika uzatma verdi dedi. Şimdi eğer İsmail Kartal'ın gerçekten ligdeki durumla alakalı bakış açısı buysa eyvah. Fenerbahçe için eyvah. Yani İsmail Kartal da eğer buraya oynayacaksa haklı olduğu taraf var mı? Var.
1: Uzatma dün 3'ten daha fazla
0: Olabilirdi. Olabilirdi.
1: olmalıydı hatta. Ama bu
0: Olabilirdi
1: mu
0: ama yani
1: değildi?
0: ilk söylediğinin bu olmaması lazım. Fenerbahçe için ilk söylenenin bu olmaması lazım. O da bende biraz endişe yarattı açıkçası. Yani İsmail Kartal da takımın genel sorunlarından uzaklaşıp işi gene oraya ağırlığı oraya verirse Fenerbahçe için daha da zorlaşır işler.
1: Valla Roma maçına bakarsan İsmail Kartal'ı çok benimsemiş bir futbol takımı görürsün. Dünkü maça bakarsan da İsmail Kartal'ı sanki istemeyen bir oyuncu grubu var gibiydi. Ama bu iki maç çok kısa süre arasında oynandı. Yani 3 gün 4 günde ne değişmiş olabilir bilmiyorum.
0: Teknik direktörün gitti geldi.
1: Tamam,
0: Biri
1: seviyorsan problem ne?
0: deplasman, biri Şampiyonlar Ligi.
1: Hani...
0: İsmail Kartal bunu söyledi mesela. Daha iyi konsantre oluyoruz dedi ama zaten böyle karşılaşmalarda hani zaman zaman Uğur Meleke söylüyor ya, böyle gözü parlayan oyuncuyu bulmak gerekir diyor. Şimdi o kadar yüksek seviyede oynanmış bir karşılaşmanın ardından bazı oyuncular tabii ki aynı seviyede olmayacak. Ama Fenerbahçe'nin ne kadar tartışılsa da şimdi kadrosunu Antep'le kıyaslayamazsın. Mümkün değil. Bu da teknik direktörün sorumluluğu. Çünkü bu da zaten gelen bir problem. Olan bir, yaşanan bir problem. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrasında takımlardaki zorlanmalar. Mesela şimdi bu hafta Beşiktaş yaşayacak bunu. Çünkü çok yüksek bir Marsilya maçı oynayacak. Ve Fenerbahçe'den bir gün az dinlenerek çok sert bir deplasmana gidecek. Mesela bu da Beşiktaş'ın testi olacak. Ama bunlar geliyor, biliniyor yani. Hani bu çok öyle aa diyeceğim bir durum değil. O yüzden teknik direktörün, şimdi teknik direktör konsantrasyonda zorlanıyoruz dediği zaman biraz bana garip geliyor açıkçası. Ya bu teknik direktörün üzerinde çalışması gereken bir şey. O yüzden mesela dün Beşiktaş örneğini verdim. O benim hoşuma gitti çünkü. Yani Trossard'a diyor ki, İtalyan'a diyor ki, ya bu maç derbi sorusu çok kritik. Normalde Erzurum maçı. Hani lay lay lom kazanman gereken bir maç ama o bilinçte olmak gerekiyor işte. Zor çünkü. Neden onu Trossard söylüyor? Kim bilir adamın başına kaç kere gelmiş öyle bir karşılaşma. Hani zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmanın ardından o maçı kazanmak, o maçı da aynı iştahla ya da o iştaha yakın oynayabilmek. Asıl olan o. Onu yapabildiğin zaman zaten puan kayıpları gelmiyor.
1: Bir araya gidelim. 7.54. Çok sayıda mesajınız da geliyor. Onları da okuyacağız. Maçı da konuşmaya devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo Spor.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara.

Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyayım hızlıca. Gökhan dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe için şöyle bir tehlike var, farkında mısınız? Vedat sakatlanırsa bu takımın forveti yok. Lukaku'yu takıma destek verecek bir potansiyelde görmüyorum diyor. Dün ne beğendin mi Romelu Lukaku'yu? Takım tabii çok kötüydü ama en etkili pozisyonlarda da Lukaku'nun sırtı dönük oyunu vardı. Dün ilk yarıda ve ikinci yarıda o topları tutmayı başarıyor. Ama Vedat da bu işi yapıyor. Vedat'a göre sanki biraz daha hareketsiz bir Lukaku var. Ama çok büyük endişe mi? Bence değil hala. Takım kıpırdansa Lukaku da daha iyi gözükebilirdi.
1: Lukaku zaten zamanla daha iyi olacaktır. Bu oyuncunun neredeyse geçen sezonun tamamını boş geçirdiğini unutmayalım. Yani bir yıl ara verdi gibi futbola. Ondan sonra Dünya Kupası'na döndü ama Dünya Kupası'nda tabii kullanılış tarzı ilk 11 olarak değildi. Rol oyuncusu olarak görev aldı. Orada da fena işler yapmadı Belçika milli takımıyla. Fakat hala tam olarak tabii hazır olduğunu ya da fit olduğunu kimse iddia etmiyor. Öyle kokunu. Ben zaman içerisinde daha iyi olabileceğini, daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama oldu da Fenerbahçe sadece Lukaku'ya kaldı. Tabii şey olur, bir tartışma olur. Fakat işte Lukaku gibi oyuncuları da daha iyi kullanmak için onlara yakın oynamak gerektiğini hep anlatmaya çalıştık. Dün mesela bir pozisyon vardı. Kerem Lukaku'ya yaklaştı, bir pas verdi. Ondan sonra olmadı, tekrar topu geri alamadı ama o pozisyonlara ihtiyaç var. Demek istediğim şu, yani Lukaku merkezileştiğinde oraya siz topla gidip Lukaku'yu görüp ondan sonra Lukaku'dan o topu geri almak için koşuya devam etmeniz lazım. Yani Lukaku'ya topu attınız, ondan sonra durdunuz. Lukaku'dan çok fazla faydalanamazsınız. Büyük ihtimal Lukaku o topu kaybeder. Ama Lukaku'ya pası attınız, ondan sonra boş bir şey çıktınız, açıya çıktınız, Lukaku'dan o topu geri alma ihtimaliniz var. Öyle oynarsa biraz da oyuncular tabii birbirini tanıyacaktır. O zaman daha fazla etkili olduğunu görürüz Lukaku'nun. Zaten kariyeri boyunca çok iyi bir bitirici, mükemmel bir forvet olarak konuşulmadı. Yani bu işleri iyi yaptığı için, fizik gücü çok üstüne olduğu için, iyi bağlantı yapabildiği için Lukaku oldu. Şimdi dediğim gibi geçen senenin de verdiği bir dezavantajı yaşamıyor değil. Neticede bu oyuncu 23-24 yaşında da değil. Artık toparlanması, hı hı, geri dönmesi, kilo vermesi, hele o fizikte biraz daha fazla zaman alıyor. Fakat iyi niyetli, onu unutmayalım. Yani buraya konsantrasyonu yüksek geldi. Ben buraya öylesine gelmiş bir oyuncu görmüyorum Lukaku'yu. Ben Lukaku konusunda genel kamuoyu kadar negatif değilim. Çok böyle yüksek de değilim. Ama bir şeyler olabileceğini, sezonun ilerleyen bölümünde Lukaku'nun farkını gösterebileceğini düşünenlerdenim. Hı hı. Umarım da yanılmam.
0: Dünkü maç o sırtı dönük etkili olduğu anlar en çok dikkat çekti. Bir de iki yarıda hani Fenerbahçe yine organizasyon yapamıyor. Soldan böyle Lukaku'ya bir orta yapıldı. Lukaku kafayla indirdi. O geri pasın olduğu pozisyondu sanıyorum. Hı. Kerem Arda pozisyonu. Orada Lukaku indirdi kafayla diye aklımda kaldı. Aslında hani sıkışsan Lukaku boylu poslu, fiziğini de çok iyi kullanan bir oyuncu. Onu iyi beslesen kafayla da bayağı gol çıkarır. Hani bugün Onuachu'nun bulduğu gollerin benzerini Lukaku da atabilir. Boy olarak birkaç santim kısa ama fizik olarak daha iyi yer açabilecek bir fiziğe sahip şu anda Lukaku. Ama Fenerbahçe öyle de kullanmadı. Dün mesela Fenerbahçe 20 orta denemiş. Galatasaray'la ilgili bilmiyorum, önüne düşüyor mu senin de, çok fazla orta deniyor. Emre Özcan yine söylemiş galiba, aklımda kaldı öyle. Hani bu kötü bir şey aslında bir büyük takım için. Yani organizasyon zayıf, ortayla iş halletmeye çalışıyor diye. Ama evet, haklılık payı var. Fakat Galatasaray deniyor bir şekilde. Yani gol atmak için deniyor. Fenerbahçe onu bile çok denemiyor. Yani dünkü maç Fenerbahçe öyle bir baskı kuramadı Gaziantep kalesi üzerinde. Yani orta yapsa belki daha mantıklıydı. Yani pasta çözemiyorum, orta kafa gole döneyim ya da uzun şişireyim. Hani evet, ideal değil. Daha iyisi, daha iyi bir sahiçi organizasyon istiyor takım %100 ama olmuyorsa da

0: Galatasaray en azından bunu zorluyor bir şekilde. Fenerbahçe'de pek o da gözükmedi. Ne bu maçta ne işte son derbi karşılaşmasında. Özkan Yamaç, Asensio'nun iyileşmemesi ya da tedavi sürecinin uzun olması için ne düşünüyorsunuz? Osimhen her seferinde erken dönüyor takıma. Doktoru mu iyi, sporcu mu sağlam diye sormuş. Valla Asensio konusu da açıklamaya muhtaç bir konu. Daha pozitif bir tablo çizilmişti. Fakat hiç bir ışık da yok sanki Asensio'da. Değişen bir durum yok. Yani Roma maçı öncesi sakat dedi İsmail Kartal. Dün zaten kafilede yine yok. Eyüp maçında olacağının da bir sinyali yok.
1: Olmaz zaten.
0: Olmaz artık.
1: Eyüp maçı onsuz kazanabileceği için.
0: Hı-hı. Riske girecek maçlar. Hani kadroda belki geniş kadroda olur da hani gerçekten ne oluyor Asensio'da bilmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sağlık heyetiyle ilgili zaten Fenerbahçe'de genel bir yıllardır devam eden bir nasıl diyeyim soru işareti oluyor. Yine var. Yani bu konu değişmedi Fenerbahçe'de. Bunu da tabii yönetimin belki teknik heyetin açıklaması lazım. Asensio konusunu.
1: İşte Asensio bu söylediğimiz bağlantıları en iyi yapabilecek oyuncu. Kadroda defalarca söyledik. Ama gerçekte o. Yani merkezle de, santraforla da, iki kanatla da o bağlantıyı en iyi yapacak olan oyuncu Asensio. Oyun Asensio'yu çok istiyor Fenerbahçe'de. Yani bu Talisca kalsaydı da aynı şey olacaktı aslında Fenerbahçe için. Talisca belki skorer olduğu için bazı karşılaşmaları kurtaracaktı. Ama oyunu üst seviyeye taşıyacak olan isim Asensio. Hı hı. Fenerbahçe'nin hücumu için söylüyorum bunu.
0: Ama oyuna yediyken de işte o skoru değiştirebilecek oyuncu da Gendouzi veya Kante değil. O bölgede ya da İsmail değil. Talisca'ydı. Hani dünkü maç hani ne bileyim Gendouzi yedek başladı diyelim. Talisca oynadı. Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olma ihtimali dünkü kadroya göre daha fazla atacağı bir golle birlikte. Sedat Ertürk, Greenwood kaçak dövüşüyor. Bugün Mbappe bile geri gelirken o saldım çayıra Mevlam kayıra diye bırakıyor. Topsuz oyunda hiç yok demiş. Dün dikkat ettin mi? Gerçekten iki pozisyon benim dikkatimi çekti. Birinde kendi kaptırdığı bir toptu. Diğerinde de yakındı. Ama hiç oralı olmadı. Hiç baskı falan yok. Sıfır. Jog atmaya devam etti. Heh, hiçbir şey yokmuş gibi aynen. Greenwood. Bir vurdum duymaz tavrı gerçekten
1: geriye dikkat çekiyor. Dönmeye çalıştığında da zaten yalandan dönüyor.
0: Hiç hani niyeti
1: geri,
0: yok.
1: Geri koştuğu zaman da yalandan koşuyor. Geri koşmaların herhangi bir savunmaya katkısı yok. Sadece oradaki açıyı ve alanı kapatabilir. Oyuncuya yaklaşma gibi bir durumu yok. Yani tabii şimdi Marsilya'da böyle dolu dolu 90 dakikasını izlemedik. O yüzden Marsilya'daki savunma prensiplerini bilmiyorum açıkçası Mason Greenwood'un. Ama burada etliye sütlüye karışmadığı kesin. Zaten bunu izleyen herkes görüyor. Daha fazlasını isteyebilir misiniz? Tabii ki isteyebilirsiniz.
0: Daha 25 yaşında evet, bir oyuncu Greenwood.
1: Çünkü gencecik bir oyuncu. Oyuncudan talep edilebilir. Ha belki sonuçta kendini parçalayarak savunma yapmasına da gerek yok. Ama daha dikkatli. Olabilir mutlaka. Daha fazla yardım edebilir takımına. Bu doğru bir eleştiri. Doğru bir tespit.
0: Yani mesela Salah da çok hani karışmıyor. Artık kanatta oynamıyor. Daha merkeze yakın. Messi. Hani böyle bir yaşı geçmiş oyuncular için hani kendini katlamış isimler için hadi anlaşılabilir ama Greenwood daha o seviyede bir oyuncu değil. Hala Greenwood fizik olarak da o yorgunlukta değil. Yılların bir birikimi yok üzerinde.
1: Doğru. Aynı zamanda şu da yok mu? Şimdi mesela Messi'ye o özgürlük veriliyor da adamı Dünya Kupası'nda gördük. Yani 39 yaşında her maça etki etti. Şimdi her maça etki ettiğin zaman o özgürlüğü kendine belki yaratabilirsin. Ama sıradan bir örnek veriyorum. Yani. 4 karşılaşmanın bir tanesini etki ettiğin zaman o lüksün olmaması lazım. İşin diğer tarafında da mutlaka olman lazım. Şimdi Messi öyle değil. Messi her maçta bir şey yaptı, bir şey katkı verdi. Eğer onu yapabilirsen tamam ötekini kazan. Ama kazanamadığın, yapamadığın anda o zaman ya, çok büyük soru işareti oluyor.
0: Evet, göze batıyordur Greenwood'da. Onun da işi kolay değil. Hücumda fark yaratamadığı müddetçe bu savunma defoları ön plana çıkacak da. Yalnız Greenwood'un da bu sağ ayak kullanımı, sağ ayakla friki yine acayip kullandı. Hani penaltıları kullanıyor denmişti. Frikleri de sağ ayağıyla kullanıyor.
1: Evet. Roma maçında dikkat ettiniz mi? Bir tane korner attı.
0: Sağla attı.
1: Sağla attı. Sanki orada solla atacaktı. Son anda karar değiştirdi gibi geldi bana.
0: Ha, ona o kadar dikkat ettim.
1: Nasıl bir lüks durum.
0: Ama maç içinde hiç hissettirmiyor mesela Dembele yok. Gibi. Hani maç içinde solak olduğunu görüyorsun net şekilde. Sağını öyle kullanmıyor ama o duran toplarda sağına bir anda geçiyor. Böyle bir oyuncu ben hatırlamıyorum. Ya oyun içinde hissettirir çift ayak olduğunu
1: O da acayip bir yetenek. Yok. O şekilde yapabilmesi.
0: Yetenek.
1: Ya mesela pas vermek mi ters ayağınla daha zordur? Yoksa frikik.
0: Yani.
1: Korner atmak gibi şeyler mi daha
0: çok
1: zordur?
0: Çok zor hocam, ters ayakla.
1: Evet. Dün frikiği de gol olabilirdi. Daha aslında mesela frikiği gol olsa bugün yine Greenwood'un daha çok kalitesinden konuşulacaktı ama böyle işte. Yani futbol böyle bir oyun. Hı-hı. Skor üzerinden insanı konuşturuyor. Son derece normal. Diğer tarafta mesela Kerem'le ilgili de çok mesaj gelmiş.
0: Mesela Oğuz iki maç çok iyi parladı. Sonra derbide etkili değildi. Bir anda Oğuz da devre dışı kaldı.
1: Ki yani Kerem de iyi oynamıyor. Yani orası kesin. Çok fazla top kaybı.
0: Yine iki yarıda evet, çok kötü top kaybı.
1: Çok fazla top kaybı. Kerem acaba bir şeyin farkında mı? Mesela topla ilişkisi çok üst düzey olan bir oyuncu değil. Ama dün ilk yarıda bir pozisyon vardı. Kerem'e pres yapıldı. Kerem driplingle topu kendi kalesine doğru sürdü ve topu kaybetti. Ve Antep pozisyona giriyordu.
0: Aynen.
1: Mesela bu kadar zorlamasına gerek olan bir oyuncu değil Kerem. Kerem oralarda daha basit oynayabilir. Yani baskıyı yediği zaman topu ayağından çıkarmak ayıp bir şey değil.
0: Kaleciye kadar dönebilirsin.
1: Yani dönebilirsin tabii yani. Canım. Yani hani eğer kimse yoksa o riski alabilirsin. Ya da yüzün rakip kaleye dönükken bir hücum oyuncusu olarak savunma oyuncusunu birebir karşına almışken tabii ki o riski alacaksın ama hani Kerem baskı yediğinde dur ben o topu saklarım. Fizik olarak da öyle bir oyuncu değil. O teknikte bir oyuncu da değil. Mesela orayı çok gereksiz zorluyor Kerem. Bunu söylemiyorlar mı? Farkında mı değil? Bilmiyorum ama ciddi bir eksiklik oyununda. O basit oyunu Kerem yapsa bu kadar fazla da eleştirilmeyecek. Topu ver, tekrar al. Daha rahat bir pozisyonda, daha rahat bir açıda. Oyuncu senden daha uzakken, sen yüzünü rakip kaleye dönebilecekken ama oyuncu sırtında, dur o topu ben tutayım fantazisi Kerem'e çok pahalıya patlıyor.
0: Aynen, yok yani o konuda bir gelişim yok. Dün de dediğin gibi çok top kaybı yaptı. Pas hataları yaptı. Bazen kolay pozisyonda yanındakini de pas atamıyor bu arada Kerem.
1: Evet.
0: Hadi hata yapmayayım, pas vereyim diyor. Hı. Ama pası da kötü verdiği oluyor. Dünkü maçta 3. bölgede hatırlıyorum. Merkeze doğru bir pas verdi. Direkt Gaziantep'li oyuncunun ayağına gitti. Takım arkadaşının uzağına. Bilemiyorum valla, Kerem'in de işi çok kolay değil.
1: Yani Oğuz'dan, o yüzden Oğuz'un senin dediğin gibi yani bir kötü ya da standart maçla bir anda silinmesi de çok mantıklı değil. Hı hı. Fenerbahçe için. Dün maçta iki kere yer değiştirdiler Greenwood'la Kerem. Onun da pek bir şey olmadı. Katkısı olmadı ama Greenwood biraz daha böyle serbest oynadığında, gerçi oyun içinde zaten serbestliği var da mesela Greenwood merkeze geldiğinde etkili olabilen bir oyuncu. Onun da farkını görebiliyorsun. Ama mesela Kerem merkeze geldiğinde genelde top kaybı oluyor. Hı hı. Kerem adına. İşte hep söylüyorum. Yani bu kanat forvetlerin top tutabilme özelliği, top ayağına yapıştırabilme özelliği Trossard'da olduğu gibi çok fark ettiriyor. Eğer topu tutabiliyorsa çok büyük artı. Ama topu çok çabuk kaybediyorsa, o zaman bir de iki oyuncu da aynı karakterdeyse, yani ikisi de beraber topu kaybetme özelliği varsa, ya da özellik demeyelim ona, defosu varsa, o zaman işler kötü olabiliyor. Şimdi Fenerbahçe'de Greenwood da biraz öyle, Kerem de öyle. İkisi de kolay top kaybediyor. Hı hı. Ve bunun da işte Fenerbahçe'nin eksik yakalanması, geri koşması, atakların olgunlaşmaması, bir sürü problemi beraberinde getiriyor. Bak Beşiktaş'ta bir Trossard topu ayağına yapıştırıyor. Rıdvan parlıyor. Rıdvan parlıyor, artı merkezde de Trossard'a çok çabuk yaklaşabilen oyuncu görüyorsun. Şimdi sadece bunu Rıdvan'ı kaçırma olarak düşünmeyin. Top Trossard'ın ayağında. Onu gören merkezdeki Salih ya da Orkun da oraya yaklaşıyor. Trossard'a yaklaşıyor.
0: Maçta gördük.
1: Tabii topu alıyorlar.
0: Daha dakika 5'te Trossard Orkun'u kaçırdı. İçeri çevirdi. Çerni pozisyona girdi.
1: Çok büyük bir fark o. Ama onu yapamıyorsan o zaman daha basit denemeler yapmak lazım. Kerem'in işi zor. Yani bu sezon onun için çok kolay geçmeyecek. Ya işte çok skor yapması lazım, asist yapması lazım. Oradan da biraz uzaklaştı. Şu an son vuruşlar da pek başarılı değil.
0: Dün direkten döndü onun da.
1: Topu. Dün direkten döndü. Eğer o olmazsa yerini de kaybedebilir.
0: Vallahi Kerem hani geçen yılki performansına bakınca

0: Geçen ilk yılıydı değil mi Kerem'in? Hı-hı. Yanlış bir şey, emin olamadım bir anda.
1: Tabii.
0: İkinci
1: yılı,
0: ilk yılıydı.
1: İşte,
0: hani En-Nesyri Duran ikinci yarıda Şerif Talişka ile oynadı. Tam bir pivotla oynamadı. Asıl hani Pavlidis'le oynadığı gibi oynasa performansı yükselebilir deniyordu. Şu ana kadar oynadı pivotlarla sürekli. Ama çok değişen bir şey yok Kerem'de.
1: İşte biraz deniyor. Daha da fazla denemesi lazım bence o pivot santraforu kullanmayı. Belki ilerleyen dönemde dediğin gibi onu daha fazla yapabilirse işine de yarar.
0: Aynen.
1: Ama şu an pek o şeyde değil, seviyede değil.
0: Dün Opta'nın bir adam geçme istatistiği var. Ali abi paylaştı her maçta. Ona bakayım dedim. O istatistiğin ilk 5 sırasını veriyorlar. Adam geçme ve deneme, adam geçme denemesi. Hiçbir Fenerbahçeli futbolcu yok listede. Kozlowski 4 kez denemiş. 3 başarılı adam geçmesi var. Kamara ki oyuna sonradan girdi 8 deneme yapmış. 3'ünde başarılı olmuş. Hansen oyuna sonradan girdi. 2'de 2. Maxim 3'te 2. Sorescu 1'de 1. 5 Gaziantep'li oyuncu var. Adam geçme istatistiğinde Fenerbahçe'den dün bir oyuncu bu listeye girememiş ki elinde hani Greenwood gibi bir
1: ama normal
0: var.
1: Sen söyledin bunu.
0: Yani alan bulamadı. Fenerbahçe hareketsizdi.
1: Kimse boşa çıkmadı.
0: Zaten evet. Bu şaşırtmacı. Yani maçı evet. İzleyince şaşırtmıyor da genel olarak şaşırtıyor. Hani Gaziantep-Fenerbahçe maçında adam geçme konusunda Gaziantep'li oyuncular fark yaratmış. Ki Kozlowski'de bu arada hani Antep'i çok konuşmadık ama sol kanatta bence çok çok faydalı bir oyuncu. Sorescu sağ kanatta keza aynı şekilde biraz bitiriciliği yüksek olsa bir gol atabilirdi. Kamara geçen yıldan beri dikkat çeken bir oyuncu. Geçen yıl devre arası yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın bile bir ara gündemine geldi. Çok yetenekli ama savruk bir oyuncu o da. Ama Anadolu takımı için çok ideal bir profil. Hani Antep'i de bu arada Orhan Akın da bu vesileyle hakkını da verelim.
1: Kamara da 2002'liymiş.
0: 2002, 2003'te olsa belki o artı 4'ten kontenjandan düşünebilirmiş. Gaziantep'te o kontenjanda oynatıyor geçen yıl kadroya kattığı için.
1: Parma'dan gelmiş. Hı-hı. Direkt.
0: Dediğim gibi Orhan Ak da bence Antep'le iki maçta çok iyi sinyaller verdi. Bu kadro Radoy ile pek ışık vermiyordu. Göztepe maçında ilk yarıdan 4 gol. Her ne kadar Göztepe iyi bir dönemden geçmese de Antep de geçmiyor. 4 gol atmayı başardı. Maçı kazandı. Bu maç oyun anlayışı özellikle ilk yarıdaki takım bütünlüğü isteği. Mesela Orhan Ak da kenarda futbolcu gibi pres yaptı. O Kerem'in top kaptırdığı pozisyonu söyledin. Orhan Ak yönlendiriyor orada futbolcuları. Sorescu'ya gel diyor, yaklaş diyor. Motive ediyor. O da büyük bir efor kenarda ortaya koydu. Kötü sinyaller yok Gaziantep için de, yani beklentilerin ötesinde başladı Orhan Ak'la Gaziantep.
1: Dün maç sonunda yayıncı kuruluşa röportaj verirken muhabir arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. İşte biz Antepli oyuncularla konuştuk. Herkes takım olgusuna vurgu yapıyor dedi. Orhan Ak'ın da birçok hoşuna gitti. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani takım için koşarsanız takım da size o işi geri verir. Ama bireysel olarak takılırsanız karşılaşmada işler zorlaşır. Bir takım olgusu yaratmaya çalıştığından bahsetti. Oyuncuların mesela geçen hafta içerisinde bayağı iyi çalıştığını söyledi. Hani bir şeyler bekliyorduk dedi karşılaşmada. O beklediğimiz iyi performansı da gördük dedi. Şu an işlerin iyi gittiği belli. Tabii hep böyledir. Yani işler iyi giderken çalıştığın yere daha böyle keyifli gidersin. Daha fazla çalışmak istersin. Çünkü öyle bir ilk maç başlangıcı oldu ki Antep için. Hani belki Antep tarihinin en iyi, en farklı 45 dakikasını oynadılar. Hı-hı. Göztepe deplasmanında. O büyük ihtimalle takımı çok yükseltti. Yani onun verdiği moralle bu hafta daha iyi çalışan, daha azimli, daha şevkli olan bir oyuncu grubu vardı. Tabii yeni teknik direktör. Dolayısıyla bunlar da etkili. Şimdi işte bunu hemen istikrara çevirmek gerekiyor. Çünkü Orhan Ak'ın bir önceki teknik direktörlük macerası, Eyüp macerası 11 maç sürmüş sadece. Hatta gelmeden önce de ben biliyorsun Antep'le ilgili benzer şey söylemiştim. Yani tehlikeli. Böyle tercihler tehlikeli. Ama şeyden bahsetti. Maxim dedi bana çok yardımcı oluyor dedi.
0: Maxim sahada da mesela o presi merkezi kapatan oyunculardan biri. Yorulana kadar evet. Çok iyi konsantreydi.
1: Evet. Aynen. Hani zaten çok kaliteli oyuncu. Benim de ligde bayağı beğendiğim isimlerden bir tanesi. Artık o da 35-36'ya geldi ama.
0: Beşiktaş'ta da değil mi? Yarım sezon.
1: Bir sene geldi. Bir sezon. Covid döneminde geldi. O bir tane bir şey hak vermişlerdi ya.
0: Değil mi?
1: Takımlardan geldi ama olmamıştı.
0: Olmamıştı.
1: Beşiktaş'ta. Fakat işte Maxim'i

0: İşte Sorescu'su, Kozlovski'si, yani iyi de oyuncuları var hücum hattında. Eğer o istikrarı bulabilirlerse zaten sorunsuz bir sezon geçirirler. Bir de mümkünse zemini Antep bir halletmesi gerekiyor. Zemin hakikaten yakışmıyor. İşte Galatasaray'ın zemininden bahsettik. Zemin problemi son sürat ligde kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki 8-19 bir ara vaktimiz daha var. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.23 saatlerimiz Gaziantep-Fenerbahçe maçını konuşmaya devam ediyoruz. Dinleyici mesajlarımız var. Yine onları okuyup konu konuyu açacaktır. Kahraman Bey demiş ki sen Kerem'i Greenwood'u kendi yarı sahanda topla buluşturursan bu oyunculardan faydalanamazsın. Fenerbahçe bu oyunculara hat kıran pası atacak oyuncuyu arıyor demiş. Bu oyuncu şu anda merkezde yok. Fenerbahçe'nin kadro planlamasında Asensio bu işleri yapacak oyuncuydu.

0: Ama o da şu anda sakat. Onun alternatifi İrfan Can Kahveci işte protesto edildi. Dünkü karşılaşmada da yedek kulübesine başladı. O yapabilir. Ama bu merkezden öyle bir şey kolay kolay çıkmaz. Oyuncu işte yapabilecek meziyetleri yok. İsmail'in, Kante'nin ve Gendouzi'nin. Hatta dün mesela 3 oyuncu birden tercih edildi İsmail Kartal tarafından. Genelde Gendouzi topu ilk çıkaran oyuncu oluyordu Fenerbahçe'de. Dünkü maçta mesela İsmail Yüksel'i orada tercih etti. İsmail de maça öyle bir başladı ki topu oyuna sokarken hatırlayacaksınız daha ilk birkaç dakika içerisinde direkt rakibi Halil'e pas verdi. Halil topa dokundu, ayağa kaydı. Kaymasa yine belki pozisyon olmayacaktı ama çok riskli. İsmail'in de geride top kullanımı, o da top kullanma becerisini pek geliştiremedi yıllar içerisinde. O yüzden riskli İsmail'in geriden oyun kuran ilk oyuncu olması. Ben hani Gendouzi'yi veya Kante'yi orada İsmail'e tercih ederdim. Acaba İsmail Kartal niye İsmail'i geride, Gendouzi'yi önde tercih etti? Taktiksel olarak bir şey olması lazım tabii bizim görmediğimiz. Ama çok bir faydasını gördüğünü düşünmüyorum. Mehmet Ünlü, Fenerbahçe bu kadro yapısıyla hücum oyunu oynayamaz diyor. Çok zor diyor. Takım çok defansif bir yapıya sahip. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda Fenerbahçe iyi gösterebilir bu. Ama ligde oyunu eline alması gereken maçlarda bayağı zorlanacak gibi gözüküyor demiş. Öyle. Öyle gözüküyor. Dün hani bekler de iyi gözükmedi. Hadi orta saha çok tutucu bir orta saha. Beklerin katkısı. Burada da beklerin kendisinden ziyade İsmail Kartal'ın anlayışını ben daha çok ön plana çıkartırım. Yani dün Mert neredeyse hiç çıkmadı sağ bekten. Hatta zaman zaman oyun kurulumunda böyle üçlü stoper gibi Fenerbahçe dizildi. Mert sağ stoper gibi, Ake sol stoper, Greenwood sağda çizgide tek, solda Archie tek, Kerem içeri girmiş. Bunu tercih etti. Biraz daha dengeli bir yapı istedi. İsmail Kartal sanki ben önce golü yemeyeyim, kalemde gol görmeyeyim de bir şekilde ben Antep'e golü bulurum diye düşündü. Belki ikinci yarı başlangıcında da bu yüzden o değişikliği yapmadı. Acele etmek istemedi. Roma maçında söylediği şey hatırlayacaksınızdır yine. Hani ilk dakikada da gelebilir gol, 90'da da gelebilir. Sabırlı olmak lazım. Tabi Roma'ya bunu diyebilirsiniz ama Gaziantep deplasmanında bu anlayışı demese bile bu şekilde oynatması takımı Fenerbahçe'de öyle kabul görmez. Ancak tabi sonuçla birlikte kurtarır. Dün sonuç da gelmedi. Oyun da onun lehine gelişmedi. İsmail Kartal için de işler zor şu aşamada. Vallahi kimi konuşsak Fenerbahçe'de aynı yere bağladık bugün farkındaysan. Hani Kerem için zor, şunun için zor, bunun için zor. Zor yani Fenerbahçe'nin işi gerçekten.
1: Zor tabii çünkü o sezon öncesindeki hava çabuk kaybedildi Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe bunu yıllardan beri yaşayan bir camia. Fenerbahçe bu sarmala girdiğinde sarmallardan kolay çıkan bir camiada değil. Fenerbahçe taraftarı da bunu biliyor. Aynı zamanda takıma bakıyor. Takım da pek bir hava vaat etmediği için, pek bir gelecek vaat etmediği için şu an genel bir karamsarlık hakim. Böyle olduğu zaman bizde hemen günah keçisi aranır. Oyunculara bakılır, teknik direktöre bakılır. Bu iş böyle Türkiye'de ne yazık ki. Ama Fenerbahçe'de Süper Lig için süper bir kadro var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Orayı da es geçmeyelim. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz argümanı üzerinden giderse Fenerbahçe taraftarı orada da çok yanılır. Öyle Fenerbahçe'nin kadrosu yabana atabileceğiniz bir kadro değil. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu şu an performans vermeyen bir kadro. O performansı nasıl alırım sorusu Fenerbahçe'de asıl sorulması gereken soru. Fenerbahçe kadrosu tekrar söylüyorum Süper Lig için olağanüstü bir kadro. Kadronun derinliği, kadronun mühendisliği tabii ki tartışılır. Fakat bazı tercihlerin yapılması gerekiyordu Fenerbahçe'de. O tercihleri de yaptı Fenerbahçe. Ama bu tercihler %100 hatalı ya da %100 doğru demek de şu aşamada mantıksız. Bu noktada Fenerbahçe'nin hızlı toparlanması gerekiyor. Hızlı toparlanma için de oyunun belli bir seviyeye gelmesi lazım. Şimdi yakın örnek Beşiktaş örneği. Yani Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında oyun olarak şu an ciddi bir fark görüyoruz.

0: gözüküyor. Bu nasıl ortaya çıktı? Bu neden ortaya çıktı? Biraz oraya odaklanmak lazım. Eğer Fenerbahçe tekrar ya bizim kadromuz çok kötü, o çok kötü, bu çok kötü, o felaket, bu felaket noktasına gelirse zaten sezonu baştan kaybeder. Bunu ben yıllardan beri anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş taraftarı yaptığında da çok eleştirmiştim Beşiktaş taraftarını. Yani daha sezonun başında bu kadrodan bir şey olmaz, bu kadrodan bir şey olmaz, bu takımdan bir şey olmaz. Bu kadrodan da bir şey olur, bu takımdan da bir şey olur. Fakat işte taşları yerine doğru oturtmak gerekiyor. Eğer Fenerbahçe Süper Lig sınıfında söylüyorum bunu, yani Süper Lig takımları karşısında kadrom yetersiz hissiyatına kapılırsa o zaman geçmiş olsun. Öyle değil. Bunu kabul evet. edelim.
1: Mesela dün konuşulan konulardan biri Cihan Kamer'in bu transferin bitimine birkaç gün kala hani olursa bir kanatlarda oynayan 10 numara U23'ten bir oyuncu alabiliriz. Yoksa kapattık demişti. Hı. Oyuncu da gelmedi mesela. Hı. Fenerbahçe'de. Asensio'nun da bu durumu herhalde o dönemde tahmin ediliyordu. Geçen yılda sakatlık sıkıntıları yaşadığı biliniyordu. Mesela bu bir eleştiri olabilir bence. Bu transfer neden yapılmadı? Mesela hani Miretti'yi alamaz mıydı Fenerbahçe o kontenjandan? Yani o benzer bir profil. Bir isim daha söylemiş miydim acaba Fenerbahçe şu isme niye gitmedi diye transfer yapmıştı. 10 numara için miydi acaba bilmiyorum. Bence bu yapılabilecek bir eleştiri ama tabii ki dünkü beraberliği ya da oyunu da tabii ki o transfer yapılmadı diye açıklayamazsın. Onlar ayrı şeyler ama bu eleştiri de bence yapılabilir yönetime.
0: Yapılabilir tabii. Tabii ki yönetime.
1: Transfer konusunda.
0: Eleştirmek normal. Çok garip değil. Fakat tek bir noktaya odaklanmak bana çok mantıklı
1: tabii
0: geldi.
1: Tabii o ayrı, o ayrı yani.
0: Evet.
1: Ona ayrı odaklanacaksın. Sağ içine ayrı
0: hani
1: odaklanacaksın.
0: Full işte yönetim hata yaptı. Hayır. Yönetimin kararları var. Ne kadar hata olup olmadığını beraber göreceğiz. Şu an çok doğru işler yapılmadı gibi gözüküyor genel olarak. Ancak Fenerbahçe takımının 11'i, ilk 11'i artı 13, 14, 15. oyuncusu bu ligde 5 maçın 3'ünde puan kaybedecek kadro mu? Oraya biraz odaklanmak gerekiyor. Yani Fenerbahçe şu an ligde oynadığı maçların %60'ında puan kaybetti. O kadar da değil. Eğer bunu işte sabah o yüzden anlatmaya çalıştım ilk bölümde. İsmail Kartal direkt olarak penaltılarımız verilmediğe bağlayacaksa o zaman mesela çözümü yanlış yerde arıyor. Çünkü teşhis hatalı. Fenerbahçe için. Ha, işte eğer bir amaç düşman yaratmak Fenerbahçe'yi gene orada kenetlemekse o da doğru değil. Fenerbahçe bunu yıllarca yaptı. Oradan da bir şey elde edemedi. Fenerbahçe biraz daha kendi takımına odaklanıp kendi takımındaki bireysel ve takım performansını yükseltmeli. Nasıl yükseltmeli? Onu ona kafa yormalı. Doğru parçaları Fenerbahçe yerine koymalı. Şimdi mesela sen ne diyorsun İsmail Yüksek'le alakalı olarak? Mesela geriden top çıkarması bana pek mantıklı gelmiyor diyorsun. İşte Fenerbahçe bu tarz ince ayarları takımda düşünmeli. Semedo'dan mı daha fazla performans alabilirim? Mert Müldür'den mi? Ya da Semedo'nun performansı düşükse nasıl yükseltebilirim? İşte Levent Mercan mı, Archie Brown mu? Hangi maçta hangi oyuncuyu kullanmak lazım? Hangi değişikliği yapmak lazım? Fenerbahçe buralara kanalize olduğunda bu takım zaten ligde yani hangi kadrodan kötü diyeceksiniz Allah aşkına. Şimdi bu kadroyu da eğer kötü diye başlıyorsanız o zaman vay halimize.
1: Yok öyle, ya kadronun kötülüğüyle ilgili bir şey denemez.
0: Bu takım ve bireysel performansla alakalı. Ama yani Roma maçında da bu kadro oynadı.
1: Tabii aynı kadro.
0: Onu da kotardı işte.
1: Genduzi'siz bir de.
0: Evet o maçı kotardı. Hı hı.
1: Bir de yapılacak bir eleştiri şu an kadro planlamasıyla ilgili tam hala gümbür gümbür yapılmıyor da stoperlerine bir şey olduğunda Fenerbahçe'nin orası
0: ya bunlar haklı, bunlar
1: çok riskli.
0: Doğru.
1: Hani Opong ve İTF kalıyor rotasyonda ki Opong'u daha göremedik. İyi de çıkabilir. İyi çıkarsa yine kurtarır ama hani kadroda kalite evet çok iyi ama işte alternatifler, seçenekler sanki biraz daha az gözüküyor. Ona yönelik bir eleştiri var. Peki 8.33 saatlerimiz. İsmail Kartal'ın maç önü ve maç sonunda yaptığı açıklamalar yine dikkatleri çekti. Maç önü pek o toplara girilmez diye düşünüyorduk ama Ali abi dün öyle olmadı. Demek ki önceden planlı. Hani bir muhabiri de kendi başına bence de sormamıştır orada. Soru geldi o yaşanan süreçle alakalı olarak. İsmail Kartal da ben bu camianın bir evladıyım dediği maç bir birken her şey iyi giderken tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemediği yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal da davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok. Devam ediyorum. Oyuncularım da geri gelmeme çok sevindiler. Zaten birbirimize alışmıştık. Mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz dedi. Yine burada dikkatimi çeken, insanların da dikkatini çektiğini düşündüğüm yine bir şey vurgusu. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi vurgusu. Bence dikkat çekiyor. Maç sonunda da bir kere zeminle ilgili eleştirisi haklı olmakla birlikte dünkü oyunun çok iyi olmamasını zemine bağlamak da çok doğru değil bana kalırsa. Oyuncular demiş ki işte ısınmadan sonra biz burada pas yapamayız demişler. Teknik direktör de tabii ki bunu eleştirebilir. Çözüm odaklı olmakta zorunda. Zeminin kötü olduğunu herhalde dün fark etmemiştir Fenerbahçe. Buna da çalışıyordur. Bir önceki Gaziantep'in maçına iç sahadaki bakıp zeminin ne halde olduğunu herhalde biliyordur. İki haftada bu kadar kötüleşmemiştir diye düşünüyorum. Buna uygun bir o zaman zemin kötüyse çözüm bulmak da hocanın işi. Eleştirmek de yine işin parçası dediğim gibi olabilir. Haklı, %100 haklı zemin konusunda ama hocanın işi çözüm üretmek. Bence orada yine bir bahaneye sığınma gibi gözüküyor dışarıdan. Şampiyonlar Ligi'ne daha konsantre oluyoruz dedikten sonra İsmail Kartal aynı cümlenin birkaç cümle sonrasında orası ayrı burası ayrı diye bir şey yok. Biz her maça konsantre oluyoruz diyor İsmail Hoca. Ben izledim de toplantıyı sonra videodan, canlı izlemesem de. Yine orada bir söylemde şey var. Farklılık var yani. Çelişki var İsmail Kartal'ın söylediği. Zaten senin söylediğin bu maçta uzatmanın az gösterilmesine bağlaması puan kaybını ya da liderle puan farkının bu kadar açılmasını, o da taraftara geçecek bir durum değil. Taraftar zaten farkında uzatmanın az verildiğinin. Herkes farkında. Ama İsmail Hoca'dan bu puan kaybı buna bağlanınca olmuyor. Yani aynı şekilde düşünen taraftar ya İsmail Hoca sen niye böyle şeyler diyorsun der. Çok daha normal değil. Yani yine açıklamalarla ilgili İsmail Kartal bence sınıfta kaldı. Karşılaşma öncesi ve karşılaşma sonrasında zaten oyunla ilgili konuştuk. Bakalım Eyüp maçı neler gösterecek.
0: Ya şimdi Eyüp maçı herhalde Fenerbahçe için problem olmayacak. Fenerbahçe iç sahada Eyüp'ü mağlup eder. Fakat biraz da şansı yaver giderse mesela Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un aynı haftada puan kaybettiği bir şey de olabilir. Hı hı. Son haftada olabilir milli ara öncesi. Ama tersi de olabilir tabii. Yani Galatasaray ve Beşiktaş rakiplerini yenip aradaki puan farkını koruyabilirler. Onu biraz hafta sonu göreceğiz. Fakat öyle bir şansa da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Örnek veriyorum, Fenerbahçe kazandı, 10 puana çıktı. İşte Galatasaray berabere kaldı, 14 oldu. Beşiktaş berabere kaldı, 13 oldu. Çok kaybedilmiş bir şey yok. Moraller yükselir. Bir şey olur Fenerbahçe'ye. Artı bir doping gibi olabilir. Çünkü bu hafta Galatasaray'ın da, Trabzon'un da, Beşiktaş'ın da işi zor.
1: Bakalım, evet. Yani Eyüp'ü de tabii çok hafife alıyoruz ama Fenerbahçe'nin bu durumunda bir fırsat olur onlar için de.
0: Çok zor ya. Yani Eyüp'ü izledim ben biraz da.
1: Rize maçıydı değil mi?
0: Çok çok zor yani işleri. Kolay değil.
1: Peki bir not da yine dinleyicimiz de atmıştı. Benim de notlarım arasında var. Daha önceki programlarda da söylemiştim. O istatistik de devam ediyor. Fenerbahçe hala 66. dakikadan sonra gol bulamadı resmi karşılaşmalarda. 66'dan önce bulduğu son gol de 49. dakikalarda. 49'da gelmiş. İkinci yarılarda gol bulmakta zorlanan bir Fenerbahçe var. Bu maçta da bu seri devam etti. Kalesinde de tabii daha fazla gol gördü. Toplam 3 ya da 4 olması lazım o dakikalardan sonra gördüğü gol, ama attığı gol en geç 66'da gelmiş. Bu da bilmiyorum, dikkat çekti benim de. Dünkü maç, Beşiktaş maçı, Roma maçı yine benzer bir tablo vardı. Bakalım bu seriyi ne zaman kıracak.
0: Dün maç sonunda bir gazeteci arkadaşımız da Fenerbahçe'nin topla daha fazla oynadığı karşılaşmalarda puan kaybı yaptığını, daha az oynadığı karşılaşmalarda kazandığına dair bir şey söyledi. İsmail Kartal bu değişir dedi, hani şu an için öyle olsa da. Geçen gün de bu

0: gol dakikası sorusu sorulmuştu. O da çok bir şey ifade etmediğini söyledi. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Yani şu an bir istatistik. Enteresan bir istatistik ama hemen değişir o.
1: Peki bir araya gidelim. Aradan dönüşte de dünkü maçta öyle çok tartışmalarını, maçın kaderini etki edecek siyah beyaz bir hata herhalde yoktu diyebiliriz. Ama yine tartışılan kararlar vardı. Birkaçını konuşup yorumlarımızı yaparız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.42 saatlerimiz, dünkü karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları kısaca konuşmaya çalışalım. Bakalım kısa olabilecek mi? En çok tartışılan pozisyon 25. dakikada Arda'nın kaleciye verdiği pas ve kalecinin topu tutmakta önce tereddüt edip o da bir geri pas mı acaba diye düşündü. Sonra tuttu. Fenerbahçe'li oyuncu üzerine doğru müdahale yapınca hakem de devam ettirdi. Herhangi bir geri pas ihlali olduğunu düşünmedi. Bilmiyorum, izlerken herkesin bir fikri oluşmuştur büyük ihtimalle. Ben de izlerken böyle tekrarlara da baktım. Benim için net bir geri pas, bilerek gerice kaleciye oynanmış bir pas değil Arda'nın pozisyonu. Orada açı itibariyle Kerem de sonuçta ayağını uzatıyor. Arda'nın da topu vurabileceği ya da topu oynayabileceği yer açı, yani istikamet sınırlı. Ancak geriye doğru orada oynayabilir. O niyetle topu dürttüğünü, direkt bir kaleciye pas niyeti olmadığını düşünüyorum. O yüzden benim için net bir ihlal yok. Ama mesela Trio da benim gibi düşün.

0: Fakat Fırat Aydınuz, Bünyamin Gezer, Deniz Ateş Bitner gibi isimler en direkt serbest vuruş olmalı demişler. Yani burada 6 hakem triyoda 3, diğer saydığım 3 2'ye bölünmüş durumda. Ben triyo tarafındayım burada.
1: Tartışmaya açık bir pozisyon, verilebilir de verilmeyebilir de. Fakat burada ben kalecilerin o riski almaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tartışmadan bağımsız. Sana öyle bir pas geldi, ayağınla vur. Eğer çok böyle vuramayacağım bir şey değilse, pozisyon değilse. Çünkü işte ne oluyor? Bak diyorsun ki trio devam kararı doğru diye yorum yaptı. Ben de öyle düşünüyorum diyorsun ama 2-3 tane eski hakem de orada en direkt serbest vuruş verilmeliydi diyorsun. Aynen. Hakem de çalabilir demek ki.
0: Tabii çalabilirdi.
1: Aynen, o yüzden ben kalecilerin bu tarz durumlarda hiç o riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen çok bariz oluyor. Orada zaten hata yapmıyorlar. Ama böyle arada kalabilecek pozisyonlarda kaleci de o riski almamalı. Ben de izlerken açıkçası biraz daha senin gibi düşündüm. Hani buna vermez diye düşündüm. Ama işte başka fikirler de var eski hakemlerden.
0: Diğer bir tartışmalı pozisyon Şikrinyar'ın dakikalar 89'u gösterdiğinde kamerayla olan pozisyonu, bir dirsek attı mı, o dirsek attıysa işte sarı kart mı kırmızı kart mı diye. O pozisyonda tabii Kante de var işin içerisinde. Kamara'yı itiyor. Kamara itilince Şikrinyar'a doğru gidiyor. Trio'ya göre bu bir hani çarpışma. Şikrinyar'ın herhangi bir dirsek atma gibi niyeti yok. Sert bir çarpışma oluyor sadece demişler. Herhangi bir faul ya da kart gerektirmiyor demişler. Bununla ilgili takip ettiğim hesap özet yapıyor. Genel olarak da böyle diyen çok yorumcu var herhalde. Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer de benzer düşünmüşler. Bir Serdar Akçer'de galiba gördüm DC'ni de açıyor diye Şikrinyar orada.
1: O dirseği gösteriyor Şikrinyar. Şimdi o dirseği göstermiyor demek bence pozisyonu doğru süzmemek olur. Ha, ama karttır, değildir, devam karardır onu bilmiyorum ama Şikrinyar böyle pozisyonlarda o sertliği vermek için bir dirseğini, bir omuzunu kaldırıyor. Bunu Beşiktaş maçında da yaptı. Beşiktaş maçındaki çok daha netti, barizdi. Bu karşılaşmada da yaptı. O yüzden ben çok masum olduğunu düşünmüyorum bu tarz pozisyonlarda. Hani sadece kendini korumak için yapılmış bir şey değil o. Ben biraz işin içinde kasıtlı olduğunu, belli bir sertlik olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu pozisyonlar çok fazla hani ona ceza olarak dönmedi, sarı kart, kırmızı kart olarak, ama devam ederse sezon içerisinde böyle pozisyonlardan bir tanesinde o dirsek pat diye rakibin suratına da gelip Şikrinyar kırmızı kart da görebilir. Bence biraz dikkat etmesi lazım. Çok masumane değil hareketleri.
0: Ben de Şikrinyar'ı bildiğim için orada senin gibi düşündüm. Hani bir niyet, bir şey, o dirseği bir gösterme, rakibe bir mesaj vereyim.
1: Hep yapıyor ama onu.
0: Hisseyi var gibi. Onu
1: bütün
0: bildiğim için
1: mücadelelerde
0: ben de düşünüyorum ama şimdi sen bir ifade de kullandın. Kendini korumak için mi dedin, bir şey dedin. Hı-hı. Şimdi üzerime böyle biri geldiğinde de ister istemez bir siper alıp bir şey yaparsın aslında. Onu savuşturmak istersin. Hani Şikrinyar olmasa belki başka bir oyuncu olsa öyle değerlendireceğim. Ama Şikrinyar'ı az buçuk ben de bildiğim için bilmiyorum, ben de aradayım bu pozisyon için. Hakem de zaten bir şey çalmadı değil mi? Şikrinyar'la alakalı bir,
1: yok, bir şey çalmadı.
0: Söz konusu olmadı. Abena ile Vedat'ın pozisyonu, ikili mücadele, işte sert yani faul yaptı, tuttu Vedat'ı, tuttu. Sonra Vedat üzerine gitti, böyle yere düştüler. Abena yere düştükten sonra ayağıyla bir Vedat'a bir savurma, fakat tam gelmedi. Onda kırmızı kart olmaz demişler, zaten net bir şey yok Abena'dan Vedat'a doğru. Hani bir niyet var ama uygulama şey yetersiz denmiş.
1: Darbe gelse kırmızı kart ama.
0: Evet, darbe gelse kırmızı kart.
1: Çünkü aynısını
0: bu hafta Foden.
1: Aynen, Foden.
0: Bruno Fernandes
1: mücadelesinde oldu. Direkt hakem kırmızı kartı gösterdi. Olurdu. Orada şanslı.
0: Aynen, yani şanslı.
1: Salladı, ayak gelmedi diye. Çünkü çok şiddetine bakmıyorlar orada onun.
0: Ki Foden'inki de yani çok şiddetli değil bence.
1: Değil, doğru.
0: Açı olarak da Oliver'ın çok süzebileceği bir açı değil. O hareketi görünce, evet, şiddetine bakmadan gösterdi. Burada da hani gösterse Mehmet Türkmen çok itiraz edilmezdi diye düşünüyorum. Var karışmazdı diye düşünüyorum. Sonra Vedat da tabii devam ettirince o da sarı kart. Bence doğru. İrfan Can'la Arda devam ettirdi. Birer sarı kart. Bence yerinde.
1: Oradaki Arda'nın kartlar, kafası da ilk yarıda iyiydi.
0: Evet, o da net bir pozisyondu. Onu konuşmadık, İyiydi. Değil mi? Söylemedik.
1: O da Antep adına iyi bir pozisyondu. Kaleyi bulamadı.

0: olmadı gene ama.
1: Evet, çok
0: Arda
1: yapıcı.
0: O işleri iyi yapıyor duran toplarda.
1: Dün Mehmet Türkmen'in en çok eleştirildiği pozisyon Oğuz'a gösterdiği sarı kart. Onun gösteriş biçimi. Oğuz müdahale yaptı. Faul değil denmiş genel olarak. Ben de katılıyorum. Ama hakem faul dedi. 3 aldı. Oğuz da normalde çok sinirlenen bir oyuncu değil. Ve ilk defa Oğuz'u bu kadar çileden çıkmış gördüm. Ve haliyle tabii ki o itirazdan sonra kart görmesi gerekiyordu. %100 doğru bir karar ama Mehmet Türkmen'in kartı böyle Oğuz'a sırta dönükken göstermesi hakemlik olarak yanlış olduğu söylenmiş. Hani yüzüne direkt oyuncuyla yüz yüzeyken genelde öyle olur. Zaten hakemler Mehmet Türkmen biraz havalı şekilde sırtı dönük kartı göstermiş. Hani FIFA hakemimizin buna uymaması eleştirilmiş dün. Hani maçı çok etkileyen bir şey mi tartışılır ama hakemlik raconu böyleyse tabii ki uyması da gerekiyor Mehmet Türkmen. Diğer herkes öyle yapıyorken Mehmet Türkmen'in sırtı dönük göstermesi de hani maç içi bir hata. Umarız bundan sonra dikkat eder. Evet. Bu tarz ufak şeyler. Şimdi hani bu kadar az tartışıldığı bir maçta Mehmet Türkmen zaten mimli bir hakem. Dün belki Mehmet Türkmen değil, hakem yorumcudan tuttuğu bir hakem olsa bu kadar üzerinde durulmazdı diye düşünüyorum. Mehmet Türkmen'e ekstra dikkatli olması lazım.
0: Öyle.
1: Bence.
0: Ama mesela bunlar gene işin biraz ABC'si olmuyor mu Mert?
1: Basit zaten tabii, tabii ki.
0: Yani mesela
1: o fırsatı vermemesi tabii, lazım
0: yani
1: bu yorumcularda.
0: FIFA kart hakemin de oraları iyi kotarması gerekiyor. Tabii, yani onu unutmamak lazım. Haklısın söylediklerinde. Ama
1: ya hep bunu yapmıyor mesela Mehmet. Demeye çalıştım. Kaçtır maç yönetiyor. Hiç bu eleştiri geldiğini görmedim ben Mehmet Türkmen'e.
0: İşte hakemlikte oyunculuk gibi yani konsantrasyonun hiçbir an düşmemesi gerekiyor. 90 dakika boyunca full konsantrasyonla devam etmek gerekiyor. Çok zor bir iş. Fakat böyle. Yani bütün maçı iyi yönet, bir pozisyonda hata yap, ondan sonra eleştirilirsin. Yapabileceğin bir şey yok yani. Bunu hakemlik mesleğini seçen herkes adı gibi biliyor. Türkiye'de zaten direkt mercek altındasın. Müthiş zor Türkiye'de. Avrupa'da hakemlik yapmak mı, Türkiye'de hakemlik yapmak mı? Herhalde 10x falan fark vardır diye düşünüyorum ben her anlamda. O yüzden de olabiliyor böyle.
1: Bu karşılaşmada Varda da yine o Beşiktaş maçındaki yabancı var vardı ama onluk bir şey olmadı bu sefer. O
0: gol
1: maçta
0: olmadığı için iptal edemedi.
1: Oo, güzel.
0: Gol olsaydı belki iptal etmeye çalışırdı ama güzel. Gol olmayınca bu maçta iptal edecek bir şey bulamadı.
1: Bir şey bulamadı. Aynen. Doğru bak, güzel. Güzel dedin. Güzel espri. Onluk bir şey olmadı. Bu da bu sezon en çok konuşacağımız şeylerden biri. Gelen varlar minimum 2 maç için geliyorlar ve ilk maçta hata yapmalarına rağmen, bariz bir hata olmasına rağmen ikinci maçta da görev alıyorlar. Tersi uygulama henüz duymadık. Hani ilk maçta çok kötü varlık yaptı. Biz ikinci maçı yönettirmiyoruz, geri gönderiyoruz diye bir şey ben görmedim şu ana kadar. Belli ki böyle gidecek yani. Bu hakem hata da yapsa yapmasa da o ikinci maç, üçüncü maç hatta zaman zaman aynı haftada yönetecek. Bakalım kadrolu varlar sanki oluşmaya başlandı. Bir eleştiri daha gelmiş şeye. Ne? Mehmet Türkmen'e.
0: Neymiş?
1: Vedat'ın o Abena ile pozisyonunda elinde kartla tartışmaları izlemesini eleştirmişler. Kart en son cepten çıkar ve gösterilir.
0: Yok.
1: Denmiş.
0: Ona çok katılmıyorum. Öyle bir şey yok.
1: Ben hakemlik raconu, hakemler demiş abi bunu.
0: Tam hakemler demiş de yani en son çıkartılır gösterilir diye bir şey yok. Sonuçta İngiltere Premier Lig'de daha önce ben defalarca gördüm. Yani hakem kartını çıkartıyor. Hatta oyuncuya yaklaşırken kartını çıkartıyor. Oyuncu da kartı görüp sakinleştiğini defalarca gördüm. Burada da anlattım. Bence o direkt öyle bir racon değil.
1: Yani diğer Mehmet Türkmen'inkine göre ben de daha çok görmüşümdür diye düşünüyorum.
0: Tabii canım, yani söyleyeyim. Görmüş, herkes görmüştür. Yani kartını çıkartır sakince şey hakem. Ondan sonra hatta oyuncuya konuşup ondan sonra kartını oyuncuya gösteren hakem görmediniz mi hiç? Hani oyuncu anlatıyor bir de ondan sonra böyle sakince kartını gösteriyor. Zaten benim en övdüğüm kart gösterme biçimlerinden biri o yani. Suratına böyle şeyde ne derler, pişti de vurur gibi şey yapacağını, yapıştıracağına kartı çıkar, oyuncu görsün. Cezasını ne çekeceğini görsün. Sen sakin hareket et. Oyuncu da en azından sana o kadar fazla tepki vermesin. Bence bu doğru bir eleştiri olmamış.
1: Mehmet Türkmen'in dediğim gibi şeyi geçen sene çok maç yönetmesi.

0: kendisi prens olması Meake'nin biraz torpilli olması, hani tabiri caizse torpilli olduğu düşünülmesi kamuoyunda, hakem kamuoyunda pek karşılığı yok Mehmet Türkmen. O yüzden her hareketi mercek altında, çok net yani, işi çok zor Mehmet Türkmen'in. O yüzden bu eleştirilerde çok ben de şaşırmıyorum. Son bir not olsun, maçı da artık kapatalım yavaştan. Bugün bayağı da konuştuk. Faul sayılarına eminim dikkat etmişsindir.
1: İlk yarıda Fenerbahçe'nin faali yoktu.
0: Koskoca ilk yarıda Fenerbahçe'nin faali yoktu. Hı. Ki Antep tehlikeli geldi.
1: Antep beraber 5 faul yapmış ilk yarıda. Öyle hatırlıyorum ben.
0: 5'ten fazla bence.
1: 5 mi?
0: Bakayım.
1: Fazla mı?
0: 5'ten fazla. İkinci yarı 8'e 8. Bu arada sadece ikinci yarıdaki faul sayıları 8'e 8. İlk yarıya da hızlıca bakayım. 8'e 0.
1: 8'e 0 bayağı fark varmış.
0: Antep 8 faul yaparken Fenerbahçe faul yapmamış. Yapabileceği, sert oynayabileceği bir maçtı ki orta sahası da sert. Hani defansif bir orta saha ama Şikriyar da takımda ilk yarıda, hiç faul olmaması da iyi bir gösterge değil bence Fenerbahçe için ya. Ben sevmiyorum faulsüz biten yarıları. Hani Barcelona değilsen, ki Barcelona bile geriye dönüşlerde hani faul yapıyor durdurmak için. Yapman lazım faul yani. Mücadele ettiğini göstermen lazım. Faul de bir göstergesi bence. Sıfır abartı.
1: Katılıyorum. Katılıyorum.
0: Daha böyle, çünkü oyun da iyi değil. Bak oyun iyi olsa sıfıra kimse takılmaz ama oyun kötü. Bir reaksiyon bekler insan. Bir mücadele. İkinci yarı geldi. Gerçi ikinci yarı 8 faul. Ama ilk yarı ki görüntü pek iyi değil Fenerbahçe için dedik. 8.55 saatlerimiz artık, dediğim gibi Fenerbahçe defterini şimdilik kapatalım. Reklam arasına gidelim. Aradan dönüşte de sıcak gündem şu anda Trabzonspor. Trabzonspor'daki teknik direktör konusunu konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: baskı ve Trabzonspor şimdi Galatasaray maçı öncesi hoca arayışlarını hızlandırmak durumunda kaldı. Geçen hafta boyunca biz Trabzon'la ilgili hoca haberi öyle görmedik ya da belki de dikkatimizi çekmedi ama gördüğümüzde düşünmüyorum. Ne zamanki maç kaybedildi, oyun da kaybedildi, yani oyunda pek iyi gözükmedi. Trabzonspor'daki hoca gündemi hemen yoğunlaştı. Dün gün içerisinde iki adaya kadar düşünmüştü. Pioli, Stefano Pioli, İtalyan hoca, yabancı olarak en güçlü adaydı. O da en son Fiorentina'da görev alıyor. Geçen yıl göreve başlıyor ama Kasım'da 14 maç sonunda görevine son veriliyor. Ondan önce bir Al-Nassr macerası var. Orada da tam bir sezona yakın kalmış Pioli. O gündemdeydi. Diğer aday da yerli olarak Şenol Güneş. Şenol Güneş'in de kaçıncı dönemi olacak diye sana bir uzman sorusu sorsam.
1: 5 dediler ama.
0: Benim gördüğüm 6.
1: 6 mı?
0: Transfermarkt'a göre. 88-89 sezon da gözüküyor burada teknik direktör olarak. Hmm. 93-97 arası. 2005 yılı içerisinde 29 maç. 2009-2013 arası. Ve 2024-25'te en son görev alıyor. Fatih Tekke'yle de bir futbol direktörü, bir kulüp içinde görevi vardı ama o da geçen sezon son itibariyle bitmiş gözüküyor burada. 6. dönemine hazırlanıyor. Teknik direktör olarak, yardımcı olarak da görev aldığı dönemler burada önümde açık. İki farklı dönemde de yardımcılık yapmış Şenol Güneş. Senin artık bu tekrar tekrar gelen hocalarla ilgili görüşlerini biliyorum ben. Dinleyiciler de eminim biliyordur. O yüzden Şenol Güneş'e pek sıcak bakmadığını düşünüyorum.
1: Şenol Hoca'yı çok severim ama çok da beğendiğim teknik adamlardan biridir ama bence yeter artık. Yani bu kadar fazla tekrara gerek olmadığını düşünüyorum. Artık hocalar da belli bir yaşa geldiler.
0: Şenol Güneş şu an 74 yaşındaymış.
1: Evet. Bir de bu tarz gelmek de hoş değil. Mesela Şenol Güneş için. Yani Şenol Güneş'e bu yaşta güvenecekseniz, takım teslim edecekseniz, sezon başında onunla beraber planlamayı yaparak, onunla beraber belli ölçüde transferleri yaparak girmek daha doğru. Hocanın da işi bu şekilde daha zorlaşıyor. Çünkü geldiği noktada büyük ihtimalle bazı oyuncularla bir çatışma yaşaması muhtemel. Bazı oyuncuların pozisyonunu kaybetmesi muhtemel. Oralardan tartışma çıkması muhtemel. Transfer istemesi muhtemel. Onu da çok doğru bulmuyorum. Bu tarz artık çok kariyerli olan, çok iyi işler yapmış hocaların böyle durumlarda takımlara gitmesi de bana son dönemde pek mantıklı gelmiyor. Tekrar söylüyorum, yani Şenol Güneş'le çalışabilirsiniz ama onunla beraber yapacağınız bir planlama sonunda çalışmak başarı için biraz daha doğru olur kanısındayım.
0: Peki böyle durumlarda da takımı, kulübü bilen bir yerli de avantaj değil mi yabancı?
1: Tabii ki avantaj. Hani, tabii ki avantaj.
0: Artılar eksiler.
1: O işim sadece Şenol Güneş değil. Hani sadece tekrar Şenol Güneş'e işte ya da Fatih Terim'e, işte zamanında Mustafa Denizli'ye sürekli böyle geri dönmeler bana çok mantıklı gelmiyor. Ama bu hani direkt olarak da karşılığı olan bir düşünce de olmayabilir. Yani Şenol Güneş'i seçersiniz, adam başarılı olur. Hı hı. Onunla çok fazla bir şey diyemem. Ama ben prensip olarak artık böyle tekrarlardan biraz sıkılmış durumdayım.
0: Pioli o zaman kalıyor adaylardan diğeri. Pioli 60 yaşında. Dediğim gibi son iki dönemi Fiorentina, Al-Nassr. Al-Nassr dönemi de pek iyi değil. Beklentiye kıyasla. Ondan önce Milan en tabii iz bıraktı dönemlerden biri. Milan'ı şampiyon yaptı 2021-22 sezonunda. Onunla anılan bir hoca. Daha önce Inter'i çalıştırmıştı. Hani büyük takım tecrübesi var. Inter, Milan, Al-Nassr kendiliklerinde şampiyonla oynayan takımlar.
1: Milan'la şampiyonluğu da var.
0: Evet. O yüzden mantıklı bulanlar da çoğunlukta Şampiyonlar Ligi tecrübesi olması.
1: Ya dün seninle çok kısa konuştuk. Mesela Pioli'yi seçer misin? Tabii ki seçersin. İyi bir teknik direktör. Fakat Pioli buraya geldiğinde çok yalnız kalır diye düşünüyorum. Yani Pioli'yi bayağı destekleyecek. Artık ona bir idari menajer mi dersiniz? Takım menajeri mi dersiniz? Futbol aklı mı dersiniz? Sportif direktör mü dersiniz?

0: Öyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim ben. Bu yabancı hocaların biraz daha başarılı olması için. Bunu sadece Önder Özen, Italiano örneğinden çıkarak söylemiyorum. Genelde böyle biraz düşünün. Gerçekten o teknik direktörü besleyecek birine ihtiyaç var. Yani ülkeyle alakalı olarak, ligle alakalı olarak, kulüple alakalı olarak, oyuncularla alakalı olarak. Öyle bir profile bence kesin bir ihtiyaç var. Trabzon'da var mı öyle bir profil? Onu tam bilemiyorum.
1: Mesela Abdurrahim Albayrak tarzı bir profil kastettiğine yakın mı, yoksa illa
0: Ya biraz daha tabii işin
1: profesyonel?
0: teknik tarafını daha
1: Tabii
0: iyi
1: canım ya.
0: anlayan bir profil
1: Tamam.
0: daha iyi olacaktır.
1: O zaman futbol direktörü
0: Ama
1: yani, menajer, idari menajer de değilse
0: yani
1: yani.
0: idari menajer de olabilir. Hani idari menajer çok kaliteli bir adamdır. Hani onu da yapabilir. Ama bu illa bir kişinin de olmasına gerek yok. Ama ben böyle zor bir ligde, çok zor bir futbol ikliminde bir tane hocayı, yabancı bir hocayı getirip böyle hadi bizi başarılı kıl, çok zor bir formül gibi gelmeye başladı bana. Eğer hoca desteklenmezse. Hocayı böyle biraz pamuklara sarmak gerekiyor. O mücadeleyi vermesi kolay değil. Hele büyük takımda çok büyük kavgalar dönüyor. Çok büyük tartışmalar oluyor ve çoğu da tartışmaların boş. Yani oradan da kafayı kaldırıp kendi işine odaklanmak, kamuoyunu yönetmek, kulübü yönetmek, oyuncuları yönetmek, tek başına hiç buraları bilmeyen bir hocanın kotarması zor bir iş diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben mi çok abartıyorum ama
1: Doğru.
0: ya
1: Sen de söylediğinde benim aklıma
0: buradaki
1: yattı.
0: yani futbol iklimi gerçekten çok sert.
1: Aynen.
0: Çok sert ve hiçbir şey bilmeyen bir adama hadi bakalım bizde Salah var, gel bizi kurtar. Biraz eksik kalıyor kanaatindeyim. Eğer Trabzonspor'da hani böyle bir yapılanma varsa, Trabzonspor yabancı bir hocayı iyi destekleyebileceğini düşünüyorsa, o zaman bunlar kötü hocalar değil. Zaten gelen hocaların, tercih edilen oyuncuların çoğu da kötü değil. Onu da bir süreden beri seninle konuşuyoruz. Yani kalite konusunda getirdiğimiz yabancıların kalitesi konusunda çok büyük sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi Pioli'ye kötü teknik direktör diyemezsin. Ayıp olur. Ama başarı için belli şartların da herkes için oluşturulması gerekiyor. Zaten zamanla alakalı çok büyük sabırsızlığımız var. Hani öyle bir ben sana takım verdim, hadi sen takımı kur. Öyle bir dünya yok. Yani Italiano şu 5 karşılaşmada İsmail Kartal gibi 7 puan toplasaydı, ya yani şu an İtalyan'a yerine büyük ihtimalle başka teknik direktör isimleri geçiyordu Beşiktaş'ta. Aradaki farkı inanın bana o 5 puan şey yapıyor. Ya yani şu an İtalyan'ın olduğu pozisyon o İsmail Kartal'dan aldığı 5 puan fazla. Başka bir şey değil. Oldu da işler Beşiktaş için iyi gitmedi. O 5 puan alamadığını düşünün. Şu an milli arada Beşiktaş'ın başına kim olarak kim gelir diye konuşulurdu. Başlarlardı. Zamanla ilgili bu kadar problemimiz varken iş dönüyor dolaşıyor. O yabancı hocayı nasıl destekleyeceğize geliyor benim gözümde. Büyük takımlar için. Anadolu takımları biraz daha o şeye sahip, o toleransa sahip. Bu kadar yüksek baskıda değiller. Ama diğer tarafta yerli hoca havuzu da Trabzonspor'un istediği seviyede değil şu an. Böyle direkt olarak güvenebileceği hoca işte Abdullah Avcı olabilirdi. Onunla alakalı pek taraftarın mutlu olduğunu söyleyemem. Şenol Güneş daha doğal bir tercih, daha garanti bir tercih. Ama artık o da hani kaçıncı sefer gelecek de ne yapacak düşüncesi zaten fazlasıyla var. Bu noktada Trabzonspor işte bir yabancı hocaya doğru gidebilir. Sen arada bir şey söyledin. İsmi cismi bilinmemiş bir yabancı olabilir. Onu espri mi yaptın?
1: Yok, espri yapmadım. Dün Yunus Emre, Hasan Tuncel, Yunus Emre şu anda aldığım bilgi yansıyanların dışında bambaşka bir isimle de yol alındığı yönünde. İsmi henüz bilmiyorum ama görüşmeler oldukça ilerlemiş diyor.
0: Akla
1: Tweet
0: şöyle
1: atıyor.
0: geliyor hemen. 39 yaşında bir Alman. Değil mi? Böyle söyleyince
1: Boşta tabii, mantıken.
0: 39 yaşında bir Alman hemen insanın ilk aklına gelen oluyor.
1: Öyle mi?
0: İsmi
1: Benim
0: cismi bilinmemiş bir teknik direktör
1: Hiçbir
0: deyince
1: şey canlanmamıştı senin gibi.
0: anlamadı mı?
1: Canlanmadı. Hasan Tuncel de Ertuğrul'dan sürpriz bir teknik direktör hamlesi yapabilir. Görüşten yeni bir isimle önemli mesafe kat edildi. Bu isim sır gibi saklanıyor denmiş. Mesela benim de hasta olduğum şeylerden biri bu. Hani bir isimle mesafe kat edildiği biliniyor ama kim olduğu bilinmiyor. Gerçekten bilmiyorlar mı, basına sızmasın diye yazmıyorlar mı? Bana hep şey, sanki biliyorlar da böyle söylüyorlar gibi geliyor.
0: Olabilir.
1: Hani nereden biliyorsun onu ki bir mesafe kat edildi mesela? Birinden çıkmış demek ki
0: tabii
1: bu.
0: Tabii
1: canım. Hani çıktığına göre biliyor olman lazım.
0: Büyük ihtimalle söylememelerini rica ediyorlar.
1: Ama mesela bu haberin çıkması da garip. Bu yönetimin işine mi yarıyor bu haber çıktığında mesela? Bu haberi niye sızdırıyor? Hadi yönetimden sızıyordur çünkü. Eğer samimi ise muhabirler, ismin kim olduğunu bilmiyorlarsa isimden, menajerden sızmıyordur. Yönetimden, yönetime yakın kaynaktan sızıyordur. Yönetim niye bunu sızdırma ihtiyacı hissediyor mesela?
0: Belki biraz daha zaman kazanıyor olabilirler böyle bir hamleyle.
1: Fakat yıllardır bu işin içindeyim de çözemedim şu dengeleri.
0: Sen buna takıldın, ben de kime takıldım?
1: Kime?
0: Guardiola'ya.
1: Ha, ona da geleceğiz. Tabii. Ona da geleceğiz. Geldik hatta. Sen istiyorsan söyle, Ertuğrul Doğan dün TVNET'e konuşmuş. Conte ile görüştük diyor. 25 milyon euro istedi. İlerlemedik bile. Guardiola ile de görüştük. Para konuşmadık. Önümüzdeki yaz belki görüşebiliriz. Bu sezon aileme söz verdim. Çalışmayacağım demiş.
0: Zaman kaybı. Zaman kaybı. İki teknik direktörle de Trabzonspor'un görüşmesi zaman kaybı. Guardiola'yı ikna edebileceğini mesela kim düşünür?
1: Şey diye kaynatabilirlerdi ya, Barcelona renkleri bordo mavi.
0: Anladın mı? Yani iş işte mizaha doğru gidiyor. Yani Guardiola'yla görüşmek zaman kaybı. Kusura bakmayın. Ve biraz şov. Ve biraz şov. Hatta iyi bir şov da değil. Çünkü Conte ile Guardiola'yla görüştük. Gelen hoca kim? Bir tane şimdi no name hoca gelirse o zaman ne alaka denecek? Ben derim. İkinci konu Conte konusu. Yani Conte'nin o kadar para isteyeceğini ben sana söyleyebilirdim. 25 demezdim ama 15 ile 20 arası bir şey ister. Acayip de transfer ister diyebilirdim.
1: Bir de sezon başlamışken transfer sonu bitmişken de gelmez.
0: Yani Conte'nin klasiği yapmıyor bunu. Mesela Conte de zaman kaybı. Kusura bakmayın ama öyle. Bunlara gerek yok mesela. Yani Trabzonspor'un başkanının hani bunları ne amaçla yaptığını ben anlamış değilim. Yani doğru toslayacağı belli bu iki teknik direktör konusunda. Hani bu iki teknik direktörle görüşmüş olmak Trabzonspor'a ne kattı?
1: Başkana,
0: başkanın imajını daha mı iyi hale getirdi?
1: Belki.
0: Trabzonsporlu taraftarların gözünde. Bence hafiften dünya futbolunu takip eden bir Trabzonsporlu taraftar da bu işin olmayacağını biliyordur. Tahmin ediyordur. Etkilenir mi? Hani başkanın Guardiola'yla görüşmesinden olmayacağını bile bile. Yani Guardiola gelecek sene görüşebiliriz derken kibarlık yapıyor. O yüzden ben anlamsız buluyorum bu tarz hareketleri. Enerjiyi buraya harcamamak, zamanı buraya harcamamak gerekiyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim dedim, içimde kalmasın.
1: Doğru, güzel dedin.
0: Üzgünüm.
1: Öyle ama yani sana da bunu bir en son biz Beşiktaş'ın hoca adaylarında senle
0: evet
1: konuştuk. Ama mesela orada konuştuğumuz isim kimdi şimdi hatırlamıyorum da, Guardiola ve Conte kadar olmayacak bir isim miydi gittiği Beşiktaş'ın? Filipe Luis miydi? Filipe Luis.
0: Oydu.
1: Filipe Luis'di sanki. Filipe Luis yani bu isimlere göre daha Portekiz'e gidildi galiba. Luis miydi ya?
0: Oydu ya. Oydu galiba.
1: Amorim falan değildi herhalde.
0: Oydu. Filipe Luis'di galiba.
1: Mesela ben onu hani olabilir demiştim. Hani boştaysa getirebileceğim bir isim. Hani sen biraz daha zaman kaybı olarak değerlendirmiştin yine. Ama bu isimler gibi değil şimdi. Filipe Luis getirilebilecek bir isimdi. Yani ona gitmek bence fena bir fikir değildi. Ama bu gerçekten abartı. Bir de başkanın artık şeyi de rotası da başka bir noktaya gidiyor gibi şu anda Salah transferle birlikte. Hani hocada da Guardiola, Conte şu anda hani boştaki isimlerden en iyi ikisi.
0: Ya bakın, ben şunu iddia etmiyorum. Conte Trabzon'a gelmez demiyorum. Ama mevcut durumda şu an getiremezsiniz diyorum. O farklı bir şey. Yani
1: Conte gelmez de bu arada.
0: Hayır, Conte ile bağlantıyı kurarsın, anlatırsın. Transfer bütçeni söylersin, hedeflerini söylersin. Belki ikna etme şansın var ama onu sezon başında gelecek ve kendi transferlerini yapacak bir şekilde çok iyi bir bütçeyle, hem vereceğim bütçeyle hem transfer bütçesiyle ikna etme şansın var. Yani 5 hafta başlamış birlikte Conte'yi getirme şansın yok. O yüzden zaman kaybı olarak

0: nitelendiriyorum. Guardiola zaten bambaşka bir hikaye. Yani. O boşu boşuna yapılmış bir şey. Bunları anlayamıyorum ben. Ama Ertuğrul Doğan'ın da buna ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Yani Ertuğrul Doğan mesela bunları yaparak kendi saygınlığını arttırmadı. Tam tersi Trabzonspor'un büyükler, üç büyükler ne yapmıyorsa tersini yaparak ve doğru yaparak Ertuğrul Doğan'ın saygınlığı arttı. Ki Ertuğrul Doğan da çok böyle bıçak sırtı giden bir başkandı. Çünkü çok hatalı kararlar verdi. Seni getirdi, senle beraber transfer yaptı, seni 5. haftada gönderdi, beni getirdi. Benle beraber transfer yaptı, beni gönderdi, başkasını getirdi. Yani Ertuğrul Doğan'ın 3 teknik direktörü böyle gitti. Ondan sonra yavaş yavaş doğruları yapmaya başladı. Doğruları yapmaya başladıktan sonra Trabzonspor eşik atladı. Şimdi ne hikmetse yapmaması gereken her şeyi başkan büyükler gibi yapmaya başladı. Ya bu değil Ertuğrul Doğan'ı Trabzonspor taraftarının konumlayacağı yer. Ya, Trabzonspor taraftarı, tekrar söylüyorum yani, biraz takip eden herkes bu isimlerde doğru toslayacağını biliyordur. O zaman bu beyhude çabayı ben anlayamıyorum.
1: Şu an boştaki hocaları bir sayayım mı sana? Dün birini andık, Thomas Frank. Hı hı. Mesela olur diye der misin Trabzon'a?
0: Zor.
1: Nagelsmann. Hı hı. Olabilecekleri sayacağım, hepsini değil. Ya da hepsini de sayabilirim. Deschamps, Southgate. Mesela Southgate hala boşta. Roberto Martinez. Hmm. Boşta olanlardan biri. Tudor. Bir ara dinleyiciler mi? Birileri yazmış Tudor olabilir mi Trabzon'a diye. Ronald Koeman. Hollanda'da en son değil mi çalıştı? Thiago Motta. Hmm. O da boşta. Sean Dyche. Ama olmaz herhalde.
0: Sean Dyche hocam gelmez ya.
1: Eddie Howe. Newcastle'dan sonra boşta. Vitor Pereira bir ara konuşuldu. Boşta. Rudy Garcia şu anda boşta. Olabilecek adayla. Kasper Juhlmann, Danimarka'nın ve Leverkusen'in eski hocası. Fas'ın hocası Regragui, eski hocası.
0: Bayağı iyi hocalar dışarıdaymış ya.
1: Conte boşta şu anda. Palladino, İtalyan çalıştırıcı şu anda boşta gözüken. Bu Transfermarkt'ta ilk sayfadaki isimler. Bielsa'yı falan artık söylemeyeyim. Bielsa olmaz bu saatten sonra. Marcelinho sonak bir yere geldi, çalıştı. Adı Trabzon'da.
0: O galiba gitti Mert. Galiba Ekvator milli takımına gitti.
1: Ekvator açıklandı da yok.
0: O değil mi? Marcelino değil mi? Yanlış
1: bu mı? Bu sabaha karşı açıklandı o. Gördüm de dur bakayım. Çok değişik bir isim gitti ya.
0: Ben yanlış mı şey yaptım? Bakacağım işte, ben sana söyleyeyim.
1: Haberi ben de gördüm de Marcelino diye aklıma kalmadı. Sen doğrusunu söylersin. Hasan Yudul. O da bir yıldır neredeyse futbol takımı çalıştırmıyor.
0: Ha, Gallardo gitmiş.
1: Marcelo Gallardo.
0: Gallardo gitmiş, doğru.
1: Aynen. Ernesto Valverde şu anda boşta. Ya aslında bayağı aday var yabancı getirmek var. İstediğinde. Önemli de adaylar. Yerli olarak çok fazla yok. Şenol Güneş ve şu anda Abdullah Avcı diyoruz. Arda Turan olmayacağı açık. Sergen Yalçın bir ara konuşuldu ama zannetmiyorum olacağını. Bu Trabzonspor'daki. Herhalde bu isimlerden farklı, az önce saydığım yabancılardan farklı bir yabancı gelmez diye düşünüyorum. Hani o sürpriz isim, sen yani genç bir Alman dedin.
0: Bakış açısı öyleyse gelmez.
1: Yani bu markalardan
0: tabii
1: biri
0: yani gelir. Eğer böyle hani iyi illa bir isim teknik direktöre gidelim düşüncesi varsa gelmez.
1: Mesela senin dediğin 38 yaşında Sandro Wagner, Alman, boşta olan bir teknik direktör. Şimdi önüme düştü. Sergio Conceição'yu saymadım. O da olabilir. O da marka sayılabilir yani. Marka bir isim. Bayağı da varmış ya hoca.
0: Belki burada Salah faktörünü düşünüyor olabilirler.
1: Onu yönetecek bir
0: evet, hani
1: hoca.
0: Salah'la beraber bu takımı yönetebilecek bir teknik adam, biraz daha tecrübeli olması gerekebilir. Olabilir, doğru. Ama teknik direktörün tabii oluşturacağı takımı, yapacağı iş daha önemli. Yani bir de motivasyonu çok önemli. Çıkış arayan bir hoca olması, buraya bakış açısı daha önemli bence. Fakat senin bu saydığın adaylar daha olası gözüküyor. Mesela Pereira ismi gündeme geldi mi? Hı hı. Trabzon'da yazıldı mı?
1: Yazıldı. Vitor Pereira yazıldı bir ara. Evet. Ama son günlerde işte iki aday, Pioli ve Şenol Güneş üzerinden gidildi. Ondan başka üçüncü bir aday var deniyor, bakalım.
0: Pereira'da böyle şeyi hoş mesela, onu seviyorum Pereira'da. Güvendiği oyuncunun yaşına

0: kariyerine bakmadan oynatması, o benim çok hoşuma gidiyor. Öyle bir cesareti var Vitor Pereira'nın da.
1: Belki Trabzon altyapısından bir
0: Evet
1: Cevher
0: evet yani
1: çıkarıp.
0: bakıp hani eğer Mert iyiyse Mert oynar diyor. Ve pek arkasına bakmıyor ondan sonra. O bence iyi bir özellik teknik direktörde. Biraz da bir şeyi de var. Pereira'nın bir inatçı tarafı da var. Onu da biliyoruz. Ama genel olarak bence o mesela olabilir. Senin söylediğin o hani ligi tanımabilme işini biraz daha tabii kısaltıyor bayağı bir. Gittiği takımlarda da kısa sürede etki gösteren bir teknik adam. Onu da unutmamak lazım. Gittiği anda etki gösteriyor. Mesela Wolverhampton'a gitti. Mucizevi bir şekilde ligde kaldı. Ondan sonra doğal olarak devam ettiler. Bir sonraki sezonda.
1: Çok kötü
0: Ondan sonra
1: başladılar.
0: felaket başladı. Nottingham'da benzer işi yaptı. Orada da çok iyi bir yükseliş yaşadı. Orayı da ligde tuttu. Ondan sonra gene devamı gelmedi. Böyle kısa süreli doping olarak yani ne olacak? 7. haftayla 23. hafta arası Pereira ile çalışacaksın. 23. haftadan sonra başka bir teknik direktör bulmak zorunda kalabilirsin. Bu işin şaka tarafı ama onun da bilmiyorum hani motivasyonu nedir ne değildir. Nereden teklif bekliyordur? Çünkü Premier Lig'de de sonuçta bir isim yaptı. Belli bir şeyi var. Oradan da hala bir fırsat kollamak da isteyebilir. Burayı da biliyor. Burayı da yakından tanıdığı için ikna etmek, onu anlatmak çok zor değil. Öyle bir avantajı var. Yani sıfırdan her şeyi anlatmak zorunda değilsin.
1: Aynen.
0: Adam biliyor burayı. İki ayrı dönemde çalıştı. O da bir bence fena bir aday değil.
1: Onun da dezavantajı herhalde Fenerbahçe'de çalışmış olması Trabzon'a gitmeden.
0: Çok önemsemezler ya. Çok bence müthiş önemsenecek bir durum değil. Yani
1: Bak.
0: herhangi bir Trabzonspor maçında Trabzonspor'a karşı saygısızlığı oldu mu?
1: Bilmiyorum. O şeyler sonra çıkıyor arşivden de bilmiyorum. Şu an
0: Doğru.
1: önüme bir
0: O
1: şey
0: yüzden ben de
1: düşmedi.
0: sana sordum. Benim de
1: Bilinen bir şey yok.
0: aklımda ama direkt böyle kalan bir şey yok. Eğer öyle bir net terbiyesizliği Trabzonspor'a karşı söylemleriyle ya da hareketleriyle yoksa o zaman ne olacak? Çalışsa ne olacak yani Fenerbahçe'de?
1: Peki 9:21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Radyo Spor.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı aynı seviyede. Dün de 77.485 dolardı. Akşam saatlerinde 79.500'e kadar bir
0: evet ya, adım adım yükseldi. Bir anda tekrar sonra eski seviyesine geri geldi.
1: Adım adım 77.400 seviyelerinde TL olarak da 3.766.721'de.
12: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
13: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: 9.26 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'la ilgili teknik direktör konusunu konuşuyorduk. Bilgiye dayalı mı yazmış bir dinleyici bilmiyorum ama o sır gibi saklanan isim Metin Diadin demiş. Metin Diadin olsa bayağı şaşırırım. Bu kadar Guardiola, Conte dendikten sonra Metin Diadin, hani çok beğeniyoruz Ali abiyle ikimiz de. Ben çok sevinirim Metin Diadin adına. Çok gerçekten sevinirim. Ama çok tutarlı bir hamle olmaz. Gerçi yöneticilerin işi de bu. O hamleleri açıklamak. Ekonomistlerin de, siyasetçilerin de yaptığı bu. Mert Uluğan da bir şekilde açıklar da belki Trabzon için çok daha iyi olur gelecek bir yabancıya göre, ama süreç hani Conte, Guardiola, hop Metin Diadin olursa gidiş yolu sıkıntılı olur Trabzonspor için.
1: Evet, güzel bir haber verelim. Zeynep Sönmez Guadalajara Open'da son 16 turuna yükselmiş.
0: İsim çıktı bu arada. Trabzon hocası belli oldu.
1: Nasıl ya?
0: Şimdi bir isim var. Neyse sen söyle.
1: Evet, rakibini 2-0 mağlup etmiş Zeynep Sönmez. Amerika Açık'ta şanssız bir eşleşmeyle başlamıştı ve elenmişti. Ama bu turnuvada son 16'ya yükselmiş.
0: Trabzonspor'daki ismi açıklıyorum. Sanki kendi şeyiymiş gibi.
1: Nereden?
0: Muhabirlerden görüyorum.
1: Muhabirlerden görüyorsun.
0: Furkan Uzun ilk yazmış. Hasan Tüncel de yazmış. Hemen bir dakika önce tweet atmış. Şeyi tutturdun, Alman. Yaşı tutturamadın. Yaş biraz daha deneyimli, 52 yaşında bir Alman.
1: Kim?
0: Kim?
1: Bilmiyorum, kim?
0: Thomas Reis. Şu an gerçi Thomas Reis Ludogorets'in hocası gözüküyor. Nasıl Thomas Reis oluyor?
1: Kimin peki? Hocası gözüküyor?
0: Ludogorets'in hocası gözüküyor. Ben boşta zannediyordum Reis'i. Şu an Ludogorets'te bu sezon başı başlamış. Daha 12 Temmuz'da göreve başlama tarihi gözüküyor.
1: Allah Allah.
0: Thomas Reis'in. Kötü mü gidiyor takım? Ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik 9 maçta. Konferans liginde elenmiş gerçi.
1: Bir çıkış maddesi falan mı var acaba kontratında?
0: Büyük ihtimal öyle. Bir de daha dün bu Edu vardı ya, Arsenal'ın eski sportif direktörü. Şu an başka bir Premier League takımdan ayrıldı. Ludogorets'e gidiyor diye sanki. Ludogorets miydi o takım acaba? Diye okumuştum. Enteresan oluyor şu anda. Eğer Thomas Reis'taki iki Trabzonspor muhabiri 5 dakika arayla yazmışlar. Thomas Reis, hatta Hasan Tüncel, Reis'la sezon sonuna kadar bir anlaşma planlanıyor demiş. Yani bayağı bitme aşamasında olarak söylenen bir transfer. Yunus Emre'den de benim takip ettiğim diğer Trabzonspor muhabiri, ondan herhangi bir tweet yok güncel olarak, ama Furkan Uzun ve Hasan Tüncel

0: önceli ben takip ediyorum. İkisi de Thomas Seitz demişler. Thomas Seitz da hani bilmeyen yoktur da Samsun Spor'da 2024'te göreve geldi. 1,5 sezon kadar takımda kaldı. Finke en son yerini bırakmıştı. Başkanla anlaşamadı. Sonuçlar da pek iyi değildi o dönem. Ama iz bırakan isimlerden birisiydi. Beşiktaş'ta da adı anıldı. Thomas Seitz'in ya da yakıştırıldı en azından.
1: Sonuçta takımı Avrupa'ya taşıdı.
0: Evet.
1: Çok uzun yıllar sonra Samsun Spor'u. O sezon Beşiktaş'ı geçmeyi başardı. Ve sezonun büyük bölümünde diyelim Samsun Spor ligin en dinamik takımlarından biriydi. O kadrodan bir dinamizm yaratmayı başardı. Ve o kadrodaki ön plana çıkan oyuncular da transfer yaptı. İşte Hoyse gitti en son. Musaba gitti. Ondan sonra santrafor pozisyonundan gene bence yüksek verim aldı eldeki malzemeye göre. Bence Celil'i Emre'yi de iyi kullandı. Genel olarak bunu söyleyebiliriz. Okan Koçuk yine o takımda bayağı iyi işler yapan bir oyuncuydu. Giden sol bek kimdi? Thomasson'dan önceki sol bek kimdi? Samsun'da.
0: Thomasson'dan önceki transfer mi yapmıştı?
1: O da galiba gitti. O da transfer yaptı. Zeki Avru o takımda yine gayet iyi işler yaptı. Yani genel olarak iyi bir takım yaratmıştı. Zaten iyi bir takım yaratmasa ligde üçüncü olamazdı. Sonra Avrupa macerası. Avrupa macerasına da çok iyi başlamıştı. Son iki karşılaşmada zaten işler istediği gibi gitmemişti. Ama önemli olan oynattığı yüksek tempolu oyundu. Hareketli oyundu. O bayağı ligde fark yaratmıştı. Hı hı. Onu söylemek gerekiyor. Aynısını Trabzonspor'da yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Bence şartlar itibariyle fena bir tercih olmaz.
0: Ama işte hala bir takımı çalıştırıyor olması, yeni başlaması, o takımda iyi başlaması bu soru işareti.
1: O soru işareti. Orayı nasıl çözecek bilmiyorum. Evet, Trabzonspor. Eğer bir sözleşmede hani çıkış maddesi varsa verirler parasını. Hocayı ayırırlar. Onun dışında zaten doğru da olmaz. Yani hocanın bırakması da doğru olmaz. Öyle bir çıkış maddesi yoksa. Trabzonspor'un gitmesi de doğru olmaz. Öyle bir hoca. Herhalde bunlar konuşulmuştur, değerlendirilmiştir.
0: Ben az önce Edu demiştim. Ludogorets'e değil Levski Sofia'ya gidiyormuş. Ben Bulgar takımı olduğu aklımda kalmış da yanlış kalmış. Ludogorets'in hocası şu anda Thomas Reis'la Trabzonspor'un anlaşma aşamasında olduğunu anlıyoruz. Sezon sonuna kadar bir anlaşma planlanıyor diyor Hasan Tüncel, Trabzonspor muhabiri. Hatta bir de Twitter'a bir Thomas Reis'le yazalım bakalım güncel.
1: Sen nasıl şey yaparsın? Karşılarsın?
0: Ya abi Samsun'la Trabzonspor'un oyunu şimdi Trabzonspor'da Salah üzerinden bir oyun planlanacak.
1: Vandro gelen de transfer yaptı.
0: Evet. Şimdi Vandil Maci'yi söyledi mi bilmiyorum yani. Da Yağız dün 10 milyon euroluk bir tekliften bahsediyordu. Yunanistan'a gidecek diye. Olympiakos herhalde. İnşallah orada da karıştırmıyorumdur. O da transfer yapabilir. Şimdi Salah üzerinden okunacak bir takım. Samsun mesela öyle bir takım mıydı? Samsun daha takım gibi takım. Hı hı. Daha bir proje takımı. Yani aslında Salah olmasa, yani Salah'tan önceki Trabzonspor'a çok uygun bence Thomas Seitz. Ama Salah'la olunca Thomas Seitz uygun mu ona çok emin olamıyorum. Çünkü orada dediğin gibi çok iyi fiziksellik gösteren bir takım yarattı. Her oyuncudan savunma katkısı da aldı, hücum katkısı da aldı. Takım gibi hareket eden bir takım. Trabzon biraz daha bireyselliğe kaçabilecek bir takım Salah ve Onuaşu'nun varlığıyla. O yüzden bilmiyorum, Salah öncesi için çok olumlu olurdum. Şu an daha nötrüm. Hmm. Daha öyle çok heyecan vermiyor bu kadro bu şekilde olduğu için. Ama tabii ki bekleyip görmek lazım. Bir de şey düşünüyorum. Bu hep konuştuğumuz bir konu ama mesela bu kararı kim veriyor Trabzonspor'da? Şu anda.
1: Ya bu karar nasıl veriliyor? Kim? Nasıl veriliyor? Bana sorarsan
0: hani scout ekibi işte, değildir herhalde.
1: Yerli almayalım. Yerlide çok fazla opsiyonumuz yok. Yabancıya gidelim ama yabancı da buraya çok uzak bir yabancı olmasın. Kimler var? Düşüncesinden
0: yani
1: bence.
0: Gidiyorsak çok iyi olsun. Olmuyorsa mı böyle olsun gibi?
1: Bence biraz öyle.
0: Çünkü Conte Guardiola burayı bilmiyor.
1: Ya Conte Guardiola'yı kapatalım bence. O konu değil de. Hani şimdi Lig başladı.

0: Ona bilmediği bir takım vereceğiz. O yüzden çok yabancı olmasın. Hani az önce anlattık ya, Pioli'yi buraya getirdin, bıraktın. Adam için gerçekten çok zor. Ama işte Thomas Rice yani 1,5 sene burada çalışmış. Biliyor yani. Bunun ne olduğunu biliyor. Neyle mücadele edeceğini, şartları, oyuncuları da tanıyor. Onun bir avantajı var. Yani yarışa neredeyse hani 400 metre yarışına 150 metre önce başlamak gibi bir şey bu. O yüzden de bence öyle bir arayış üzerinden çıkıyor bu isimler. İşte mesela Pereira ile ilgili ben neden genel olarak olumlu konuştum? Bu da önemli. Lig başladıktan sonra yaptığın seçimlerde biraz bence ona benziyor. Az önce bizim aklımıza gelmedi. Hani Thomas Rice ama dinleyicilerin aklına gelmişti.
1: Yazan var.
0: Daha önce yazan çok oldu. Dolayısıyla çok anormal bir şey olmaz. Tercih olmaz.
1: Yunus Emre de bu arada ilk o yazmış aslında. Ben kaçırmışım. Hasan Tuncel, sonra Furkan Uzun, Thomas Rice'ı muhabirler yazmışlar. Yani o ismi gizli tutulan hoca Metin Diyadin değil, Thomas
0: Thomas
1: Rice'mış. Anladığımız bu. Herhalde bu kadar çıktığına göre bu saatten sonra bir de problem olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu çok hedef bir isim. Yani boşta bir isim değil. Takım çalıştıran bir isim. Şu an medyada yazdı. Ben oldu gözüyle bakarım bu transfere. Trabzonspor için hayırlı olsun. Herhalde bu mağlubiyet, sırada Galatasaray maçı olması da işleri biraz hızlandırdı. Bugün ne günlerden? Salı. Hocanın gelişi çarşamba, perşembe olsa birkaç antrenmanla birlikte derbide belki Hüseyin Hoca da ekipte olacak.
0: ben
1: Öyle bir
0: doğru
1: şeyler
0: söyledim. Olması da
1: planlanabilir.
0: gerekir zaten. Olması da gerekir. Yani birilerinin raporlaması gerekiyor sonuçta. Hocaya neyin ne olduğuyla alakalı olarak zaman kısıtlı.
1: Evet, bakalım, Trabzonspor için enteresan bir süreç oldu. Bakalım, resmi açıklamayı bekliyoruz. Peki 9.36 saatlerimiz, birkaç mesaj okuyalım, öyle reklam arasına gidelim. Alman 55 yaşında deyince aklıma bir önceki milli takım teknik direktörü geldi demiş. Bir önceki milli takım teknik direktörü Alman.
0: Kuntz.
1: Ha, Kuntz. Kuntz'u ben unuttum, Kuntz'u ya. Kuntz ne yapıyor ki? Kuntz mümkün değil
0: Kuntz
1: ya.
0: olmazdı ya,
1: Yok
0: evet.
1: yok, imkansız Kuntz. Thomas Reis futbolcuyken 97 yılında UEFA Kupası maçında Boğun formasıyla Trabzonspor'a karşı forma giymişti demiş Ali Kutlu. Değişik bir bilgi. Ben olsam Fenerbahçe'ye Murat Yakın'ı alırım diye bir mesaj gelmiş Oktay Bey'den. Az önce biz teknik direktörleri saydık ya böyle alt alta. Bir başka mesajda da bunlar Fenerbahçe olmaz mı diye gelmişti
0: Bu
1: Fenerbahçe.
0: isimler mi?
1: Az önce o saydığımız
0: Ya olur
1: boştaki
0: tabii, niye
1: isimler.
0: olmasın ya?
1: İsmail Kartal sonrası için düşünebilir tabii ki, ama şu an hala görevi başında. Beşiktaş'ta gibi bir mesaj var. Şunu sonra okuyayım. Konumuz Trabzon. Mehmet Ünlü de Rice daha yeni gitti oraya demiş. Evet, ama haber bu şekilde. Trabzonspor.
0: Şöyle bir şey de olabilir mi Mert? Farz et, sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Ludogorets'le temasa geçildi. Hani biz size bir tazminat ödeyelim. İyi de bir para verelim.
1: Bonservisli de yani.
0: Bonservis gibi. Hani siz hocayı bırakın. Sonuçta bu kulüpler içinde 2,5, 3, 3,5 milyon eurolar, 4 milyon eurolar iyi paralar. Belki o bile olabilir.
1: Olabilir.
0: Durduk yere çıkamaz çünkü bu kadar.
1: Ama
0: Saçma
1: mesela
0: yani.
1: çok spesifik bir isim işte. O yüzden sordum, bu kararı kim verdi? Yine hani böyle konuşsan bile, hani Türk olmuyorsa, yabancı olsun ama ligi bilsin. Tamam, Rice ismi geldi. Hoca takım çalıştırıyormuş. Ben mesela geçerdim. Hiç aklıma
0: Ha,
1: Ludogorets'e pazarlık yapayım.
0: şartlarına bakmak aklına
1: Mesela
0: gelmezdi.
1: hani birinin ısrar ediyor olması lazım ya. Rice tamam yeni gitti ama Rice tam bizim takımı ayağa kaldıracak hoca. Yani bir gözün ısrar etmiş olması lazım
0: İnşallah öyledir.
1: Thomas Rice'ta.
0: Eğer öyleyse daha çok sevinirim.
1: Öbür türlü mantıklı gelmiyor abi bana. Adam takım çalışıyor. Ben direkt ederim. Normalde hani ısrar etmesem, bilmesem ya da
0: Şey
1: Rice'ı.
0: olabilir mi? Daha kötü senaryo. Bir menajer ben getirebilirim. Merak etmeyin. Tarzı yaklaşmış olabilir mi?
1: Olur da yönetim Samsun hocası.
0: Hani
1: Bu
0: ben
1: şimdi,
0: çözerim, ben çözerim anlamında yani.
1: ama abi bu Conte'ye şeye giden, Guardiola'ya giden adam Samsun'u çalıştırmış. Sonra Bulgaristan Ligi'ne gitmiş. Ludogorets'e bir ismi getirmek için de bu kadar, hani menajer önerir de başkan ne yapıyorsun sen der ya. Ya bir göz olması lazım bence her türlü. Menajerden geliyor olsa bile. Başkan, bu
0: İnşallah
1: fırsatı
0: öyledir.
1: kaçırmayalım.
0: İnşallah öyledir.
1: Bir şey olması lazım yani. Çok spesifik bence. Bir hoca takımı
0: Doğru
1: çalıştırdığı için.
0: söylüyorsun.
1: Bir de son mesaj, Ersun Yanal veya Yılmaz Vural diye Ziya Demirtaş'tan

0: gelmiş Trabzonspor için. Tabii olmaz, olmayacak da. Yeri gelmişken de sen de önüne düşüyordur eminim ki. Ersun Yanal'ın yorumculuk kariyeri de başladı. Farklı bir sanki hava kattı gibi çok şey yapılıyor. Tartışılıyor Ersun Yanal'ın sözleri, özellikle Fenerbahçe ile ilgili tespitleri bayağı da eleştiriliyor. Dün yazılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bir gün önce söylediği yorumlarla alakalı. Çok alışık değiliz değil mi Ersun Hoca'yı öyle yorumcu kimliğiyle görmeye?
1: Lig TV'de yorumcuydu ya. Bein'de yorumcuydu.
0: Kanada'da ne kadar yaptı?
1: Bilmiyorum ne kadar yaptı
0: mesela
1: ama.
0: Bu kadar bende iz bırakmamış o zaman, öyle söyleyeyim.
1: Yok zaten Ersun bu kadar sert değildi.
0: Şey yani kadar, açılmış o zaman.
1: Bu kadar sert ve direkt değildi ama Bein'in yorumcusuydu biliyorsun.
0: Ne kadar yaptı ya Bein'de?
1: İşte onu bilemiyorum, hani Bein'de ne kadar yaptığını da.
0: Benim valla aklımda öyle kalmamış Ersun'la yorumculuğu.
1: Güntekin Onay'ın ekibindeydi Ersun Hoca. Bein'de. Ondan sonra herhalde bir takıma gitti de bilmiyorum, transfer mi yaptı ne oldu, sonra zaten ülke değiştirdiği söylendi.
0: Amerika'da
1: Amerika'da değil mi?
0: Amerika'da bildiğim kadarıyla
1: YouTube'dan yapıyor bağlanarak uzaktan.
0: Şu an ama yani iz bırakıyor şu an.
1: Ya tabii şimdi beğenisi, Ersun Yanal'ın Aziz Yıldırım'la yaşadığı çok kolay atlatılabilecek bir durum değil. Hani şampiyonluk sonra sezon başlamışken, sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala pat diye gönderilmesi çok böyle insanın hazmedebileceği bir şey değil. O yüzden böyle durumlarda biraz rövanşist de yorumlar olabiliyor. Bunu da es geçmemek lazım.
0: Dün tam tersi bir yorum gördüm Ersun Yanal'dan.
1: Ne yorum?
0: Haksızlık ediliyor başkana gibi bir şey demiş Aziz Yıldırım'a. Hani şey konusu hariç, İsmail Kartal'ı döndürme konusu hariç, hani bu kadar emek verdi, transfer yaptı, biraz erken davranılıyor gibi.
1: Ama aynı zamanda hani büyük bir keyifle İsmail Kartal'ı kovacak, göreceksiniz diyen de kendisi.
0: Evet. Bunda bir şey yok ama. Aziz Yıldırım'a karşı bir düşmanlık şeyi var mı bunun? Biliyor çünkü adam. Ben de
1: ya tamam, büyük bir keyifle,
0: benzer şey düşünüyorum
1: yani
0: bu
1: keyifle
0: arada.
1: Bence kimse kimseyi kovmaz. Yani öyle bir şey biraz çok iddialı bir söz oluyor. Bence çıkış noktası da o eleştirilerin. Hani çünkü işte sen de söyledin ya, ego ile alakalı olabilir.
0: Tabii olabilir.
1: Ego ile alakalı olabilir diye. Yani ben öyle düşünmek istemiyorum. En kestirmeden öyle söyleyeyim. Öyle düşünmek bana çok şey geliyor. Ağır geliyor. Yani eğer bir kişi bu kadar büyük bir camianın başındaysa ve bu planları yapıyorsa zaten doğru kişidir değildir diye düşündüğüm için bana çok zor geliyor böyle şeyleri kabul etmek. Yani senin pozisyonun Türkiye'de işte Cumhurbaşkanı, ondan sonra bir anda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Başkanı geliyor, bunu kabul etmek gerekiyor yani. Bu kadar önemli insanlar, bu kadar önemli insanlar bu duygularla hareket ediyorsa o zaman üzülüyorum işte ben. Kapıyı da kapatamıyorum. Hani öyle de kesin öyle değildir diyemiyorum. İyidir, de, düşünmek istemiyorum.
0: Peki son aramız, aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
6: Reklam.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.44 saatlerimiz programın son bölümüne geçiş yaptık. Trabzonspor'da sıcak bir gündem var. Yeni teknik direktör.

0: belli oldu gibi. Bordo Mavi'de ekip Alman çalıştırıcı Thomas Reis'i takımın başına getirmek istiyor. Görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Ludogorets'i çalıştırıyor Reis, ama belli ki orada bir çıkış maddesi ya da bir anlaşma var. Reis takımın başında olacak. Furkan Uzun Trabzonspor muhabirlerinden böyle artılar eksiler diye kendi yorumunu katmış. Hücum futbol oynatan, mentor olarak büyük takım hocası. Ama diyor, Süper Lig'de büyük takım galibiyeti yok Samsunspor hocası iken. Ve teknik adamlık kariyerinde de kazandığı herhangi bir kupa yokmuş Thomas Reis'in. Tabi Samsun'u Avrupa'ya götürmesi önemli bir artı. Fakat diğer tarafta Trabzonspor'da bir şampiyonluk baskısı var şu anda bu kadar harcamanın üzerine. Sonuçta çok da iyi bir kadro kuruldu. İşte bununla ilgili bazı endişeler de var. Onu da zamanla göreceğiz, bakalım nasıl bir birliktelik olacak Trabzonspor'da. Thomas Reis arasında nasıl bir ekip kurulacak Trabzonspor'da bu dönemde? Hüseyin Hoca'nın da takımda kalacağını anlıyoruz. Belki yardımcısı olmayacak ama bir profesyonel görevi olacak. Yine antrenör tercihlerinde de Trabzon birkaç hamle yaptı. Ergin Keleş'i mi getirdi? Sanki Gençler Birliği'nden.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: O da geldi. Daha yeni hoca belli değilken. Farklı bir planlamaya gidiyor Trabzonspor. Biz de görelim bir. Tabii ki bir düşüncemiz var. Az önce bahsettik. Ama bekleyip de görmek lazım. Daha bir şey görmedik çünkü Thomas Reis'ten.
1: Şimdi mesela sen güzel bir şey söyledin. Trabzonspor'da Thomas Reis'in istediği şekilde tempo yükselebilir mi? Mesela Trabzonspor'da tempoyu yükseltecek oyunculara bakıyorsun. Pina tempoyu yükseltebilir, temposu yükseltebilir. Mustafa Eskellaç tempoyu yükseltebilir. Saviola yükseltebilir gibi gözüküyor. Cabral yükseltebilir gibi gözüküyor. Fabinho çok yükseltmesine gerek yok zaten. Şu an bence bayağı iyi katkı veriyor Trabzonspor. Yani Trabzonspor sanki aradığı 6 numarayı buldu. Ama 8 bir problem.
0: Evet. Yabol Folcarelli iyileştiğinde 2-6'ya yakın bir düzen herhalde.
1: Evet. Muçi geçen sene çok bazı karşılaşmalarda fedakar oynadı. Adam kovaladı. Ama oyun temposunu yükseltecek bir oyuncu mu? Tam emin değilim. Yani Muçi'nin temposu çok yüksek bir tempo. Zaman zaman Muçi'yi fizik olarak böyle hazır görüyoruz. O zaman böyle Ceylan gibi seken bir oyuncu olabiliyor. Ama genelde biraz daha düşük kalıyor temposu. Orada Onuachu. Hatta ben Salah'ı Onuachu'nun arkasına yazarım. Yani tempo olarak Onuachu en düşük. Şey gibi gözüküyor. Aral da iyi mücadele eden bir oyuncu. Biraz sanki 8 numaraya bağlanacak gibi iş. 8 numaranın iyi performansı Trabzonspor'da bazı şeyleri değiştirebilir. Belki de hani eğer Thomas Reis gelirse belli bir seviye yakalanabilir tempo olarak. Çünkü geçen seneden beri Trabzonspor'u konuşurken temponun bir problem olduğunu herkes görüyor. Dile getiriliyor.
0: Acaba o yüzden mi Reis'a? Tempo yükseltmek için. Ama genelde işte seninle konuşuyoruz, yani bir sorun tespit ediliyor, onun tam tersi bir hoca getiriliyor bir sonrakinde. Şimdi de işte tempo.
1: Ama bu yüzden söyledim ben de 11'i tek tek. Hani şimdi kimin temposunu yükseltebilirsin? Şimdi temposu yükselmeyecek bir 11'e dünyanın en iyi şeyini de getirsen oyuncuların belli bir sınırı var. Bir profili var.
0: Ama hoca belki o tempo yükseltmiyor. Oyuncularda o potansiyel var ama sağa yansımıyor. Dün mesela Mert çıkmadı ama Mert çıkmayacak pek mi mesela? Yok, biraz hoca kullanımı.
1: İşte oyuncular hani kimler tempo yapabilir, kimler yapamaz diye. Yani Trabzonspor'da mesela Onuachu'nun santraforunun temposunu belli bir noktaya getirmen zor. Salah bence belli bir seviyede olabilir. Öyle çok fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Hani defosu yok gibi gözüküyor. Genel olarak oyuncular. Yani belli bir tempoya çıkabilecek bir takım gibi. Takımın genelinden bahsediyorum. Hepsi olmayacak zaten. Ama 8 numara bence oradaki kritik isim.
0: Orada da işte konuştuğumuz gibi Folcarelli, Malinovski, Ozan.
1: Bakalım.
0: Melih Buçari de yok zaten listede artık. Peki bakalım Trabzon'da neler olacak. Programın son bölümünde hani kısıtlı vaktimiz var. Benim öyle elimde çok bir haberim kalmadı ama hafta sonundan yansıyan ve şimdi gazete manşetlerine de baktığımda Iheanacho'nun performansı, yine Iheanacho golünü attı bu hafta. Yine çok güzel bir gol bu arada, dönüşü, vuruşu, son vuruşu. Yani bu adam bu yaşta birincilikte ne yapıyor? Dedirtiyor her hafta attığı gollerle. Foto maçta da

0: Radarında diye bir haber var. Müthiş performans sonrası büyük takımlar yakın takibe aldı diyor ama haberin detayındaki büyük takımdan kasıt Süper Lig büyükleri mi?
1: Süper Lig büyükleridir ya.
0: Süper Lig büyükleri de şu anda radar alacak bir durum yok. Her şey yerli yerinde şu anda. Takımlarda aslında biraz ezber bir haber olmuş. Yani sadece performansı üzerinden gidilse daha iyi olabilir. Şu an kim alacak Iheanacho'yu? Trabzon'un santrfor hattı belli. Beşiktaş'ın belli. Fenerbahçe'nin belli. Galatasaray'ın belli. İkinci santrforlarda değişmez yani devre arası transfer döneminde. O yüzden Iheanacho'ya gitmezler ama Iheanacho adından çok söz ettirir bu performansı devam ederse. Bu hafta berabere kaldı Bursaspor. Kayserispor aradı. Kayseri dün kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu averajda. Atilla Hoca var. Atilla Gerin. Geçen yıl Eyüp'le çok iyi işler yaptıktan sonra bu yıl da Kayserispor'da fark yaratıyor. Şu anda 3 takım aynı puanda birincilikte. Haftayı kapattığımızda 16 puanlı Kayseri, Bursa ve Batman Petrospor yer alıyorlar. Güzel bir orada yarış. Göreceğiz birincilik. Son yıllarda çok daha çekişmeli gidiyor. Hafta sonundan Arda Güler'in performansı acayip konuşuldu. Arda Güler Real Madrid'de düzenli ilk 11 oynamıyor.
1: Evet.
0: Düzensiz 11 oynuyor. Bir
1: Evet.
0: maç 11, bir maç yedek gibi. Son maç yedekti. Ki Real Madrid geçen hafta Betis'e kaybetti. Hafta içi Inter'i yendi. Bu maçlar Rayo Vallecano kendi evinde oynadığı bir maç. Bu sefer Diomande'yi tercih etti Mourinho. Kendi de söylemiş gerçi. Diomande'yi etmesem, Arda'yı etsem neden Diomande'yi kullanmadın diyeceklerdi. Hep bir şey söylenecek diyor. Haklı. Ama Arda da girdikten sonra hani ben sadece özeti izledim. Arda'yı izledim.
1: 5 kilit pas.
0: İnanılmaz bir şey yapmış şu
1: Sahada en
0: anda.
1: fazla kilit pas veren oyuncu, asist de yaptı. Duran
0: Mbappé'nin
1: topları çok
0: golünde.
1: etkili kullandı.
0: Aynen. Pozisyonlar hazırladı takım
1: Pozisyonlar
0: arkadaşlarına.
1: hazırladı. İşte Mbappé'nin attığı golde Mbappé düzeltmek zorunda bile hissetmedi.
0: Tek de vurdu.
1: Tek de vurdu diye övüldü. Arda'nın verdiği pasın şiddeti, güzelliği. Arda'nın Real Madrid hikayesi kendini ispat etmek tekrarı üzerine kurulu. Sürekli olarak kendini ispat etmek zorunda hocalara karşı. Belli bir noktaya gelene kadar Arda bunu yapacak ama o noktaya da yavaş yavaş yaklaştığı kesin. Bir kere en fazla takdir edilmesi gereken nokta, en fazla takdir edilmesi gereken nokta oyuna sonradan girip bu denli hazır olması. Bunu ben defalarca başka oyuncular için anlattım burada. Çünkü Real Madrid'de sana şans gelmeyecek değil. Ama Real Madrid'de sana gelen şansı nasıl değerlendirdiğin işte senin Real Madrid kariyerini belirleyen faktör oluyor. Şimdi Arda sinirlenseydi, kızsaydı, ego yapsaydı, ya ben 11'de oynamayı hak ediyorum, benim yerime şunu tercih ediyor, bunu tercih ediyor deyip çalışmayı bıraksaydı, konsantrasyonunu düşürseydi ve bu karşılaşmada gene 20 dakika süre alsaydı ama 20 dakikayı standart oynasaydı Arda'nın hayatında hiçbir şey değişmeyecekti. Ama şu an neredeyse tüm futbol kamuoyu Arda'nın arkasında. Bunu peki nasıl sağladı? İşte bunu çalışarak ve küsmeyerek, vazgeçmeyerek sağladı. Bence bu yaşta bir oyuncunun bunu yapması çok takdir edilisi bir durum. Dağılıp gidebilirdi. Yani gene oynardı bak, tekrar söylüyorum. Gene çıkar oynardı, 20 dakika idare ederdi ama bir iz bırakmazdı. Şimdi 20 dakikada maçın en iyi oyuncusu olduğun anda ya, teknik direktörünü öyle bir köşeye sıkıştırıyorsun ki. Şimdi gelecek hafta 11'i yaparken ya, seni düşünmek zorunda Mourinho. Seni düşünmek zorunda. Ve bu hafta mesela antrenmanda Diomande senden daha iyi olmak zorunda. Diomande'ye 150 milyon euro mu artık ne kadar verdilerse, 120 verdiler galiba. Yani ne
0: Bilmiyorum.
1: kadar verdilerse verdiler. Tabii ki onun bir şeyi olacak. Böylesine büyük bir transfer olduğu için şu aşamada. Ama bu hafta Diomande daha iyisini yapmak zorunda Arda'dan. Yoksa Arda oynar. Çünkü o pozisyonu Arda kendi kendine kazandı işte. Ama kenarda olsaydı, şikayet etseydi, anladın mı, küsseydi hiçbiri olmayacaktı bunların. O bakımdan ben acayip takdir ettim. Böyle oyuncuya can kurban. Böyle mantaliteye can kurban. Büyüklerde defalarca örneğini veriyorum. Yani sen Oynamıyor değilsin. Oyn

0: yapıyorsun da oynadığın zaman ne yapıyorsun? Oynadığın zaman bir etki bırakmazsan adam niye seni tercih etsin ki? Ya da futbol kamuoyu niye senin arkanda dursun ki? Bak Oğuz iki maç kıpırdandı. Herkes Oğuz Oğuz Oğuz demeye başladı. Bu iş böyle. Dolayısıyla Arda bunu Real Madrid seviyesinde yaptığı için. Çünkü önünde Bellingham var. Brahim Diaz var. Diomanda
1: Bernardo
0: var.
1: var.
0: Bernardo var. Varoğlu var yani. Ve adamlar en üst seviye oyuncular. İşte orada mücadele edip mental olarak da bu seviyede olursan bir yerde zaten onu söke söke alırsın. Dediğim gibi şu an bütün kariyeri kendini Real Madrid'de tekrar tekrar ispat etmekle geçiyor. Ama bir noktada bu şekilde devam ederse savaşı kazanacak.
1: Vallahi evet, çok zorluyor kapıyı, artık bir yerde kıracak, girecek değişilmez bir oyuncu olacak. Bugün de saat 22.30'da Elche deplasmanında olacak Real Madrid. Herhalde o performanstan sonra bir ilk 11
0: Olabilir işte yani.
1: şaşırtıcı olmaz bu karşılaşmada. Yani bir yer açacaktır Jose
0: Hafta
1: Mourinho.
0: sonu Atletico Madrid maçı var.
1: Evet.
0: Deplasmanda Real Madrid'in.
1: Milyar öncesi son
0: Evet.
1: maç.
0: Şimdi bu iki maçı doğal olarak kazanmak isteyecek. Çünkü Barcelona diyor ki yani ben 3 gol atarsam sevinirim bir karşılaşmada.
1: Evet, az atmış olur.
0: Ha. Hani bugün kötü günümdeyim diyen bir Barcelona var. O yüzden Elche maçı da çok kritik. Real Madrid için. Mesela Betis maçı büyük yara. İşte o 3 puan gitti. Büyük yara. Barcelona böyle giderken. Bu sene bayağı ilginç olacak. La Liga'daki şampiyonluk yarışı. Bakalım, ben Atletico Madrid maçını tabii daha çok merak ediyorum. Elche geçen sene bir ara bayağı iyi işler yaptı sahasında. Sonra bayağı bir serbest düşüşe geçtiler. Bugün çok problem çıkacağını düşünmüyorum.
1: Bu sezon Barcelona'dan 5 yiyerek sezona başladı. Onlar da
0: Evet.
1: 5-0.
0: Hayırlısıyla Barcelona'nın kurbanlarından biri oldular.
1: Aynen öyle. 9.56 programın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Radyo Spor.
12: Sen de katıl derim.
2: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. 10.30'a kadar dinleyici alacağız. Bir 30 dakikalık bir dinleyici kısmımız var. Onu söyleyelim. Yücel de bana bakıyor. Onun aramızda yapmış olduğumuz böyle bir bazı espriler vardı. 10.30'a kadar dinleyici alacağız. 10.30'dan sonra da bağlantılarımızı yapacağımızı söyleyelim. 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var da şu anda mesajlar yağmaya başladı. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Fenerbahçe Gaziantep'e takıldı. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı diyelim. Haftaya 7 puanla kapattığını belirtelim. Fenerbahçe'nin şöyle puan tablosuna baktığım zaman üstlerde değil, şu anda maalesef 11. sırada olduğunu tekrar söyleyelim. Küme düşme potasındaki takımlarla arasındaki puan farkında 3 olduğunu söyleyelim. Bunları hep söyleyeceğiz. Daha neler söyleyeceğiz. Son 8 sezonun ilk 5 haftaları itibariyle en kötü sezonu olduğunu söyleyelim. Asensio nerede diyelim. Lukaku önümüzdeki seneye mi hazır olur acaba diyelim. Anderson Talişka'ya kim gönderdi diyelim. Daha diyeceğimiz çok şeyler var. Günaydın. Alo.
2: Günaydın. Kolay gelsin abi.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Barış, ben İzmir'den.
1: Barış, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
1: Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkürler.
2: Ben deyim abi. Teşekkür ederim.
1: Dinliyoruz seni Barış. Nereye doğru? Alaçatı mı?
2: Çeşme. Yok. Güzel Bahçe'den dönüyorum şu an.
1: Şahane bir yerde ya. Güzel Bahçe efsane ya.
2: Evet abi, çok güzel bir yer.
1: Çok güzel ya. Ben oraya aşık oldum, Güzel Bahçe'ye ya. O kadar güzel bir yer olabilir mi? Müthiş bir yer ya. Binalar da yüksek değil. 2 katlı, 2.5 katlı. Yemin ediyorum sana.
2: Evet abi. İzmir'in yaşanabilecek en
1: güzel yerlerinden biri. Evet. Dinliyoruz seni kardeşim.
2: Abi dün İsmail Kartal'ı dinledim de yani... Bilmiyorum artık ne demek ya, Fenerbahçeli arkadaşlara Allah sabır versin diyorum. Yani abi, maçtan sonra puan farkının sebebini soruyorlar ve hala verilmeyen 2 penaltımız diyor Gençler Birliği maçında. Yanılmıyorsam o maçtaki penaltılardan birisi, yani sadece bir tanesi penaltıydı. Doğru mu hatırlıyorum abi? Bütün eski hakemler yorumladı. Ahmet Çakar olsun, işte ne bileyim, örnek veriyorum, bir sürü, Deniz Ateş Bittel. Hani burada 2 tane penaltı verilmedi diyor ama öyle bir şey yok. 1 tane penaltı verilmedi Fenerbahçe'nin. Ondan sonra Konya maçında verilen bir penaltısı var Fener'in. Ben hani bütün şeyleri, pozisyonları inceliyorum. Eski hakemler ne diyor, hani Galatasaray'ın, Fener'in. O pozisyonda penaltı olmadığını söyledi bütün eski hakemler. Hatta Radyo Spor programına bağlanan bir hakem yorumcumuz
1: Serdar
2: vardı.
1: Serdar Akçer mi? Serdar'ı mı diyorsun?
2: Evet. Evet, evet. O da hani penaltı olmadığını söylemişti Konya maçındaki. Hani bunlar

0: bu nasıl oluyor da puan farkı hakemlerden kaynaklı olabiliyor? Nasıl bir ego, nasıl bir kibir? Hani niye bunu kendinde aramıyor bu hatayı? Ben çok merak ediyorum. Bunu söyleyecektim abi sadece.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Hani,
1: doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: Yani taktik teknik konuş biraz yani. İnsanlar bunu duymak istiyor. Hani hala...
1: Abi bir şey soracağım ya. Lukaku'yla nasıl başlarsın ya? Nasıl bir zihniyet bu? Adam hazır ya, değil ya. Bak hazır adam hazır değil abi, ya.
0: Evet.
1: Dönemiyor, edemiyor. İlk 45 dakikada Fenerbahçe'nin şutu, bir tane şutu var. O da Lukaku'da. Lukaku galiba değil mi? 45'te bir tane şutu var ya. 60, ilk 60'ta hatta bir tane şut var ya.
0: Aynen öyle abi. Hani biraz bu konulara değinmesi lazım. Hani hakemlere bağlıyor her şeyi. Ya tamam hatalar oluyor ama hani o kadar da abarttığı kadar bence hata yapılmadı Fenerbahçe'nin aleyhine.
1: Doğru.
0: Bilmiyorum, Fenerbahçe'den de birçok kesim İsmail Kartal'ın arkasında duruyor. Ben şaşırıyorum gerçekten abi. Hani ben Galatasaraylı olarak biz böyle bir durumda olsak hani ne olurdu merak ediyorum.
1: Hoca gitmişti canım.
0: Ya çoktan gitmişti. Hatta biz şu an geçen bağlandığımda da söyledim abi. Hani bu bizim yönetimin işte...
1: Yaptığı en iyi işlerden bir tanesi diye sen mi söylemiştin galiba değil mi? Gönderme anlamında diyorsun. Doğru hatırladın değil mi?
0: Evet abi. Hı. TFF ile ilişkilerimizi askıya aldık deyip de...
1: Gitmesi.
0: Sonra yanına ziyarete gitmeleri. Hani bunları Galatasaray taraftarları görüyor. Hani bu konudan dolayı da bence kesinlikle gönderilecek bizim yönetim. Hani Fenerbahçe'nin bilmiyorum ya çok enteresan bir taraftar kitlesi var abi. Hani yanlış anlamasın, aklı başında olan insanlar da var. Bilmiyorum, ben hani objektif yorumlamaya çalıştım Fener'i sadece.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kendine
0: abi.
1: Çok kolay iyi bak. Gelsin. Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, Gaziantep'ten Hasan. Kardeşim büyük ihtimalle maça da gitmiştir Hasan kardeşim. Sayın Üzüpek günaydın demiş. İsmail Hoca kazanmak istemiyor. İki forvete dönmüyor. Nene'yi niçin oynatmıyor? Adam son dakika Semedova Bartu alıyor. Volkan Demirel gelsin, İsmail Hoca olmuyor demiş. Günaydın. Alo.
2: Günaydın Aygün Bey.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: İstanbul Zeytinburnu'ndan Fenerbahçe taraftarı Barış.
1: Barış Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun.
2: Ben bir takımla ilgili konuşacağım. Yani İsmail Hoca gitti. Neden geriye getirildi? Başka hoca bulunamayacağı için mi korkuldu? Yani kafaca bitmiş bir hocayı tekrar geriye getirmek nasıl bir zihniyet? Yani ben bunu Aziz Yıldırım'ın kötü politikasına bağlıyorum. Kesinlikle. Yanlış yaptı. Yani
1: en baştan yanlış yapıldı. Ben söyledim yani. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nurlar yağar dedik. Evet. Dinlemedi kimse bizi. Yapacak da bir şey yok.
2: Evet.
1: Maalesef.
2: Allah yardımcımız olsun. Zor yani.
1: Kolay değil bu dakikadan sonra.
2: 6 puandan sonra. Evet, teşekkür ederim.
1: Sağ olun, kendinize iyi bakın. Aygün abi günaydın abim. İsmail hocamız bu camianın çocuğu. Asgari ücrete forma alıp stada giden bu camianın çocuğu değil mi? Çocukları ağlamasayıp deyip de yetişkinleri bile ağlatan bir takım oldu. Abi ben de talibim futbolcu olmaya, 100 kiloyum. Bu Fener'de oynarım. Nasıl olsa koşan pres yapan yok mu demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım. Kimdi sevgili Kadir kardeşimiz? Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Nasılsınız abim?
1: İyiyim, nasılsınız? Kime görüşüyoruz?
3: Ben Cenk. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Cenk. Hoş geldin Cenk.
3: Evet, sağ ol.
1: Buyurun efendim.
3: Ben bir şeyler arz etmek istiyorum.
1: Tabii ki Cenk
3: akşam,
1: Bey.
3: Akşam maçı izlerken 5. dakikadan itibaren takımın ne olduğunu anladım. Ya benim bu oyunculardan, yönetimden, hocadan bir ricam var. Allah aşkına ya. Ya tonlarca para alıyorsunuz. Mücadele edin. Savaşın. Yenilin. 3-0 yenilin.
1: Ama mücadele bizim, verin diyorsun.
3: Evet, aynen. Ya ben akşam maçı izlerken var ya. Daha onlara demedim ya. Dedim bunları yürüme göndereceğiz İstanbul. Ya şimdi diyorlar ki Fener 4 tane gol kaçırmış. Direkten dönmüş. Ya ben bunların hepsini geri göre. Hepsini çıkıyorum. Ya siz sahada ne yaptınız? Ya biz var ya 50-60 bin lira asgari ücretle çalışan insanlar. Bizim canımızı acıtan yenilgi değil, puan kayıpları değil. Bizim canımızı acıtan ruhsuzluk, mücadele etmemezlik. Ya biz takımdan bir şey istemiyoruz. Allah aşkına ya, kalmışa burada 29 tane maç. 29 maçın 29'unda mücadele edin ya. Ben koştuğumuzu, tellediğinizi göreyim ya. Ya Antep maçına çıkıyorsun, ya tatile mi gittin? Ne? Ben anlamadım ya.
1: Fenerbahçeli futbolcularda şöyle bir izlenim gördüm ben de. Yani ligi bitmiş havasındalar. Ligi bitirmişler.
3: Aynen.
1: Lig bitmiş.
3: Aynen Aydın Bey.
1: Lig
3: aynen
1: bitmiş.
3: Ya.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bir de ben maçı izlerken ben bir futbol seyircisiyim. 40 yıldır futbolcuyum. Bak iddia ediyorum Aydın Bey. Ya adam da teknik direktör olmuş, hoca olmuş. Yok hocaymış, futboldan anlıyormuş. İnanmıyorum. Ben orada 3-4 tane oyuncunun kötü oynadığını ben görüyorum da.
1: Hocam niye görmüyor?
3: Yıllarca futbol oynamış Fenerbahçe'de. Yıllarca maç izliyorlar, oyuncu takip ediyorlar. Ya ben görüyorum, ben iddia ediyorum. Beni Aziz Yıldırım'ın takım başına getirsin. Ben o yarım saat içinde 3 tane adamı değiştiririm. Ya isme bakmayalım ya. Greenwood topa iyi vuruyor, iyi oyuncu olabilir. O gün formunda olmayabilir adam. Oynatma. Gündoğdu. Hangisini atacaksın kardeşim? Bir de ya karşı tarafta bir önlü büro var. Bizde 3 önlü büro. Ayıp.
1: 3 tane 6 numarayla çıktık. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru
3: yakışmıyor Aygün Bey. Bize yakışmıyor. Bak,
1: çok güzel analiz yapıyor. Doğru söylüyor. 3 6 tane numarayla çıktın ya. 3 6 numara.
3: Ya Antep kim ya? Eti butu ne ya?
1: Antep benim bir demeyelim de Antep'te tabii ki bu ligimizin hakikaten
3: yok, olarak demiyorum.
1: Güç yani. Anlamında söylemeye çalışıyorsun.
3: Ya, güç anlamında. Ben geriye bir İsmail'i koysam öne, ön tarafı hücumcu yapsam yine kazanırım. Diyorlar ki Fenerbahçe efendim bu maçta temposu düşükmüş de. Bak şuna inanmıyorum Aygün Bey.
1: Buyurun.
3: Futbolcular maçı alma maçı oynuyor ya. Ayıptır ya.
1: Bir sıkıntı var orada. Doğru.
3: Biz niye para veriyoruz bu oyunculara? Antepli oyuncuların aldığı 3-500 bunu niye verelim? Nasıl olsa bir fon alıyoruz onlardan. Ya yeter
1: doğru,
3: ya.
1: Doğru.
3: Vallahi peki. Var ya. Vallahi yeter ya. Artık futboldan soğuduk ya.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Fark ettin mi? İnsanlar bir psikoloğa gider gibi. Hani böyle oturursan buyurun efendim dersin. Elinde kağıt kalem psikolog böyle ciddi bir şekilde. O noktadayız abi. Gerçekten insanların psikolojisi bozuldu ya. Farkında değiller. İsmail Hoca ya. Hala geldiği gün ya zaten gelmesi hataydı. Bak söyledim ben bunu. Getirilmesi hataydı. Buranın hocası Conte'ydi abi. Getirecektin Conte'yi. Bırakacaktın her şeyi. Ya futbol aklı diye getirdin adam. Şimdi ağzımı açtırmayın ya. Fenerbahçe kulübün aidatını ödemeyi unutan insanı futbol aklı olarak getiriyorsunuz ya. Oy kullanamadı ya. Futbol aklı diye getirdiniz Oğuz Çetin. Tamam Fenerbahçe'nin efsane demeyelim de iyi oyuncularından bir tanesi. O dönemleri ben çok iyi bildiğim için söylüyorum. Yani Allah aşkına yapmayın bunları ya. Futbol aklı, transferi Cihan Kamer'le Oğuz Çetin. İşte gördük. Gördük. Bak konuşamıyorlar. Cihan Bey konuşamıyor şu anda. Görüyorsun değil mi? Her dakika çıkan Cihan Bey konuşamıyor. Son imzada da diyorsun. Aa şöyle alacağız, böyle alacağız. Yok efendim YouTube'çular, mutupçular dedi sevgili Cihan Kamer. Bak takım havali ortada. 8 numaran yok, 10 numaran yok ya. Yemin ediyorum sana çok kötü bir anlamı ya bu. Asensio sakat. Asensio'nun yedeği kim biliyor musun? Nisan ayında dönecek olan Mert Hakan Yandaş. Sıdık Şerif'i gönderiyorsun. 3 milyon kar yapayım diye. 12 milyon euro harcıyorsun. Lukaku'yu alıyorsun. Adamın tam anlamıyla hazır olması için en az 4 ay 5 ay var. Bu nasıl planlama ya? Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Reklam.
11: Spor'un tek adresi.

0: Kayseri Radyospor Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Telefonların muhasebeye kadar düştüğünü duyuyoruz. Bütün hatlarımız yanıyor. Günaydın. Alo, günaydın.
3: Günaydın abi, kolay gelsin.
2: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
3: Ne kadar abi Erdem, ben Kocaeli'den arıyorum seni Körfez'den.
2: Erdem, ne kadar diri bir sesin var ya. Maşallah.
3: Teşekkürler abi.
2: Dinliyor seni Erdem.
3: Abi merhabalar tekrardan. Tekrar ben merhaba. Beşiktaş taraftarıyım. Şimdi biz bu aralar çok pohpohluyorlar abi bizi. Yok şöyle oynuyor, böyle oynuyor diye.
2: Ben o taraf... ama Erdem iyi oynuyor.
3: Abi iyi oynuyoruz da şöyle diyeyim. Daha Erdem. Büyük takımlarla çok oynamadık. Bir Midland'la oynadık, bir de Fener'le oynadık sadece. Hani Fener maçının ilk yarısını saymıyorum. İkinci yarı çok iyiydik.
2: Ama yani büyük ama takımlarla oynamadık. Ama... Bak Erdem, kendi kendine bak şimdi. Ben şunu sana söyleyeyim. İyi oynuyorsunuz, kabul et.
3: Abi iyi oynuyoruz.
2: Sen nazar değmesi yapacağım ama... yapıyorsun büyük ihtimalle.
3: Mesela Vlahovic gelmeseydi gol atamazdık abi şu ana kadar.
2: Ama geldi ama Erdem, geldi ama.
3: Evet geldi. Geldi. Abi şimdi ben bir şey daha diyeceğim.
2: Söyle Erdem, şu anda beni ikna edemedi. Şimdi başka topa girdik. Evet, dinliyorum seni.
3: Doğru abi, doğru. Abi Fenerbahçe ile ilgili konuşacağım. Bu İsmail YK 2'de 1 değil. Yok, o penaltımız görünmedi, bu penaltımız görünmedi. Abi bir şey soracağım sana. Bu penaltılar %100 gol oluyor mu?
2: Hayır, garantisi yok.
3: Ya garantisi yok işte, ben anlamadığım şey bu zaten. Sen nasıl bir, yani Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başındasın ve bu şekilde konuşabiliyorsun. Yok o penaltımız üzerinde, bu penaltımız üzerinde.
2: Her penaltının garantisi yok. Doğru söylüyorsun.
3: Abi yok işte, yani bu sen oradan gol olacak diye bir şey yok. 3 puanla ayrılmayacaksın ki penaltıyı verse bile hakem. Yani bunun üstüne nasıl konuşabiliyorsun? Adam sana bir şey soruyor. Ne taktik söyleyebiliyorsun, ne bir şey söyleyebiliyorsun. Doğru. Yani Allah hakikaten size sabır versin abi. Ben de geçen bir de senelerdir yok kanat yok dedim. Sonunda kanatlarımız geldi. İçine geçtik abi. O yüzden
2: bir tanesi kanat yerken. Beşiktaş
3: maçları izleyebiliyoruz artık yani.
2: Bir tane Beşiktaş taraftarı izledim ben sosyal medyada. Artık diyor kanadımız geldi, artık rahat kanat yiyebilirim dedi. Adam almış kanatı.
3: Abi doğru, gerçekten doğru ya.
2: Peki, teşekkür ederim. Yani, söyle.
3: Artık atağa çıkarken şöyle ileri topu taşıyabilen, çizgiye inebilen topçu görüyorum ya. İçim ferahlıyor maç izlerken.
2: Ya iyi kadro kurdu. İyi, hocanız da çok iyi. Ben sana söyleyeyim. Evet, futbol aklınız da çok. Bak, futbol aklınız da çok iyi. Futbol aklınız da çok. Bak, bu sene iyi gidiyoruz. Ama aslında önümüzdeki seneden sonra ben Beşiktaş'ın çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Bak, net sana söyleyeyim. Bu hocayla
3: abi,
2: beraber.
3: Hoca kalırsa bizde hakikaten çok iyi yerlere gideriz.
2: Aynen. Peki, teşekkürler.
3: Teşekkürler abi, kolay gelsin.
2: Ne oldu? Demin sallıyordun, şimdi ikna oldun tahmin ediyorum ha?
3: Oldum abi, tamam.
2: Hadi kolay gelsin.
3: Sağ ol abi.
2: Aygün abicimin yayınları. İsmail Hoca belli ki eskilere geriye gitmeyi çok seviyor. 99 puan dillerdeyken şimdi Gençler ve Beşiktaş maçlarında verilmeyen penaltıları bahane olarak gösterdi. Çimleri söyledi. Fenerbahçeli futbolcu o çimde oynarken Antepli futbolcular kenarda onları mı izliyordu? Onlar da aynı çimde mi? Evet, bu çim hikayesi her takım için geçerli. Ama yani şunu söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu da yani bu çimlerle ilgili bir önlem alsın. Yani bugün baktığın zaman milyon euroluk futbolcuları bu çimlerde oynatıyorsun. Tamam, bir bahane olabilir mi? Olabilir veya olmayabilir. Yok, 3 dakika dedi dün. Ya maç 3 değil, 23 dakika da uzasa sevgili İsmail Kartal hocam, Fenerbahçe'nin gol atacak hali yok. Takılmışsınız 3 dakika. Maç diyor 3 dakika uzat. Sanki Fenerbahçe inanılmaz oynadı. 65 pozisyon kaçırdı. 85 şut attı. 75 kaleye çarptı. Direkten döndü de 3 dakika takılmış vaziyettesiniz. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın Aygün abi. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
4: İstanbul'dan Sefa ben.
2: Sefa, hoş geldin.
4: Nasılsın abi?
2: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin Sefa? Dinliyorum seni kardeşim.
4: İyi olmaya çalışıyoruz abi. Yani biliyorsun bizim bir hocamız yok. Bizde de geldi gitti. Ben şuna inanıyorum. İnşallah yönetim yabancıyı boğuca getirir. Artık bıktık Aygün abi. Gerçekten bıktık.
2: Şenol Hoca kabul etmemiş galiba. Öyle bir şey vardı. Abdullah Avcı'ya dönecek diyorlar. Bilmiyorum ama.
4: Yok. Kesinlikle. Yani Şenol Hoca'ya kabul etmedi değil. Bugün Şenol Hoca desinler ki takımın başına gelmeden gelir. Ben istemiyorum artık yani. Döndüden biz kurtulalım Aygün abi. Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Ben başka bir adam var. Yani yabancı olsun. Alman olsun.
2: Fener'de öyle. İtalyan olsun. İsmail Kartal gidiyor.
4: Giden, bak bize bunun acı tecrübesini yaşadık Aygün abi.
2: Aynen, doğru. Giden
4: geri gelmesin. İstifa ettim Aygün abi. Gelmesin Aygün
2: aynen,
4: abi.
2: Aynen.
4: Takıma zarardan başka hiçbir şey katmıyor. Ve ben şuna inanıyorum Aygün abi. Bir teknik hocanın, bu benim gözlüğüm, bilmiyorum. Katılanlar olur, katılmayanlar olur. Kenardaki ruh hali takımı öyle bir isabet ediyor ki. Yani gerçekten.
2: Suratından anlıyorsun değil mi?
4: Yani suratın nasılsa takımı o hali dönüyor. Aynen. Yani bir de Fatih Hoca nasılsa hepsi de hep karşı takım

0: çok iyi baş dökülmezdir. Abdullah Hoca'nın bizim meşhur lafı var. Organizasyon takımı diye. Ya biz neden olamıyoruz? Neden olmuyor? Yani Fatih Hocam sana bu başkan her şeyi aldı verdi. Sen değil miydin geçen sene kupa finalinde Okan Buruk'a? Hocam ben 10 kilo verdim. Okan Buruk ben 10 kilo aldım. E sende yıldızlar var. Sen alırsın diyen sen değil miydin Fatih Hocam? Bir de bunu, bir de şunu merak ediyorum. Bize gelen veya İstanbul takımlarına gelen hocaların bence mental sağlığının iyi olması lazım. Yani bazı baskıları kaldırması lazım Aybin abi. Kafana sıçrayı da atlayabilir. Baskı da yiyebilirsin. 4 senedir şampiyon olan bir hocaya yapılmadık eleştiri kalmadı. E sana iki laf döndü. Ne bileyim bir futbolcu belki de sırtını döndü. Sen hemen istifa ediyorum. Yok abi böyle bir şey ya. Sen bir takımın duygularıyla, taraftarın duygularıyla oynayamazsın. Bu Fenerbahçe içinde geçerli, Trabzon içinde geçerli, Galatasaray içinde, Beşiktaş içinde.
1: Doğru.
0: Yani biraz mental sağlığın güçlü olması lazım Aydın abi. Yani
1: doğru.
0: Orada baskılara dayanman lazım. Sen bu baskı için zaten buraya gelmiyor musun?
1: Dayanamıyorum dedi ya İsmail Kartal. Dayanamıyormuş ya.
0: O da dayanamıyor. Fatih Tekin de, Fatih Hoca da öyle. Dayanamıyorsanız gelmeyin abi. Bu başkan sana 150 milyon euro, 200 milyon euro, 200 milyon euro transfer bütçesi ayırmadın. Yapmadın sana bahçe.
1: Yaptı.
0: Sen bu adamı rezil etmedin mi canlı yayında bırakıp giderek? Aynısını Fatih Hoca yapmadı mı?
1: Yaptı.
0: Canlı yayında istifa etmedi mi Aygün abi?
1: Etti canım kardeşim. Ya,
0: yazık değil mi başkanların emeklerine? Sahaya çıkıyorsun. Sahaya çıkıyorsun. Hiçbir şey yok. Dünya paralar verilmiş. Bu paralar kolay paralar değil Aygün abi ya. Bize basit geliyor 10 milyon euro, 20 milyon euro ama o nasıl ödülüyor biliyorlar mı bilmiyorlar. Onlar onu istiyorum, bunu istiyorum. Öyle oldu, böyle oldu. Bak şimdi milyonlarca Fenerbahçe taraftarı üzgün. Trabzon taraftarı üzgün. Bugün Beşiktaş iki mağlubiyet alsın. Aynısı Beşiktaş'ın da geçerli. Galatasaray'a iki baş kaybetsin.
1: Aynı sonuçta geçerli. Doğru.
0: Doğru mu Aygün
1: doğru,
0: abi?
1: Doğru.
0: Valla yazık değil mi Aygün abi? Valla insanların duygularıyla artık oynamasınlar ya.
1: Peki.
0: Trabzonspor'un yönetiminde acilen yabancı bir olacak. Artık Alman mı olur, İtalyan mı olur?
1: Bir avantaj var. Milli takım arası var işte. Bir hafta sonradan sonra bir milli takım arası var. Belki o döneme kadar bir şeyler yapacak gibime geliyor.
0: İnşallah Aygün abi. Arkadaşlar çok vaktini almıyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Bir yerde gerginim, kusura bakma.
1: Yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kendine çok iyi bak. Eyvallah. Görüşmek üzere. Gerilmeyen yok ki şu anda abi. Ankara Taşı Ajanlar Ali. Aygün abi tutunacak bir dalımız kalmadı. Fener sevincimizi elimizden aldılar demiş. Bugün bir YouTube çekeceğim var ya. Fena. Fena bir YouTube çekeceğim. Geliyor. YouTube krizim geldi. Bugün bir YouTube çekeyim de. Günaydın. Alo.
2: Günaydın. Merhaba.
1: Merhaba. Kimle görüşüyoruz?
2: Onur ben.
1: Onur Bey hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş bulduk. İstanbul'dan sürekli arıyorum. Bağlanıyorum. Atıyorum mesaj. Mesaj attım ama telefon daha çabuk düştü.
1: Buyurun efendim.
2: Abi şimdi ben Fenerbahçeliyim biliyorsun.
1: Evet Onur.
2: Birkaç şey ben değineceğim. Birincisi
1: tabii ki.
2: Fenerbahçe'deki en büyük şey bence Aziz Yıldırım'ın yapısı. Yani Aziz Yıldırım gibi bir kişiyle çalışmak hakikaten bence kolay değil. Sert bir insan, her şeye karışan bir yapısı var. Ya bu kişinin yanında İsmail Hoca'nın yapması biraz zor oluyor haliyle. Hı-hı. Bir şeyleri duymaması gerekiyor diyorum.
1: Hı-hı.
2: İkincisi bu takımda Oğuz Çetin ne iş yapıyor?
1: Güzel bir soru.
2: Yani normalde futbolcuyla teknik direktör arasındaki sorunlarda, teknik direktörle başkan arasındaki problemlerde köprü bu kişinin köprüyü çözmesi gerekiyor. Bu kişi geri çekilip de her şeyi hocaya bıraktığı zaman İsmail Hoca zaten duygusal yapıyor sahip. Yaşı itibariyle birçok şey yaşamış bir hoca. Haliyle bütün yük onun omuzuna. Yaşı da var sonuçta. Duygusal bir yapıda kaldıramıyor. Ben şu an herkes diyor ki İsmail Hoca bırakmalı. Daha ligin başı. Bıraksa ne olur? Ortada kaç tane hoca var? Bu takıma yeni hoca ne zaman gelecek? Ne zaman alışacak? Ne zaman toplayacak? Bir 7-8 maç geçecek. Fenerbahçe minimum 10 puan daha kaybedecek. Lig bitecek. Bence İsmail Hoca kalacak. Takım kenetlenecek. Hazır araba var. Araba bence düzelecektir diyorum.
1: İkincisi de şu anda. Fenerbahçe'nin transfer politikasının da yanlış olduğunu görüyoruz. Onu da sana söyleyeyim.
2: Evet yanlış ama İsmail Hoca Fred'i niye tutmak istedi? Orta sahile orbiti arasındaki bir köprü olduğu için.
1: Peki Fred niye göndertirdi?
2: Yabancı kontenjandan dolayı.
1: Niye farklı isim gönderebilirdin? Farklı isim gönderebilirdin.
2: Kimi gönderebilirdi abi?
1: Ya bak şimdi şu hata yapıldı.
2: Öne de diyoruz Sabek Fenerbahçe'de Semone giderse.
1: Oraya Mimovic bak Mimovic koyabilirsin, Mert koyabilirsin, Oğuz orada oynatabilirsin. Yani Semedo tamam Semedo'yu tuttun. Semedo'yu da şu anda oynatmıyorsun. Son anlarda giriyor.

0: niye Anderson Tarışka'ya gönderdin? Lukaku'yu niye tuttun? Bak Lukaku'nun zaten faydalı olmayacağı belli.
1: Evet ama Lukaku sıkıntı zaten burada. Vlahovic bir ay boyunca boş kaldı piyasada. Vlahovic Fenerbahçe almadı.
0: Evet.
1: 10 milyon euro bonservisle Lukaku'yu aldı. Bu kimin suçu? Bence hocanın suçu değil bu.
0: E değil tabii ki ama ben de şunu sana söylüyorum. Demin söylediğim nokta şuydu. Bazı şeylere müdahale etmesi gerekirdi hocanın. Doğru mu? Bu takımı hoca çünkü. Hoca takımı. Hoca çalıştırıyor.
1: Hocam ben 45 yaşındayım. 2000'li yıllarda Aziz Yıldırım baştayken Pereira geldi. Pereira bile Aziz Yıldırım'ın kararlarına müdahale edemedi.
0: İşte. Ondan dolayı da böyle devam edecek. Peki.
1: Yani bunu görmek gerekiyor.
0: Şey. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı? Teşekkürler.
1: Ben kimse şey yapmasın. Fenerbahçe taraftarını söylüyorum. Yani şu an hoca, ben İsmail Kartal'ın tek yanlış şeyi diksiyon konusunda
0: iletişim anlamında
1: konusunda eksikliği var.
0: Bunları
1: yapmamız gerekiyor. Yani şu an Fenerbahçe 7 puanlı, 8 puanlı mı diyoruz ama yani baktığımızdan bence bugün şartlar ligin lideri Beşiktaş, ikincisi Ahmetspor bana göre. Yani Galatasaray'ın da almış olduğu 3-4 puanlık ekstra şey var. Yani çok besladım. İkinci dakikada Torreira'ya sarı kart yoksa sonra 90 dakika boyunca o kadar faydalı olmayamayacak. Yani bunu görmek lazım.
0: Peki.
1: Yani Galatasaray şu an 3-4 puan fazla oldu hakemler sayesinde.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Eyvallah. Aygün abi günaydın, kolay gelsin abi. Hocamız büyük başarı elde etti. Barcelona'dan bir puan almak kolay değil. Böyle taktik ancak Barcelona'ya karşı oynanır. 3 tane 6 numarayla başladı ve o maç 0-0'ken 2 tane defansif oyuncu koydu. Nene 90 dakika dışarıda kaldı. Bravo Sayın Kartal, büyük hocasın ama ben başarıya rağmen istifasını istiyorum. Güle güle diyorum. Almanya Oberhausen'den Güngör Gülmez. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Aygün abi, ben İzmir'den sonucu Ahmet.
0: Ahmet nasılsın kardeşim?
2: Vallahi iyi değilim abi.
0: Şu an kimse iyi değil Ahmet.
2: Abi iyi değilim vallahi, bilmiyorum. Yani bu ya ben şimdi şeye takılıyorum abi. Şimdi bu basın olarak biliyorum biraz sen de içindesin. Bu İsmail Kartal'a fazla yüklendiğiniz gibi geliyor. Neden diyecek olursan abi, sen hep demiyorsun bir takım 8-9 haftada belli olur diyorum. Abi adamı 3. haftada attınız ya. Hakikaten adamı İsmail 3. haftada attınız yani, gerçekten.
0: Ama bir ışık vermiyor ki şu anda takım. Hani ışık vermezse dediğin doğru. Doğru mu?
2: Abi dedi şey niye gönderilir? Fred'i niye gönderdiler? Ondan sonra Tanışkay'ı niye gönderdiler? Adam birini göndermeyin dedi. Gönderdiler diyor. Şimdi bir aşçıya eline malzeme vermezse nasıl yemek yapacak? İsmail Hoca'nın da hataları var. Yok değil. Katılıyorum. Ufak da birkaç tane hatası var. Artı mesela bu hakemleri söylüyor. Hakemler yalan mı söylüyor? Doğru söylüyor adam. Yani bize karşı olan hakem hataları hiç dile gelmiyor ama rakiplere oldu mu valla maşallah. Mesela bu hafta en basit örnek Torreira'nın pozisyonu. Kırmızı kart vermesi gerekiyor. Neymiş efendim, niyeti iyiymiş. Ya abi sen kalbini açtın. İçini mi okudun? Nereden biliyorsun niyetini ya? Adam haftaya Trabzon maçında oynayamayacaklar. Bu hafta Kocaeli'ni yenebilecek mi yani onun kişiyle?
0: Yok öyle yok öyle bir şey yok. Siyasetin işi gücü yok da bu sene bu şampiyon olsun diye uğraşacak. Allah aşkına yapmayın ya. Yok. Sen çıkacaksın sahada, maçını oynayacaksın. Sen kazanacak futbolu oynamadığın sürece biz çok konuşuyoruz.
2: Galatasaray her maçını kazanabiliyor mu da oynamaz yani bu şartlarda.
0: Galatasaray kötü de oynadığı dönemde gene kazanmayı biliyor. Yani orada bir Osimhen bak iyi transferler yaptığını söyleyelim Galatasaray'a. Şimdi Osimhen diye bir Icardi geldi. Icardi şampiyonluklar getirdi Ahmet. Peki.
2: Abi sana en basit bir örnek göstereyim.
0: Toparlayalım Ahmet, reklama gitmem lazım. Torreira'nın pozisyonu geçen seri ikide mi? Torreira'nın son pozisyonu ile ilgili.
2: Sarı yedim abi.
0: Bak.
2: Beşiktaş'ın oynamayacak.
0: Ama bak bir şey sana söyleyeyim Ahmet. Burada anlamadığınız sevgili Ahmet'im, canım kardeşim. Bak burada hakem hatasını camialara yüklememek lazım. Orada hakemin yapması gerekeni ayarlamıyorsa ne yapacaksın diyecek şimdi. Torreira. Bu son maçtaki Torreira'nın pozisyonu sarı kart. Çünkü sıyırıyor ama tam vursa kırmızı kart. Dediğin doğru. Ama
2: abi,
0: sarı kart. Tamam orada haklısın diyorum zaten sana. Orada haklısın diyorum.
2: Kendi diye sarı kart veriyor.
0: Oraya vermedi. Orada haklısın. Doğru. Peki.
2: Abi bunu ben sana 20 tane sayabilirim.
0: Peki.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol Ahmet. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
2: Sağ ol.
0: Günaydın Aygür abi. Sinan ben. Gaziantep'te 2 puan daha bıraktık. Orta sahaya rakibi yeterince boğamadık. Oyunun temposu ve kontrolü ele geçiremedik. Hocanın oyun taktiği değil de hakem yorumları beni umutsuzluğa sürüklüyor. Puan farkı daha da açılırsa yönetim ve İsmail Kartal'ın nasıl bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorsun demiş. Demiş. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam.

0: devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
7: Evet, Ankara'dan Cengiz Çetin demiş ki Aygün Bey, daha ilk maçta Fenerbahçe durduruldu. Verilmeyen penaltılar ve tek taraflı yönetimle. Çünkü Fenerbahçe camiası ve taraftar öyle bir halde ki tek maç yeterliydi, öyle de oldu. Takımın en golcüsü Talişka'nın gönderilmesi takıma güç kaybettirdi. Fenerbahçe sadece Beşiktaş maçının ikinci yarısı galibiyeti hak edilmedi demiş Cengiz Bey. Günaydın İzmir'den Ali Türkmen. Aziz Başkan gelmeden önce çocuklar ağlamayacak diyordu. Neyi değiştirdi? Bizim de psikolojimiz bozdu. Mutsuz işe gidiyoruz. Artık maç izleyip işkence çekmeyi bu taraftar hak etmiyor. İnancımız kalmadı. Bir şey düzelmez. Neden böyle demiş Ali Türkmen İzmir'den. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Haldun Erkal var. Sayın Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
8: Günaydın. Hoş bulduk sevgili Aygün.
7: Evet, Fenerbahçe taraftarı, bize bağlanan Fenerbahçe taraftarı da isyanlarda. Sosyal medyadan da, Twitter başta olmak üzere, bizim de WhatsApp şu anda yaklaşık 100'ün üzerinde bir mesaj yoğunluğu var ve çoğu da Fenerbahçe taraftarından gelen mesajlar. Ne oldu Fenerbahçe'ye? Oradan başlayalım isterseniz. 5 hafta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 7 puan var. Fenerbahçe şu anda 11. sırada yer alıyor. Neler söylersiniz Sayın Haldun Erkal?
8: Görecek çok şey var. Bunun geliş şekli var. Buralara geliş şekli var. Bunun sebepleri malum, Fenerbahçe'yi takip eden, futbolu takip eden çoğu kişi bunun farkında. Şimdi bir defa en son Roma maçından sonraki, hani çok kısa zaman, yakın zamana gidecek olursak, hı hı, Roma maçından sonraki ani bir teknik direktör istifası ve 24 saat geçmeden aynı teknik direktörün, Sayın İsmail Kartal'ın, bir şekilde Sayın Başkanımız tarafından geri getirilişi, Roma maçından sonraki ilk antrenmana çıkmayışı, bunların ve buna benzer sebeplerin hepsinin üst üste koyduğumuz zaman Fenerbahçe futbol takımındaki oyuncuların mentalitesine biraz empati yapalım. Ondan sonra kalkılıyor, Antep deplasmanına gidiliyor. Antep deplasmanında da özellikle ilk yarıdaki performansımız gerçekten çok kötü. Rakip savunma karşısında hücum üretmekte neredeyse, yani aciz demeyeceğim ama ciddi sıkıntı yaşıyoruz. 3 tane ön libero tarzındaki oyuncuyla maça başlıyor. Lukaku ilk 11'de, sezon başından beri formsuz olan Çerem ilk 11'de ve bu oyuncuları 2-65. Dakikaya kadar oyunda tutuyor. Sonradan da gelen beraberlik ve biraz evvel bahsettiğiniz puan tablosu. Şimdi burada Sayın Başkan'dan başlayarak, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'dan başlayarak, şube sorumlusu Cihan Kamer, futbol aklı olarak getirilen ve şu ana kadar Fenerbahçe'ye hiçbir faydası olduğunu düşünmediğim Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ın da istifadaki o duygusal davrandığım maç öncesi açıklaması bana göre Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğunun gerçekten seviyesinin iyice aşağı düştüğü kanaatindeyim ben sevgili Aygün. Hmm. Benim düşüncelerim bu şekilde. Yani Fenerbahçe Antep maçı öncesi bütün bu yaşanan 3-4 günde yaşanan kaosun tam önüne geçirecek ve galibiyet alınması gereken, yarışın içinde kalınması gereken bir maçtan önce kalkıyor diyor ki ben bu camianın bir evladıyım. Maç bir birken, her şey iyi giderken tribünden kafama şu su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerden durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimde açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok. Böyle bir açıklamaya baştan önce gerek var mıydı? Ben de onu soruyorum şu anda. Yani ben çok anlamsız ve gereksiz buluyorum.
7: Su şişesi bahane mi sizce? Su şişesi bahane mi?
8: Kesinlikle bahane. Kesinlikle bahane. Yani orada İsmail Kartal'ın ne yapmak istediğini kendisinden başka bence kimse bilmiyor. Yani Fenerbahçe teknik direktörlük makamındasın. 4. defa geliyorsun. Üstelik 2. devre neredeyse mükemmele yakın bir top oynamışsın Roma karşısında. Şu anda Avrupa'nın en formlu takımlarından biri. Şampiyonlar Ligi'ne getirmişsin bu takımı. Ama öyle, ama şöyle. Ve kalkıyorsun Roma maçından sonra o su şişesini bahane ederek istifa ediyorsun. Su şişesi bu işin tabii ki bahanesi. Çünkü kendisinin telaffuz ederek sezon boyunca başladığından beri ki Fenerbahçe bu sene sezonu en erken açan takımlardan biri. Doğru mu?
7: Doğru. Sevgili Aygün? Doğru.
8: Evet. Peki şimdiye kadar birkaç tane telaffuzu oldu. Fred bana lazım. İşte Talisca bana lazım. Ama bir bakıyoruz ki Fred de Talisca. Hadi Fred biraz da kendi isteğiyle gitti. Talisca gönderildi. İşte alın size dün kilitlenmiş bir maçta. Kim açabilirdi orada? Mason Greenwood dışında bir oyuncumuz Talisca olsaydı veya Talisca benzeri bir oyuncumuz yok işte. Ama Talisca'yı biz apar topar gönderip dün yedek kulübesinde çıkan Semedo'yu takımda tuttuk. O kadar çok stratejik hatalar, kadro mühendisliği hatalarıyla başladı ki takım, yani Sayın Aziz Yıldırım'ın biz şampiyon olacağız, yapı falan tanımayız, çocuklar artık ağlamasın, şu bu gibi söylemleri şu anda ne yazık ki sosyal medyada ve Fenerbahçe taraftarları arasında artık espri konusu oldu. Ne yazık ki. Üzüntü ve espri konusu oldu. Şahsen tabii ki ben de üzgünüm ama geldiğimiz nokta uzun, detaylı konuşulacak ana başlıklar var. Benim şu anda söyleyebileceklerim bu durumla ilgili, dünkü beraberliğimizden sonraki geldiğimiz durumla ilgili böyle. Biz bu maçı kazanmalıydık. Biz bu maçı ne yapıp kazanmalıydık. Kazanamadık. Yine yanlış bir ilk 11. Yani bana göre yanlış bir ilk 11. Sonradan tekrar Burç ve Oğuz'un oyuna girmesiyle birlikte biraz da biliyorsun Greenwood'un hareketlenmesi. Ha, şanssızlıklar mı? Şanssızlıklar zaten Fenerbahçe'nin yakasını bırakmıyor ki. İki tane topumuz direkten dönüyor. Bir tanesi Mason Greenwood'un free kick'i ki belki haftanın golü olabilecek bir vuruştu. Ama ne yazık ki olmadı. Takımda bir isteksizlik var. Ciddi bir ise bazı oyuncularda ciddi bir beden dilinden okuyabiliyoruz bunu. İsteksizlik, hareketsizlik. Acaba şu da geliyor hatta sevgili Aygün. Oyuncular bu yaşananlardan etkilendiği gibi İsmail Kartal'a karşı da acaba güvenlerini mi kaybettiler? Bu da bir soru işareti olarak düşünüyorum ben.
7: Ha, kalmaması, geri tekrar dönmesi anlamında mı söylüyorsunuz?
8: Evet, evet. Yani düşünün ki bir yerde bir ekiple çalışıyorsunuz, istifa ediyorsunuz, bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum diyorsunuz.
7: Evet, doğru.
8: 24 saat dolmadan kulüp başkanının sizi kulübe çağırmasıyla gidiyorsunuz. Ondan sonra da ertesi gün antrenmana çıkıyorsunuz. Bu Fenerbahçe'de olmaması, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olmaması gereken şeyler ama Sayın Aziz Yıldırım hem yönetim şekliyle hem futbola bakışıyla olmuyor. Pek olacak gibi de gözükmüyor. Çok erken hani havlu attık, işte bu sene de gitti gibi konuşmalar, söylemler, manşetler var. Ama görünen köy hani kılavuz istemez diye bir şey var ya, bir söylem var biliyorsunuz. Fenerbahçe iyi başlamadı lige, hiç iyi başlamadı ve puan farkı da şu anda 6 puan fark var. En büyük yani en ciddi rakiplerimizden biri olan Galatasaray'la Beşiktaş'la da 5 puan fark var.
7: Ben yayına gelmeden önce 6 ve 5 puana katılmıyorum. Fenerbahçe'nin totalde şu anda 22 puan geride. Neden diyeceğim? Sadece Fenerbahçe şu anda Galatasaray'la Beşiktaş'ın değil, Ahmet'in, Kasımpaşa, Rize, Kocaeli hepsini total topladığı zaman toplamda 22 puan geride.
8: Beşiktaş'tan sonra Ahmet Spor 10 puan.
7: Tabii ki
8: Kasımpaşa
7: yani.
8: Kasımpaşa 9 puan.
7: Tabii.
8: Rize Spor 9. Evet evet.
7: Hepsini aradaki farkları topladığın zaman toplamda Fenerbahçe 22 geldiniz. Puan geride arkadaşlar.
8: Rize Spor 9, Gaziantep 8, Alanya 8, Trabzon 7.
7: Aynen.
8: Fenerbahçe 11. sırada sevgili Aygün.
7: İşte ben totalde yani. Totalde aralık puanları toplamda 22 puan geride Fenerbahçe. Çok herkes doğru. Diyor ya efendim biz diyor
8: işte, doğruyu matematik katılıyorum.
7: İşte 6 puan yani. Yok 6 puan değil arkadaşlar. Bizim Fenerbahçe'nin önünde birçok takım var. Hepsini tek tek geçmen gerekiyor. Devam edeyim. Emir Bey bir mesaj atmış. İsmail Kartal'ın ibede olarak gönderilmesi gerekiyor. Yönetime sesleniyorum. Conte ya da boştan Nagelsmann boşta lütfen Fenerbahçe'nin evladı rüyasından uyanıp kadroya çalışacak hocaya getirin diyor. Bir milli takım arası da var bir hafta sonra. Böyle bir operasyon bekliyor musunuz? Veya İsmail Kartal'ın yeniden geri dönmesi hata mıydı?
8: Bana göre %99'u %100 hataydı. Niye? Orada yönetim işin, daha doğrusu Aziz Başkan işin kolayına kaçtı. Çünkü kendi emir komutasıyla idare etti İsmail'i ve yanındaki o teknik ekipteki kişileri. Hatta bazı yöneticileri, isim vermek hiç doğru değil. Yani dikkat ediyorsanız maç esnasında Roma maçından sonra arka tarafta İsmail Kartal otobüse, takım otobüsüne giderken o evine gidiyor dedi. Böyle evet. Bir söylem var. Biliyorsunuz videolar bütün evet. Sosyal medyada var. Ve nitekim getirdi. Şimdi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın mizacını, karakterini iyi bilenler, iyi takip edenler bilirler. Aziz Yıldırım getirir çünkü kendisi kovmak ister. Bu böyledir. Bunu bütün Fenerbahçe taraftarı camiası bilir. Ha bu kovmak derken hiç hoş bir kelime değil. Bunu da kullanmak istemiyorum.
7: Göndermek diyelim, göndermek anlamında.
8: Göndermek kelimesini kullanmak istiyorum. Haliyle gönderebilir mi? Hiç belli olmaz. Gönderebilir. Belki bu sefer İsmail Kartal'ın kendi istifası söz konusu olmaz. Ama Fenerbahçe'ye olası bir İsmail Kartal gönderilişi olacaksa da yabancı bir teknik direktörden başka Fenerbahçe'yi bu sene, ama bu yabancı teknik direktör işte biraz evvel sizin de telaffuz ettiğiniz gibi Conte veya Conte ayarında iradesi, irade gücü, hı. Takım üzerindeki hakimiyeti, tecrübesiyle belki ligi, yani belki de sezonu kurtarabilir. Bakın şampiyonluk şu olur bu olur demek için çok erken. Çünkü 3 kulvarda birden şu anda hala içerisindeyiz. İşte Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi. En azından şundan mutluyum. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Ne açıdan mutlusunuz derseniz bir gelir kapısı orası. Oradan ne kadar puan alırsak bir şekilde Fenerbahçe'ye gelir olarak kasamıza geri dönecek. Ama yani bunlar nereye harcanacak, nerelere gidecek? Orasını da tabii ki baştaki başkanımız ve yönetim biliyor. Ya Fenerbahçe kaosla başladı sezona maalesef. Yani işin benim manşetim böyle sevgili Aygün. Kaos bahçe oldu yani. Açıkçası.
7: Evet. Devam edelim. Dünkü maçta da baktığım zaman kadro tercihine de bir yandan tabii değineceğiz de yani 3 tane 6 numarayla oynaması da çok enteresandı.
8: İşte ben biraz evvel söyledim ya 3 tane ön libero diye tabir ettim.
7: 6 numara.
8: 6 numarayla başladı. Ne için? Neye istinaden? Bunu kendisi biliyor. Ama kendisi biliyorsunuz maç sonunda 3 puan için her şeyi yaptık. Ama o bir golü atamadık gibi bir söylemde bulundum. Ya sevgili İsmail kardeşim.

0: sevgili teknik direktörümüz, böyle bir şey, böyle bir açıklama olmaz. Biz Sayın Aygönül İpek'te yapmış olduğumuz gerek radyo, gerek YouTube, gerek televizyon programlarında sizin iletişim probleminiz olduğunu kibar bir dille dile getirdik. Bir destek almanızı önerdik sizin. Bakın yine diyorsunuz ki 3 maç için her şey, ya zemine kabahat buluyorsunuz, tamam. Şuna işte şöyle oldu, direklerden döndü. Fenerbahçe'de artık bahanelere, mazeretlere yer kalmadı. Sahada 3 puanı aldın. Alamadın, her gün eleştireceksin sevgili İsmail Kartal. Kusura bakma, artık bu duygusallıktan kurtul veya lütfen bu iletişim konusunda ya konuşma yahut da konuşacağın şeyleri belirli sınırda tut. Başka soru almıyorum da kalk. Bundan daha kolay bir şey olamaz. Yani 3 puan için her şey, ne yaptın 3 puan için Allah aşkına? Ben mi maçı seyretmedim? O kadar milyonlarca Fenerbahçeli mi seyretmedi? 2 tane topumuz direkten döndü. O da ikinci devrede yaptığın değişikliklerin getirdiği reaksiyonlarla oluştu. Vedat Muriç'i neden ikinci devre alıyorsun 65. dakikada? Fenerbahçe'de şu anda geçiş oyununda en rahat hareket edebilen, pas alan, pas verebilen kişiyi kenarda tutuyorsun. En çok 3 puan alman gereken, belki de bu kaosların üzerine bir nebze kapatabilecek oyunculardan 2 tanesi Oğuz Aydın'la Vedat'ı dışarıda bırakıyorsun. Lukaku gibi, affedersiniz, korkunç derecede kilolu, dönemeyen, ayağına gelen topu bile doğduğunuz pas yapamayan, an itibariyle konuşuyorum, geçmişini herkes biliyor onun, ama biz geçmişinden nostalji yapmak için almadık ki biz Lukaku'yu. Fenerbahçe'de oynasın, faydalı olsun diye alındı. Üstelik Şerif'i gönderdik yani. 20 evet. Yaşındaki Şerif'i gönderdik. Yani çok ciddi takım mühendisliği, kadro oluşturma yanlışlıkları var. Burada da o futbol attı diye getirilen Oğuz Çetin ve ekibine yazar. Sayın Başkan'ın orada onun hala tutmasına yazar. Bakın bu böyle devam edecek. Ben bu yayına sadece eleştirmek için bağlanmadım. Siz de biliyorsunuz benim Fenerbahçeliğimi, ama Fenerbahçe kesinlikle doğru yolda değil. Bunu söyleyebilirim.
1: Bir günaydın Üsküdar'dan Cevdet Kıvrak diyor ki Lukaku ve Kerem çilesini bize çektirdi, yazıklar olsun diyor İsmail Kartal. Kerem'de vallahi, de çok büyük düşüş var. Lukaku'yu zaten bir şey diyemiyorum Lukaku'ya. Zaten o bilinen, görünen bir şey.
0: Ya şimdi maalesef seyrettin de bakın neye şimdi en azından insan şunu söyleyebilir. Ya ben Lukaku'yu ve Kerem'i işte şu sebeplerden dolayı, zaten böyle bir soru soruldu mu sorulmadı mı, ben açıkçası
1: söylemedim. Yok sorulmadı.
0: Ha, yani mesela bu soruyu sormak lazım. Neden Roma maçındaki ilk 11'den 2 kişiyi dışarı çıkarıp bunun yerine Lukaku ve ağır sağ, bir de sahayı, zemini gördünüz. Evet. Gerçekten çok kötüydü yani. Buna rağmen 65. dakikaya kadar bu iki kişiyi orada tuttunuz. Kerem valla sene başından beri, geçen sene işte biraz bir şeyler yapmaya çalıştı. Kerem de şu anda Fenerbahçe'nin, bana soruyorsanız, kanayan yarasıdır. Bakın çok samimi söylüyorum. Yani Kerem'e de bir çare ve çözüm bulunmalı. Çünkü ben dün yine çok dikkatli izledim. Ben Kerem'in şahsen sahada ne yapmak istediğini sevgili Aygün anlayamadım. Yani kan kaybı devam ediyor. Ne yazık ki kan kaybı devam ediyor. Yani tamam, ikinci yarıda gol fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. 2 puan daha gitti. Bu gidişatı durduracak hamleler şu anda artık oraya futbol aklı diye getirilen, işte ben futbolu çok iyi biliyorum diyen Sayın Başkanımız ve tekrar 24 saat içinde istifa edip geri getirilen İsmail Kartal'a yazar. Bu 3 saydığım isim, başkan, futbol aklı ve teknik direktörüm İsmail Kartal. Bundan sonra yapacakları her hamle ileriye dönük camianın geleceği hakkında bir şey çıkacak ortaya. Mutlaka bir karar, bir eylem planı dediğimiz bir şey çıkması lazım ortaya. Yoksa bu şekilde gitmez. Bakın ben size daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu benim tamamen şahsi görüşümdür. Bakın Eyüp maçı 17'de pazar günü.
1: Evet, 17'de. Aynen. Doğru 17'de.
0: Stadyumdaki taraftar sayısını şimdiden söyleyeceğim ben size. Pazar günü bakın ciddi eksilme görülecek tribünlerde. Fenerbahçe taraftarı affetmez sevgili Aygün. Bırakmaz yani. Böyle orada puan, burada puan, teknik direktör istifa edecek, başkan geri getirecek. Yani ben Fenerbahçe'ye yakıştıramıyorum. Yani sezon başında bu kadar kaos. hani bunu toparlamak için de biraz evvel senin de dile getirdiğin gibi milli takım arası var. Umarım o zamana kadar bu eylem planı artık kafalarındaki neyse eyleme geçerler ve toparlarlar. Yoksa biz bu 11. sırada mıyız?
1: Evet.
0: İlk onda zor bitiririz bu gidişle.
1: Uğur Bey demiş ki Fenerbahçe ne hale geldi? Tarışka her şeymiş diyor. Ne diyorsun? Tarışka.
0: Tarışka yok. Tarışka her şeymiş diyemem sevgili dinleyenize. Yani Tarışka ben hep programlarda dile getirdim. Sağ olsun Aygün Bey sorardı. Ya Tarışka'yı biz zaten gitmesini isteyen kişilerden değildik. Tarışka'nın evet serbest oyuncu şeyinde mevkiinde oynuyordu. Ama ha diyorlar ki takıma faydası yoktu. Ya nasıl takıma faydası yok? Neye göre yok? Şimdi koş. Skor tabelasına bakıyorsun sevgili Aygün maç sonunda 0-0.
1: Evet.
0: Ama skor tabela değiştiren. Şimdi netice oyunu değil mi futbol? Sevgili Aygün netice oyunu değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet netice oyunu.
0: Sonunda hani tabelaya bak diyoruz değil mi? Look at the tabela diyorlar. Meşhur Fatih Terim'in lafıyla yani. Haliyle tabelaya bakıldığı zaman tabelayı değiştiren kişiydi Tarışka. Alternatifi yok. Sıkıntı oradaydı. Biz bunun için Tarışka'yı dile getirdik. Yoksa Tarışka vazgeçilmez bir oyuncu değildi ama alternatifi de olmayınca eğer alternatifi dünkü oyuna giren İrfan Can Kahveci ise vay halimize diyor. Vay halimize.
1: Abi merhabalar. Büyük ihtimalle diyor devre arası yani milli takım arasında Jorge Jesus, Gökhan Karaca yazmış. Jorge Jesus veya Murat Yakın gelecek diyor. Ne diyorsun?
0: Abi Jorge Jesus şu anda Portekiz
1: milli takımın başında.
0: Yani gelmesi onun
1: veya iki takım beraber çalıştırabilir mi acaba? Orayı ben buraya.
0: Onu bilemiyorum ama Jorge Jesus gelir mi gelmez mi bu saatten sonra böyle bir kaosun içine girer mi? Bilemiyorum. Ben yani bunu diğer programlarda da dile getirmiştim konu açıldığı zaman. Ben olabilirse tamam maliyeti çok yüksek deniyor. Siz de geçenlerde bir dün televizyon yayınında
1: 25 milyon euro dedi Trabzonspor başkanı.
0: 25 milyon eurodan bahsettiniz. Şimdi paraysa para. Bizde 5 tane Hakan Safi var. İşte bizde yönetimde hepimizde para var. Hiç problem değil. İstediğimizi alırız, istediğimizi satarız diyen Sayın Aziz Başkan o zaman Conte'yi getirecek sevgili Aygün. Öyle değil mi? Şimdi bende para var, istediğini yaparız Aygüncüm dediğim zaman ne anlama gelir bu? O zaman senin istediğin her şeyi alabilirim anlamına gelir.
1: Doğru.
0: Yani futbol anlamında, teknik anlamda, futbolcu
1: doğru
0: anlamında.
1: Doğru.
0: O zaman gidip Conte'yi Sayın Başkan getirecek. Bunun başka bir şekli yok. Başka türlü düzelmesi de mümkün gözükmüyor şu anda. Yerli bir teknik direktör, alternatif kim var? Kimse yok. Aykut Hoca'yı defalarca küstürdüler. Önce Ali Bey küstürdü. Arkasından devre arasında Saadettin Bey görüşme yapacaktı, olmadı. Hadi o pas geçildi. Sezon başında
1: ama orada Saadettin Bey kısmında şöyle söyleyeyim, yönetimsel bir düşünce vardı orada. Hoca anlamında değil.
0: Bakın ben orayı çok üzerinde durmuyorum. Çünkü öyle bir gündem birkaç gün oluştu. Ondan sonra Tedesco ile devam kararı alındı.
1: Doğru,
0: o kısmı geçiyorum. Ama burada Ali Bey zamanında aniden, Aziz Bey zamanında bir ay boyunca neredeyse Aykut Kocaman'ı, Sayın Aykut Kocaman'ı Sayın Başkanımız korumaya alıp 24 saat içerisinde terk etti. Onun için hani İsmail Kartal'ı geri getirdi, göndermez. Bakın önümüzde örnekler var. Bir ay, bir buçuk ay boyunca Aykut benim evladım, ona kimse bir şey söyleyemez, ben onun arkasındayım diyen başkan 24 saat içerisinde fikir değiştirdi biliyorsunuz yani.
1: Doğru.
0: Çünkü Sayın Başkanımızın mizacı, yapısı kendi lafını geçiremeyeceği hiçbir kimseyle çalışmaz. Bunu bütün Fenerbahçe, yani aklı selim olan bütün Fenerbahçe taraftarları bilirler bunu.
1: Günaydın Aygün Bey. Nihat Çetin, Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Sezon boyunca stres yaşamayalım diye erkenden havlu atarak bizleri rahatlattılar. Koskoca Fenerbahçe kulübünü dönmemek üzere istifa eden hoca kim olursa olsun peşinden koşmamalıydı. Geçmiş olsun demiş. Tabii İsmail Kartal'la ilgili. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Aydın Erkal'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Haldun Bey de biliyorsunuz haftanın belli günleri kendisiyle YouTube'da yapıyoruz. Fenerbahçe Sevdaları YouTube kanalında, Fener Kulis programında cuma günleri canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınımıza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Orada yan tarafta mesaj attığınız zaman da anında cevap verdiğimizi tekrar söyleyelim. Görüntü iyi değil tabii, onu da söyleyelim sevgili Haldun Erkal. Son 8 sezonun ilk 5 haftaları itibariyle en kötü sezonu Fenerbahçe, 7 puan. Evet.
9: Evet.
8: En kötü maalesef. Sezonu maalesef. Ne diyorsunuz?
9: Yani çok çok kötü işte ortada. Yani şimdi ben kendi kendime inanın sizin yayınınızı hem dinlerken hem de benim sıramı beklerken dedim ki ya krizden sonra beklenen reaksiyon bu muydu ya sevgili Aygün? Yani Roma sonrası istifa krizi, ardından göreve dönüş. Yani bu maç İsmail Kartal ve takım için esasında çok, dedim ya birkaç yani birkaç dakika önce dile getirdim. Yeni bir başlangıç için bir fırsattı. Yani Fenerbahçe'nin biraz evvel yine dile getirdim. Belki tekrara düşüyorum, kusura bakma. Fenerbahçe'nin artık açıklamadan çok sahada cevaba ihtiyacı var. Ama bu sahadaki cevabı, görüntü, gördüklerimiz, İsmail Kartal'ın içinde bulunduğu bu gelgitler, ruh durumları, takımın içindeki o profesyonellerin bu yani lige ve bize bakış açısı, ben çok yakın tarihte bir çözüm görmüyorum. Yani kısa vadede bir çözüm olmaz. Fenerbahçe'nin bence artık uzun vadeli bir plana ihtiyacı var. Ne yazık ki artık seçim koyuk dolduk. Sene 2027'de Haziran ayında bildiğim kadarıyla yine kongremiz var. Haliyle bu kongre içinde erken söylenmeler başlayabilir diye de düşünmeden edemiyorum yani. Bu şekilde giderse eğer.
8: Fenerbahçe zaten bir sene içerisinde 3 başkan 3 hoca gördü.
9: Evet, yani bu herhalde var mıdır dünyadaki futbol tarihinde böyle bir şey?
8: Yok.
9: Yok. Ben onu geçenlerde bir araştırdım. Eğer Google bana yanlış ifade vermediyse yok.
8: Yok.
9: Bir tek Fenerbahçe çıkıyor orada yani.
8: Bir sezonda 3 başkan.
9: 3 başkan. 3 tane teknik.
8: Ali Koç, Saadettin Senan, Aziz Yıldırım bakıyorsun. Tedesco'suna İsmail Kartan'a kadar işte maalesef.
9: Maalesef.
8: 3 hoca.
9: Maalesef. Bir de dün gördünüz işte 0-0. İlk defa herhalde gol yemeden bitirdik bir maçı. Sonra ben notlarıma öyle bir düşmüşüm ama yanlış da olabilirim sabah sersemliği. Yani gol sorunu vardı dün dikkat ediyorsanız.
8: Büyük umutlarla Vedat'ta da beklenen performans görebiliyorsun.
9: Yok, da zaten yok. Takımın genelinde var bu.
8: Gol katkısı verecek isimlerde sıkıntı var.
9: 2-3 tane oyuncu yine dün ön plandaydı bana göre. Ayağına top geldiği zaman Mason Greenwood ne kadar zaten klas bir insan, yani klas bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Orta sahada her zamanki tabirca futbol tabiriyle hamallık yapan
8: Kante, değil mi?
9: N'Golo Kante ve her geçen gün üstüne koyan sol tarafta bizim en son maçımızda da golümüzü atan
8: Archie Brown.
9: Archie Brown'du yani. Bu üçü bir, en azından o takımın o hantal görüntü veren takımın içinde bunlar bir şey yapmaya çalıştılar. Ama tabii yetmiyor. Olmuyor. Yetmez de yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir futbol anlayışı olabilir mi? Geriden pas yaparak çıkmaya çalışıyor.

0: televizyon da aldı onun elinden topu.
1: Evet evet. Yok ya, şimdi orada ağırlığıyla kütlesiyle duran bir adam düşünün, dönemiyor. Her topuna müdahale edersin onun. Bu şey değil ki yani, futbolda affetmezler. Yani ben anlayamıyorum. Ben oynadığımız futbolu da anlayamadım. Anlayamıyorum da. Bu kadar yan pas, bu kadar yan pas. En son Ederson, Ederson topu şişirecek. Biz orada kafa topuyla yana sağa sola indireceğiz. Yok, ben böyle bir futbolu kabullenmek istemiyorum yani. Fenerbahçe'nin futbolu bu olmamalı.
0: Aygün abi günaydın. Şehremen'den Gökhan, çocuklar ağlamasın diye gelenler çocukların umutlarını daha ligin başında bitirdiler. Tüm Fenerbahçelere geçmiş olsun diyor dinleyicimiz.
1: Ya şu anda reaksiyonlar
0: çok sert. Çok sert yarı reaksiyonlar sert, var. Ya okuyamadığım çok sert mesajlar var, onu da söyleyeyim yani.
1: Yani bu devam edecek, ben size söyleyeyim, bu Eyüp maçına kadar devam eder. Eyüp maçında alınacak bir sonuç belki biraz ortamı yumuşatır veya rakiplerinin belki olası puan kayıpları olduğu takdirde ortam biraz yumuşatır, ama fark birinde 6 puan, birinde 5 puan, senin dediğin gibi genelde de 22 puan.
0: Doğru. Son olarak da şuna cevap verirseniz sevinirim. Günaydın Aygün abi, ilk faulümüzü 62. dakikada yapmışız. İlk faul 62. dakikada yapılmış arkadaşlar.
1: Doğru söylüyor arkadaş.
0: Temassız kredi kartı gibi diyor futbolcular. Almanya'dan Devrim Bey yazmış.
1: Tabii yani, ama temassızlarda şifre istiyor biliyorsunuz. Şifre
0: bazen istiyor bazen istemiyor.
1: Bizde o şifre de yok yani şu anda.
0: Peki. Ekleyeceğiniz şey var mı sevgili Haldun Erkan?
1: Yok. Başka? Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi zor günler bekliyor. Öyle söyleyeyim.
0: Doğru. Peki. Çok teşekkürler.
1: Ben de size teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, attığımızda Fener Kulis programından YouTube kanalından da sevgili Haldun Erkal vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda MK Haber TV'den sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımıza hoş geldin. Günaydın.
2: Günaydın. Hoş bulduk. Selamlar. Yalnız bir ekleme yapmak istiyorum. Bir sezonda 3 teknik direktör, 3 başkan ve Beşiktaş'ta yaşadı.
0: Yaşadı değil mi Beşiktaş?
2: Evet, çok spesifik şöyle. Hani Van Bronckhorst, Hasan Arat başkandı. Van Bronckhorst vardı. Van Bronckhorst gönderdi. Serdar Toktaktepe yani geldi.
0: Doğru.
2: Teknik direktörlük yaptı. Ve o geçici sürede bir aylık Hasan Arat'ın istifası sonrası Hüseyin Yücel başkan oldu. Seçime gitmeye karar verdi. Sonrasında Serdar Adalı geldi ve sosyal teknik direktör oldu.
0: Burada da bir kardeşlik görüyorum Beşiktaş'ta Fenerbahçe
2: arasında. Vallahi şöyle söyleyeyim, işte bu böyle hakikaten aynı sezonda
0: espri
2: bu
0: yapıyoruz
2: kadar...
0: ama bunlar espri arkadaşlar, yanlış espri, anlamayın.
2: Evet
0: yani.
2: Evet aynen, sonra
0: yanlış
2: diyorlar kalınacak
0: yani.
2: Kalınacak bilmem ne.
0: Hakikaten sıkıntı büyük yani, buyurun.
2: Bir sezonda öyle sürekli başkan, teknik direktör değişimleri falan, tabii ki futbol gibi yani bir uzun soluklu bir maraton içerisinde hiçbir kulübe şey getirmiyor, fayda ve başarı getirmiyor. Onun altını çizmek lazım.
0: Sen de Fenerbahçe izliyorsun, takip ediyorsun.
2: Aynen öyle.
0: Yani Fenerbahçe'de sence yanlış yapılan şeyler ne sevgili Tuğba?
2: Çok fazla. Şimdi dün akşam da konuştuk. Haldun abi sever benim Fenerbahçe yollarını biliyorsun. Yani şimdi en baştan Aziz Yıldırım'a bir teveccüh verdi. Beklediğinde oyla kongreyle. Çünkü en azından dediler ki bir yıl, evet biz bu şansı verelim, ama futbol Aziz Yıldırım'ın başarılı olduğu o dönemdeki futbol değil Türkiye'de. Ben o dönemden bir süre Fenerbahçe'ye de muhabirlik yapmıştım. Bir kere futbol öyle değil. Futbol iklimi öyle değil. Futbolcu yapısı öyle değil. Yani nasıl şu anda gençlere, çocuklara bir söz dinletmekte zorlanıyorsanız, o milyon euroları kazanan futbolcular da aynı değil. Yani müdahale edebileceğiniz sistem, yapı, her bir şey değişti. Bir kere en başı bu. İkincisi de İsmail Kartal tercihi yanlıştı. Çünkü çok büyük umutlarla geldi Aziz Yıldırım. Orada yeni futbol iklimini, sistemini okuyabilecek bir hoca ile çalışması lazım. Diyorum ya, Beşiktaş'ın İtalyano ve Önder Özen tercihi doğruydu. Buna benzer bir sistem içerisine girmeliydi. Oğuz Çetin de değildi. Ne yaptı Oğuz Çetin Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra?
0: Türk bir süre boşta kaldı. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda gelişim menişim kısmında bir şeyler yapmaya çalışıyor.
2: Ama
0: şey yapmadı yani. Mı? Hayır, futbol işinden koptu. Ya onu söyleyeyim. Evet, gelişim menişim ama federasyonda da geliştirecek bir şey yapmadı. Onu da söyleyeyim. O kadar
2: aynen
0: uzun yıl
2: öyle
0: kaldı.
2: Evet, öyle bir hikaye.
0: Onun döneminde hatta geriye gitti gelişim kısmında. Onu söyleyeyim.
2: Aynen öyle. İsmail Kartal aynı şekilde bir takım çalıştırmadı. Ne bileyim, Avrupa'ya gider falan hiç önemli değil. Çok büyük takım da olması gerekiyor ama kendini yenileyecek

0: bir şeyler yapmıştır. Evet, onu da yapmadı.
1: Bir geliştirme görmüyorsun İsmail Kartal'ın.
0: Aynen aynen. İsmail Kartal'da da o setinde de ki Aykut Hoca daha doğru bir tercih olurdu. Orada da zaten ilk baştan hatalı başladılar. Dolayısıyla da bugün artık Fenerbahçe'nin 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik
1: 2 galibiyet.
0: Olacak bir şey değil yani. Sadece 2 galibiyet. Yani 5 maçın 3'ünde puan kaybetmişsin. Derhal hoca değişikliğine gitmesi lazım. Oğuz Çetin bile bu kadar tartışılırken hoca değişse bile Oğuz Çetin'e devam ederlerse yine bir faydası olmayacak.
1: Asıl ama, sıkıntı Oğuz Çetin'de diyorsun anladığım kadarıyla.
0: Yani Oğuz Çetin ve
1: futbol aklı olduğundan dolayı.
0: Futbol aklı, evet.
1: O yani Fenerbahçe futbol aklı
0: da futbol aklı. Senin forvette sorunun vardı. Vedat Muriç yedek golcü olarak alacağız dediler.
1: Lukaku
0: geldi sonradan ama en önemli gol oyuncu ayağında Talisca'yı gönderiyorsun. Son gün gönderiyorsun, yerine de birini almıyorsun.
1: Bu anlamda doğru söylüyorsun. Murat Şahin demiş ki Bursa'dan Galatasaray taraftarı 6 aylık Burak Elmas başkanı acımadı. 4 sene üstte şampiyon yapan Okan Buruk'a hiç acımaz. Sevgiler saygılar demiş. Orası da tabii enteresan. Galatasaray camiası da enteresan yani.
0: Bu,
1: 4 yıl üstte şampiyon yapmış olan Okan Buruk orada acımaz, tartışılıyor.
0: Acımaz. Tartışılıyor. Şeyde tartışıldı. Bakın mesela bazı dönemler insanlara şans getirir. Şimdi Beşiktaş kupada Galatasaray'a 5-0 gelmişti hatırlarsın.
1: Evet.
0: Olimpiyat stadında. Okan Buruk inanılmaz tartışılıyordu. İki üst üste şampiyon yapmıştı o dönem. Ve acayip kıyametler kopmuştu. Yine son gün, bir iki gün kala Osimhen'i transfer etti. Hatırlıyorsun Galatasaray. Galatasaray'ın o sene iki sezon önceki şampiyonluğu mimarı. Yani tek başına diyebiliriz %50'si %60'ı Osimhen'de.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla da Okan Buruk'u da kurtardı. Dursun Özbey'i de kurtardı. Oradaki o bir nokta atış. O son gün yapılan transfer. O süren olmasaydı belki o sene bu kadar başka bir Beşiktaş'ta konuşabilecek. Çünkü zaten sezona iyi başlamıştı. Bazen öyle denk geliyor. Bu sene de mesela İtalyan Önder Özen birlikteliği denk geldi. Keza mesela hocanın sayesinde bu Lov için transferin yani bazı transferlerin de hocanın ismine güvenerek gelmesi ve bunların takım içerisinde de birbirleriyle uyum yakalaması. Çünkü uyum yakalarsa futbolcular hep söylerler konuştuğumuz eski futbolcularla falan antrenmana gitmek istiyor, tesislere gitmek istiyor, gün içerisinde birbirleriyle şakalaşıyorlar, sana şöyle pas verip iddialaşıyorlar, yani futbolu dolu dolu yaşıyorlar. Şu anda Beşiktaş'ın yaptığı da bu. Mesela Fenerbahçe'de bu enerjiyi hissedebiliyor musun?
1: Yok
0: ama bir bakıyorsun mesela deli gibi koçu Vlahovic, ikisi el ele kol kola pası Orkun atıyor gidiyor. Sonra Orkun mesela...
1: Ama Orkun'da ben sana bir şey söyleyeyim. Orkun'da kart görmeye çok meyilli, agresif bir futbol oynuyor.
0: Onu aşacak yani. Onu bireysel, kendi sürekli telkinlerle artık meditasyon mu yapar, telkin mi eder, şeyle mi çalışır, koçla mı çalışır bilmiyorum artık ne yaparsa. Bunlarla bir bu süreci aşması lazım. Ya da mesela A takımda Beşiktaş'ta psikolog yok, eskiden vardı. Altyapılarda var diye biliyorum. Bu birçok takımda da yok. Türkiye'de de bir de futbolunda böyle bir gerçeği var yani. Bu kadar büyük paraların döndüğü yerlerde psikologlarla falan çalışmıyorlar.
1: Günaydın, Antalya'dan selamlar sevgiler. Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı yok. Oyuncular ne istediğini bilmiyor. Sanki sözleşmeleri paraları garanti diye oynamıyor gibiler. Bir takımda en çok pas yapan 4 oyuncu, 2 stoper, 2 6 numara ise başarı gelmiyor demiş dinleyicimiz. Tümüç'ün Osman Akkaya, teşekkür ederim. Kısa bir ara gidelim, aradan sonra sevgili Tuba Hacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MK Haber TV'den Tuba'cı Bayramoğlu'la sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Tuba, yavaş yavaş Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Hakikaten Beşiktaş taraftarı artık biraz daha keyifli, mutlu. Onu söyleyeyim. Neler söylersin bu anlamda?
3: Çok keyifli, mutlu. Çünkü çok güzel maç izliyor. Bırakın her şeyi, skoru, golü, her bir şeyi bir kenara bırakın. Bu sezon ben yani o kadar azıcık anlık böyle bir iki saniye bir pozisyon tekrarına falan bakayım diye mesela basın tribünde de izlediğimde ekrana çevirdim kafayı, bir başka pozisyona giriyor Beşiktaş. Zaten sonucu parada da görüyorsunuz. Bol gollü 5 hafta 3 sayılıyor. Ayrı bir şey. Bu sezonki en büyük sıkıntısı Beşiktaş her hafta ve her hafta sezon başından bu yana fahiş hakem hataları. Yani tek bir maça hadi dedik ki Alanya maçında hepsini yaşadı. Biter gider yok. Kendi evinde oynuyor bu hafta. Erzurumspor'la 5 atıyor 3 sayılıyorlar. Ve net gol ya. Yani hiç tartışılacak bir konu olmayan şeylerde bile golü saymıyorlar. Artık bol gol attığı için millet dalgasını geçiyor. Tribünler çok daha güzelleşiyor. Yani diyorduk ki ne oldu bu tribünlere, ne oldu bu işte İnan'ın ruhu geri gelsin, bir şey olsun. Bu sezon tribünler de muhteşem. Çünkü o tabii takım olunca, güzel takım oynayınca da tribünler de aşka geliyor, coşkuya geliyor yani. O en, bak bu enerji hissedilir. Takımda mesela inanılmaz bir enerji düşüklüğü var Fenerbahçe'de, hatta ve hatta Galatasaray'da da var. Bu iddialı kelimeyi bir ay olacak aşağı yukarı burada yine bu saatlerde senin yayında söylemiştik, reklam arası sonrasıydı, İtalyan'la Türkiye'de diğer teknik adamların tahtını sağlayacak diye.
2: Neyini yani sağlayacak diye? Neyini?
3: Tahtını sağlayacak.
2: Ha, tahtını sağlayacak. Ha.
3: Evet, tahtını sağlayacak demiştim. Fatih Tekin, İsmail Kartal'ın ve Okan Buruk'un. İkisi gitti yani. Ben artık bu saatten sonra İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar devam edeceğine hiçbir şekilde inanmıyorum. Tek bir kötü sonuç gönderir. Yani belki de o süreye bile gelmez. Dolayısıyla da Okan Buruk'un da, yani Okan Buruk nasıl, neden eleştiriliyor? Çünkü bu kadar çok futbolcu, bu kadar çok imkan, farklı olarak ne verdin diyorlar. Yani Avrupa kupalarında yani bir hedef içerisinde gitmiyor. Ama mesela birebir maç spesifik, yani her maç sonrasında da konuşmasında mesela İtalyan'a çok disiplinli çalışıyor. Diyor ki işte gol beklentimiz buydu, bunu bu kadar çıkarttık. Biz rakip alanda bu kadar gidecektik, bu kadar gittik ya da gidemedik. Bir hedef koyuyor. Maç maç futbolculara da hedef koyuyormuş. Maç maç hedef ayrı koyuyor. İstatistiksel hedefler ayrı koyuyor. Ve bunu da futbolunuzda görüyorsunuz. Ona benzer futbolu da şu anda Türkiye'de, yani diyorum ya, dünyada da futbol başka bir yere geldi. Daha seyir zevki yüksek bir şey izlemek istiyor insanlar. Mesela şu anda Ahmet Spor aynı şekilde bunu yaşıyor. Ve Çorum Spor bu hoca farklı oynatıyor. Wesley Kassi'yi çok başarılı görüyorum Ahmet Spor'da. Ahmet Spor'un transferleri başarılı ve bu haftanın en önemli maçı da hafta sonu Ahmet Spor deplasmanında Beşiktaş maçı olacak. Yani ben çok seyir zevki yüksek bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah fahiş hakem hataları olmaz. Ancak böyle çok karşılıklı bol gollerin olacağı, oturup 90 dakika keyifli futbol izleyeceğimiz bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakın altını çizmek istiyorum. 3 tane takımın 5 gol attığı hafta. Beşiktaş bana göre 5 gol attı. 3-0'a bakmayın siz. Net 2 tane golü sayılmadı. Beşiktaş 5 gol atıyor. Ahmet Spor 5 gol atıyor. Çorum Spor 5 gol atıyor. 15 golün atıldığı hafta Fenerbahçe Gaziantep deplasmanı ilk yarıyı 0 şeyle pozisyona falan geçiremez.
2: İlk şut 60. dakikada gelmiş.
3: Anlatan şutsuz geçiremez yani. Şimdi mesela her maç sonrasında İtalyanlar diyor şu kadar şut seviyesi arttı, istatistiklere bakın.

0: sürekli bir yükseliş ve istatistik grafiğinde. Evet, bu istatistik grafiğinin yükseliş var ama nedense yayıncı kuruluş, yani hep diyorum yani Beşiktaş'la ilgili rakibin görüntülerini hiç vermiyor, rakip oyuncular bir şey yaptığında yakın çekim yok. Senelerdir yani bu sıkıntı yaşıyor, bu sezon daha fazla yaşıyor. Bırakın kendi konferansında tüm istatistiklerde Beşiktaş bu sezon neredeyse lider. Gol pası, gol şutu, rakip alana gitme, gol kral vesaire birçok şeyde. Tüm bunlarda bakıyorsunuz onda bir sitede hep en altta Beşiktaş yazmış. Yani böyle bir neyle mücadele ediyor Beşiktaş? Hakemlerle ayrı mücadele ediyor. Bir yayıncı kuruluş.
1: Yayıncı kuruluş anlamda söylüyorsun.
0: Hı. Evet, yayıncı kuruluş. Niye böyle bir şeyin içerisine giriyor? Yani hani aynı istatistiğe bakıyorsunuz. Ahmet'i, Çorum'u, Başakşehir'i falan bilmem neyi yukarıya alıyor. Yani buna kim karar veriyor? Nasıl karar veriyor? Düz yayında da konuştuk. En çok gol atan 13 gol Galatasaray, 12 gol Beşiktaş. Ama Çorum'la Ahmet de 12 gol atmış. Onu yukarıya yazmış. Başarılı pasta 88, Beşiktaş 87, 4. sıraya yazmış. Asist krallığında 8. sıraya gelinmiş. Herkes de asist 2 tane. Herkes 2 asist yapıyor. Sara, Freddy, Osimhen, Lucas Torreira, Maxim, Wink, Ermal, Krasniç. Hı hı. Ama nedense Orkun Kökçü 8. sırada. Sebep?
1: Bilmiyorum.
0: Sebep nedir yani?
1: Onu yayıncı kuruluşa
0: yani gol kralı Osimhen 6, Orban 6, Salah 4, Adrian 4, Tomorodov 4, Juan Bez 4, Dusan Vlahovic 4, Vlahovic 7. sırada.
1: Onun cevabını ben veremem yani, onun cevabını verecek olan.
0: Tabii ki onu sen, ben buradan sesli olarak soruyorum. Yayıncı kuruluşu komitesini yapan arkadaşlara da soruyorum. Neden tüm istatistiklerde Beşiktaş'ı sol sıraya atıyorsunuz? Soruyorum yani. Bunu da bir sessiz şekilde soruyorum. Her hafta yaşanan hakem hatalarını soruyorum. Ama ve lakin öncesinde çok önemli bir Marsilya karşılaşması.
1: Şimdi bak şöyle sana söyleyeyim. Bak bunu Burhan Bey diyor ki Tuba'nın fazla sevinmesin. Beşiktaş Avrupa'ya bir başlasın. Perşembe pazarsa oynasın. Ben neyin ne olduğunu göreceğiz diyor. Burada var tabii.
0: Evet,
1: Beşiktaş şu anda
0: yüksek tempo. Doğru. Evet, doğru kabul söylüyor. Ediyorum. Çok doğru yüksek söylüyor. Tempolu çok yüksek tempolu futbol oynadığı için onu ben de kendi içerisinde ben de zaman zaman diyorum yani bu kadar yüksek tempolu değişiklik çok yapıyor hoca. Özellikle bu yüzden mesela 3-0 ilk yarı bitseydi 2-0'dı riske 60'a kadar 65'e kadar bekledi. Oyuncu değişikliklerini daha fazla yapacak. Rotasyon futbolcusu istiyorum çünkü ben 3 kulvarda mücadele ettiğimde rotasyon yaparım demişti hoca. Ama ve lakin başka sırlar da var. Onları da dur kendi yayınıma saklayayım. Bir sır daha var.
1: Ne o?
0: Yani sonra buradan çalıyorlar yani.
1: Aynen, neymiş, merak
0: ben ettim. Şeyler söylüyorum ondan sonra.
1: Neymiş o?
0: Yani şimdi bu istatistik verilerine maç içerisinde de bakıyor İtalyano. İtalyano istatistiklere verilere maç içerisinde de bakıyor. Ve ona göre değişiklik yapıyor sürekli. Futbolcunun kas ölçümleri de elinin altında. Çok sistemli, çok sistematik çalışıyor. Şimdi mesela iki gündür de rakip analiziyle uğraşıyorlar. Alıyoruz biz de durumları. Yani rakip analizini yapan ekibi var. Ondan sonra bu kas ölçümlerini sürekli takip eden ekibi var ve bunlarla koordineli bir şekilde çalışıyor. Mesela golde Vlahovic olmadığında mesela bu hafta ceza yediğinde o yedek yani en azından orada kendini yedekleyebildi. Yeni transferlerin İlhan Fakılı da o gençlerden iyi çıktı. Öteki yedek yani daha tam olarak görmedik. Miretti ve Poku ki İtalya'da falan sorduğumda yani futbolun içerisindeki arkadaşlara onlar da aslında iyi şeyler söylediler Miretti için falan. Yani bu yedekleri de en kötü eğer Avrupa Kupası'ndaki benim hayalim o iyi bir yolculuk yapabilirse en azından ligde bu oyuncuları ya da diğer bu yedekleri işte Türkiye Kupası'nda değerlendirebilir ya da belki de hani en azından iki kulvarda ilgiliyorsa Türkiye Kupası'ndan uzaklaşabilir falan filan. Yani birinden belki vazgeçebilir.
1: Heh.
0: Ancak şu ana kadar da Beşiktaş bu arada 3 tane, yani toplam 6 maç yaparak Avrupa Kupası'ndaki yolculuğuna geldi. Ve bunun altını çizmek istiyorum. 6 tane de maç yaptı Avrupa Kupalarında.
1: Evet.
0: Yani bu tempoda geldi, yani buraya kadar gelebilir.
1: Gene gidebilir diyorsun, o anlamda söylemek
0: istiyorum. Evet, Alanya maçında da bu kadar haksızlık yapılmasaydı Beşiktaş şu anda değillerdi.
1: Tuğla,
0: 6 tane Avrupa Kupası maçı oynayarak geldi.
1: Trossard'la ilgili bir iki haber var, onu sana soracağım. Premier Lig ve Süper Lig'de toplam 244 karşılaşmaya çıkan Trossard, Erzurumspor önünde 6 şut çekerken rakip ceza sahası 12 kez topla buluşmuş. Belçik oyuncu aynı zamanda %89 pas isabetiyle oynamış. Bu 3 kriteri kariyerinde ilk kez aynı mücadelede gerçekleştirmiş. Maç boyunca toplam 96 kez topla buluşan Trossard, Beşiktaş'ın hücum organizasyonunda sürekli oyun içerisinde kalan bir isim. Ne diyorsun Trossard'la ilgili?
0: İnanılmazdı. Evet, bu hafta inanılmazdı. Yani hani Trossard'ın da açılmasını bekliyordum ben. Hani bu kadar açılacağını beklemiyordum, öyle söyleyeyim. Açılacak diyordum. Bir Trossard farkını, kalitesini göreceğiz diyordum. Müthişti. Hakikaten inanılmaz. Ama o da çok çok benimsedi. Yani dediğim gibi o enerji vardı ya mesela.
1: Hı hı hı.
0: Trossard da şu anda hani arkadaş olarak şey olarak, şimdi bazen gidersiniz bir ülkeye, bir şehre ve sevemezsiniz ama şimdi o imza töreninde o çocukların coşkusunu izleyenler izlesinler. Şimdi çocukları sevdi, böyle işte eşi sevmiş, kendisi takımdaki arkadaşlığı sevdi, işte mesela yani aynı dili konuşabiliyorlar Orkun, ondan sonra Salih, Vlahovic falan. Yani şimdi bu yabancılar da Beşiktaş'ta güzel bir uyum yakaladı. Bu sizin yansır, yani size çok güzel yansır. Bir de dediğim gibi farklı antrenman yaptırıyor, farklı çalıştırıyor İtalyan'ı. Onun ekmeğini yiyecek umarım Beşiktaş. Eğer bu kadar fahiş hakem hataları olmazsa bıraksınlar. Allah aşkına oturup izleyelim. Biraz futbol zevki izleyelim. Yani aslında takım olabilirsiniz, hiç önemli değil. Ama her yani bu çocukların hakkını versin hakemler. Ya bakın, başka en azından güzel zevkli maçlar izleyeceksiniz. Türkiye Ligi'nde de, Avrupa Kupalarında da.
1: Şimdi Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları geldi. Yeni haber. Galatasaray 1.68 veriyor. Fenerbahçe 2.90 veriyor. Senin övgülerle bahsetmiş olduğun Beşiktaş 6.20, Trabzon 12. Ne diyorsun? Şampiyonluk oranı.
0: Kim yapmış oranı?
1: Yapıyor işte. Yapıyorlar ya şeyler. Şu anda Fanatik.com.tr'de var.
0: Hiç inanmıyorum. Bahis 6.20 verecek Beşiktaş'a. Göreceğiz. 6 hafta sonra göreceğiz.
1: Trabzon 12.
0: Trabzon 12 veriyor. Beşiktaş 6-20. Ya kim yapıyor hakikaten bu oranları ya? Kim yapıyor?
1: Bilemem. Kim yapıyor? İstatistikler yapıyor işte. Şu an önümde.
0: 6 hafta sonra 6 hafta sonraki yayınımızda konuşalım bakalım.
1: Peki.
0: Aynen. Şu mini maç araları falan da geçmiş olur, görürüz.
1: Tuğba, son olarak Beşiktaş'la ilgili eklemek istediğim şey var mı sevgili Tuğba?
0: Beşiktaş yani en büyük sıkıntı hakemler hakikaten ve aradaki bu fikstürdeki yine fikstürdeki şeyler mesela şimdi Marsilya Tamerelinde abi Ahmet deplasmana gidecek. Perşembe günü 22'de başlayışın maçı, bakın yani neden o 22 işte UEFA falan bilmiyorum ama yani 22 maç bitti, rejonans antrenmanı yaptın falan, cuma yani biraz dinlendi, cumartesi yolculuğa çıkıyorsun, Diyarbakır'a gidiyorsun, önemli, çok önemli bir deplasman. Ondan sonra hadi tamam geldin, evinde oynadın, Kocaeli maçı var, ancak sonra tekrardan yurt dışı deplasmanın var. Yani bu fikstür Beşiktaş'ı çok zorlayacak. Hakem hataları zaten kabus. Hı hı. Bunları nasıl aşacak bilmiyorum. Hapoel maçı hala nerede oynanacağı belirsiz.
1: Belli değil. Doğru,
0: yani
1: doğru.
0: Her seferinde İsrail takımı çıkıyor. Kendi evinde oynayamıyorsun. Deplasmana gönderiyorlar.
1: Kurayı çekeri bir daha göndermemek lazım aslında.
0: Evet, yani kura çekimde baştan bana İsrail takımı çıkmasın kardeşim diyecektim.
1: Hayır yani kura çekmeye giden ayakta iyi bir ayak değil. O yüzden sana söylüyorum. Aynı ismi göndermemek lazım. Yani, Fener'de vardı bir tane Turgut Aslan vardı.
0: Yok.
1: Fenerbahçe'de Turgut Aslan vardı. Baktılar ki olacak gibiydi. Turgut abi de öyle kurallar çekiyor ki Turgut Aslan'ı göndermediler. Fener kendine geldi ondan sonra kurada. Beşiktaş da aynısını yapması lazım.
0: Beşiktaş'ta bilmiyorum yani her seferin aynı kişiler de çekmiyor ama doğru. Bir daha bir okuyup bir şey yapıp ben bir gideyim ne yapayım.

0: Teşekkürler.
1: Peki, çok teşekkürler sevgili Tuba.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese iyi günler. Teşekkürler.
1: Evet, attığımızda MK Haber TV'den sevgili Tuba Bayramoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
7: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
8: Merhaba.
7: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
8: Merhabalar abi.
7: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
7: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe. Umran Oto Ekspertiz.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonla son düzlükte.
10: Reklam.
15: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
16: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Herkese merhaba. Ben Ufuk Çakır. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Günün yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Tabii ki bütün hepsini değerlendirme şansımız yok. Çünkü 8 tane yarış var bugün. Ankara ve Kocaeli'ni konuşacağız. Yerli yarışları konuşacağız. Ankara için de Aykut Balcı bizlerle birlikte olacak. Aykut hoş geldin.
17: Hoş bulduk Ufuk abi. Nasılsın? Nerelerdesin?
1: Buradayız. Bir hafta boyunca her gün karşınızdayız.
17: Evet. Biliyoruz ama bir türlü karşılaşamıyoruz. O yüzden
1: pazara kadar ben buradayım. Pazara kadar tüm
17: Mezara kadar abi, pazara kadar.
1: Orası belli değil. Evet, ne diyorsun, Ankara nasıl bir program var? Kim

0: Ne tutuyorsun? Nasıl bir program öngördün?
1: Evet abi, Ankara'da hava pistler normal. Hava da güzel, fena değil. Akşamları serin oluyor, sabahları da çok serin oluyor. Artık bir sonbahar havasına girdik kanaatindeyim. Güzel yarışlar bizi bekliyor. Zorlu mu bakacağız şimdi. Yorumlarımızı anlatacağız.
0: Tamam. Birinci koşu Maiden. Maiden saat 2'de başlayacak. 3 yaş şaraplar 1300 metre kumda koşacaklar. 11 safkan var. 11 safkan içinde de kurt bakışlı. O son yarışında ikinci olunca bugün Gökhan Kocakay ile hemen %42 AGF almış. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Evet, son yarışında zaten sahanın dilindeydi. Ben de buradan direkt banko vermiştim ama şöyle bir şey var. Biz o gün Melike Erkuş ilgileniyor bu kurt bakışlıyla. Önümüzde de Mert Gökalp Aslan'ın Ayhan Bolat menajeri var zaten. O dedi ki işte kurt bakışlı, işte Gökalp'i bindirsek falan muhabbeti yaptı. Böyle yok dedi, Gökhan Kocakaya binecek. Ben, o kayıt gününden beri sahanın dilinde, bugün kurt bakışlı. Geçirdiği yarışta oğlum Vefa inanılmaz bir yarış yapmıştı. İçeriden girip sanki kurt bakışlı 4-5 boyundayken o arayı kapatması oğlum Vefa'yı takdire şayan bir yarış yapmıştı. Bugün bir aksilik olmasa kurt bakışlı bence kazanması normal sonuç olur ve banko olarak önereceğim Ufuk
0: O zaman bir
1: abi.
0: bankoyla başladık. Kurt
1: Evet.
0: bakışlı bankosu dedik. Birinci koşuda Ankara'da kurt bakışlı bir gelibolu yavrusu Gökhan Kocakay ile bankomuz oldu. Geldik ikinci koşuya. Burada da 6 safkan, 4 yukarı Araplar, 2200 metreler, çimdeler. Burada da bir tane safkan var ki o da dinamit. O da %61'lerde kurt bakışlıdan daha fazla AGF almış. Çok ön plana çıkmış. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Abi AGF'yi hak ediyor. Neden hak ediyor biliyor musun? Şimdi Dinamit son İstanbul yarışını mükemmel bir yarış yapıp beyaz bayrak aynı yarışı yaptı, kazandı. Ama dinlendi abi. Dinlendi, rahat, dinç, idmanlarında güzel. Şimdi bakıyorsun rakiplerine bakıyorsun. Lostro daha işte 5-6 gün önce koştu baktığın zaman. Motoru aynı keza o şekilde ama bugün Dinamit hazırlandığı şehirde, sevdiği şehirde bence beyaz bayrak aynı yarışı yapacaktır. Rakipleri oranla daha dinç, daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için ben bugün Dinamit yerine at yazmayacağım abi.
0: Ha, dinamit de banko yazık o zaman.
1: Evet, Dinamit'i de banko
0: O zaman
1: yazacağız abi.
0: 5 5 tek 1 tek girdik iki koşu Ankara'da. İki
1: Evet.
0: ilk koşu kurt bakışlı Gökhan Kocakaya, ikinci koşu Ercan Çankaya, dinamit bankolarıyla başladık. İki tane bankomuz var. 5 tek 1 tek başladık Ankara'ya. Üçüncü koşuya 7'li plase 7'li ganyan ayağına geldik. Burada da 5 safkan var. 5 safkan yalnız birbirine böyle her an biri birbirini geçebilecekmiş gibi görünüyor. İlk yarışlarını kazanan Emanet var, Ken Parker var. 4'te 3 yapan Anatolian Hero var. Aykut Balcı kimleri tutuyor?
1: Evet, 4'te 4 yapabilirdi Anatolian ama o gün start gerisinde bir problem yaşamıştı. O gün ikinci ayrılmıştı. Bugün de baktığımız zaman bence yarışın ağır favorisi olmayı hak ediyor Anatolian Hero, ki sonlarda çok kuvvetli geliyor Ufuk abi. İyi durumuna yazılır ama şimdi ben bu yarışı teker teker incelediğim zaman bu Emanet ilk yarışını mükemmel bir yarış yaptı. O kadar rahat yarış yaptık ya abi. Beyaz Bayrak aynı yarışı yaptı. Sonlarda hiç durmadı. Temposunu gitgide arttırdı. Yani o tempolara çıkabilmek iyi bir safkana delalettir bence. 4 numara Emanetsiz asla oynamam. Eğer yarış çok süratli giderse sonlarda kuvvetli gelecek bir isim var. Ken Parker. Ben yani fazla da sık koşturulmuyor. İdmanlarında çok çok iyi. Yürü Boyka, Ramzi Dağ'da çok güveniyorlar atlarına. Yani bilginiz olsun. O da sonlarda kuvvetli gelecek. Ne yazdık abi buraya? 1, 4, 5, 3. Geriye bir 2 numara Beautiful Light kalıyor. Yazmazsak ayıp olur. 1, 4, 5, 3 yazalım geçelim abi.
0: Evet,
1: Hepsi.
0: kapamakta fayda var ki bütün bu tayların hepsi birbirini geçebilecek yetenekte isimler, daha kendini göstermemiş isimler. Mehmet Akyavuz'la o en sona yazdığımız Beautiful Light'ta 4 yarışta 2 tane birincilik aldı ki onun da şansı var dedik ve burayı kapadık. Neler yazdık? 1, 4, 5, 3 ve 2, 5 safkanla burayı değerlendirdik. Geldik bir sonraki koşu, dördüncü koşu, ikinci altılı gayanın başlangıç ayağı yine bir maiden. İlk altılı maidenla başlamıştı, ikinci altılı da maidenla başlıyor ve 3 yaş şarapların 1300 kumda koşacakları yarışla başlıyor. 11 safkan var, kimleri tutuyorsun burada?
1: Ben sürpriz bir isimle başlayacağım. 8 numara Yarkaya, hayatın ilk yarışında pardon abi, startı yalamadı, bırak yarışa adapte olamadı doğru gün. İşman zaten atı da fazla zorlamadı, belki en geri geldi ama idmanlarında inanılmaz çok çok iyi. Kum pistte ben de çok daha iyi koşacağına inanıyorum. 8 numara Yarkaya benim net favorim. Yine iyi durumda olan sevdiği kumpiste geri dönen Ateri ve 1 numara Ateri ve 2 numara Ateş izi imale gelmez bence. Bence 3 isim ufak bütçeler için yeterli. 8-1-2 yeterli. Geniş oynayanlara galoplarını da beğendim. 5 numara Karsova ki bu yarışta bile takibime girecek, bilginiz olsun. Takı ilavesi alan Hızlı Kral 3 numara. Tecrübesiyle 11 numara Sorun Sağda. Son olarak da kumpiste etkili koşacak olan 4 numara Karan'ın oğlu olacak. Yani şöyle 8-1-2 ufak bitkiler için yeterli, geniş oynayanlar 5-3-11-4 ekleyebilirler.
0: Evet, bu koşuda ikinci altının başlangıç ayağında günün dördüncü koşusunda Ankara'da 8-1-2-5 ile başladık. 8-1-2-5 kesi Yarkaya çok cazip durumda şu anda. 2 yaşındaki o kötü performansıyla %50'lerde kalmış. Aslında burada yarışsever de çok ata şans tanımış, kalabalık tutmuş. İkinci altının başlangıç ayağını AGF öyle gösteriyor. 8-1-2-5 başladık, daha sonra 3-11-4 bu şekilde 7 safkanla geçtik. Ve geldik 5. koşu, handikap 14 koşu, 1500 metre kumda koşulacak. 10 safkan var Aykut Balcı, kimler tutuyor?
1: Yine zorlu bir mücadele abi. Bu yarış da gerçekten çok sıkıntılı bir yarış bana göre. Son Kocaeli yarışında sonradan yaptık ataklarıyla ikinci ayrılan Elakran ki Ankara idmanlarında sonları çok beğendim. Demek oluyor ki sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Benim net favorim. Uzun arası var. 6 numara Larry Legend ama uzun zamandır sahada. İzmanları da çok çok iyi. Nefes yönünden etkilenmezse, hani son 400'de Larry Legend'ın ismini duyarsak o zaman yarış kazanır gözüyle bakıyorum. Yine önlere yakın konumlanacak olan 1 numara 8 son kilosu ağır olsa da bence muhakkak yazılmalı. İlk defa kumpiste çıkacak olan 5 numara Salim Kuyu ve son olarak da starttan düzgün çıkar ise Akın Belli diyeceğim. Yalnız burada bir isim duydum abi. Bir dakika, kusura bakma abi. onu söylemeden geçemeyeceğim abi. Kusura bakma. 2 numara Prens Nadir abi, sorunları giderilmiş. Onu da yazarsak yarış severler, sağlam bir yarış izlemiş olurlar diye düşünüyorum.
0: O zaman şöyle yaptık. 9 numara El Alakran'a başladık. Sonra 6 numaralı Larry Legend. Sonra 1 numaralı Sacred Storm. 5 numaralı Silent Queen. 7 numaralı Akın Belli'ye ilaveten son dakika 2 numaralı Prens Nadir ekledik. Burayı 9-6-1-5-7-2 şeklinde 6 safkana çıkarmış olduk. Böylece 6 safkanla geçtik 5. koşuyu. 6. koşuya geldik. 6. koşu ilk altılının da son ayağı ve handikap kısa vade handikap 24 bir koşu. 2200'de uzun mesafede çimde koşulacak. Kilo farkları var. Red Lightning 61 kilo. Tabii Mehmet Kaya ile çok iyi anlaşıyor ama bu 61 kiloyu kaldırabilir mi, yoksa 54 kiloluk Kinjal son 2 yarışındaki birinciliğine bir yenisini ekler mi, ne diyorsun bu koşuya?
1: Burası abi var. Ben Burası tarafında biraz olacağım. Neden olacağım? Ya Burası, ben Faruk abiyle de konuşuyorum. Şey değil. Son yarışı bence iyi birinde. Bugün rakipleri var. Tabii ki rakipleri var ama Burası liderliği kimseye vermeyecek kanaatindeyim. Yüksek tempoyla başlarsa bir yerde safkanı soluklandırması gerektiği taraflarındayım. Abi işte de bunu gerçekleştirecek kanaatindeyim. Ekip olarak güveniyorlar ama tabii ki gel oğlum rahatsız edecek, Kalküte rahatsız edecek. Bu sefer ne oluyor? Sonradan gelecek isimler daha şanslı oluyor. Burası benim net favorim olsun. Ama bir numara Lightning çok iyi durumda abi. İnanılmaz iyi durumda. Bu kiloyu da rahat kaldırabileceğine inanıyorum. Yarış sürata binerse bir numara Lightning dışarıdan gelir, yarışı reyine çevirebilir. 5 numara Kinjal. Startta start problemleri vardı. Son 2 yarıştır starttan çıkıyor ki inanılmaz yarışlar yapıyor. Sonlara, önlere çok rahat bir şekilde gelip birden uçuyor gidiyor. Yani biz burayı sağlam almak için 2-1-5 geçelim abi.
0: 2-1-5 diyelim, kalabalık tutalım. Daha doğrusu 6 safkanın yarısını yazalım. Burası'na başlayalım. Önde kendi temposunu bulursa, kolay giderse bitirebilir. İlk sırada 2 numaralı Broarts olsun. Sonra sonda gelecek. Tempo yükselirse şansı yükselecek. 2 tane isim. Biri 1 numaralı Right Lightning. Diğeri 5 numaralı Kinjal dedik. 2-1-5 günün 6. koşusunu geçtik. 7. koşuya geldik. 7. koşuda satış 3 koşusu. Satış 3 koşusunda 10 safkan var. 3 safkan rakiplerini ayırmış. 2, 8 ve 10 numaralar AGF'de ön plandalar. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Bence satış koşusu her zaman her sonucu açık bir yarış oluyor. Ben buna inanıyorum abi. Ne zaman yani tek yazsam mutlaka bir sürpriz geliyor. Ben de bir terslik olduğunu biliyorum yani. Ondan yani sıkıntı yok da. Yalnız bu bir numara Bucheron abi. Ben yetkilileriyle konuşuyorum. Bu ismin çok kaliteli bir isim olduğunu biliyorum. Ama havalardan dolayı çok sıcak gitti Ufuk abi. Yani onun koştuğu zaman yarışlar inanılmaz sıcak gitti ve ilgilileri diyor ki sıcaktan çok etkileniyor. Yani bugün Bucheron, ben havada serindi. Sabah çok serindi. Akşam da serindi. Yine iyi yani, şu anda serin bir hava. Bucheron bugün havadan dolayı etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Ben kalitesine inanıyorum. Bugün net benim favorim. 8 numara Tercan Nihat, ki sonlarda kuvvetli geliyor. Formu da iyi. Yazacağım rakip olarak. 2 numara Januka. Kalite bir isim abi. Yani uzun aradan gördüğü yarışlarla bence yarışa hazırlanıyor. Kalite kalitedir deyip 1-8-2 yazdım. Kilosu hafif olan 10 numara Kıvamede Grande siklet avantajını kullanacak. Bence bu 4 isim ufak bütçeliler için yeterli. Geniş oynayanlar 7 numara Yardı Best, 6 numara Solid Harmonist yazıp rahat bir yarış seyredebilirler kanaatindeyim.
0: Evet, 1 ile başladık, Bucheron ile başladık, sonra 8-2 ilavelerimiz, sonra 10 numaralı Kueme Grande, 7 We Are The Best ve 6 Solide Hermanos dedik. 1-8-2-10-7-6 şeklinde yazacağımız bir yarış oldu günün 7. koşusu. 8. koşuya geldik Aykut ve 8. koşuda bir maiden koşu. 3 yaş Araplar 1300 kumda koşacaklar. Ne diyorsun, burada kim var, kimleri ön plan çıkarttın?
1: Evet, şimdi abi uzun zamandır idmanlarda durumunda çok çok yakından öğrendim, biliyorum. İyi bir pedigree'ye sahip 2 numara Alabinit. Ben bugün bugün kazanacağı tarafındayım. Yani ufak bütçeliler tek yazabilirler. Benim alternatif banko adayımdır. Kazanmasını bekliyorum, açık net bir şekilde konuşayım. Eğer şimdi bir olumsuzluk yaşamadı takdirde. Ama işte ilk defa koşacağı için de herhangi bir problem yaşarsa devreye 5 numara Doğan'ın aslanı, 12 numara Menestal ve 9 numara Zubir girecektir diye kanaatindeyim abi.
0: Alabinit ilk defa koşacak ama çalışmalarını beğendiğim bir isim Yılma Başar, Saygül Orjin ve Latabiş'le ilk defa piste çıkacak ki uzun zamandır hazırlanan bir isim aslında. Ta Nisan evet. ayında da Mart'ta Nisan'da çalışmaları varmış, bir yarışa yazmışlar, koşmamışlar. Alabinit'i başa yazdık. Sonra 5 numaralı Doğan'ın aslanı, 12 numaralı Menessal ve 9 numaralı Zubir dedin. 4 safkanla 2-5-12-9 şeklinde burayı da geçmiş olduk ve geldik kapanışa. Ankara'nın kapanışı handikap 16 yarış 1900 metre çimde. 12 safkan var. 12 safkan içinde Burçigin %55 AGF almış. Vedat Abiş üstünde son yarışında kazanmıştı. Vedat da bugün ilk defa biniyor. Son yarışını Fesli Çetinbaş'la Ankara'da uzun mesafede kazanmıştı. Bugün de Vedat Abiş'le aynı birinciliği, aynı başarıyı tekrarlayabilir mi? Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Ne güzel anlattın abi. Vallahi bize bir şey bırakmadın.
0: Ama diyorsun.
1: Neden öyle abi? Gerçekten 10 boy önde kazandı. Güle oynaya yarış kazandı Burçigin. Şimdi koştuğu rakipler arasında yani sonlarda kuvvetli geliyor. Son 400'de belki ismini duymayacaksınız ama ismini duyduğunuz yerde böyle aralardan derelerden çıkıp uzayıp gidecektir. Bugün Burçigin ele oynatmaz diyorum. Kazanmasını bekliyorum net banko abi.
0: Ben de tek verdiğini bilmiyorum. O atı anlatıyorum ama tek verdiğini, tek tuttuğunu bilmiyorum. Onun için başta ben aldım topu. Ben girdim ama senin de bankonmuş. Evet.
1: Evet.
0: O zaman kapanışı Burçigin'den bekledik. Sonunda 4 numaralı Burçigin. Şu anda yarışseverinde güvendiği isimlerden biri. Bankomuz oldu. Aykut, teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana Ankara için. Tüm yarış sezonunda olduğu gibi yine başarılı bir performans sergileyeceğine inanıyorum.
1: Ben teşekkür ederim abi. Sana iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın diyorum.
0: Evet, Aykut Balcı ile Ankara'yı yaptık. Ankara'yı değerlendirdik ki 9 yarış vardı. 9'unda Aykut'tan tahminlerini aldık. Şimdi nereyi konuşacağız? Kocaeli'ni konuşacağız ve Kocaeli'de de güzel bir program bizleri bekliyor. Kocaeli için de yorumlarımı ben yapacağım size ki 8 koşu var Kocaeli'de. Birinci koşu bir hemen şuradan açalım bülteni. Bir handikap 16 koşu. Kocaeli'de 1400 metre kumda 12 safkanın katılacağı bir yarış var karşımızda. 5 numaralı Mersir ve 7 numaralı Şamar ekürü olarak katılacaklar. Bu yarışın da ben birazcık ters bir atla, Ruzmi ile başlayacağım. Aslında AGF'de yine 3. at 4. at çıkmış Rüzmi ama son yarışını kazanarak formunu göstermişti 13 Eylül'de de o yarıştan sonra. Yani bu yarışın hazırlığını yaparken 49.6-23 güzel bir çalışma yaptı. Aynı formunu koruduğunu gösterdi. Kilosu biraz yüksek ama 1400 metre kumdaki sürati ve sağ ekibimizden aldığım bilgiler bu safkanın yine birinciliğin çok güçlü adayı olduğunu söylüyor. Bugün 1 numaralı Rüzmi başta olsun. Sonra 5 numaralı Mercy

0: Ekürler'den AGF çıkmış Mercy ki son 2 yaşında ikincilik, üçüncülük elde etti ve 37-24 o güzel işiyle de bugün iddialı olacağını gösterdi. Mercy'siz de olmaz, özellikle 1-5 öncelikle iki isim olarak kuponlarda olacak. Daha sonra Mustafa Çiçek'in bindiği Kardaha yazacağım ki bu Kardaha bugün fazla tutulmamış. Mustafa ile son Kocaeli yarışını bu ayın başında kazanmıştı, 1800'de kazanmıştı. Bugün 1400'e geliyor ve yine birinciliğin güçlü adaylarından biri bence. 1-5-4 her kuponda olmalı. Daha sonra yeriniz varsa 2 numaralı Şavşank ilave edilebilir Onur Öztürk'le. O da bir türlü tabelaların içinde yer alıyor. Birinciliğe kendini zor atıyor. Son 4 yarışı tabelada kazanamadı. Ondan önce kazanmıştı Kocaeli'de 1400 metrede bu mesafede. Yine bugün sürprizi yapabilir. Ama bizim sıralamamız 1-5-4. Öncelik daha sonra 2 şeklinde olacak. İkinci koşu şartlı 19 koşu dişlere ait bir koşu, 1400 metre kumda koşulacak bir yarış ve bu koşuda da günün benim güvendiğim isimlerden biri yine 1 numaralı Çenger var. Son 2 yarışında ikincilik yaptı. Maiden gruptan artık çıkmaya kazanacağını gösterdi. %37 AGF almış. İlk yarışını İsmail İzzettin Güreke ile bugün koşacak. İzzettin Güreke ile de kazanabilir Safkan ki İzzettin Güreke son 2 yarışında da Safkan'a binmişti ve ikincilikler Kocaeli ve İzmir'de maiden yarışlarda beraber ikincilikler almışlardı. Bugün artık kazanmaya yakın bir isim İzzettin Güreke ile Çenger kuponlara belki risk alınıp tek bile düşünülebilir. İstikrarlı yarışları devam eden formuyla Safkan 1400 metrede kumda öncelikli tuttuğum isim. Daha sonra 6 numaralı Şadi'nin Gülü yalnızca 2 yarışında 4.'den 3.'e yükselerek yani 2 yarış koştu, 3 yaptı, 4 yaptı, tabelada kendine yer buldu. 26 günlük arası var. Saad'ın gücü temsilcisi iyi hazırlanıyor. Kocaeli'de şartlı bir maiden 3. tabelalarından sonra bugün Muhammed Birbilgin'le ki Bursa'da hazırlanıp buraya geldi, iyi de geldi. Çok ciddi rakip olacak. Burası favorilerin dışına çıkacağını düşünmüyorum. 1 numaralı Çenger ve 6 numaralı Şadi'nin Gülü 2 safkanla burayı geçebiliriz diye düşünüyorum. Burası sürpriz olacak bir yer gibi gözükmüyor. 800 numaralı Serasker'in çok ön plana çıktığı şartlı 4 koşuda ikinci altının başlangıç ayağındayız ve 1400 metre kumda Serasker Selim Kaya ile start alacak. Serasker de son yarışlarında bir türlü kendi birinciliği atamadı. Hani uzun bir ara vermişti, 8 aradan gelmişti, Kocaeli'de 2 yarış koştu. Sinan Özen'le ikinci, arkasından Kadir Tokaçoğlu da 5. oldu. Kısa vade 7 yarışta 5. oldu 1 Eylül'deki yarışta. Güzel bir gruptu, Louis Bont'un kazandığı yarışta. Yani çok da fark yemedi, bir saniye bile fark yemedi, hemen birincinin arkasında 5. kaldı. Serasker bu sefer kazanabilir ama bugün şu anda 32 olan AGF'si yarışa doğru daha da yükselecektir, daha da artacaktır. Yarışseverin bugün güvendiği isimlerden biri olacaktır. Ben o yüzden o kadar çok güvenmediğim bu safkanın yanına at yazacağım. 8 numaralı Serasker başta, daha sonra 5 numaralı Secret Man, daha sonra 6 numaralı Secret Mirror ve 3 numaralı Lumber Horse yazalım. Yani 8-5-6-3 bizim buradaki sıralamamız olsun. Daha sonra 4 numaralı Secret Love ve 7 numaralı Sanduhan ilavesiyle burayı mümkün olduğunca sürpriz arayarak geçelim diye düşünüyorum. 8 5, 6, 3, 4, 7 benim buradaki sıralamam olacak. Dördüncü koşu şartlı 3 koşuda Altıntepe gerçeği var. Altıntepe son 2 yarışını 10 aradan geldikten sonra, yani çok uzun bir ara vermişti. 2025'in sonlarına doğru grup 1 koşmuştu, kısa vade 8 koşmuştu. Öyle mücadelelerde başarılı sonuçlar almıştı. Hani tabela yapmasa da birincilik için devamlı saldırmıştı. Arkasından 10 ara verdi, geldi 2 tane şartlı 3 koşu koştu, ikisini de kazandı. Kocaeli'de 3 şart kazandı, arkasından İzmir'de 3 şart kazandı. Kadir Tokoçoğlu da ikisinden de birincilikle ayrıldı. Son yarışında hele startta da kaldı, 1900 metrede kazanmayı başardı. Bugün mesafe birazcık kısaldı, 1400 metreye indi ama bu safkan yapı itibariyle her ne kadar bekliyor olsa da sonları kuvvetli bir isim. Kadir Tokoçoğlu da safkanı 2'de 2 yaparak artık iyice tanıdı. Bugün önlere çabuk gelir, çok fazla startta kalmazsa eğer çok kolay bir yarış kazanır. Altıntepe son yaşındaki kötü huyunu, startta kalma huyunu tekrarlamadığı sürece bu grupa çok kolay geçer diye düşünüyorum. Bu özgün an temsilcisine bank olarak kuponlara, iki kuponda da bank olarak öneriyorum. Beşinci koşuda 3 yaş Arapların yarışında 1200 metrede burada sürpriz bir isimle 5 numaralı amca ile başlayacağım. Amca Ali Yıldız'la, ki Kaya Yürekli temsilcisi, son yarışını İstanbul'da Ali Kaçmaz'la seyrettiğim yarışta çok güzel koştu. O gün çok sürprizdi. Üçüncü oldu. Bugün amca bombayı patlatabilir, fazla tutulmamış. Daha sonra 6 numaralı Irmağan Gül'ü istiyorum Nevzat Avcı'yla. Özellikle bu ikili 5 ve 6 numaralar cazip, bugün kuponlarda mutlaka olsun. Daha sonra 1 numaralı Uygur Taş, 2 numaralı Papette, 3 numaralı Aslıhanoğlu diyeceğim. Yeriniz varsa Samsunlu Bey de arada pencere kalmasın, kapatın diyelim ve bir sonraki koşu, 6. koşuya geçelim. 6. koşuda kısa vade altı Kocaeli Üniversitesi koşusu 1500 kumda koşulacak. 2 numaralı Felaket çok iyi koşuyor, bir türlü kazanamıyor. Son yarışında da kısa vade 8'de Mustafa Çek'le start almıştı. Bursa'da Little Snake kazanırken 4. kalmıştı. Bugün o yarışların bir tık daha yukarı çıkartıp kazanabilir. 2 tane rakibi var. 3 numaralı Melanchito ve 4 numaralı Arasinko. Bu iki safkanda kuponlarda mutlaka olsun. 2-3-4 ile bu koşuyu geçebiliriz. 2-3-4 ile bu koşudan da rahatlıkla sıyrılabiliriz diye düşünüyorum. 7. koşu şartlı 5 yarış, dişlere ait bir yarış, 1500 metrede koşulacak. Fıstıkçı mı? Nevzat Avcı ile çok şanslı bence. Son yarışında 5. oldu. İstanbul'daydı. İstanbul'da yine bir yarışa daha yazmışlardı ayın 20'sinde. Orayı koşmadı, burayı tercih etti. Kocaeli'deki kum yarışta Nevzat Avcı ile kendini gösterecek. İstanbul'daki o handikap 16 yarışı, yarışa favori olarak katılıp 5. kalmıştı. Bugün çok ön planda değil. Böyle ön planda olmayan isimler, hani son yarışında favoriydi, kazanamadı. Bugün çok ön planda değil, mutlaka kuponda olsun. Safkan o ikinciliklerin ardından 5. kaldığı yarışından sonra bugün Kocaeli'de birinciliğe uzanabilir. Fıstık Çam'ı özellikle üzerine basarak size söyleyeceğim isim. 9 numaralı Şankut Hatun, Mustafa Çek'le koştuğu tek yarışı kazanmış bir isim. 10 numaralı Ivo Jima, Görkem Özçelik'le yine devamlı tabelalar yapıp kazanamayan isimlerden biri. Ve 11 numaralı Bianca'da son iki yarışını kazandı. Adem Aslan'la çok iyi anlaşan, 3-2 yapmış bir isim. Kocaeli'de de İyi performans sergiliyor. Son iki yaşında çok başarılıydı. 8-9-10-11 benim buradaki sıralamam olacak. Yeriniz varsa bir numaralı Günçe Kız ilavesi yapın derim. Son koşu, 8. koşuya geldiğimizde şartlı 19 koşuda da 16 tane safkan var. 16 safkan var ama zor bir yarış. Öyle az atla geçilebilecek bir yarış gibi durmuyor. Kocaeli'de kapanış koşusu 16 safkan içinde 2 numaralı Selçukzade. Son 3 yarışında 2 ikincilik, 1 üçüncülük elde ederek istikrarlı bir görüntü sergiliyor safkan. 1400 metre kumda yine ön sıralarda olmasını bekliyoruz ki yarış tecrübesi uygun grup birinciliğe ulaşabilecek isimlerden biri. 9 numaralı Disu Bey, bu son koşusunda makineden geç çıkmasına rağmen güçlü ataklarla üçüncülüğe geldi ve sağ ekibinden de bu safkanın çok iyi koşacağı yönünde bilgi var. 9 numaralı Disu Bey şu an çok sürpriz. Selçukzade yarışın favorisi ama %19'la favorisi. Disu Bey %5'le çok sürpriz durumda. 2 tane 8'likten sonra startta 2 tane 8'liğinde 4 boy 12 boy kalmıştı. Son yarışında 1 boy kalınca makinede Kocaeli'de meydanda geldi. Üçüncü oldu. Çok başarılıydı. Son yarışında takı değişikliğine gitmişlerdi. Göz koruyucuyu çıkarmışlardı. Bu safkana çok yaradı. Bugün de göz koruyucu yok. 1400 metre. Yine az kalırsa sonlarda çok etkili gelebilir. Disu Bey'i sakın ihmal etmeyin. Kuponlarınıza sıkıştırmaya çalışın diyelim. Yine ilaveler. 13 numaralı Alparslan'ın tayı ve 14 numaralı Kayaların Aslanı olabilir. Burası da zor. Kapanış Kocaeli'de sürpriz yapabilir. Ama dediğim gibi Disu Bey'i unutmayın. Bugün bazı atlar Kocaeli'de sürpriz yapabilecek bazı atlar var. Özel atlarımız var. Evet, son düzlüğün sunduğu foto finişteydik. Günün yarışlarını konuştuk. Son düzlükte kampanyalarımız da devam ediyor. Yeni üyelere 5000 liraya hediye kampanyamız devam ediyor ki yine altı gayen kuponlarında 100 bin lira ek kazancımız var. Tutturduğunuzda ek kazanç, 100 bin liraya varan ek kazanç sondüzük.com'da yarış severleri bekliyor. 5'te kaldığınızda 1000 liraya kadar iade var. Altınız 5'te kalırsa 1000 liraya kadar iade sondüzük.com'da altılı ganyan kuponlarınıza ekstra kazancın yanında 5'te kaldığınızda da teselli ikramiyesi bizden. Yine sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya varan oynadıkça kazan kampanyamız var. Şans oyunlarında ve ilk yatırımda da yine kampanyalar sondüzük.com'da sizleri bekliyor diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere, bol şanslar.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.

0: Gel.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Koray Geçkel olacak. Koray Geçkel ile birlikte Antalya Spor'daki teknik direktör değişimini ve Alanya Spor'u konuşacağız. Süper Lig ve birincilikle hafta tamamlandı sevgili dinleyenler. Süper Lig'de dün oynanan iki maç vardı. Düzeltiyorum, Süper Lig'de bir, birincilikte birer maç vardı. Toplamda dün Türkiye liglerinde iki maç oynandı. Fenerbahçe sevgili dinleyenler Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Mücadelede gol sesi çıkmadı sevgili dinleyenler. 0-0 eşitlikle sonuçlandı karşılaşma. Mücadeleyi ben de 90 dakika boyunca takip ettim. Her iki takımın da net sayılabilecek atakları yoktu. Üretmekte zorlandı takımlar. Bunu da paylaşmış olalım. Birincilikte ise Kayseri Spor sahasında İstanbul Spor'u ağırladı. Mücadeleyi Kayseri Spor 4-0'lık skorla kazandı. Puanını 16'ya yükseltti. Şu anda avarajla lider durumda. Artı 11 avaraja sahip. Bunun da altını çizelim. Yine aynı puanda ikinci sırada Bursa Spor var. Puanı 16. Yine aynı puana sahip takım Batman Petrol Spor 16 puanda. Batman Petrol Spor da bu hafta deplasmanda Bodrum FK'ya farklı bir mağlubiyet yaşamıştı. Bodrum deplasmanında Batman Petrol Spor 4-0 mağlup olmuştu. Bodrum FK'da yeni transfer Vincent Abubakar da sahneye çıkmıştı. Bilindiği üzere Vincent Abubakar uzun yıllar ülkemizde forma şansı buldu. Hatay Spor ve Beşiktaş formalarını giydi. Son olarak Azerbaycan macerası vardı. Ardından Türkiye'ye, birinciliğe, Bodrum Spor'a geri döndü. Bunu da paylaşmış olalım. Koray Geçkel bizlerden telefon bekliyor. Koray abi arayabiliriz çünkü sevgili dinleyenler sizlerle de paylaşalım. Antalya Spor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dün Osman Özköylü ilk antrenmanına çıktı. Osman Özköylü ile Antalya Spor 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni bir dönem. Bu dönemi konuşacağız. Antalya Spor'da lige istediği gibi başlayamadı. Sezona Bülent Korkmaz'la başlamıştı Antalya Spor. Bülent Hoca yönetiminde istediği sonuçları elde edemedi. Sevgili dinleyenler, ardından bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Son durum nedir? Hepsini konuşacağız. Hatta

0: Programımızda bu bölümde konuğumuz Antalya Sporu ve Alanya Sporu yakından takip eden Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçgel. Koray abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum İptalim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Koray abi, bir değişim yaşandı. Sen hatta bunun sinyallerini de vermiştin.
1: Evet.
0: Bu değişimin sinyallerini vermiştin. Teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Yerine gelen isim ise son olarak Esenler Erok Spor'u çalıştıran Osman Özköylü oldu. Yorumun nedir? Düşüncelerin nedir? Dün Osman Hoca ilk antrenmanına da çıktı.
1: Evet, ilk antrenmana çıktı. 2-3 saat sonra da imza töreni olacak. Zaten ilk açıklamalarını da orada yapacak zaten. Osman Özköylü tercihi, ya öncelikle şuraya gelelim isterseniz. Ben Bülent Korkmaz'la işin açıkçası yolların erken ayrıldığını düşünüyorum. Daha doğrusu ihalenin Bülent Korkmaz'da, sadece Bülent Korkmaz'ın üzerinde olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor transfer sürecinde ciddi sıkıntılar yaşamış. Ve işte ideal santraforu Nuno Da Costa'yı sadece bir önceki hafta oynanan, yani Bülent Korkmaz'ın görevine son verilen karşılaşma olan Sivas Spor maçının hemen 3 gün öncesinde takıma dahil edebilmişlerdi. O yüzden hani istediği kadroyla Bülent Korkmaz çok fazla mücadele edemedi. Tabii evet. Ki alınan kötü sonuçlarla birlikte teknik adama fatura her zaman öncelikle kesilir. 6 maçta 4 mağlubiyette, tabii ki yönetimi de bu konuda eleştirme anlamında söylemiyorum ama Bülent Korkmaz da çok da şanssız bir dönem geçirdi diyebiliriz. Antalya Spor, evet, Süper Lig'den gelen bir takım olarak birinci ligde daha üst sıraları zorlayabilecek bir giriş yapması bekleniyordu sezon başlangıcı itibariyle. Bunu gerçekleştiremedi. Aslında kadrosuna baktığımızda, kadro planlaması konusunda işte o şampiyonluğa oynayacak takımlar arasında biraz daha geride kalabileceğini söyleyebiliriz ama bu kadar da aşağı alt sıralarda yer almasını gerektirecek bir kadro yok. Bu sebeple işte teknik adam değişikliğinde özellikle 3 isim çok ön plana geldi. Hatta 4 de diyebiliriz. İşte ilk olarak Osman Özköylü, Servet Çetin isimleri zaten gündeme geldi. Sonrasında Sinan Kaloğlu ile bir temas kuruldu ve Murat Şahin ile de bir nabız yoklaması yapıldı diyebiliriz. Antalya Spor son karar olarak Osman Özköylü de karar kıldı. Bana göre Osman Özköylü Antalya Spor'un böyle, yani deyim yerindeyse, silkeleyecek bir teknik adam profili ve bence doğru bir hamle yapıldığını da düşünüyorum. Antalya Spor'da biraz daha motivasyon ağırlıklı iş yapabilecek bir teknik adam. İşte futbolcuları silkeleyebilecek bir, bunu tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki, yani kendilerine getirecek manasında bir teknik adama ihtiyaç vardı. Ben Osman Özköylü tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten bunun da bence meyvelerini hafta sonunda göreceğiz. Antalya Spor için aslında nispeten bir teknik adam için başlangıç aşamasında uygun bir fikstür de var diyebiliriz. Önündeki 5 maçta 5 galibiyet alabilecek bir potansiyel var. Yeni hoca ile birlikte bu çıkış da sağlanabilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Koray Geçgel. Koray abi, Antalya Spor'daki problem nedir peki? Yani sen Bülent Hoca'ya çok fazla sabredilmediğini ve ihalenin, daha doğrusu, Bülent Hoca'ya kaldığını ifade ettin. Sorun belli ki başka bir şey. Maddi mi? Oyuncu kadrosu mu? Oyuncu kadrosu kadrosu içerisinde gruplaşmalar mı var? Neler söylersin?
1: Yani ciddi anlamda bir maddi sorun var zaten. Şimdi Antalya Spor'da Cuma günde bir seçim yapılacak. Zaten Süper Lig ben aşağı düştüğü için Antalya Spor çok Türkiye gündemine de gelmiyor ama gerçekten trajikomik bir durum var. Antalya Spor yaklaşık işte 15 gün önce bir seçim kararı aldı. Başkan adayı olması beklenen bir isim vardı. Biraz da o başkan olsun diye aslında bu seçim kararı alındı. İşte Cuma gününe gereken, yani yaklaşık ne gün diyeyim, Perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam, geçtiğimiz Perşembe, bu başkan olması beklenen beyefendi aday olmayacağını söyledi. Şu anda seçim kararı alındı ama adayı olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Ciddi bir maddi sorun var Antalya Spor'da. Bu maddi sorunu aşabilmek için çözüm üretilmeye çalışıyor. Transfer sürecinde de zaten bunların çok büyük sıkıntıları yaşandı. En son senin programına bağlandığımızda da söylemiştim. Mesela 2 ay önce Antalya Spor Bandırma Spor'dan Douglas Tanke ile anlaşmıştı. Ya yani çok cüzi bir peşinat verilmediği için Douglas Tanke Iğdır Futbol Kulübü'ne gitti. Antalya Spor yaklaşık 1-1,5 ay ideal santraforu olmadan işte kampını yaptığı maçlara çıktı vesaire. Şimdi bakıyoruz, örnek vereyim ben, Kublai Kanatsız Kuş, yine yazmıştık biz bunu.

0: Antalyaspor istiyordu. Antalyaspor'dan istediği meblağ ile şu anda Antalyaspor'un onun yerine aldığı santrafor, yani alternatif santrafor arasında işte %300'lük bir fark var. Yani istediği hamle yaptığı oyuncuları çok fazla Antalyaspor kadrosuna katma konusunda mali sebepler dolayısıyla başarılı olamadı. Bu bir gerçek tabii ki. Bu anlamda çok çok sıkıntılı bir süreç içerisinde Antalyaspor. Bu kısa sürede aşılabilecek gibi de bir görüntüde değil.
1: Peki bir yani başka bir aday olur mu?
0: Aday olmasını beklemiyoruz. Yani dediğim gibi başkanın aday, yani bir iş adamının aday olması beklendiği için seçim kararı alınmıştı. O aday olmayacağını ifade etti. Çok büyük olasılıkla, yani bir mucize olmazsa mevcut başkan Mustafa Ergün yine tek listeyle seçime girecek ve başkanlığını sürdürecek. Ama dediğim gibi hani mali olarak çok gelecek açısından iç açıcı bir görüntü yok Antalyaspor'da.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Koray geç geldi. Koray abi, bir virgül koyalım, reklam arasına gidelim, ardından devam edelim. Antalyaspor'la ilgili son cümlelerini alıp Alanyaspor cephesine dönmek istiyorum.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel, Ajans Spor'dan Koray Geçkel bizlerle birlikte. Koray abi, tekrardan merhaba, hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum Salim.
1: Yani o iş insanı aday olmayacağını açıkladı. Mevcut evet. Başkan Mustafa Bey ile yola devam edilecek. Fakat ciddi bir borç sarmalı var. Transfer tahtası son anda açıldı. Yani devre evet. Arasında dosyalar çoğalacak gibi geliyor.
0: Yani devre arasına kadar dosyalar kesin gelecek ama tabii şöyle söyleyelim. Belki de hani mali durum kötü ama yani bir önceden bir niyet okuma gibi de bir şey söylemeyeyim. Tabii ki dosyalar tabii ki gelecek ama ödenir belki. Devre arasında transfer engeli olmaz. Hani o konuda bir şey diyemem ama tabii borçlar gelecek Antalyaspor'un önüne. Ödenirse transfer tahtası kapanmaz. Ödenmezse devre arasında yine transfer tahtası kapalı bir şekilde Antalyaspor geçirebilir.
1: Peki mevcut kadro ligde kalmak için yeterli mi ya da playoff oynamak için? Bu sezon çok farklı bir lig. Zor bir lig. 4 takım küme düşüyor.
0: Evet, zor bir lig. Yani şöyle, Antalyaspor'un dediğim gibi kadro planlaması noktasında çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz bu sezon. Maddi anlamda yaşanan sıkıntıların çok büyük ağırlığı var bu konuda. Ama ben kümede kalma mücadelesi verebilecek bir kadro olduğunu da düşünmüyorum. Yani çok daha üst sıralar. Bence Antalyaspor hakkını verirse, kadronun hakkını verirse, futbolcular kendi kalitelerinin hakkını verirse çok rahat playoff'a girmesini beklerim. Zaten dediğim gibi önümüzde bir 5 haftalık bir süreç var Antalyaspor'un. Tam Kayseri Spor bir nebze iç sahada ama o biraz daha zor bir rakip. Tabii oynanmadan hiç maç kazanılamıyor ama Antalyaspor'un bu 5'te 5 yapabilecek potansiyeli var yeni hocayla birlikte. O karşılaşmaların sonucundan itibaren Antalyaspor'un daha nereye hedefleyeceğini

0: daha net konuşabiliriz. Ben senin dediğin gibi kümede kalma noktasında öyle bir ifadenin bile ben Antalyaspor'un yanından geçemeyeceğini düşünüyorum. Ama direkt ilk ikiden çıkabilir mi bu şartlarda bana biraz zor görünüyor. Ama playoff konusunda ben playoff'u da yer alabileceğini düşünüyorum Antalyaspor'un. Tabii dediğim gibi mali anlamda olağanüstü bir sorunla karşı karşıya kalınmazsa. Tabii bazı futbol kulüplerine görüyoruz hani ödemelerde sorun yaşanınca futbolcularla sıkıntılar oluyor. Bu tarz bir sıkıntı yaşanmazsa Antalyaspor'un ben kesinlikle sezon sonunda playoff'ta olmasını bekliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Koray Geçkal. Koray abi, güzel bir soru var. Hocam selamlar, iyi yayınlar. Doğukan Sinik'in performansı çok düştü. Bunu neye bağlıyorsunuz? Önder Bey yazmış Ankara'dan. Ne dersin?
0: Bunun en yüksek bonservis bedeliyle sattığı bir futbolcuydu. Bana göre İngiltere Ligi Doğukan Sinik'in bu istediği performansı orada ulaşamaması, forma şansı bulamaması, sürekli olarak kiralık takımdan ayrılması ben futbola karşı motivasyonunu biraz sarstığını düşünüyorum ve bu dönemlerde de çok fazla süre de alamadı. İşte Hulst'te zaten kaldığı sürece yanlış hatırlamıyorsam 4 yıllık sözleşme imzalamıştı ama 1,5 veya 2 yıl kaldı galiba orada. O dönemlerde doğru düz hiç forma şansı bulamadı. Sonra geldi işte burada Antalyaspor'da kiralık oynadı, Hatayspor'da kiralık oynadı. O dönemlerde de o performansını hiç göstermedi. Ben futbola dair konsantrasyonunu Doğukan Sinik'in eskisi kadar yüksek olmadığını düşünüyorum. Temel sebebi tabii ki düzenli oynamayınca işte 2 sene 3 sene düzenli futbol oynamayınca da futbolcular illaki performans olarak geriye gider. Belli bir yaşa da geldi artık tabii yaşlı değil hani 30'u bile görmedi yaş ama sonuçta o ilk çıktığı dönemki yaşında değil. Düzenli de oynamayınca dediğim gibi oradaki hedefine de yakalayamayınca ben motivasyon olarak biraz geride kaldığını düşünüyorum ama biraz daha artık kendini futbola vermesi gerekiyor. Evet Süper Lig'de istenen performansı gösteremedi Antalyaspor'da küme düşerken geçen sezon. Ama bu sene artık birincilikte ve burada daha fark yaratması gerekir. Bu anlamda Doğukan Sinik'le bir aynaya bakması gerekiyor. Ben soruyu soran dinleyicimizin de düşüncelerine hak veriyorum.
1: Güzel bir soru var. Salim Bey, iyi yayınlar Antalya'dan. Ümit, ben Mustafa Ergün derneği bırakacak mı Antalyaspor'da? İçerideki oyuncuların ve profesyonel çalışanların kulis yapıp sistemi bozdukları doğru mu? 4 aylık süreçte neden U23 için bir kanat bulunamadı demiş.
0: Evet, son sorudan başlayayım. Kanat bulunamadı. Evet, o söyleyeceğim cevap az önce ifade ettiğim düşüncelerinle doğru orantılı. Antalyaspor'da mali anlamda sıkıntılar var. Özellikle transfer sezonun son gününe kadar U23 için, daha doğrusu kanat için değil, santrafor için U23 çalışması vardı. Kanat için de normal o kategoriye girmeden herhangi bir kanat transferiyle ilgili ciddi çalışmalar vardı ama mali durum buna engel oldu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Mustafa Ergün derneğe bırakıyorum, bırakmıyorum. Evet, Antalyaspor'da en çok konuşulan konu buydu zaten bu dönemde. İşte Mustafa Ergün derneğe bırakacak mı? Bırakmazsa işte yeni gelecek kişi sadece Antalyaspor AŞ'ye aday olmak istemiyor. Nasıl olacak diye hep bir soru işaretleri vardı. Bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Ne adaylıktan çekilen başkan adayıyla ilgili olarak böyle bir açıklama yapıldı ne de Mustafa Ergün tarafından yapıldı ama en son o dediğim kişi işte Levent Ördek ismindeki iş adamı aday olmayacağını açıkladıktan sonra Mustafa Ergün de yerel bir medya birimine yaptığı açıklamada Antalyaspor AŞ'ye aday olan kim olursa olsun işte Cuma günü yapılacak seçimde ben dernek içinde genel kurul kararı alacağım ve kendisine bırakma olamaz tabii seçim olacak ama dernekte de genel kurul kararı alacağım ifadesini kullandı. Bu saatten sonra birisi çıkarsa en azından resmi olarak böyle bir söz verdi Mustafa Ergün. O da aday çıkar mı? Ben pek zannetmiyorum. Çıkarsa Mustafa Ergün bırakacağını ya daha doğrusu genel kurul kararı alacağını söyledi.
1: Yani yine bir kaotik ortam var. Peki
0: Var,
1: kulis
0: var.
1: olayı doğru mu? Bu
0: Bu bir
1: iddialar gerçeği
0: dedikodu.
1: yansıtıyor mu?
0: Bu bir dedikodu olarak çok fazla konuşuluyor Antalya'da katılıyorum. Buna sebep olan olaylardan bir tanesi de maalesef en son Ümraniyespor maçının kahramanı Güray Vural'ın abisi olduğu ifade edilen bir kişinin yaptığı sosyal medya

0: Antalyaspor hesabında yanlış hatırlamıyorsam yaptığı bir yorum. İşte Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldığı zaman Güray Vural'ın ağabeyi olduğu söylenen, ben bilmiyorum, ağabeyi olduğu söylenen bir kişi, soyadı Vural bu arada. İşte takımı Güray Vural'a bırakın minvalinde, hoca aramayın, Güray Vural'a bırakın minvalinde bir ifadesi var. Buradan işte bir anda da tabii takım kötü giderken bu tarz dedikodular çok fazla çıkar zaten. Hani eleştirecek yer aranır, tırnak içerisinde söylüyorum. Maalesef bu yorumda yapıldıktan sonra işte içeride acaba o futbolcu işte Veysel Sarı, Güray Vural işte hocayı tırnak içerisinde yemeye mi çalışıyor gibi hep bu dedikodular ortaya atıldı. Benim net bir bilgim yok bu konuda işin açıkçası. Sonrasında o yorum da silindi. Çok fazla tepki gelince o yorum da silindi. Benim net bir bilgim yok bu konuyla ilgili ama bu tarz dedikodular sürekli olarak konuşuluyor.
1: Yani ne yazık ki bu durum var. Peki yani, abisi miymiş o kişi? Teyit edebildin mi abi?
0: Efendim?
1: Abisi mi?
0: Abisi olduğu söyleniyor. Evet. Ben yine bir açık kapı bırakayım. Abisi olduğu söyleniyor. Öyleymiş diye duydum ben de. Evet. Ama sonradan zaten tepkiler gelince de Güray Vural'a döndü çünkü eleştiriler. Sosyal medya hesabından yapılan yorumda sonrasında silindi. Yani bu biraz daha işte futbolcuyu da zora sokan bir yorum. Gereksiz bir yorum. Belki o niyetle söylemedi. Hani Bülent Korkmaz işte Güray Vural teknik direktörlüğü istiyor manasında söylememiş olabilir ama işte bu tarz kaotik ortamlarda böyle yorumlar futbolcuya da zarar verebiliyor tabii.
1: Yani ciddi derecede zarar verdi kardeşine de bu açıklamalar.
0: Evet, zaten maç sonunda Ümraniyespor maçının ardından da öncesinde de Güray Vural'a zaten eleştiriler vardı. Sarıyer maçında gördüğü kırmızı kartla birlikte taraftarın ciddi bir tepkisi vardı. Bu yorumda olduktan sonra tepkiler bir kat daha arttı. İşte en son Ümraniyespor maçında attığı iki golle yıldızlaştı, maçı kazandırdı. Özellikle son saniyede attığı serbest vuruştan attığı golle birlikte 3 puana getiren bir isim oldu. İlk golü de o atmıştı. Maç sonunda yaptığı açıklamalarda da biraz böyle bir duygusal boşalma da yaşadı zaten. Dediğim gibi bu süreç içerisinde işte Veysel Sarı olsun, Güray Vural olsun ciddi anlamda tepki gören isimler oldu. Takımın tecrübeli isimleri olması sebebiyle muhtemelen.
1: Serik Spor'la ilgili bir soru var. Satın alınma süreci, satın alınma ihtimali var mı demiş dinleyenimiz.
0: Evet, Serik'le ilgili olarak da ya bu sezon başlamadan önce bu konuda ciddi görüşmeler oldu. İşte Azeri iş adamının, daha doğrusu Rus asıllı, Azeri asıllı Rus bir iş adamının sahibi olduğu bir kulüp. Çok fazla konuşuldu. Transfer engeli vardı zaten Serik Spor'un. Sezon başında işte satılacak, transfer engeli kaldırılacak vesaire gibi bir söylenti vardı. Evet, bu konuda görüşmeler yapıldı ama resmiyet kazanmadı. İşte transfer engeli kalktı ama o resmi olarak, şöyle söyleyeyim, ben resmi olarak bir satışın olmasını beklemiyorum. Ama arka planda bir ortak çalışmanın olduğunu duyuyoruz. O şekilde söyleyeyim ama ben resmi olarak bir satışın olacağını, en azından şu kısa dönem içerisinde olacağını düşünmüyorum.
1: Peki Alanya Spor'a geçelim. Alanya Spor'la ilgili neler söylersin?
0: Evet, Alanya Spor, az önce Antalya Spor'da bahsettiğim konuların belki de tam tersini söyleyebiliriz. Antalya Spor'da kaotik bir ortam var. Alanya Spor'da gayet rahat bir gerçekten durum söz konusu. Antalya Spor 2021 yılından bu yana yanlış hatırlamıyorsam 7. başkanıyla devam ediyor. Alanya Spor aşağı yukarı 10 yılı geçti tabii. 12-13 yıldır aynı başkanla devam ediyor, Hasan Çavuşoğlu. Bu anlamda Alanya Spor tam bir istikrarın sözlükteki karşılığı diyebiliriz. Her sezon olduğu gibi yine bir önceki sene biraz sıkıntılar yaşamıştı sportif anlamda ama her sezon olduğu gibi ayakları yere basan bir şekilde sezona başladı. Şimdi geri dönüp baktığımız zaman evet, kazanır dediğimiz maçları belki kaybetti ama kazanamaz dediğimizde kazanıyor. Öyle bir Alanya Spor'un dengesiz durumu var. Her ne kadar yönetimsel anlamda istikrarlı olsa da sportif olarak gerçekten çok sürprize açık bir kulüp. Şimdi iki beraberlik, iki galibiyet ve bir mağlubiyetle yola devam ediyor. Bu hafta Göztepe karşısında iki kez işte öne geçmesine rağmen bunu koruyamadı ama hafta sonunda mesela Çorum'da oynuyor. Çorum'da çok flash bir takım. Geçtiğimiz hafta işte farklı bir galibiyetle sahadan ayrılmış. Ama girip deplasmana Çorum'u yenerse hiç şaşırmayacağım. Alanya Spor gerçekten böyle. Daha motivasyonla ilgili bir durum var Alanyaspor'un. Güçlü, daha doğrusu favori takımlara karşı daha çok, daha iyi motive olabildiğini söyleyebiliriz. Bu sezon yine şu anda da baktığımızda orta sıralarda yerini almış vaziyette. Muhtemelen sezon sonuna kadar da bu şekilde ilerleyecektir. Maddi herhangi bir sorunları yok. Yani FIFA'lık bir durumları yok. Futbolcu ödemelerinde herhangi bir sorun yok. O yüzden çok fazla transferde de yüksek bütçeleri de sarf etmiyorlar. Bu anlamda Alanyaspor ideal bir Anadolu kulübü olarak yoluna devam edecektir.
1: Yani Alanyaspor bu sezon düşme korkusu yaşamaz.
0: Ben hiç zannetmiyorum gerçekten. Ya zaten transfer sezonunda da çok öyle göze batan transferler de yapmadılar ama dediğim gibi istikrarlı oldu. Yani orada bir tane makine oluşturulmuş. O makineden işte bazı dişliler değiştiriliyor. İşte Ümit Aktağ gitti mesela bonservis bedeliyle. Bakın bu hafta tamam, evet, o savunmada belki eksikliği hissedilecek ama devre arasında Ümit Aktağ'ın veya devre arasında kadar başka bir isim oraya monte edilip o idare edilebiliyor. O çark dönmeye devam edebiliyor. Alanyaspor bu rutuşları çok iyi yapıyor. İşte çok açılmadan transfer yapıyor ve oyuncu parlatma gibi de bir özelliği var. İşte bu Ümit Aktağ en son Fransa'da Troy'da satın alma opsiyonuyla forma giymişti 2 sezon önce. Satın alma opsiyonu kullanmadılar. Geri geldi ve şu anda Beşiktaş'a gitti Alanyaspor'da 2 sezon oynadıktan sonra ve bence Beşiktaş'la birlikte amiri takım forması da giyme olasılığı çok yüksek. Hani Alanyaspor bunları çok iyi yapıyor. O yüzden ben çok öyle düşme konusunda bir sıkıntı yaşayacağını da düşünmüyorum Alanyaspor'un.
1: Alanyaspor'la ilgili ben de aynı düşüncedeyim. Ben de düşme korkusu yaşayacağını düşünmüyorum. Ümit Aktağ'ın bonservisinden de 6 milyon euro kazandılar diye biliyorum.
0: Evet, evet. Yani düşünseniz Ümit Aktağ dediğim gibi Troy'un satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmedi bir futbolcuyken işte 2 sezon hatta 1,5 sezon Alanyaspor'da formayı giydi ve bir anda Beşiktaş'ın kadrosuna girmeyi başardı Ümit Aktağ. Yani onun gibi çok var. Alanyaspor bunu çok yapıyor. Sadece Süper Lig'de o şampiyonluk yarışındaki takımlara sattığı futbolcuları bile şu anda saymaya kalksak herhalde programın tamamını alır. Yani her sene bir tane işte o şampiyon olan takımlara, dört büyüklere futbolcu gönderen bir takım Alanyaspor. Onun dışında ufak tefekli satışları da çok fazla. Yurt dışına işte, yurt içine çok fazla satış yapan bir takım. Tırnak içerisinde ticarethane gibi aslında Alanyaspor. Geliyor, işliyor ve satıyor.
1: Bul, sat, bul, oynat, sat mantalitesi var.
0: Aynen öyle. Bence Türkiye'de bunu en iyi yapan işte Anadolu kulüpleri arasında birkaç kulüpten bir tanesi bence Alanyaspor.
1: Yani Alanyaspor da bu yönüyle ayrı tutmak gerekiyor. İlk günden beri oyuncu satışı yapan kulüp.
0: Evet. Ya mesela 2 sene önce Maestro. Onu söyleyecektim ben. Maestro mesela Adana Demirspor'dayken evet konuşuluyordu. Maestro iyi futbolcu, Maestro işte kaliteli futbolcu vesaire ama Adana Demirspor'da mesela bu satış olmadı. Alanyaspor aldı. Sadece yarım sezon oynadı. Geçen sezon Fenerbahçe neredeyse alıyordu devre arasında. Yani evet. Çok yüksek bir meblağ belirlemeselerdi Fenerbahçe'ye göre. Fenerbahçe yüksek bulduğu için almadı. Giderdi ama Maestro'nun çok o geçen sezon yaşadığı sakatlık birlikte çok o istikrarı kaybetti. Ben kısa sürede Alanyaspor isterse satar Maestro'yu ama ben işte geçen sezon istedikleri rakamlara yeniden Maestro'nun kısa vadede ulaşabilmesini çok beklemiyorum. Biraz istikrar sorunu yaşadı sakatlıktan sonra.
1: Peki bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Maestro için beklenilen ücret nedir?
0: Geçen sezon işte 10 milyon eurolar konuşuluyordu. O çok yüksek bulundu zaten. Transferi gerçekleşmedi. Fenerbahçe bunu yüksek bulmuştu. Hatta o dönemde Beşiktaş'ta da adanılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hani şu anda istenilen rakam işin açıkçası bilmiyorum ama o 10 milyon euroların falan zaten o dönemde bile tam formunun zirvesindeyken verilmemişti. Bu dönemde o istikrarca yaşadığı sakatlık ve sonrasında düzenli forma giyememesi bu beklentiyi de düşürmüştür ama işin açıkçası gerçekten Alanyaspor'un şu an ne istediğini bilmiyorum Maestro ile ilgili.
1: Yani Maestro ile ilgili de durum bu şekilde.
0: Evet.
1: Çok teşekkürler Koray abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Selamlar, saygılar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Koray Geç geldi. Şimdi kısa bir ara.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor, sporun tek adresi.
0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde ilk konuğumu sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Salim Manav, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Siz de bir eğitimdesiniz.
1: Evet. UEFA-C Grasos kursundayım. Hocalara ders veriyorum.
0: Hocam orada, merak ediyorum. Oradaki eğitimlerde neler oluyor?
1: Çok çok güzel eğitim. UEFA-C Grasos 12 işte alt yaş gruplarına eğitim, hocalara ders, ondan sonra sağ pratiği, ondan sonra teoride birleştirdiğimde güzel bir kurs çıkıyor Salim. Kısacası.
0: Peki zamansal olarak ne kadar sürüyor hocam?
1: 6 gün sürüyor, 2 etap, 6 gün, ondan sonra 3 ay sonra tekrar bir 6 gün, ondan sonra diplomayı hak eden, kazanan hocalarımıza diplomalarını veriyoruz.
0: Peki onun için amatör kümede oynama zorunluluğu var mı hocam?
1: Tabii. Oynama şartı var. Kriterler net ve açık. Hak eden geliyor buraya. Amatörde futbol oynamış kardeşlerimize ders.
0: Ya da futbol oynamazsa antrenörlük yapsa olur mu?
1: Yok, yapamaz. Futbol oynamadan diploma alamaz.
0: Amatörde lisansının olması gerekiyor ya da spor akademisi mezunu diyebiliyorum. Doğru mu?
1: Spor akademisinden evet, direkt CİHA kursu alıyor evet.
0: Peki hocam, teori ve pratikten oluşuyor. Nerede yapılıyor bu kurslar peki? Riva'da mı?
1: Şu anda İstanbul'dayız. İstanbul Fakültesi tesislerindeyiz. Çok güzel bir tesis. Buradayız. Bölgesel yapılıyor biliyorsun CİHA kursları. Bölgesel çalışmalar da devam ediyor. Çok güzel bir çalışmalar.
0: Peki hocam, talep nasıl? Yoğun mu?
1: Çok yoğun. Çok güzel bir talep var. Güzel kurslar da oluyor. Hem bilgi açısından hem teorik hem sağ pratiğiyle birleştirdiğin zaman sonuçta hoca yetiştiriyorsun. Bu hocaları yetiştireceksiniz. O hocalar da gidecek. Altyapıdaki çocuklarımıza eğitim verecek.
0: Hocam Süper Lig'e dönelim tekrardan. Süper Lig evet. Hafta tamamlandı. Sizin için ayrı noktada olan şehirlerden birisi Gaziantep ve Fenerbahçe. Her iki takımda da oynadınız. Gaziantep Spor'da oynadınız. Efsane Gaziantep Spor'da. Fenerbahçe'de oynadınız. Süper Lig'de dünkü maçla hafta tamamlandı. Yorumunuz ne olur hocam? Neler söylersiniz?
1: Evet, ben Gaziantep Spor'da 92-95'te 3 yıl futbol oynadım. Sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Çok güzel yıllarım geçti. İki tane güzide takım Gaziantep Spor. Orada hem profesyonel futbolculuk dönemimizde çok kaliteli günlerimiz oldu. Fenerbahçe'de de zaten biliyorsunuz. Fenerbahçe'de de Türkiye'nin hayalimizde olan bir kulübe transfer olmuştuk. Dün maçı izledim. Yani baktığınız zaman özellikle Fenerbahçe'nin direkten dönen topları, pozisyonları var ama maç beraber edik. Tabii Fenerbahçe Süper Lig'in son yıllarında biliyorsunuz en kötü başlangıcını yaptı. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle beraberliği var. Şu anda 11. sıradaydı puan ve 8 gol, 6 gol yemiş Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin hem çok az gol atıyor hem de çok gol yiyen bir takım şu anda.
0: Peki hocam, temel problem nedir?
1: Vallahi Salim, yani temel problem şu anda benim gözlediğim, analiz yaptım. Özellikle orta sahada kreatif oyuncumuz yok. Yani Fenerbahçe orta sahaya baktığınız zaman özellikle İsmail'in, Kante'nin, Nadizo'nun oynadığı işte üçü de 6 numara oyuncu. Hücuma etkisi olacak, özellikle asist yapacak, duran topları kullanacak, gol atacak oyuncularımız yok. Ondan dolayı düne baktığınız zaman özellikle ikinci yarının Fenerbahçe açısından 60'tan sonra özellikle Fenerbahçe sistem olarak 4-4-2'ye dönmüş olmaz olsaydı özellikle Vedat Muriç'le Lukaku'nun çift santrafor olup kanatlardan hücum yaptığı zaman pozisyonlar da yakalayacak bir netice gidecek. Ama Lukaku çıktı, yerine Vedat geldi. Tekrar aynı forvetle devam etti. Yani Fenerbahçe'nin özellikle yani ne diyeyim, takım olma yolunda biraz da Fenerbahçe'nin özellikle kadro olarak, yapılanma olarak, oyun içerisinde ve sonradan oyuna girecek oyuncuların biraz daha iyi konsantre olması lazımdı. Gaziantepspor çok iyi mücadele etti, çok iyi bir savunma yaptı ama Fenerbahçe'nin tabii ki en büyük sıkıntısı şu anda gol problemi.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Özer sohbetimiz sürüyor. Peki Mustafa Hocam, Gaziantep FK 2 haftada 4 puan elde etti teknik direktör Orhan Ak'la birlikte. Neler söylersiniz değişimle alakalı?
1: Ya tabii şimdi genellikle baktığınız zaman teknik direktörlerin özellikle değişimlerden sonra bir reaksiyon gösteriyor. Özellikle Gaziantep FK'nın Göztepe galibiyeti ve Fenerbahçe'nin aldığı 1 puan 4 puan Gaziantep için bence iyi bir sonuç. İyi bir puan aldı Orhan'a geldikten sonra. Bir de futbol olarak da biraz düzeldi Gaziantep Spor. Tabii sezon başı ve sezon başından önce gelen teknik direktör, teknik direktörü gelen yabancı teknik direktör Gaziantep Spor'a hiçbir oyun olarak, futbol olarak bir katkısı olmadı. Ama Orhan'a geldikten sonra özellikle oyun anlayışında, sistemde bir değişikliğe gitti ve 4 puan aldı. Çok önemli bir 4 puan aldı Gaziantep FK. Son iki haftaya baktığım zaman Orhan Ak'ı tebrik ediyorum. Yani gördüğüm kadarıyla sporcularla iletişimini iyi kurmuş. Sporcularla iyi motive oluyor, iyi konsantre oluyor. Bu da neticeleri de göstermeye başladı zaten.
0: Hocam, gelen mesajlar da var. Bunları da okuyacağım. Size gelen bir soru var. Hocam iyi yayınlar, selamlar Mustafa Hoca'ya da. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hakkında ne söyler? Skora katkıda bulunamıyor demiş. Ankara'dan Kerem, selamlarını iletmiş.
1: Evet. Kerem özellikle son haftalarda çok tartışılan futbolculardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin çok büyük beklentisi var Kerem'den ama maalesef Kerem şu anda tam form yakalayamadı. Ama maça baktığınız zaman bu maçta biraz daha hareketliydi Kerem. Yani biraz daha hareketliydi ama tabii ki skor anlamında katkı sağlamadığınız zaman Kerem'in en büyük özelliği skora katkı sağlayan. Herkesin beklentisi var Kerem'den ama maalesef şu ana kadar Fenerbahçe'ye bir katkısı yok Kerem.
0: Hocam Fransa'dan Ali Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Hocamıza sorar mısınız? İsmail Kartal'daki dış görünüş, bakışları, hırsı yok diyor. Okan Buruk'ta hırçın dile getirdiği kelimeler ekrana yansıyor.
1: Ya her hocanın ayrı bir özelliği var. Her hocanın ayrı bir stili var.
0: Hocayı şimdi yıprattı tabii, galiba hocam bu süreç bence. Belli zaten.
1: Çok uzadı. Yani efendim?
0: Çok yıprattığını düşünüyorum.
1: Çok yıprattı. Şimdi çok büyük beklentiler var. Şimdi bakın, Aziz Yıldırım Başkan gerçekten Fenerbahçe için her şeyini veren başkanlardan bir tanesi. Maddi olarak, manevi olarak. Çok büyük beklentiler var Fenerbahçe'de. Özellikle Aziz Yıldırım yönetimi geldikten sonra, İsmail Kartal'ın geldikten sonra yani performansı, istifa etmesi çok büyük. Öncelikle istifa etti. İstifadan da bir daha Fenerbahçe dönmeme kaydıyla istifa ediyorum dedi. O konunun üzerine tekrar Aziz Başkan ikna etti. Tekrar şu anda Fenerbahçe'nin başında ama biraz daha dediğiniz gibi yapım yani teknik direktörlerin özellikle yapıları çok önemli. İsmail Hoca sakin bir hoca. Ama Fenerbahçe taraftarı şu anda başarı istiyor. Fenerbahçe camiası şu anda Fenerbahçe 11. sırada. Salim Manav neyi konuşayım şu anda? Çünkü 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 2 galibiyet beraberliği var Fenerbahçe. Ya sezona Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki kaç yıldan sonra tekrar katıldık. O bizi mutlu etti. Ama tabii önemli olan ligde de başarılı olmalı. Yani Fenerbahçe camiası futbol istiyor. Fenerbahçe taraftarı 3. bölgede baskı istiyor. Bunu yaratmak lazım. Fenerbahçe'nin zaten özelliği. Talişka'nın gitmesi, Talişka Fenerbahçe'ye katkı sağlıyordu. Hem gol yollarında, hem penaltı atması, hem duran topları çok iyi kullanıyor. 10 numarada çok faydası vardı. O ayrıldı. Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Yani şu anda Fenerbahçe bir arayışta bir an önce eski günlerine dönmesi lazım Fenerbahçe'nin.
0: Hocam gelen soruları da kontrol ediyorum. Ceyhun Gülselam futbolu bırakmış. Derfin Yunus da hani bizimle bunu paylaşmış. Evet, Ceyhun Gülselam da benim
1: Çok iyi, çok iyi futbolcuydu.
0: çok iyi futbolcuydu. Gerçekten de çok iyi
1: Hem
0: insandır.
1: kişilik olarak
0: Türk
1: çok iyi.
0: futbolunda önemli hizmetler verdi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.
1: Evet, çok karakterli ve düzgün bir oyuncuydu. Çizgisi belli olan oyunculardan bir tanesi. Ona da yeni yaşantısında başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Mustafa hocam, çok çok sağ olun.
1: Ben de çok Salim Manav yeğenler
0: Size de iyi
1: diliyorum.
0: çalışmalar diliyorum
1: İnşallah
0: hocam.
1: en kısa
0: Kolaylıklar diliyorum. İyi
1: çok
0: dersler.
1: teşekkürler. İnşallah en kısa zamanda Fenerbahçe'miz tekrar eski günlerine geri döner. Özlediğimiz Fenerbahçe istiyoruz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın.
1: İyi
0: Sağ olun.
1: yayınlar, sağ olun.
0: Birazdan Trabzonspor'da yeni teknik direktör kim olacak? Bunu konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Sadi Tekelioğlu. Sadi hocam, hoş geldiniz. Merhaba,
1: Hoş
0: nasılsınız?
1: bulduk. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyiyiz. Umarım siz de
0: Bizler de iyiyiz.
1: iyilerinizdir.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza
1: Sağ
0: bağlandınız. Yeni
1: olun.
0: teknik direktör kim olacak hocam Trabzonspor'da?
1: Ben de yayına bağlayacağımızı söyleyince inşallah dedim kimse duyurmadan bir an evvel bağlanır da Radyo Spor'a Salim Manav'a da bir katkımız olur diye Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis. Bulgaristan Ludogorets takımındaki Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis büyük ihtimalle Trabzonspor'un hocası.
0: Hocam anlaşma sağlandı mı peki?
1: Şu anda Bulgaristan'da büyük ihtimalle bugündür İstanbul'a oradan da Trabzon'a herhalde gelecek.
0: Peki katkı sağlar mı hocam? Ne dersiniz? Yani herkes görüşüldüğünü söylemişti ama siz detay verdiniz.
1: Kesinliğine yakın yani imza atmadan kesin olmaz hadisesi olur ya işte Radyo Spor Parkı'yla Salim Manav Parkı'yla bunu duyurmuş olalım.
0: Hocam ben
1: Trabzonspor'a da
0: hatırlıyorum. Siz burada Şenol Hoca'nın gelişini, gidişini, Fatih Tekke Hoca'nın gelişini, ayrılacağını hepsini
1: Mustafa
0: birlikte
1: Eski
0: açıkladınız. Mustafa
1: Eller
0: Eski
1: işte.
0: Ellaş transferi yani Mart ayında duyurmuştunuz.
1: Kulübe yakın olmak, Trabzon kulübün içerisinde bu özel bir şey değil. Kulübün içerisinde olmak, futbolla ilgilenmek, kendi takımımız var olursa da elimizden biri. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? Katkı sunmak için de izleyicilerimize Radyo Spor bu manada Türkiye'nin önemli spor radyolarından biri. Onun için de biz katkımız olsun diye araştırıyoruz,
0: Sağ
1: buluyoruz.
0: olun hocam, Allah razı olsun.
1: Gerçekleri aktarmaya çalışıyoruz. Valla Trabzonspor'un bu kadrosunu da ancak reisler idare edebilirdi. Trabzonspor'da iyi bir reis buldu diye düşünüyorum. Yani. Biraz da tabii ironi katarak söylüyorum. Bu kadronun böyle daha tanınır, daha otoriter, daha kabul görülebilir futbol kamuoyunun tarafsız herkesin sadece Türk futbol kamuoyunun değil Avrupa'nın da ülkelerinin de Thomas Reis kendi ülkesinde tanıyan var mıdır yok mudur o tartışılır. Samsunspor'da başarılı olmuştur diyelim. Trabzonspor'da Türk futbolunda hayırlı olur, olsun diye.
0: Hocam ben dinleyenlerimizle de paylaşmak istiyorum. Bochum'da kariyerine başladı. Yardımcı antrenörlükler yaptı. U19'da çalıştı. Ardından Wolfsburg U19 antrenörlüğü yaptı. U19'da teknik direktörlük yaptı. Bundesliga ekibinde. Ardından Bochum ve Schalke'de çalıştı. Ardından da Samsunspor'a geldi. Samsunspor'da 72 maçta görev aldı. 1.63 puan ortalamasını yakaladı. Samsunspor'da göreve geldikten sonra bilindiği üzere dinleyenlerimiz de hatırlayacaktır. Samsunspor Thomas Reis'le birlikte Konferans Ligi'nde oynadı. Konferans Ligi'nde de iyi bir görüntü çizmişti. Ne dersiniz hocam? Uygun mu?
1: Valla ben saydığınız az önce de Bochum'la Schalke'yle birinci adam olarak mı çalıştı onu merak ettim ben.
0: Hocam Schalke'de ve Bochum'da birinci adam olarak çalışmış.
1: Çalıştı. Bundesliga içinde de
0: Bochum'da
1: bunlar.
0: 12 maçta görev almış. Schalke'de 31 maçta görev almış. Ardından zaten Samsunspor'a geliyor.
1: Bundesliga içinden herhalde.
0: Evet.
1: Çıkışı. Herkesin bir çıkışı vardı. Ben geldiği çalıştığı takımları asla küçümsemek Almanya'da hocalık yapmak her birlikte zordur. Küçümsemek için demiyorum ama bizim bir Trabzon olarak şikayetimiz şuydu. Yani Fatih Hoca'ya
2: üstü kapalı da olsa Hüseyin Hoca'ya yapılan eleştiri şuydu. Ya işte söz getiremiyorlar. Oyuncuya dayalı bir düzen var. Ki Thomas Lewis'in bunları başarabileceğinden pek umutlu değilim. Yani bir tarafta Thomas Lewis, bir tarafta Sallap, bir tarafta Thomas Lewis, Onana, Savic, işte bunların altında ezilebileceğini düşünüyorum. Geçmişte bunun örnekleri var ama Alman ekolüdür. Samspor'da bence çok başarılı oldu. 1.63 Samspor'da yakalamak Anadolu takımında çok zordur yani. Ama onu yakalamış. Ben hocalık tarafına hiç değinmiyorum, dikkat edersen. Şöyledir, böyledir, yapar, oynatır, oynatamaz. Başarılı olur, sistemi 4-3-3 sistemi şudur. Ben sadece sekli idare konusunda endişelerim var. Zaten sıkıntımız da o. Türkiye'de maalesef bütün takımların, hiç ayıp etmek için söylüyorum, sıralama yönetim futbolcu teknik adam olarak sıralama gelir. Geçmiş gelişmiş ülkelerde öyle değildir. Yönetim teknik adam futbolcu gelir ama bizde maalesef Türkiye'de hiç kimse de bunun karşısına çıkıp, ben de teknik adamlar bunu aşmıştır ama ben ki Trabzonspor'da daha dirayetli, sözü geçebilen, oyuncuyu altında ezilmeyen bir teknik direktör düşünüyordum. İnşallah yanılırız.
0: Hocam şu anda Bulgaristan'da görüşmeler devam mı ediyor hocayla?
2: Evet, evet, evet. Çalışıyor, Ludogorets takımı var dedi.
0: Evet.
2: Bulgaristan'da. Yani Ludogorets'ten Trabzonspor, Bulgaristan futbolu, Türk futbolu hiç tartışmaya dahi getirmez ama işte yapılacak bir şey yok. Bizim yönetimimiz böyle bir karar vermiş. Sahip çıkmak zorundayız. Bu kadar fedakarlık yapan bir yönetim ki böyle bir fedakarlık daha yapıp daha bu kadar bekledikten sonra daha isimli, daha kariyerli antrenör getiriyor. Thomas Lewis'in bu tür bir kadro değil de geçen seneki kadrolar falan olsa doğru bir tespit olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de tanıyan bir teknik adam var. Ama Trabzonspor'da oyuncu kalitesi olarak bir sıkıntı yok. Oyuncu davranışı olarak sıkıntı var. Bunları düzenleyebilecek mi onu ben de bekliyorum.
0: Hocam yani sizdeki son bilgi şu, ifade edelim. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis olacak. Trabzonspor Thomas Reis'in kendisiyle prensipte anlaştı. Şu anda kulübü Ludogorets ile son görüşmeler yapılıyor. Doğru değil mi hocam?
2: Evet, birazdan bazı kanallar kırmızı yazıyla yazarlar. Biz kırmızı yazıyla değil sözle ifade ettik. Burada da onların önünde geçtiğimiz için mutluyuz diye düşünüyorum.
0: Birazdan zaten hocam Ajans Spor'da aktaracağız. Bunu da paylaşmış olalım. Detayları Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Hocam, Gençler Birliği maçında farklı galibiyet, Konya'da mağlup olan bir Trabzonspor. Orta saha konuşuluyor ama Savic'te de bir düşüş var. Ne dersiniz hocam?
2: Vallahi bir Gençler Birliği maçı hoca değişikliği oldu. İlk maçtır. Gençler Birliği çok dinamik bir takım değil.

0: dönüşteki çok daha iyi takım olsun çalıştığım. Hem ikincilikten bizim Süper Lig'e çıkarken hocalık yaptığım, daha sonra tek başıma çalıştığım önemli başarılara imza attığımız bir grubumuz, Metin kardeşimiz orada ama söylemek zorundayız. Gençlerbirliği galibiyeti normaldi. 5-0 olmazdı, 2-0 olurdu. Ama Konya mağlubiyetine baktığımız zaman ders çıkaracak çok sahneler var. Birincisi Konya'nın attığı gol ve kaçırdığı gollerin tamamında karşı atakta baskıdan çıkan bir Konyaspor'un çok süratli geliştirdiği atak. Ağır kalan orta saha ve ağır kalan bir savunma gördük. Savic işte bunlardan biriydi. Adam topu aldı, düzeltti, çekti. Vurdu, gol oldu. Savic karşısında duruyor dönene kadar. İki tane daha böyle pozisyon var. Hatta golü atan oyuncunun son 80'den sonra kaçırdığı %100 bir gol daha var. Soldan girdi. Onun ayaklarına çarptı. Yani Trabzonspor aynı tür bir gol yedi. Aynı tür 3 tane %100 golle de baş başa kaldı. Kalecinin müthiş çıkardığı toplar vardı. Trabzonspor orta sahası dirençli bir orta saha değil. Topla iki yönlü oynayan bir orta saha değil. Mücadele eden bir orta saha değil. Gayet normaldir. Çünkü orta saha öyle bir hale aldı ki Salah Muçi oraya geldi. Sağ kenarda olsa da oraya geldi ve hücuma dönüp Fabinho Ozan vardı. Yani çok sıkıntılı bir orta sahadı. Dolayısıyla bunun da cezasını Konyaspor kesti.
1: Hocam hafta sonu derbi var. Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu derbi ile alakalı, milli ara öncesindeki derbi ile alakalı öngörünüz nedir? Her maçı da izliyorsunuz.
0: Valla iki takımı da ben şu anda beğenmiyorum. Yani Galatasaray da iyi değil, Trabzon da iyi değil. Galatasaray geçmişteki Galatasaray olsa Osimhen'i yukarıda arkada bekleyen golcüsü ki daha güçlü bir Galatasaray olsaydı aynı ifadeyi kullanmaz. Ama Kocaeli maçında gördük ki tamam bir iki tane pozisyona girdiler ama Kocaeli'nin de pozisyonu var. Kocaeli de iyi direndi, dirençli oynadı. Yani berabere de bitse kimse Abdülkerim Bardakçı senede iki gol atar birini kafayla birini de sol ayağıyla bu maça denk geldi. Ben Galatasaray'ın çok eski gücünde olmadığını, Trabzonspor'un da sorun da olmadığını söylüyorum ama bir kere Trabzonspor sahasında kesinlikle yenilmez diye düşünüyorum. Osimhen'de yoksa bu şans biraz daha artar. Maçın büyük ihtimalle berabere biteceğini ama İbrahim'in Trabzonspor'dan yana olduğunu düşünüyorum. Yeni hoca gelecek, yeni bir hava gelecek. Son maçın mağlubiyetini verdiği hırsla taraftarın da bu maça verecek olduğu önemli. Hatta oyuncuların artık opsiyonu da kalmadı. İşte hoca dediniz ki önce Fatih Hoca arkasından Hüseyin Hoca. Şimdi bir hoca daha geldi. Artık bundan sonraki süreç bize yönelir. Sıkıntı bizde başlar. Tribünler bu sıkıntıyı yansıtmaya başlar. Onun için ayağımızı denk almamız lazım. İyi motive alıp maçı almamız lazım diye. Ben iki tahminli bir maç söylüyorum. Önce beraber sonra Trabzon galibiyeti.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Sadi Tekelioğlu'ydu. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Ben
1: Yine
0: teşekkür
1: bir son
0: ederim.
1: dakikayı paylaştınız hocam. Çok çok sağ olun, bilgilerinizi aktardınız.
0: İyi yayınlar, Radyo Spor dinleyicileri, iyi günler dilerim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Zaten birazdan da birkaç saat içerisinde de açıklamalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Trabzonspor camiasının önde gelen isimlerinden Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'ydu. Thomas Reis'le anlaşma sağlandığını açıkladı teknik direktörlük görevi için. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün Salı, Salı günleri Engin Görüş programı var. Engin Çetin ve Kerem Öztürk sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Yazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo
6: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden Salı, Ankara ve Kocaeli programlarıyla bugün birlikteyiz. Gündüz Ankara'dayız, gece ise Kocaeli programlarını analiz edip yorumlayacağız. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci halkalı ganyan saat 15.30'da start alacak. Ankara'da 1 numaralı Ataeri, 2 numaralı Ateş İzi, 3 numaralı Hızlı Kral, 6 numaralı Koyun Evi Aslan'ı dikkat Mert Gökalp Aslan iyi hazırladı. 7 numaralı Oskay Bey olmazsa olmaz isimlerden. Daha sonra 11 numaralı Torun Sada ve 8 numaralı Yarkaya. İlk iki ilk ayak özellikle biraz zorlu. O yüzden fazla isim önereceğim ki yine iki banko tercih edebilirsiniz. 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 11. İkinci ayakta 1 numaralı Secret Strong. Biraz ağır kilosuna rağmen benim favorim. 2 numaralı Prens Nadir. İşte bu safkana dikkat. Son yarışını dikkate almayın. Kes kazanabilir. Ve 9 numaralı El Alakran. 1-2-9 şeklinde ikinci ayağı tercih ediyordu. 5 numaralı Kinjal ve 1 numaralı Right the Lightning. Her ne kadar ön planda olsa da 4 numaralı Gel Oğlum ve 2 numaralı Bora Arts, hatta 3 numaralı Kalkita'ya da dikkat çekmek istiyorum. Aman dikkat, bugün Gel Oğlum

0: 50 kilo gibi avantajlı bir kiloyla kazanma ihtimali yüksek. Alternatif banko olarak öneriyorum. Çünkü Tercan Nihat'ın ekibi Safkan'ın 4-4'lük bir pozisyonda geleceğini söylediler. O zaman 1 numara Muçeron, 2 numara Janakua gibi isimleri de ilave etmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak ben de görüş olarak ağırlık 10 numaralı Keima'da, Grandi'de banko olarak dikkate alınabilir. Rakip düşünüyorsanız 8-1-2 derim. 5. ayakta 11 numaralı Ferhatun'un artık dişi bir Safkan olmasına rağmen kazanmasını bekliyor. Günün bankosu olarak öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın son ayağında 4 numaralı Burçigin ve 10 numaralı Sevda Mevsimi. Rakiplerinin bir adım önünde gördüğüm isimler. 5 numaralı Gümbürberk'i de bunlar içerisine dahil edebilirsiniz. Ekip arkadaşlarım 2 numaralı Seçil Kız, 3 numaralı Semra Kaya dediler. Bu safkanları yazıp yazmamayı da size bırakıyorum. Ben de öncelik 4, 10 ve 5 rakip noktasında ekip arkadaşlarım Ankara'dan 2 ve 3 numaralı isimlerin de ilk hoşçağı bilgisine ulaştırdılar. Bu şekilde Ankara programını tamamladık. İlerleyen vakitte tabii ki Kocaeli programı var. Gece yarışlarında sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.
2: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyenleri. Engin Görüş programında yeniden beraberiz. Sevgili Engin Çetin ve ben Kerim Öztürk sizlere önümüzdeki bir saat boyunca eşlik edeceğiz. Yolda, sokakta, evde, iş yerinde nerede dinliyorsanız hepinize kolaylıklar dileyerek başlayalım. Engin hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
2: Nasılsın?
3: Sağ ol. Seni sormalı. Sen iyisin.
2: Teşekkür ederim. Bir yolculuğun ardından buradasın. Teşekkür ederiz. Elinde dolu gelmişsin bize de. Antep'teydi dün Engin. Maçı canlı izledim. Diyenlerden ve bugün Fenerbahçe ile tabii en son Fenerbahçe oynadı. Onunla bir giriş yapacağız ama Galatasaray'ı konuşacağız, Beşiktaş'ı konuşacağız. Trabzonspor yine bu hafta puan kaybeden takımlar arasındaydı. Trabzonspor'u konuşacağız. Orada da sallantı devam ediyor. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Soru, görüş, öneri hepsini paylaşabilirsiniz bizlerle. Elimden geldiğince hemen hepsini burada değerlendirmeye çalışacağım. Sorularınız olursa Engin'e de yöneltmeye çalışacağım. Şimdi Fenerbahçe ligin 5. haftasında 2 kez kaybetti. 5'te 3
3: kaybetti. 2 kazandı, 2 kaybetti, 1 beraberlik. 5 maçta 8 puana tekabül eden bir kayıp yaşadı.
2: Üst taraflı arası iyice açıldı. Şimdiden.
3: Yani şimdiden 5. haftanın sonuna baktığımız zaman bu şaşırtıcı bir tablo açıkçası. Tabii burada arada çalkantılı hoca istifası, kabul edilmemesi, geri gelmesi, onlar var, onları da konuşuruz. Arada Şampiyonlar Ligi maçları, elemeleri ve Şampiyonlar Ligi haftası. Bunlar tabii Şampiyonlar Ligi lig anlamında çoğu zaman yıpratıcı olur. Yani tartışmalara yol açar. Ama Fenerbahçe'nin şu aşamada Şampiyonlar Ligi performansı, elemelerden başlayan performansı, lige kalması, ligdeki ilk maçta herkesin yenilecek, hatta fark geleceği noktada reaksiyon göstermesi, oyun anlamında da bir puanla ayrılması.
2: Ki elinden kaçırdı Roma'yı.
3: Denilebilir. Bunlar aslında bakarsan Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için bir avantaj oldu diyebiliriz. Yani şöyle bir tablo çizeyim sana. Hiçbir eleme yok. Avrupa yok Fenerbahçe'de. Ligin ilk 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir tek beraberlikle neler konuşuyordu? Daha farklı şeyler konuşuyor. Şu anda bile çalkantılı bir dönemde.
2: Eğer Şampiyonlar Ligi başarısı olmasaydı.
3: Yani Beşiktaş mağlubiyetinin üstünde Gaziantep beraberliği daha farklı şeyleri konuştururdu. Camia içerisinde de bir takım sıkıntılar var. Yönetim, başkan, teknik adam üçgeninde de sıkıntılar var. Onları da tabii dediğim gibi konuşacağız. Ama saha içine gelecek olursak ligin başlangıcında bu sefer hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan belli bir marjda puan farkı yemek, arada başka takımların da olması. Yani şu anki tabloda Fenerbahçe, yanlış hatırlamıyorsam, 11. sırada. Yani şunu diyemez kimse. Yani bu puan farkı sunidir. Denilemez. Yani bence şu an mevcut şartlarda liderle Fenerbahçe arasında 6 puan var gibi gözüküyor ama bence görünenden daha fazla bir fark
2: geçmesi
3: var.
2: Geçmesi gereken takım sayısı fazla. Aslında tam olarak söylenmesi gereken.

0: kenarda. O bir kenarda. Yani şimdi ligin birinci ve ikinci sırasında Galatasaray Beşiktaş. Yani suni diyemezsin 6 puan fark. Yani ligin başlangıcında bazen ekstra performanslar olur. Ligin sonunu getiremeyecek takımlar böyle bir puan farkı açarsan suni dersin. Ya dersin yakalarım.
1: Bir şekilde bu bir şekilde düşüşe geçer.
0: Ama düşüşe geçeceği yerde ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın şu anda ben çıkışta olduğunu düşünmüyorum 6 puan farkta. Önünde Fenerbahçe'nin.
1: Daha
0: Galatasaray şu anda çok da iyi oynamıyor ama kazanmasını biliyor.
1: Bir de
0: kazanmayı bilmek de bu dönemde önemli. Dün Fenerbahçe iyi mi oynadı? Kısa geçeyim özet. Kötü oynadı ama kazanabilir miydi? Gayet tabii karşı karşıya boş kale atamadı. Direkten ön topları var.
1: İki tane direkten döndü.
0: Ama mevcut şartlarda tabelaya baktığında 0-0'lık bir beraberlik. Kaybedilen 2 puan var. Yani burada kötü oynayabilirsin ama kazanmak zorunda olduğun haftalar bunları geçemeyince de üst üste biniyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Yani şimdi hani 6 puanlık 5 puanlık fark Galatasaray'a Beşiktaş'a diyorsun Fenerbahçe açısından. Bir de elinde jokeri bulundurması gereken iç saha derbiyi de kaybederek gelmiş bu noktaya. 5 yani hafta sonunda bir de derbi mağlubiyeti var. Sadece 2 mağlubiyet yok, bir derbi mağlubiyeti var. Evinde oynadığı maçı kaybetmiş ve Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bu da ilerleyen haftalarda yani şunu diyemezsin. Ya tamam puan farkı 5 ama ben içeride rakibimle oynayacağım. Avantajın da yok. Ya o yüzden söylüyorum. Görünenden daha büyük bir fark var. Zirve ile Fenerbahçe arasında.
1: Şimdi ben dünkü maç üzerinde biraz daha konuşmak istiyordum ama bir reklam arası varmış. Batıkan uyardı. Bir reklam arası verelim.
0: Dönüşte çok hızlı girdik hemen reklamı.
1: Vallahi çok hızlı geldi. Hem İsmail Kartal'ı bir konuşalım. Onun açıklamalarını hem de maç özelinde konuşalım. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.
2: Reklam.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Spor.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Engin Görüş devam ediyor. Engin Çetin'le beraber ben Kerim Öztürk sizlere eşlik ediyoruz. Fenerbahçe Gaziantep Spor Fenerbahçe mücadelesiyle başladık. Son oynanan mücadele o. Onun üzerine yorumları dinliyorduk Engin'den. İsmail Kartal dün maç sonu açıklamalısında önce maç yönü açıklamasını bir diyeyim. Ben hiç o
0: aslında yani... önce Roma maçı sonrasındaki açıklamasına gitmekte fayda var gibi geliyor. Yani öyle öyle geliyoruz. Açıklamalar yani
1: oraya doğru geliyor. Evet doğru. Yani onu da özettiğim hadi Roma maçında asla geri dönüşü olmayacak şekilde dedi. Bir açıklama yaptı.
0: Kucağa bombayı attı. Bıraktı.
1: Bombayı bıraktı gitti. Sonra işte görüşmeler. Evet. Ertesi gün hengame. İkna edilemedi. Sonra İsmail Kartal tüm ajansla İsmail Kartal'la yollar ayrıldı diye haber düştü. Ardından akşamına Fenerbahçe resmi bir açıklama yaptı.
0: Ya, o da sıkıntılı bir durum. Orada haber salma durumu tüm ajanslarda istifası kabul edildi. Ya orada da ben yani Fenerbahçe içindeki camia içindeki karışıklığı da görüyorum. Ya orada sanki bir haber salma, o haberi kimler verecek, kimin kim ya, olduğunu mesela, görme olumsuz bir durumda. Yani artık bunlara gerek yok. Sen ya nihayetinde konuştuğumuz futbol değil mi? Fenerbahçe başarısızlık üstüne başarısızlık, hep her sene konuşuyoruz burada. Üst üste biniyor. Şampiyon olmaya yıllar üst üste biniyor. Yani artık saha içine bir odaklansak mı? Hep böyle bir camia için şimdi, o başkan onu o başkanı istemiyor, bu başkan hoca istemiyor, o hoca gelmedi, bu hocacı gibi durumlar Fenerbahçe'de artık yani gına getirdi diyebilirim. Fenerbahçe taraftarını da gına getirdiğini söyleyebilirim artık buradan.
1: Fenerbahçe taraftarını

0: Beşiktaşlar anlıyordur. Yani son 3-4 sezondur Beşiktaş'ta yaşanan aslında fotoğrafın bir kopyasını yaşıyor bu sene Fenerbahçe. Şimdi orada senin önce değindiğin kısma değineyim. Şimdi bir basın mensubunun işi haber yapmak. Basın mensubu haberi bulduğu zaman, yaptığı zaman kimseyi dinlemez. Eğer iyi bir haberci ise haberini yapar. Ama bu haberin belirli kaynakları vardı. Mesela transfer konusunda da çok eleştirilir basın mensupları. İşte sen haberi yaptın, efendim bu piyasa arttı, biz oyuncu alamadık vesaire falan filan. Orada haberi veren genelde basın mensubuna Türkiye tarafı değil, işte oyuncunun menajeri, oyuncunun şirketi, bizzat kendisi, yakınları vesaire bu haberleri verir, haberci de yapar. Ben şeyi anlamadım mesela. Oğuz Çetin'le İsmail Kartal'ın görüşemediğini, İsmail Kartal'ın Oğuz Çetin'i kabul etmediğini, telefonlarını açmadığını kim sızdırdı basına? Bu mutlaka Fenerbahçe camiasının içerisinde.
1: Ya,
0: Ama profesyonellerden ama yönetim içerisinden biridir.
1: üstün körü anlatmaya çalıştım. Detaylandırayım. Fenerbahçe'de başkan yönetim değişince kulübe, Fenerbahçe kulübü, spor kulübüne yakın olan basın mensubu da değişiyor.
0: Tabii.
1: Yani şimdi o olmaması lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneten kim olursa olsun her basın mensubuna eşit mesafede olması. Tabii ki kamuoyunu ilgilendiren bir konudur, kurumdur Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarını ilgilendiren bir kurumdur. Basın mensupları onunla ilgili doğru haber yapmak durumunda. Haberi yakın tabii ki verecekler. Ama ben şunu görüyorum. Bir başkan değişiyor. O basın mensubu bir daha haberi
0: Erişemeyeceği için.
1: erişemiyor. Diğer inanılmaz erişmeye başlıyor. Ya bunlar bana şunu uyandırıyor. Ya servis haber.
0: Tabii.
1: İstediğini
0: Aslında benim de
1: yazdırabiliyorsun.
0: anlatmaya
1: Bu da
0: çalıştığım bir
1: Fenerbahçe
0: şeydi.
1: içindeki en büyük sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Yani bunu bir kenara koymak lazım. O yüzden söyleyeyim. Fenerbahçe artık bir saha için odaklansa mı yönetenler?
0: Peki.
1: Yani takım kalitesine, kadrosuna, kadro kurulumuna, kadro mühendisliğine bakmak daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bakmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Açıkçası ben bu maç öncesinde, hani bu maç öncesinde veya sonrasında ne konuşmaz İsmail Kartal diye sorsan ilk aklıma gelen istifa üzerine konuşulmaz derdim. Yani onun üzerine hiç kelam edilmez ama maç önü açıklamasında soruldu istifa süreci. İsmail Kartal da işte ben her şeyi Fenerbahçeliyim, efendime söyleyeyim kafama bir şişe atıldı, ben çok içerledim, ani bir
1: Ben ona
0: karar
1: çok
0: vermiş olabilirim
1: takılmıyorum ve
0: bir
1: katılmıyorum da aynı
0: açıklaması
1: zamanda.
0: ile bu konuyu geçiştirdi. Biraz da aslında Aziz Yıldırım'ı bu anlamda
1: Ya bence
0: doğrulamış ve
1: sıkıntıları vardı
0: kurtarmış
1: İsmail
0: oldu.
1: Hoca'nın. Roma maçından sonra en güçlü olduğu anda,
0: Doğru zamanı mı bekledin diyorsun?
1: yani böyle bekledi diyemem. Hani öyle çok büyük bir plan olduğunu düşünmüyorum kafasında. Ama ihalenin tırnak içerisinde kendisine kalacağını hissettiği noktada ki basın üzerinde sürekli İsmail Hoca'yı bir yıpratma çabasını ben görüyorum. Daha önceki Roma maçının öncesini anlatıyorum sana. Burada işte İsmail Hoca itibarsızlaştırma, konuşmasından, diksiyonundan, kıyafetinden, açıklamaların, davranışlarına her anlamda bir itibarsızlaştırma operasyonu olduğunu görüyordu. Kendisi de görüyordu. Yönetimle arasında da bazı sıkıntılar vardı. Yani şimdi bir teknik adam düşün. Kadro planlaması yaparken bir isim telaffuz ediyor ve o isim ilk gönderilen isim oluyor. Yani burada şunu anlıyorsun. Yani kadro planlamasını İsmail Hoca'nın yapamadığını, kendi başına karar alamadığını ve işine karışıldığını net bir şekilde görüyorsun. İsmail Hoca da bunu hissediyordur. Yani sonuçta dünkü çocuk değil
0: Evet, ya tabii
1: nihayetinde.
0: ki.
1: O da hissedip bir yer birikmiş birikmiş olayların nihayetinde gidişatın da hani saha sonuçlarını yansımadığı noktada gidişatın saha sonu yansımadığı noktada da İsmail Hoca'ya döneceğini kendisi hissetmiştir. En iyi hisseden odur. Yani evet burada suçlu ben olacağım mı gördüğü için de önden pozisyon alıp istifa etti. Bu istifa tabii başkanı da zor durumda bıraktı. Aziz Yıldırım nasıl biliriz? Güçlü başkan
0: Güçlü,
1: figürü.
0: istediğini.
1: İşte istediğini ellere yani istifa dahi edemezsin. Ya sen kadro planlaması yapamıyorsun nasıl istifa edeceksin? Kendi oyuncunun kalmasını istiyorsun istediğin oyuncuların. Onlar kalamıyor. İstifa dahi edemezsin. Sadece tırnak içerisinde ben seni gönderirim diyen bir başkan var
0: Evet.
1: demiyor ama o. Şu anda tabii arkasında durdu ama gidişat nasıl olacak? İsmail Hoca kendisi açısından belki de en doğru anda en doğru kararı almış
0: Karar
1: olur.
0: almış.
1: Ama çok büyük perdeden konuştu. Ve geri dönüşü kendisine zarar vereceğini düşünüyorum ben kendisi bir şekilde.
0: Bunu ben hep düşündüm. Oyuncuları da etkilememiş midir
1: Etkiler
0: acaba?
1: tabii
0: Yani
1: canım
0: bu
1: sonuçta
0: adamın
1: yani.
0: yarın gitmeyeceği
1: Yani
0: ihtimali üzerine,
1: ne
0: gidemeyeceği
1: oluyoruz
0: ihtimali
1: demiştir.
0: üzerine
1: Yani şimdi
0: konuşuyordur
1: planlama
0: oyuncu.
1: yapıyorsun ne oluyoruz demiştir. Yani ya şöyle düşün. Takım kaptanı Skriniar. Daha totalde 2 sezon 2 sene olmadı. Yani toplam 2 yıl olmadı. Üçüncü sezon yarım yıllarda varsayarsan. 3 başkan 3 tane teknik adam gördü bu. Dördüncüyü görmek üzere teknik adam olarak.
0: Yüksek olasılıkla.
1: Yani 3 tane başkan gördü. Takım kaptanı. Yani takım kaptanı diyor ya ne oluyor? Nereye geldik? Kimle plan yapacağız? Nereye, hangi yola çıkacağız?
0: Ki Beşiktaş maçından sonra resmen İsmail Kartal'ı eleştiren bir açıklaması vardı Skriniar'ın, oyunu,
1: Vardı. Yani
0: planı.
1: sadece bu takım kaptanı örnek verdim. Diğer detaylarına bir girersem Kazma kürek yani.

0: takım içerisine oyuncuların neler neler çıkacak. Ama yani orada lider figürünü İsmail Hoca yansıtamadığını düşünüyorum. Yani şimdi Fenerbahçe teknik adamlığı futbolu bilmek kadar sağ dışındaki olaylara hakim olmak da daha önemli. Hatta en önemli unsur diyebilirim. Yani bugün Fenerbahçe teknik direktör olacak, baskı olacak. Su şişesi başka yerde atılabilir. Tekrar bunun atılamaz. Nasıl olur? Şaşırıyor musun sen Türkiye'de? Ya, kimlere geldi?
1: Şimdi yansına da attılar.
0: Küfür
1: geçen.
0: Dolu istifa da isteyecekler. Basın seni zor durumda bırakacak, sorular soracak. Yani her anlamda oyuncu hakimiyeti, camia hakimiyeti yaptığın
1: tırnak
0: maç önü, maç sonu
1: karalayacaklar bile. Yapmadığın şeyler bile olacak. Yani karalanacak.
0: Sinir sistemini oyuncaklar. Tabiri caizse çelikten bir sinir sistemin olması gereken bir görev. Bu göreve sadece futbolu iyi bilmekle talip olamazsın. Bunların, bu özelliklerin de olması gerekiyor. Oyuncu da bakar. Yani lideri ne yapıyor? Nasıl bir duruş sergiliyor? Kriz anında dağılıyorsa oyuncu da kendini salabilir uzun vadede. Ya yani biz bu adama mı güveneceğiz diyebilir. Peki. O yüzden yani çok pardon. O yüzden bu gidiş, tekrar geri dönüşün çok hayırlı olacağını düşünmüyorum. Kendisi açısından olmayacağı kesin. İsmail Hoca açısından olmayacağı kesin. Fenerbahçe açısından olacak mı? O daha büyük bir soru işareti. Burada sadece bu gidiş gelişin en büyük kazananı Aziz Yıldırım oldu başkan olarak. Çünkü neden? Biraz önce söyledim ya, güçlü bir başkan figürü. Sözü havada kalacaktı. Ben gitmeyecek dedim, gitmez. O gider kafasını dinler evde, gelir demişti. İsmail Hoca kararlı olsaydı, dönmeseydi takımın başına, Aziz Yıldırım'ın lafı yere düşmüş olacaktı. Düşmedi ama uzun vadede Fenerbahçe için mi doğrusunu yaptı, kendisi için mi doğrusunu yaptı, istifasını kabul etmelik, o tartışılır. Ya hazır İsmail Hoca ile ilgili zaten sıkıntılar var. Bu takımın kadro mühendisliğinde yönetim eliyle birlikte bir zayıflık söz konusu. Kesinlikle ve kesinlikle şu durumda ligin ilk yarısını görmek için bir hoca dokunuşu ihtiyacı var bu takıma.
1: Kesin.
0: İsmail Hoca bunu yapabilir mi? Orada bende inanılmaz soru işaretleri var.
1: Bir kere
0: dünkü orada, değişikleri gördükten sonra.
1: Ya bir kere orada hocanın oyunu ileriye doğru taşımayı beşerebilecek bir aksiyon alması gerekiyor. Bir yaratıcı. Şimdi Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'de topu ileriye götürmek, o kilit pasları atabilmek, ön tarafta tamam senin iyi golcülerin olabilir, performansları tartışılsa da özellikle Lukaku'nun, ama o topu, ya da Greenwood tek başına bir şeyler yapıyor, topu taşıyor vesaire, ama o 8-10'u oynayacak bir adamı oraya bir şekilde monte etmek, birini oraya getirmek, işte bunu İrfan Can'la denedi, olmadı. Aksine tepki aldı. Kötü bir futbol oynadı İrfan Can. Bu işi yapacak bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü 3 tane 6 ile oynamak orada İsmail Kante, Genduzi, o gerçekten kısırlaştırıyor
0: Fenerbahçe. O ana plan tartışması. Ana plan maç gidişatı tartışmasında da çok büyük soru işaretleri var. Yani ilk yarı bitmiş, ilk yarıdan sonra aynı takımla devam edilmiş. Daha sonra değişiklikler başladığı zaman santrafor çıkmış, santrafor girmiş. Sol açık çıkmış, sol açık girmiş. Artık risk alınacak noktada, belki farklı bir şey yapman gereken noktada sağ bek çıkıp sağ bek giriyorsa artık oraya müdahale yok.
1: Zaten
0: oyuncu doğaçlamasına bırakılmış bir Fenerbahçe var.
1: Rakip
0: teknik adam
1: üzerine gelmiyorken üçlüye bile dönülebilirdi.
0: Yani Fenerbahçe'nin risk alma noktasında bende büyük bir hayal kırıklığı var. Yani teknik adam bunu alamıyor. Alacak zaten bir mevcuttan bir şey çıkmıyor. Yani sadece Fenerbahçe'nin eksik oyuncusu sayıyla bir, yazıyla bir, bir Asensio. Asensio olmadığında bu kadar bu takım etkileniyorsa, daha ilerleyen haftalarda sana şöyle söyleyeyim, birden fazla eksik oyuncusu olacağı maçlar da olacak Fenerbahçe'nin.
1: Mutlaka.
0: Ya bunlarda ne olacak? Yani ben şunu görüyorum. Asensio olsa dahi Fenerbahçe'nin ligin sonuna kadar, maçın son 20 dakikasına risk almak zorunda olduğu maçların 5-6 tane olacağını, sezon sonuna kadar olacağını düşünüyorum. Asensio olsa dahi burada bu krizi çözebilecek, içeriye atabileceğin, risk alabileceğin bir aksiyon içinde Fenerbahçe çok uzak görüyorum. Yani Fenerbahçe net bir şekilde geri düşmeden maçın ilk yarısında koparmak zorunda bu kadroyla. Koparmadığı noktada sıkıntı yaşayacaktır. Bu kadro mühendisliğinin bir hatasıdır. Yani dünyanın hiçbir yerinde Tayişka gibi oyuncu gönderilip yerine adam alınmaması,
1: İkamesi olmadan.
0: Ve lige böyle başlanması. Ben hatta diyorum ki bak vites yükseltirip söylüyorum. Herkes diyor ki Talisca gönderildi, yerine adam alınmadı. İşte sağ bek tercih edilebilir, yabancı kuralı vesaire. Ona çok konuşuldu. Tekrar geri dönmek istemiyorum ama ben diyorum ki Talisca kalsın. Talisca kaldığı nokta bir tane daha yaratıcı oyuncuya ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde. Çünkü şunu da görüyorum. Yerlilerden hiçbir şekilde fayda sağlayamıyor. Kırılganlık üst düzeyde. Ya yani dün Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ilk yarısında Kadıköy'de olsa sahadan çıkmak zorunda kalacağı protestoyla karşılaşabilirdi.
1: Doğru.
0: İrfan Can Kahveci Beşiktaş maçında oynadı. Burada konuştuk. Roma maçında ısınan 5 oyuncuya dahi giremedi. İlk 11'i söylemiyorum. Isınan 5 oyuncu, sahaya giren 5 oyuncuya dahi giremedi. Dün oyuna girdi. Neden? Deplasmanda oynayabilecek oyuncuları oldu Fenerbahçe'nin artık.
1: Ve iç sahasında ve oynayamayacak.
0: Tehlike yaklaşıyor. Ben bunu görüyorum. Bunu teknik adam da görüyordur. Kerem Aktürkoğlu da artık Kadıköy'de zor oynar. Bu performansıyla. Yani bütün, bu şekilde oynama ihtimali sıfır.
1: Bütün bu söylediklerin üzerine ben İsmail Yüksek diyorum, çok özür dilerim. İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarına İsmail Hoca'nın dönmek istiyorum. İşte biz fırsatlar bulduk, değerlendiremedik. Bunlar zaten neredeyse hemen her teknik adamın söylediği şeyler ki haklı da bu arada İsmail Hoca. İşte iki tane direkten dönen şut. Gendouzi'nin yani o hani herhangi bir insanın atabileceği evet, bir golü neredeyse dışarıya vurması, o bunları talihsizlik olarak adlandırabilirsiniz. Performans
0: ama
1: düşük.
0: Ama oyunun doğurduğu pozisyonlar değil bunlar. Onlar, yani ilerisi için şunu diyebilirsin. Ya Fenerbahçe ışık verdi, iyi oyun oynadı, şanssızlık olmadı diyeceğimiz maç mı sence?
1: Değil.
0: Doğaçlama anlatmayı, pozisyonlar buldun. Onları da atamadın.
1: Anlatmaya çalıştığımda tam olarak o. İsmail Hoca dedi ki ya işte biz fırsatlar bulduk, işte kaçırdık, direkten döndü vesaire. Ondan sonra dedi ki ya bu zemin çok kötü. Biz dedi işte pas yapan takımız.
0: Burada gibi 3 dakika uzatma verdi.
1: Bu
0: ilk haftadaki penaltılara döndü. Yani
1: şimdi ben mesela İsmail Hoca'yı dinlediğimde şunu dedim. Ya Gaziantep'te futbolcular başka sahada mı oynadı? 2 hafta önceydi galiba Rize Antep'i. Deplasmanda, Antep deplasmanında 2-1 yendi. Sen oradaydın bu arada. Sağ gerçekten kötüydü. Yani sen
0: yani uzaktan tribünden gördüğümüz kadar tabii gözüküyor ama sağ içinde daha net, onlar daha yani iyi anlıyorlardır. Oynayan da anlıyordur. Tamam. Belli ama yani topun sekiz, Greenwood gibi bir oyuncu kaleye şut attı, taça gitti.
1: Şimdi tamam. Yani. Onu anlarım. İşte birkaç atağın bundan dolayı, zemin kötülüğünden dolayı gerçekleşmemiş olabilir. Oyuncuların kötü performans sergilemiş olabilir. Ama yani tek müsebbip de bu değil, bu mücadelenin bu şekilde. İsmail Hoca bunu kabul etmek mi istemiyor? Ya da camiaya karşı ya kardeşim bakın tamam ben kötü tercih yaptım. Bazı hocalar var çıkar der ki ben yaptım. Ya benimdir, suç bendedir. Benim hatalarımla, benim yanlışlarımla biz bu hale geldik. Ben bunu düzelteceğim, ben de hatalarımdan dersen. Bana sorarsan bu çok büyük bir erdem bir kere. Yani hatayı kabul edersin ve bundan ders alırsın. Bir daha da o hatayı yapmazsın. İsmail Hoca bunu da yapmıyor. İşte dediğin gibi ilk hafta verilmeyen penaltı. İşte efendime söyleyeyim hakem 3 dakika, 3 dakika değil 8 dakika uzatsaydı sen 93 dakika gol atamamışsın ki o 8 dakikada atsan ne olur? 5-15 dakikada atabilir misin? Bunların hepsi tartışılır. Ne diyorsun bu konuda hocam? Görmüyor. Kendini görmüyor.
0: Ya bence
1: görmüyor.
0: Görüyordu. Ya zaten şöyle. İsmail Hoca ile ilgili eleştirimiz zaten daha oyuna gelemeden sezon başından itibaren o veremediği güven. Basın toplantısından maç öncesi, maç sonrası açıklamalarına, oyuncularla konuşmasında medyaya verdiği mesajlar. Yani bu büyük bir kulüpten var. Herkes gözler üzerinde sürekli açıklama yapmak durumundasın. Sahada verdiğinden daha fazla saha dışında vermen gerekiyor. Hem oyunculara hem yönetime hem camiana. Burada bir dağınıklık söz konusuyken bu olayın da üstesinden gelebilecek bir mental yapıda olduğunu düşünmüyorum ben İsmail Hoca'nın. Bunun altından kalkabilecek. Ve çünkü çok önüne çıkacak. Ya şimdi biz eleştiriyorduk. Neyi eleştiriyorduk? Oyuncunun kadro planlamasında, hocanın kadro planlamasında, oyuncu tercihlerinde kendi başına inisiyatif karar alamadığını eleştiriyorduk. Ya artık bir eleştireceğim bir nokta daha kaldı. Kendi başına istifa edemeyen Fenerbahçe'nin hocası var. Yani şimdi bunda bu çıkacak, gülüyorsun ama bunlar doğru karşısında mi çıkacak? Yani sağ sonuçları, dönüyoruz dolaşıyoruz sağ sonuçları. Yani sen şimdi döndün, istifa kararından döndün geldin, kazanmadığın ölçüde bunlar fazlası önüne çıkacak. Ve buraların üstesinden gelebilecek, altından kalkabilecek bir teknik adam mental yapısı yok Fenerbahçe'de. Ve bu tarz saçmalamaları daha fazla olacak. Yani dünkü maçla ilgili sorular geliyor. Ligin ilk haftasında verilmeyen iki penaltı. Daha sonra derbide verilmeyen penaltıyı söylüyor. Haklı olabilir ama artık onların bir
1: bitti
0: anlamı
1: ya,
0: yok.
1: Geri dönüşü yok.
0: Sağ zeminini söylüyor. Hakem burada 3 dakika uzatma verdi diyor. Daha fazla vermeliydi diyor. Gibi gibi. Yani bu tarz durumlar daha fazla önüne çıkacak ve buraları yönetebilecek kapasiteyi göremiyorum ben, açık söylemek gerekirse. Yani yine şuna geleceğim. İsmail Hoca gerekeni yapmıştır. Belki gördü. Bu da, o da görmüştür bunları. Daha sonra karşısına çıkacak. Fenerbahçe zarar veriyor. O yüzden de istifa ettiği noktada ben Fenerbahçe'nin

0: menfaati doğrultusunda normal bir başkan figürünün tamam hocam ben sezon başlangıcında bir tercihte bulundum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörüdür dedim. Yanlış yaptım. Hazır sen istifa etmişken ben de kabul ediyorum. Yeni bir hocaya
1: Hemen.
0: yol yakınken karar almak belki Fenerbahçe'nin daha menfaatinde olan bir karardı. X bir başkan olarak söylüyorum ama Aziz Yıldırım özelinde lafı havada kalmasın kabul etmiyorum demesi yine kendini düşünerek almış olduğu bir karar olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe düşünerek alınmış bir karar olduğunu söylemiyorum.
1: Peki. Şimdi sorular var. Aslında genelde konuştuğumuz konular minvalinde gelmiş sorular ve yorumlarda. Nihat Bey mesela İsmail Kartal'ı geri döndürme hareketi hatalı. Ki bu düşüş bana göre düzelmez yorumunu yapmış. Sana da en karlısı Engin Bey'di gitmiş. Antep'in tadını çıkarmış
0: Ha, evet biraz gastronomik anlamda doğru diyebiliriz. Söylemiş olayım.
1: şimdi bu yine aynı yorum işte. Mustafa Bey de yani dillerde hep 99 var. Bahane olarak gösterilmişti o zaman da Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında verilmeyen penaltılar ama şimdi de çimler gösteriliyor. Aynı demiş. Fenerbahçeli futbolcular o çimde oynarken Antepliler kenarda onları mı izliyordu? Yani
0: Ya o bu söylenebilir. Tabii ki daha iyi zeminler. Türk futbolu daha iyi zeminler hak
1: bu
0: ediyor
1: arada ben
0: genel
1: şey
0: itibariyle. O
1: diyeyim
0: genel
1: yani
0: sorun. Bu maç sorunu değil. Genel sorun
1: ben bu arada
0: konuştuk.
1: şey diyeyim de yani Fenerbahçe'nin pas kalitesiyle Antep'in pas kalitesini veya oyuncu kalitesini o teknik kaliteyi karşılaştıracak değilim. Fenerbahçe o çimde daha da zorlanabilir.
0: Tabii
1: Bu
0: ki.
1: çok
0: Bravo.
1: normaldir.
0: Bravo normal.
1: Çok normaldir
0: Ya
1: ama
0: oynamak isteyen takımı bozan bir atmosfer diyebiliriz.
1: Beşiktaş da çok zorlanacaktır mesela. Çünkü çok ayağa pasla iş yapıyor orada. Galatasaray da zorlanacaktır Antep deplasmanında.
0: Ya ama hep bir topu bir gole bak. O bir gol geldikten sonra hiç zorlanmıyorsun. Sadece halı gibi oluyor.
1: İşte sorun
0: Farkı
1: orada.
0: arttırabiliyorsun.
1: Çok önemli bir Fatih Bey Ankara'dan bir yorumda bulunmuş. Demiş ki Galatasaray geçen sezon toplamda 8 puan kaybetmiş. Fenerbahçe ilk 5 haftada 8 puan kaybetti.
0: Ya ben bence bu yani şimdi şöyle bir laf var ya. Ya işte 8'de kapanır 18'de. Bu köprünün altından daha çok sular akar. Ya bunlar akmıyor. Bunu öyle değil. Öyle değil. Şu andaki puan farkı hani normalde şunu söyleriz değil mi? İlk 5 haftada geride düşebilirsin. Suni puan farkı kapanır dersin ama ben ne diyorum? Daha görünenden daha fazla bir fark olduğunu söylüyorum. Kapatılması gereken bir fark. Hem önünde takım sayısı fazla. Derbi mağlubiyetiyle iç sahada başlamışsın. Yani takım üstüne yara ara ara gidiyor. Zaten kadronun yeterliliğini geçtim. Sayısal anlamda eksikliği varken her hafta oyuncu kaybediyor Fenerbahçe. Yani önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynayacak. Bak deplasmandaki oyuncu sayısı elindeki daha fazla. Kadıköy'de oynayacak. İrfan Can Kahveci yok. Kerem Aktürkoğlu yok. Nasıl yok diyor. Bak, yani oynayamayacaklar.
1: Ya da çok tepki al. İlk
0: Çok tepki.
1: hatalarında büyük tepki alacaklar.
0: Hepsi. Şimdi dün Gündüz'ün kaçırdığı gol pozisyonu. Normal şartlarda Kerem Aktürkoğlu oradan niye vermiyorsun diyeceğimiz bir eleştiri olması lazım. Kerem Aktürkoğlu'nun kaçan golde.
1: Evet.
0: Yani kendisi denemesi lazım. Niye denemiyor sence? Sorumluluk
1: Çünkü
0: benden çıksın pas vereyim. Daha
1: pas
0: çok.
1: vereyim.
0: Kerem Aktürkoğlu pasör bir oyuncu oldu. Çıktı. Fenerbahçe onu gol skor katkısı yapsın diye aldı. Şu anda şu kaleyi
1: Düşünmüyor.
0: düşünmüyor bile. Hemen önce pas vereyim. Pasör bir oyuncu oldu.
1: Aslında sadece Fenerbahçe'de birkaç oyuncu kenara alalım. İşte Kante'yi bu konuda biraz kenara koyuyorum. İsmail öyle elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu maç özelinde de söylüyorum. Gündüz yine bu maçta öyleydi. Ama ben Fenerbahçe'de birçok oyuncunun top bir an önce benim ayağımdan çıksın düşüncesine hakim olduğunu izledim maçta. Yani
0: Bu
1: benden
0: psikolojik
1: çıksın.
0: sıkıntı var. Camia
1: Ya
0: birikmiş, birikmiş
1: kabak
0: bir
1: benim
0: enerji
1: başıma
0: patlaması
1: patlamasın.
0: var.
1: Herkes de aynı
0: Tamam.
1: görüş o.
0: Bu oyuncuları tekrar eski haline döndürebilecek teknik adam mentali var mı sence?
1: Çok zannetmiyorum.
0: İsmail Hoca kendi derdine düşmüş. Daha önce hatırlayalım Fenerbahçe'de Altay Bayındır kaleci ıslıklanıyordu. Jorge Jesus zamanında. Jorge Jesus aldı oyuncusunu
1: Tribüne
0: tribüne
1: götürdü.
0: götürdü. Maçtan sonra açıklama yaptı. Bir daha dedi bu statta bu kalecime oyuncuma tepki olursa ben burada olmayacağım. Bırakıp gideceğim diye bir açıklama yaptı. Oyuncusunu korudu. Yani Fenerbahçe teknik adamlığı bu tarz mentali de beraberinde gerektiriyor. Yeri geldiğinde liderlik yapacaksın. Şimdi İsmail Hoca'nın öyle bir şu anda öyle bir pozisyonu yok. O kuvvette değil. Kendi derdinde. Yani yönetimle belli ki tam uyum içinde çalışamıyor. İsmail Hoca'yı belli ki yönetim başkan ya İsmail Hoca tamam der. Biz yine bildiğimizi okuruz. Bildiğimiz kararı alırız ki bu yabancı tercihlerinde gördük. İşte Talişka olsun, Fred olsun.
1: Evet.
0: Bunlar da yönetim kendi başına bir karar aldı diyebiliriz. Teknik adamdan bağımsız. Bunların sonucunda İsmail Hoca'ya kalacaktı. En doğru hareketi yapmıştı. Bana kalırsa hem

0: Fenerbahçe için hem kendi için. Bak, hem kendi için hem Fenerbahçe için doğru bir karar almıştı.
1: Hamleydi.
0: En güçlü geriden olduğu anda. En azından bir duruş da sergilemiş olacaktı. Bu kadar hengamenin içerisinde sürekli yıpratıldı. Bir itibar suikastı olduğunu söylüyorum kendisine sezon başından itibaren. Oradan da sıyrılmış olacaktı ama başkan tarafından kabul edilmiş. Şimdi artık kolay kolay ne başkan
1: vazgeçebilir, geri dönebilir
0: çünkü
1: İsmail Hoca.
0: Sonuç itibariyle arkasına duracağını söyledi. Aziz Yıldırım'da kendine göre açıklaması var. Ben her zaman şampiyonluğum, yola çıktığım teknik adamlarla yaşadım. Hoca değiştirerek hiçbir zaman şampiyon olmadım ama bu sene unuttuğu bir şey var. Hem üzerinden zaman geçmiş, futbol değişiyor, hem de bir senelik geldiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani hızlı aksiyon alması gereken bir sezon.
1: Benim düşüncem burada biraz İsmail Kartal'ın da Aziz Yıldırım'ın da futbolun bir 10 sene öncesinde kaldığı görüşünde olan taraftayım. Çünkü 10 seneden bu yana Türkiye futbolunda çok şey değişti.
0: Dünya futbolunu değişti. Ya dünya her şeyi geçtim. Sadece oynanmaya gel. Rakamlar değişti. Şimdi Aziz Yıldırım'ın başkanlık zamanındaki rakamlar kulağımıza geliyor. Zaten şaşırdığını da biliyoruz. Bu bilgidir, yorum değildir. Ya ne bu rakamlar böyle dediğini biliyoruz yakın çevresine. Onun zamanında 10 milyon euroya Fransa Ligi'nin gol kralını alabiliyordun.
1: Şimdi
0: 10 milyon, topa vurmayı bilen 10 milyon oradan başlıyor zaten. 5 milyon euroluk oyuncu, 5 milyon euroluk oyuncu topa vurmayı bilmiyor zaten.
1: Peki, şimdi bir reklam arası verelim. Bu aşamada da Fenerbahçe kısmını kapatalım. Benzer mesajlar vardı bu arada. Mesajlarınızı gördüm değerli dinleyenler. Şöyle bir isim de saymaya çalışayım. Orçun Bey, benzer konulara konuştuk sizlerle. Bunun dışında Hakan Bey mesajınızı yine gördük. Yunus Bey mesajınızı gördük. Benim çok güldüğüm bir mesajdı. İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum diye başlayan bir mesaj Ertan Bey'den. Hep o gitti, başka hoca geldi ama bu kez kendi gitti, yine kendi yerine kendi geldi. Dünyada böyle bir durumun örneği yok diye.
0: Yani şey diyorlar. İsmail Hoca bir gün yeni gelmiş bir hoca. Bir günde takım etkisi olmaz bu deplasmanda. Eleştirmemek gerekiyor.
1: Eleştirmemek lazım. Peki reklam arası verelim. Reklam arası verelim. Reklam sonrası diğer takımlarla devam edeceğiz.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.
2: Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Radyo Spor.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Engin Görüş devam ediyor. Kerim Öztürk ben. 0538-052-1487 WhatsApp hattımızın numarası. Buradan iletişime geçebilirsiniz soru ve yorumlarınız için. Engin, Galatasaray kendi evinde Kocaeli Spor'u ağırladı pazar günü. 1-0. Ben 90 dakikayı oturup takip ettiğim bir maç oldu. Yani baktığın zaman aslında Galatasaray'ın özellikle hücum kısmında iyi işler yapmaya çalıştığı isabetli şutları var ama çok öyle hani ne derler, elle tutulur atak sayısı, şut sayısı iç saha maçı için, hı hı, bana soracak olursan çok yüksek oranda değildi. Kötü mü oynadı? Bence kötü oynamadı ama Kocaeli Spor'da Galatasaray'ı oynatmamayı başardı. Öyle veya böyle Osimhen'siz bence son haftası, çünkü öyle söyleniyor derbide Osimhen Trabzonspor mücadelesinde yer alacak diye. Nasıl buldun Galatasaray izleme fırsatını?

0: olmuştur.
1: Tabii ki. Yani seninkiyle paralel düşüncelerim. Burada etkisi olan rakip takım da unutmamak gerekiyor. Kocaelispor çok alan veren bir takım değil.
0: Değil,
1: İyi
0: evet.
1: kapanan bir takım. Geçen seneden beri Selçuk Hoca ile birlikte bunu görüyoruz. Kapan çık takımı.
0: Yani bir gol bulsa onun üzerine tam yatacak
1: Evet,
0: böyle.
1: yani daha iyisini de yapabilirdi Kocaelispor belki kendisi açısından, ama belli ölçüde kafasındaki, teknik adamın kafasındakini sahaya yansıttı
0: Yansıtabilir.
1: diyebiliriz. Galatasaray'da belli ölçüde şunu söyleyebilirim. İşte Osimhen'in yokluğunda bazı oyuncuların hazır olmaması. İşte Okan Hoca'nın da kendi açıklamalarında Batrokova haricinde hiçbir yeni transfer hazır
0: Hazır
1: gelmedi.
0: değildi.
1: Leao vesaire anlamında onların hepsi söylüyor. Hazır olmamasına rağmen oynattı. İşte Deniz Gül tercihi vardı bu hafta. Bunların hepsini üst üste koyduğun
0: Ben
1: zaman
0: Deniz'i beğendim bu arada ya, sözünü
1: yani
0: kesiyorum.
1: hareketli, yani en azından şu Osimhen olmadığı noktada üçüncü santrafor değil, ikinci santrafor oynarım ben. Yani
0: Oynarım.
1: Osimhen
0: Evet.
1: yoksa ben oynayabilir mi? Mesajını belli ölçüde verdi diyebiliriz teknik adamına. Barış'ta bir form düşüklüğü var. Yani form düşüklüğünden kastım şu, fiziki anlamda bir düşüş var. Barış'ı da Barış yapan özelliklerin en önemlisi fiziki değerleri. Bu ligde istediklerini o şekilde yapabiliyor. Fizik düştüğü anda da zaten futbol parantez içinde söylüyorum, futbol bilgisi belli ölçüde diğer Galatasaray seviyesinin bazı durumlarında bazı oyuncuların altında kalabilen bir oyuncu. Fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. O düştüğü zaman da defolar ortaya çıkabiliyor.
0: Tutulamaz bir oyuncuydu Barış.
1: O yüzden Deniz Gül, Osimhen yokluğunda bence ilk alternatif olabileceğini bu maçta gösterdi. Galatasaray açısından çok bildiğimiz iç saha Galatasaray performansı değil, ama sezon başlangıcı biraz önce söylediğimiz kazanmasını bileceğin maçlar, kazanıp geçeceksin. Ya Galatasaray baktığın zaman hani Başakşehir maçını da zorlanarak oynadı, kazandı. Göztepe maçı da bir nebze çok böyle hani farklı skor, erken koparttığı bir maç olmadı ama yine kazandı. Erzurumspor maçını saymıyorum. O bir tek o rahat olmuştu Galatasaray açısından, ama 5 maçın geneline baktığımız zaman çok böyle üstün bir Galatasaray performansı, bildiğimiz alışılagelmiş bir Galatasaray performansı olmamasına rağmen kazanmasını bildi. Hemen çok kısa sürede 5. hattı hemen diğerlerinden ayrılıp zirvedeki hemen yerini aldı. Son 4
0: Burada
1: sene şampiyon olduğu gibi. Burada diğerleri takip edecek. Şimdi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
0: herkes
1: Pozisyona doğru
0: bekleyecek.
1: geçiyorsun. Ve Galatasaray'ın da Okan Hoca ile birlikte ligin bu dönemde değil daha sonraki dönemde form tuttuğunu varsayarsak, yani daha önce gördüklerimiz bu
0: Yani
1: sene de
0: tabii daha
1: yaşanırsa
0: çok milli aradan sonra.
1: milyardan sonra o planlamada, o zaman zaten kadro kalitesi olarak Galatasaray ve diğerleri gibi bir lig, geniş kadro anlamında da söyleyebilirim bunu. Bu haftalarda topladığı puanlar Galatasaray'ın heybesinde taşıyacağı artı unsurlar.
0: Galatasaray'ın işte sen de az önce değindin lige, bu 4 sezon üst üste şampiyon olduğu sezonlar da dahil olmak üzere tamamında lige zaten ilk başladığı ligin o milli araya kadar olan kısmında her sezon hep eleştirildi futbolu. Kötü, işte coşku yok. Çok rahat top oynamıyor. Hep diken üstünde. İşte 1-0'lar, 2-1'ler. Her an rakip takım bir gol bulursa çözülmesi zor bir futbol gibi algılandı. Ama o milli aradan sonra işte Kasım, Aralık
1: Bir vites
0: dönemlerinde
1: yükseltti
0: vites
1: mi? Bir
0: yükselterek
1: seri.
0: ligi,
1: 8'de
0: ondan
1: 8,
0: sonra da
1: 9'da bir gitti
0: Mayıs'a
1: zaman
0: kadar
1: zaten farkı
0: devam ediyor. İşte belki orada
1: açtı.
0: derbilerde bir çelme takabilirsen takıyorsun veya bir Avrupa dönüşünde sert bir Avrupa deplasmanından sonra başka bir deplasman denk gelir vesaire gibi bir durum olursa ayağa takılabiliyor.
1: Yani genel itibariyle şunu söyleyebiliriz tabii ki. Osimhen yokluğunda bundan daha artısı daha iyisi olamaz
0: Tabii
1: diyebiliriz.
0: futbol
1: Yani çünkü
0: falan.
1: Başakşehir maçının belli maçın içerisinde sakatlandı çıktı. O maçı galip bitirmek, bu maçta oynamamasına rağmen kazanmak Galatasaray için, çünkü hep tartışılan bir konu var ya, Osimhen'siz Galatasaray kaybediyor, puan kaybediyor. Onu da sanki bu sene biraz daha yıkabilme pozisyonuna doğru gidiyormuş gibi Galatasaray. Şimdi Trabzonspor maçında sen oynayacak diyorsun. Pek de
0: Öyle
1: göreceğiz.
0: diyorlar yani, yetişeceği söyleniyor.
1: Yetiştirebilirler. Osimhen de her zaman zaten sakatlığından hep erken dönmüş.
0: Evet.
1: 3
0: Yani
1: hafta dönüyor,
0: çok
1: 2 hafta dönüyor,
0: ciddi bir
1: 5 hafta dönüyor, 3 hafta
0: sakatlıktan
1: dönüyor.
0: bile.
1: Yani Osimhen oynadığında Galatasaray açısından tabii ki daha farklı olacak. Yani şimdi Kocaelispor kapanan bir takım diyoruz ama bazı defoları da var. Stoperlerin kalitesi falan biraz düşük. Osimhen olsaydı ben Galatasaray'ın bu kadar zorlanacağını düşünmüyorum. Yani
0: Ben de
1: daha
0: daha
1: farklı bir Galatasaray galibiyeti görebilirdik.
0: farklı gol sayısına ulaşabilirdi Galatasaray. Peki derbiye geçelim buradan. Derbi mücadelesi bu hafta Trabzon deplasmanına

0: gidecek Galatasaray.
1: Trabzonspor kaybetti.
0: Trabzonspor kaybetti. Bu aşamada onu da konuşalım. Trabzonspor'da teknik direktör bilinmezi hala devam ediyor. Konuşulan isimler var. Ama 3. haftası oluyor galiba Fatih Hoca'nın. 3. haftasında hala Trabzonspor takımın başına bir teknik direktör
1: bulamadı.
0: Yani
1: ben bu hafta Galatasaray maçından önce bir karar verdiklerini düşünüyorum. Hem Konyaspor mağlubiyetinden sonra. Yani kuvvetli muhtemel milli ara bekleneceğini tahmin ediyordum. Ama bu haftaki mağlubiyet planları biraz değiştirecektir. Galatasaray maçının yeni hocasıyla çıkmak isteyecektir Trabzonspor. Ben bugün olmazsa...
0: Çıkar mı yeni hoca?
1: Bugün olmazsa yarın maçına? Bence çıkar. Bugün olmazsa yarın hoca açıklanacağını tahmin ediyorum Trabzonspor açısından.
0: Peki doğru mu Galatasaray gibi bir derbi mücadelesinin başına böyle yeni gelmiş, belki de takımı hiç tanımayan, oyuncuları hiç tanımayan...
1: Ya bir teknik adam bir... zaten Galatasaray maçı var. Ben Galatasaray maçından sonra başlayayım. O göreve yıpranmayayım diyorsa o teknik adamla yola çıkma. Yani bazen zor görevleri alacaksın.
0: Ben de tam tersine şey bakıyorum ya. Yani
1: yıpranmayayım Galatasaray maçından sonra mı?
0: Ya ben de durumun şöyle, yani yönetimsel açıdan şöyle idare edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Mesela tercih Fatih Terim olursa tamam. Tercih Şenol Güneş olursa tamam. Tercih işte ne bileyim Fenerbahçe açısından Aykut Kocaman olursa tamam.
1: Yabancı teknik adamlar söylüyorsun.
0: Yani bu oyun, bu ada teknik adamlar zaten oyunu biliyor, oyuncuyu biliyor, şehri biliyor, takımı biliyor. Burada tamam. Hiçbir şeyim yok. İtirazım yok. Tamam derim. Hemen derbiden bir gün önce getir, takımın başına çıksın, kadroyu teknik adam yapsın. Ama işte konuşulan isimler var. Herhangi bir yabancı teknik adam, şehri bilmez, futbolcuyu bilmez, oyuncuyu bilmez, rakibi belki hiç bilmez. Yani Galatasaray'ın ismini elbette duymuştur ama ben Avrupa'da herhangi bir teknik adamın, bırakın Galatasaray'ı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'un oturup lig maçlarını seyrettiğini düşünmüyorum tabii açıkçası. Ki. Yani hiç kimse.
1: Peki sana değil. Soru, madem öyle sen soruyorsun bir de ben sana sorayım. Bu kişi yabancı kişi, teknik adam, ligi bilen bir yabancı teknik adam olursa, Thomas Rice gibi.
0: O zaman değişir. O zaman değişir.
1: Çünkü en çok konuşulan isim o. Onu
0: Rice
1: söyleyeyim.
0: Konuşuluyor.
1: Rice konuşuluyor.
0: Tamam, evet.
1: Samspor'da ligimizde
0: görev almış. İyi işler de yaptı.
1: İyi işler de yapmıştı, evet. O tercih Trabzonspor açısından olumlu olabilir. Hem ligi bilen hem de yabancı bir teknik adam. Kadro, çünkü kadro seviyesi de biraz arttığı için yani yerli teknik adamla anlaşma, yabancıların uyumu söz konusu olduğunda ön plana yabancı hoca tercihi de çıkabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şenol Güneş olmazsa. Yani ben sanki şu denklemde
0: son çare Şenol Güneş'miş. Şenol Güneş'miş gibi düşünülüyor bana sorarsan. Son çare Şenol Hoca'ya, hoca hadi artık.
1: Tabii ben Trabzonspor camiasını da biraz yakından takip ettiğimiz için biliyoruz. Şöyle olabiliyor. Yani camia içerisinde Şenol Güneşçiler. Yani Şenol Güneş'in bu takımı en iyi o yönetir baskısı. Başkanın burada bir karar almak durumunda. Tahmin edebiliyorum. Sürekli belki telefon referans anlamında Şenol Hoca'yı karar ver başkan diye çok sık telefon alıyordur. Ama en doğru kararı verecektir, ama ne karar verirse verirsin ben bugün Trabzonspor teknik direktörünü açıklanacağını tahmin ediyorum açıkçası.
0: Peki Thomas Rice Dogarest'te değil mi ya? Evet. Sözleşmesi devam ediyor diye biliyorum Thomas Rice'in ben.
1: Bilmiyorum tam olarak.
0: Ben de hata
1: boşta mı çalışıyor mu tam bilmiyorum ama Trabzonspor'dan onu biliyoruz kendisini. Tabii Trabzonspor açısından ona bakarken ben maçla ilgili de söyleyeyim. Trabzonspor açısından da kritik bir mücadele. Yani ligin 6. haftasında
0: tabii
1: kendi
0: onlar
1: evinde,
0: kendi
1: evinde böyle bir iddialı kadro kurduğun sezonda kendi evinde bir nevi final maçına çıkıyorsun. Yani
0: bu
1: Galatasaray maçını
0: Ludogorets'teymiş hocam.
1: Ludogorets'te aktif. Yani Galatasaray oradan bir galibiyetle çıkarsa 6'yı 9 puan yaparsa Trabzonspor için sezonda şampiyonluk tekrar konuşmak söz konusu zor olur diye düşünüyorum.
0: Ben de çok
1: yani
0: zor olacağı.
1: O yüzden Trabzonspor şampiyonluk kelimesini konuşabilecekse bu maçtan en azından yenilmemesi gerekiyor. 3 puan tabii ki daha kendileri açısından hayırlı olacaktır.
0: Yani Trabzonspor 7 puanda Fenerbahçe ile birlikte ligin 9. sırasında.
1: Çünkü belli bir yatırım yapıldı. Kadro değeri arttı. Kadroya dünya ünlü yıldızlar.
0: Hata olan o muydu Trabzon'da?
1: Yok, ben çok hata olarak görmüyorum açıkçası. Yani bir yerde bu kadro teknik adam uyumunu doğru yakalayamadı Trabzonspor. Yani bir teknik adam düşün görevden Fatih Tekke, kurulan kadroyu beğenmiyor. Yani geçen seneki açıklamalarına bakıyorsun, Türkiye Kupası finali Okan Hoca'yla aynı masada espriler dönüyor tabii orada. Diyor Okan Hoca diyor ki tabii hocam diyor geniş kadro var, sen rahatsın diyor, elinde imkanı var, biz diyor ne yapalım geceleri uyuyamıyoruz tarzında konuşuyor. Şimdi geniş kadro verildi bu sezon başlangıcında, yani daha efektif, daha yıldız

0: yıldızların olduğu bir kadro. Bu sefer de onu beğenmiyor. Yani bazen de
1: doğru hoca doğru kadro.
0: Doğru hoca doğru kadro uyumu lazım. Yani Fatih Hoca'ya beğendiremedik. Hem kısıtlı kadroyu beğenmedi, geniş kadroyu da beğenmedi. Ne olacak? Bu sonunda ayrılık
1: ben
0: oldu.
1: Ben çok baskı hissettiğini düşünüyorum Fatih Hoca.
0: Tabii yani o camia içerisinden gelme baskı olumsuz.
1: Çünkü elindeki futbolcularla alınacak
0: o
1: olumsuz sonuçlar.
0: O baskıyı da telaffuz çok dillendirdi. Evet. Şakayla karışık dillendirdi. Sonu oldu diyebiliriz sonunda. Kale göre anlamında.
1: Her iki takım içinde, Trabzonspor içinde, Galatasaray için o kadar değil. Galatasaray burada kaybedilecek bir puan, orada alınacak beraberlik çok telöre edilebilecek
0: yani
1: durumda şu anda.
0: Galatasaray'da bu tarz maçları mesela bir fırsat olarak bakıyor. Hem puan farkı var, bir tane rakibini kaldırabilecek
1: oluyor,
0: şekilde aynen. olarak bakıyor. Yani ya burada yenilmeyeyim, öyle çıkayımdan ziyade ya ligin başı zaten kredim de var, kazanmaya oynayayım kafasında çıkıyor. Güzel bir maç bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz hafta sonu.
1: Bu arada tabii arada Avrupa maçları da var. Trabzon Avrupa'ya gidecek.
0: Trabzonspor galiba bu hafta oynamıyor. Konferans liginde oynadığı için. Konferans liginde biliyorsun şampiyonlar gibi Avrupa liginden az sayıda maçla oynuyorsun. Aynen. 6 maç oynuyorsun. Bu hafta bildiğim kadarıyla yok. Sadece UEFA Avrupa Ligi var. Beşiktaş'ın maçı
1: olacak. Beşiktaş'ın
0: da tabii ben sınav diyebilirim.
1: Ben de şeyde kalmış.
0: Avrupa Ligi'nde.
1: Hep şeydik geçen sene. Beşiktaş, Trabzon böyle olan kupayı alsak da şöyle Avrupa Ligi'ne gitse Beşiktaş düşüncesi vardı ya. Trabzon'dan evet. Oradan Avrupa Ligi kaldı. Playoff'ta elenmişti.
0: Beşiktaş için tabii burada Avrupa Ligi biraz zorlayıcı olacak. Ligde en azından başlangıç
1: bu
0: anlamında.
1: Bu aşamada Beşiktaş'a da
0: tabii
1: geçmiş olalım. İyi bir galibiyet, iyi bir futbol. Verilmeyen iki gol. Neredeyse hakem yorumcuların tamamı iki golün de Nizami olduğu görüşünde. Hem el dolayısıyla Agbadu'nun iptal edilen gol, hem Çerni'nin herhangi bir zaten orada temas yok yani. Net bir düşünce. 3 gol bunun üzerine, verilmeyen 2 golün üstüne.
0: Derbiden çıkıp
1: coşkuyla hiç rehavete kapılmadan.
0: Ya Beşiktaş için dediğim gibi şu an için başlangıç 4-4'lük demesem de ona yakın bir başlangıç. Alanya mağlubiyetini saymazsak. Çünkü deplasmanda bir derbi galibiyeti
1: bana
0: var.
1: Bana sorarsan Beşiktaş Alanya'ya mağlup olmadı. Alanya'ya mağlup edildi o maçta. Yani o çok büyük bir
0: rotasyon hatası mı diyorsun?
1: Yok. Şimdi ben şöyle.
0: Hakem kararı olarak. Ya ben orada tabii hakem kararlarından önce mesela orada da
1: rotasyon
0: mesela 3-0'lık Zalgiris rövanşından önce yanlış yerde yanlış rotasyon. Rotasyon yapmak tabii ki yapılmalı. Oradan da verim almalısın. Teknik adamlar bunu yapmalı. Hiçbir zaman rotasyonsuz ilerleyemiyorsun.
1: Mümkün değil.
0: Doğru zamanı doğru yapmak gerekiyor. Ben orada zamanlama olarak yanlış olduğunu, başka bir hafta kullanılması gerektiğini o rotasyon hakkını diye düşünüyordum. Hakem kararları tabii aklımda. Orada da belki rakip maçın başında 10 kişi kalacağı bir durum
1: 10
0: vardı.
1: 10 kişi kalmasa bile verilmeyen bir penaltı ve Nizami gol var zaten. Yani 2-1 yine bitecek o maç.
0: Tabii genel anlamda baktığımız zaman Beşiktaş'ın şu anki durumu geçen seneyi de beraber yorumladığımız zaman iyi diyebiliriz. Gerçek sınavın ben bu hafta Avrupa maçındaki Beşiktaş'ın
1: önce Marsilya
0: reaksiyonu, oyunu önemli benim açımdan. Bir de Avrupa dönüşünde tekrar bir deplasmana çıkacak. Diyarbakır'a gidecek.
1: Evet.
0: Ahmet'le oynayacak. Bu da zor bir maç. Zorlayıcı olacaktır Beşiktaş için. Yanlış bilmiyorsam pazartesi günü oynama ihtimali yok. Milli maç arada olduğu için.
1: Evet.
0: Yani perşembe pazar oynama oynayacak. Durumunda kalacak. Bu zorluktan, bu iki maçtan nasıl bir sonuç alacak? O benim için merak konusu. Ona göre Beşiktaş'ı daha doğru yorumlarız diye tahmin ediyorum.
1: Peki şimdi yorumlar da var. Ligin en elle tutulur futbolunu, en azından ne yaptığını bilen futbolunu oynayan takımı Beşiktaş diyebilir misin?
0: Diyebiliriz.
1: Yani şu ana kadar. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, diğer takımlar elbette başarılı işler yapan, başarılı sonuçlar alan. Galatasaray örneği var bir kere. Yani ilk haftaki Çorum beraberliği dışında bir şekilde kazanıyor ama kazanırken
0: yani 4 yılın şampiyon takımından bahsediyoruz. Bir alışkanlığı var. Yani bu yeni transferinin performansına daha iyi ihtiyacı yok. Şimdi Leao hazır değil. O performansa ihtiyacı yok. Galatasaray'ın belli bir omurgası var. İşte kaleciden başlayan stoperler işte Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Barış Alper. Orada Sara işte Osimhen yoktu var vesaire derken o bir oyun alışkanlığı var zaten Galatasaray. Bu lig içinde zaten kurulmuş kadrosu da fazla olduğu için kötü oynadığı zaman da kazanabilecek potansiyeli var. Onu da yerine getirdi. Orada hata yapmadı. Ama Beşiktaş'ın üstüne koyarak gitmesi gerekiyor. Oyun anlamında da bir gelişim görüyoruz. Kadro planlamasında şu aşamaya kadar iyi gittiğini, doğru ilerlediğini, yani sakatlık cezalar vesaire ya, binecek o zaman
1: bir
0: ne olur bilemem ama
1: ihtiyacı vardı, bir 8'e ihtiyacı
0: şu aşamada
1: vardı
0: baktığım zaman homojen bir orta saha kurulduğunu, yani üçlü orta saha tercihinin üretkenlikte de Beşiktaş'ı geri bırakmadığını görüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de mesela üçlü oynadı değil mi? Fenerbahçe çok tartışılıyor.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle Fenerbahçe üçlüsünde Beşiktaş üçlüsüyle karşılaştırdığımız zaman, ya şimdi geçen hafta derbi oynandı. 3'e 2 oynandı. Zaten orta sahayı verdi Beşiktaş.
1: Ya zaten. Evet.
0: 3'e 3 oynandığı senaryoda da, yani ligin geneline bakıyorum, sadece maç özelinde bakmıyorum. 3'e 3 oynandığı senaryoda da Beşiktaş'ın orta üçlüsünde iki tane oyuncu Fenerbahçe hiçbir yerinde yok.
1: Ya şöyle
0: yani,
1: bir denilebilir.
0: Orkun yok. Olaytan da yok. Salih belki İsmail'le şey tutabilirsin özellik olarak.
1: Şöyle tutulabilir. Beşiktaş'ta şu var. Orta sahada topu süpürecek bir tane adam var. Zekasıyla oyun kurabilecek bir tane.
0: Topu bilen
1: bir oyuncusu var. Çok hızlı olan bir başka oyuncusu. Ve gücü bitmek tükenmek bilmeyen ve çok hızlı olan bir oyuncusu.
0: Driplingle kat edebilecek. Yani önemli olan topu işte ikinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın, ya da topu driplingle hattı kırarsın. Ya pasla kurarsın hattı, ya da kırarsın driplingle. Olaytan bunu yapıyor mu? Driplingle yapıyor. Orkun pasla istediği bölgeleri topu aktarabiliyor mu? Rahatlıkla yapabiliyor. Oyun görüşü de var. Evet. Kesici oyuncusu da var. Yani o yüzden söyleyeyim, homojen terimini kullandım. Beşin orta sahasıyla ilgili. Hani o eşit dağılma. Fenerbahçe üçlüsünü koyduğun zaman belki o üçlüden yani yine üçlü oynamalı. Fenerbahçe şimdi hep şey tartışması olacak.
1: 4-4-2
0: üçlü mü? Şu Fenerbahçe şu renklerden çıkamayacak. Ya işte bak, Gençler Birliği Gaziantep'e karşı üçlü oynadık. Gördü, üretemedi takım. Ya zaten bu üçlüyle üretmesi çok kolay mümkün değil. Ya üçlü oynamalı belki ama daha doğru oyuncu profilleriyle üçlü oynamalı.
1: Ama yok.
0: İşte yok. İşte Asensio belki var, biraz orayı toparlayabilecek. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anki dün çıkan ilk 11'deki üçlüsünün belki de iki tanesinin oynamaması gerekiyor. İkisinin aynı anda. Yani iki tanesi bile tartışılır.
1: Gendozi,
0: bir tanesi oynamalı gibi.
1: Belki
0: üçlü oynamalı bir tane. Ama o işte oyuncu profilleriyle alakalı, kadro mühendisiyle alakalı. Dönüp baktığın zaman kulübeye de ya onu oynatmayayım, bunu oynatacağım dediğin oyuncu diyor.
1: Bu üçlüyle oynamalı Fenerbahçe ama Roma karşısında oynamalı.
0: Kesici maçlarda.
1: Kesici yani maçlarda.
0: Topun rakipte olduğu hallerde.
1: Beşiktaş'ta oynarken deplasmana içeri
0: bozmak için
1: gelseydi Fenerbahçe İnönü'ye, o zaman işte Beşiktaş'ın oyunu bozmak için üçlüyle oynayabilirsin.
0: Şimdi mesela şöyle, dün
1: ama o zaman da önde bu arada işte Greenwood'a çok
0: düşüyor. Fenerbahçe açısından da baktığımız zaman mesela onu yine tekrar oraya döneceğim. Üçlü oynadı. Üretkenlikten uzaktı ama maçın ikinci yarısında kalesine yaklaştırmadı rakibi.
1: Evet.
0: Şimdi gol beklentisi yok. Beşiktaş maçında ikinci yarı vızır vızır takımda düşündü. Yani orta saha bloğunu hatırla. Belki öyle olsa yaklaştırmaz. Belki beraber ayrılacaktı.
1: Belki de.
0: Yıpranmayacaktı. Psikolojik anlamda yıprandı. Çünkü çok eleştiri dozu arttı. Oyun, çünkü facia bir oyun ortaya çıktı.
1: Bu arada ben taraftarı da gözlemlediğim kadarıyla stat'taydım o derbi mücadelesinde. Taraftardan birbire falan razıydı Fenerbahçe taraftan.
0: İşte belki orada hamle yani olsaydı ikinci yarın başında gibi durumlar var.
1: Peki son dakika Thomas Reis'la prensipte anlaştı. Trabzonspor deniliyor. Engin'in kehaneti tuttu bugün.
0: Yok, kehaneti ya. Bugün artık çünkü karar almak zorunda. Başka uzatamaz.
1: Ben şeyden dolayı, yani Ludogorets'le hoca devam ediyor çünkü. Bir öyle hatırlıyorum. Ben o yüzden pek ihtimal vermemiştim ama demek ki belki bir bonservis,
0: yani
1: belki çıkış ücretiyle.
0: Ben isimden bağımsız söyleyeyim. O oluyorsa olur, olmuyorsa en son dediğin gibi Şenol Güneş getirilir ama bugün
1: derbiye illaki hocayla çıkar. Değerli dinleyenler, 52 yaşındaki Alman teknik adamın bugün Trabzon'a geleceği söyleniyor haber kanallarında. Thomas Reis'le prensipte anlaşmaya varıldığını ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde takımın başında Thomas Reis'in olacağı konuşuluyor. Hayırlısı olsun diyelim. Doğru bir profil midir? Yine tartışılabilir. Oyuncu grubunun yönetimi açısından ama rüştünü ispat etmiş bir teknik direktör olduğu, Ludogorets'te de başarıları olan, 2.18 puan ortalaması varmış 11 maçta Ludogorets'te. Hayırlısı olsun diyelim. Engin, sona gelmiş, süre yine etmedi. Varsa eklemek istediğin bir şey.
0: Yok, eklemek istediğim bir şey yok. Zaten gerekli yerden söyledik aklımızdakileri. Peki. Teşekkür ediyoruz.
1: Değerli dinleyenler, haftaya salı tekrar görüşeceğiz. Engin Görüş'te ben Kerim Öztürk, sevgili Engin Çetin'le beraberdik. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Sona erdi.
1: Reklam. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Radyo Spor.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Bir şey yoktu.
1: Ama yaz dönemi normal canım. Yani yaz dönemiydi.
2: Ben bayağıdır buradayım diye düşünüyorum ama.
3: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O zaman okullar Genco'ya dönüyor.
1: Ben Temmuz 3'te mi geldim? Temmuz 4'te mi geldim?
2: Niye biz 3 haftada birlikte bir aradaydı o zaman? Kaç hafta olması oldu? Lazım.
1: Ben hep buradayım.
2: Kaçırdığımız bir
1: Temmuz'dan beri buradayım ben.
3: Sorsan herkes burada.
2: Ben de buradayım diye düşünüyorum.
3: Herkes burada. Güzel, iyi o zaman. O zaman daha çok uzun haftalardan beri salıları beraberiz diye düşünüyorum. Öyle
2: herhalde
3: mi oldu?
2: Öyle olması lazım.
3: Söylediğinizden bu çıkıyor.
1: Salı... Senin için belki futbol hani şeye vakit geçmiyor.
3: Olabilir. Olabilir ama mutluyum bugün ya. 29 hafta kaldı sadece.
1: 29 hafta.
3: Bir şey yok yani, sabah söyledim.
1: Bir teknik direktör değişikliği de yaşanıyor.
3: Evet, günün öne çıkan gelişmesi, flash haberi, Trabzonspor, Thomas Reis flörtü diyelim. Sabah saatlerinde Trabzonspor'u takip eden gazeteciler tarafından saat 9.30-10 civarı sosyal medyada paylaşılmıştı biz programı yaparken. Saatler 2'ye doğru gelirken artık prensip anlaşmasına varıldığı haberleri de medyada veriliyor.
2: Hatta bugün Trabzon'a geliyor.
3: Evet, bugün Trabzon'a da gelmesi bekleniyor. Alman teknik adamın yakından tanıyoruz. Samsun Spor'da başarılı bir dönem geçirmişti. Samsun'u Avrupa kupalarına taşımıştı. Ve beklenildiği gibi diyelim, Trabzonspor'un Konya mağlubiyetinden sonra teknik adam arayışları bir anda hızlandı. Belki Konya Spor maçı kazanılsa Hüseyin Hoca Galatasaray maçına çıkardı ama o maç kaybedilince Trabzonspor gaza bastı ve Thomas Reis'la prensipte anlaştı. Bugün de herhalde hocayla artık anlaşma imzalanır. Trabzonspor...
1: Bence güzel seçim, özür dilerim.
3: Geleceğiz şimdi ona. Ludogorets'e gitmiş Thomas Reis. Ludogorets'te de şu ana kadar fena işler yapmamış Bulgar temsilcisinde. Artık orada nasıl bir anlaşma olacak? Kulübüyle de Trabzonspor'un tabii görüşmesi gerekiyor. Oradan bir anlaşma çıkacak ve Thomas Reis da görünüşe göre Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak. Peki neden iyi seçim Genco?
1: Çünkü kendisi sadece Türkiye'ye ve Türkiye Ligi'ne hakim olmamakla birlikte...
3: Olmakla birlikte.
1: Karadeniz...
2: Sadece onunla değil ya, yani doğru kullandım ben.
1: Yok, olmamakla birlikte, doğru kullandım. Olmamakla birlikte Karadeniz Ligi'ne, Karadeniz insanına, Karadeniz bölgesine de hakim biri. Olmamakla birlikte mi, olmakla birlikte mi?
2: Ben doğru kullandın gibi düşündüm ilk dinlediğimde.
3: Olmakla birlikte.
1: Kabul edin, olmak ya da olmamak.
2: Sadece onunla değil, Karadeniz'e de hakim. Evet, bence aynen doğru kullandım.
1: Yani dolayısıyla... ve tabii
3: Karadeniz kartını oynadı Genco.
1: Ama Karadeniz kartı vardır ya. Yani bu bir inkar edilemez bir şey. Orada da başarılı oldu.
3: Mesela
1: ara dönem içerisinde seçilebilecek en iyi isim.
3: Antalya Spor'u çalıştırsaydı bunu söylemeyecek miydi?
1: Sıcağa alışık değil derdi. Ama mevsim iyi, Eylül hafif hafif serinliyor. Ekim yani olsa daha iyi olurdu.
3: Peki. Karadeniz insanı ilk kimini biliyor diyorsun.
1: Bence güzel bir seçim yani, dönem içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde. Ya mesela Mert, dün konuştuk ya, iki isim vardı.
2: Pioli ile Şenol Hoca.
1: Bence Thomas Reis ikisinden de daha heyecan verici bir hoca. Daha bu takımı bu ikisinden daha ileriye götürür derim. Yani dedim de.
2: Yani heyecan verir mi bilmiyorum ya. Heyecan konusunda ben
1: de zaten o yüzden takıldım, biliyor musun? Heyecan değil ama. Evet.
2: Çok heyecan getirmez mesela Trabzonspor taraftarında. Hani Reis geliyor, biz uçacağız, kaçacağız, bu takımın hakkını verecek diyecekleri bir hoca gibi gelmiyor bana.
1: Ama eldeki yaşanan durumdan dolayı, hani mesela yazın teknik direktörün yok ve sen bir hoca arıyorsun, Thomas Reis deseler bir acaba dersin şu kadroya. Hı hı. Ama ligin daha 3. haftası, 2. haftası, teknik direktörün ayrılmış, gelmiş, bir daha ayrılmış. Mevcut isimler gerçekten çok kısıtlı. Bence dediğim gibi ligi ve Karadeniz'i bilen ve Samsun Spor'da da gerçekten hani tanıtıma gerek yok, çok başarılı olmuş bence bir hocanın bulunması, bence çok doğru bir seçim gibi düşündürdü bana.
2: Aslında doğru olduğunu ben de şöyle düşünebilirim, şöyle savunabilirim. Mesela Thomas Reis geldikten sonra hani kadroyu beğenmeyip ara transfer döneminde böyle sil baştan kadro isteyecek bir teknik adam mı diye sorsam, Ben hayır cevabını veririm. Yani Rice elindeki

0: malzemeden en iyisini çıkarmaya çalışan. Tabii ki istekleri olmuştur Samsun Spor'da da ama bunun için öyle çok büyük problemler yaratan biri gibi gözükmedi bana çalıştığı dönemde. Trabzon'un da bence şu an böyle bir isme ihtiyacı var. Çünkü takım hazır. Ocağa kadar da bir takviye yapamayacak. Elindeki malzemeden en iyisini çıkarması gerekecek. Rice de bence bunu yapabilecek psikolojide bir teknik direktör. Mesela bu bence pozitif bir durum.
1: Eldeki malzemeye göre bir şey çıkarmaya çalışan teknik
0: yani
1: direktör.
0: Yani bunun kırın etmez bence açıklamalarıyla. Yani ne bileyim Pioli gelse ya da Conte gibi daha böyle yüksek profilli biri gelse bahaneler duyma ihtimalimiz bence daha fazla. Ama Rice'dan ben duyacağımızı hiç zannetmiyorum. Çözüm odaklı olacaktır.
1: Evet, Galatasaray maçı öncesi gelmesi de bence Trabzonspor için bir artı. Neticede Trabzonspor için Galatasaray maçı bir anda kritik hale geldi. Dün de biraz konuştuk, Galatasaray karşılaşmasının en azından kaybedilmemesi gerekiyor.
0: Abi bu altyazıdaki saatleri görüyor musunuz? Bütün derbileri pazartesiye almışlar sezon içerisinde oynanacak.
2: Evet.
0: Ve 20, 21, 30, 21 falan saatler.
2: Evet, niye hepsi pazartesi? Ama şeyden dolayı.
1: Neyden Avrupa dolayı? Ligi maçları.
2: Avrupa Ligi maçlarından dolayı.
1: Ama Galatasaray Fenerbahçe neden?
0: İkisi de Şampiyonlar
2: evet,
0: Ligi takımı.
2: Evet, çarşamba.
0: Pazartesi 21.30 diyorlar. Kasım'da bir de. Şey, Ekim sonu pardon.
2: Büyük bir ihtimalle şey, hangisi çarşamba oynarsa benim daha az vaktim vardı demesin diye.
1: Yok demez de orada da bir bayram durumu var mı?
0: Yok, daha bayramlara çok var ya.
1: Çok mu var daha?
2: Bayramlar bence kesin öyle benim dediğim olay.
0: Bayram 2027.
1: O zaman senin dediğin olay.
0: Herhalde ondan.
1: O zaman senin dediğin olay. Genco'nun dediği olay. Evet, 9. haftadaki derken altyazı gitti.
0: Sosyal medyada ben bulayım mı?
1: Yani çok önemli değil tabii derbilerin hangi gün oynanacağı da.
0: Ama hepsinin pazartesiye denk geldiği ya da getirildiği ne zaman
1: şimdi
0: oldu yani?
1: 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray maçı 30 Kasım pazartesi 21. 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 13 Aralık Pazar 19. 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 19 Ekim Pazartesi 20. Bir tane daha var. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi de 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da.
2: Peki bir soru. Bir soru. Bence güzel bir soru. Bu nereden düşünüldü de bir anda akıllara geldi ve biz şu maçların hepsini pazartesi yapalım dendi. Yani bunun şimdi, aciliyeti nedir yani?
1: Aciliyeti değil. Bir kere fikstürü zaten önce açıklamak daha doğrusu. Ama burada aynı zamanda mutlaka takımların Avrupa fikstürüne baktılar. Avrupa fikstürüne baktıktan sonra da bu kararlar çıktı. Zaten en kolayı pazartesi oynatmak.
0: Peki, sence bütün fikstür mü açıklandı? Hı? Şu anda bütün fikstür mü açıklandı?
2: Bence sırf bunlar açıklandı.
0: Bütün fikstür açıklanmış.
2: Öyle mi?
0: Evet.
1: Açıklarlar ya. Yani
0: açıklamışlar.
1: Bir şey kalmadı çünkü.
0: 7. haftayla 16. hafta bütün fikstürü.
2: Ama 15. hafta da var.
0: İşte 16. Tamam, 16'ya kadar işte hepsi. Ha. 7'den 16'ya kadar hepsi açıklanmış.
1: Yani zaten bu istenen bir şeydi.
0: Bu arada şöyle yazılmış. TFF şimdi sitesine girdim.
1: Değişiklikler olabilir mi demişler.
0: Galatasaray Fenerbahçe müsabakası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak pazartesi günü alınmış. Hani Avrupa Ligi yok dedik. Şampiyonlar Ligi ne alaka ama.
1: Ne varmış peki?
0: Yoğun etkinlikler.
2: Konser mi?
0: 25 Ekim Pazar. Bakın ne var bilmiyorum, yazmamışlar. Diğer derbilerle ilgili herhalde Avrupa Ligi ve konferans ligi olması.
1: Bence o biraz bahane olmuş. Yani 25 Ekim Pazar günü İstanbul'da ne kadar büyük şeyler olabilir?
0: Valilik de dün yazmış. 14 Eylül'de yazmış.
1: Bakarız.
2: Madonna geliyormuş.
1: Ne?
2: Madonna geliyormuş.
1: Yani Madonna gelse de genelde çok etkilemez. Yani İstanbul gibi bir şey.
0: 25 Ekim'de İstanbul'da
1: ne var?
0: Ne var? Çok basit oldu. Yapay zekayı da böyle kullanıyoruz. Bosforus, Boat Show, Deniz Fuarı, Ataköy Marina.
1: Evet, çok etkili gerçekten.
0: Tiyatro varmış. Silahşör Kızır abi bir hanım.
1: Evet, başka?
0: Yani yapay zekadan bir
1: şey var
0: da.
1: Mı? Maraton var mı?
0: Maraton. Valla yapay zeka 25 Ekim'de ne var dedik, bu ikisini çıkardı.
1: İstanbul Maratonu ne zaman koşuluyor?
0: İstanbul Maratonu mu var? Böyle kış yani Ekim'de koşulmuyor.
2: Peki yine bir soru daha. Yani bütün Türkiye Ligi'nin marka maçlarının pazartesi olması yani reklam açısından ve promo tanıtım promosyon amacıyla düşünsek negatif mi olur?

0: pozitif mi olur? Çünkü başka hiçbir maçta çakışmayacak. Çünkü Bayern'di, Dortmund'da oydu buydu, Barcelona, Real'di. Hani çok nadir pazartesi oynuyor bunlar. Hepsinin topyekun pazartesi oynanması Avrupa'da izlenilirliği arttırır mı acaba? Yoksa bu ne biçim şey ya? Bütün maçlar pazartesi oynanıyor. Hiç böyle güzel bir güne, pazar günü otursun millet, otursun beraber yemek yesin gibi bir hadise düşünülmeden. Yani artı mıdır, eksi midir?
1: Yani nereden baktığına bağlı. Eğer uluslararası seyirci ve karşısında daha güçlü bir opsiyon olmadığını, olmamasını istiyorsan sana ufak bir artı getirebilir. Fakat hani diğer tarafta buradaki insanlar için daha zor.
0: Ama değer açısından peki, hep diyoruz ya var yok tartışıyoruz marka, ligin marka değeri. Yani ilginç yani, hepsi pazartesi olsa aslında bir farklılık olabilir. Biraz ısınmaya başladım ben.
2: Maraton bir sonraki haftaymış.
1: Bir sonraki haftaymış. Yani 25 Ekim'de yapay zeka İstanbul'da çok kritik bir şey bulamadı yani.
2: Bulamadı şimdilik. Yazar dinleyicilerimiz varsa onlar da sordururlar.
1: Yani hani pek bilmiyorum.
2: Sen ısındın yani ha pazartesi.
0: Ya şundan dolayı ısındım ama işte Bayern'de hep şey diyoruz ya. Ya mesela Galatasaray Fenerbahçe maçının olduğu bir gün işte Liverpool Manchester United, işte Arsenal Chelsea ya da Bayern Münih Dortmund, ya beni sarmaz da işte Barcelona Real falan bir şey olduğu zaman bir içim yanıyor yani. Reklam arasında gidiyor yani, devre arasında falan gidiyorum ediyorum. Bazen bayağı uzun soluklu zapt yapıyorum eğer o maç beni sarmadıysa, tempo iyi değilse. Hani Türkiye Ligi'ndeki bütün büyük maçların pazartesi olması bir farklı bir marka değeri katabilir gibi hissettirdi bana. Böyle bir ısındım yani.
2: E tabi sen Premier Ligi diğer ligde çok takip ettiğin için tabii, sana yarar. Ama hani Türk halkına bir şeyi yok. Bir artısı yok.
1: Evet, derbilerin tarihi belli oldu. Trabzonspor'da Thomas Reis yeni teknik direktör olacak gibi gözüküyor. Genco da olumlu, Mert de olumlu Thomas Reis'le alakalı olarak.
2: Ben bir çekincemi sabah söyledim ama. Hani Salah'ın varlığıyla birlikte hani Reis biraz daha takım bütünlüğüne önem veren, herkesten savunma, herkesten hücum bekleyen, sanki böyle Samsun Deniz'den öyleydi. Öyle oyuncu profilleri vardı. Trabzon biraz daha farklı. Salah gibi bir dünya yıldızı var. Onu yönetmek Reis için zorlu olabilir. Bir orada şerh düşerim. Onun haricinde beğendiğim bir isim benim de Reis.
1: Evet, bakalım. Thomas Reis'in ilk maçı da zor Galatasaray maçı olacak. Zor bir maçla start alacak Trabzon'da. Ama tabii iyi bir sonuç alırsa bayağı bir ivme yakalar. Kötü bir sonuç alırsa da Trabzonspor'un tabii zirve şansı biraz zora girecek. Hatta bayağı zora girecek ama çok da tabii yeni teknik direktör olduğu için bir eleştiri gelmeyecektir. Thomas Reis'a. Thomas Reis 52 yaşında, 1973 doğumlu bir isim. Normalde 4-3-3 taktiğini benimsediğini yazmış burada Transfermarkt'ta. Şöyle söyleyelim, Bochum'da yardımcı antrenörlük yapıyor. Daha sonra Bochum ve Wolfsburg U19 takımlarını yönettikten sonra Bochum'da teknik direktörlük kariyerine başlıyor ve orada 112 maça çıkıyor. Daha sonra kısa bir Schalke dönemi var. Schalke dönemi 31 maç sürüyor. Ardından da Samsunspor dönemi, 2024-2025 sezon öncesi Samsunspor'a transfer olmuştu Thomas Reis. Orada da 72 maça çıktı. Samsunspor'u lig üçüncüsü yaptı. Avrupa'ya taşıdı. Ama ondan sonra işler pek istediği gibi gitmedi ve ayrılık gelmişti. 2026 yılının 14 Şubat'ında Sevgililer Günü'nde Samsun'la Thomas Reis'in yolları ayrıldı. Atacaksınız, Samsunspor kötü bir sürece girmişti. Oradan da çıkamamıştı. Bu sezonda Bulgar temsilcisi Ludogorets'in başına geçmiş Thomas Reis. Ligde gayet iyi. İki karşılaşmada sadece puan bırakmış. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2.56 maç başına puan ortalamasıyla yoluna devam ederken artık oradan da ayrılıp tekrar Süper Lig'e dönüyor Thomas Reis diyelim. 14-17 çok sayıda mesaj geldi. WhatsApp hattımız açık. 0538-052-1487 mesajlara bakacağız. Tabii ki dönüşte Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesiyle de devam edeceğiz.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım ve

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
8: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-20, 4 tane derbinin tarihi açıklandı. 3'ünün pazartesi olmasını konuşuyoruz. Mesajlar da geliyor. Bu biraz daha gün içerisinde tartışılır, konuşulur. Belki yarın biraz daha bu konuya değinebiliriz. Biz İstanbul'da o tarihlerde çok bir şey göremedik. Bakalım, mutlaka çıkacaktır. Bilmediğimiz bir şey var gibi gözüküyor. Şöyle bir soru gelmiş. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Hakem programı akışa eklenecek mi denmiş. Sizce hakem programı olmalı mı radyoda?
9: Hakem programı.
10: Oo, güzel. Ya şöyle.
9: Eskiden vardı, çok vardı. Aynen. Yıllar boyu yapıldı. Farklı isimlerle de.
8: Yani, Barış abinin hatalarından biriydi.
10: Ya olabilir ama görüntü olmadığı için, yani görsellik olmadığı için olmaz gibi geliyor. Yani kendileri baktılar, gördüler diyelim ve hatta akıllarında kaldı. Konuşulması istenen 5 pozisyonu yazın dendi ve 5 pozisyon geldi. Hadi onlar baktılar diyelim. Hani radyoda sadece duyduğun için, yani o pozisyon bence penaltı, bence değil, tekrar oynatalım görelim, bak darbe var kısmı olmayacağından dolayı bize geçmez gibi geliyor. Evet. Ama olabilir.
9: Yani bence karşılık bulur. Hakem programı Türkiye'de tutuluyor. Yani biz bir pozisyonla ilgili yorum yapıyoruz seninle. Hı-hı. Dinleyicilerle anlaşamıyoruz. 40-50 tane mesaj geliyor.
8: Moderatör olmak ister misin?
9: Yok. Ben benden uzak olsun da.
8: Hakem programı ben, olsun ama ben olmayayım diyor.
9: Evet. Benden bağımsız olabilir. Ama ben biliyorsun çok artık o şeylere girmek istemiyorum yani. O detaylara.
8: Evet. Bilmiyorum. Dinleyiciler de yazsınlar bir hakem programı olmalı mı olmamalı mı? Ben genelde sadece sponsorlu olursa şeklinde yaklaşıyorum.
10: MHK sunar.
8: Aynen öyle. MHK'nin sunduğu işte şunla.
10: Bütün kararlar doğru.
8: Aynen, hakem programı. Ama bak ona hiç itiraz etmem. İstediklerini söylesinler.
9: Anthony Taylor'la program olursa onu modere edebilirim.
8: Güzel olur öyle.
9: Hani hakem programı, şimdi tamamen de kapatmayayım kapıyı. Taylor'la yapacaksak. Güzel olabilir mesela.
10: Anthony Taylor'a ben de şey olurum. bel kaldırırım isterim diye. Ha. Öğretmenim.
8: Güzel, evet. Dinleyiciler yazsınlar, hani olması gerekir mi? Bir artık bir karşılığı var mı? Mesela ben onu da düşünüyorum.
9: Abi bak, şöyle zenginleştirilebilir bence. Süper Lig'deki pozisyonlar tabii ki tartışılır. Ama Avrupa'dan da böyle örnek olabilecek.
8: Ama Avrupa'da
9: tartışılabilecek.
8: Ama o zaman tam Genco'nun dediğine geliyor.
9: Ne?
8: Şimdi Türkiye Ligi'nde iyi
9: herkes
8: kötü...
9: Herkes hakim pozisyonları.
8: Tabii herkes tabii biliyor da, şimdi sen, örnek veriyorum, sabah Manchester United, Manchester City maçında Foden, Bruno Fernandes pozisyonu dedik. Onun belki dinleyicilerin yarısı o pozisyonu görmedi. Hı-hı. O zaman bir şey ifade etmiyor. Nasıl yapacaksın?
9: Maçta anlatılıyor abi, radyodan, betimlenerek. Yani maç anlatımı da, evet, maçta değil.
8: Onların hayal gücüne bırakacağız yani.
9: Yani olmayacak işte.
8: Foden gaddar bir şekilde ayağını kaldırarak Bruno Fernandes'in karnına şiddetli bir tekme.
9: Sağ ayağıyla böyle, tam tekme de gibi değil. Böyle
8: daha
9: hafif
8: ayağı havadayken kırmızı kart olduğu belliydi falan diye böyle dramatik
9: Michael
8: bir şekilde.
9: Michael Oliver ters açıdaydı işte. Bruno Fernandes'in sırtını görüyordu falan. Yapılabilir bence, hani şey olarak, içerik olarak da Avrupa'dan sonuçta bizim çok aşina olmadığımız kararlar çıkıyor. Facia kararlar çıkıyor, örnek hakemlik çıkıyor. Hmm. Belki her hafta böyle birkaç şey, ki hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden de malzemeler çıkabilir. Onlarla da zenginleştirebilir. Hani sadece Süper Lig özelinde olmayıp. Bu aklıma geldi.
8: Evet, işte benim bir de biraz uzak durma sebeplerimden bir tanesi. Şimdi iki eski hakem, iki eski iyi hakem pozisyonlarla alakalı olarak farklı şeyler söylüyorlar ya. O zaman da bir geçerliliği kalmıyor diye düşünüyorum.
9: Niye işte?
8: İşte kime göre, niye göre oluyor mesela o zaman. Evet. Hani senle benim yorum yapmamdan ne farkı var? Eğer hakem programı yapıyorsan normalde bir hakemin ya da eski bir hakemin söyleyeceği şeyin direkt böyle karşıya geçip ikna edici olması lazım. Ama ya onlar artık ikna edemiyorlar insanları, ya da insanlar pek inanmak istemiyorlar. Çünkü
10: bence futbolun bir doğrusu olmadığı için, ben seni anladım ama futbolun bir doğrusu yok ki Ali.
8: Ya şöyle mesela.
9: Gri pozisyon değil mi?
8: Sen diyorsun ki Fırat Aydınus bu pozisyona işte penaltı dedi. Heh. O da diyor ki ama bir yön gezer penaltı değil dedi. Diyor.
9: Sabah şeyde ayrıştık, dünkü geri pas. Geri pas mı değil mi, uzaklaştırma mı? Dün trio uzakta, yani normal bir uzaklaştırma demiş. İşte Fırat Aydınus bir yön gezer geri pas.
8: O zaman nasıl olacak işte oradan hani?
10: İşte ne, yorum ne kazanacağız? İşte yorum bu. Ha, anladım. Tamam.
8: Bizim elimize
9: sen
8: ne
9: bir sonuç mu istiyorsun illa bir sonuç?
8: Tabii bir karşılığı olsun istiyorum. Bir şey söylendiği zaman, yani bir uzmana bir program emanet ettiğin zaman onun bir karşılığının olması lazım. Hani bir referans program olması lazım aslına bakarsan. O referans program olmak çok önemli. Bu şeyde örnek veriyorum. Radyo Spor'da hakem programında böyle dediler. Onun bir karşılığının olması lazım. Eğer o karşılığı verebileceksek bence yapalım. Ama bizim de söylediklerimiz, ya tam orada öyle söylediler, orada öteki tarafta da öyle söylediler gibi böyle boşluğa konuşulacaksa, o zaman bir yarar olmuyor radyoya.
9: Sen o zaman yok. Ya tek kişi çıkaracaksın ya üç kişi.
8: Ya da
9: kişi...
8: Anthony Taylor çıkartacaksın işte.
9: İşte.
8: Hani öyle bir şey olması lazım ki bence karşılığı olsun. Neyse. Bakarız. Şimdi dönelim düne. Fenerbahçeli taraftarların beklemediği anlar geldi hat-trick'te.
9: Ben hani maçın üzerinden sanki çok geçmiş gibi. Döne deyince ne vardı dün diye düşündüm.
8: Evet, o zaman Genco'ya döneyim ben. Sen madem maçı unuttun. Antep'le Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
9: Vallahi evet.
8: Doğru. Şu espri de yapayım mı?
9: Yap.
8: Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle.
9: Evet ya, sosyal medyada evet,
8: çok
9: yapılmış. Espri
8: çok fazla yapıldı.
10: Daha takımı tanıması lazım.
8: Evet, evet, bu espri de çok ben fazla de gördüm. Yapıldı. Evet, Genco, dün maçı izledin. 0-0 izledin mi?
10: İzledim.
8: İzlemediysen Mert'le konuşayım.
10: İzledim, izledim.
9: Hatırlamadığım halimle.
8: Hatırlamadığın halimle. Evet, 0-0'lık beraberlik geldi. İlk yarı biraz daha Antep ağırlıklı oynanan bir maç. Ancak Gündüz'ün kaçan çok net bir pozisyonu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin direğe takıldığı iki pozisyon. Ama dengeyi bozamayan bir takım. İsmail Kartal değişiklikleri eleştirildi ve sonuç 0-0.
10: Ya ben şeyden başlamak istiyorum. Evet, Antep iyi başladı. Yani gole biraz daha yakın taraftı diyebilirim ama sonra Fenerbahçe işte 20-25 gibi toparlanıp gelmeye başladı ama ya Gündüz'ün şutu çok kötü değil miydi arkadaşlar? Yani hani böyle o kadar net bir pozisyonda hiç baskı yok. Hani az farkla çıkar, kaleci kurtarır falan. Yani adımlaman yanlış olur. Yani o topu o kadar kötü bir yere vurmak için bence hiçbir sebep yok. Ne demek istiyorum? Acaba Gündüz'ü İsmail Hoca'nın gitmesini isteyen o ekipten biri mi? Hani öyle bir varsayım var ya.
9: Bir de erken çıkar.

0: 60 küsürde çıkardı o
1: Evet,
0: plan
1: bir de erken
0: kendisini.
1: çıkardı. Bir önceki hafta da seninle konuştuk ya, Roma maçında kesin oynamayacakken Beşiktaş maçında neden oyundan çıkartıldı ve bütün orta saha teslim edildi? Ya Guendouzi hakikaten o isimlerden biri olabilir mi diye kendi kendime, hani radyoda değilmişiz gibi. Ya ben maçı izlerken arkadaşımla bu kadar da kötü vurulmaz dedim ya, yani hani bak diyorum, adımlama hatası olur, bir şey olur, yerden seker falan. Ya o topun o kadar kötü vurulması için gittiği yer anlamında söylüyorum, ben hiçbir sebep bulamadım. Hiçbir sebep bulamadım. Ona çok kafam takıldı. Onun haricinde evet, direkten dönen toplar vardı. Değişiklikler konuşulabilir. Bence Antep de iyiydi bu arada. Hatta ben Antep'i şöyle eleştireyim. Bu kadar iyi başlayıp bir maçı nasıl bu kadar kötü bitirdi? Kafaca. Yani golü bu kadar ararken golden nasıl uzaklaştı? Korner çıktığında herkesin eli ayağı birbirine girdi. O son 90 artı 2'deki bu kadar rahat pozisyonda artık o kadar eller ayaklar titremeye başladı ki korner atıldı. Laf lafı açıyor. Bu arada 2 dakika sırf kavga edilmişken hakem nasıl sadece 3 dakika uzatma verdi? 2 dakika zaten maçın bitmesine 5 dakika 10 dakika kala bir kavga çıktı yani. Ve yani iki kişi birbirine girerken iki kişi daha, iki kişi daha, tam ayrılıyordu, bir daha gelindi. O 3 dakikalık uzatma da bana çok konuşulması gereken bir durum gibi geldi. Şimdi bu beraberliği Fenerbahçe'nin Roma maçından sonraki yaşananlara ne kadar bağlayabiliriz? İsmail Hoca'nın gelmesine, gitmesine, işte oyuncuların onun tavrına karşılık verdi mi, vermedi mi? Biz senleyiz hocam dedi mi, demedi mi oyuncular? Bunu neresinden tutabilirim?
0: Mesela kimse paylaşım yapmadı demişti dün. Kimden okudum ya ya da dinledim. Alper Yemeniciler ya da başka biri. Hani ne bir oyuncu gittiğinde ne de geldiğinde herhangi bir paylaşım, bir destek mesajı yok sosyal medyadan denmiş oyuncular tarafından.
1: Bak ben de bunu şimdi ilk kez duydum ama
0: Bu ne kadar bir şeydir bilemiyorum
1: ben
0: tabii.
1: aynen, yani hani bu mesela benim için somut, bak görüyor musunuz, diyebileceğim bir gelişim değildir. Belki genco amca olmamla ilgili de böyle bir şey olabilir yani. Ama çok sosyal medyacıyımdır ben. Ama değil benim için hakikaten. Fakat Fenerbahçe Antep maçına çok kötü başladı. Yani bilmiyorum, bir motivasyon eksikliği mi? İsmail Hoca zaten maçtan sonra bir basın toplantısı düzenledi. O bana mesela hiç geçmedi. Dedi ki işte Roma gibi bir takıma karşı oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne oyuncum daha iyi motive ve konsantre oldu. Sahanın zemini de çok bozuktu. Yani geçmedi diyorum ama 18 yıl sonra da Fenerbahçe ilk kez Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Zor bir takıma karşı oynadı. Yani acaba hakikaten olabilir mi, ama sahadaki oyuncular da yani Lukaku'dan Skriniar'a, Ake'den Guendouzi'ye, Kante'ye, yani bu da değil bence. Ya arkadaşlar orada bir şey var. Bir şey var ama daha tam ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de bir sorun var, içeride bir sorun var ama daha tam ortaya çıkmadığını bu sorunun düşünüyorum.
0: Valla Fenerbahçe yıllardır bir sorunla mücadele ediyor. Bir şeyler
1: Ya ama
0: eksik,
1: mesela
0: bir türlü
1: İşte
0: tutturamadı.
1: evet, belki yapıdan bahsediyorsun. Bir ara ona yapı dendi. Sonra işte golcüsü olmadı dendi. Hani bir şeyler söyleniyordu en azından. Hayali bile olsa bir şeyler söyleniyordu.
0: Şu an ne olduğu da
1: Şu anda yani bir İsmail Hoca'nın gidişi, gelişi ve Beşiktaş maçında oynanan kötü oyun. Ya ama ben biraz burada bir şey suçlayacaksam ben İsmail Hoca'yı suçlarım. Yani suçlu görürüm çünkü yani sezona çok iyi bir başlangıç yapıldı. Hep söyledim, hiç anlayamadığım büyüklükte bir Gençlerbirliği maçı rotasyonu ve gelen mağlubiyet. Orada biraz İsmail Hoca'nın şeyi sarsıldı. Yani ne kadar götürebilecek acaba bu takımı? Yani daha sezonun başında bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde neden böyle büyük bir rotasyon yapıldı? Ben hep bunu söylerim ve gelen de bir mağlubiyet var işte. Yani orada dişlerden bir iki tanesi kırıldı bana göre. Sonra Lyon maçları, Beşiktaş maçındaki Guendouzi hamlesi ve Beşiktaş maçındaki ne yaparsa yapsın kötü oyunun gidişatını elindeki çok iyi kadroya rağmen hiç değiştirememesi. Yani Beşiktaş bana maçtan sonra hep söylüyorum bunu. Hakimdi Fenerbahçe karşısında. Sadece Fenerbahçe taçtan attığı golden sonra bir 5 dakika

0: orta sahada Beşiktaş'la mücadele etti. Onun haricinde bana göre tamamen Beşiktaş ve hiçbir şey yapamadı İsmail Hoca. Bu iki, Gençler Birliği bir, bu iki Roma maçından sonra tam hakikaten herkesin güven oyunu kazanabilecek oyun, taktik değişikliği ve başarısını sergilemişken gidip geri gelmesi, dediğim gibi suçlama mı denir, başka bir adı var mıdır bu söylediğimin, ama ben İsmail Hoca'ya bu kötü gidişatta pay veririm.
1: Sorumluluk, hani suçlama.
0: Sorumluluk, evet, sorumluluk, suçlama mesela demeyelim. Çok güzel söyledin. Sorumluluk veririm.
1: Evet, devam edeceğiz. 14.33 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'da Hattrick'i dinliyorsunuz. Gaziantep-Fenerbahçe maçından başladık. Biraz daha tabii Fenerbahçe'nin geneline döndü konu. Devam edeceğiz. Mesajlarınıza da baktım. Hakem programı ile alakalı olarak zaten demişsiniz, Aygün abi pazartesi günleri yapıyor Serdar Hoca ile beraber. O yeterli diyen bayağı bir mesaj gelmiş. Ama tabii bu söylediğimiz ayrı. Böyle bir saat ya da iki saatlik kuşak olacak. Ama siz de zaten onu anlayıp hani fazlasına gerek yok.
0: Biz hatlarımız kilitlensin istiyoruz.
1: Ya işte bilmiyorum. Bakalım. Ama genel kanı hani Aygün abi zaten ya yapıyor. Şey demişler yalnız. Aygün abiyle Fenerbahçe saatinde zaten yapılıyor demişler. Aygün abiyle Fenerbahçe saatinde zaten hakem programı var demiş. Güzel. Evet, aramıza gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
3: Spor. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Radyo Spor.
2: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.36. Mert, Fenerbahçe'nin sağ içinde yaşadığı sorunların kısa yollu çözümü nedir? Ne gibi gözüküyor? Asensio'nun bir an önce dönmesi mi?
10: Vallahi oydu direkt içimden geçen, evet, sen sorduğun anda.
1: Yoksa bazı oyuncuların işte takıma tekrar monte edilmesi mi? Semedo gibi. Ne bileyim. Mesela Kante ya da Gendüz'den bir tanesi yedek kalabilir mi? Fenerbahçe'de biraz daha radikalleşip öyle bir şey olabilir mi? Ama kenarda tabii onu hangi profile dolduracaksın?
10: Hani şey olabilir. Gendüz'i, Levent, Asensio. En fazla.
1: Kerem'in yedek kalması mı? Şöyle bir sağ içine baktığında şu anki temel problemler nasıl Fenerbahçe için geride kalır ve Fenerbahçe bu haliyle sezon içerisinde bir istikrar yakalayabilir mi? Mesela ben ısrarla Fenerbahçe'nin iyi kadrosu olduğunu söylüyorum. İnsanlar da ısrarla Fenerbahçe'nin kadrosunun sıkıntılarla dolu bir kadro olduğunu söylüyor mesela. Şimdi bence o bayağı bir işleniyor. Fenerbahçe'nin kadrosunun yetersiz olduğu. Sen de görüyorsun yani Fenerbahçe bu şeyden nasıl çıkacak? İçine girdiği gene bir hafif bir kaos durumu oldu, oluştu Fenerbahçe'de.
10: Kadronun

0: kötü olduğuna inanmıyorum. Sadece Asensio'nun sakatlığıyla birlikte 10 numara rotasyonun aslında ne kadar eksik olduğu söylenebilir. Sonuçta İrfan Can şu anda alternatifi gözüküyor ama o da son dönemde hep sağ açık oynadı. Merkez oynamaktan uzak. Öyle bir alışkanlığı son dönemde yok İrfan Can'ın ve performans da geçen yıl tartışmalıydı. Hı-hı. Gitti biliyorsun işte. Kadro dışı kaldı. Kiraya
1: mesela
0: gitti.
1: Mesela orada Greenwood'u serbest oyuncu gibi oynatmak, nasıl Talisca santraforun arkasında oynuyorsa ki hani Talisca da oyun kurulumuna katılan bir oyuncu değil. Hı-hı. Biraz daha merkeze geldiğinde genelde sağ verip devam eden bir oyuncu. Mesela Greenwood'un merkeziyleşmesi, oraya bir Nene takviyesi, bunlar mesela Fenerbahçe için çok uzak ihtimaller mi?
0: Yok, Trabzon'un Salah'ı kullandığı gibi Greenwood'da merkezde santraforun yanında, çevresinde kullanılabilir. Sonuçta o da çok savunma yapmayı sevmiyor.
2: Talisca'nın yokluğunda, ay pardon, Asensio'nun yokluğunda değil mi?
0: Denenebilir. Yani bu da evet. Ama Kanada kimi koyuyorsun? Nene'yi.
1: Nene'yi koyuyorsun.
0: Oğuz'u koyuyorsun ya da.
1: Tabii Oğuz'u koyuyorsun. Kötü mü? Yok değil yani.
0: Değil ama hani Fenerbahçe'nin planlaması bu mu dedirtir sana. Hani hayır Fancan'ı 10 numaraya koymuşsun ha Nene'yi sağ kanada koymuşsun. Yani bu planlama olarak sorgulanabilecek bir şey. Hı-hı. Bence Fenerbahçe taraftarı açısından. Ama onun haricinde...
1: Yok, sorgulanıyor zaten ama çözüm olarak söylüyorum ben.
0: Olabilir.
1: Sorgulandı kesin.
0: Şu
1: zaten
0: an İrfan Can'dan verim adamı için. Şu an en mantıklısı bu arada. Eldeki seçeneklerden en mantıklarından biri. Greenwood'u merkezileştirip Kanada Oğuz veya Nene'yi atmak. Hatta belki Kerem'i yedeye bırakıp Oğuz ve Nene'yi aynı anda oynatmak
1: yani
0: bile.
1: O da olabilir.
0: Mesela düşünebilir.
2: Özür dilerim. İlk yarıda Fenerbahçe'nin Greenwood kanadında bir pas atıldı Greenwood'a. Yani Greenwood o topa çok isteksiz gitti. Ya sanki alamayacağını anladı ve hiç mücadele etmedi. Vücudunu da koyamadı. Topu kaptırdıktan sonra da kaptırdığı kişi, kendi kaptırmadı. Biraz pas da kötüydü ama hiç kovalamadı.
0: Evet.
2: Sonra uzun bir pas arka direkte işte Ederson ve şeyle
0: Archie Brown'un
2: araya girdiği o pozisyonda yani Greenwood'un sıfır takibi ve rakibi bozmaya çalışması sonucu geldiğini ben söyleyebilirim. Hakikaten savunma hiç yardım etmiyor. Yani o pozisyon mesela bir hoca olsanız ya Greenwood bak şu pozisyonda hiç rakibi bozmayı denemedin. Rakip topu alamayacağını anladığın zaman bıraktın. Gayet böyle orta tempoda rakibini takip ettin. Bak bu pozisyon az daha gol oluyordu kalemizde diye bence çok net kulak çekilebilecek bir pozisyon. Tamam Greenwood'dan çılgın bir savunma yardımı bekleyemezsin ama Mert bu da değil yani. Ben burada kulak çekilmeli derim.
0: Katılıyorum. Genç
2: kim olursan ol ya, kim olursan ol. Ne kadar yıldız olursan ol.
0: Ha bilmiyorum, Salah ve Messi örneklerini verdik sabah. Onlar için belki ya, belli bir yaşın üzerinde olduğu
2: Salah,
0: için.
2: Salah Messi tabii olmaz da.
0: Onlar o özgürlüğe sahip olabilir de Greenwood daha 25 yaşında bir oyuncu. Gencecik evet. Sayılabilecek bir isim yani.
2: Hızlı da bir isim. Kovalasa ondan daha kovalayan kimse çıkmaz.
0: Yani Marsilya'da da böyle miydi acaba diye düşündük hani sabah. Bilmiyoruz Marsilya performansını. Ama hani böyle olacaksa Greenwood savunmada yoklar oynayacaksa merkeze çekilip Kante Genduzi arkasında onu toparlayacak. Vedat da öyle kaçak güreşen bir oyuncu değil. O bir yöntem olabilir saha içerisinde. Ama Semedo Mert konusunda mesela çok dramatik bir fark görmüyorum ben. Archie Levent de belki o düşünebilir Levent. Tarafında
1: şu
0: olunabilir.
1: Uçuk mu? Lukaku Vedat.
0: Uçuk gibi ya.
1: 4-4-2'ye direkt. Hava topları. Fenerbahçe hava yolları gibi. Hı hı. Sağdan soldan ortalarla ikisini beslemeye çalışmak ama.
0: Greenwood'u mu oynayacaksın? Bir de tabii sağda Greenwood'u oynatacaksın.
1: Tabii sağda Greenwood'u oynayacaksın.
2: Ama Lukaku da çok aslında formda
1: bir anlamda
2: ve şey
1: gibi olacak. 4-2-4 gibi de olacak. Yani 4-4-2 değil de aslında 4-2-4 gibi oluyor. O dizilişte. Hı
2: hı. Aslında olur ha. Kante Genduzi orta sahası da Kante Genduzi yapar bunu.
1: Bir tarafta Greenwood olacak savunma yardım etmeyen. Diğer tarafta savunmaya biraz daha dönebilecek bir Vedat ya da Oğuz gibi bir şey düzeltiyorum. Kerem ya da Oğuz gibi bir seçenek. Merkezde iki kule.
2: Ama işte Lukaku'nun çok maç eksiğini tamamlayıp biraz daha bir şey yapması beklenebilecek. Bir de bu şöyle olabilir bence Ali. Fenerbahçe'nin kendi sahasında rakibe çok yükleneceği
1: yani
2: geriye
1: normalde
2: dönmeyi
1: zaten
2: çok düşünmeyeceği
1: aynı
2: maçlar
1: tarzdaki
2: olabilir.
1: Santraforu yan yana oynatmak da çok iyi bir şey değil normalde. Birbiri aynen tamamlayan tarzda isimler olması. Hani biraz daha biri çabuk dikine gidebilen, biri işte top saklama becerisi olan istasyon

0: olan bir santrafor denemek daha iyi tabii ama
1: Greenwood işte, orada işte abi. En kestirme çözüm.
0: Ya bence merkezde. De hani Tarışkan'ın üstlendiği rolü Greenwood da üstlenebilir.
2: Hı hı. Evet evet.
0: Fenerbahçe'de. Evet. Yani o şut tehdidi onda da var. Çalım yeteneği onda da var. Bir anda çok iyi şut çıkarma Tarışka gibi aynısı var. İşte Lyon attığı gol. Çekip anında acayip vurdu. Bakalım hani Fenerbahçe sonuçta belki Eyüp maçında değil ama sezonun ilerleyen bölümünde Asensio'nun olmadığı ya da Asensio'nun henüz forma giremediği dönemlerde bir başka şey denemek durumunda gibi gözüküyor. Bir şeyleri değiştirmek zorunda gibi gözüküyor. Hı-hı. İsmail Kartal. Çünkü böyle giderse Fenerbahçe zaten puan olarak psikolojik sınırlarda dolaşmaya başladı. Ondan sonra bir kayıpla beraber iş çok zor noktaya gelecek. Çünkü yani dün mesela 5. hafta oynandı. Siz de işte sosyal medyayı takip etmişsinizdir. İşte teşekkür ederiz Aziz Yıldırım. Şöyle şöyle dedin. 5. haftada sezonu kaybettik. Mesela işte Beşiktaş'a laf söylüyorduk. Beşiktaş taraftarlar hatta işte bize laf söylüyorlardı. Ekim'de havlatıyorlardı. Bunları Eylül'de havlattılar falan. Hı. Şimdi bunlar konuşulmaya başlandı.
2: Peki bunun sebebi hani Talişka'nın gönderilmesi mi, İsmail Hoca'nın seçilmesi mi, hepsi bir arada mı?
0: Hepsi bir arada tabii. Hepsi bir arada. Bütün kararlar sonuçları etkiliyor. Orası gerçek. Şans faktörü de var. Hakem faktörü de var işin içinde. Bunlar var ama hepsi bir araya gelince ortaya çıkan tablo bu Fenerbahçe açısından. Şimdi artık bu noktadan sonra mesela ben her zaman şeyi anlamsız buluyorum. İşte Talişka'yı gönderme. Ya tamam, Talişka gitti artık hani. Artık onu kabul et. Anlatabildim mi? Artık bundan sonra ne yapabilirsin? Ona odaklan.
2: Ama Ali bu da çok büyük bir hataydı.
0: Tamam, hata.
2: Asensio'nun yokluğunda Talişka'nın gitmesi işte sana korkunç bir kriz ortaya çıkardı.
0: Genco, ben zaten hani kendi bakış açımla Talişka'nın kalması gerektiğini
2: ben de
0: dilim döndüğünce anlatmaya evet çalıştım. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü adam artık gitti. Hani sen haklı olsan.
2: Ya ama on numara da yaratamazsın. Ya
0: geri çeviremeyeceğine göre artık bu durumu. İşte ya Talişka'yı gönderdi tamam. Yani onu ver notunu orada. Hata olarak. Ama o konu kapandı artık. Bundan sonra mesela Fenerbahçe ne yapabilir? Fenerbahçe zaten buralarda bence hata yapan kulüplerden biri. Çok fazla sürekli olarak böyle artık değiştiremeyeceği şeyler üzerinde tartışmaya giren, birbirini suçlayan, ondan sonra bir günah keçisi arayan ve oradan da çıkamayan bir kulüp. Artık elindeki kadro buysa, hani bu kadro nasıl iyi performans verir? Bu kadro nasıl daha iyi oynar? Oraya odaklanmak lazım. Ama bak dikkat et, Fenerbahçe'de böyle hiçbir tartışma geleceğe dair değil. Hep şeyle alakalı.
2: Yaşanan.
0: Siz o kararı verdiniz, o kararı verdi. O öyle yapılır mı? Niye almadınız? Ya almadı, tamam. Bak hata olabilir ama almadı. Hani artık onu değiştirebilir misin? Yok. Artık onu geç. Bundan sonrasına bak, o da pek yok. Ocağa kadar bu kadroyla devam edeceksin. Ocağa kadar bu kadro sana yeter mi? Ya yetebilir. Eğer içi çözümü bulabilirsen, oyuncuların performansını yükseltebilirsen sana yetebilir. Ben hala tekrar söylüyorum yani bu kadro ligde kimden kötü diyeceksin? Kaç tane takımdan kötü diyeceksin? Hadi en fazla söyleyebileceğin rakam 3 ya. Ligde 18 takım var. En yani çok abartsan şunu diyebilirsin. 3 takımdan kötü diyebilirsin. 4 diyemiyorsun. Hı hı. Mümkün mü? Öyle bir şey yok. En fazla söyleyebileceğin o. Neyse, içimi dökmüş oldum bu konuyla alakalı olarak.
1: Ama taraftarlığın güzel yanlarından biri de o yakınma Ali abi.
0: Taraftar, ağlama kültürü mü?
1: Şimdi taraftar teknik direktör değil. Senin bakış açın daha çok tabii olması gereken ilk etapta başkanda ve teknik heyette. Hani artık olan oldu. Biz bundan sonra ne yapabiliriz? Nasıl iyileştirebiliriz? Taraftarda da olsa çok iyi. Katılıyorum sana %100 ama taraftarlıkta biraz böyle bir şey. Yani o geçmişe dönüp eleştirmek, ya, oraya takılı kalmak.
0: Işte, biraz şeyle de alakalı Mert, bu hayata bakış açısıyla
1: öyle
0: da alakalı yani. Mesela bir şey oluyor. Tamam, örnek veriyorum işte. Anahtarını unutmuş ya da anahtarını kaybetmiş, tamam mı? Mesela onu söylüyor, ondan sonra işte şöyle oldu da böyle kaybettim. Ya geç artık, tamam hani. Kaybettin, bundan sonra nasıl çözeceksin orayı?
2: Elimi de cebime götürmüştüm ha, tam
0: tamam,
2: falan.
0: Ha, oraya odaklar. 15 dakika nasıl kaybettiğini anlatıyor yani. 15 dakika orayı nasıl çözeceğini anlatsa sorunlarının %80'i zaten ortadan kaybolacak. Hı hı. Hala orada da, hala derdi işte böyle koymuştu da ondan sonra çocuk geldi de bir şey söyledi de aslında elime almıştım da telefonla beraber. Ya boş iş. Dünyanın en boş işi. Onu sonra düşün. Onun sonra analizini yap. O anda nasıl çözeceksin? Oraya analize ol. O yüzden ben böyle bakıyorum yani artık. Konu kapandıktan sonra değiştiremeyeceğin bir şeyse nasıl çözersin? Fenerbahçe için de bence o. Ve yapmıyorlar bunu. İnatla yapmıyorlar yani.
1: Dün maçın spikeri kimdi? Bir yere bağlayacağım. Fenerbahçe maçında. Murat Yener soydu.
0: Murat Yener soydu.
1: Bir hata yaptı. İsmail Yüksel

0: İsmail Köybaşı dedi. Sonra da herhalde bir mesaj geldi. Birkaç dakika sonra da bir hata yapmışım. İşte özür dilerim. İsmail Köybaşı demişim. Tabii ki İsmail Yüksek dedi. Sonra da normal, yani benim hissettiğim
1: konu
0: çok etkilenmeden devam etti. Hani oraya takılı kalmadı. Hatasını biri yazdı. O da haklı şekilde hani özrünü diledi. Dilemeye de bilirdi. Hani yanlış yaptım da diyebilirdi. Özür diledi. Öyle çözdü geçti. Önüne baktı. Hani gördü.
1: Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bizim maç anlatma ve isim söyleme kültürümüzde isim soyisim çok olur. Çünkü çok Ahmet var, çok Mehmet var, çok İsmail var. Tamam mı? Söylüyoruz o isimleri. Yani bunun alışkanlık, yani sen 10 yıl boyunca İsmail Köybaşı'nı anlattıktan sonra İsmail Yüksek'e bir kere İsmail Köybaşı bence denebilir. Yani bak, Türkiye için söylüyorum. Mesela İngiltere'de isim saydığın zaman ya da Almanya'da, ondan sonra Frank Lampard, ondan sonra Steven Gerrard değil, Lampard diyor, To Gerrard diyor, ondan sonra Lam diyor, abi Philip Lam, Lam tek olduğu için, tekeci olduğu için Philip Lam falan diyor. Yani orada hatalar yapılmıyor, yapılmaz, yapılma ihtimali daha az. Bizim maç anlatım ve isim söyleme farklılığımızdan dolayı bu çok olabilecek bir şey ya. Bu niye bu kadar konuşuluyor? Ben mesela üzüldüm orada, biliyor musun? Hı-hı. Çünkü senin dediğin şey benim de direkt aklıma geldi. Biri hemen, hele ki Dünya Kupası'ndaki yaşananlardan sonra bir uyarı geldi. Özür dilerim İsmail Köybaşı dedim. Ya denebilir.
0: Ya bu arada spikerlerin kendisi de takıyor bunlara. Değil mi? Ali abi daha yakından biliyordur da.
1: Ya bilmiyorum yani.
0: Kadarıyla o hatalığı yapmak istemiyorlar.
1: Türkiye'de 15 sene İsmail Köybaşı dedikten sonra bir anda aklın oraya gidebilir yani.
2: Bizden sonra Ercan abiyle Mehmet Sevinç var, anlatırlar. bu konuyu geniş geniş anlatırlar. Spikerlikte hata yaptıktan sonra ne yapılıp ne yapılmaması ya gerektiğini.
1: Bana çok yapılabilir, çok masum bir hata geliyor. Böyle öyle. Kızılacak, edilecek, uyarılacak, mesaj atılacak bir şey değil bence bu.
2: Peki Dünya Kupası'nda takımları karıştırmanın üzerine bir hata yapıldı mı sizce?
0: Ondan daha facia bir hata.
2: Ondan daha üst düzey bir hata yapıldı mı? Yani mesela takımlar,
0: daha ne olabilir ki?
2: Bildiğim kadarıyla 4 dakika ters anlatıldı. Onun üstüne bir hata,
1: ama o olmaz yani. O yani
0: mesela hata anlık oluyor işte böyle. İsmail Yüksek diyeceğine Köybaşı diyorsun. Hani bu anlık, saniyelik.
1: Ya o esnada 4 dakika sürecek bir hata. İzleyen, orada rejisi var, osu var, yönetmeni var, ekran setçisi var falan. Yani hiç mi kimse farkında değil? O kabul edilebilir bir şey değil.
0: Bugün MKG'nin storiesini gördünüz mü?
2: Yok, görmedim.
0: Takip ediyorsunuz mu bilmiyorum da. O da bir haber bülteninde change etmek diye bir tabir kullanmış işte oradaki haberi yapan. MKG'de demiş hani bunu kimse uyarmadı mı? Change etmek ne? Bu haber birkaç kişiden geçiyor. Hiç mi uyanmadınız? Hani change etmek mi kullanılır diye. Oluyor demek ki bazen öyle şeyler. Ama o 4 dakikanın üzerine geçecek bilmiyorum. Yani, ne olabilir yani?
2: Ben öyle bir hata hatırlamıyorum.
0: 5 dakika da, yanlış anlatmak
1: da,
0: olur.
1: O bana da çok şey.
0: 5 dakika yanlış anlatmak olur. Yani. Onun üstüne geçebilir.
2: Evet.
1: Programımızın adı son dakika mıydı falan? 50 dakika sonra.
2: Futbol verileri diye bir site var. Orada takımların şu ana kadarki kart, faul, işte gördüğü sarı kart, rakibin gördüğü sarı kart, kırmızı kartlar, penaltılar, bunlar derlenmiş. O bakımdan enteresan buldum. Şimdi dört büyükler beşer lig maçını geride bıraktılar. Maç başına faulde en fazla faul yapan takım Beşiktaş olmuş. 15 faulle. Onu Fenerbahçe izliyor. 13 faul. Galatasaray 11.2. Trabzonspor 10.6. Yani Trabzonspor'la Beşiktaş'ın maç başına yaptığı faulde yaklaşık bir 5 fark var. Ama tabii o 5 fark yüzdeye vurduğunuzda bayağı bir büyük fark ediyor. Onu bir kere söylemek lazım. Bunun yanında şu ana kadar sarı kartlar 3 büyükler arasında bayağı dengeli dağıtılmış. Hakemler tarafından. Acaba bakıyorlar mı diye düşünmedim değil abi bunu da.
0: Evet.
2: Vallahi bak. Beşiktaş 10 sarı kart. Fenerbahçe ve Galatasaray 9'ar sarı kart görmüşler. Trabzonspor burada 12.
1: Belki de Serdal Adal o yüzden gitti.
2: 12 sarı kart görmüş. Rakibin gördüğü sarı kartlarda Beşiktaş'ın rakipleri 9 sarı kart görmüş. Trabzonspor'un rakipleri 15 sarı kart görmüş. Galatasaray'ın rakipleri sadece 6 sarı kart görmüş. Fenerbahçe'nin rakipleri de 10 sarı kart görmüş. Geride kalan 5 haftada 4 büyük takım birer penaltı kullanmış. Her biri. Ve şu ana kadar Trabzonspor 3 penaltı yaptırmış. Beşiktaş ve Fenerbahçe kalesine penaltı atılmamış. Galatasaray kalesine bir penaltı atılmış.
0: Rakibe en çok kırmızı kart gören Eyüp, değil mi? 2 kırmızı kart oldu.
2: Rakibe maçta kırmızı kart en çok Galatasaray'da 2.
0: Eyüp de 2 değil mi işte?
2: Yok, ben sadece 4 büyükler alıyorum burada.
0: 4 diğerleri yok bakıyorum. Mu?
2: Diğerleri, ben şu an 4 büyükler benim önümde. 4 büyükler üzerinden söyledim bu istatistikleri.
0: Ha tamam.
2: İstatistikler 4 büyükler
0: üzerinden. Yok, farkındayım da ben hepsi var diye düşünmüştüm.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kırmızı kart görmemiş. Galatasaray'ın rakipleri 2 kere görmüş. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın rakipleri de bir kez görmüş. Tabii şu an 5 hafta çok şey değil. Ne derler? Fazla bir sayı değil.
1: Beşiktaş o gücünü Avrupa'da kullanıyor.
2: Hangi gücünü? Ha, kırmızı kart. Evet. Orada 2 mi 3 müydü?
1: 2 Midland.
0: 2 bir de kendi gördü. O Attara gördü değil mi?
2: Aa, doğru. Aa, evet, doğru. 3 kırmızı kart oldu. Evet. Bu tabii futbolda uzun süredir tartışılan bir konu. O da dikkatimi çekti. 5 hafta hep kıyaslıyorlar birbirlerini. O istatistikleri vermiş olayım. Bir başka enteresan istatistik. Hull City bu sezon Premier Lig'de çok iyi işler yapıyor. En sonunda Chelsea ile beraber kaldılar. O maçı da izledim. 5 büyük ligde topa en az sahip olan takımmış.
0: Hadi mi?
2: %29.4 ile. 5 büyük ligde.
1: Çok ilginç.
2: Evet.
1: Ama County maçı bile öyleydi. Bu arada Brighton rekor kırıyordu az daha.
2: Ne rekor kırıyordu?
1: 4. maçında da Brighton topa %70'den fazla sahip olsaydı Premier Lig tarihinde ilk 4 hafta topa %70'den fazla sahip olan ilk takım olacaktı.
2: Vay.
0: City falan geçip ha.
2: Yakovic'le yenilediler mi? O haberler çıktı. Öyle kaldı mı? En son ben de okudum. Yenilecekler diye.
1: Ben oyuncuları gördüm. 6-7 oyuncuyla yenilendi ama Yakovic'i ben de görmedim.
2: Bu haftada Newcastle deplasmanına gidecekler.
0: Biz evet. Bu arada Ali abi kapatmadan dün Genco abiyle Bursa'daki maça mı gitsek acaba
1: evet
0: dedi.
1: Evet ya, ben gördüm tarihleri. Çok geç.
0: Evet, pazartesi 21.45. Milli maç, İtalya maçı.
1: Ben dedim ki beni bir Bursa'ya götürüp bir İskender yedirir misiniz acaba? Gider geliriz yakın, ne olacak dedim ama maç 21.45'miş.
0: Evet, bir de pazartesi olması da ertesi sabah bizim yayın var 7'de.
1: Ben de gelirim, stüdyoda kalalım akşam.
0: Burada maç dönüşü değil mi? Direkt buraya gelip. İtalya maçı.
2: İtalya maçı.
0: Türkiye İtalya maçı.
2: Gidilirmiş.
0: Kocaeli'ndeki maç aslında o daha gidilesi
1: o
0: maç.
1: O daha gidilir maç, evet.
0: Cuma günü
1: Fransa.
0: Fransa bir de 21.45.
2: Cuma günü ayın kaçı?
0: 25'i.
2: Aa, benim tatile çıktığım gün.
0: Tatil.
2: Muhteşem bir gün.
0: Ha, izne çıkmıyorsun bu sefer. Tatile bak, kendi ağzından.
2: İzne çıkıyorum, tatile çevireceğim inşallah. Ha. Planım o yönde.
0: Hadi inşallah.
2: Bu akşam İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Tottenham, Ipswich, Arsenal maçları var. Onun dışında toplam 6 mücadele olacak İngiltere Lig Kupası'nda. Onu hatırlatırım. Liverpool Tottenham'ı, Arsenal maçını, West Ham Fulham'ı Esport Plus'tan takip edebilirsiniz.
1: Güzel.
2: İspanya'da 3 mücadele var hafta içi fikstürü. İspanya'da Elche Real Madrid karşılaşması 22.30'da Esport ve Esport Plus'ta takip edilebilir. Arda Güler muhtemellerde 11'de gözüküyor. Bakalım başlayacak mı?
1: Gurme seçimimi gördünüz mü? İlk kez bir oyun denedim.
2: Ne denedin?
0: Gördüm, sen bir Real oyuncu maçına. İki gol atar mı?
1: Herhangi bir oyuncu maçta iki gol atar.
2: Yani güzel. Denenebilir. Hollanda'da Ajax William'le oynayacak 21'de. Bu karşılaşmayı da söyleyelim. Hollanda Ligi'nde. Onun dışında Türkiye Kupası'nda eleme karşılaşmaları, İtalya Kupası'nda mücadeleler var. Yani hafta içi fikstür yine güzel olacak. Evet, günün en önemli gelişmesi Trabzonspor'la alakalı. Trabzonspor, Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'le prensipte anlaştı. Alman teknik direktörün bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyor. TFF 16. haftaya kadar lig fikstürünü açıkladı. 4 tane derbinin 3'ü pazartesiye denk geldi. Onun dışında Gaziantep-Fenerbahçe maçının yansımaları devam ediyor. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için?

0: Benim para şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
14: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk kişim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
15: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
16: Radyo Spor.
17: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
16: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
12: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
18: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Ercan abi hoş geldin.
19: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
18: Evet, bugün 15 Eylül 2026 İstanbul'da sonbahar yağmurlarının da başladığı gün diyebiliriz herhalde.
19: Yağmur, rüzgar, bunların artık mevsimi yavaş normal. Yavaş hissetmeye başlıyoruz sonbaharı.
18: Evet, okullar da açıldı. Çocuklar biraz daha serinde okullara gidecekler. Tabii trafiği konuşmayalım. Trafik içinde sıkıntılı günler.
19: O klasik.
18: Klasik.
19: Bir İstanbul klasiğini yaşamaya başladık.
18: Kesinlikle öyle. Tabii ki dinleyicilerimizden mesajlar da bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi zaten bizim programın özelliği bayağı mesaj geliyor Ercan abi. Bizim programa yani yüzlerce mesaj geliyor. Çok sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar dinleyicilerimiz. Dünden başlayalım. İstersen bu arada... Derbi günleri de belli oldu. Sıcağı sıcağını istersen onları da konuşabiliriz. Çünkü mesela herkesin merakla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi vardı. Değil mi?
19: Evet.
18: O galiba pazartesi günü.
19: 21.30. Evet. 19'da aynı gün Beşiktaş Başakşehir, hemen arkasından da Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray,
18: evet.
19: Fenerbahçe.
18: 9. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da başlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray maçı 30 Kasım pazartesi 21'de oynanacak. 15. haftadaki Fenerbahçe Trabzonspor maçı 13 Aralık pazar 19'da oynanacak. 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak sevgili dinleyiciler. 9. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe maçı bir kez daha söyleyelim. 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da, bir hayli geç bir saat Ercan abi. Pazartesi günü.
19: Beşiktaş maçı var ya aynı gün.
18: Mesai de var. Biraz tabii derbi yine tribünlerde olacaktır ama.
19: Bunun sebebi Avrupa Kupası maçları.
18: Evet, Avrupa Kupası maçları dolayısıyla.

0: başladığı gibi bitti.
1: Evet.
0: Maç Gaziantepspor'un da pozisyonları vardı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. İki takım da gol bulamadı.
1: Direkten dönen iki top var Fenerbahçe'nin.
0: Evet, direkten dönen toplar. Özellikle maçın sonlarına doğru 84-85'li bir tane topu direkten döndü.
1: Greenwood.
0: Evet,
1: Fenerbahçe. Kerem'in var yine ikinci yarı.
0: Kerem'in var ve
1: Gündüz'ün ilk yarı
0: inanılmaz.
1: O topu dışarı atmak daha zor.
0: Oradan başlayalım hadi. Yani
1: ya,
0: top önüne yuvarlandı.
1: Şey.
0: Çok rahat bir kale.
1: Ya Kerem o da kaleye vurabilirdi.
0: En doğrusunu yaptı.
1: Bence de. Futbol aklı derler ya. Gündüz'e rahat rahat golü at dedi. Rahat
0: evet.
1: Rahat.
0: Çok net fırsat.
1: Ve onu atamaması bana çok enteresan geldi.
0: Öyle pozisyonlarda Ercan abi, ben mesela forvet oyuncusuna bakarım. Vurursun ama çerçeveye, kaleciye çarpar.
1: Evet.
0: Derim ki ya işte şanssızlık oldu. Kalecinin işte o hareketine, çünkü koşarak gelen bir kaleci var.
1: Ya da kaleciyi kapattı.
0: Ha, onu algılayamadı. İşte hızını kestiremedi. Açıyı ayarlayamadı. Onu kabul edebilirim ama o pozisyonda çerçeveye atamamasını, bir futbolcunun, profesyonel milyonlarca euro kazanan bir futbolcunun çerçeveye atamamasını pek kabullenemiyorum.
1: Az önce söylediğim gibi sevgili dostum, ya bazı pozisyonlar var artık dersin ki artık bunu atamazsan neye atacaksın?
0: Hı hı.
1: Ondan sonra da oyunun içinde moral olarak hep o pozisyon aklında kaldı. Ve her geçen dakika performansı düştü biliyorsun Gündüz'ün.
0: Hı hı.
1: Her geçen dakika. İkinci yarıda da bir karşı karşıya var. Rakibin orada topa hamlesi çok yerinde, isabetli.
0: Evet.
1: Meleke'ydi oyuncusu tahmin ediyorum. Ve orada da önceden vursan ya da top tam hakimiyetine doğru geldi önünde. Orada o topla beraber bir adım daha atabilsen penaltı olacak. Penaltı kazanacaksın.
0: Evet, o da var.
1: O pozisyonu da hatırlatmak istedim. Onu da başaramadı. Zaten iyice moral olarak kaybolmuştu oyunda. Gündüz'ü böyle bir oyuncu değil.
0: Yani mental en azından güçlü. Lyon deplasmanında o güçlü duruşunu gördük.
1: Ama düşüşte o zaman.
0: Evet.
1: Bir düşüş yaşandı. Filmi şöyle başa saralım. Biz Roma maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı tam değerlendirecekken, maçtan hemen sonra meydana gelen o istifa takımı etkiledi mi etkilemedi mi sorusunun ön plana çıkacağı mevzuları konuşmamıza yol açtı.
0: Hı hı.
1: Bu demek ki ben şunu hissettim. İster istemez takım etkilenmiş. Ne yönde etkilenmiş? Psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenmiş. Hı hı. Maçtan sonra soyunma odasında bir haber geliyor. Teknik direktör istifa etti diye.
0: Evet.
1: Ya Fenerbahçe'nin yaşadığı bir 48 saat var. O 48 saatin bir futbol takımına olumlu yönde etkileyeceğini söyleyenler pek haklı değil bence. Olumsuz etkilemiş.
0: Takımı değil mi?
1: Etkilemez mi?
0: Yani bence etkiler.
1: Ya şimdi burada bunu daha önce meslek hayatında ilk defa yaşamış bir sürü oyuncu var. Yabancı oyuncular burada başı çekiyorlar. Mesela kaleci Ederson'un profesyonelliğin zirvesinde olan Premier Lig'de böyle bir şey yaşadığını inanıyor musun? Gördün mü? Duydun mu?
0: Hmm.
1: Manchester City'nin kalecisi Bernabeu'sundan işte Arsenal'in maçlarına, Liverpool Anfield Road'a, Old Trafford'a kadar bir sürü maç oynamış bir kaleci düşün. Maç bitiyor, bir haber geliyor, teknik direktör istifa etmiş. Daha önce yaşamış mıdır sen?
0: Yok, hayır. Yani kariyerinde ben yaşadığını düşünmüyorum. Yani yaşasaydı haberimiz de olurdu böyle bir olayın. Hani istifa etmiş, sonra geri dönmüş mesela.
1: Ya bir diyelim ki Manchester City Arsenal'le oynuyor. Maçtan sonra soyunma 1-1 bitiyor maç. Maçtan sonra soyunma odasına gidiyorlar. O zamanki teknik direktörü Guardiola diyor ki ben istifa ettim diyor. Çocuklar da oyuncular da soyunma odasında öğreniyorlar bunu. Böyle bir şey yok.
0: Ya da Brezilya milli takımında.
1: Ha, Ancelotti istifa etmiş.
0: Sonra geri dönmüş.
1: Evet, Brezilya-Japonya maç 1-1 bitmiş. Mesela Ancelotti

0: istifa etmiş. Böyle bir şey yok. Kabul edilemez bu.
1: Bizde oluyor maalesef. Maalesef bizde oluyor.
0: Ve bundan sonra teknik direktör, ben böyle düşünüyorum. Tabii aksiyonda düşünen de olabilir. İstediği kadar oyuncularla bir araya gelsin, konuşsun. Düzelme ihtimalini pek yüksek görmüyorum. Düzelirse büyük başarı.
1: Diyenlerdensin sen de.
0: Düzelirse büyük başarı. Hı hı. Evet derim, halletti. O yaşanan problemleri bitirdi. Gerçekten büyük başarı. Bu büyük başarı da nasıl gelir? Seri galibiyetlerle gelir. Ama sezonu açarken, ki yine avantajım var, sezon başı diyelim, İki mağlubiyet, bir beraberlik, benim şampiyonluk iddiam var dersin. Fakat buna inananların sayısı aşırı miktarda olmaz. Hı hı. Bu taraftarlar için de geçerli. Nasıl inanacaklar? İki mağlubiyet, bir beraberlik, şampiyonluğa oynuyorsun, puan farkı. Tamam, kabul ediyorum, daha sezon başı. Diyorlar ki milli maç arasında takım daha iyi çalışır.
1: Toparlanacak.
0: Takımın
1: %70'i toparlanacak.
0: Hayır, takımın %70'i zaten milli takıma gidiyor. Milli takımlarına gidiyor. Nasıl toparlayacaksın? Hı-hı. Zaten o ortamdan çıkıyorlar. Kalanlarla işte antrenman yapıyorsun. Senin yerli kategorisindeki ve yabancı oyuncuların kontenjanı milli takımlara gidiyor zaten.
1: Hı hı.
0: Oyun olarak ben bir şey de hissedemedim Fenerbahçe'de. Ya Gaziantep Futbol Kulübü'nün girdiği pozisyonlar, onlar konuşulmuyor mesela. Tamam, Fenerbahçe'ninki topu direkten döndü de. Onlar da
1: Soyescu'nun özellikle kaçırdıkları inanılmaz.
0: Ya o pozisyonlarda gol olabilir, sıfır puan da alabilirdi.
1: Yani orada da şimdi Gaziantep'li oyunculara da gelelim. 11 tane şutları var. Çerçeveye bir top atamadılar. Yok. Bir tane top gelmedi. Ederson'un eline top değmeden maç bitti ama çok da pozisyon buldu Antep.
0: Buldu.
1: Buldu ama çerçeveye gönderemedi.
0: Evet.
1: Onlarda da bir beceriksizlik vardı dün akşamki mücadelede. Dinleyicimiz diyor ki kalecinin hızlı refleksiyle köşeye doğru atlayışında kale direğinin dibine atmaya çalıştı. O yüzden dışarı vurdu.
0: Ya kaleci istediği kadar hızlı refleksi olursa olsun, bam diye vurduğun anda orada bam diye, sen istediğin kadar, istersen Spiderman ol, o top çıkmaz. Mümkün değil çıkması.
1: Ya alttan yuvarlayacaksın zaten. Kale. Direğin dibine yuvarlayacaksın. Orada büyük bir fırsat kaçtı Fenerbahçe için. Tabi başka pozisyonlar da var ama en netlerinden biri Gendouzi'nin o pozisyonuydu. Yani ben artık o Kerem verdi ya pası, gol dedim. Evet. Ama o yani dışarıya gitti. Tabi futbolda bunlar var çok.
0: Var tabi canım.
1: Enteresan kaçan pozisyonlar olabiliyor. Gendouzi de dün bu şansını pek iyi değerlendiremedi. Devam edeceğiz mücadeleyi konuşmaya.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor. Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi dinleyicilerimizden de mesaj geliyor. Guendouzi forvet değil, kaçırması normal diyenler de var. Ama yani kaleci bile olsa orada çok uzak bir mesafede kaleye yuvarlayacak topu ya. Bir profesyonel futbolcu.
5: Aşibran nasıl attı golü Roma'ya?
4: Oo, çok klas.
5: Forvet mi Aşibran?
4: Çok klas gol attı. Yani, çok klas gol attı.
5: Artık o pozisyonlarda bazı pozisyonlar var. Forvet olmana gerek yok. Öyle bir pozisyonu. Forvet olmana gerek yok.
4: Yok canım, profesyonel futbolcu. İkinci, üçüncü ligde bile olsa orada kaleye atabilir o topu. Ama işte kafasında ne geçiyor, işte kaleci geliyor, iyice direkt dibini vurayım derken fazla döndü.
5: Ya şöyle denir futbolda, bunun sözlük olarak anlamını belirteyim, beceriksizlik. Başka bir şey değil o, beceriksiz.
4: Dinleyicimiz diyor ki Kerem kaçırsaydı onu büyük infial olurdu.
5: Tabii canım, olmaz mı?
4: Doğru, bak iyi bir yerden yakalamış. Yine yabancılara biraz daha fazla tolerans var.
5: Ben gösteremem tolerans orada. Ya açıkça söyleyeyim. Yıllarca bu maçların içinde olmuş biri olarak çok imkansız ona tolerans göstermek. Bunu atacaksın.
4: Yok, şunu söyledim. Türklerle yabancıları kıyasladığınızda yabancılara daha fazla tolerans var. Evet.
5: Aynı kanaatteyim. Ben de onu söylüyorum. Ve bu yüzden gösteremem tolerans.
4: Kante ve Guendouzi her şeye rağmen takımın en iyileri bence demiş bir diğer dinleyicimiz. Yani bayağı bir mücadele gücünü yükseltiyor bu ikili. Buna katılıyorum. En iyiler mi bilmiyorum ama orta sahayı topluyorlar.
5: Şimdi Roma ile oynamıyorsun. Gaziantep Futbol Kulübü ile oynuyorsun. Orta sahayı söylüyorum. Kante, Guendouzi, İsmail. Üç tane oyuncu. Defansif özellikleri kuvvetli. Bu oyuncularla sahaya çıkıyorsun. Güzel defansif özellikleri.
4: O beni biraz şaşırttı, o kadro tercihi.
5: Hemen devam edeyim ben tezime. Senin söyleyeceğini çok merak ediyorum. Gaziantep Futbol Kulübü kapanacak mı sene?
4: Büyük ihtimalle.
5: Başladığı maç kapalı. Değil mi? Kendi yarı sahasında çok adamda. Bu orta sahanın özelliğine iki yönü olabilir ama defansif anlamda dikkat çeken bir orta saha. Üretebilir mi? İşte orada ben soru işaretini koydum. Daha maç başlamadan.
4: Diğer maçlara göre Guendouzi'yi daha fazla ceza sahasına gönderdi İsmail Kartal.
5: Evet.
4: Orada ekstra bir oyuncu olarak hep Guendouzi'yi gördük. Zaten en net pozisyonlardan birini de az önce konuştuk. Guendouzi yakaladı. O ceza sahası koşulları dolayısıyla. Bir deplasmana çıkıyorum ben diye düşündü İsmail Kartal. Şimdi sesli düşünüyorum İsmail Kartal'ım. Tutayım. Benim zaten Kerem gibi, Greenwood gibi kaliteli ayaklarım var. İkinci yarıda oyuna sürebileceğim, işte Vedat Muriç'im var, önde Lukaku'm var. Bir tane bile atsam gol yemediğim takdirde bu maçı kazanırım diye düşündü muhtemelen. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Gol yemedi. Ama üçlü orta sahaya göre bence Fenerbahçe'ye özellikle ilk yarıda çok pozisyon verdi.
5: Bence de. O zaten şaşırttı. Bir de orta sahada üretim derken sadece gol atmak değil, araya dikine akıllı paslar bırakabilme. Bir anda oyunu yönünü değiştirebilecek, solda oynanan oyunda topu hemen sağa atıp gol pozisyonu imkanı meydana getirebilecek pas opsiyonlarını hazırlamada bu üçlü beklerini veremezdi ve veremedi.
4: Şimdi Gaziantep'ten Hasan Bey selam olsun Gaziantep'e de. Bugün yayından önce de bayağı andık Gaziantep'i. Güzel bir baklava getirmişti sevgili Genco.
5: Evet.
4: Onu güzel bir şekilde hakkını verdik diyelim. Şimdi İsmail Hoca diyor, ne yaptı diyor kazanmak için. İki forvete dönmedi diyor. Son dakikada Semedo ve Bartu'u aldı. Nene'yi hiç düşünmedi, anlayamadık diyor biz.

0: Ya ne Bartu aradan bıraksın diye mi aldı? Öyle düşündüm ben de. Dinleyicimiz yorumuna hak vermemek mümkün değil. Ve kenarda Nene var. Hı-hı. Elinde hazır. Bir forvet. Yani ceza sahasına girer belki karıştırır. Mesela İrfancan oyuna girdi kahveci. Hı-hı. Bu haliyle sen onu milli takıma çağırır mısın?
1: Yok canım. Ya asla. Ya şu haliyle milli takıma gelmez. Ben bundan sonra geleceğini de düşünmüyorum İrfancan'ın milli takıma.
0: Zor artık değil mi?
1: Evet.
0: Ya hala acaba bir şeyler yapabilir mi diyor haklı olarak İsmail Kartal. Ama o sinyali saha içinde şu ana kadar vermiş değil.
1: Şimdi deniyor ki İsmail Kartal'ın bazı prensleri var. Bu prenslerden biri Fred'di, gitmesini istemedi mesela. İşte biri İrfan Can. Tamam Fred gitti. İrfan Can hala kadroda. Ama onun da verdikleri soru işareti bence. Bir şey verebiliyor mu Fenerbahçe'ye? Şüpheliyim. Ya 64'te oyuna girdi. Mesela ne yaptı oyuna girdikten sonra İrfan Can? Özel bir şey yaptı mı?
0: Bir tane kalecinin kucağına giden şutu var. Onun dışında oyunda evet harika etkili bir pas verdi. Ceza sahasında iki oyuncuyu gol pozisyonuyla baş başa bıraktı diyebileceğimiz anlar yok.
1: Ben vereyim istatistik. Ceza sahasına isabetli pas İrfan Can Kahveci 4-0.
0: Evet.
1: İsabetli orta 2-0. Oyuna girdikten sonraki performansı.
0: 4-0. 4 deneme var 0.
1: 0.
0: Orta
1: 2-0.
0: 2 deneme var 0.
1: İleri pas 6-2.
0: -4'ü var orada da. 6-2.
1: Kazanılan ikili mücadele 5-2.
0: -3'ü var orada da.
1: Yani bir şey katmamış.
0: Hatta daha kötü oynamış.
1: Fenerbahçe'ye pek bir şey
0: ya bunu
1: katmamış.
0: Şimdi evet, ikimiz değerlendirirken rakamlara bakıyoruz. Futbol artık oyuncunun neler yapabildiğini çok güzel saptıyor. Hı hı. Öyle değil mi futbol istatistikleri?
1: Aynen.
0: Fakat burada bence ayrı bir dosya açmamız lazım. Dosyanın adını da ben şimdiden söyleyeyim, Lukaku.
1: Lukaku dosyasını açalım. Dün o da çok konuşuldu.
0: Ya yani Lukaku'nun oyuna başlaması, ya acaba şu oyuncuya para verildi, şunu bir görelim, deneyelim. Hani son kulüpte toplantı yapıldı ya. Rica mı ettiler acaba Lukaku ile başlanmasını? Yoksa Muriç çok mu yoruldu Roma maçında? Ya Muriç'in
1: 90 dakika oynamadı zaten orada ya. Çok yorulmamıştır.
0: Bence de yorulmamıştır. Muriç'in bilmiyorum. Muriç'in fiziği bence Lukaku'dan 3-4 kat daha iyi.
1: İyi.
0: Fizik kondisyonu.
1: Hı hı. Hem daha yani Vedat Muriç de çok genç değil ama Lukaku'dan genç, hem de daha hazır bir oyuncu fizik olarak.
0: Net hazır bence.
1: Lukaku hazır değil. Lukaku tercihine ben çok şaşırdığımı söyleyeyim. Hani İsmail Yüksek, Kante, Gendouzi üçlüsüne hani hoca nasıl düşünmüştür diye bir yorumum var. Hani dedim ki tutayım ben deplasman. Evet. Bir tane nasıl olsa atarım. İyi kali, daha kaliteli takımım 1-0 da olsa kazanırım düşünmüş olabilir. Ona saygı duyuyorum. Bir şey diyemem ama Lukaku hazır olmadığı her halinden belli Ercan abi.
0: Az önce yayına girmeden de bu konu açıldı. Bir rakamları paylaşalım istiyorsan.
1: Lukaku'nun rakamlarını mı? Paylaşalım. Lukaku maçta ne yaptı? Lukaku'nun kazanılan ikili mücadele 9-3. Kazanılan yerde ikili mücadele 5-2. İsabetli pas 14-10. İleri pas 2-1. 23 kez topla buluşmuş Ercan abi. Bir şut atmış. Gol beklentisi 0.06.
0: Bir santrafor için 0.06 rakamı o santraforun hiçbir şekilde etkili olamadığını gösterir.
1: Rakip ceza sahasında topla buluşma 3. 3 kez topla buluşmuş. Kaç dakika sahada kaldı? 64 dakika. Fenerbahçe gibi bir takım için bence kabul edilemez.
0: Başarısız.
1: Başarısız. Vedat Muriç 26 dakika kaldı. Ona bakayım. Rakip ceza sahasında topla buluşması ne kadar? üçüncü bölgede mesela pas. Mesela daha fazla asist beklentisi var. Gol beklentisi yok, şutu yok Vedat Mor için. Onu söyleyelim. İsabetli pas, 5 pas vermiş, 4 isabet bulmuş. Rakip ceza sahasında topla buluşma 1 onun da.
0: Geçmiş olsun.
1: 1-3, 1-1 değil mi?
0: Evet, geçmiş
1: 4,
0: olsun.
1: 2 tane forvet, 4, 90 dakikada 4 kez topla
0: buluşma. Bunun sebebini de az önce seninle karşılıklı konuyu değerlendirirken söyledik. Orta alan üretemiyor. Kanatlardan bir Archibald'ın, Brown'un çıkışları var. Mert'in ucuma katkısı tartışılabilir. Sonra Semedo'yu aldı oyuna. Ama Semedo ne yaptı? O da bir şey yapamadı.
1: O da bir şey yapamadı.
0: Ucuma katılma anlamında söylüyorum. Takımda birçok şey iyi gitmiyor Fenerbahçe'de. Bunu kabul edelim. Böyle bir başlangıç oldu. Sezon başlangıcı. Hı hı. Düzelir mi? Futbolda düzelme ihtimali her zaman mevcuttur. O vardır. Fakat iki beraberlik, bir mağlubiyet daha alsan havlu zirveden atarsın. Koparsın.
1: Havlu atarsın tabii. Şimdi dinleyicimiz diyor ki takım skoru aldıktan sonra diyor Lukaku'nun ve İrfan'ın oyuna girmesi lazım bence diyor.
0: Ancak olabilir.
1: Öyle hazırlanabilir bu oyuncular diyor. Yani
0: olabilir.
1: İlk 11'de Lukaku'nun olmasını eleştirmiş kendisi de. Lukaku'nun sadece ismine para verildi. Yanlış bir transfer demiş dinleyicimiz Önder ya, Bey Ankara'dan.
0: Şunu da artık dile getirmek lazım. Hazır olmayan ismi olan oyuncular var dünyada transfer borsasında. Adamın ismi var
1: ama hazır değil.
0: CV'si var, rakamları var. Diyorsun ki ya çok iyi. Fakat oyuncudan gelen haberleri bunu da araştırıyorsun. Oyuncu hazır değil. Neden? İşte geçtiğimiz yıl koskoca sezonda mesela 7 maç oynamış.
1: Lukaku gibi. Mesela.
0: İşte Lukaku öyle.
1: Öyle.
0: Ya da Dünya Kupası'nda Belçika milli takımının formasını giymiş. Ama giydiği anlar ve süre kısıtlı. Bütün maçlara banko 11'de başlamamış. Bunlar bizim dışarıdan gördüklerimiz. Ama bunu bir sorgulansa, bu oyuncu oynar mı, oynamaz mı? Şimdi işin fiziki durumuna baktığımızda ya kilo fazlalığı yok mu?
1: Görüntü o. Kilo fazlalığı. Ya hep iri bir oyuncu zaten. Hep
0: ama
1: öyleydi.
0: Ama işte aşırı bir kiloluk fazlalığı var.
1: Evet.
0: Öyle görüyorum.
1: Görünüyor. Ben. Görüntü öyle.
0: Maşallah pehlivan gibi değil mi?
1: Görüntü öyle Ercan abi. Aman işte onu ne bileyim milli arada verdirebilirler kiloyu ya da dinleyicimizin dediği gibi sonlarda Fenerbahçe skor aldıktan sonra oyuna girip bir şeyler yapmaya çalışabilir. Takıma adapte olmaya çalışabilir ama şu anda ilk 11 oyuncusu olarak görünmedi bana. Açık söyleyeyim Lukaku. Öyle bir problem var. Mesela şimdi Lukaku gelsin diye Talisca gitti. Burada çok büyük bir hata var gibi geliyor bana. Her maç gol atan bir oyuncuyu Fenerbahçe gönderdi, Lukaku geldi.
0: Ya Talisca'nın şöyle bakalım 20 golüne eksi yazacaksın. Attı.
1: Evet öyle bakar teknik direktör.
0: Dünkü maça sıkışan maçlar kategorisine alalım dünkü maçı.
1: Sıkıştı maç. Gol yok.
0: Talisca'nın o tarz anlarda attığı şutları hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: Ceza sahası, ceza yeri çevresi, ceza sahası çizgisi sağ ya da sol bölge.
1: Her zaman bir tehdit olur Talisca.
0: O tehdidi de şu anda meydana getirebilecek forvette iki oyuncum var santrafor'un. Muriç ve Lukaku sağlayabiliyorlar mı şu anda?
1: Yok, hayır.
0: Şöyle bir gerçek var çünkü değil mi?
1: Sakat olan Asensio sağlar bir tek, o da sakat.
0: Ve ne zaman döneceği? İşte milli ara sonrası deniyor şimdi. 10 gündü. 1 ay olacak neredeyse. Öyle denmişti hatırlarsan.
1: Öyle dendi evet.
0: 8-10 gün arası denmişti. İki tane, bir tanesi gitti, transfer oldu Talisca. Diğeri de Asensio. Yaz

0: Doğru değiştirecek, maç ağırlığını koyacak, seni rahatlatabilecek oyunculardan kopup gidiyorsun şu anda.
1: Şimdi geçen sene Fenerbahçe'nin santriforu yok diye ligin ikinci yarısında eleştirilmişti. Bu sefer iki santriforu var Fenerbahçe'nin ama onlardan da verim alamayan bir Fenerbahçe. Keşke geçen seneki Talisca kalsaydı deniyor. Yani bir ileri gitme yok gibi geldi bana sanki.
0: Yerinde sayma oldu artık.
1: Evet. Lukaku bir top önünden geçti, seyretti. Sağ kanattan gelişen bir atak vardı. Greenwood'a.
0: Gidemiyor ki.
1: Bir top kesti alt pasın içine. Zannediyorum onu diyor dinleyicimiz. O sosyal medyada da çok paylaşıldı. Ulaşabilir mi, ulaşamaz mı o topa bilemiyorum ama orada tepki gördü Lukaku.
0: Ha, gidemiyor ki.
1: Yani bir hani yatarak belki bir çabası olabilir miydi? Olabilirdi. Değer miydi, değmez miydi o topa bilmiyorum. Ama eleştirilen noktalardan biri de oydu. Lukaku için. Gaziantep maçı çok büyütüldü diyor Murat Bey. Hocamız göreve yeni başladı diyor. Dün böyle bir muhabbet de vardı. Emre Bol söyledi yayında.
0: Evet.
1: Daha yeni geldi hocamız diye bir espri yapmıştı Emre Bol. Roma'yı Roma ile Gaziantep'i bir tuttu hoca diyor. Gol lazımken diyor biz orta sahayı tutalım şeklinde sahaya çıktık. Senin yorumuna benzer bir yorum gelmiş dinleyicimizden. Ceko'yu yollamasaydık keşke diyenler var.
0: Oh, artık çok Ceko keşke. Neredeyse futbol bırakıyor değil mi?
1: Evet. Gaziantep ceza sahası dışındaydık. O top Ederson'a kadar geldi diyor. Antep hiçbir baskı ve pres yapmadan diyor. Bu Talisca ile anlatılacak bir durum değil demiş dinleyicimiz.
0: Değil.
1: Girassi 5 maç 4 gol 2 asist. Onu almadı Fenerbahçe diyor.
0: Bir başka. Ya belki anlaş. Hayır, Mehmet şurada var. Yarıştan sonra konuşalım bence.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Akgül Hanım dışında 6 numaralı Queenie ve Aslan'ı önlere gelmeye çalışıyor bu safkanın 1.5 boy gerisinde. 4 numaralı Karan'ın oğlu yer tuttu. Onun dışından 2 numaralı Ateş izi şimdi 3.'ye sokuluyor. 2 boy 3 boy kadar geride 1 numaralı Ateri var. 2 boy geride 11 numaralı Torunsa da sırasıyla son 800'e girdi saylar. Yarışın lideri 9 numaralı Yavuz Eli, hemen yanında 6 numaralı Queenie evi Aslan'ı, onun dışında da 2 numaralı Ateş izi liderlik mücadelesi içerisindeler. Bariyer dibinde takipte olan 3 numaralı Hızlı Kral, daha sonra 10 numaralı Akgül Hanım ve 4 numaralı Karan'ın oğlu şeklinde taylar virajı dönüyor. Viraj dönülürken dıştan gelen 2 numaralı Ateş izi öne geçip düzle önde çıktı. Orta kulvardan 6 numaralı Queenie ve Aslan'ın, bariyer dibinden 9 numaralı Yavuz Ali'nin, dışarıdan 10 numaralı Akgül Hanım, onun yanından 4 numaralı Karan'ın oğlu ve 11 numaralı Torun Sada'nın ataklarıyla son 400'e girildi. Dıştan gelen 11 numaralı Torun Sada içindeki rakiplerine ekarte edip liderliği aldı. 1 numaralı Ateri ikinciliğe girdi. 11 numaralı Torun Sada liderliğini bir boy farklı sürdürüyor. İkincilikte 1 numaralı Ateri liderliği almaya çalışsa da 11 numaralı Torun Sada direnip liderliği bırakmıyor son metrelerde. 1 numaralı Ateri bir kez daha atak tazeliyor ve fotoda yakalıyor 11 numaralı Torun Sada'yı 1 numaralı Ateri. Bu iki safkan birincilik için aynayı yakın geçtiler. 10 numaralı Akgül Hanım 3. 3 numaralı Hızlı Kral 4. 2 numaralı Ateş İzi 4. 4 numaralı Karan'ın oğlu da koşudan 5. oldu değerli yarışseverler. 2 safkan başa baş geçti. 1 numaralı Ateş mi yoksa 11 numaralı Torun Sada mı koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerinin.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.

0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Yarış arasından sonra birlikteyiz. Peki İsmail Kartal neler söyledi? Maç sonunda bir dinleyelim.
9: Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini vardı bu akşam. Oyuncuların ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hata yollayabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik, özellikle ikinci yarı. Yani direkten dönen, karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz. Daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor. Bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğu oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. O akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece. 8 puan farkının ligde ilk maç. 2 tane verilmeyen penaltı. Doğru mu? Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız. Doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim.
10: Radyo Spor.
8: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki João Pedro olma yolunda ilerliyor Lukaku demiş. Biraz zaman ihtiyacı var. Çok erken konuşmayalım ama zaman istediği belli.
11: O zaman tabii ne zaman gelecek? Onu söylemek istedik.
8: Evet, kesinlikle.
11: Yarış arası öncesi. Ya Fenerbahçe'deki bazı oyuncuların kendine gelmesi için daha ne kadar süre beklenecek?
8: 3 tane 6 numara eleştirileri bir hayli fazla mesajlarda. Kante, Gündoğdu, İsmail.
11: Onu zaten yayınımızı açtığımızda değerlendirdik. Hı-hı. Yanlış.
8: Fenerbahçe'nin 60. dakikadan sonra golü yokmuş bu sezon. Ercan abi. Çağdaş Bey yazmış. Böyle bir istatistik var demek ki. Ben şimdi maçları düşünüyorum, aklıma gelmiyor. Yani bu istatistik doğru mu emin değilim ama dinleyicimiz yazmış. Demek ki son yarım saatte bir düşüş var Fenerbahçe'de. Bunu demek istemiş anladığım evet. kadarıyla. Bakıyorum yine mesajlara. Kaleye kadar gidiyor, Fenerbahçe golü atamıyor. Orada bitiricilik problemi. İlk faulü 63'te yaptık diyor. 3 tane 6 numaramız var ama ilk faulü 63'te yaptık. Bu 6 numaralara gelen bir eleştiri.
11: Faulsüz oyun.
8: Şimdi bakıyorum ilk yarıda Fenerbahçe'nin istatistiklerine.
11: İlk yarıda faul yok. Onu biliyorum, eminim.
8: Evet, ilk yarıda faul yok Fenerbahçe'nin. Antep'in 8 faulü var. İlk yarıda Fenerbahçe'nin faulü yok. Faul yapmamış. İkinci yarıda fauller 8-8.
11: Evet.
8: Ya biraz yumuşak kaldığını düşünüyor dinleyicimiz Fenerbahçe'nin. Sosyal medyadan gelen tepkilere göre kadro yapılıyor demiş bir dinleyicimiz de, zannetmiyorum.
11: Yok, öyle yok. Olmaz.
8: Evet, öyle olduğunu düşünmüyorum. Bakıyorum. Fenerbahçe'nin defansı ile Beşiktaş'ın hücum hattı Şampiyonlar Ligi yarı finali oynar mı? Enteresan bir soru.
11: Zor.
8: Zor zor. Onlar zor. Kadro planlamasını eleştirenler var. Fenerbahçe'nin aslında bu sene iyi bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyenler çoktu. Lig başladıktan sonra bu yorumlar da değişti. Fenerbahçe'nin kadro zafiyeti olduğunu düşünenlerin sayısı arttı. Buna katılıyor musun Ercan abi?
11: Ya şimdi isim alınca şöyle zannediliyor. Biz çok iyi transferler yaptık.
8: Hı hı.
11: Lukaku'nun geçmişte yaptıklarına baktığın zaman muazzam bir oyuncu. Belçika milli takımda attığı goller, sakatlanmadan önce gol sayıları, ortalamaları hep yüksek.
8: Hı hı. Tabii.
11: Bunu ben kendim uydurmuyorum, rakamlar söylüyor. Ama bugünü, işte geçen sezon Dünya Kupası, Dünya Kupası'nda az süre almasına rağmen yine bir şeyler yaptı. Sonra dinlenmeye geçti. O dinlenmede hazırlanma olmamış.
8: Hı hı.
11: Sonra transferi yapıldı. Hazır olarak gelmedi. Hazır olarak gelmeyince de ne zaman düzelecek bu Lukaku diye herkes birbirine soruyor.
8: Herkes Lukaku'nun düzelmesini bekliyor şu anda. Tabii şeyi de bilmiyoruz biz. Yani Vedat belki işte laktak testi yapıldı. Dediler ki 20 dakika oynayabilir, örnek veriyorum.
11: Hmm.
8: Yani bunu da bilmeden biz tabii burada yorum yapıyoruz.
11: Tabii tabii.
8: Yani onları, o veriler sadece teknik heyette ve kulüp sağlık heyetinde var, sağlık ekibinde. Talişka gitti, Fred gitti, Şerif gitti, Asensio sakat. Bir anda 4 oyuncudan mahrum kaldık diyor dinleyicimiz. Onlar yabancı sınırlamasına takıldı bir kısmı tabii. Şerif konusunda, tabii Şerif bu maçın konusu değil ama Şerif bekletilebilirdi sanki. Yani genç bir yetenek. Fransa alt yaş milli takımlarında oynamış bir oyuncu.
11: Hala oynuyor.
8: Hala da oynuyor. Yani orada bir denenebilirdi ama Fenerbahçe elden çıkarmayı tercih etti. Böyle bir karar verildi.
11: Bu karar sonucunda da oyuncu gitti. Artık konuşmanın bir anlamı yok.
8: Aynen, aynen. Kesinlikle. Şimdi Ersun Yanal'ın açıklamaları var yine Ercan abi, dünkü puan kaybından sonra. Hani ilk istifadan sonra da açıklama yapmıştı. Diyor ki dikiş tutmaz diyor, geri dönmemesi lazım demişti. Aynısını tekrarladı Ersun Yanal. Yani dedi ki yani keşke gelmeseydi. Çünkü bir orada güven kaybı oluştu şeklinde bir açıklaması yine oldu Ersun Yanal'ın.
11: Güven kaybının oluşması normal değil mi? Evet. Yani bu tabii Ersun Yanal bir futbol insanı, değil mi? Hı-hı. Teknik direktör.
8: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış.
11: Bir teknik direktör. Herkesten oluşabilecek havayı daha iyi yorumlayabilir.
8: Hı-hı.
11: Bu mesleği yapıyor çünkü. Teknik direktörlük mesleği yapıyor. O ya oyuncuların da psikolojisini bilir. Taraftarın da, kendisinin de.
8: Hı-hı.
11: Ya böyle konuşuyorsa bir bildiği var demektir.

0: Şimdi diyor ki açıklamasında, Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve yönetimi birbirine sahip çıkmalı ama nasıl sahip çıkmalı? Olaylar bittikten sonra değil, olay anında sahip çıkılması gerekiyor. İsmail Kartal'a birçok insan belden aşağı vurdu. O an sahip çıkacaksınız. Fenerbahçe'nin bugün çok ciddi krizleri var. Nasıl çözerler? Aziz Yıldırım bu konuda çok tecrübeli, çok kriz yönetti. Fenerbahçe şampiyonluğu Mayıs'ta değil, Eylül'de kaybetmeye başladı diyor. Aziz Yıldırım'ı takdir ediyorum. Hocasının arkasında duruyor, durdu. Burada suç İsmail Kartal'da. Nereden çıktı istifa? Bu takımı nereye düşürdüğünün farkında mısın? 350 milyon euroluk takımdan bahsediyoruz. Aziz Yıldırım'a helal olsun diyorum. İstifa sürecinde var yok o tartışılır. Ben var olduğunu düşünüyorum. Ona sahip çıkmak bir erdemdir. Başkanın bu tür cesur hamleleri vardır. Ama bence kendisini ateşe attı.
1: Evet.
0: Bence başkan hamlesini yaptı. Ama yine bence İsmail Kartal gelmemeliydi diyor Ersun Yanal. Bence bırakmalıydı. Başkanı da kuyuya attı. Bence başkan İsmail Kartal seçiminin dışında bunu hak etmiyor. Şu anda bu tüketimi hak etmeyenlerin başında yer alıyor. Bu takımın bu kaotik ortama sürüklenmesine içerliyorum diyor. Yani gelmesi yanlıştı diyor İsmail Kartal'ın.
1: Gözüken o.
0: Yeniden dönmesi yanlıştı diyor. İstifa ettikten sonra sen diyorsun ya, tek taraflıdır istifa. İstifa ettiysen bitmiştir.
1: Hadi eyvallah diyorsun işte. Daha da açayım konuyu değil mi?
0: Hı hı. Ben gidiyorum bir de.
1: Ben gittim diyorsun, gidiyorum da değil.
0: Gittim ve gelmemek üzere gittim diyorsun. O daha da seni bağlayan bir ifade.
1: Ben sıkıntının böyle kolay çözülme, umarım çözülür de, böyle kolay çözülebileceğini pek zannetmeyenlerdenim.
0: Greenwood açıklamalarda bulundu Ercan abi. Diyor ki kötü değiliz diyor Greenwood. Yani puan farkı var. Evet, puan kaybettik ama insanların söylediği kadar, eleştirdiği kadar kötü bir takım değiliz.
1: Ha, mesela burada puan kaybı ve geride kalmak. Kötü oynamayabilirsin ama geride kaldığın için de işin artık zora giriyor.
0: Orada değil mi?
1: Evet, yani puan, işin zora giriyor.
0: Puan kayıpları senin işini zora sokuyor. Şimdi Fenerbahçeli taraftarların bize gelen mesajlar da var. Genel anlamıyla sosyal medyaya da baktım. Kadro planlaması nedeniyle büyük bir serzeniş var Ercan abi. Can Kamer demişti ki sezonu kapattık zaten. Ve zaten süre de bitti. Artık rakip takımların da yapacağı bir şey yok. Bizim de yapacağımız bir şey yok şeklinde bir açıklama yapmıştı. Mesela yorumlarda kadro mühendisliğinin yanlış olduğu, Talişka'nın gitmesinin yanlış olduğu söyleniyor. Yaratıcı bir 8 numara takımda olmamasının yanlış olduğunu söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Evet, Fenerbahçe'nin bir 8 numara problemi var gibi. Değil mi? 8'i yok Fenerbahçe'nin. Fred de gittikten sonra 8'i kalmadı.
1: Yok ya, şimdi İrfan Can Kahveci oynar mı 8?
0: Yok. Eskiden oynuyordu ama artık yok. Bitti.
1: Hali yok değil mi? Öyle bir görüntüsü var.
0: Tabii de artık oynayamaz.
1: Ya üstünde çok ağır bir yük var ve büyük bir stres yaşıyormuş. Mutsuz bir görüntüsü var. Hı hı. O da haklı olabilir kendi anlamında. Çünkü o da üzerinde bir baskı olduğunu hissediyor bence. İrfan Can da hissediyor.
0: Şimdi dün ben sosyal medyada şunu gördüm. Takımda 8 yok. 3 tane 6 var. 2 tane 10 vardı. Hadi biri gitti. Niye bir tane 8 alınmadı ya da 8 vardı, Fred vardı, o niye gönderildi?
1: Fred gitmek istiyordu. Kendisine Brezilya'dan teklif yapılmıştı. Kulüp de bunu kabul etti. Hı hı. Ya orada Fred ikna edilebilir miydi? Hayır, bunların bir de teknik direktör bunları onaylıyor tabii ki. Madem ihtiyacım var, acaba söyledi mi? Ya Fred'le Talişka'ya ihtiyacımız var. Ya gitmeseler iyi olur dedi mi acaba? Bunları bak bilmiyoruz.
0: Onları bilmiyoruz.
1: Ya bunlar da tabii esas sorulması gereken konular bunlar.
0: İşte basın toplantılarında o eski basın mensupları da artık yok hayatımızda maalesef. Sorulacak.

0: Sorular sorulmuyor Ercan abi.
1: Sorulmuyor tabii.
0: Sorulması gereken sorular sorulmuyor. Çok boş sorularla basın toplantıları geçiyor.
1: Ya bu sorunun çok daha önce sorulması gerekmiyor mu?
0: Tabii ki. Takımda 8 yok mesela şu anda. 8 mesela Bartu 8 mi? İhtiyaç duyduğun 8 Bartu.
1: Hayır, değil. Değil. O da 8'in dışında kendisinin başarılı bir defansif orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz.
0: O zaman 4. altın Bartu diyelim. 8 nerede?
1: Yok.
0: Yok. 10 da yok. Şu anda yok. Asensio da sakat. 10 da yok. Altın yok. Altın çok var. 8'in yok. 10'un yok. Bu sefer de böyle bir problem çıkıyor. Geçen sene santrifor yok deniyordu. Şimdi 8'in yok, 10'un yok.
1: İki tane oyun kritik yerdeki...
0: Çok yaratıcı oyuncun yok mesela. Dümdüz orta sahan var. Hepsi düz oyuncuların bunlar. Bunlar yani.
1: Ya golcü bakalım. Yiyor, Orkun Olaytan kim... var mı Fenerbahçe'de?
0: Yok. Yok. Net yok yani.
1: Batrakov Sara var mı?
0: Yok. İkisi de yok. Yok Fenerbahçe'de bunlar, yok. Orkun Olaytan'ın, Batrakov Sara'nın muadilleri Fenerbahçe'de yok. O zaman oyununu ona göre yapacaksın.
1: Tabii.
0: Yani olmayabilir. O da teknik direktör becerisidir. Yani hiçbir takım mükemmel değil Ercan abi. Eksikler mutlaka her takımda oluyor. Formsuzluk oluyor. Orada da teknik direktöre ihtiyaç duyuluyor işte.
1: Evet.
0: Orada da İsmail Kartal'ın hani benim altım yok, sekizim yok.
1: Ben de oyunu ona göre yapayım bari demesi gerekiyor.
0: 4-4-2 oynayayım o zaman belki, örnek veriyorum diyebilir. İki tane altı, iki tane kanat, iki tane forvet.
1: Öyle yapayım.
0: Öyle yapım diyebilir belki yani. Onu düşünebilir ama şu anda Fenerbahçe şu sistemde oynayamıyor. O
1: ya şimdi takımın içinde saha içi özgürlük denilen bir cümle var ya futbolda. Hı hı. Bu bir tek Greenwood'da var. Sağdan topu alıyor. Yeri geliyor, ortaya taşıyor.
0: Sola gidiyor.
1: Sonra sola gidiyor. Bir tek bu Greenwood'da var.
0: O serbestlik tanınmış belli.
1: Ya Greenwood'u biraz öyle kullanmak istiyor gördüğüm kadarıyla zaten. He. Bu yokluklar içinde diyor, teknik kapasitesiyle Greenwood diyor belki bunları bize yaşatmaz. O da bir yere kadar, az önce dinleyicimiz de söyledi, belirli bir dakika daha sonra Greenwood da kayboluyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Radyo Spor.
13: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Bizim az önceki 4-4-2 önerimizi dinleyicimizden destek gelmiş. Vedat Greenwood, forvet, Oğuz Kerem, kanat.
1: Olabilir mi?
0: Gerisi bilmiyorum. Zaten belli demiş.
1: Olabilir mi bilmiyorum.
0: İşte yani örnek verdik biz, olur mu olmaz mı? O teknik direktörün kararı. Ya onlar daha iyi.
1: 4-4-2 biliyorsun. İyi bir sistemdir. Oynaması çok iyi sistemdir. Hı-hı. Ama buna uygun oyuncular yoksa hayaldir.
0: Evet.
1: Çift santraforunda muazzam olacak 4-4-2'de.
0: Şimdi eskiden Levent orijinal 8'di. Evet öyleydi ama sol bek oldu o da. Levent Mercan. Öyleydi.
1: O eskidendi.
0: Evet, değişti.
1: Yani bir orta saha olarak da bizim ligimizde ağırlığını koyduğunu göremedik. O şansı da bulamadı.
0: Bir dinleyicimiz şunu demiş. Trabzonspor'da da aynı problem var diyor. Fenerbahçe'de de aynı problem var diyor. Kanatlarla forvet uyumsuz diyor. Bu uyumsuzluk nedeniyle Fenerbahçe puan kaybediyor demiş. Set oyununa geçilemiyor.
1: Set oyununa geçmek için rakibinin izin vermesi lazım. Ve set oyunu şöyle bir şey. Mesela rakip yarı sahada, rakip sizi belirli bir yere kadar gelmenize izin verdi, bekliyor. Siz de pas yapıyorsunuz yavaşça. İşte Kante, Gendouzi, Gendouzi, Kante, yanında İsmail, İsmail sola dönüyor. Atağa çıkmak için hazırlanan Archie Brown tekrar tek top oynuyor. Kante o sırada rakip bekliyor. Şimdi bu set oynadığını zannediyorsun. O set falan diye zaman geçiyor. Set oyununda öbür şifreyi söyleyeyim. İleri doğru savunma arasında yapılacak koşularla rakibin o savunmasını kırmak gerekiyor. Bunu kıramazsanız yan pasla, bol yan pasla ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Vakit geçirmeci oyunu o. Set oyunu değil. Vakit geçiyor orada.
0: Hız çok önemli. Ercan abi. Basketbolda da set oyunu vardır. Geçen gün ben maçı anlatırken de bu ifadeyi kullandım. Hızlı paslaşırsın, boştaki oyuncuyu bulursun. Futbolda da bunu yapabiliyorsan başarılısın.
1: İşte yapamıyorsan vakit geçiyor.
0: O zaman vakit geçiyor. Pas pas pas. Boşta biri olmuyorsa ya da boşa bir oyuncun çıkmıyorsa, sen o topu boştaki oyuncuyla buluşturamıyorsan o zaman hiçbir işe yaramıyor. Dünyada bunu en iyi yapan, senin verdiğin örnek çok önemli. Aralara sızmalar. O sızanları görmen. Hani bunu en iyi Barcelona yapıyor.
1: Barcelona yapıyor. Milli takımlar düzeyinde Fransa yapıyor.
0: Fransa yapıyor. İspanya yapıyor.
1: Yani. İspanya yapıyor. Bunu başaran zaten kazanıyor. Çünkü bütün rakipler, güçlü rakipler karşısında kapanırlar. Bunu aşmak için de futbolda hücum prensipleri diye bir şey var. Nedir hücum prensipleri? Duvar pasıdır. Girişimidir. Şut atmaktır. Kanatları kullanmaktır. Ve bahsettiğim gibi merkez hücumlarıdır. 4 tane madde saydım. Ama bunları çabuk oynayamazsa başarılı olamıyorsun.
0: Biz işte Konya'da oynadık İspanya ile. Bir tutalım dedik bunları.
1: Tutalım dedik.
0: Tutabildik mi? 6 oldu.
1: 6 oldu evet.
0: 10 olurdu.
1: İsteseler yani İspanya'ya karşı biz kendi oyunumuzla, ya biz oynarız, çıkar oynarız dedik. 6 oldu. Biz daha farklı düşünüp o maça çok ağır defans yapmamız lazımdı. Belki kızardık izlerken, ya bu niye böyle oynuyoruz, niye hep defans ağırlıklıyız, ama altı olmazdı. Belki İspanya gol atamazdı. Şimdi bu belkilerde kaldı. Bazı takımlara karşı yapacak bir şeyin kalmıyor. Ya dua edeceksin, statta elektrikler kesilecek, bir problem olacak, takımın temposu düşecek rakibin. Öyle değil mi?
0: Dualarla diyorsun.
1: Ya bir elektrik kesilse, bir 10 dakika oyun dursa.
0: Bir dinlensek.
1: Bir dinlensek.
0: İşte o setleri oynamak da maharet. Yani set hücumunu oynamak kolay bir iş değil.
1: Değil tabii canım.
0: Set hücumu
1: yani. Ona göre kadronu olacak.
0: Kapanana, kapanan takım.
1: Sen ne diyordun az önce? Set oyunu oynuyorsun. 8 ve 10'un ya saha içindeki 8 ve 10 numaran ona göre olacak.
0: Ona göre olacak.
1: Santrafor'u koşu yapacak durmadan. Santrafor orada çakılık almayacak.
0: Beklerin arkaya sarkacak. Son çizgiye inecek.
1: Ya arkaya sarkmasına izin bile vermeseler hücum bölgesinde olacak bekler. Bekler de hücum bölgesinde. Oyunu sıkıştırmadan çizgilere bu sefer yanaşacaklar. E bunları da yapamıyorsan geçmiş olsun. Geçmiş bu pozisyona giremiyorsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Ya rakip de ben her türlü rakibe saygı duyarım ve hak veririm. Ya benim kapasitem bu. Ben böyle oynuyorum diyor rakip. Savunmama önem vereceğim, kapanacağım. Fırsat bulursam da çabuk atak yapacağım.
0: Düşük kondisyon problemi var Fenerbahçe'nin demiş bir dinleyici mi? Kadro yetersizliği değil, kötü çalışma, düşük kondisyon, kadroyu kötü kullanım.
1: Düşük kondisyon demesek bile şöyle bakalım. Roma maçının o fiziksel tahribatının dünkü maçın ikinci yarısına büyük ölçüde yansıdığına eminim. Çünkü Roma maçında da bir kişi iki kişilik mücadele etti Fenerbahçe'de.
0: Doğru. Şu var, iyi bir noktaya geldik. Mesela Şampiyonlar Ligi'nin o yıpratıcılığını biz şey yapıyoruz. Bazen göz ardı ediyoruz.
1: Her kupa için var.
0: Evet.
1: Ya bu kupa 2'de de olacak, kupa 3'te de olacak. Maç oynuyorsun. Ne olursa olsun Avrupa takımlarının fizik kaliteleri hep üst düzey.
0: Ama Şampiyonlar Ligi biraz daha farklı Ercan abi.
1: Orası ayrı bir yer.
0: Ekstra bir yoruluyorsun orada.
1: Orası ayrı bir yer.
0: Hırpalıyorlar adamı. Mesela geçen sene bir istatistik vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takımımızdı. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde 13 puan kaybetmiş mesela.
1: Az bir rakam değil.
0: Tabii.
1: Ve kaybetmeye devam edecek zaten kulüpler.
0: Tabii. Ajax'tan dönüyor. Kocaeli'ye yeniliyor mesela. Örnek.
1: Neden yıpranıyorsun?
0: Yıpranıyorsun.
1: Bunu kabul edelim.
0: Fenerbahçe'de belki de bu Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığından dolayı o baskın oyununu Antep'te oynayamadı. Belki de bu nedenle hoca 3 ortayı 3-6'yı tercih etti. Onu da bilemiyorum yani hoca.
1: Tabii tabii. Olabilir.
0: Hocaya da bu sorulmadı basın toplantısından anladığım kadarıyla. Zaten dediğim gibi düzgün soru sorulmuyor. Maalesef. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'de öne çıkan bir oyuncu peki Ercan abi gözüne çarptı mı? Ayakta kalan şu oyuncu fena değildi diyebileceğim.
1: Archie Brown.
0: Archie Brown iyiydi. Greenwood da yine fena değildi.
1: Belirli bir dakikaya kadar evet.
0: Greenwood da fena değildi. Mesela ben Greenwood'u da söyleyebilirim. Archie Brown ile Greenwood bence sahanın iyilerindendi.
1: Ya Skriniar'ın kendisine çok dikkat etmesi lazım.
0: Çok evet.
1: Çünkü rakipler de hakeme artık diyorlar ki bak şu hareketi gördün mü diye hakemin yanına gidiyorlar.
0: Biraz mimlendi Skriniar.
1: Evet.
0: Yani çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncü de kırmızıyı görüverir.
1: Biraz ona dikkat etmesi lazım. Ya uyarmaları lazım bence.
0: Evet. Dün Çerem'i nasıl buldun Ercan abi?
1: Vasat. Bir direkten dönen topu var. Ya Kerem santrafor'da öyle alışmıştı ki Benfica'da özellikle. Nasıldı pas trafiği Pavlidis'le? Çok iyiydi.
0: Çok iyiydi.
1: Burada ona bir türlü ulaşamadı. Tek başına kaldı. Ben halledeyim diyor o zaman. Kerem'in şöyle bir huyu var. Bir anda her şeyi yapmak istiyor.
0: Evet. Dün de bir tane şuta sebep olan hata yaptı savunmadan çıkarken.
1: Evet.
0: Roma maçında da yapmıştı.
1: Savunmaya da geliyor çünkü gel diyorlar haklı olarak. Orada bir kişinin özgürlüğü var Greenwood'un. Sen savunmaya yardımcı olman lazım diyor teknik kadro. Fakat bir oyuncunun savunmaya yardımcı olması için ona alışması için bir süre geçmesi lazım. Roma maçında da kaptırdı, dün de kaptırdı.
0: Evet, çok kritik yerlerde kaptırıyor bir de bu topları yani. Gol olabilecek pozisyonlara neden oluyor.
1: Yersin golü zaten canım. Öyle değil mi?
0: Tabii tabii yani. Kritik bölgelerde o topların kaptırılmaması lazım. Koşuyor, mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok fazla da bal üreten bir arı değil Kerem.
1: İyi bir birçok arkadaşı gibi iyi

0: bir başlangıç yapamadı. Yani
1: Sezonu.
0: benim özetle söyleyeceğim bu. Birçok arkadaşı gibi.
1: Şimdi ligde milli ara öncesinde Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlayacak pazar günü.
0: Artık bu maçta 3 puan çok yakın ya. Bu maçta herhalde büyük bir sürpriz olmaz.
1: Evet, bu maçta bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. 3 puanı var zaten Eyüpspor'un, 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle. 2 gol atabildiler 5 maçta, 8 gol yediler.
0: Ligin en zor durumda olan takımı.
1: Kesinlikle öyle.

0: bu bir galibiyetle girilecek bir milli ara moralde olabilir tabii ki. Kendini takımın toparlaması için, en azından mental açıdan toparlaması için önemli bir fırsat. Ya
1: Fenerbahçe şöyle kazanmak zorunda. Bu hafta Galatasaray Trabzonspor maçı var.
0: Evet.
1: Maç Trabzon'da. Bunu mutlaka ne yapıp ne edip 3 puan alması lazım.
0: Fenerbahçe'nin 3 puanla ben ayrılacağını düşünüyorum iç saha mücadelesinden. Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü saat 20'de. Aynı gün saat 20'de Başakşehir Gençler Birliği mücadelesi de var. Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle de cuma günü açılacak hafta. Beşiktaş'ı da konuşacağız tabii. Trabzonspor'u da konuşacağız. Thomas Rice'ın önce İstanbul, ardından Trabzon'a gitmesi bekleniyor. Bu konuda da bağlantılarımız olacak tabii ki.
1: Thomas Rice konusunu açtın. Thomas Rice da Ludogorets'i çalıştırıyor şu anda Bulgaristan'da. Tabii konuyu bilmeyen dinleyicilerimiz de olabilir. Onun için açtım ben. Trabzonspor teknik direktörlüğü için kendisine bir teklif yapıldı. Ludogorets'le de görüşmeler sürüyordu en son.
0: Ayrıntıları Nurgül'den birazdan öğreneceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Son kontroller yapılıyor. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. 7 numaralı Akın Beyli yaklaşık 6-7 boy kadar gecikti. Yine 5 numaralı Silent Queen'de yine 6-7 boy kadar geciken bir diğer tay oldu. Koşu hızı başlayan 10 numaralı Dinamit Kız liderliği aldı. 2 boy fark yaptı. 1 numaralı Secret Storm ikincilikte. Daha sonra 1 boy kadar geride 3.'lüğe sokulan 8 numaralı Sweet Victor. Onun 1 boy gerisinde 4.'lükte 4 numaralı Edre Escorpion ilerliyor. 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Angel Rising 5. sırada koşarken bu safkanın 1 boy gerisinde dış kulvarda 9 numaralı El Alakran içinde 2 numaralı Prens Nadir var. Bu safkanın 2 boy gerisinde içeride 6 numaralı Larry Legend. Hemen dışında 5 numaralı Silent Queen. 2 boy gerilerinde de 7 numaralı Akın Beyli sırasıyla son 800 metreye girildi. 10 numaralı Dinamit Kız 1 boy farklı yarışın lideri. İkincilikte 1 numaralı Secret Storm ilerliyor. 1.5 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Edre Escorpion. Dışında 3 numaralı Angel Rising. 2 boy geride 9 numaralı El Alakran içinde 2 numaralı Prens Nadir şeklinde taylar son düzeye çıkıyor. 10 numaralı Dinamit Kız virajı önde döndü. Viraj dönülür dönülmez dıştan gelen 1 numaralı Secret Storm içindeki 10 numaralı Dinamit Kız'ı yakaladı. Başa baş geçtiler. Son 400'ü bu iki safkan rakipleriyle farkı şu an için açmış durumda. Dışarıda 1 numaralı Secret Storm içinde 10 numaralı Dinamit Kız başa baş mücadele sürüyor. Son 200 kıran kırana geçildi. Dışarıda 1 numaralı Secret Storm içte yine 10 numaralı Dinamit Kız liderliği almaya çalışıyor. İki safkanın metreler boyu süren başa baş mücadelesi fotoda bitiyor değerli yarışseverler. 1 numaralı Secret Storm ve 10 numaralı Dinamit Kız fotoyu yakın geçtiler birincilik için. 3 numaralı Angel Rising 3. 7 numaralı Akın Beyli 4. oldu. 5.'lik için 4 numaralı Edre Escorpion ve 2 numaralı Prens Nadir fotoyu yakın geçtiler. 1 numaralı Secret Storm mu 10 numaralı Dinamit Kız mı koşuyu kazandı? Foto finish resminde belli olacak kazanan.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela

0: saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, ilk bölümü Fenerbahçe'yi konuşarak tamamladık. Sizlerden gelen mesajlara da çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmadınız. Şimdi Trabzonspor gündemine geçelim. Az önce zaten bir giriş yapmıştık. Thomas Reis Trabzonspor için geliyor demiştik. Thomas Reis'in şu anda sen söyledin Ludogorets'in başında.
3: Evet, 2 yıl Samsunspor'u çalıştırdı. Hı hı. Başarılı sonuçlar aldı Samsunspor'da. Tabii Trabzonspor'da, Samsunspor'da oynattığı oyun şekli ya biraz tatmin, tedbirli bir futbol
2: eder mi?
3: Tedbirli bir futbol ve sağlama alan, kendini sağlama alan bir futbol izledik. Samsunspor kötü değildi. Ama Trabzonspor taraftarı neyi bekler? Trabzonspor dalga dalga gelecek, hücum yapacak, pozisyona girecek. Bu futbolu oynatması için de kendisinin bence süreye ihtiyacı olacak. Bunu herhalde kabul ettiler. Ve büyük bir ihtimalle de Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak.
2: Öyle bir görüntü var. Samsunspor'la 2024-2025 sezonunda çalışmaya başladı Reis. 72 maça çıktı. 33 galibiyeti, 21 mağlubiyeti vardı. 1.63 puan ortalaması yakaladı.
3: Bu Avrupa'ya gitti Samsunspor.
2: Evet, Avrupa'ya götürdü Samsunspor'u. Bazı maçlarda iyi de performans sergiledi.
3: Çok iyi, evet.
2: Ludogorets'le ne yaptı? 11 maça çıktı, 7 galibiyet aldı. Bir mağlubiyeti var. Tek mağlubiyetini de Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv'e karşı deplasmanda aldı Thomas Reis. İşte geçmişte de Bochum ve Schalke gibi takımlarda görev yapmıştı. Şimdi baktığımızda özellikle Rice'ın Ercan abi İstanbul'daki maçlarında hep ben şunu gördüm. Tamamen kapanan, 0-0'a maçı bağlamaya çalışan bir oyun anlayışı.
3: Evet.
2: Özellikle İstanbul deplasmanlarında, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray deplasmanlarında hep bu benim ilgimi çekmişti. Takımının potansiyelini özellikle bu deplasmanlarda pek kullanamadığını düşünen taraftaydım ben. Kendi evinde yine bir nebze iyi bir futbol oynatıyordu Thomas Reis.
3: Ama şimdi ligimiz değişti. Önemli forvetler var.
2: Evet. Ve de Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu ve şampiyonluk isteyen bir kadro bu. Şimdi orada bu oyun nasıl değişecek? Nasıl adapte olacak?
3: Ya şimdi
2: Reis Trabzon'a, Trabzon Reis'a bilemiyorum.
3: Trabzonspor da tabii 2 mağlubiyet aldı. Amespor'a ve Konyaspor'a kaybetti. Onlar için de yine zirve mücadelesi yapmak için seriye ihtiyaçları var. Ve teknik direktörü değiştirecekler. Böyle bir düşünceye sahipler. Bu sebepten ortaya nasıl bir tablo çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. Thomas Reis'in ekibi ne olacak? Kimler olacak bu ekipte? Şimdi takımı çalıştıran Hüseyin Cimşir ekibin içinde mi olacak? Yoksa ona çok teşekkür ederiz bu geçiş döneminde verdiğin emeklere mi diyecekler? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ama İstanbul'da oynadığı maçlarda sana katılıyorum.
2: Oyununu belki de değiştirecek. Yani çünkü Karadeniz fırtınası diyoruz biz Trabzonspor'a.
3: Defans yapan fırtına olmaz.
2: Evet. Fırtına esmesi lazım. Buna göre de bir kadro oluşturmaya çalıştı zaten yönetim, hücum oynatmak için. Ama şimdi Thomas Reis kafalarda bir soru işareti ki Conte'ye gidilmiş. Bilgiler bu yönde. Ertuğrul Doğan da söyledi bunu. Conte'ye gidilmiş. 25 istemiş Conte. Yıllık.
3: Yıllık 25 çok yüksek gerçekten. Bir rakama doğru gidiyor. Şöyle garanti
2: hiç
3: almış.
2: Müzakere bile etmedik diyor zaten.
3: Şöyle garanti almış Conte kendini.
2: Kapattık telefonu diyor.

0: Hayır, madem ben riske giriyorum, bu parayı verin bana. 2 yıl anlaşalım, 50 milyon euro. Her halükarda o parayı alırdı, kabul etselerdi.
1: Ha, bir yıllığına gelir mi? Muhtemelen 2 yıllığına gelirdi. 50'yi garanti etmek istemiş.
0: 50
1: Kontrat.
0: isterdi. Bir de o parayı tabii ne yapacak? Garanti altına alacak.
1: Tabii.
0: Öyle bir sözleşme olacak.
1: 50 mi? İsterim demiş yani Conte. O, zaten o bu fiyatı duyunca Trabzonspor yönetimi teşekkür etmiş kendisine. Guardiola'yla da bir görüşme olmuş ama Guardiola aileme zaman ayıracağım, bu sene takım çalıştırmayacağım demiş. O defter de böyle kapanmış. Sonrasında ligi tanıyan bir teknik direktör olarak Thomas Reis'e gidilmiş.
0: Ligi bilen değil mi?
1: Evet, ligi bilen, Trabzonspor'u bilen, o coğrafyaya yakın, daha önce Samsun'da çalışmış bir isim olan Thomas Reis konusunda da anlaşma anladığım kadarıyla sağlandı. Ludogorets'le bugün sabah saatlerinde temaslar vardı. Çünkü oraya da bir tazminat ödemek durumunda Trabzonspor.
0: E tabi. Yani Ludogorets'in şimdi nereden teknik direktör bulacak? Bir tazminat maddesi mutlaka vardır.
1: Tabii, mutlaka yani, bırakıp gidiyorsa Ludogorets için de bir tazminat gerekecek. Bunun ayrıntılarını belki de paylaşır Trabzonspor, onu bilemiyorum ama dediğim gibi Trabzonspor Kulübü Başkanı hem Guardiola'yla hem de Conte'yle görüştüklerini söyledi net bir şekilde.
0: Evet.
1: Bunları da biz sizlerle, sevgili dinleyicilerimizle paylaştık. Bakacağız tabii, bu transfer gerçekleşti gibi görünüyor. Nurgül Günaydın'a soralım, Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız. Nurgül merhaba. Nurgül merhaba.
2: Merhabalar, merhabalar.
0: Hoş geldin yayına Nurgül.
2: Hoş buldum, hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Sevgili Nurgül, Rice kesinlik kazandı mı?
2: Yani kesinlik kazandı. Biz de şimdi inanılmaz bir telefon trafiği vardı.
1: Evet,
2: Yani
1: sana
2: saatini
1: ulaşmak da zor. Ya çok teşekkürler bu arada telefona cevap verdin.
2: şöyle saatini netleştirmeye çalışıyorduk. Ben kulüp tarafından da öğrenmeye çalıştım. Çünkü normalde 23-30 civarları dendi. Sonra bir arkadaşımız birazdan, hatta bir saat de değil, işte 5-5.30 gibi gelecek deyince bir anda biz de panikledik. Çünkü kulüp tarafını aradığımda henüz planlama aşamasında olduğu, saatin net olmadığı söylendi. Uçak henüz Bulgaristan'da, kulübüyle kesin işlemleri var. Epey bir
1: Evet.
2: süreç olacak. Yani geceyi bulur diye düşünüyordum. O anlamda bir telefon trafiği oldu. Onunla meşgulüz biraz.
1: Peki, Ludo Goretz'e de bir tazminat ödenecek herhalde, değil mi? Var mı bu konuda
2: Yani
1: bilgin?
2: sanıyorum evet, 1,5 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyordu ama tabii bunu da henüz seyrettiremedik ama konuşulan rakam şu anda 1,5 milyon euro civarında. Ama dediğim gibi hani net olmayan bilgiler bunlar, bize gelen
1: Teyitsiz bilgi diyelim.
2: evet teyitsiz bilgi diyelim, 1,5 milyon euro civarında kulübüne ödenecek olan tespit bedeli. Şu anda da sanıyorum kulüp zaten gitti, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve İbrahim Şahinkaya transferleri yürüten iki isim. Bulgaristan'dalar, şu anda da görüşme halindeler. Kesin işlemlerin de orada hani öyle çok kolay da hani bir saat yarım saatte tamamlanacağını da düşünmüyorum. Şu anda o görüşmeleri yapıyorlar.
0: Ama Reis açısından herhalde bir problem yok. Kendisiyle anlaşmış durumdalar.
2: Evet, kendisiyle anlaşma sağlandı. Dediğim gibi.
0: Peki bu
2: Hatta bu arada
0: Trabzon'da
2: bak,
0: nasıl karşılandı Nurgül? Trabzon'daki
2: Trabzon'da çok
0: değerlendirme ne?
2: önemli. Şöyle, aslında akşamdan sabaha çok şey değişti. Akşam işte bana hatta bir iki bilgi geldi. Yani Igor Tudor'la bir temas kuruldu. Pioli zaten 2-3 gündür gündemdeydi. Pioli ile alakalı sanıyorum rakamlar çok yüksekti. 4,5 milyon eurolardan bahsediliyordu. Hatta son anda Igor Tudor'a döndüğü de söylendi. Sabah bir kalktık, bana çok erken saatte bununla ilgili bir bilgi geldi açıkçası. Ben tabii biraz temkinli davrandım, paylaşmak istemedim çok erken saatte gerçekten. Hatta bana işte menajerinin telefonu da atayım istersen teyit et dediler. Bu bilgi dursun ama dedim, yani ben şu anda bunu paylaşmak biraz riskli dedim. Aradan 2-3 saat geçmedi, sosyal medyada bir anda düştü zaten. Bir sürpriz oldu gibi. Çünkü akşam Pioli ismi, işte Igor Tudor ismi daha çok öne çıkıyordu. Son anda Rice ismi gündeme gelince Trabzon şehrinde, taraftarda, camiada olumlu karşılandı diyebilirim. Hatta

0: benden bu konuda sürekli bilgi isteyen Trabzon dışında yaşayan eski yöneticiler olsun, işte birkaç iş insanı olsun, hatta onların da bana yazdığı çok olumlu dönüşler oldu. Çok iyi oldu, isabetli oldu, gelebilecek belki de en iyi hoca olduğu şeklinde dönüşler oldu. Taraftarın da sosyal medyada baktığımız zaman olumlu, Alman hoca her zaman disiplinli olur, daha bu yönde takıma belki daha çok katkı sağlar şeklinde. Ama tabii şimdi biz daha çok teknik boyutunu merak ediyoruz. İşte ne olacak? Benim edindiğim bilgiler sezon sonuna kadar bir anlaşma sağlanacağı yönünde ve iki tane de yardımcısıyla birlikte geleceği yönünde bir bilgi var. Ama tabii daha net spesifik bilgiler kulübün paylaşımından sonra netleşecek. Havalimanında da zaten karşılamaya gittiğimizde biz de kendisine bazı konularda kafamızdaki soruları sorup daha net öğrenebiliriz.
1: Hayır, belki bir basın toplantısı da yapılabilir tahmin ediyorum.
0: Tabii ki, ben öyle bir şey de geldi aslında aklıma şöyle. Yarın takımla birlikte çıkacaktır antrenmana bu gece gelmesi halinde. Yarın çarşamba, perşembe belki bir basın toplantısı olabilir. Çünkü hani Galatasaray maçına çıkacağı için takımla, hani o maç sonuna çok ağır olur. Yani fazla olur. Çünkü basınla da ilk buluşması, hani maç sonu olmasın şeklinde de bir anlamı olabilir. Perşembe günü böyle bir toplantı beklentimiz de var açıkçası bizim de Trabzon'da.
2: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi arka arkaya gelen kayıplar da var Trabzonspor'da. Şampiyonluk için neler konuşuluyor? Hala yani zirveyi yakalayabileceğini düşünüyor mu Trabzonspor halkı, bu ekibin?
0: Yani tabii ki kadroya olan inanç tam, ama dediğim gibi hocaların, işte Fatih Tekke'ye baktığımız zaman en çok desteklenen hocaydı. Gerçekten taraftarın getirdiği bir hocaydı. Ama zaman içerisinde Fatih Tekke'nin oynattığı oyundan da hoşnut olmayan bir camia, bir taraftar vardı. Evet. Biz de zaman zaman eleştirdik. Basın olarak biz de eleştirdik. Sonuçta kadroya baktığımız zaman gerçekten Trabzon bu sezon belki de son yıllardaki en iyi kadrolardan bir tanesini oluşturdu. Ertuğrul'dan kendisi de ifade etti. Hocamız kim istediyse aldık dedi. Zaten Fatih Tekke'nin kendisi de Başakşehir maçı sonrası basın toplantısında dile getirdiği tam kovulmalı kadro ifadesi içinde çok şey barındırıyor aslında. Biraz riskli bir kadro sanki. Hani her şey var. Evet, hani deriz ya, bir helva yapımı için her şey var da işte bu helvayı yapabilecek miyiz gibi bir anlam çıkardık aslında biz de buradan. Ama dediğim gibi taraftar şimdi hani çok duygusal bakmıyor. İşte Fatih Tekke'yi çok seviyor ama o takımı oynatamayınca Fatih Tekke'ye de yerindeki eleştiriyi yapmasını bildi. Hüseyin Hoca'ya da tabii camianın sevgisi saygısı çok yüksek. Çünkü Hüseyin Çimşir her zaman bir kenarda durup takım işte sıkıntıya düştüğünde ya da işte takımın ihtiyacı olduğunda diyelim daha doğrusu, her zaman görev için hazır olan bir isim. Ama Konya Spor maçı eğer kazanılsaydı çok farklı olurdu. Bence bugün bu kadar acele etmezdi diye düşünüyorum.
2: Hüseyin Hoca çıkar mıydı Galatasaray maçına?
0: Çıkardı. Kesinlikle çıkardı diye düşünüyorum. Belki teknik direktör arayışını Galatasaray maçı sonrası milli araya bırakabilirlerdi.
2: Geniş bir zaman.
0: Kesinlikle. Yani Konya Spor mağlubiyeti tabii eleştirileri de, bir hocanın mutlaka en kısa sürede takımın başında olması gerektiği yönünde ifadeleri de beraberinde getirdi. Nitekim Galatasaray maçı tabii Trabzonspor için çok önemli. Bir anda baktığımızda 6 hafta 5 hafta geride kaldı. 6. haftaya girdik. Sonuçlar ortada. Trabzonspor'un deplasman galibiyeti yok. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. İçeride 2 galibiyet. Yani içeride farklı, dışarıda farklı bir Trabzonspor var. Reaksiyon veremeyen bir Trabzonspor var. Dışarıda deplasmanda o reaksiyonu veremeyen bir Trabzonspor var. O yüzden bir an evvel yeni hocayla Galatasaray maçında da daha bir farklı bir heyecanla maça hazırlanması gerektiği kanaatindeydi camia. Yönetim de öyle yaptı. Biraz elini çabuk tuttu. Dün takım izinliydi zaten. Dün görüşmeleri yaptı yönetim Ertuğrul Doğan.
2: Şenol Güneş'le görüşüldü mü hiç?
0: Yani şöyle, Şenol Güneş'le görüşüldü mü? Şenol Güneş'le hani fikir anlamında, fikir karşılıklı fikir alışverişinde bulmak amacıyla Trabzonspor kulübü her zaman diyalog halinde zaten. Şenol Güneş de şunu ifade ediyor. Yani görev verildiği sürece her zaman ben buradayım. O mesajı veriyor. Ama yani direkt olarak eğer yerli hoca olacaksa Şenol Güneş ismi bana göre %90 olabilecek kişiydi. Ama daha çok yabancı hoca üzerinden daha çok çalıştı yönetim Ertuğrul'dan. Ama eğer Thomas Wright olmasaydı ya da işte Pioli ile Pioli üzerine çok gitti Trabzonspor yönetimi. Pioli'de rakamlar 3 milyona çekilmeye çalışıldığı evet. yönünde de bilgiler var mesela. Eğer o rakamlara inseydi Pioli olacaktı ya da hiç olmasaydı, işte Thomas Wright olmasaydı Trabzonspor sıkışıp kaldığı yerde mutlaka ben Şenol Güneş'in yeniden Trabzonspor'a alışacağını düşünüyorum. Yani eğer olmasaydı Şenol Güneş olacaktı. Ama dediğim gibi Şenol Güneş de sürekli zaten iletişim halinde Trabzonspor.
1: Evet. Yalnız benim aklıma şöyle bir fikir geliyor. Ya bir teknik direktör ne olursa olsun daha sezonun 6. haftası diyorsun değil mi?
0: Evet, evet.
1: Bir sezon sonuna kadar sözleşme yapmak için çalıştırdığı takımdan ayrılmaz gibime geliyor Nurgül. Ben sana söyleyeyim. Yani bu sözleşmede bir artı, yani bir artı bir gibi o teknik direktörle yine mutlaka bir madde olması lazım.
0: Ya tabii şöyle. Hani bize gelen dediğim gibi teyit edemediğimiz henüz bilgi ama bu sezon sonuna kadar yani ben de aslında biraz yakın kaynaklardan edindim bu bilgiyi ama tabii ne kadar doğru mu sayı var kulüp açıklama yaptığında göreceğiz. Dediğiniz gibi işte 1+1 şeklinde mi olacak ya da sezon sonu performansına göre mi olacak, yani nasıl bir madde konulacak oraya?
1: Evet ya bu çok önemli bence.
0: Çok önemli yani şu an çok çalışmaları yapıyorlar yani dediğim gibi işte oradaki sadece kulübüyle teknik sözleşmesi kadar Trabzonspor'a yapacağı anlaşma da çok önemli. Oradan nasıl bir madde koyacak, zaten kamp açıklamasını bunlar detaylıca yer alacak. Şu anda hani kesin böyledir diye de söyleyebilir. Sadece bize gelen böyle bir durum var.
1: Şimdi Ergin Keleş geldi değil mi teknik kadroya?
0: Nasıl anlayamadım.
1: Ergin Keleş mi geldi teknik kadroya?
0: Ergin Keleş evet. Ergin Keleş de dahil edildi.
1: Hüseyin Çimşir herhalde veda edecek, öyle gözüküyor.
0: Ben evet devam edebileceğini düşünüyorum. Hüseyin Çimşir'in de ve Ergin Keleş zaten dahil edildi kadroya teknik ekibe. Zaten Thomas Wright'ın da iki yardımcısıyla birlikte Trabzon'a geleceği ifade ediliyor.
2: Bir dinleyicimiz şunu soruyor, yani Fatih Tekke'ye güvenilmedi Yıldızlar topluluğunu idare edemez diye. Rice idare eder mi, bundan nasıl bu kadar emin oldu yönetim diye bir soru geldi.
0: Yani dedim ama Fatih Tekke kendine güvenemedi ki aslında. Bakın bu sorunun cevabı bu bence.
2: Kendine mi güvenemedi yoksa yönetim başka teknik direktörlerle görüştü, bu kulağına gitti, o yüzden mi Fatih Tekke böyle bir karar aldı?
0: Görüşme yaptıklarını hani öyle böyle bir duyum olduğunu çok düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe maçından sonra Fatih Tekke'nin istifası aslında hani Fenerbahçe'yi ve yaşananlara biraz paralellik gösteriyor. Şu anda Fenerbahçe'de ne yaşanıyorsa Trabzonspor'da biraz daha önce yaşandı bunlar. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifasını o kadar şaşkınlıkla karşıladık ki hiç böyle bir şey beklemiyorduk mesela. Evet. Fatih Tekke'nin oradaki istifası her ne kadar işte duygusal yoğunluk olarak hani anlamlandırılsa da dediğim gibi belki gelecekte takımda kendisinin o kadroyu yönetemeyeceği şeklinde bir algı oluştu ya da öyle bir düşünce oluştu. Başakşehir maçından itibaren zaten söylemlerine baktığımız zaman Fatih Tekke çok kırılgan bir yapıya büründü. Ben evet. Fatih Tekke'yi çok iyi hatırlıyorum. Trabzonspor teknik direktörlüğüne gelmeden önce Trabzon'da bir okulda öğrencilere panel vermişti. Sadece iki gazeteci gitmiştik hatta o panele ve ben o hani hatırlarsanız Trabzonspor'la birlikte Şampiyonlar Ligi finali oynamak istiyorum ifadesini de orada haberleştiren iki kişiden birisiyim. Hatta ben yapmıştım haberini. Oradaki Fatih Tekke ile ben buradaki Fatih Tekke arasında gerçekten çok farklı oldum. Yani böyle bir kadro işte daha iki yıl öncesinde siz Okan Buruk'la basın toplantısında işte Okan Buruk'un kadrosuna övgülerde bulunarak işte ben çok kilo verdim, çok zayıfladım, işte senin kadron çok iyi, benim kadrom o kadar yeterli değil manasında içeren ifadeler kullanıyorsunuz. Sonra kadro Avrupa yıldızlarıyla dolduruluyor. Buna da işte kovulmalık kadro diyorsun. Ben Fatih Tekke'nin mental olarak süreci belki kendisinin kaldıramayacağı yönünde bir düşüncesi olduğunu ve bir moral motivasyon eksikliği olduğunu ifade edebilirim. Çünkü biliyorsunuz kampı takip ettik. İşte yurt dışındaki maçlara gittik. Deplasmanlara gittiğimiz zaman basın toplantılarında da Fatih Tekke'yi gözlemleme şansımız daha net olabiliyor. Hani sadece içerideki maçlarda değil. Ben dediğim gibi hani o Trabzonspor'a gelmeden önceki Fatih Tekke ile geldikten sonraki Fatih Tekke arasında çok büyük farklar gördüm ben. Oradaki iştah yoktu yani.
2: Bir çelişki yok mu burada? Yani yönetemeyeceğini düşünüyor.

0: bu oyuncuları istememiş olması lazım. İstememişse yönetim Fatih'teki istememesine rağmen bu oyuncuları mı transfer etti?
1: Ama şöyle bir şey, yani Trabzonspor kulüp başkanı, tabii bu da akla gelen ihtimallerden bir tanesi, ama Trabzonspor kulüp başkanı da çıkıp televizyonlarda, spor programlarında şunu söyledi açık ve net olarak: biz hocamızın istediği her oyuncuyu, hani bütçemizin de tabii el verdiği müddetçe, hani kendi dengelerimizde sarsmayacak şekilde hareket ederek almaya çalıştık, aldık dedi. Yani Salah gibi, Fabinho gibi, Jung gibi oyuncuları getiriyorsunuz. Yani bunları hangi hoca istemez bugün?
2: Doğru.
1: Yani ben öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Fatih Tekin'in ben kendi şahsi görüşüm şu, yani 2000'de keşke Fatih Hoca yardımcı konusunda bir talebi olsaydı. Çünkü Orhan Kaynak hocamız da kaybettikten sonra, Allah rahmet dileyelim kendisine buradan tekrar.
2: Tekrar Allah rahmet eylesin.
1: O zaman bile aslında bana göre Fatih Hoca'nın ekibinde takviye ihtiyacı vardı. Yani teknik anlamda hocanın bana göre iyi bir yardımcı antrenöre ihtiyacı vardı. Bana göre teknik kadroda bir zayıflık vardı. Orhan Hoca'nın kaybından sonra da bir takviye yapılmadı. Aslında Fatih Tekin'e hani mental olarak, aslında Fatih Hoca'ya hani ben şeyden hatırlıyorum, Abdullah Hacı'nın psikolojik danışmanı bile vardı. Yaşar Hoca'ydı adı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yaşar Hoca psikolojik danışmanlık da veriyordu Abdullah Hacı'ya. Öyle bir ekibi vardı. Fatih Tekin'in sadece kendisi tek başınaydı. Yani öyle bir algı vardı. Fatih Hoca tek başına.
0: Ama ne olursa olsun sevgili Nurgül, yani büyük takımı çalıştırıyorsan ve o takımı daha da büyük yapmaya çalışıyorsan, bu tarz baskılara da hazırlıklı olman lazım. Yani
1: tabii. Şu anda ve sen Trabzonlusun ve Trabzonlusun, bu şehirde futbol oynadı. Bu şehri en iyi bilenlerden bir tanesi.
0: Evet, çok çabuk havlu attı bence.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Çok çabuk havlu attı. Yani çok kırılgan bir yapıya büründü. Basın toplantılarında hani ben mesela şunu söyleyeyim, deplasman maçlarında taraftarlarla maçını röportaj yaptığım zaman, hatta takımın Kasımpaşa maçında takımdan önce İstanbul'a geldim ben. Orada takımın karşılamasını çekiyoruz biliyorsunuz, işte takımın taraftarının karşılamasını çekerken orada bir taraftar şöyle bir ifadede bulundu. Belki bir yayında ilk defa söylüyorum bunu. Ben bunu yayınlamadım mesela, bu videoyu yayınlamadık. Üzüldüm açıkçası. Taraftarlar coşkuyla karşıladı takımı İstanbul Havalimanı çıkışında. Orada bir taraftar şöyle söyledi: ya hocam dedi, bir de yüzün gülse ne olur dedi, biz buraya kadar geldik de işte aynen öyle falan, herkes destek vermeye başladı. Hoca çok moralsiz, hani daha gelmişsin, taraftar seni coşkuyla karşılıyor. Evet. Sanki böyle çok düşünceler farklı bir yerde hoca. Orada taraftar da artık hocadaki o psikolojiyi, o mentaliteyi görmüştü. O yüzden hani Fatih Sultan Tekke deyip hani o tezahüratlarla destekledi.
0: O da çok güzel bir tezahürattı gerçekten.
1: Ve Fatih Sultan Tekke'den Fatih Tekke istifaya kadar gelen bir süreç, ki bana göre çok önemli bir süreç burası.
0: Çok teşekkürler. Doğru. Sevgili Nurgül, günaydın. Ağzına sağlık.
2: Hoşça kal Nurgül.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 2 boy geride 5. sırada koşan Safkan, 5 numaralı Kinjal 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Tywin Lannister şeklinde 1400 metre start yerine ulaştı atlar. 4 numaralı Gel Oglim koşunun 1,5 boy farkla lideri. 2 numaralı Broars ikincilikte yakın takipte. 1,5 boy geride dış kulvarda 3 numaralı Calcutta, içinde 1 numaralı Ride the Lightning. 2 boy gerilerinde dışarıda 5 numaralı Kinjal, içinde 6 numaralı Tywin Lannister koşuyor. 1 metre start yerine yaklaşıyor atlar bu sırayla. 4 numaralı Gel Oglim yarışın başında aldığı liderliğini sürdürüyor. Fark 1 boy. 2 numaralı Broars ikincilikte 1,5 boy geride iç kulvarda. 1 numaralı Ride the Lightning 3. sırada kendine yer buldu. Hemen yanında 3 numaralı Calcutta 4. sırada yer tutarken 1,5 boy geride dış kulvarda 5 numaralı Kinjal, içinde 6 numaralı Tywin Lannister şeklinde son 800'e girildi. 4 numaralı Gel Oglim'in liderliği sürüyor 1 boy farkla. İkincilikte 2 numaralı Broars var, daha sonra 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Ride the Lightning, şimdi dıştan 3. reye sokulan 3 numaralı Calcutta, daha sonra 5 numaralı Kinjal ve 6 numaralı Tywin Lannister sırasıyla atlar virajı dönüyor. Orta kulvarda 2 numaralı Broars virajı önde döndü. 4 numaralı Gel Miguel Oglim'i geride bıraktı. Dışarıdan 3 numaralı Calcutta'nın onun yanından 5 numaralı Kinjan'ın gayretleriyle son 400'e girildi. Şimdi liderli 3 numaralı Calcutta aldı. 2 numaralı Buru Arslan, dışarıdan da 5 numaralı Kinjal geliyor. İçindeki 3 numaralı

0: Calcutta'yı yakaladı 5 numaralı Kinjal. Son metrelerde mücadele başa baş sürüyor. 5 numaralı Kinjal yarım boy fark yaptı ve 5 numaralı Kinjal koşuyu kazandı. 3 numaralı Calcutta ikinci, 2 numaralı Bruars üçüncü, 6 numaralı Tywin Lannister dördüncü, 1 numaralı Ride the Lightning'de koşunun 5.'si oldu. 5 numaralı Kinjal 6. koşuyu Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Trabzon'daki son gelişmeleri de sevgili gazeteci arkadaşımız Nurgül Günaydın'dan aldık. Teşekkür edelim bir kez daha kendisine. Ercan abi, şimdi ligde Galatasaray lider 13 puanla, Beşiktaş 12 puanla ikinci. Şöyle bir baktığımızda yorumlara bakıyorum ben. İşte gazetecilerin, eski futbolcuların yorumlarına, biraz seninle de konuştuk. Sanki ligin en iyi iki takımı ilk iki sırada gibi.
8: Şu anda hava öyle.
7: Şu anki futbolla değil mi?
8: Ahmet Spor'da iyi sonuçlar aldı.
7: İyi Çok iyi noktada. Onlar da üçüncü sırada.
8: Başakşehir karşısında da 5-0 çok önemli bir galibiyet.
7: Net bir galibiyet aldılar. Şimdi ben de istatistikler çıkardım ve istatistikler de gerçekten bu iki takımın rakiplerinden ayrıldığını gösteriyor. Biraz istatistik üstünden gidelim. Veriler üstünden gidelim. Ligin şu ana kadarki geride kalan 5 haftasını böyle okuyalım. Mesela Beşiktaş 12 gol atmış. Galatasaray 13 gol atmış. Evet. Yani 4 büyüklerin kıyaslaması bu. Gol sayıları eşit. Beşiktaş 4 yemiş. Galatasaray 6 yemiş mesela gol olarak. Şimdi yine baktığımızda maç başına gol Beşiktaş'ın 2.4, Galatasaray'ın 2.6. Yine bu iki takım en önde.
8: Yine yakınlar birbirlerine.
7: Yine yakınlar birbirlerine. Gole çevirme yüzdeleri. Beşiktaş'ın %14 pozisyonları gole çevirme. Galatasaray'ın %11. Fenerbahçe burada %9 mesela.
8: Geride kalmış.
7: Geride kalmış Fenerbahçe. Bu konuda... Asistte Beşiktaş ve Galatasaray 8'er asistle öne çıkıyor. Fenerbahçe'de bu sayı 5.
8: Yakın sayılabilir. 5-8. 3.
7: Ama 5 maçta maç başına ortalamada fark büyüyor.
8: Maç tabii. Maç başı ortalamaya getirdiğin zaman bir anda, katılıyorum sana, uzaklaşıyor ortalama, değil mi?
7: Evet. Şimdi maç başına şuta baktığımızda Galatasaray büyük fark atmış burada. Maç başına şutta 24.6. Beşiktaş 17.2. Galatasaray'ın büyük farkı var.
8: Evet.
7: Maç başına şutta. Fenerbahçe'de 17.2. Trabzonspor 15.6. Maç başına isabetli şutta Galatasaray 8.6. Fenerbahçe 6.6. Beşiktaş 6.
8: 6. Beşiktaş'ın o şut girişimlerinde çerçeveyi daha fazla bulması gerektiğini gösteriyor bu rakam.
7: Doğru. Orada biraz eksik kalmış Beşiktaş. Maç başına net gol pozisyonu dediğimizde de yine Galatasaray ilk sırada 5.2 ile Beşiktaş 2.8, Fenerbahçe 3.8, Trabzonspor 4.
8: Son maçı da bu istatistiğe giriyor.
7: Tabii tabii, son maçta
8: ya giriyor. Kocaeli Spor maçında maçın ilk yarısı 5-0 bitebilirdi. Gol pozisyonuna girme oranlarını değerlendirdiğimizde. Neler kaçırdı Galatasaray?
7: Çok olmadı. Kaçırdı evet. Yani Osimhen olsa çok farklı bir skor olabilirdi.
8: Olabilir, rahat.
7: Aynı şeyi Sporting için de ben kullanmıştım. Sporting'de de ilk yarıda skoru alabilirdi Galatasaray.
8: Alabilirdi. Ya olay bitebilirdi.
7: Olay bitebilirdi yani. Osimhensizlik Galatasaray'ı zorluyor. Ama yine de yani oyun üstünlüğünü bir şekilde elinde tutuyor Galatasaray. Şimdi
8: ya bu kadronun ligde zaten kolay kolay mücadeleyi bırakacağını düşünenler yanılırlar. Bizim ligin en güçlü kadrolusu şu anda ne olursa olsun Galatasaray'dı.
7: Şimdi Beşiktaş'ın oyunu, burada benim dikkatimi çeken nokta şu oldu Ercan abi, Beşiktaş konusunda. Şimdi oyununu övüyoruz değil mi? Beşiktaş'ın ön alan baskısı, pres, tempo, işte evet, kaybedilen topu kısa sürede kazanma, ama bu hücum istatistiklerine pek yansımamış görünüyor.
8: Şu an için öyle. Katılıyorum.
7: Değil mi? Yani istatistiklere pek yansımamış. Mesela maç başına isabetli şut 6, Galatasaray 8.6. Fenerbahçe'nin de gerisinde Beşiktaş. Mesela oyun olarak daha iyi diyoruz. Ama Fenerbahçe'yi hani eleştiriyoruz, ama Fenerbahçe isabetli şutta Beşiktaş'ın önünde görünüyor. Evet.
8: Şu andaki istatistik öyle.
7: Ama golle çevirme yüzdesi Beşiktaş'ın gayet iyi. Yani ligin en iyisi şu anda, %14'te golle çeviriyor. Bitiricilik problemimiz var demesine rağmen teknik direktör İtalyan.
8: Evet, onu vardı. Bu hazırlık maçları dahil İtalyan'a bundan bahsetmişti. Ama onu hallettiler. Bir de Vlahović çok az oynadı Mehmet.
7: Tabii Vlahović'le beraber bu daha da artabilir gole çevirme yüzdesi. Şu anda iyi zaten, %14. Fenerbahçe %9. Trabzonspor %12, Galatasaray %11. Dört büyüklere baktığımızda.
8: Evet. Şimdi Vlahović'in dönüşü olacak. Öyle değil mi?
7: Vlahović tabii tabii dönecek. Maç başına mesela net gol pozisyonunda 2.8'de kalması bir mesela bakıyorum, Trabzon 4, Fenerbahçe 3.8, Galatasaray öndez 5.2 ile net gol pozisyonunda 2.8'de kalmış mesela Beşiktaş.
8: Yani son maçı seyrettim ben. 2.8 son maç acaba etkili mi değil mi? Erzurumspor maçı.
7: Orada bayağı pozisyon vardı.
8: Ya bu istatistikte son maçta biraz hata yapmış olabilirler.
7: Hata mı var acaba?
8: Bence hata var.
7: Kaçan net pozisyon 1.2, en az net pozisyon kaçıran takım Beşiktaş.
8: Bu istatistikte de bir hesap hatası olabilir. Çok net pozisyonları değerlendiremediği maçlar da var. Ya bu iki pozisyonda ben verdiğin iki istatistikte bir hata olmuş olabileceği kanaatindeyim.
7: Şimdi bu enteresan bir istatistik var. Mesela kanatları Beşiktaş'ın problemli deniyordu. Maç başına başarılı driplingde Beşiktaş açık ara önde 7.4.
8: Kanatlar derbi dahil, Fenerbahçe derbisi dahil çok başarılıydı.
7: Yani
8: bu savunma kanatları da
7: ilk iki haftadan sonra toparlandı diyebilirim. İlk iki hafta yine biraz sallandı Beşiktaş'ın kanatları bence. Trossard adam hazır değildi.
8: Şimdi Trossard, defansif kanatlar, hücuma çıkmaları, ceza sahası içinde zaten futbolda istenen o. Hı hı. Artık yani yıllardır istenen odur da, elindeki o kanatları iyi kullanabilirsen onları ceza sahasında da işler hale getirmen gerekiyor. Hı hı. Yani sadece oyuncu top kesmekte kalmayacak defansif kanatlarda. Öyle değil mi?
7: Tabii ki, tabii ki. İsabetli uzun pasta Beşiktaş'ın yine oranı Fenerbahçe ve Galatasaray'da niye %65 ile?
8: Evet.
7: Maç başına isabetli orta burada Beşiktaş'ın biraz geride kaldığını görüyoruz. 4. Galatasaray 8.6, Fenerbahçe 6, Trabzonspor 5. İsabetli ortada. İsabetli orta yüzdesi Galatasaray ve Fenerbahçe'de %30, Beşiktaş'ta %20 olarak, evet, dikkat çekiyor. Gol yenmeyen maçlar, 3 büyüklerin tamamı 2 maçta gol yememiş.
8: Bir de dikkat edersen 4 gol yemişti Beşiktaş. Ligin en az gol yiyen takımı olarak ön plana çıkıyor.
7: Hı hı.
8: rakiplerine pozisyon da çok az verdiriyor. Hı-hı. Yani İtalyano bunu başarmış durumda.
7: Şimdi sahipsiz top kazanmada yine Beşiktaş önde. Bu zaten Önder Özen'in de İtalyano'nun da üzerinde en çok durduğu konulardan biri.
8: Bizimlik için o kadar önemli ki. Ya kazandığın o toplarla yeri geliyor golü buluyorsun Mehmet.
7: Evet. Kesinlikle. İstatistikler, öne çıkan on istatistikler bu şekilde. Başka istatistikler de var da onlar çok ayrıntı, çok detay. Öne çıkanları paylaştık dinleyicilerimizle beraber ama şu net görüldü. Sanki özellikle hücum aksiyonlarında Galatasaray ve Beşiktaş'ın biraz daha verimli olduğu öne
8: tabii.
7: çıkıyor.
8: Bu zaten puanla
7: da yansımış.
8: Tablosuna yansımış durumda.
7: Puan tablosuna da yansımış durumda. Şimdi dinleyicilerimiz bakalım neler söylediler. Şimdi İsmail Kartal'a enteresan bir soru geldi. Taraftar nasıl karşılar acaba bu hafta İsmail Kartal'ı Eyüpspor maçında diye?
8: Onu bilmiyorum.
7: Onu bilemeyiz. Umarım iyi karşılarlar.
8: Ben de umarım. Umarım, değil mi?
7: Tabii tabii. Yani bakalım başka soru var mı şu anda? Şimdi Trabzonspor için bir dinleyicimiz demiş ki yönetebilirdi aslında Fatih Tekke bu kadroyu ama çabuk bıraktı demiş. Biz de aynı görüşteydik zaten az önce.
8: Onu söylemiştik, evet.
7: Onu söyledik.
8: Ya bence sezon başından itibaren bir tatsızlık vardı.
7: Bir şeyler evet bir tatsızlık
8: ya oluşmuş. O kendisiyle konuşmak lazım. Mutlaka bir şeyler gördü. Hı-hı. Rahatsız oldu. Ya ben çalışırsam da herhalde başarılı olamayacağım kanaatine vardı. Öyle değil mi?
7: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi biraz Galatasaray konuşalım sonra Beşiktaş'a geçeceğiz Ercan abi. Şimdi son mücadelede de gördük.
8: Okan Buruk elinden geleni yaptı. Şimdi yedek kulübesine doğru çekti. Yedek kulübesinden geliyor. Fakat sana bundan hoşlanmaz. Onu diyorum.
7: Evet.
8: Ya bu şu anlama gelebilir. Belki de Ocak ayında bırakın ya ben sisteme uyamadım. Karşılıklı bir anlaşalım diyebilir sana.
7: Ben de böyle bir hamle bekliyorum. Hadi en fazla yazın bir hamle olur diye düşünüyorum. Hani Ocak'ta olmasa bile ki Ocak'ta da olma ihtimali yüksek. Bir uyumsuzluk ya bir kan uyumu olmadı. Yani sen de çok iyi futbolcu bu konuda bir şüphemiz
8: evet,
7: yok.
8: Evet ya kendisi belki lige alışamadı. Ama Türkiye'de olamadı.
7: Oluyor. Bazen oluyor Ercan abi bunlar.
8: Oluyor. Ya ben başka bir oyuncu daha var mesela İlkay'da hiç alışamadı herhalde.
7: İlkay'da
8: olmadı.
7: Alışamadı.
8: O da büyük bir ihtimalle sezon sonunu beklemeden ayrılabilir. Yani nereye gider, ne yapar bilemem ama İlkay'da artık 5 dakika ya da 6 dakika oyuna giriyor. Şu ana kadar 11 dakika süre bulmuş. Ya İlkay'ın da maliyeti herhalde az değildir.
7: 5 galiba yıllık maaşı var. Fena bir maaş değil. Bir de
8: değil
7: şu
8: tabii
7: var.
8: Canım.
7: Kaan da büyük ihtimalle son sezonu İlkay'ın son sezonu diye düşünüyoruz. Sane büyük ihtimalle bence böyle giderse son sezonu olacak. Bir de bir başka problem Galatasaray'da sanki Singo Ercan abi. Hep sakat. Hep sakat bu oyuncu.
8: Ya Singo ile ilgili umarım kronikleşmemiştir.
7: Şimdi açıklama geldi Okan Buruk'tan farklı yerlerden sakatlanıyor diye ama sonuçta iyi para alıyor ama büyük ümitlerle de transfer edildi. Bir fayda vermiyor.
8: Yani tabii Singo da sakatlanmak istemez.
7: Tabii o ayrı bir şey.
8: Fakat şöyle bir gerçek var. Bir değil, iki değil, üç değil, dört oldu.
7: Dört
8: bizim oldu. Bildiğimiz. Bizim bildiğimiz o da.
7: Hı hı.
8: Dört sakatlık. Bu böyle devam etmez. O konuda da herhalde hem Singo hem de teknik direktör bir karar vermek zorunda.
7: Bir rahatsızlık var Galatasaray cephesinde anladığımız kadarıyla. Ama Galatasaray'ın bir upgrade'e ihtiyacı var Şampiyonlar Ligi için. Mesela Sané, Singo, bir de Sara. Mesela Sara'nın da upgrade'i bulunabilir. Çok iyi bir takım yaratılabilir Galatasaray'dan. Öyle geliyor bana.
8: Neden olmasın?
7: Yani iyi bir 8. Sara'dan daha yaratıcı, daha ofansif.

0: agresif.
1: Ya şimdi Galatasaray Lemina ile sözleşme imzaladı. İmzalamaya gerek var mıydı? Lemina'nın durumuna bakıyorum.
0: Büyük maçlarda iyi oynuyor Arjun abi. Ben imzalardım Lemina ile.
1: Şimdi mesela bu sene yine Torreira lige bence iyi başladı.
0: İyi başladı.
1: Ama şuna karar verecekler. Seneye Torreira ile devam mı? Ya da seneye mutlaka Lemina ile devam mı? Ya Saray ile bu iş olacak mı? Şimdi Galatasaray iyi gidiyor ligde. Bunun devamı için önümüzdeki yıllarda o revizyonu çok iyi yapması gerekiyor.
0: İşte orada da 8+6 mı olacak? Şimdi onu
1: tabii o revizyonu şimdiden ayarlaması gerekiyor.
0: Şimdiden netleşmesi lazım. Yani 8 yabancıya düşmek Avrupa'da tamamen yok olmak demek. Bunu kabul edelim.
1: Evet.
0: Avrupa'da tamamen yok olursun. Körler sağırlar, birbirini ağırlar noktasına gelinir. Ligde herkes işte birbirine rakip olur. Avrupa'yı herkes ilk turda elenir.
1: Ve gider.
0: Gider. 8+6'ya gelirsek. Şimdi onun da şimdiden netleştirilmesi lazım. Kulüpler yine yaz ayını beklemesinler. Bence.
1: Ya, 8 yabancıyla Beşiktaş'ta dönmez bu iş. Mesela açıklama yapıldı. Biz hazırız diyor Beşiktaş.
0: Beşiktaş'ı da zorlar bence.
1: Ama hazırız diyor. Biz diyor olacağını biliyoruz diyor. Hazırız diyor. Bazı takımlar Trabzonspor tamam değişmesin diyor. Bu tabii Fenerbahçe ve Galatasaray, özellikle de Galatasaray'ı zorlayacak diyorsunuz.
0: Çünkü Avrupa'da başarı istiyor taraftar ısrarla. Avrupa'da başarı için de kaliteli yabancıya ihtiyaç var. 8'e düşerse yabancı sınırı, o zaman bu iş zor olur yani. Avrupa'da başarı gelmez diye düşünüyorum ben. Türk takımlarının hiçbiri yakalayamaz Avrupa'da başarı. 8 yabancıya düşer.
1: Şu an itibariyle zor.
0: Tabii tabii çok zor. Hatta bu 10+4 de olmamalıydı ama oldu. Fakat şimdi Galatasaray bu oyunculardan faydalanamıyor olmasına rağmen bu kadar iyiyse, bir de upgrade edilirse, Sané'nin yerine çok iyi bir kanat gelirse, Sara'nın yerine bir tane iyi bir 8 gelirse mesela, Singo'nun yerine iyi bir sağ bek gelirse mesela.
1: Ya tabii Singo
0: çok
1: neden?
0: Çok daha başka bir Galatasaray izleyebiliriz.
1: Singo neden ön plandaydı? Stoper de oynayabiliyordu. Fakat neden konuşuyoruz? Singo'yu hiç oynayamıyor.
0: Sakat çünkü, sürekli sakat.
1: Tekrar söylüyorum ya, bu kronikleşmiş bir sakatlık rahatsızlığı varsa artık şöyle yapmak gerekiyor.
0: Isınırken sakatlanıyor artık Ercan abi.
1: Maalesef. O yüzden de yol yakınken ayrılmak daha iyi olur hem iki taraf için de. Böyle devam etmez bu iş.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz.

0: Bakalım. Şimdi 8 artı 6'ya itiraz ediyorsunuz. Galatasaray Süper Kupayı kazandığında kaç tane yabancısı vardı demiş
1: O
0: dinleyicimiz.
1: yıllar başka, bu yıllar başka.
0: Aynen öyle. Bir başka dinleyicimiz de UEFA Kupası'nı 5 yabancı ile aldı Galatasaray diyor ama o 26 yıl önceydi. Şu anda sizin rakip olarak gördüğünüz takımlar bu yabancı sınırlamasıyla oynamıyorlar. Dünyadan her yerden adam getiriyorlar.
1: Ve üst düzey oyuncu getiriyorlar. Ya işte, geçmişten örnekler önemli. O zamanki futbol değil, bu zamanki futbola bakmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Barcelona'ya bakalım. İspanyol, Güney Amerikalı, Avrupa kıtasından oyuncular. Paris Saint-Germain'e bakalım. Ve bu oyuncu ve takımlarla bizim takımlarımız arasındaki makasın ne olduğunu şu anda bilebiliyor muyuz?
0: İşte Dünya Kupası'nda bizim yerli oyuncularımızın ne yaptığını gördünüz
1: Ya
0: arkadaşlar.
1: Galatasaray, Paris Saint-Germain'i İstanbul'da ben anlattım zaten. 4-2 yendi. Mesela.
0: Evet.
1: Fakat o Neymar'lı kadroyla oynandığında, o hani güçlü bir kadro vardı. 6
0: Neymar,
1: oldu.
0: Icardi'li kadro 6 oldu. Ya bir de yani o takım Türkiye'deki en iyi oyuncuları toplamış takımda 93'ten 90'ta 94'ten itibaren
1: Evet.
0: Galatasaray genç milli oyuncuların hepsini aldı, kadrosuna kattı ve o takım 7-8 yıl sonra Avrupa Kupası'nı kazandı
1: Evet.
0: ve o kadro dünya üçüncüsü oldu, hatırlatırım. O kadrodan 9 oyuncu Dünya Kupası üçüncüsü oldu. Ama sizin şu anda milli takımınız Dünya Kupası'ndan ikinci elenen takım oldu. Türk
1: Evet.
0: oyuncularının kalitesini buradan anlayabilirsiniz. O zamanki Türk oyuncuların kalitesiyle bugünkü Türk oyuncuların kalitesi aynı değil. Haiti'den sonra ilk biz elendik Dünya Kupası'ndan.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadro dünya üçüncüsü oldu. Şimdi öyle.
1: Yıllardır bir de şunu diyoruz ya, yıllardır niye bizim kulüp takımları işte kupa kazanamıyor? Şimdi bu yabancı sayısında kısıtlamayla Türkiye'den oyuncu yetişmez. Sen yerli piyasayı arttırırsın. Bu işin formülü belli. Fazla inatlaşmaya gerek yok. Yerli piyasayı arttırırsın. İkiye mal edeceğin oyuncuyu yediye alırsın. Yabancı sayısı az olduğu için yabancılarda da seçimde de yine yüksek para ödemek zorundasın. Serbest değil çünkü. Adam diyor ki beni almaya mecbursun. Kulübü de öyle diyor. Şu kadar bonservis ver, ben oyuncuyu vereyim diyor. Bir de zaten Türkiye fiyatı var. İyice sıkışıyorsun. Ve bu yüzden Avrupa kupalarında da başarılı olma şansını ben pek yüksek görmüyorum.
0: Ben de görmüyorum Ercan abi. Olmaz.
1: Ya onu şimdiden söyle. Ya Şampiyonlar Ligi'nde bu yabancı statüsüyle herhangi bir Türk takımı nereye kadar gidebilir? Şampiyonlar Ligi'nde herkes diyor ki iddialı olalım, Galatasaray şunu yapsın. Bakın bu sene Fenerbahçe geldi, bunu yapsın. Nereye kadar gidecekler?
0: En fazla Türk takımının gideceği yer çeyrek final. İstediğin kadar yabancı oyuncu al bu arada. Çeyrek finalin ötesini göstermezler sana orada.
1: Ya kafana göre güzel bir plan yaparsan, ya sisteme göre yabancı sayısında da rahatlama. Tamam, onlara da kota koy. Yani burası emekliler yeri olmasın. Ona da
0: Aynen.
1: kota koy.
0: Koy.
1: De ki ya buraya 30 yaşından büyük en fazla 2 oyuncu alabilirsin de mesela.
0: Örnek. Tabii ki, tabii ki.
1: En fazla da 2 tane alabilirsin de. Ya da 1 tane alabilirsin de. Ya ne olacak ki? Ama yer iç piyasada rekabeti arttırmak istiyorsan Türkiye'deki oyuncuların da yabancı ülkelere transfer olmasını sağlaman lazım. Türk oyuncuların. Yoksa Türk oyuncu için ne olacak? Şimdi sıkışıyor piyasa. Ne var? Yabancıda kota var. Türk oyuncu ne yapacak şimdi? İstanbul'a gelecek. Zirve mücadelesi yapan takımlar ya da Trabzon'a gidecek. Tamam, benim için yeter. Ben en üstlere ulaştım diyecek. Çünkü süper para kazanıyorum diyecek.
0: İnanılmaz para.
1: Öyle demeyecek mi?
0: Evet.
1: Çok iyi para kazanıyorum diyecek. Ne işim var benim diyecek. Beni işte PSV Eindhoven, Ajax istiyor. Ya da İngiltere'den şöyle söyleyelim, Aston Villa istiyor. Ne yapacağım Aston Villa'da diyecek. Mis gibi oynuyorum burada, paramı alıyorum diyecek. Bu işler böyle.
0: O zaman ne oluyor? Fiyatlar zirve yapıyor Ercan abi. Yani
1: Yaptı zaten.
0: tekelleşme oluyor yani.
1: Tabii
0: Tekelleşmenin
1: canım.
0: zararı. Tekelleşme Türk futbolcusunda oluyor bu kez. Bir futbolcuya iyiyse, o sene iyi bir gelişim gösterdiyse, bu sefer büyük takımlar o oyuncuya ilgi göstermeye başlıyor. Fiyat 3'ken 5 oluyor. 5'ken 15 oluyor.
1: Yani şimdi geçmişten örnek veriyoruz da artık transfer öyle bir hale geldi ki Paris Saint-Germain 222 milyon euroya Neymar'ı aldı. Hı-hı. Ya geçmişte transfer örnekleri çok ayrıdır. Şimdi de ayrı. Artık iyi bir oyuncu 35-40 milyon eurodan konuşuluyor. Dünya oraya gitti.
0: Evet.
1: Buna gücün yetebilirse nereye kadar yetebilir? Yetmezse de klasiklikler gibi olursun. Ben sana söyleyeyim.
0: Oraya doğru gidiyoruz zaten. Bu yabancı sınırlaması gelirse şimdiden yapmaları lazım diyor Ankara'dan İlhan Bey de. Eğer 8+6 olacaksa biz de bunu söylüyoruz zaten. Planlamanın ya kesinse, şimdi kesin olup olmadığını da bilmiyoruz ki. Lig başladıktan sonra kural değiştiren bir federasyon var mesela.
1: Tabii canım.
0: Yani şimdi bugün kesin derler, yarın başka bir şey derler. Orada da bir netlik maalesef bu federasyon hala devam edecekse göreve bulmak mümkün değil.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
2: Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Run for Yavuz 3-4 boy kadar gecikmeli başladı yarışa. Koşunun başında liderliği dışarıdan temposunu yükselten 9 numaralı Zigra'yı alıp 2 boy fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Karamaça Bey yer tuttu. 2,5-3 boy kadar girdi dış kulvarda. 6 numaralı Solido Hermanos 3. sırada koşarken 1,5 boy geride iç kulvarda 10 numaralı Keymada Grande var. Dışta 4 numaralı Thunder Horse, ortalarında 2 numaralı Janakua. 1,5 boy geride 8 numaralı Tercüan Nihat. Bu safkanın 1 boy gerisinde 3 numaralı Run for Yavuz. 1,5-2 boy kadar geride 1 numaralı Bucheron. 1,5 boy geride de 7 numaralı Viard 5 sırasıyla 1600 metre start yeri geçildi. Koşunun lideri 9 numaralı Zigray fark 2 boy. 6 numaralı Solido Hermanos ikincilikte. Daha sonra 1 boy geride 3. sırada 5 numaralı Karamaşa Bey yer tuttu. 1 boy geride takipte olan safkan 4 numaralı Thunder Horse. İçinde 2 numaralı Janakua gerilerinde. Yine takipte olan safkan 10 numaralı Keymada Grande. Daha sonra 1,5-2 boy kadar geride dış kulvarda 3 numaralı Run for Yavuz. İçinde 8 numaralı Kinjal. 3-4 boy kadar geride 7 numaralı Viard Best. Ve daha sonra da 1 numaralı Bucheron var. Bu şekilde son 800'e yaklaşılıyor. 9 numaralı Zigray 1,5 boy farkla yarışın lideri. 6 numaralı Solido Hermanos dış kulvarda 2. sırada koşuyor. 1 boy geride içeride 3.lükte 5 numaralı Karamaça Bey. Onun hemen yanında 2 numaralı Janakua, dışlarında 4 numaralı Thunder Horse. 2 boy geride iç kulvarda 10 numaralı Keymada Grande. Dışlarında 3 numaralı Run for Yavuz şeklinde son 600 metreye giriyor atlar. 9 numaralı Zigray koşunun başında aldığı liderliğini koruyor. 1 boy farkla 6 numaralı Solido Hermanos ikincilikte. 5 numaralı Karamaça Bey bir boy geride takipte. Gerilerinde 2 numaralı Janakua, 10 numaralı Keymada Grande sırasıyla atlar son düzeye çıktı. 9 numaralı Zigray virajı önde döndü. Orta kulvardan 5 numaralı Karamaça Bey'in bariyer dibine kat eden 10 numaralı Keymada Grande'nin aralarından 3 numaralı Run for Yavuz'un atakları var. En dış kulvardan da 2 numaralı Janakua geliyor. 5 numaralı Karamaça Bey'i yakaladı bariyer dibinde. 10 numaralı Keymada Grande'nin de atakları var. 5 numaralı Karamaça Bey'i geride bıraktı. 10 numaralı Keymada Grande liderliği aldı ve 10 numaralı Keymada Grande koşuyu kazandı. 5 numaralı Karamaça Bey ikinci olurken üçüncülük için 2 numaralı Janakua ve 3 numaralı Run for Yavuz fotoyu yakın geçtiler. Yine 5.lik için 1 numaralı Bucheron'la 8 numaralı Tercan Nihat'ta aynayı yakın geçtiler. 10 numaralı Keymada Grande Mücahit Bayır'la kazandı 7. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo.
3: Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Dragospor'da.

0: 3 numaralı Amber Heard, 8 numaralı Ser Asker, 12 numaralı Kum Kapılı, 1 numaralı Kuzey Efes'i ki Recep Tepme çok formda, 2 numaralı Line of Honor, 5 numaralı Secret Love, 6 numaralı Secret Mirror ki bu safkandan da bir çıkış yarışı gelebilir. Zorlu, birbirine denk güçte safkanların mücadelesi. Hatta 11 numaralı Şans Parayıl'da 3, 8, 12, 1, 2, 5, 6 ve 11 şeklinde değerlendirebilirsiniz başlangıç ayağı denk. İkinci ayakta 7 numaralı Baka Baba, sevgili Mehmet Emin Avcı'nın hazırladığı bir safkan, artık istenilen kıvama geldi. Bu rakiplerini de geçecek potansiyelde görüyorum. Ben banko olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta 2 numaralı Papetti, yine alternatif bir bankomuz. 3 numaralı Aslanoğlu, 4 numaralı Samsunlu ve 1 numaralı Uygartaş, yine Kocaeli'deki ekip arkadaşlarımın önerisi. 2-3-4-1 3. ayak içindi. 4. ayak için 3 numaralı Melon Sitto. Görkem Özçelik de son 2 yarışını kazandı. Yine bugün startı 1. Çok avantajlı. 2 numaralı Felaket. 4 numaralı Arasinko. Ve yine Arasinko'ya dikkat çekmek istiyorum. Bence gelecek vaat eden bir isim. Kesinlikle bugün Arasinko olmadan değerlendirme yapmayın derim. 6 numaralı Red Victory'i de ekledim. Aslında burada 3 numaralı Melon Sitto ve 4 numaralı Arasinko üzerinde yoğunlaşmıştım. Ekip arkadaşlarım da 2 ve 6'yı söyleyince sıralamayı 3-2-4-6 şeklinde oluşturdum. 5. ayakta 9 numaralı Şankut Hatun benim banko olarak önereceğim isim. Son ayakta 13 numaralı Alparslan'ın Tayı. 1 numaralı yine Bekata, ilk yarışlarını kazanmaya yakın gördüğüm isimler. Bekata'nın da 16 start olması sebebiyle 9 numaralı Disubey'i takip ettiğim isim 3. büyü tatminkar. 2 numaralı Selçukzade yine istikrarıyla dikkat çekiyor. 6 numaralı Deli'nin Gücü beklenen çıkışı bu yarışta yapabilir. 7 numaralı Şensoy da moral bulabilir. Daha güçlü rakiplerle mücadele etti. 13, 1, 9, 2, 6 ve 7. Değerli Radyospor dinleyicileri, son ayak için sıralamam. Bugün gün özelinde ilk ve son ayaklar sürprize açık olduğunu düşünüyorum. Sizlere de iki banko önerdim. Herkese bol şanslar diliyorum. Yarın görüşeceğine hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz.

0: kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Son bölümdeyiz. Biraz da Beşiktaş Marsilya eşleşmesini konuşalım Ercan abi. Daha ayrıntılı konuşacağız tabii ilerleyen günlerde.
1: Evet, Marsilya'nın ligde durum pek iyi değil. İyi başlayamadılar. Beşiktaş iyi başladı. Bu tabii Avrupa Kupası maçı. Önemli olan, az önce istatistiklerden bahsettik. Aynı istatistik düşüncesinde rakipten topu aldığı anda hücumu hemen başlatmak, tempolu ve mücadelede pozisyona giren tarafın ev sahibi Beşiktaş olacağı kanaatini zaten herkes kabul edecek. Ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğine inananlardanım. Beşiktaş kazanırsa da ben şaşırmam.
0: Ben kazanamamasının halinde şaşırırım, öyle söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Şahsen iç sahada seyircisi önünde iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Çünkü İtalyano'nun kariyeri de böyle. Yani Avrupa Kupalarında başarılı bir teknik direktör ve çok önemser Avrupa Kupalarını. Vincenzo Italiano, iki finali var zaten Avrupa Kupalarında. Marsilya'da ligde 13. sırada kötü başladılar, dediğin gibi 4 maçta 3 yenilgi aldılar Ercan abi.
1: Hiç iyi bir başlangıç değil Marsilya için. Bu yüzden
0: son 3 maçını kaybettiler mesela. Monaco'ya, Paris Futbol Kulübü'ne ve Rennes'e mağlup oldular son 3 maçta.
1: Ya parlak bir geleceği yok takımın, öyle görüyorum.
0: Evet, yani sıkıntılı. Orada da hatta teknik direktör eleştiriliyor. Bruno Genesio.
1: Genesio. Az önce haberlere baktım. Eleştirilenlerden biri de geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'yi çalıştıran Tedesco. Onun da durumu Bologna kulübünde masaya yatırılmış. Her an bir haber bekleniyor.
0: Evet, orada da her an her şey olabilir. Türkiye'de Nuri Şahin'in durumu mesela, değil mi?
1: Milli maç arasından sonra orada da o ara beklenir mi? Yoksa bugün yarın bir şey olabilir mi?
0: Bugün bir karar çıkabilir deniyordu o konuyla ilgili. Şimdi Bologna, Ercan abi, 4 maç 1 beraberlik 3 mağlubiyet. 1 puanı var Bologna'nın. İşte, zaman mı vermek lazım acaba?
1: İtalya'da vermiyorlar o zamanı bizim gibi.
0: Şimdi kadro kalitesi de fena değil yani Bologna takımının.
1: Değil mi?
0: Kadro kalitesi iyi. Şimdi Lazio'ya kendi evinde kaybetti. Atalanta'ya deplasmanda kaybetti. 2 yenilgiyle başladı. Ardından kendi evinde Sassuolo'yla berabere kaldı. 2-2'lik skorla. Yani 3 maçta gol atamadı. Gol attığı tek maçta da berabere kaldı. Son maçında da Napoli'ye 1-0 mağlup oldu. Domenico Tedesco'nun ekibi ve hem topa sahip olamadı Napoli karşısında, hem kalesini gole kapatamadı. Şimdi kadroya bakıyorum. Yani iyi.

0: diye bir kadrosu var onun
1: Doğru.
0: yakınında.
1: Şimdi iki haber daha var. Bir tanesi yine İtalya'dan konuyu açtın. Onu paylaşalım değerli dinleyicilerimizle. Icardi konusunda teknik direktör Gattuso veto etmiş. Lazio'nun Icardi'yi alacağı konuşuluyordu.
0: Doğru.
1: Son gelen haberlere göre Gattuso veto etmiş.
0: Aynen. O haberde şimdi düştüğüm
1: Evet.
0: Mauro Icardi Lazio iddialarıyla gündeme gelmişti ama böyle bir transfer gerçekleşmeyecek. Corriere
1: Muadil
0: dello
1: Mancini
0: Sport'a
1: de
0: yazdı.
1: Samsunspor'un santraforu Olympiakos'a transfer olacak. Artık
0: 9
1: son
0: milyon
1: hazır,
0: euro.
1: evet, son hazırlıklar şöyle kendisinin sağlık kontrolünde olduğu belirtiliyor. Samsunspor için ya bence önemli bir kayıp. Zaten iyi başlamadılar.
0: Evet yani 4 taksitle ödeyecekmiş Olympiakos ama 9 milyon euro son derece iyi bir bonservis.
1: Evet. Bir de Olympiakos Icardi konusu konuşuluyordu biliyorsun.
0: Hı.
1: Muadil Maci'yi aldığına göre Icardi'yi de alacağını tahmin etmiyorum.
0: Icardi de yani kariyer sonu yaşayacak gibi görünüyor. Eğer
1: Genç yaşında değil mi?
0: Güney Amerika takımlarına gitmezse yani bir Arjantin bir Brezilya yapmazsa
1: Yapmazsa ya da Meksika.
0: Meksika oralara gitmezse sanki Icardi için de tehlike çanları çalıyor.
1: Yani nasıl hazırlanacaktı ki zaten? Ben şunu mesela Lazio'ya geldi. Hiç sezon başı hazırlığı yapmamış.
0: Hı.
1: Nasıl hazırlanacaktı?
0: İşte Lazio herhalde transfer kapandığı için ikinci yarı için mi düşünüyordu onu?
1: Hay bonservis
0: Ha
1: elinde
0: bonservissiz tabii
1: hiç
0: bonservissiz.
1: her
0: Onu
1: zaman
0: alabilirdi. Hı.
1: kadrosuna katabilirdi.
0: Onu katabilirdi ama Corriere dello Sport böyle bir transferinde gerçekleşmeyeceğini yazdı
1: Teknik
0: zaten.
1: direktör kabul etmiyor.
0: Hı. Çünkü hazır değil yani hazırlanması en az 2 ay Ercan abi. Yine benim dediğime gelecek. Ocak ayına kadar anca hazırlanırdı Icardi.
1: Anca. Tabii. O riske niye girsinler canım?
0: Hı
1: Değil mi?
0: hı. Tabii. Şimdi şöyle bir baktığımızda Avrupa'dan futbolu bir dinleyicimiz Arda Güler daha az süre almaya başladı. Milli takıma etkiler mi diyor.
1: Ya kulüp
0: Uluslar
1: takımı
0: Ligi'nde.
1: ayrı, kulüp takımı ayrı, milli takımı ayrı.
0: Ben yani performans düşüşü görmedim ben Arda'da.
1: Ben de görmedim.
0: Yedek kalsa da.
1: Ya şöyle, bu hafta mesela Real Madrid Atletico Madrid maçı var.
0: Hı.
1: Acaba oynar mı? Bayağı o maçlarda sert geçer biliyorsun.
0: Tabii.
1: O maça başlar mı? Ben de merak ediyorum.
0: Şimdi
1: Ya milli takım pek etkileyeceğini sanmıyorum. Arda her
0: yok
1: zaman
0: etkilemez.
1: pırlanta her zaman değerindedir.
0: Hı. Şimdi şöyle bir durum da var. Mauro Icardi için bir Arjantin olayı da olmazsa kariyerini bitirmeyi de düşünmeye başlamış Mauro Icardi.
1: Başka çaresi kalmıyor tabii kim olmuyorsa. Çünkü o hep yüksek maaşa ve transfer gelirine alışmış bir yapısı var.
0: Hı.
1: Onları sağlayamazsa buraya kadar diyebilir.
0: O da diyebilir evet. Çünkü zaten oynamamış oyuncuya da genelde takımlar pek sıcak bakmıyorlar. Hani diyelim ocağa kadar oynayamadı. Ocakta da bir yere transfer olması, Avrupa'ya transfer olması çok zor. Mauro Icardi'nin. Oynamamış oyuncuya dediğim gibi çok sıcak bakılmıyor.
1: Bir de sakatlık riski var Mehmet.
0: Sakatlık riski var. Evet. Bir
1: Onu da kabul
0: çapraz bağ.
1: edelim, değil
0: Hı
1: mi?
0: hı. Hı. Şimdi bir dinleyicimiz Marsilya maçını sordu yine. Marsilya maçını kazanır diyoruz Beşiktaş.
1: Yani
0: Kazanamaması benim için
1: ligde
0: sürpriz olur.
1: Fransa liginde iyi bir başlangıç yok. Marsilya'dan 4 maç 3 mağlubiyet, bir beraberlikle lige iyi bir başlangıç sağlayamayan ama şu anda kadro olarak daha iyi bir görüntü çizen Beşiktaş'ın İstanbul'da Marsilya'yı yenme ihtimalini ben iyi görüyorum, yüksek görüyorum.
0: Kesinlikle. Bir dinleyicimiz Osimhen'i sormuş. Trabzon kafilesinde olması bekleniyor. Süre alacak mı? Bu doktorların ve teknik direktör Okan Buruk'un kararına bırakılacak.
1: Normal kasık rahatsızlıklarında, kasıkta meydana gelen sakatlıklarda süre 21 gün.
0: Hı.

0: takımdan ayrı kalma süren 21 gün. O 21 gün daha olmadı.
1: Tamam mı? Çok zor süre alması ama kafilede olacak deniyor en azından. Hani belki bir 5-10 dakika oynatır mı bilemedim yani. O belki maçın durumuna göre, gidişatına göre şekil kazanabilir.
0: Ya o zaman milli takıma da gider demektir bu, biliyorsun. Eğer kadroyu almazlarsa milli takıma gitme ihtimali de düşer. Ben sakatım de olayı devam edecektir demektir. Şimdi aldın, oynattın. O zaman milli takım davetine gitmek zorundasın. Herhalde Nijerya milli takımında maç yapacak.
1: Değil mi?
0: Evet tabii. Onu da düşünmek gerekmiyor mu? Gerekiyor.
1: Orada herhalde Galatasaray tarafı. Tabii orada Osimhen de bilmiyorum yani, milli takıma gitmek ister mi istemez mi? Kendini riske eder mi, onu bilemeyiz.
0: Ama hiç kadroya alınmazsa, tedavisi devam ediyor denirse milli takım daveti geçerli olmuyor.
1: Ben süre alacağını düşünmüyorum yani, o riske girmeyecektir Galatasaray. Şu anda zaten lider, bir daha sakatlanmasını göze almaz Galatasaray, alamaz Osimhen'in.
0: Kasık rahatsızlıklarının bunu tabi doktoru dinledim. Yani şöyle, eğer kronik hale dönüşür, arka arkaya kasıktan sakatlanırsan bir sezonu kaybediyorsun.
1: Evet, kronik hale gelirse öyle.
0: Yani bu riske girmemek gerekiyor.
1: Şimdi haberler, Avrupa'dan haberleri de geçtik. Onları da artık konuşalım. Beşiktaş Marsilya maçının da haberi belli oldu. Andrea Colombo atandı Mercan abi mücadeleye.
0: İtalya mı?
1: İtalyan hakem Andrea Colombo. Şimdi nasıl bir hakem? Ben İtalya Ligi'ni anlattığım için söyleyeyim. Fiziksel temasa izin veren bir hakem.
0: Önemli.
1: Bu Beşiktaş'ın bence işine gelir iç sahada. Evet. Düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş, anladığım kadarıyla muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgi, Marsilya'yı bir boğma planı var. Vincenzo Italiano'nun maçın başında özellikle seyirci baskısı, pres. Orada bir gol çıkarmayı istiyor Vincenzo Italiano.
0: Önemli olan o göreceğiz. Maçlara hızlı başlangıçta karşılığını alması Mehmet. Bunu başardığı takdirde goller de gelir.
1: Şimdi Beşiktaş'la ilgili bir haber var. Mesela 13 farklı oyuncu skor katkısı vermiş Beşiktaş'la.
0: Bu istatistik çok önemli. Neden? Sadece forvetler değil. Bunu
1: herkes gol atıyor.
0: Herkes gol atma şansına sahip. Bunu sağlayan tabii ki teknik direktörün çalışma sistemi.
1: 11 maçın 7'sinde de gol yemeyen bir Beşiktaş var. Bu da çok önemli.
0: Az pozisyon vermek isteyen bir yapıyla oynayacağız demişti, değil mi?
1: Tabii.
0: İtalyano.
1: Aynen. Maç başı puan ortalaması 2.45 Beşiktaş'ın. Yani 11 resmi mücadelede 9 galibiyet, 2 mağlubiyeti var.
0: Bunların hepsi önemli.
1: 20 gol attı bu maçlarda. Bakalım, 2.45 puan ortalaması dediğimiz gibi, 6 iç saha maçı oynadı ve tamamında ilk devreyi önde kapattı Beşiktaş.
0: Bu istatistiklerde başarıyı ispatlıyor.
1: Aynı hedef Marsilya maçı için de geçerli. Yani evet, hızlı başlayalım, temaslı oyun, önde pres, baskı. Marsilya karşısında da ilk yeri önde kapatmak isteyecek siyah beyazlar. Tabii 13 farklı oyuncudan gol katkısı da bence çok değerli. Yani bir takım 11 kişiyle başlıyor mücadeleye. Düşünün, herkes gol atıyor demek ki Beşiktaş'ta.
0: Bu tabii kulübeden gelen oyuncuların da katkı sağladığını gösteriyor.
1: Evet.
0: Bunları örneklendirebilirim de bir ismi söyleyeyim hemen. İlhan.
1: İlhan'la ilgili bir soru geldi az önce. Diyor ki milli takımda diyor şu anki formuyla İlhan mı oynamalı, Kerem mi oynamalı?
0: Buna teknik direktör karar versin. Ama İlhan da formsuz değil.
1: Dedi ikinci ligden bulunan bir oyuncu. Demek ki bulunabiliyormuş Ercan abi.
0: E tabii, niye bulunmasın? İyi araştırırsan bulabilirsin oyuncuyu.
1: Hep böyle 30 milyon, 40 milyon, 50 milyonluk oyunculara gidiyoruz ama binlerce futbolcu arasından iyi bir taramayla çok iyi bir kadro yapabilirsin. Çok iyi bir transfer
0: rahat,
1: dönemi geçirebilirsin.
0: Rahat rahat bulabilirsin.
1: Çok rahat bulursun. Ya bazen işte izliyoruz, biz de yayıncıyız, izliyoruz, anlatıyoruz. O kadar güzel oyuncular dikkatimizi çekiyor ki. Ya diyoruz, bunlar niye Türkiye'ye gelmiyor mesela?
0: Ya da nereden buldular bu
1: oyuncuları? Nereden buldular? Biz niye bulamıyoruz? Biz niye gidiyoruz hep marka isimlere milyonlarca euro, hatta 10 milyonlarca euro maaş, 10 milyonlarca euro bonservis veriyoruz. Bulunabiliyor. Bulunur yani.
0: Örneğin Poku AZ'de oynuyordu. AZ Galatasaray maçında seyrettik. Ya dedik ki bu Poku neymiş, değil mi? Sonra da bunun Bundesliga'ya transfer oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş'a gelen Poku.
1: Bulunuyor yani.
0: Aradıktan sonra bu tarz oyuncuları bulmama ihtimalin yok Mehmet.
1: Ercan abi bulursun ya. Gerçekten yani. Binlerce futbolcu içinden bulamıyor musun? 11 tane. Bulursun. Çok rahat bulursun. Çok da ucuz maliyetli bulursun. Tabii ki yıldızlar önemli. Yıldız alırsın tribünler için. Onları alalım. Onlara bir şey demiyoruz ama her oyuncu yıldız olsun mantığından çıkmak lazım sanki. Çok yüksek maliyetlere girmemek lazım ya diye düşünüyorum.
0: Şu var. Seyirciyi de buna alıştırmak gerekiyor. Biz yıldızlar topluluğu bir lig meydana getiremeyiz ne kadar uğraşsak da. Hı hı. Musluk, paranın musluğu hep böyle akmaz.
1: Tabii tabii, bir yerde o musluk da kesilebilir. Ercan abi ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Süremiz doldu bugün de. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Okuyamadığımız mesajlar oldu tabii ki. Yarın yine burada olacağız. Yarın yine daha fazla mesaj okuyacağımıza da söz verelim. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: İyi akşamlar.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
1: Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bank kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
10: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
16: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
10: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
16: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hocayı istemiyor.
10: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
17: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
18: Hadi de şimdi kullarına girdi. Sırada 3 numaralı Azimşir var. Kullarına yöneltildi Azimşir. Yerini almak üzere. Azimşir de yerini aldı. 2 numaralı Alabinit yedeklendi şimdi. Bir kez daha geri plan alınıyor. 2 numaralı Alabinit. 4 tay var box dışında. Alabinit, 12 numaralı Menehsal, 1 numaralı Ünal Göz ve 5 numaralı Doğan'ın aslanı. Bu taylardan 12 numaralı Menehsal giriş hazırlığında. Onun öncesinde 2 numaralı Alabinit de biraz kulvarına yaklaştı. 8 tay box içinde hazır durumda. 4 tayın yerini almasını bekliyoruz 8. koşu için. 2 numaralı Alabinit box'a yakın. İlk kez start alacak 2 numaralı Alabinit. Yılma Başar Saygül orijinli, Alerkek Tay, Vedat Abiş biliyor Safkan'a. Tay'ın da ayağının yere düz basmasını temenni ediyoruz. İki numarada Alabinit starttaki yerini aldı. Beş numarada Doğan'ın Aslanı. Ve 12 numaralı Menessal. Bu iki Tay kulvarlarına yaklaştırıldı. Geri planda da bir numaralı Ünal Göz var. 12 numaralı Menessal de yerini almak üzere. Menessal de kulvarında bir numaralı Ünal Göz son Safkan. On numaralı kulvardan yarışa başlayacak. Bir numaralı Ünal Göz, Aziz Akdemir idaresinde. Kulvarına yakın bu Tay. Ünal Göz de yerini aldı. Taylar hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. İki numaralı Alabinit çıkıştan sonra 3-4 boy kadar geriye düştü. Yarışın ilk metreleriyle birlikte bir numaralı Ünal Göz liderliği aldı. 1,5 boy fark yaptı. İkincilikte iş kulvarda 3 numaralı Azimşir var. Hemen dışına sokuldu. 10 numaralı Çirkin ve Güzel. Daha sonra 1,5-2 boy kadar geride takipte olan Safkan. 12 numaralı Menessal şimdi dıştan 8 numaralı Venedik Sade. Dördüncüye sokuldu 12 numaralı Menessal 5.likte. Onun hemen dışında 9 numaralı Zubil ilerliyor. Onun yanında 6 numaralı Kara Serhan bariyer dibinde, 11 numaralı Ferhatun 2 boy gerilerinde, 5 numaralı Doğan'ın Aslanı sırasıyla Taylar son 600'e girmek üzere. 1 numaralı Ünal Göz yarışın lideri, dış kulvarda 10 numaralı Çirkin ve Güzel ikincilikte yarım boy gerisinde, içinde 3. sırada 3 numaralı Azimşir koşuyor, 4-5 boy kadar geride 8 numaralı Venedik Sade, dışında 9 numaralı Zubir şeklinde Taylar düzeye çıkıyor. 1 numaralı Ünal Göz virajı 2 boy farklı önde döndü orta kulvardan, 3 numaralı Azimşir'in dışarıdan da 10 numaralı Çirkin ve Güzel'in ataklarıyla Taylar son 400'e girdi. 1 numaralı Ünal Göz liderliğini 2 boy farklı sürdürüyor. 3 numaralı Azimşir orta kulvardan farkı azaltmaya çalışıyor. Geride de 10 numaralı Çirkin ve Güzel var. 1 numaralı Ünal Göz son 200'e de 2 boy farklı önde girdi ancak 3 numaralı Azimşir farkı azaltıyor. 1,5 boy indi fark. 1 numaralı Ünal Göz direniyor. 3 numaralı Azimşir geliyor. 1 numaralı Ünal Göz önde. 1 numaralı Ünal Göz liderliği bırakmıyor ve koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Azimşir ikinci, 10 numaralı Çirkin ve Güzel üçüncü, 11 numaralı Ferhatun ve 2 numaralı Alabinit'te dördüncülük için fotoyu birlikte geçtiler. 1 numaralı Ünal Göz Aziz Akdemir'le kazandı 8. koşuyu.
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
19: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
20: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü. Sizlere eşlik ediyor olacağım sevgili konuklarımla beraber. Günün bülteninde öne çıkan maçları konuşuyor olacağız. Tahminlerimizi ve analizlerimizi maç önünde gerçekleştireceğiz. Bunun için de ilk konuğum Nesine Editörü ve Nesine TV sunucusu sevgili Mertcan Bulca. Mertcan hoş geldin.
21: Merhabalar sevgili Özer, hoş bulduk.
20: Bugün tabii güzel bir bülten var. Bir yandan hani Avrupa maçları yok ama liglerde bazı hafta içi mesaileri var, mesaileri var. Kupa maçları var. Yine keza akşam özellikle sana sormak istediğim Libertadores ve tabii ki Sudi Americana maçları var. Hepsine beraber biraz daha değinelim istiyorum ama önce seninle La Liga'dan başlayalım istersen. Keza La Liga'da bugün İspanya saatlerine göre pek de alışık olmadığımız erken saat maçları da var. Saat 8'de Rayo Vallecano ile Espanyol, saat 9'da da Alaves ile Valencia karşılaşacak. Tabii akşamda 10.30'da Arda Güler'li Real Madrid Elche deplasmanında olacak. Şöyle bir bu 3 La Liga maçına beraber girelim isterim. Ben sonrasında senin de yine bültende öne çıkardığın diğer maçları da soracağım sana ama Rayo Espanyol diyelim bu akşam saat 8'de bu mücadele. Ne beklersin bu karşılaşmada?
21: Tabii yani en büyük bildiğin gibi belirsizlik kolay Vallecano'da stat sorunuydu. Bildiğin üzere Vallecano'da evet. Kullanıp kullanamayacakları bu maç öncesi de belirsizdi ve resmi kazandı. Bu maç bir kez daha Leganet'in stadı Butarco'ya da oynayacak. Yani yine tarafsızlığa tabii mesafe 20 kilometre olduğu için yani çok hani deplasman havası vermiyor. Taraftar geliyor burada da destekliyor. Ama sezon başından beri Vallecano'nun istikrarsız gidişatı geçen sonki bıraktığı noktada olmaması bunun tabii ki sebepleri var. Antrenör değişikliği, kadronun iskeletinin neredeyse tamamen değişmesi gibi faktörler öne çıkıyor. Diğer tarafta İspanyol benim bu sene merakla beklediğim takımlardan birisiydi. Hatırlayalım geçen yılın Aralık dönemine kadar çok iyi gitmişlerdi. Sonrasındaki uzun süre yanlış hatırlamıyorsam 20-25 kadar maç kazanamadılar. Yani neredeyse düşme mücadelesi verdiği noktaya gelecekti biraz daha hafta olsaydı. Buna rağmen takım Manolo Gonzalez'e güvendi hocaya. Spor direktörüyle Monchi'yi getirdi. İyi takviyeler yaptı ve gördüğün gibi şu ana kadarki sezon başlangıcı çok fena sayılmaz. Agresif bir takım. Çok fazla saha içerisinde sertlik gösteren bir ekip. Zaten ligin şu ana kadar en çok yüksek faul ortalaması yakalayan ekibiyle beraber aynı zamanda en çok sarı kart gören takımı. Ben bunu aslında Vallecano'da ayak uyduracağımı düşünüyorum. Yani mesela 5.3 kart bahsi güzel duruyor burada. Oyunun gidişatına ben sertliğin çok öne çıkacağını tahmin ediyorum kendi adıma. Ama yani 5.5-3 kartla beraber abi burada bir KG var bahsi de fena olmayabilir. Çünkü görmüşsündür Vallecano'da Kamelo sezonu çok iyi başarı 4 gol attı. Esmanlı'da da Fernandez şu ana kadar 5 golle oynuyor. Yani iki takımın da geçiş oyunlarında geçtiğini hesaba katarsak savunmada da bu kadar problemliyken ben mesela Vallecano öne çıkartmayacağım. Çünkü çok sayıda eksiği var. 2-14'ten burada favori gibi gözükse de ben maç sonu bile asla gitmem burada. Öncelikli tercihim ya KG var ya da iki takımın agresif tutumundan dolayı 5.5-3 kart var Emi.
20: Evet, son derece mantıklı burada kartlara gitmekte bahsettiğin gibi nasıl bir mücadele ortaya çıkacak görmek lazım. Rayo geçtiğimiz sezondan tabii belki biraz daha ülkemizdeki izleyicilerin de Samsun eşleşmesinden tanıyacağı aha. takımlardan bir tanesidir ama o kadrodan da giden önemli oyuncular oldu. Hani başta Victor Munoz olmak üzere biraz daha onlar da şimdi tekrardan ritim tutmanın arayışındalar. Bu saha değişiminde onları şu ana kadar pek La Liga'da yaramadı. Senin de söylediğin gibi 5 maçta yalnızca bir galibiyeti var. Onu da söylemiş olalım Rayo ile ilgili. Buradan istersen Alaves Valencia'ya geçelim. Hani aha. Valencia'da işler tabii çok ama çok kötü gidiyor. Alaves ise tam tersi. Belki de şu ana kadar La Liga'nın en etkileyici yani sürpriz anlamda pozitif etkileyici takımı diyebiliriz. Onlar da tabii 10 puan çıkardılar 5 maçta.
21: Evet ya dediğin gibi hatta sezon başlangıcı geçen haftaki Santander maçına kadar tarihin en iyi başlangıcıydı. Hatta hoca Kike Sanchez Flores adına da Trajan'ın son yıllarda bu kadar etkileyici bir paralamaz görmemiştim. Çünkü her yere gidip sonradan anlatırlarsın. İşleri yoluna koyan bir antrenördür ama sezon başında gelip sistemi bir noktaya çekip uzun yıllardır başarılı bir antrenör değildi. Ama sezon başından beri abi yani dediğin gibi başlangıç çok etkili. Oyun çok Tony Martinez'den yaralananlar. Yani bence bu çok ciddi bir sorun. Neden dersen geçen sezon en golcü oyuncusu. Yani 18 gol atmış. Hatta bütün sıçıklananlar da Alaves maçlarını izleyenler de bilir. Kenar ortalarında sürekli onu bulmaya çalışıp böyle bir formül üretiyorlardı. Tıpkı Vedat Muriç Mallorca birliklerinde evet. olduğu gibi. Yine bu sezona bakarsak şimdi Martinez'in yokluğu bence kağıt sene de devam edecek ama hem Mariano Diaz'ın gelişimi 3 gol 3 asist hem de boyun performansı 4 gol attı o da şu ana kadar. Bence yani hücumu besleme konusunda da bitirilik konusunda bir sorunlar yok. O yüzden bugün öne çıkıyor. Diğer tarafta Valencia senin de söylediğin gibi tam bir kaosun ortasında. Biz aslında burada yine konuşurken demiştik yani bana göre teknik direktörle başlamak şu an doğru değildi. Çünkü geçen son bütün kredileri tüketmişti Carvero. Ama muhtemelen Peter Lim yönetimi o kadar çok eleştiri alıyor ki benim anladığım kadarıyla çünkü 12. yılda 13. hoca değişikliği olmuş bu. Gerçekten çok yüksek bir rakam La Liga seviyesinde düşünürsek. Herhalde biraz daha sabretmek istediler. Suçu biraz daha kendilerine gördüler. Ama bildiğin gibi kadro hiç gelişmedi. Limit probleminden en çok etkilenen takımlardan birisi oldular ve zayıf bir yapıyla devam ediyorlar. Hatta sezon başladığından beri ben dün de saydım onu 8 tane sakatı var yani bu takımın. Her hafta birileri sakatlanıyor ya kas sakatlıkları ya saha içerisindeki sakatlıklardan dolayı çıkan oyuncular. Genel olarak sen de görüyorsun bir gol var. Ben hatta şeye de baktım yani daha önce bu kadar kötü başlangıç var mı diye. 99-2000 ve 2024-25 sezonları var abi 5 haftada 1 puan ama bunların hepsinde aslında averajlar daha iyi. Şu an -9 averaj. Ve bir de bu deplasmana antrenörsüz geliyorsunuz. 8 sakatınız var. Takımın şu ana kadar tek gol atmış ismi Umar Sadık. O da Deportivo maçında sakatlandığı için geçen hafta oynamamıştı. Yine bugün oynanması beklenmiyor. Ya bütün bu bilgiler ışığında elbette Alaves'in 1-51'den öne çıkması çok normal. Ama biliyorsun yani teknik direktör değişiklikleri bazen olumlu etki yaratabilir. Ben bu yüzden 1-51'den burada Alaves'e gitmektense ya ev sahibi ilk yarı 0.5 üstü ya da ev sahibi 1.5 gol üstüne alırım. Taraf tercihine gitmektense o orandan. Ben bu iki tercihi biraz daha öncelikli tutuyorum. Ya çünkü Valencia'daki bu değişimin bir tepkisini görmemiz gerekecek.
20: Yani görmemiz gerekecek de o tepkiyi verecek bir oyuncu grubu da burada var mı? Çok muamma açıkçası.
21: Evet, bayağı zor. Yani Valencia'da dışında hiç etkiden yok. Onu da söyleyebilirim.
20: Evet, yani kesinlikle. Ben hani Harvey Elliott da bu takıma gittiği için biraz daha farklı bir gözle izlemeye çalışıyorum ama izlenecek gibi değil ki. Hani Harvey Elliott'ın da durumu hiç iyi değil. Ya Valencia sanki bir düşüp rahatlaması gerekiyor. Biraz o noktada bir takım gibime geliyor benim. Hani West Ham'a benzer bir sanki düşüşü İspanya'da da Valencia'da görüyoruz nezdimce. Ya, onu söyleyebilirim.
21: Ya, hatırlarsın iki dönem çok iyi zamanları vardı. Nuno Espirito Santo ve Marcelino'yla. Ya iki sürece de çok sahip çıkmadılar ne yazık ki. İki dönemde de bence iyi işler yapmışlardı. Birisi zaten kupa şampiyonluğuyla bitti. Birisi Avrupa derecesi elde etmesiyle bitmişti ama hatırlarsın sonrasındaki serüven çok iyi olmadı. Biraz orada Pedro Mendes'le ilişkiler ve oradan gelen oyuncu grubunun Wolverhampton'da yarattığı etkiyi çok uzun vadeye taşıyamaması. Dediğin gibi ya bir düşüp bir toparlanmaları gerekebilir belki ama buna bu kadar hazırlıklılar mı? Ben ondan da çok emin değilim. Çünkü Sevilla'nın durumuyla da çok benzerler ama Sevilla yine biraz daha akıllıca yönetiliyor. Valencia'da çok o akıl yok ya kulübün sahibinin stratejisinden dolayı. Evde biliyorsun stat mevzusu da bir türlü çözülemedi. Mestalla'dan da kurtulamıyorlar. Yani çok büyük problemler var Valencia'da. Düşerlerse de hakikaten çok da sürpriz olmayacak.
20: Kesinlikle öyle yani. Valencia'da tabii daha zaten ilerleyen programlarda da fikstürlerde de konuşuyor oluruz. La Liga'da bizi belki de en yakından ilgilendiren maç diyebileceğimiz maçı istersen geçelim o zaman. 10.30'da Elche Real Madrid. Ne beklersin yani? Elche şu ana kadar tabii La Liga'da özellikle işin savunma boyutunda çok büyük problemler yaşadı. Real Madrid ise yani hücumda tabii ki henüz bir Barcelona kadar etkileyici değil ama yine de onların da iyi performansları var. Yani Elche'nin de tabii ki şöyle söyleyelim. -7 şu an hani averajı. Yediği gol sayısı da yanlış hatırlamıyorsam hemen kontrol edeyim. 13 yani şu anda Rayo ile beraber ligde en çok gol yiyen iki takımdan bir tanesi Elche.
21: Evet, dediğin gibi o istatistiklere de ben de baktım. Hatta 5 maçta 23 net gol şansı vermişler. Yine maç başına şut yeme ortalamasıyla beraber şu ana kadarki gol beklentisi kalelerinde 12. Bu üç alanda da en kötü istatistik onlarda. Burada abi bence detay çeken olay şu. Elche bildiğin gibi çok rahat bir takım. Teknik direktörler özgürlük vermesi de bilinen bir camia. Ve kadro yenilendi. Yeni antrenör geldi. Hem İspanya'yı bilmiyor hem de Porto dönemindeki gibi kendi futbolunu rakip kim olursa olsun sahaya yansıtma düşüncesinde. Geçen sene Eder Sarabia da bunu yapıyordu. Hatta büyük seviye maçlarda çok ciddi sorunlar yaşamıştı. O yüzden hani Elche'nin bu mantığından çok vazgeçmemesi. Üstüne kadronun bence daha da geriye gitti. Yani ön taraftaki üçlü gitti, kayboldu. Arka tarafta kaleci Ditura da bu sene çok kötü. Belki dikkatini çekmiştir. Sosyal maçında iki tane öyle gol yedi ki. Yani maçın direkt içine seyir etki yaptı. Ve genel formu çok kötü. Burada senin de söylediğin gibi Real Madrid kazanıyor. Hatta kaybettiği tek maçta da epey pozisyona girmişti. Gol beklentisi 4 civarıydı. 20'den fazla şut vardı. Kaçan penaltı. Betis maçından bahsediyorum. Henüz bir yenilenme aşaması var ama ya şunu görebiliyoruz. Real Madrid daha şu an efektif. Daha aktif oynayabiliyor. Tabii ki Barcelona seviyesinde olmasa da. Ya ben burada şu iki tercih

0: gittim abi. Normalde deflasyon 2.5 golüsüz deneyecektim ama oran o kadar komik ki.
1: Evet.
0: Yani 1.50'den belki biraz daha düşmüştü, bilmiyorum. Deneyecek bir oran değil. O yüzden bir gol daha riskine girip deflasyon 3.5 golüsüz diyeceğim ben. Eğer erken gelirse gol, Real Madrid bu farkı arttırabilir. Tıpkı hafta sonundaki Vallecano maçında olduğu gibi. Benim düşüncem deflasyon 3.5 golüsüz.
1: Kesinlikle. Ben mesela burada deflasyon 3.5'u da görece riskli bulup hani 2.5'un oranını da beğenmeyenlere şöyle bir alternatif önerebilirim. Handikaplı 0-2. Yani Real Madrid'i handikapla desteklemek, iki oranı var. Bence bu da yine güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dediğin gibi yani Elche'nin yaşadığı problemler çok ayyuka çıkmış durumda. Real Madrid tarafında da yani La Liga'da zaten sonuç almaya devam etmesi lazım. Çünkü inanılmaz bir Barcelona ile şu anda La Liga'da yumruk yumruğa gitmeye çalışıyorlar. O yüzden ben yani bu kadronun rotasyona uğrayan halinin bile çok üst düzeyde kalacağını düşünüyorum. Bu kadar kapanmasını beklediğimiz Belçe'ye karşı da yine Arda'yı da 11'de görebiliriz diye düşünüyorum. Ben bilmem sen ne dersin?
0: Ya kesinlikle, zaten daha önde kullanmaya başladı Mourinho ve hep pası toplandığında bu söyleniyor. Yani Arda'lı oyunda daha farklı bir anlar çiziyoruz, o yokken daha farklı oynuyoruz diye. Ki hoca da zaten bunu doğruluyor defalarca. Ben de katılırım sana. Çünkü merkezde bu tarz bir oyuncusu yok şu anda. Hatta Arda yanlış bilmiyorsam La Liga'da bu 5 hafta dilim içerisinde en çok gol şansı yaratan oyuncu. Evet. 23 ya da 24'tü galiba, öyle bir istatistik görmüştüm.
1: Evet.
0: Yani
1: onun varlığı çok önemli. O anlamda kilit pasaya dediğim ikisinden birinde lider şu anda Arda.
0: Evet, öyle bir şey, doğru dediğin gibi abi. Ve yani bence yani burada kesinlikle başlayacaktır. Yani hele Arda'nın yorgun olmadığı ya da kart görmediği bir ortamda 90 dakika sahada tutmasını zaten beklemiyoruz ama en azından sürelerini biraz 70-75'e çekmesi lazım hocanın. Çünkü biliyorsun, o da çok ezber bir hoca. Hamiler konusunda Mourinho 60'ta çok bu değişiklikleri yapabiliyor. Ya bence biraz da sanki Diomande'yi de artık oyun için atması lazım ya. Şu ana kadar hani bir geçiş sürecindeydi. Sonuçta oyun ritmi ve ahenki daha çok Vinicius ve Mbappe üzerinden yürüyor. Buna anlam veriyorum ama en azından sağ taraftaki etkinliği arttırmak adına biraz daha Diomande'yi bu tarz maçlarda kullanması lazım. Hele ki erken oyun tarzını düşünürsek bence bugün Diomande'nin 11 başlaması da hiç fena olmaz gibi geliyor bana.
1: Ya ben Diomande'yi oyuncu olarak beğeniyorum ama Mbappe ve Vinicius'la uyumlu bir ön üçlü oluşturabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani bu kadar büyük bir oyun, yani çok bariz bir yeteneğe ama bu kadar da uyum problemi olan bir profile 140 milyon euroluk bir yatırım Real Madrid tarafında beni şaşırtıyor doğrusu. Ama dediğin gibi yani bu kadar büyük yatırımın yapıldığı bir oyuncu da bir noktada 11'inize yerleşmek zorunda kalıyor doğal olarak. Bu da bence otomatikman Arda'nın zaten sağ kanatta, hücumda sağ önde oynama ihtimalini düşüren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
0: Doğru yani, net öyle. Bir de biliyorsun üçlü aslında geçiş oyuncuları olduğu için ön tarafa koşu yolunda.
1: Evet.
0: Bu paslar atacak oyuncu da kim olacak merkezden? Bir de böyle bir sorun var. Çünkü dikkatini çekmiştir. Bernardo Silva da henüz tam böyle ritmine giremedi. Yani şu ana kadar ki performansı gerçekten bir hayal kırıklığı. Herkes onun daha fazlasını bekliyor. Hele ki Rodri'nin transferinin olmadığı bir ortamda. Onun da yükü atmışken yani bence şu anda merkezi düşünüyorum abi. Arda'sız bir formül bence Real Madrid için gerçekçi değil bugün koşullarda.
1: Kesinlikle öyle. Hani bir yandan mesela bu pas kalitesi anlamında da benim hani yine Real Madrid'de hani henüz bu dönem yerini tam olarak alamamış, perçinleyememiş bir oyuncu da Trent Alexander-Arnold.
0: Evet.
1: Şu an hani Denzel Dumfries'de sanki onun yerine daha düzenli tercih ediliyor gibi. Ya bu Trent açısından ne anlama geliyor, ben bunu da sana sormak istiyorum ama hani oraya Dumfries'i koyunca bu sefer Real Madrid'de hakikaten Arda dışında yaratıcı birisi de kalmıyor. Hani bu da bence
0: doğru,
1: çok önemli bir faktör.
0: Ya sol taraf da mesela yenilendi ama orada da hani gerçekten hala bence soru işaretleri var. Yani Kukurela'nın bilmiyorum ne kadar sen beğendin. Ben şu ana kadar o geçtiğimiz yıllardaki Kukurela'yı çok göremedim.
1: Ya Kukurela'nın öne çıkan olayı zaten hani geriden oyun kurulumu da değil. Hani Kukurela'yı
0: evet,
1: beğendiğimiz noktada ne iyi oyun kuruyor.
0: Ya Carreras'tan ne mesela? Carreras'tan ne farkı var? Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü Carreras'ın mesela savunması çok zayıf. Bölgesine sürekli kaybeden bir oyuncu. İkili mücadelelerde zayıf. Hamle zamanlamasında zayıf. Dediğim gibi soldan Kukurela'ya oyun kurumu yokken sağ tarafta bunu Dumfries'le yapmanız evet de daha çok var ama ya hatırla geçen yıl Alexander Arnold'la oynattığı zamanlarda bile gene darbeli o dönemdi yanlış hatırlamıyorsam. Beşli savunmaya döndükleri formüllerde daha çok kullanıyordu. Yani dörtlüde bile güvenmiyordu ona. Çünkü ön taraftaki oyuncu gelmiyordu savunma arkası yardımlarına. Ya bilmiyorum, gerçekten dediğin gibi şu anda bir karmaşa var. Ve hala daha bence eminim sen de öyle düşünüyorsundur. Real Madrid'de bir kombinasyon yok, herkes bireysel beceriyle yine sonuca
1: yok,
0: gidiyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ya Barça'ya göre zaten en büyük fark burada. Yani Barcelona oyunu zaten bireysel oyunu destekleyen bir takımken herkesin rolleri belli. Real Madrid'de şu an gerçek bir karmaşa var. Ya tek avantajı belki, bilmiyorum katılır mısın, biraz daha hoca Vinicius'u kazanmış gibi gözüküyor Mbappe ile beraber.
1: Evet, katılıyorum buna. Yani zaten sözleşme yenilemesi de bunun en büyük indikatörlerinden bir tanesiydi. Ama Vinicius'u kazanmak

0: işte size La Liga'yı veya Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmıyor, kazanmaya yetmiyor. Burada daha fazlasını yapması lazım Real Madrid. Hani ben Trent özelinde de açıkçası yani böyle giderse gerçekten kötü bir çöküş olacağını düşünüyorum Trent adına. Üzücü de buluyorum. Benim zaten özellikle hani Liverpool dönemindeki performanslarıyla evet. beraber çok özel olduğunu düşündüğüm, beğendiğim bir futbolcuydu. Ama yani bu Mourinho takımında da işi zor gibi gözüküyor.
1: Evet, biraz daha Dumfries ön planda abi. Zaten onu ilk geldikten sonra düşündüğü oyunculardan birisiydi. Yani ilk olarak bekleri yenilemek istedi. Oraya bir tazelik katmak istedi. Çünkü biliyordu yani bu takımın standartında burada çok ciddi bir sorun var. Hatta Barcelona'da bence bekleri problemli ama o kadar yoğun bir merkezi var ki ön taraftaki çözüm gücüyle beraber. Ya beklere çok ihtiyaç düşmüyordu bile. Hani Balde çok rahatlıkla idare edebiliyordu.
0: Ama bir de bugün bence mesela... Barcelona abi, yani lafını böldüm kusura bakma. Xavi Espart'ı buldu. Yani,
1: yani evet. İnanılmaz. Yani oyuncuları çıkarabiliyor.
0: İnanılmaz. Xavi Espart, Hansi Flick'in hani bir sonraki Filip Lahm benzetmesine ben katılıyorum.
1: Ya işte bu dediğin gibi bunları tam hocayla beraber çok uyum gösterdiği için başka bir antrenör olsa belki katılırım sana, bunu göremezdik biz ama Hansi Flick bu denemeleri yapıp bu rolleri veren bir profil olduğu için Barcelona'daki bu rahatlık da bence oyunculara daha farklı anlam yüklüyor. Real Madrid'de ne yazık ki biz bunu göremiyoruz. Zaten bugün bakarsan yani eski transferi bile aslında burada çok netti. Yani Fulham'a gönderdikleri forvet hani evet. tutmadı biliyorsun yani. Çünkü neden? Aynı tip forvetler. Yani yeni Raul deniyordu hatta. Öyle bir şey olmayacağı belliydi zaten. Çünkü Raul'un öylesine özel güçleri vardı ki o yaştan itibaren. Şimdi Espi mesela biraz da Otelu tarzı bir forvet. Yani tam Mourinho futbolunu anlatan bir detay. Kaosa girdiğiniz zaman atın son bölümde uzun vurun. Bir şey yapacağız. Aynen öyle yani. Orada Barcelona'daki rahatlık Real Madrid'de olmadığı için biraz sanki bu da tetikliyor. O yüzden de Mourinho ister istemez garanti isimlere gitti. Bakalım göreceğiz yani. İşi kolay değil tabii böyle bir Barcelona varken.
0: Kesinlikle abi. Hani onu söyleyebiliriz. Bir yandan da Adil Bey yazmış. La Liga'da 3 maç içinde 2.5 üstte sanki, ne dersiniz? Aslında biz de benzer bir noktada konuştuk. Mantıklı. Real Madrid maçı için 2.5 üstün çok büyük bir oranı olmadığı için hani ben 2-0 handikaptan Madrid desteklemeyi daha da makul buluyorum dedim. Buradan istiyorsan İspanya defterini kapatalım. Seninle beraber Libertadores'e doğru Sudamericana'ya doğru inmek istiyorum. Ama bunun dışında da tabii yine senin hani Avrupa fikstüründe öne çıkarmak istediğin herhangi bir maç var mı? Keza yine Asya Şampiyonlar Ligi'nde de bugün mücadeleler oynanıyor. Onunla sana sormak istiyorum. Bugün İsviçre Süper Ligi'nde de tabii Grasshopper-Sion mücadelesi de var.
1: Şimdi Grasshopper-Sion maçı gerçekten güzel bir karşılaşma. Sion dikkatini çekmiştir belki, bu sene Avrupa'da da iyi işler yapmıştı her ne kadar elense de. Yani bu kulüp gerçekten çok enteresan bir camia. Hatta bir ara ben İlhan Cavcav'ın gençler bir dönemine çok benzetiyordum. 90'lardan beri aynı kulüp sahibi var. Hatta kendisi 2 ya da 3 defa geçici hocalık bile yaptı. Fakat 3 yıldır aynı hoca devam ediyorlar ve burada çok ciddi bir istihdara yakalandı. Zaten bu sezona başlangıçta bir rekor oldu. 7 haftadaki puan ve gol sayısı. Bunun devamı gelebilir. Hani şampiyonluk yarışında elbette sürpriz bir aday gibi gözüküyorlar çok kolay olmasa da, ama bence yine Avrupa yapacaktır bu takım. Ve ligde abi 18 maçta gol atıyorlar. Bu 2009'daki rekorların egal edilmesi anlamına geldi. Diğer taraftan Grasshoppers'ta Zeydler yönetiminde bu sezon her maçta gol attı. Yine ligde hocayla beraber toplam 10 maçı çıktılar. Mayıs'ın sonunda gelmişti. Bütün maçlarda gol atan ve yalnız 2 maçta kalesini gole kapatan bir takım var. Yani zaten oranlarda da gördüğün gibi var ve üst oranları bu yüzden çok düşük. Ama ben burada şöyle bir denemeye gittim. Sion rakibinden her anlamda daha yüksek kalibre bir takım. Bir kere Grasshoppers yaş ortalaması düşük bir ekip ve yani Zürich derbisi dışında bu sene bu tarz maçları oynama konusunda çok ciddi sorunlar yaşadı. O yüzden burada oranı da cazip bulduğum için Sion iki yarıda da gol atar diyeceğim. Ben konuk takımın hücum varyasyonlarını ve etkinliğini çok beğeniyorum. Deplasman iki yarıda da gol atar diyebilirim. Bunun dışında yine Polonya'da bir erteleme maçımız var. Rakow, Zagrebia.
0: Ona geçmeden Mertcan çok kısa bir reklama gidelim. Reklamdan tamam. Sonra devam edelim seninle. Şimdi reklam.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
4: Spor. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.

0: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Radyo Spor.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
12: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
13: Nesine Saatlerinde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Mertcan Bulca ile birlikteyim. Mertcan, senle tam Polonya Ligi'ne geçiş yaparken senin sözünü bölmüştüm. İstersen sen oradan devam et.
14: Devam edelim abi. Rakow Zagreb maçı 19'da. Rakow 6'da 0'la başlamıştı bu sezona. 21. yüzyılda çok rastlamadığımız bir şeydi Polonya Ligi içerisinde bu durum. Rakow için de bir tarihi anlama gelmişti. Sonrasında bir antrenör değişikliği oldu. Görevi Kadmiyesak devraldı. Sezona o da aslında başka bir takımla girmişti, Radon'la. İyi de gidiyordu. Buradaki ilk maçını kazandı. Takımda aslında o sarsıcı etkiyi gösterdi diyebiliriz kısa vadede. Diğer tarafta Zagreb takımı geçen sezonun devre arasına kadar o ligin karmaşasından, diğer takımların Avrupa ile ilgilenmesi, onların çok süper romansı zirve mücadelesi yaratı. Fakat devre arasında en golcü oyuncu Roca gitti. Yerine transfer yapamadılar. Sezonu orta noktalarda bitirmişlerdi. Bu yaz yine transferde çok iyi gitmeyen takımın bir de transferin son gününde Dortmund'da adı geçen yetenekli ismi Regula'nın da transferi son günde yatınca hem forvet almadılar hem de en önemli isminin formsuzluğuyla beraber şu ana kadar çok idare eden savunmacı bir takım kimliğine büründü Zagreb takımı. Ya ben burada Rakow'un yeni antrenörüyle çıkışını devam etmesini bekliyorum. 1.78'den bir taraf olayım. Bir de yine Polonya'da bir erteleme maçımız daha var. 21.30'da Korona Kielsi Gonik Zabrze maçı. Gonik Zabrze'yi zaten bu sene iyice aşina olduk Fenerbahçe maçlarından sonra. İyi bir Avrupa dönemi geçirdiler elenseler bile. Ligde bu sene şampiyonluk yarışında olabileceklerini gösterdiler. En azından bunu Lech Poznan karşısındaki kritik ve iyi futbolla gelen galibiyetle ortaya koyduklarını söyleyebilirim. Takımda aslında çok fazla milli takım potansiyeli olan isim var. Hocalar Jan Urban'da bir Gonik Zabrze efsanesi olduğu için her maça geliyor stadyumda ve bu başta Urban şey olmak üzere bence birçok oyuncu için tetikleyici bir unsur. Korona Kielse yeni sahiplik döneminden sonra tarihinin en yüksek bonservislerini ödediği bir yaz dönemini geride bıraktı. Takımın başında da bu ligde şampiyonluk yaşamış yüksek deneyimli Zielinski bulunuyor ve gol izleri Stepinski tam bu ligin kurdu diyebileceğimiz bir oyuncu. 100'den fazla golü var bu ligde. Yani abi ben bu maçın çok güzel KG var mücadelesi olduğunu düşünüyorum. 1.54'ten de onu önereceğim. Polonya'daki önerilerim de bunlardı. İstersen yavaştan gece maçlarına da geçelim.
13: Gece maçlarına geçelim. Gece maçlarına gitmeden ama sana bir soru sormak istiyorum.
14: Tabii.
13: Çünkü hani bu da yakın hız bir son dakika gelişmesi olarak geldi biliyorsun. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Thomas Reis'in bu akşam saat 8'de de Trabzon'a ineceği haberi ortaya çıktı. Trabzon için bu yorumunu almak istiyorum senin. Thomas Reis ve Trabzon birlikteliği hakkında neler beklersin?
14: Ya biliyorsunuz Samsun Spor dönemi gerçekten etkileyiciydi hocanın. Herkes yani kimileri Gestol'dan aldığı o hazır takımı bir noktaya getirdiği yorumlayanlar da var ama ya ben ona çok katılamayacağım çünkü

0: Bence Thomas Seys daha büyük iş çıkarttı bu takımda. Hatırlarsın, transfer yasaklı dönemler de vardı Samsunspor'un. Daha sorunlu bir takımı uzun yıllar sonra Avrupa'ya götürdü. Çok iyi iş çıkarttı o kısıtlı kadroyla. Hatta takım dağılana kadar bence çok iyiydi. Eğer o devre arası operasyonu biraz daha akıllıca yapılsaydı 3 kulvarda giden bir serüvende, hoca yine sezonu tamamlayıp daha iyi bir noktaya gidebilirdi. Zaten sen de biliyorsun, Thorsten Fink de aslında işler çok yoluna koyulamadı. Burada biraz antrenörden ziyade kulüp başkanının takıma bakış açısıyla beraber yaşadığı bir kriz ortamı olduğu için biraz antrenörlük meselesi arka planda kalıyor. Öncesine dönersek abi, Bochum'da iyi bir sezon geçirdi. Schalke'de hatta bence iyiydi. Hatırlayanlar bilir, Schalke'deki çöküş süreci biraz o dönem Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra en büyük sponsorun desteğini çekmesiyle beraber yaşanan bir mali kriz kaosunun etkisiyle, takımın bir anda kaybolmasıyla gelişen bir durumdu. Yani aslında yine bugün yaşadığı Samsunspor'daki problemleri o günün sonunda düşürülmek zorunda. Ya genel olarak iyi takımlar yönetmesi de bilinen bir takım. Biliyorsun bu sene Ludogorets'teydi. Avrupa'dan elendi. Belki işte 11 yıl sonra ilk defa Ludogorets kupada, lig ya da grup aşamasını göremedi. Buna her şeyi okeyiz ama şunu da söyleyeyim ben bu arada Ludogorets'i takip ettiğim için. İki alt stoperi yok. Birisi gitti, birisi sakatlandı. Daha yeni yeni dönüyor. Orta sahasının önerisi Stasinic'i son güne kadar Olympiakos'a gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyordu kimse. 20'den fazla gol asist yapmıştı geçen sezon. O bir türlü kendine gelemedi. Forvet krizi var. Orayı bir türlü çözemediler. Alternatif yaratamadılar Doğa. Ve yine Caio Vidal çok uzun süredir sakattı. Ondan da yeni yeni faydalanmaya başlıyor. Yani kısaca iskeletten 5-6 oyuncunun bir anda sezon başında olmaması hocanın da yeni bir iklimde sorun yaşamasına yol açtı. Çünkü ilk defa böylesine bir hedef takımda oynuyordu. Hadi işleri biraz daha yoluna koydu. İlk defa bu kadar yüksek, daha profilli bir takım yönetecek. En azından zirve hedefleyen. Ya ben de merakla bekliyorum. Herhalde biraz kısa vadeli seçenek gibi gözüküyor bu. Çünkü muhtemelen şu anda gittikleri türdeki antrenörlerden olumlu bir geri dönüş alamadılar.
1: Evet, bakalım bu birliktelik tabii ki neleri ortaya getirecek. Bunda yine senden de yorumunu aldık. Eminim dinleyiciler de merak ediyordur. Buradan gece seansını istersen tabii geçelim. Libertadores'te Platense ile Fluminense'nin mücadelesi var. Keza yine Sudi Amerikan'da da aynı saatte Vasco'nun mücadelesi var Santa Fe ile. Gece 3.30'da Sao Paulo Boca Juniors mücadelesi var. İstersen önce Libertadores'ten başlayalım. Diyecektim ki bir yarış arasına gidelim. Yarış arasından sonra konuşalım.
2: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 5 numaralı Gümbürberk 3.lükte. Daha sonra iç kulvarda 2 numaralı Seçil Kız 4. sırada koşarken hemen dışında 5.likte 9 numaralı Eşay var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Burçigin dışında 6 numaralı Altın Eken. 2 boy geride bariyer dibinde 11 numaralı Semendin Gücü ilerliyor. Daha sonra dış kulvarda yine bir numaralı Güldaniye takipte ve bu sırayla 1200 metre startlerini geride bırakıyor kısraklar. Koşunun liderliğini sürdürüyor 12 numaralı Kuzguni Yeşil, fark 2 boy kadar. 10 numaralı Sevda Mevsimi ikincilikte, 2 boy geride 5 numaralı Gümbürberk var. Onun hemen dışında 9 numaralı Eşray, bariyer dibinde 2 numaralı Seçil Kız. 2 boy gerilerinde iç kulvarda 4 numaralı Burçigin dışında 6 numaralı Altın Eken. 2 boy geride dış kulvarda takipte olan Safkan. 3 numaralı Semra Kaya, onun içinde bariyer dibinde 11 numaralı Semendin Gücü. Ortada da 1 numaralı Güldaniye ilerliyor. 2 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Oyazade, dışında da 7 numaralı Hadi Hanım sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Koşunun başında aldığı liderliğini sürdürüyor 12 numaralı Kuzguni Yeşil, fark 1 boy. 10 numaralı Sevda Mevsimi ikincilikte, iç kulvarda 2 numaralı Seçil Kız 3. sırada yer tuttu. Hemen dışında 9 numaralı Eşay 4.lükte. 1 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Burçigin dışında 6 numaralı Altın Eken sırasıyla kısraklar virajı döndü. 12 numaralı Kuzguni Yeşil düze önde çıktı bariyer dibinden. 2 numaralı Seçil Kız'ın ortadan 4 numaralı Burçigin'in dıştan 10 numaralı Sevda Mevsim'in atakları vardı. İçe doğru kat eden 4 numaralı Burçigin 12 numaralı Kuzguni Yeşil'i yakalayıp ondan liderliği aldı. Atak tazelemeye çalışıyor 12 numaralı Kuzguni Yeşil, ancak 4 numaralı Burçigin farkı 3-4 boya kadar çıkardı son yüze gidilirken. Son metrelerde de önde 4 numaralı Burçigin, koşuyu 4 numaralı Burçigin kazanıyor. 12 numaralı Kuzguni Yeşil ikinci olurken üçüncülük için 10 numaralı Sevda Mevsimi ve 9 numaralı Eşay Foto'yu yakın geçtiler. Yine beşincilik içinde 11 numaralı Semendin Gücü ve 2 numaralı Seçil Kız aynı yakın geçtiler. Başkentte günün 9. ve son koşusunu 4 numaralı Burçigin Vedat Abiş'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.

0: seninle beraber. Platense Fluminense maçıyla topu sana atıyorum.
1: Evet, çeyrek final rövanş maçı oynanacak. İlk maçı Fluminense 2-0 kazandı. Aslında beklediğimiz tarzda bir maç geçti diyebiliriz. Topu ayağında tutan, derinde 5'li hatta zaman zaman 6'lı gibi kalan bir Platense. Ancak Fluminense bu kez 2 Rivadavia maçına nazaran biraz daha kolay çözdü kilidi ve ondan sonra oyun biraz daha açıldı diyebiliriz, ama buna rağmen ya ilk maçında evinde oynayıp da totalde 4-3 çekip 3 isabetten 2 gol çıkartmak gerçekten büyük bir iş. Fluminense'yi bu anlamda kutlamak lazım. Rövanş maçı bence biraz daha farklı geçecek. Platense evinde gerçekten çok dirençli bir ekip ve Martin Palermo büyük bir efsane olduğu gibi Libertadores'te de çok iyi işler çıkartıp şampiyonluk yaşamış bir adam. İlk defa hoca olarak bu turnuvada ve Fluminense karşısında artık kaybedeceği hiçbir şey yokken ilk dakikadan itibaren hücumcu bir oyunu beğenecektir. Arjantin'de biliyoruz ki bu tarz küçük statlarda atmosfer daha iyi oluyor ve oyuncular gerçekten çok duygusal havaya girebiliyorlar. Ya burada taraftarlığına girmeyeceğim. Zaten gördüğünüz gibi 1-0-2 oranları çok yakın. Bence 3 sonuca açık bir karşılaşma olduğu için alternatiflere gitmek gerekiyor burada. O yüzden de abi ben oran düştü ama ev sahibi 5.5 korner bahsini önereceğim burada. İlk maçta yanlış bilmiyorsam 7 korner kullanmıştı Platense takımı. Bu kez oyunu daha çok onlar yönlendirecek. Fluminense bekleyecek taraf olacak. Haliyle ben Platense'nin kenarlardan daha fazla zorlayacağını düşündüğüm için rakibini de sıkıştırmadan kaynaklı. Buradan korner çıkartabileceğini düşünüyorum. Beklentim ev sahibi 5.5 korner olacak Platense Fluminense maçında. Bir de dediğim gibi Sudamericana'da maçımız var. Yine bir başka Libertadores maçımız var. Onları da konuşalım. Vasco Santa Fe, yani burada çeyrek final rövanşı ve Vasco'nun oranı bana çok düşük geldi. Yani 1.30 elbette Brezilya takımı daha iyi kadroya sahip, evinde oynuyor ama ya bu kadar da küçümsemek çok doğru değil gibi Santa Fe'yi hatırlarsın. Bir önceki turda River Plate'i penaltılarla eledi bu takım. Başındaki teknoloji daha önce bu kupada şampiyonluk yaşadı. Santa Fe bu kupada şampiyonluk yaşadı ve zorluk düzeyi yüksek maçları bu sene çok iyi çıkarttı bu takım. Ve Vasco'nun ben gerçekten yani genel performansında çok net iyileşme görmüyorum. Yani Olimpia eşleşmesini geçerken deplasman oyunu çok belirleyiciydi ama bu maçın ilk maçına çok etkisiz kaldılar. Ligde hala durumları kritik. Kümede kalıp kalmayacaklarını bilmiyoruz çünkü tam bir atansör takım oldular. Yani burada Vasco'ya 1 oynamaktansa ben ilk yarı 0'a gideceğim. 2-14'lük bir oranı var. Yani en azından Santa Fe'nin ilk bölümde oyunu tutabileceğini düşünüyorum ben. Bir şekilde fiziksel güçle beraber. Ya buradaki düşüncem Vasco'ya gitmektense biraz da ilk yarı 0 olacak. Diğer maçımız da Sao Paulo Boca. Evet. Klasik diyebileceğimiz tarzda bir karşılaşma. İlk maçı Sao Paulo 1-0 kaybetmişti. Rövanşta her türlü tek farklı sonuçta turun penaltılara gideceğini söyleyelim. Ya ben bu kez abi Sao Paulo diyeceğim. Oran 2-12. Daha önce Arjantin takımlarına karşı 4 ya da 5 maçtır kazanıyorlar. Evlerinde uzun süredir kaybetmiyorlar. Başlarında da takımı kupaya götürme konusunda başarılı bir hoca var. Dorival Junior. Bir önceki döneminde Brezilya kupasını kazanmıştı. Ya Boca'nın elbette bu kupaya daha fazla önem verdiğini biliyoruz ama Sao Paulo'nun da derbi yenilgisinden çıkıp bir kulvara daha veda etmesi hani biraz takımı sarsacak bir düşüncesinde. O yüzden daha net bir oyun bekliyorum. Bu kez 2-12'den Sao Paulo diyeceğim. Maç sonu bir tarafındayım.
0: Kesinlikle. Mertcan, değerli yorumların için teşekkürler. Senden bir maç önünde korner bahsi görmek de çok görmediğimiz bir fenomendir. Mertcan Bulcan'ın nadir tercihlerinden biri efendim. Yani o bunu söylüyorsa değerlendirmek daha da ilgi çekici olabilir diyeyim bu maçta. Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık sevgili Özer. Teşekkür ederim.
0: Sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte La Liga'ya baktık. Ardından tabii ki Polonya Ligi'ne değindik. İsviçre Ligi'ni ziyaret ettik Avrupa'da. Libertadores ve Sudamericana'yı da yine gece bülteninde sevgili Mertcan'la birlikte konuşmuş olduk. Tabii İtalya Kupası maçları var bugün. İskoçya Ligi, İngiltere Lig Kupası, Carabao Cup'ta bugün önemli marka maçlar var. West Ham Fulham, Liverpool Tottenham gibi o maçları da değerlendireceğiz. Az sonra Yiğit Ayık bizlere katılıyor olacak ve Yiğit'le beraber de biraz daha ada futbolu diyeceğiz efendim. Ada futbolundaki maçları konuşuyor olacağız. Tabii yine Arsenal'den de bahsedelim. Arsenal'de Ipswich'le oynayacak bugün. Ben burada biraz da Liverpool Tottenham'la girizgahı yapacağım. Tabii Lig Kupası'nda takımlar karşılaştığı zaman biraz 11'leri beklemenin faydalı olduğunu söylüyoruz. Keza hep bu takımların rotasyonları gittiğini biliyoruz ama az buçuk artık bu takımların yapacağı rotasyonlar da belli. Zaten Liverpool cephesinden bakacak olursak maçtan önce Andoni Iraola verdiği basın toplantısında Joe Gomez'in süre alacağını, Giorgio Mamardashvili'nin Alisson Becker yerine kaleyi savunacağını söylemişti. Yine Joe Gomez'e sakatlıktan dönüyor tabii ki. Onu hatırlatmış olalım ama bazı mevkilerde de yine bu kadar büyük bir maçta kupaya erken veda etmemek için de önemli oyuncuların oynayacağını görebiliriz. Liverpool tabii Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında 1-0'dan geri dönüp 2-1 kazandı. Sonra hafta sonu Fulham karşısındaysa bu momentumu koruyamadı ve kendi evinde 0-0 golsüz bir beraberlik yaşamıştı Liverpool. Bugün tabii nasıl bir reaksiyon gösterecekler onu da merak ediyorum. Bunu da Yiğit'le beraber konuşacağım. Kendi yorumlarıma da devam edeceğim ama öncesinde bir reklam.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
1: Reklam.
2: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tabii. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
14: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'a geçiş yapmıştık. Liverpool Tottenham için konuşuyordum elbette. Liverpool Fulham'la hafta sonu 0-0 berabere kaldı. Tottenham 2 haftadır Premier Lig'de 0-0 beraberlikler yaşıyor. Zaten Roberto De Zerbi zor bir görev almıştı. Yazın bu takım çok ciddi harcamalar yaptı ama halen sezona kötü başlamış durumdalar. Liverpool'da bu anlamda sorunlar yaşıyor elbette. Onlar da henüz sezonda mağlubiyet yaşamadılar ama oynadıkları 5 maçta Şampiyonlar Ligi'nde katalım. 2 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Bu tabloda gelinen bir kupa eşleşmesi. Sevgili Yiğit, hoş geldin. Sen ne beklersin bu karşılaşmada?
15: Yani valla oyun anlamında tatmin etmese bile Liverpool, açık konuşmak gerekirse, Hero olayıyla kaybetmiyor diyebiliriz. Ama oyun olarak gerçekten hani şu an belki de hani en keyifsiz, en tatsız oyunlarını oynuyor diyebiliriz. Sezon başında hiç böyle hayal etmiyoruz. Yani İralo'nun gelişiyle biraz daha böyle keyifli bir futbol oynarlar. Biraz Bournemouth havası alırız diye düşünüyorduk Liverpool'da ama şu anki gidişatta sanki onu çok göremediğimizi söylemek lazım ki kenarda da İralo'nun bu yüzünden çok net bir şekilde okunuyor. Onu söylemek lazım. Yani bugün özelinde de bence çok böyle tabii ki de yine rotasyona gidecektir hocam ama kulübedeki isimler biraz daha şans bulmak için, en azından bu kötü giden Liverpool'da ilk 11'e kendilerini atabilmek için canla başla savaşacaklardır. Düşüncesi değil.
14: Kesinlikle, yani burada şimdi zaten bir de yani ileri hatta yine İsa'nın 11'de başlaması çok muhtemel olabilir. Eksikinin hani sakat olduğu bir denklemde. Kanat rotasyonundaki oyuncular zaten son derece elit seviyedeler. Yani Barcola bugün maçta oynamasa, Gakpo sakatlığından ötürü korunsa bile Munoz Engumo gayet iyi bir ikili. Belki Florian Wirtz'i dinlendirebilir. Trenioni'yi oralarda kullanabilir hoca. Görmek de gerekiyor elbette. Ben de burada Liverpool galibiyetine yakınım. Direkt bir Liverpool galibiyetinin 1.54 oranı var. Şahsen karşılıklı goldense bence daha makul bir oran olarak görüyorum ben bunu. Keza yine bu iki takımların da biraz sorunlu yapılarından ötürü de ilk yarı beraberliği veyahut en çok gol ikinci yarı bahisleri de değerlendirilebilir diye düşünürüm ben. İstersen buradan diğer lig kupası maçlarına devam edelim seninle beraber. Bakış atalım o maçlara. 10 seansındaki diğer maçları hazır, onda Liverpool Tottenham'dan başlamıştık. Öyle devam edelim istersen. Bir Premier Lig mücadelesi olan Ipswich Arsenal'le. Arsenal zaten şu ana kadar ligde bulunduğu her noktada ne kadar sağlam bir takım olduğunu, komple bir takım olduğunu ortaya koydu. Bugün rotasyonla beraber sence sorun yaşama ihtimalleri var mı? Sen ne beklersin?
15: Yani Ipswich'in Sunderland karşısında ilk maçta aldığı galibiyet biraz beni şok etmişti. Çok beklemiyordum yani Sunderland'ı mağlup etmelerini, ama ya sonrasında işte United Liverpool karşısında çok sert iki maç oynadılar ve en sonda işte Crystal Palace işte 1-0 öne geçmesine rağmen geri dönüşe imza attılar burada. 90'da işte Fleming'in attığı golle 3-2 kazanmayı başardılar. Yani Ipswich Town üretiyor. Kendi kalesine pozisyon verse de üretmeyi başarıyor. Onu söylemek lazım. Özellikle Maeda, Enciso, Jadon Flojin, Fleming burada yetkili isimler. Arsenal'ın da bir rotasyon yapması olası burada. Dediğim gibi iki takım skor üretebilir, keyifli maça imza atabilir düşüncesindeyim. Çünkü yani burada Madueke, Eze biraz daha böyle geri planda kalmış Arsenal oyuncularının işte Gökereş gibi forma giymesini bekliyorum. Onlar da kendilerini göstermek adına Ipswich Town karşısında sürekli rakip savunmacıları zorlamak isteyeceklerdir. Güzel maç olacaktır bence Ipswich'in sahasında.
14: Evet, kesinlikle öyle. Ben hani yine burada dediğin gibi Arsenal'in gollerini değerlendirmeyi mantıklı buluyorum. Reading Brentford'a istersen buradan geçelim. Brentford hani her zaman olduğu gibi etkileyici bir mücadele, etkileyici bir performans düzeltiyorum. Ortaya koyuyor. Birmingham'ı da 6-1 ile geçerek geldiler buraya. Hızlı da girdiler. Ne beklersin sen bu Brentford'dan?
15: Reading biraz daha işte birinci ligi takip ettiğim için bunu söyleyebilirim. İşin hücum noktasında üretkenlikten çok geri adım atmayan takımlardan birisi. Öyle ki zaten çıktıkları hani ilk maçlarında şu ana kadar 5 maçta 12 gol attılar. Bu da maç başına 2 gol. 2.4 gol demek gibi bir şey. Yani neredeyse biraz daha zorladılar. 3 golü bulacaklar maç başında. Brentford da aynı. İyi geçiş hücumu oynayan takımlardan birisi. Gollü beraberlikler alıyorlar son dönemde ama mücadele gücü hiçbir zaman düşmeyen takımlardan birisi. Burada da ben yine gollü bir maç bekliyorum. Ya bugün özelindeki eşleşmeler gerçekten böyle keyif veren, sıkıcı olmayacak, sıkıcı geçmeyecek eşleşmelermiş gibi geliyor bana genel olarak.
14: Evet, kesinlikle. Yani burada da ben Brentford'un bol gollü maç getirmesini bekliyorum açıkçası. Brentford hani berabere de kalsa gollü beraberlikler yaşadığı için aynı çizgiyi koruyarak devam eder diyorum. Geriye doğru sarmaya devam edelim o zaman İngiltere Lig Kupası'nda. West Ham Fulham diyelim. İsmen bayağı Premier Lig mücadelesi gibi ama tabii West Ham bu sene Championship'te. Ne beklersin onlardan Fulham mücadelesinde? Fulham'da biliyorsun ki Arbeloa'yla sezona çok kötü girmişti. Hoca ilk puanını eski takımı Liverpool karşısında almayı başardı. Sence orada elde edilen puanla birlikte bu West Ham deplasmanında Fulham'ın performansı yükselir mi, değişir mi? Ne bekliyorsun bu karşılaşmadan?
15: Yani West Ham'da Wrexham'a 6-0 mağlup eden kadroya bakıyorsun. Aslında çok da bence Championship kadrosu gibi değil, Premier Lig kadrosu. İşte, Solomon, Bowen kadroları, Castellanos, Pirlo forvet attı. Savunmada Feldman, Mavropanos ikilisi. Yine kalede de Mats Hermans'ı. Yani bunlar baktığın zaman Premier Lig seviyesinde olan oyuncular bana göre. O yüzden Premier Lig mücadelesi diyebiliriz. Yani West Ham'ın da ben çok fazla bekletmedim. Bir sene sonra düştüğü senenin hemen ardından tekrar Premier Lig'in yükselmesini de bekliyorum ama yani zor bir karşılaşma. İki takımdan nasıl bir rotasyon yapacak onu kestirmek biraz zor geliyor. Çünkü işte iki takımda da Oscar Bob'la Kevin oynarsa burada zaten
14: çok hücum yaratıcılar.
15: Hücum yaratıcılığında bir opsiyon oluşturuyorsun. İki farklı opsiyon oluşturuyorsun. O yüzden dediğim gibi burada West Ham'ın sahasında olması bir avantaj West Ham için. O yüzden ya, Fulham biraz daha bence hani rotasyon yapmaya aday taraf. West Ham kendini göstermek isteyecektir. Bir Premier Lig takımı olduğunu kanıtlamak isteyecektir bence.
14: Kesinlikle yani karşılıklı gol var için bence güzel bir maç bu. Ben biraz öyle düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
15: Yok katılırım.
14: Buradan yani İngiltere'de tabii Championship maçları da var. İstiyorsan direkt oraya geçelim. Çünkü keza orada da Middlesbrough ile Millwall ve Bristol City ile de Lincoln City karşılaşacak. 21.45 seansında. Ne dersin? Ne beklersin o maçlardan?
15: Yani şimdi Bristol City biraz kaleyi böyle kapatma konusunda problemler yaşayan bir ekip. Baktığımız zaman attıkları kadar neredeyse gol yemişler. Hatta fazlasını yemişler. Lincoln'da tam tersi biraz daha işin savunma kısmıyla ön plana çıkmaya çalışan takımlardan birisi ki işte son 3 maçta neredeyse son 3 maçta hatta sadece bir gol yemişler ve buradan 5 puan çıkartmayı başarmışlar. O yüzden yani burada ben yine Lincoln'un tempoyu düşürerek biraz da işte yakından tanıdığımız Hulsi gibi oynayarak geçtiğimiz sene Hulsi'nin nasıl championship performansı vardı, işte savunmayla rakipleri yıldırıyorlardı. Ben yine aynı şekilde bir maç geçmesini bekliyorum bu deplasmanın.
14: Evet yani burada biraz acaba o zaman toplam gol limitli kalır mı? Alta mı gideriz?
15: Yani bence alta gider diye düşünüyorum maç.
14: Kesinlikle. O zaman Middlesbrough, Millwall diyelim öteki tarafta.
15: Şimdi Middlesbrough iyi başladı sezona. Millwall'da geçtiğimiz sezon sürpriz takımlarından birisi ama bu sezon işin savunma kısmını dahil çözemediler. Burada Middlesbrough ise tam tersi hücumda efektif performanslar sergiliyor. Aynı şekilde yani onlar da kalelerini böyle kapatma noktasında sıkıntı yaşıyor ki. Yani 3-1, 36. dakikada 3-1'e getirdiği karşılaşmada kendi evinde Norwich'e galibiyet golünü 90+1'de attılar. Yani ya ister istemez burada iki takımın da savunmasının ne kadar kötü olduğundan bahsetmenin olmaz. O yüzden ben burada tempolu bir maç bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum onu söyleyeyim.
14: Evet yani Middlesbrough'un da son 4 lig maçında 9 gol olduğunu söyleyelim. O anlamda kesinlikle çok etkililer. Bir tane daha tabii Capital Carabao Cup mücadelemiz vardı. Onu da seninle atlamış olmayalım. 9.5 senesindeki Peterborough Barnsley mücadelesi bugünün görece cılız eşleşmesi diyebiliriz bunun için ama ne beklersin bu karşılaşmada?
15: Ya Peterborough biraz nasıl anlatmak lazım? Galibiyet almakta zorlanıyor. Özellikle sezon başlangıcında bence Bristol gibi iyi bir takıma deplasmanda yenerek başladılar ama kendi liglerinde şu anda sadece bir galibiyet alabilirler 6 maçta. O nedenle yani bazı evet onlar da aslında savunmada kötü başladılar ama yani şunu söylemek lazım. Kupa eşleşmeleri biraz daha böyle nasıl diyeyim? Bu tarz böyle alt seviyedeki takımlar için önemli hale gelebiliyor. İki takım da bu maçı önemli olarak nitelendirecektir. O yüzden bütün hücum güçleriyle sahada yer almak isteyeceklerdir. Çünkü bu tarz kupa karşılaşmalarında özellikle de işte Peterborough gibi, Barnsley gibi ve bu tarz böyle golcü takımların savunmayla maç kazanması çok muhtemel olmuyor. O yüzden ben yine iki takımın da bütün hücum gücünü sahaya yansıtmasını bekliyorum.
14: Evet ya Peterborough'da zaten yene bir Watford'u yendi. Hani Watford'da benim için şeydir her zaman Elton John'un takımı olmasıyla beraber bir baktığım takımlardan birisi. Onlar da yakın dönemde bir daha Premier Lig'de göremeyecekmişiz gibi duruyor. Vallahi onlar da Premier Lig'de benim sevdiğim ekiplerden bir tanesiydi diyeyim. Böylelikle ada defterini kapatabiliriz. Yiğit İngiltere kısmında zaten ekleyecek bir mücadelemiz yok. Çok ufak bir İtalya Kupası diyelim istersen sen. İtalya Kupası'nda bugün Genoa ile Sud Tirol oynuyor saat 7'de ve akşam 10'da da Fiorentina ile Pisa karşı karşıya gelecek. İstersen burada Genoa mücadelesiyle beraber başlayalım. Biraz daha tabii Serie A'dan aşina olduğumuz ekip onlar. Genoa henüz Serie A'da tabii galibiyet alamadı. Sud Tirol hani alttan gelen bir takım iyi başladı ama hani sence Genoa'ya güçleri yeter mi?
15: Ya şöyle Genoa için şunu söylemek lazım. Büyük ihtimalle hani Serie A'ya baktığın zaman oyun olarak herhalde en kötü 3-4 takımdan birisi olabilir Genoa. Ya halbuki aslında başlangıçta bence Napoli karşılaşmasında o kadar fena da gözükmemişler bir yerde ama yani o mağlubiyetlerle birlikte tepe taklak o kar topu etkisini kendi üstünde hisseden bir ekip. Onu söylemek lazım Serie A'daki. Bu eşleşmenin Serie A'daki temsilcisi. Serie B'deki temsilcisine geçecek olursam da abi onlar da tam tersi Genoa'nın. Şu anda mağlubiyetleri yok yani. Ligde mağlubiyeti olmayan 4 takımdan birisi Sud Tirol. Düşük skorda bırakıyorlar rakiplerini ve genelde geçiş hücumlarıyla galibiyet uzanmaya çalışıyorlar. Bu deplasmanda da yine aynı şekilde oynayacaklarını düşünüyorum ama tabii bu tarz eşleşmeler zor eşleşmeler, o yüzden düşük tempoda geçmesini bekliyorum maçın.
14: Evet, zaten seri A maçları demek düşük tempo demek. Ben hani burada biraz o kabulden yola çıkarak ilk yarı 0 ve 1.5 6'da bugün için kombinlenmesini düşünürüm doğrusu. Onu da söyleyeyim. Buradan hemen 10'daki Fiorentina Pisa maçını istiyorsan son olarak yavaş yavaş geçelim. Ne beklersin bu karşılaşmadan?
15: Masanın onun oynaması her şeyi değiştiriyor.
14: Evet, hat-trick de yaptı.
15: Onu konuşmak lazım. Fagioli, Endur orta sahası da bence fena bir izlenim bırakmadı Venezia karşılaşmasında ama tabii yani Fiorentina ile alakalı şu biraz endişelendiren taraf, yani bu takım geriye düştüğünde kaldığında tam dağılıyor. Yani Pisa da bence tam olarak o tarzda bir takım ve son oynadıkları maçta mesela kırmızı karttan sonra tepe taklak oldular ve ya ister istemez maçı 4-1 kaybettiler. Yani bu karşılaşma diğer karşılaşmaya göre, işte Genoa Sütürol maçına göre bence çok daha izlenebilir bir karşılaşma ve iki takımda bence efektif hücumcuları var. O yüzden yani izleyenler bence direkt bu maçı tercih edebilirler. O kuşak. O yüzden onu söyleyebilirim. Yani tempolu bir mücadele bekliyorum. Özellikle de Mastantuono'nun oynayıp yine sosyal medyaya içerik vermesini bekliyorum.
14: Evet, kesinlikle. Yani o da ya çok yetenekli bir oyuncu ya. Hani Real Madrid dönüyor, evet, çok kapalı ama buralarda çok farklı bir oyuncu. Bu seviyeler için çok farklı bir oyuncu diyelim Yiğit.
15: Böyle şeyi andırıyor, evet. Ya. Real Madrid oyuncusunu gerçekten hissedebiliyorsun. Yani bu 2000'ler
14: estetiği var oyuncuda.
15: Yani bir yıldızlarla dolu Real Madrid kadrosunda sanki oynuyormuş hissiyatı veriyor sana.
14: Kesinlikle öyle diyelim. Yiğit, o zaman sana da teşekkür ediyorum. Seninle beraber de güzel değerlendirdik. Ağzına sağlık.
15: Teşekkür ederim abi davet ettiğin için. Görüşmek üzere.
14: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili Yiğit Ayık bizlerle beraberdi. Sevgili dinleyiciler ve böylelikle de Nesine Saatlerinin sonuna geliyoruz. Ben Özel Çelik Süngü. Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ettim. Hoşça kalın.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
1: Reklam.
16: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
17: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
18: Paytr. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
19: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: At yarışı.

0: o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Radyo Spor.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
5: 0538

0: 052 14 87 Radyo Spor. Sporun tek adresi. Derin Pas başlıyor.
1: Radyo Spor'dan yağmurlu bir İstanbul akşamından herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün 15 Eylül Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Yine hareketli bir gündem olduğunu söyleyebilirim. Dün akşam Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalmıştı. Tabii İsmail Kartal'ın İstifa edip sonra geri dönmesi, takımın oynayacağı futbol merak ediliyordu. Aslında iyi fırsatlar da buldu Fenerbahçe maçı kazanmak için ama topu ağlarla buluşturamadığı için bir puanla ayrılmak zorunda kaldı ve şu an 5. hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisine düştü. Fenerbahçe'yi bundan sonraki süreçte ne bekliyor ki bazı gazeteci arkadaşlarımız milli arada bir teknik direktör değişikliği olabileceğine vurgu yapıyorlar. 19-15'te bir bağlantımız olacak Fenerbahçe'ye dair. Trabzonspor'da teknik direktör arayışları bugün çözüme kavuştu. 2 hafta önce Fatih Tekke ile yolları ayırmıştı Bordo Mavililer. Hüseyin Cimşir geçici olarak takım başına gelmişti. Hüseyin Hoca yönetiminde önce Gençlerbirliği 5-0 mağlup ettiler. Ardından geçen hafta Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor. O mağlubiyetin ardından süreç hızlandı. Ertuğrul Doğan yaptığı görüşmeler neticesinde bugün Thomas Reis'te karar kıldı. Thomas Reis yabancı bir isim değil. 2024-26 yılları arasında Samsunspor'da görev yapmış bir teknik direktör. Bulgaristan'da kariyerine devam ediyordu. Bu akşam Trabzon'a gelecek. Yardımcıları kimler olacak? Trabzonspor'u bundan sonra neler bekliyor? Birazdan Trabzon'a bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu anlaşmanın detaylarını sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Galatasaray'da Victor Osimhen'in yarın takıma dönmesi bekleniyor. Trabzonspor maçında oynayacak mı, kadroda olacak mı, bunu konuşacağız. Yine Galatasaray'a dair stadyum zeminiyle ilgili de bir gelişme söz konusu. Beşiktaş'ta Marsilya maçının hazırlıkları bugün de devam etti. Yarın 15'te son antrenman var siyah beyazlarda. Öncesinde 14.30'da Vincenzo Italiano basın toplantısı düzenleyecek ve Beşiktaş'ta artık Marsilya maçını beklemeye başlayacak değerli dinleyenler. Başakşehir'de Nuri Şahin'in göreve devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Yapılan toplantılar neticesinde 5-0'lık Amespor maçı mağlubiyeti sonrası, daha doğrusu Nuri Şahin'le devam etme kararı aldı. Göksel Gümüş'ten bir açıklaması var. Bunu konuşacağız. Hakan Çalanoğlu'nun bir sakatlığı vardı. Onunla ilgili yine gelişmeler söz konusu. Şöyle dünyaya baktığımda İspanya'dan, İngiltere'den haberlerde olacak program içerisinde. 2 saat boyunca hep beraber sporun gündemini değerlendireceğiz. WhatsApp hattını sizler de biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 14 87, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Ayrıca bu akşam saat 22.30'da La Liga'da Elche Real Madrid maçı var. Arda Güler'in de maça 11'de başlaması bekleniyor. Esport Plus'tan da canlı yayınlayacağız bu maçı. Bakıyorum gündemde notlarıma bakmıştım. Evet, Samsunspor'la alakalı bir gelişme söz konusu. Samsunspor bu sezon çok sayıda oyuncu sattı ve iyi de bir gelir elde etti. Bugün gelen haberler, Samsunspor'un Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla Marius Mandilmaji'nin transferiyle ilgili anlaştığı yönünde. Program içerisinde 20.10'da Yüksel Yıldırım'a da bir bağlantı yapmayı planlıyorum. Hem Thomas Reis'in Trabzonspor'a gelmesini, ki Thomas Reis'le daha önce çalışmıştı Yüksel Bey, ve Mandilmaji'nin satılması üzerine de bir telefon bağlantısı yapmayı planlıyoruz değerli dinleyenler. 9 milyon euro olarak yazıldı bugün. Birçok arkadaşımız rakamı bu şekilde paylaştı. Samsunspor'da da gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Marius Mandilmaji, 27 yaşındaki çatlı forvet, yeni kulübünden 1.3 milyon euro maaş alacakmış. Samsunspor'da yanlış hatırlamıyorsam 750 bin euroya oynuyordu yıllık. Marius Mandil Maji 119 maça çıkmış. 44 gol, 13 asistlikte katkı yapmış Karadeniz ekibinde. Evet, Trabzonspor'la başlayalım bugün programa. Trabzonspor tabii bu yaz aslında yine genç oyuncularla başladı transfere. Yine iyi bir planlama gibi görüyorduk ki aslında yani yıldızını parlatabileceği ve onlardan performans alıp yine Felipe Augusto gibi olay gibi parlatıp satacağı oyunculara yönelmişti. Bir anda Muhammed Salah gündeme geldi ve ne olduysa bir hafta 10 gün içerisinde bambaşka bir yöne evrildi Trabzonspor. O transferde sanki bugünkü süreci hazırladı gibi. Yani neden bunu söylüyorum? Fatih Tekke Muhammed Salah geldikten sonra üzerinde bir baskı hissetmeye başladı. Bunu basın toplantısında söylemlerine yansıttı. Zaman zaman burada paylaşıyordum yedek kulübesindeki tavırları da geçen seneye göre daha negatif diye. Ve sonrasında devam edemedi. Hüseyin Hoca'yı da sanki bir dener gibiydi Trabzonspor. Acaba olur mu düşüncesi hakim gibiydi ama Konyaspor karşısında oynanan futbol, alınan mağlubiyet Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi ve Rice ya da Reis artık bazen böyle telaffuz konusunda dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor ama çok da oraya takılan biri değilim. Siz de takılmasanız iyi olur. Thomas Rice geliyor bu akşam ve cumartesi akşamı da takımın başında olacak Galatasaray maçında. Hasan Tuncel yazmıştı bugün. Hüseyin Cimşir ile Ergin Keleş göreve devam edecek ve Thomas Rice'in yardımcı ekibinde olacak, yardımcıları arasında olacak diye yazmıştı arkadaşlar. Tabii iki tane de Alman yardımcısı varmış Thomas Rice'in. Onlar da Alman teknik direktörle Trabzon'a geliyorlar. Tabii çok sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Trabzonspor'u, Süper Lig'i yakından takip ediyor. Hani Galatasaray'a dair. Şimdi hafta sonu Galatasaray maçı var Trabzonspor'un. Thomas Rice geldiğinde nasıl bir takımla karşılaşacağını biliyor. Galatasaray'a karşı defalarca maça çıktı. Galatasaray aynı hocayla neredeyse ilk 11'den 9 oyuncu aynı sisteme devam ediyor. Bu açıdan sanki Ertuğrul Doğan'ın tercihini Thomas Rice'den yana yapmasında hocanın ligi biliyor olması, işte Samsunspor'da bıraktığı tat ki iyi de futbol oynatıyordu. Samsunspor Avrupa'ya taşımıştı Thomas Reis ve şimdi de maliyetler konusu da çok konuşuluyor Süper Lig'de. Trabzonspor'da bu sezon transfere ciddi para harcadı Muhammed Salah transferiyle beraber. İşte dün haberlerde paylaşmıştım Erdal Hoş'un Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmesini. 25 milyon euro istemiş Conte. 8-9 milyon euro isteyen hocalar var. Stefano Pioli'nin maliyeti yardımcılarıyla beraber yıllık 10 milyon euroyu buluyordu. Uzun süreli bir sözleşme talebi de vardı. Thomas Reis'in sözleşme süresi ve maaşı bu hocalara göre daha düşük olacaktır. Trabzonspor'un yani bütçesini çok sarsmayacak bir şekilde olacaktır. Biraz daha garantiye gitmiş gibi oldu Trabzonspor. Hayırlı olsun diyelim. Hüseyin Cimşir görevi kabul eder mi diye sormuştu bir dinleyicimiz. Hüseyin Cimşir görevi kabul eder. Niye etmesin ki? Yani şimdi Tuncay Lakota'da bağlanacağız birazdan Trabzon. Ona da sorarız. Tuncay abiye de. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Zaten göreve gelirken de bir açıklaması vardı Hüseyin Hoca'nın. Trabzonspor bizim için hani sıradan bir yer değil. Burada bize ne görev verilirse her zaman elimizden gelen en iyisini yaparız demişti. O yüzden çok sorun olacağını zannetmiyorum. Hüseyin Hoca da çok yardımcı olacaktır Thomas Reis'e. Sonuçta yani takımla beraber 15 gün bir süre geçirdi. Geçen çarşamba gün göreve başlamıştı. Trabzonspor'da da son dönemde en çok eleştirilen konulardan biri oyuncuların üzerindeki etkisini kaybetmesiydi Fatih Tekke'nin. Sanırım Hüseyin Cimşir Hoca da Orada bir otorite sağlayamadı. Thomas Reis, Alman

0: disiplininden gelme ve oyuncularla o mesafeyi çok daha iyi ayarlayacaktır. Kısa sürede de takıma olumlu yansımaları olacaktır. Tabii şimdi milli arada var. Bence o da Trabzonspor için avantajlı oldu. Bazı oyuncular milli takıma gidecek ama Thomas Rice'ın o sürede belki hazırlık maçı da alır. Trabzonspor'un eksiklerini daha iyi görme şansı olur. Oyuncuları daha iyi değerlendirme şansı olur. Zaten Trabzonspor'un kadrosundan bazı oyuncuları da Süper Lig'de görev yaptığı süre zarfında biliyordur, takip ediyordur. O yüzden çok da böyle hani alışma süreci diye bir şey olacağını zannetmiyorum Thomas Rice açısından ve Trabzonspor açısından. Haber 61 Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Lakot telefon attığında. Tuncay abi merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. 2 hafta önce seninle yine bağlantı yapmıştık. Orada adaylar arasında Thomas Rice'in ismini de söylemiştin. Neden 2 hafta sonra oldu? Nasıl gelişti bu süreç diye sormak isterim sana.
1: Şimdi süreci şöyle ifade edelim. Özellikle Trabzonspor cephesinde Fatih Hoca'nın gidişinden sonraki yaşanan süreç içerisinde bu doğrultuda birçok isim gündeme geldi sevgili Ayhan. Aslında basında çıkan isimler başkanın da yalanlamadığı isimlerde her ne kadar görüşmediklerini ifade etse de transfer etiği noktasında bu isimleri çok fazla kamuoyuyla paylaşmak tarafını tercih etmedi. Bunlardan biri başta Conte ismi vardı. Trabzonspor İtalyan teknik adamla bir temasa geçti ama ekonomik şartlar neticesinde de rakamlar yüksek olunca hiç başlamadan biten bir görüşme oldu diyebiliriz. Yine bir İtalyan Milan'ı çok önemli zirveye çıkaran bir isimdi İtalyan teknik direktör ve bu doğrultuda onun da isminin geçtiğini, onunla da beraber bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade etmekte yarar var. Ve Thomas Rice'i zaten senin de ifade ettiğin gibi 2 hafta öncesinde de ifade etmiştik. Stefano Pioli ve Alman Stefan Baumgart isimleri de Trabzonspor'un gündemindeki isimlerdi ve Pioli ismi çok ön plana çıktı. Ha anlaştı, anlaşacak konuları gündeme geldi ama tabii burada rakamsal konuda da Trabzonspor'un teknik adamla beraber gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde de bizim kulağımıza gelenler yaklaşık 4,5 milyon euro kendisinin bir bedel istediği yardımcılarıyla birlikte bu rakamın 5-5,5 milyon seviyelerine çıktığı ifade edildi ama teknik adam noktasında bu noktada Trabzonspor'a çok büyük bir sıkıntı, görüşmede sıkıntı çıkarttığını söyleyemeyiz. Guardiola ismi gelmişti. Onu da ifade etmiştik, söylemiştik esasında. Onun sonrasındaki teknik adamları senle sıraladıktan sonra Guardiola'yla da Trabzonspor bir görüşme gerçekleştirdi. Ailesine söz verdiği için de bir yıl dinleneceğini ifade etmişti. Önümüzdeki yıl eğer böyle bir süreç yaşanması halinde de görüşme olabilir şeklinde kapıyı da açık bıraktığını ifade edelim. Bu doğrultuda ibreler tamamen Thomas Rice üstünde odaklanıldı. Trabzonspor cephesi özellikle başta Zeynel Turulduğan Trabzonspor Kulüp Başkanı da bunu katıldığı canlı yayınlarda da sürekli dile getirdi. Yerli bir teknik adamla çalışmayı düşünmediklerini ve bu noktada yabancı bir teknik adamın daha ön plana çıktığını ifade etmişti ki Türkiye'yi bilen bir isim. Az önce sen ben yayına bağlandığımda da söyledin. Samsunspor'u kısıtlı kadrosuna rağmen çok iyi bir başarı grafiği elde ederek ön plana çıkartmıştı. En büyük özelliklerinden biri bireysel anlamdaki yeteneklerden çok oynatmak istediği oyun şablonun üzerinde duran bir kimlik. Saat kaçtı yanlış hatırlamıyorsam 18 sularında da uçağın Bulgaristan'dan kalkmasını bekliyoruz. Ve yaklaşık 19-30 civarlarında da Trabzon'da olması bekleniyor Thomas Rice'in sevgili Ayhan.
0: Onun maliyetine dair bir bilgin var mı Tuncay abi? Yani
1: Sorunu çok alamadım.
0: yıllık maaşı ne kadar olacak Thomas
1: Maaş
0: Rice'ın?
1: konusunda bir açıklama inan o tarafında yani herkesteki beklenti şuydu, ne zaman Trabzonspor teknik adamına kavuşacak noktasında Hüseyin Hoca'nın gelmesi de camiada çok büyük bir hareketlilik yaratmadı. 5-0'lık Gençler Birliği galibiyeti de aslında çare olmadığını ifade etmek lazım. ve bütün camianın yeni teknik direktör kim olacak beklentisi aslında bugün karşılık bulacak. Rakamsal anlamda ben böyle astronomik rakamların olacağını düşünmüyorum. Bulgar ekibinin de orada da bir sözleşmesi bulunuyordu. Demek ki sözleşme maddesi çok ağır değil ki Trabzonspor bu yükümlülükleri de yerine getirerek
0: bir fesih bedeli ödenecek mi?
1: Efendim?
0: Bir fesih bedeli ödenecek mi Ludogorets?
1: Tabii ki bizim duyduğumuz noktada ben bugün bir iki yöneticiyle beraber yaptığım görüşme neticesinde de bir fesih bedeli söz konusu duyumlarını aldık. Bu noktada şu anda mevcut kulübüyle de sözleşmesini feshetmesi halinde de bir bedel ödenecek mevcut kulübüne Thomas Rice'ın.
0: Hüseyin Cimşir ile Ergin Keleş'in Rice'ın yanında devam edeceğine dair bir haber okudum bugün Trabzon medyasında. Bu doğru mu?
1: Şimdi asıl zaten o olayın gerçekleşmesindeki bundan sonraki süreç de bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Abdullah Avcı ismini söylemiştik, hatırlayacaksın. O da bu son dönem içerisinde oldukça fazla ön plana çıkan isimlerden bir tanesi de hatta yardımcılarının birinin Trabzonspor forması giyen, sağ kanatta forma giyen Perez, Portekizli oyuncu ve Marek Hamsik isimleri olduğunu öğrendik bu doğrultuda. Tabii bunlarla beraber bir görüşme yaptım. Hoca nasıl bir süreç yaşandı bunu bilmiyoruz ama Abdullah Hoca'nın da ismi, Şenol Hoca'nın da ismi çok fazla geçti ama Şenol Güneş'in daha çok teknik direktörlükten ziyade işler belki Hüseyin Hoca cephesinde iyi gitmiş olsaydı bu süreç takip edilip belki daha rahat, çok baskıya gelmeden, çok sık boğaz olmadan yönetim daha sağlıklı bir karar neticesinde bir karar alacaktı ama özellikle son oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Konyaspor karşılaşmasının ardından da direkt bütün yetki başkana verilmiş Ayhan, onu söyleyelim, yönetim kurulu tarafından. Burada bütün yöneticiler de tek yetkili olarak Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı seçtiler teknik direktör konusunda. Tabii senin soruna da geleyim Hüseyin Hoca, biz bunu başkanla beraber de görüştük aslında, başkana yakın çevrelerle görüştük, yanlış bir ifade kullanmayayım. Yeni gelecek olan teknik direktör kim olursa olsun Hüseyin Cimşir onun yardımcısı olarak lanse edildi ve biz de haberlerimizi bu doğrultuda yazdık ki onun ardından Ergin Keleş de Trabzonspor'un yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Bu iki isimle beraber ben çok büyük bir aksilik çıkmazsa Thomas Rice'in yanında olacaklarını düşünüyorum. Tabi yönetim buna göre bir hamle yapmıştır bu iki teknik adam doğrultusunda ve bu tabii ki Thomas Rice'in de önüne konulacaktır bu doğrultuda. Ama ben iki ismin de bu süreçte yine Trabzonspor'da kalacağı inancı içerisindeyim sevgili Ayhan.
0: Sözleşme süresi ne kadar?
1: Hüseyin Hoca'nın mı?
0: Yok, Thomas Rice'in.
1: Thomas Rice 2+1'ler konuşuluyordu ama henüz tam bir netlik yok o konuda da, yani dışarı sızan bir bilgi de yok ama benim kulağıma gelen 2+1 yıllık bir sözleşme önerilmesi bekleniyor Trabzonspor cephesinin.
0: Tuncay abi, sen takımı da yakından takip ediyorsun, gözlemliyorsun. Sezon başı kampı da yine takip ettin. Thomas Rice geldikten sonra Trabzonspor'da ilk neyi değiştirmeli ya da neleri değiştirmeli? Yani gözlemlerin neler?
1: Ayhan, o kadar güzel bir soru sordun ki teşekkür ederim. Aslında geçen 5 haftada ve kupa maçlarında, kupa serüvenini de içerisine kattığımızda Trabzonspor'un geçen sezonlardan bu yana en büyük kanayan yarasının başında orta saha mevkisinde kreatif bir oyuncu bulamamak oldu. Burada birçok alternatif isim denedi Trabzonspor cephesi ama o istediği karşılığı bir türlü bulamadı. İşte Gustavo Kolman, sonrasında Jose Sosa, daha sonrasında gerçekten bir dünya yıldızı Napoli'de efsaneleşmiş Marek Hamsik. Bu isimler, yani bu kalibrelerde o heyecanı, o oyunu iki yönlü oynayabilecek bir orta saha oyuncusu bulamadı. En büyük, bu sezonki en büyük sıkıntısını da aslında bu noktada çekiyor. Ve iki stoper oyuncusuna baktığımızda Çibiku Vivu ve Stefan Savic, bu iki futbolcunun da oyun arkadan, kaleciden başladığında oyuna topu sokamama gibi bir sıkıntıları var Trabzonspor.
0: Orada da Batagol'u çok arıyor Trabzon. Batagol ne zaman dönecek?
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben de tam onu söyleyecektim. Şimdi Batagol'un sakatlığı, oradaki ikilinin Savic'in de süreç olarak, zaten Savic geldiği andan itibaren kalitesini kimse tartışmadı, futbol karakterini kimse tartışmadı ama futbol sadece bir karakter oyunu değil. Artık günümüz futbolunda koşan takımlar, savunma kurgusunda organizasyonu başlatan önemli atletik çabuk oyunculara ihtiyaç duyuyor kulüpler. Bu noktada Savic'in de yaşı itibariyle beraber ben bu yükü çok kaldırabildiğini düşünmeyenlerdenim. Çok net ifade edeyim bu noktada. Bence iyi bir alternatif olması gerektiği inancı içerisindeyim. Cenk gibi önemli bir oyuncu aldı Trabzonspor ve milli takım forması giyen bir oyuncu. Onun gelişimini daha yukarılara taşıma adına ve oynadığı süre aldığı zaman zarfı içerisinde de Savic'ten geri kalır bir performans ortaya koymadı. Hatta zaman zaman Savic'in üzerine çıkan performansları imza attı. Bence buralarda Trabzonspor kulübünün ısrarcı olması gerekiyor. Geçen sezonun gol kralına baktığımızda lige iyi başlayamadı. Yönetimden bir iyileştirme talebi vardı. Bu problemlerin nispeten açıldığını, aşıldığını gördük ki Gençler Birliği maçında oyunda kaldığı süreç içerisindeki iştahı son derece önemliydi. Ama Gençler Birliği maçına gelene kadar ki o süreçte eleştirilerin en büyük odağını oluşturan isimlerden bir tanesiydi. Neydi bu sebep? Neydi bu kriz? Bunun bir an önce çözülüp ona için tekrar geri gelmesi sağlanmalıydı. Tabii kalibre olarak Trabzonspor'un kadrosuna baktığımızda Fabinho hiçbir şekilde tartışmaya kapalı benim gözümde bir oyuncu ama performans anlamında bu oyuncular sezon başlarını yaşamadıkları zaman belli bir ivmeye gelebilmeleri için belli bir süreç geçmesi gerekiyor. O da bireysel antrenmanlarla beraber Trabzonspor'da sadece tecrübesiyle şu an için forma giyiyor. Ben Melih Kabasakal'a yapılan eleştirileri son derece yersiz buluyorum bu noktada. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Oyuncu zaten Trabzonspor'a gelirken tamamlayıcı bir oyuncu olarak oyunu sıkıştığı bölümlerde, skorsal anlamda öne geçildiği bölümlerde ve oyunu tutma noktasında oyuncunun bireysel anlamda birebir korakor mücadelelerde canını dişine takarak oynayan bir oyuncu ve kalibresini, kalitesini herkes tarafından biliyor. Belli bir yeterliliği var oyuncunun. Ondan kalkıp da üst düzey bir oyuncu performansı beklemek yersiz. Ama bunu kamuoyunda bu kadar ağır eleştirilerle beraber tartışmaya açmak, gündeme getirmek bence oyuncunun psikolojik anlamda etkilenmesine de sebep olduğu inancı içerisindeyim. Ki önemli bir oyuncu Trabzonspor açısından. Trabzonspor merkezde çok koşan bir oyuncuya, kesici özellikle bir oyuncuya geçen 5 hafta içerisinde Folcarelli'nin yokluğunda çok ihtiyaç duydu. Bence bu açığı nispeten oynadığı, süre aldığı zaman zarfı içerisinde Melih iyi yerine getirdiğini düşünüyorum ama çok mu futbol zekası olan bir oyuncu? Bazen zekayı aramıyorsun. İşte bugün Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir Hoca'nın geçmişine baktığımızda belli bir kalibrede, belli bir ivmede giden futbol yeteneğinin belli noktalarda sınırlı kalan bir oyuncuydu. Ama her başarının içerisinde onun dominant görüntüsü, verilen görevi yerinde ve zamanında yapması onu her zaman için eleştirilere kapatan tarafıydı. Bugün Melih için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Sakatlıklar tabii sezon başında Trabzonspor çok etkiledi. Senin de demin çok güzel ifade ettin. Batagov'un olmayışı, Polkarelli'nin olmayışı, Malinowski'nin sakatlanması, Cabral ve Saviola'nın henüz ben Süper Lig'e tam alıştıklarını düşünmüyorum açıkçası ki. Son oynanan Konyaspor maçında sadece Aral'ın kanadını değerlendiren, farklı alternatif arayışların içerisinde giremeyen bir Trabzonspor vardı. 95 dakika mücadele devam etti. Birinci, ikinci dakikada yenilen gole bir reaksiyon gösteremeyen Trabzonspor vardı ki bunu sezonun başında da ifade ettim. Sen çok iyi hatırlayacaksındır. Oyuncular bireysel anlamda çok yetenekli transferler yapıyor olabilirsiniz ama bunun takıma yansıması, takımın oyun anlamında nerelere çıkacağının en büyük göstergesi olacak bizler açısından ve Anadolu takımları da böyle kadro kalitesi yüksek takımlara skoru bulduktan sonra artık ses savunmasıyla beraber adeta etten duvar örüyorlar. Takımlar bunlara ne kadar çalışıyor, ne kadar farklı varyasyonlar uyguluyorlar. Bence bu sezonun en belirleyici tarafı da bu olacak sevgili Ayhan.
0: Thomas Rice'ın da çözmesi gereken konuları paylaştın. Tuncay abi çok teşekkür ediyorum. Değerli katkıların için iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum Ayhan. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kal.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız

0: 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 18.57 yaptık. Özellikle Trabzonspor taraftarının da görüşlerini merak ediyorum. Bu tercih Trabzonspor taraftarını mutlu etti mi? Thomas Rice'ın teknik direktör olmasını Trabzonspor taraftarı nasıl karşıladı diye sormak isterim. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şunu söyleyeyim, milli aradan sonra Trabzonspor'da sakat oyuncu kalmayacak gibi, umarım da yeni sakatlık olmaz ve muhtemelen biz Thomas Rice döneminde Trabzonspor'un 11'ini şu şekilde göreceğiz. Zaten 4-2-3-1 tercihinden vazgeçeceğini zannetmiyorum Thomas Rice'ın. Kalede Onana, savunmada Pina, Nivu ve Batagov, solda Mustafa Eskiellaç ile Cabral arasında artık %50'yim yani kim oynayacağına hocanın karar vereceğini düşünüyorum. Ortalanda Fabinho, Falcorelli ve Ernest Muçi. Hücum hattında da Aral. Francolino Ju'nun önüne geçeceğini düşünüyorum Onaçu'nun. Diğer tarafta da Muhammed Salah. Orada yedek kalacak olan Onaçu'yla Savioğlu da hücumda alternatif olur. Malinovski de orta saha için alternatif olur düşüncesindeyim. Yani Thomas Rice, hatırlayacaksınız, Samsun Spor'da çok sakatlık cezalı oyun olmadığı sürece 11'in dışına pek çıkmazdı. Şimdi Trabzonspor'da Avrupa Kupası maçları da başlayacak Ekim'den sonra. Zaman zaman o süreçte değişiklikler görürüz ama yine de İdeal 11 üzerinden oynamayı, oyunu geliştirmeye özen gösterecektir Alman teknik adam. Yani sadece topa sahip olmaya çalışan böyle sıkıcı bir pas futbolu oynatmıyor Samsun'dan, hatırlayalım. Topu aldığında hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeyi hedefliyor. İşte Carlo Holse ile Galatasaray'dan giden oyuncuyu unuttum Samsun Spor'a. Emre Kılınç da bunları çok iyi yapıyordu. Mandil Maji onun döneminde oyunuyla çok parlamıştı ki Samsun Spor bugün onu sattı 9 milyon euroya Olympiakos'a. Francolino Juda, Mandil Maji'yi aratmayacak seviyede iyi bir oyuncu. Hani o tarzda bir forveti de var. Paolo Onaçu da keza öyle. Ama nedense Thomas Rice'ın Onaçu değil de Francolino Ju ile oynayacağını düşünüyorum. Bu tamamen benim düşüncem, bilgi falan değil. Yani öyle gereksiz geri yan pasları da çok böyle tercih eden bir takım değildi Samsun Spor. Rakip kaleye gitmeye özen gösteren, ön alanda baskı, o şok presi iyi yaptığı maçlara tanıklık ettik hep beraber. Samsun Spor döneminde. Fiziksel gücü çok özen gösterir. Zaten Alman teknik direktörlerin hemen hemen hepsinde bu vardır. Yani Trabzonspor'un fiziksel kalitesinde bir sorun varsa, ki zaman zaman bu konuda da eleştiriliyor Trabzonspor, fiziksel kaliteyi kısa sürede artırmaya çalışacaktır. Tabii zamana da ihtiyacı olacak hocanın. 15 Eylül bugün, 1,5 ay sonra, Kasım ayından sonra, Kasım'ın 1'inden sonra biz daha iyi bir Trabzonspor izler miyiz? Kesinlikle izleriz. Bundan hiç kuşkum şüphem yok, ama bu 1,5 aylık süreçte Trabzonspor Süper Lig'de ne yapacak? Özellikle belirleyici olan burası olacak. Süper Lig'de tabii şu an Trabzonspor'un puanı, yanlış hatırlamıyorsam, 7, zirvenin 6 puan gerisinde. Bir de Galatasaray galibiyetiyle başlarsa hafta sonu Thomas Reis, güçlü bir taraftar desteğini de arkasına alır. Takımı toparlamak için önünde süre de olacak. Sakat oyuncular da dönüyor. Sakat oyuncular dediğim ikisi de çok önemli oyuncu. Batagov'la Falkreel, ikisi direkt 11 oyuncusu geçen sezondan. Ve Trabzonspor'un oyun kalitesini yukarıya çekecek oyuncular. İşte az önce Tuncay'a bile de konuştuk. Geriden oyun kuramıyor Trabzonspor. Orada bu işi Batagov çok iyi yapıyordu. Falcorelli orta sahadaki o sertliği Trabzonspor'a geçen sezon hatırlayın, çok iyi katmıştı. Takım savunmasının önemli katkısı vardı. İki oyuncunun da dönüşüyle Trabzonspor'un 1 Kasım'dan itibaren çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve 1 Kasım'a kadar Süper Lig'de yanılmıyorsam 3 maçı var Trabzonspor'un, 3 ya da 4. Minimum puan kaybıyla zirveden çok uzaklaşmadan yola devam ederse, ilerisi için belirlediği hedeflere ulaşma konusunda daha şanslı olur. Avrupa'da zaten ilk maç 15 Ekim'de, tam bir ay var. Oraya kadar da hocanın önünde süre olacak takımı tanıma adına. Takdir ederseniz UEFA Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne göre biraz daha güç kalitesi açısından düşük takımlara karşı mücadele etmek anlamına geliyor. Hayırlı olsun diyelim Trabzonspor'a. Artık bundan sonra Alman hocanın neler yapmak istediğini göreceğiz, takip edeceğiz ve burada da konuşuruz, değerlendiririz. Karadeniz'in biraz daha doğusuna doğru gitti. Samsun'da Süper Lig'de deneyim yaşamıştı. Artık Trabzonspor için kulübede olacak Thomas Reis. Yarışa vaktimiz var mı Vedat abi? Biraz daha vaktimiz varmış. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Bakalım Trabzonsporlu taraftarlar neler söylemişler. Thomas Reis'in futbolculuk ve hocalık başarısı yetersiz ise diyor, bence çok zor ama Galatasaray maçına etki yapabilir değişim. Sonrası zor demiş dinleyicimiz. Trabzon'dan Levent Bey'in mesajı, Batagov ve Folcorelli dönecek süper olacak. Yine hocamız hayırlı olsun demiş. Seri galibiyetlerle yakında Trabzonspor'u izleriz diye umuyorum demiş dinleyicimiz. Bakıyorum. Reis hoca disipliniyle tanınır. Trabzon oyuncuları kadro dışı yapabilir diyor. Geldikten sonra Samsun'da antrenmana bile geç kalanı almıyordu kadroya. Buna hazır mı Trabzonspor camiası? Fatih Tekke, Salah'ı kriz gibi yansıttılar. Çok abartan bir milletiz demiş dinleyicimiz. Bir başka mesaj, bu kadar fazla yabancı oyuncu olan takımda yabancı hoca son derece önemli, bir direktif verirken direkt kendi ifadesiyle verecek diye eklemiş. Dursun Bey çok güzel bir manzara fotoğrafı atmış, ben de gün batımına hayranımdır, yani gün batımı şeyi yapıyorum, fotoğraf arşivim var, 50-60 tane fotoğrafım var böyle farklı farklı yerlerden. Bu mevsimde ayrı oluyor gün batımı izlemek. Fenerbahçe ile ilgili sorular var. 19-15'te Fenerbahçe'ye dair de bir bağlantımız olacak. Orada daha detaylı konuşuruz Fenerbahçe kısmını. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Muhammed Salah'ın performansına nasıl yansır bu diye. Valla şimdi aklıma direkt şey geldi. Muhammed Salah kariyerindeki en güzel dönemi bir Alman teknik direktörle geçirdi. Jürgen Klopp'la Liverpool'da. Yani Thomas Reis'le Jürgen Klopp'un da ilişkileri çok iyi, eminim Muhammed Salah üzerinde sohbet edeceklerdir, oradan da bir bağ kurabilirler. Trabzonspor'da Liverpool günleri, Thomas Reis, Jürgen Klopp, ki geçmişte haklarında bir yani Thomas Reis hakkında güzel sözleri vardı Jürgen Klopp'un.

0: Galatasaray tercihine nasıl bir reaksiyon verecek? Ama Trabzonspor'un öncelikle takım olarak hareket etmeye ihtiyacı var. İşte bireysel ne kadar kaliteli olursanız olun, bugün dünyanın birçok takımında o sıkıntılar görülüyor. Birlikte hareket ettiğiniz sürece ve hocanın planını en iyi şekilde sahada birlikte 11 kişi uyguladığınız sürece sonuç alabiliyorsunuz. Trabzonspor'un ben kötü bir tercih yapmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani Stefano Pioli'ymiş, işte Marcelinho'nun adı geçti, Stefano Pioli'nin adı geçti, Vitor Pereira'nın adı geçti. Thomas Reis çok yakın zamanda Türkiye'den ayrıldı. Buradaki iklimi biliyordu. Takımların çoğunu tanıyor. Trabzonspor hakkında da fikir sahibi. Trabzonspor'la 5 maça çıktı yanlış hatırlamıyorsam Samsunspor döneminde. Dolayısıyla konuşulan isimler arasında en doğru, en makul isim gibi Thomas Reis. Onun için de bir sıçrama olacak tabii bu. Ülkesinde takip edilecek Trabzonspor. Şampiyonluk yaşarsa bambaşka kapılar açabilir. Konferans liginde başarılı olursa o da kendi kariyerini yukarı çekebilir. Eminim o da o açıdan bakacaktır. Böyle bir fırsat geçti sonuçta. Zirveye oynayan bir takımla yarışacak artık. Samsunspor orta sıralarda yer alan bir takımdı. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaktır. Thomas Reis, hani sadece takım ve oyuncular üzerinden değerlendirmemek lazım. Teknik direktörler için de bazen böyle ekstra bir motivasyon olabilir bu durum. Tuncay abi de az önce paylaşmıştı. Hüseyin Cimşir ile Ergin Keleş de ekibinde olacak gibi. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kulvarda onun hemen dışında 6 numarada Secret Mirror yer tuttu. Yarım boy kadar geride içe yakın 4 numarada Secret Love. Secret Love'ın bir boy kadar gerisinde 5 numarada Secret Man en dış kulvarda yer tuttu. 13 numarada Forger Davak onun bir boy kadar gerisinde 3 numarada Lambros geldi. 2 numarada Line of Honor son sırada. Bu sırayla son 600'e girilmek üzere 7 numarada Sandoğan yarış lideri, 8 numarada Ser Asker ikincilikte, 3.likte içe yakın 11 numarada Sampara'ya var hemen dışına 10 numarada icra geldi, 1.5 boy kadar geride orta kulvarda 9 numaralı Ayro, 1 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Kuzey Efesi, dışarıda 13 numaralı For Yurda, 12 numaralı Kum Kapılı, yarım boy kadar geride ortada 6 numaralı Secret Mirror sırasıyla son 400'e girildi yarışta, son 200'e yaklaşılıyor. Orta kulvardan geldi 8 numarada Ser Asker, 7 numarada Sandoğan'dan yarışın liderliğini aldı. Son 200'e 8 numaralı Ser Asker önde girdi ikincilikte. 7 numaralı Sandoğan var. En dış kulvardan 9 numaralı Ayro onun da öne gelme gayreti var. Son 100'e de 8 numaralı Ser Asker önde girdi. Dıştan ikinciliğe 9 numaralı Ayro geldi. 3 numaralı Lambrose'un da atakları var. 8 numaralı Ser Asker önde. 8 numaralı Ser Asker kazandı. 3 numaralı Lambrose ikinci. 9 numaralı Ayro koşuyu 3. olarak tamamladı değerli izleyenler. 8 numaralı Ser Asker koşudan galibiyetle ayrıldı. 3 numaralı Lambrose ikinci. 9 numaralı Ayro 3. oldu. 10 numaralı icra, 6 numaralı Secret Mirror ve 7 numaralı Sandoğan arasında tabanının diğer basamağı nasıl oluştu? Foto finish resimde hep beraber göreceğiz. Selim Kaya ile startılan 8 numaralı Ser Asker koşuyu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi.

0: Kim bakabilir?
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Umran Oto Ekspertiz. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık değerli dinleyenler. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi biraz Fenerbahçe konuşalım. Bugün malum Trabzonspor'da önemli bir gelişme vardı. Hoca Thomas Reis oldu ve programa Trabzonspor'la başlamıştık. Fenerbahçe'de de dünkü Gaziantepspor karşısında oynanan futbol zaman zaman tabii taraftarı mutlu etse de gol gelmeyince önemli fırsatlar kaçtığından 2 puanı bıraktı deplasmanda ve şu anda da zirvenin 6 puan gerisine düştü. Hoca konusunda devam edilmesi doğru mu yanlış mı? İsmail Hoca bundan sonra ne kadar kalabilir? Milli arada bir hoca değişikliği olacak mı? Çok şey yazılıyor, çiziliyor Fenerbahçe için. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. ST Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul telefon hattında. Ahmet Selim merhaba.
1: Merhabalar Ayhan Şensoy, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Geçen haftadan bugüne, aslında geçen haftadan da demeyeyim, Perşembeden yani son 5 günde Fenerbahçe'de çok önemli gelişmeler yaşandı. Hani sanki Cuma akşamı o işte 4.30-5 gibi yapılan açıklamadan sonra ben dedim tamam bitti herhalde bu iş, daha dönüşü olmayacak diye, ama 200 saat sonra İsmail Kartal'ın döndüğünü gördük. Sonrasında evet, dünkü Gaziantep Futbol Kulübü maçı. İsmail Hoca maç sonu biraz zemini de bağladı, oynanan futbolu, yani zeminde kötüydü, hakkı var, ama Fenerbahçe'de maç içerisinde aslında kazanabileceği pozisyonları buldu. Fenerbahçe'deki temel sıkıntı ne? Tabii çok kırılgan bir camia. Çok kaotik süreçlerden geçiyor. Hala da geçiyor. Yine önümüzdeki yıl seçim var. Orada da bir belirsizlik var. Sonuçta bu yönetim, bu teknik direktörün devam edip etmeyeceği önümüzdeki yıl kesin değil gibi. Bu tabloda nasıl görüyorsun şu an Fenerbahçe'nin ruh halini, içinde bulunduğu durumu diye sormak isterim sana.
1: Valla sevgili Ayhan, böyle anlatınca çok soyut mu anlatıyorum diye kendimi sorguluyorum, ama Fenerbahçe'de sorun böyle aslında çok büyük değil. Sadece nasıl düzelecek kısmında soru işareti büyük bence. Fenerbahçe gerçeklik algısını gerçekten kaybetmiş, hani kaybetmiş demek istemiyorum, hani böyle çok en ucu söylemek istemiyorum, ama Fenerbahçe'de gerçeklik algısı gerçekten kaybolmaya çok yakın bir seviyede. Ve bu da şunu doğuruyor: artık Fenerbahçe camiasında doğruyla yanlış arasındaki çizgi ortadan kalkmış durumda. Yani bu tarafgirliğin getirdiği de bir şey. Bu 3 Temmuz sürecinin bu camiada bıraktığı hasarlardan da bir tanesi. Fenerbahçe'de doğru ve yanlış o kadar kişiden kişiye göre değişir bir noktaya geldi ki, bu da şunu getirdi: çok fazla bu ortamın yaratılmasıyla çok fazla yanlış insan bu camiada ön plana çıktı. Ve artık yanlışlar doğru biliniyor, doğrular yanlış biliniyor. Olur olmadık şeyler üzerinde gündemler oluşuyor. Olur olmadık gerçeklere yanlışlar yapılıyor. Yani Fenerbahçe'deki temel sorun bu. Bugün baktığımızda da yaşananların hepsinin altında bu olduğunu düşünüyoruz. Yani mesela, yani konuyu işte ben böyle çok ön plana çıkıyor, sanki kişiselleştiriyormuşum gibi Türkiye'de her eleştiri bu noktaya bağlanıyor, ama
0: ya orada çok özür dilerim, bir araya gireceğim, %100 haklısın. Tabii. Kimi eleştirsek böyle bazen ben de yok şunun adamısın, şöylesin böylesin, yok abi ya ben evet, böyle düşünüyorum yani bu konuda. Bana kimse bir şey demiyor, kimse beni bir şeye zorlamıyor, bir de bunu yap demek zorunda kalıyoruz. Yani çok haklısın burada, buna değinmek istedim ya.
1: Evet, insanlara da aşırı kızmak istemiyorum, çünkü aramızda bunu yapan meslektaşlarımız da var, ama kardeşim herkesi aynı görmeyi bırakmak gerekiyor artık. Ben beni tanıyan kimsenin bundan şüphesi yok da, yani tanımayan insanlara ben kimse, ya herkes işte vay efendim ben Aykut Kocaman'ı seviyormuşum da o gelmedi diye böyle diyormuş, ya keşke İsmail Kartal yine herhangi bir teknik direktör görevde olsaydı da bunu ispatlayabilseydik, ama bu da mümkün olmuyor. Ben şunu sorguluyorum: ben Sayın Başkan son güne kaldı, işte Aykut Kocaman'la yaşananlar vesaire, İsmail Kartal geldi, ben İsmail Kartal'ın ne düşünülerek geldiğini, getirildiğini sorguluyorum. Çünkü bir teknik direktör seç, bugün yayında kendi HT Spor'da yaptığım yayında da bunu anlattım. Yani elle tutulur bir sebep olması gerekiyor. Elle tutulur bir yürüyebilecek bir yol olması.
0: Hangi kriterlere göre getirildi mesela?
1: Sesini tam alamadım.
0: Hangi kriterlere göre getirildi diye soruyorsun doğal olarak ya?
1: Yani evet, biter olmalı, bir sebep olmalı. Efendime söyleyeyim, bir bunun altında ya bilimsel ya başka bir sebep yatmalı. Camiayı tanımasının olmadığına eminim yani. O yüzden Fenerbahçe'de çok net, bana göre sorunun temelinde liyakat yatıyor. Bakın, kimsenin konuşmadığı bir detay. Fenerbahçe Türk futbol tarihinin en fazla yıldızla dolu olan kadrosunu kurdu. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'ın kadrosundan daha iyi kadro kurdu demiyorum. Galatasaray'ın kadrosu zaten 4 yılın şampiyonu, istikrarlı devam ediyor. Otomatik geçmiş devam ediyor. İyi futbol oynuyor. Bu başka bir şey. Ama bakın sayalım. Böyle tek tek sayıyorum. Ederson, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş adam. City'den geldi. Semedo, Barcelona'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Skriniar, Ake, efendime söyleyeyim Kante, bakın Gendouzi'yi saymıyorum. İsmail kendi ülkesinin yıldızıdır. Kerem yıldız futbolcu. Lukaku, Greenwood. Unuttuğum biri var mı bilmiyorum da kesin vardır. Çünkü her yerden yıldız fışkırıyor. Şimdi bu kadroyu sadece parayla oynatamazsınız. Bu kadroya bir şeyler anlatmak gerekiyor. Bu kadroya bir şeylere inandırmak gerekiyor. Ve bu kadro, evet, eksikleri olan bir kadro. Türkiye'de hiçbir kadro tam değil ki. Yani sence Galatasaray'ın kadrosu kusursuz bir kadro mu?
0: Çok kusur bulurum yani şu an.
1: Yani efendime söyleyeyim, Beşiktaş'ın kadrosunda kusur yok mu? Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda eksikler var bu takımın. Evet, ben de farkındayım. Orta sahada bir yaratıcı, orada bir eksik var. Ya ama ilk kez mi böyle bir şey oluyor? Ama ben bir teknik direktörün, işte 2023-24'te bunu oynattım, bu 2022-23'te bunu oynattım, burada da bunu oynatacağım kafasından çıkmamasını anlayamıyorum. Ha, buna yönelik, kendi oynatacağı oyuna yönelik transferler istedi ve bunlar kabul görmedi. Ama bunlara da isyan edemez, zaten bunları kabul ederek geldi ve hala da aynı oyunu oynatmaya çalışmaktaki mantığı ben anlayamıyorum. Yani bize sürekli sanki, yani ben Fenerbahçe teknik direktörü ve teknik heyetinin Fenerbahçe'nin başında olmasını anlayamıyorum. Bunun sebebi de başka hiçbir şey değil. Tamamen somut veriler. Çünkü bugün bahsettim. İsmail Kartal, Mesut Özil'le problem yaşadı. Hep yıldızlarla sorun yaşayan bir insan. Ve Dzeko ve Tadic'le sorunlar yaşadı. Emenike ile o dönem sorunlar yaşadı. Şimdi bu somut veri değil mi? Ama Fenerbahçe'de diyorum ya, gerçekler ve yanlışlar, hani gerçeklik. Aykut

0: hocamın üstünde böyle bir yafta var mesela. Buna herkes inanıyor. Ama mesela İsmail Kartal'ın somut verileri olmasına rağmen bu gerçeklik algısını kaybetti Fenerbahçe camiası. Yani ben hangi başarı sebebiyle dördüncü kez geldiğini sorguluyorum. Yani ne olursa olsun bir insana dördüncü şans veriyorsa başardığı bir şey referans alınarak veriliyordur. Yanlış mı düşünüyorum? Fenerbahçe'de İsmail Kartal ne başardı sorusunu ben herkese soruyorum. Bana sadece işte iyi top oynattı diye bir cümle kuruluyor. Ya ben de diyorum ki Fenerbahçe iyi top oynattı denilen dönemde hedef baskısının çok yüksek olmadığı dönemler. Bakın Pereira gittikten sonra Fenerbahçe 3 kulvarda şansını kaybediyor. Ondan sonra İsmail Kartal iyi futbol oynatmaya başlıyor. Biz yani hep yanlış bakan biz miyiz diye soruyorum. Bakın 99 puanlı sezon işte Fenerbahçelerin şöyle bir inanışı var. Hakemler yüzünden olmadı. Ya Fenerbahçe o sezon evet hakem kararları tartışmalı. Ya bunları konuşmanız için de güçlü olmanız gerekiyor sahada. Ama Fenerbahçe o sezon sahada hiçbir zaman Galatasaray'ı tehdit edemedi. Tehdit edebileceği bütün maçlarda takıldı. İnsanlar unutuyor. Ben unutmuyorum ki bunları.
1: Özellikle Konya ve İstanbul maçları mesela. İki maçı da kazanması gerekiyordu. Zaten kazansa şampiyon evet. Olacaktı.
0: Kırılma maçlarının baskı ne zaman attı mı? Ya İsmail Kartal Fenerbahçe'de ne başardı sorusuna lütfen bir başarısı var artık. Bir başarısı var. Bu takımı öyle veya böyle Şampiyonlar Ligi elemelerini iyi oynadı takım ve Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Evet bu somut bir başarı. Ama bu yaptıklarıyla, bu söylemleriyle, sonrasındaki bu hareketleriyle bana göre şimdi büyük maçları iyi oynar büyük oyuncular. Yani Şampiyonlar Ligi maçı için falan oyuncuları böyle aşırı motive etmenize falan gerek yok. Buna rağmen ben İsmail Kartal başardı diyorum bakın hani o başarısını bir kenara atmak değil. Ama dördüncü kez göreve ya hangi sebeple getirildi? Ben Aziz Başkan'ın ya İsmail Hoca ile görüşmedi ki 8 yıl önceki 10 yıl önceki İsmail Kartal bir gelişim göstermedi ki. O aralar nasıl boş geçti ne oyuncularla sorun. Ya böyle anlatmak istemiyorum bakın 2022'de bir ekipteki bir kişiye bir futbolcuyla konuşma esnasında gülüştü diye taktı hoca. Göndermeye çalıştı. Ve Ali Koç izin vermedi buna. Ve göndermedi. Normalde bu durumlarda hocalar çok daha net tavırlar koyarlar ortaya. Gönderemedi o dönem diyeyim ya da. Sen o dönem yapamı dönüyorsun geliyorsun ilk işin o çocuğu göndermek oluyor. Bu mu şey? Neyse yani konuyu böyle kişiselleştiriyor oluyor sonra. Olay anlatınca kızıyorlar. Veri koyunca ortaya kızıyorlar. Yani benim aklım almıyor. Ben o yüzden bu tablonun çıkışı vesaire buralarla ilgili çok olumlu bakamıyorum. Ya Fenerbahçe'ye dair öngörülerimin de belli noktada ya seninle çok konuşuyoruz. Çok hani nasıl diyeyim iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ne kadar anlatırsanız anlat. Bugün gene hala Fenerbahçe camiasında işte sen buna taktın diye böyle diyorsun. Bu yani kötüye bakıp iyilerde kötüye çekilmeye çalışılıyor. Kötü çizgide değerlendiriliyor. O yüzden camianın şeyini çok parlak görmüyorum yani gidişatını.
1: Bugün birçok arkadaşımız da yazmış Milli Ara'da bir hoca değişikliği olabilir diye. Hani ben de açık söyleyeyim çok böyle İsmail Hoca ile sezonu tamamlayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Yani yine kişisel algılanmasın ama gidişat onu gösteriyor gibi. Sen bekliyor musun bir değişiklik hoca konusunda?
0: Ben zaten Roma maçından sonraki istifanın herkesin bir şey söylemeye hakkı var. Sonuçta ortada farklı farklı çıkışlar var. Sayın Başkan ve sonradan İsmail Kartal dedi ki şişe atıldı o yüzden bıraktım dedi. Ben de bazı hatırlatmalar gene yapıyorum. Bakın hep veriyle konuşmaya çalışıyorum. Somut bir olayla. Yani yorum yapmıyorum aslında. Madem şişe yüzünden oldu bu olay. Neden flash röportajda gerçekleşmedi bu istifada? Basın toplantısında gerçekleşti. Şimdi siz böyle bir şey yaşasanız ilk önünüze gelen mikrofonda bunu yapmaz mısınız? Ben bu soruyu sormak istiyorum. Bence şimdi herkes somut bir şey veremiyoruz. Şimdi yorum yapıyorum işte. Bence zaten duyuyorduk. İsmail Kartal'ın takımı kaybettiği onu sadece bazı yerli oyuncuların desteklediği ve yerli oyuncuların da Beşiktaş derbisinden sonra onların da koptuğu. Bunları duyuyorduk. İsmail Kartal'la ilgili yerine adaylar düşünüldüğü oldu. Ben şöyle düşünüyorum. İsmail Kartal bir ön okuma yaptı ekibince, çevresince. Ve bence bir daha Fenerbahçe'ye dönmenin yolu açık olması için o akşam istifa etti. Ben bunu düşünüyorum. Ben o yüzden devredim. Ya Fenerbahçe milli arada da Sayın Başkan açıklamalarını yok saymak değil bu. Sayın Başkan söyledi olmayacak demek değil bu. Ben ama olayların bu işi yine milli arada değişikliğe götüreceğini düşünüyorum. Bu da yorum ve buna katın haksız da çıkabilirim. Bu futbol. Sene sonu Fenerbahçe bakmışsın şampiyon olmuş yani. Ben hani çok bu haliyle mümkün görmüyorum ama ben devre, ya yani bu milli ara devre arası gibi 3 haftalık bir ara olacak ve Fenerbahçe'de bakın çoğu oyuncu milli takıma gitmeyecek. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı var. Ben bu milli aranın Fenerbahçe'nin bir şeyleri toparlaması, değiştirmesi, bu takımdan karşılığını alabilmesi için son çare olduğunu düşünüyorum zaten. Ve fiziksel olarak toparlanmak zorunda Fenerbahçe. Ayhan konu konu yaşıyor. Uzattım ama.
1: Yok vaktimiz
0: var. 50. dakikadan sonra bir gol atabildi Fenerbahçe.
1: Kaçıncı dakikadan ben kaçırdım orayı.
0: Bakın 12 tane resmi maç 50. dakikadan sonra bir gol atabildi. Bir gol. Çok 66'dan sonra gol yok Fenerbahçe'nin.
1: Çok önemli.
0: Bu normal bir durum. Bu yani değil mi ya? Yani ben abartmıyorum.
1: Önemli herhalde. Bir veri şu an.
0: Yani gerçekten o yüzden Fenerbahçe'de dediğim gibi takımın fizik ve her şey kötü gözüküyor. Bakın takımda kötü gözüküyor. Oyunculara tek tek bakın şimdi Genduzi'ye sıra geldi. Bir grubu sosyal medyadaki ben onlara chat ediyorum. Şimdi Genduzi'ye sallanmaya başladı. Greenwood'a kadar yolu var bu işin. Kötü takım, kötü teknik planlama, kötü teknik adamlık takımı çok değersiz gösterir. Bakın yönetime çok yoğun eleştiriler var. Daha da olacak. Transfer, Talişka kararı aşırı konuşuluyor. Bu sadece sonuçlarla alakalı değil. Benim bildiğim teknik direktör bir şekilde bir yola çıkılır ve o yoldaki şeyleri daha iyi yapmaya gayret eder yani.
1: Yani bu anlattıklarından yola çıkarak diyorum bu İsmail Hoca'ya kaybetmiş oyuncular üzerindeki etkisini aynı Fatih Tekke'de konuşulan gibi olmuş ve bu şartlarda da hani kalması Fenerbahçe'nin zararı gibi görünüyor.
0: Yani tekrar söylüyorum dün hoca maçtan önce bir açıklama mesela maçtan önce açıklama yaptı, oyuncular benim döndüğümde sevindi dedi. Ben niye bunu İsmail Hoca'nın ağzından duyuyoruz ki çıktık sonra sahada böyle bir yansıma da göremedik. Ya bunlar dünya ünlü yıldızlar. Bunlar böyle şeylerle sevinmez, üzülmez. Profesyonel insanlar. Bakın tekrar takımı sayayım mı yani? Bu adamlar bir de böyle bizim tipik bildiğimiz futbolcu profili gibi de değil. Bakın gidin hepsinin yani o Ake'nin falan akıllı. Bunlar bizim bildiğimiz futbolcu şeyleri değil. Bu oyuncuları ikna etmeniz gerekiyor. Bir şeyden yüksek performans almak için idare... Ya mesela İsmail Kartal biliyorsunuz istifa ettiğinde bakın konu konuyu açıyor. Herkes dedi ki bakın Aziz Yıldırım'a teşekkür etmedi, yönetime teşekkür etmedi. Dik durarak istifa etti, teşekkür etmeyerek de çok güzel şekilde tepkisini koydu dedi değil mi herkes? Bunu sen de okumuşsun.
1: Evet.
0: O konuşmanın başına için yönetime teşekkür ediyor, yönetime övgülerle bahsediyor. Öyle bir duruş yok orada. O konuşmanın başını dinleyin. Yönetimimiz, başkanımız bize çok destek oldu. İlla teşekkür mü etmek gerekiyor? Yani çok konu var böyle maalesef.
1: Fenerbahçe taraftarının da çok fazla sorusu var ama son olarak şunu sorayım. İsmail Kartal'la olası ayrılıkta Fenerbahçe kayıtla devam eder mi yoksa başka bir hoca getirir mi? Ahmet Selim'e sorar mısın diye bir dinleyicimiz rica etmiş.
0: Yani ben Aykayt'ta bir iki maç denilmişse bunun mümkün olabileceğini düşünüyor. Hani atıyorum bu mesela Antep ve şey maçlarında, Eyüp maçlarında Kayt'ta çıkmış olsa takım, atıyorum oradan iki galibiyet olsa hani böyle bir atmosferde olabilir ama şu tüm yaşananları düşündüğümüzde bu ihtimali çok güçlü ve gerçekçi görmüyorum. Yani farklı bir hoca arayışına gidilebilir ya da ya kayıt da olacaksa da gerçekten yeni bir teknik heyet kurulur. Bak teknik heyet dedik, o gün teknik heyet de antrenmana çıkmadı. İsmail Kartal'ın istifa ettiği gün.
1: Ya benim anlamadığım, hani şimdi hakikaten o kadar konuştuk ama soru soruyu doğuruyor. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın teknik ekibine hiç müdahale etmedi mi? Biz işte bu kadar oyuncu alıyoruz, sen bu adamlara çalışıyorsun. Tabii onları asla böyle yermek için de söylemiyorum ama bir problem var gibi orada yani. Görüntü de onu gösteriyor bize.
0: Niyet okuyabilirim. Çünkü çok birebir şeyler. Ama sonuçta hocanın, başkanın kafasında bir isim vardı. Ve bu isme çok ciddi bir yönetici muhalefeti vardı. Ve bir noktadan sonra çok acil karar almak gereken bir ortam oluştu. İşte o hocayla yaşananlar vesaire. Ben çok fazla orada artık hani olan oldu modunun yaşandığını düşünüyorum. Çünkü heyete, Aykut Kocaman'ın heyetiyle ilgili yönetimin fikri vardı. Hani heyete Aykut Kocaman'ın heyetinde şu olsun bu olmasın gibi fikir varken İsmail Kartal da geldiğinde olmama şansı yok mu? Bence orada biraz hani sonuçta bir yönetim var. Yönetim ya böyle Aziz Yıldırım, evet Aziz Yıldırım dediği oluyor da yönetimle konuşuluyor. İnsanlar maddi katkılar yapıyor. Ben biraz orada nasıl ifade edeyim? Aziz Yıldırım'ın iyi görelim bakalım modunda takıldığını düşünüyorum. Ama yani bu biraz niyet okuma, çünkü sonuçta bunlar çok birebir hikayeler, çok birebir konular. Ben bu durumu kendi içimde böyle açıklayabiliyorum. Yani sonuçta Aykut Kocaman'ın yönetim teknik kadrosuyla ilgili bir fikri olan bir insanın diğer bir teknik direktörde olmama şansı bana gerçekçi gelmiyor. Ama birazcık İsmail'iyiz. Çünkü İsmail Kartal isteniyordu. Ben mesela çok merak ediyorum. Şimdi erken bunları söylemek için ve sonra da biraz başıma iş alıyorum ama mesela ya bu işin, mesela İsmail Kartal'ın gelmesi gerektiğini düşünenlerin futbol fikri Fenerbahçe'de hala kıymet görecek mi mesela? Çünkü tekrar ben hala bana birisi yazsın şu sebeple getirildi, şunu iyi yapabildiği için İsmail Kartal bu göreve getirildi noktasında ben bir şey bulamıyorum. Olabilir benim atladığım nokta olabilir. Yorumlar da sana geliyor. Orada da olabilir bizim attı. Ama ben bulamıyorum. Ama mesela şimdi bak Ersun Yanal'la ilgili yaşananları da görüyorsun bir yandan. Ben yıllarca Ersun Yanal'ın asla ve asla Fenerbahçe çıkarlarını düşünmediğini anlatmaya çalıştığımda biz hain oluyorduk yani. Bir grup insan bunu siz gene aynı şeye bağlıyorlardı. Aykutçusunuz o yüzden böyle yapıyorsunuz diye yıllarca Aykut Kocam ve biz hedef gösterdik. Alakası yok. Ben bana ne? Ben Aykut Hoca'yı çok severim de yani Aykut Kocam'ın göreve gelmesiyle benim elde ettiğim veya kaybettiğim hiçbir şey yok. Tam tersi, görevde değilken çok daha rahat görüşebiliyorum. Yani benim için görevde olmaması daha iyi. Ama bakın troll çetesinden biri itiraf etti ya o dönem Ersun Yanal'ı. Biz seni destekledik, taraftarın sevdiğini gösterdik diye itiraf etti. Mesela o dönem o fikirleri belirtenleri hala çok yüksek sesle konuşabiliyorlar. Fenerbahçe'de gerçekle gerçeklik duygusu kayboldu. Fenerbahçe'de doğruyla yanlış yer değiştirmiş durumda. İsteyen istediği kadar da çözüm bulacağını söylesin. Bu temel şeyler düzelmediği sürece
1: önce zihniyetin yani, değişmesi gerekiyor diyorsun.
0: Öyle. Yani ben işte diyorum ya Aykut Kocamancı olur. Biz abi Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırmış hocalar içinde Fenerbahçe'deki en başarılı kariyeri yapmış kişi ile ilgili pozitif bir şey söylemek, sen benim ne işler yediğimi biliyorsun, suç hiçbir başarısı olmayan Fenerbahçe'ye iki kere gelip ikisinin de sonunda sadece Fenerbahçe değil sadece kendini düşünen insanları Fenerbahçe'ye getirmesi, bunların hepsi masum, bunlar sorun değil, biz böyle tükaka kötü insan olduk.
1: Ahmet Selim Kul konuğumuzdu. Ahmet Selim çok teşekkür ediyorum, sağ ol, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Ayhan.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.

son koşularını kazanıp bu yarışa çıkacak olan iki isim var. 2 numaralı Kır Müjde ve 5 numaralı Altıntepe. Bu ikisi Afgan son yarışlarından birincilikte ayrıldı. Bedir Eftar bir kez daha baksı yöneltilecek. Cem Altun tekrar binek yaptı Bedir Eftar'a.

Bir numaralı Fundo da start kilisinde Bedreftar ve Fundo için dış start istenmiş iki safkan. Şu an box gerisinde Bedreftar için hazırlıklar devam ediyor. 13 numaralı Despotlu'ya Ali Can İnci binecek bu koşuda, bir kez hatırlatalım.

0: B direktörün yerini alması için çalışmalar devam ediyor. Fundo şimdi box'a yöneltildi. Altı numaralı Bedreftar yarıştan çıkarıldı değerli izleyenler. Altı numaralı Bedreftar yarıştan çıkarıldı. Şimdi kapaklar açıldı. Kocaeli'de dördüncü koşu için start verildi ve yarış başladı değerli izleyenler. Liderlik için öne gelen Safkan içeriden yaptığı atakla 12 numaralı Yağız Turbo oldu. Aldı liderliği 12 numaralı Yağız Turbo, farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte içeride ilerleyen Safkan 15 numaralı Bertuan oldu. Onun hemen dışına 5 numaralı Altın Tepe geldi. Altın Tepe'nin 1 boy kadar gerisinde. Dördüncülükte 13 numaralı Despotlu var. 1 boy kadar geride. Bariyer dibinde konumlandı. 13 numaralı Despotlu onun yarım boy kadar gerisinde. Dış kulvarda ilerleyen 8 numaralı Necmi Baba oldu. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 2 numaralı Kır Müjde. 1 boy kadar geride 10 numaralı Şahsekin. Onun bir boy kadar gerisinde 16 numaralı Aksöz. Orta kulvarda 3 numaralı Rigel var. Rigel'in hemen dışına geldi 5 numaralı Altın Tepe. 1,5 boy kadar geride 14 numaralı Yener Sultan. Orta kulvarda 11 numaralı Numan'ın içeride kaldı 16 numaralı Aksöz. Daha geride 9 numaralı Sinan abi ve 2 numaralı Kır Müjde sırasıyla Safkanlar düzlüğe doğru yaklaşıyor. 12 numaralı Yağız Turbo yarış lideri. İkincilikte 1 numaralı Fundo var. Bariyer deminde 15 numaralı Bertuan yer tuttu. Daha geriden 13 numaralı Despotlu ile beraber en dıştan 5 numaralı Altın Tepe'de öne gelme çabasında. Son 200'e yaklaşılırken yarışın liderliğini orta kulvardaki 16 numaralı Aksöz alma çabasında. Onun dışından şimdi 1 numaralı Fundo ön atak yaptı. 13 numaralı Despotlu ile beraber 5 numaralı Altın Tepe'nin de çabası var. Son 100'e yaklaşılırken dıştan geldi 5 numaralı Altın Tepe. Yarışın liderliğini aldı. 13 numaralı Despotlu ile beraber 1 numaralı Fundo tekrar tazeleme çabasında. 5 numaralı Altın Tepe önde. Dışarıdan 3 numaralı Rigel geliyor. 5 numaralı Altın Tepe önde kaldı, kazandı. 1 numaralı Fundo 2. 3 numaralı Rigel 3. 13 numaralı Despotlu yarıştan 4. olarak ayrıldı değerli izleyenler. 12 numaralı Yağız Surboysa koşuyu 5.likte tamamladı. 5 numaralı Altın Tepe Kadir Takoçoğlu'yla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklam. Derin pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.42 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Bu bölümde Beşiktaş'tan haberleri paylaşacağım. Ancak Bulgaristan basınında Gong adlı bir haber sitesinin geçtiği habere göre Trabzonspor Alman teknik direktör Thomas Reis için Ludogorets'e 1 milyon euro fesih bedeli ödeyecekmiş. Thomas Reis da bu sezon başlamıştı. Yani bu yaz başlamıştı Bulgar takımına. Bu haberi de paylaşmış olayım sizlerle. Şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Beşiktaş'ta artık tamamen gözler Marsilya maçına çevrilmiş durumda. Siyah beyaz takım Süper Lig'de 5'te 4 yaptı. İkinci sırada girdi haftaya. Avrupa Ligi'nde de ilk maçına Perşembe akşamı sahasında Marsilya karşısında çıkacak. Bugün antrenman vardı Beşiktaş'ta. Yarın da yine öğle saatlerinde Marsilya maçının son taktik antrenmanı yapılacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun 11'de çok fazla değişik yapması beklenmiyor. İşte Miretti, Poku sorusu var. Birçok dinleyicimiz sormuş ne zaman onları izleyebileceğiz diye. Ben Ahmetspor maçında rotasyon bekliyorum hocadan. Sonuçta 3 gün sonra Marsilya maçından sonra Ahmet'le oynayacak Beşiktaş. Ahmet Spor'la ilgili de bugün bir istatistik gördüm. Yeri gelmişken onu da paylaşayım hemen. Süper Lig'de geride kalan 5 haftalık periyotta maç başına en fazla gol ortalaması yakalayan, daha doğrusu gol beklentisi oranı en yüksek takım Ahmet Spor'muz Süper Lig'de. Dikkatimi çekti bu istatistik, onu paylaşayım. 4.25 gol beklentisiyle oynuyor 5 maçta. Beşiktaş da 2.29'da ikinci, Galatasaray 2.26 ile üçüncü sırada. Fenerbahçe 1.30'larda kalmış. Az önce Ahmet Selim de paylaştı. 56. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin bu sezon 12 resmi maçta golü yok demişti. Dolayısıyla o maçta keyifli olacaktır. Perşembe akşamı büyük ihtimal Erzurum maçına çıktığı 11 ile sahada olacak gibi. Orta sahada da bir değişiklik beklenmiyor. Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü de zaten siyah beyaz takımla 11 resmi maça çıktılar, az değil. Ve o alışkanlık da önemli. Sonuçta oyunu geliştirmek istiyorsanız, daha iyi seviyeye taşımak istiyorsanız oyuncuların birbiriyle tekrar yapması lazım. Bu da en iyi şekilde maçlarda oluyor. Ve Avrupa kupalarında da bu sezon herhalde en güçlü takımlardan birine karşı mücadele edecek Beşiktaş. Yarın 14.30'da Vincenzo Italiano ile Amir Mourinho'nun basın toplantısı var. Yine Radyo Spor'dan da bunu paylaşacağız sizlerle. Beşiktaş'ta Vlahovic'in bir sorunu yok, bir dinleyicimiz sormuştu. Tabii ceza aldı ama o Süper Lig'deydi, zaten bir maçlık cezaydı. Avrupa ile alakası yoktu. Perşembe akşamı da sahada olacak Dušan Vlahovic. Marsilya'da da işler iyi gitmiyor değerli dinleyenler. Tabii çok fazla oyuncu sattılar sezon başında. Orada harcama limitleri sözden ibaret değil, yani uygulanıyor Fransa'da. İşte Lyon son gün Malik Fofana'yı satmak zorunda kaldı kriterlere uymak için, bütçeyi denkleştirmek için.

0: kendisini de çok fazla oyuncu sattı ve onun sıkıntısını yaşıyorlar. Fransa Lig 1'de sezona 4-0'lık Strasbourg galibiyetiyle başlamışlardı. Sonrasında Monaco'ya 2-0 kaybettiler. Paris FC'ye 3-2 kaybettiler. Rennes'e de 1-0 yenildiler. Son Rennes maçının 11'i şu şekildeydi Marsilya'da. Hemen onu da paylaşayım sizlerle. Kalede Lang, savunmada Timothy Weah, Riley, Aguard, Emerson. Ortada Höbye, Abdeli, Gomez. İleride ise Harit, Igor Paşao ve Amine Guri şeklinde sahaya çıktı. Tabii bu kadroda Amine Harit'i yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz bir oyuncu. Guri keza öyle. Igor Paşao da Feyenoord'da çok iyi sezonlar geçirmiş ve geçen yaz Marsilya'ya transfer olmuştu. Geçen sezon işte Greenwood vardı orada, zaman zaman yedek kalıyordu ama bu sezonun değişilmez oyuncularından birine dönüştü ve daha fazla süre alıyor. Yarın akşam Marsilya'ya dair daha detaylı analizimiz olur. Yine maç günü de öyle. Beşiktaş artık yarın hazırlıklarını tamamlayacak ve maçın saatini bekleyecek. Marsilya'da yarın öğle saatlerinde İstanbul'a geliyor. 19.30'da da Bruno Genesio'nun basın toplantısı var Tüpraş Stadı'nda. Bizim programa denk geliyor. Onu da sizlerle paylaşırız değerli dinleyenler. UEFA İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo'yu atadı Beşiktaş Marsilya maçına. Siyah beyazı takımla alakalı yine Yiğit Kabaktaş ve Efe Prasoğlu ile ilgili, ki ikisi de Beşiktaş'ın U17 takımında oynuyorlar 16 yaşında ve bu oyuncuların gelişimi için bir program belirlemeyi planlıyor Beşiktaş. Altyapıdaki bazı genç oyuncuları da yavaş yavaş artık işte seviye olarak iyi durumda olanları, ilerleyen günlerde o takıma katkı sağlayabilecek oyuncular, ilerleyen yıllarda daha doğrusu, altyapıyla ilgili de Beşiktaş'ın çalışmaları var. Şu an diğer takımlara göre huzurlu bir ortam var diyebiliriz. Önümüzdeki hafta, daha doğrusu milli araya gireceğimiz haftada Sayın Serdal Adanın bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Özellikle yeni yönetimde kimler olacak? Serdal Adalı da bir yandan yeni ekibi belirlemek için görüşmelere devam ediyor. Tabii Emre Kocadağ'ın ismi geçti geçtiğimiz günlerde. Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın ekibinde yer alabilecek isimlerden biri olarak lanse edildi ama Emre Bey düşünmediğini söyledi. Bunu paylaşayım. Emre Kocadağ Serdal Adalı'nın ekibinde olmayacak gibi, yani son anda bir değişiklik, sürpriz olmazsa, hatta ilerleyen yıllarda başkan adayı olmayı düşünen isimlerden biriydi Emre Kocadağ Beşiktaş'ta. Serdal Adalı da birçok isimle temas kurmuş durumda. Milli arada da bir basın toplantısı düzenleyip galiba 23 ya da 24 Ekim'de bir basın toplantısıyla ekibini kamuoyuyla paylaşacak. 4 Ekim'de de Beşiktaş tekrar sandığa gidecek ama tek adaylı bir seçim, olağanüstü genel kurul. Milli arada da bu gerçekleşmiş olacak siyah beyazlı takımda. Miretti ve Poku'nun, bir kez daha söyleyeyim, Ahmetspor maçında oynama ihtimali var. Tabii hoca da artık oyuncuların durumuna göre yavaş yavaş rotasyon yapacaktır. Fenerbahçe maçından Erzurum maçına arada 6 gün vardı. Erzurum maçından Marsilya maçına arada 6 günlük bir süre vardı ve bu iki maçta rotasyona da gerek yok aslında. Zaten ciddi bir süre var. Oyuncular kendilerini yenileyebilir, dinlenebilirler. Hem zihinsel hem fiziksel. Ama Marsilya'da yüksek tempolu bir maç olacak gibi perşembe akşamı. Dönüşte Ahmet deplasmanı 3 gün sonra. Pazar akşamı da bir rotasyon yapabilir Vincenzo Italiano. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Serkan.
5: Efendim abi.

0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara bankanın güzeli.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
9: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 14 87, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Sarı kırmızılı takımda da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı. Bir günlük aranın ardından Türkiye gazetesindeki haber bugün dikkat çekiciydi. Sporting ve Kocaeli maçlarında forma giymeyen Lemina ve Osimhen Trabzonspor maçında oynayabilecek yazılmış haberde. Sakatlığı devam eden Wilfried Tsingu'nun ise milli maçlar için verilecek aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor deniliyor. Yarınki antrenmanda Osimhen ile Lemina denenecek tabi sağlık heyetinin kontrolü neticesinde. Sanırım 2-3 antrenmanla da Trabzonspor maçının kadrosunda olacaklar gibi. Bir başka kaynakta ise o haberi yazan arkadaşımızı ya da kurumu unuttum diyeyim. Galatasaray'da Okan Buruk, Deniz Gül'ün performansından memnun olduğu için Osimhen'i riske etmeyi düşünmüyor şeklinde bir haber gördüm Trabzon deplasmanında. Ama büyük ihtimal Victor Osimhen en azından yedek kulübesinde olacak gibi. Yani sahada olamasa bile ihtiyaç duyulursa belki oyunda ilerleyen dakikalarda süre alır diye düşünüyorum. Sözcü gazetesinde Mesut Yıldırım'ın haberi vardı. Bitşabi ile ilgili işte Galatasaray geçen hafta Sporting deplasmanında sahaya çıkarken biz sol bekte Bitşabi'yi bekliyorduk Abdülkerim'in yokluğunda, ama teknik direktör Okan Buruk orada Jakobs'u tercih etmişti. Sözcü gazetesindeki haberde 1.96'lık Fransız stoperin 110 kilo ve yağ oranının da %18 olduğu öğrenildi. Kendi isteğiyle diyetisyenle çalışmaya başlayan genç stoperin kısa sürede hazır hale gelmesi bekleniyor. Bu arada konuyla ne alakası var diyeceksiniz. Ben sporcu değilim ki son 15-20 gündür spora başladım ve spora başlamadan yağ oranımı ölçtürdüm. %17 idi. Yani benim vücudumdaki yağ oranı Bitşabi'den daha az. Buna sevinmeli miyim bilmiyorum. Tabii onun boyu 1.96, 110 kilo normal olabilir. Benim kilo 71. Ama bu dikkatimi çekti. Yani bir sporcu için sezon başı kampı geçirmesine rağmen bu kadar yüksek kilo olması ve bunun da performansını etkiliyor olması, hani genç de bir oyuncu, buna çok erken dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Leipzig sağlık heyeti, teknik heyeti de eminim oyuncuyu bu konuda uyarmıştır. Hani bir program uygulamıştır ama sanki pek başarılı olmamış gibi. Dolayısıyla 3 haftalık milli arada da oyuncunun bu sorununu aşması bekleniyor ve büyük ihtimal Trabzonspor maçında da oynayamayacak gibi. Onu da artık Ekim'in ortasından sonra Galatasaray formasıyla göreceğiz gibi. Şimdilik durum bu. Bitşabi'nin 110 kilo ve yağ oranının %18 olduğundan dolayı özel bir diyetisyenle hareket edeceği yazılmış Sözcü gazetesinde. Galatasaray'da bir de stadyum konusu var. Kocaeli Spor maçından sonra zemin tabii çok kötüydü ve Kocaeli Spor maçının ardından hemen zemin kaldırıldı. Galatasaray bundan sonraki ilk iç saha maçını 10 Ekim'de oynayacak. Arada neredeyse 25 gün var ve bu 25 günlük süreçte zeminin rahat bir şekilde yenilenmesi hedefleniyor. Eski hibrit çim katmanını sıyırma işlemlerine başlanmış. Sahanın altında yeni drenaj ve kök sistemleri elden geçirildikten sonra serilecek yeni çimler yapay güneş ışığı cihazlarıyla güçlendirilecekmiş. Yönetimin anlaştığı firmanın çalışmaları milli arayı da kapsayan yaklaşık 28 günlük süreçte tamamlaması bekleniyor. Sahanın kesin olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasına yetiştirileceği konusunda garanti alınmış. Yani Süper Lig'de Galatasaray bir maçı dışarıda farklı bir stadyumda oynasa sorun olmaz ama Şampiyonlar Ligi'nde bu problem teşkil edebilir. Bu arada Galatasaray'ın ilk iç saha maçı 10 Ekim'de oynanır ya da 9 Ekim'de oynanır. Çünkü Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim'de. Muhtemelen bu maçta Kasımpaşa maçı 9 Ekim'de oynanacak. Yani 9 Ekim'e kadar maç yok Rams Park'ta. Anlaşılan firmayla, yani Galatasaray'ın bu zemin yenilemek için anlaştığı firmada 9 Ekim'e kadar stadyumu yetiştirme sözü vermiş. Yaz aylarındaki yapılması gereken periyodik bakım ve değişim işlemlerinin maliyet gerekçesiyle ertelenmesinden dolayı şimdiye alınmış. Durum bu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına da yeni zeminle çıkacak Galatasaray. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde yarışa kadar. Oğuz Çetin ile teknik ekibin arası kopuk değil mi? Lyon maçı öncesinde gördük, birbirlerinden haberi yok. Kartal istifa edecek. Neden sportif direktörle istişare yapmıyor? Oğuz Çetin'in görevi ne tam olarak, demiş dinleyicimiz. Dirk Kuyt olmaz Fenerbahçe'ye diyen bir başka mesaj var farklı bir dinleyicimizden. Bence hocanın ve maalesef Aziz Yıldırım'ın da zamanı geçti geçiyor. Ben 70 yaşımı geçtim, senelerce Fenerbahçe'yi takip ettim, bir şey öğrendim. Korkak ve tereddütlü hoca ne de bu şekilde başkan başarılı olmaz, demiş. Talişka'yı yollamak, Lukaku'ya güvenmek de mantıklı bir hamle değildi, diyor dinleyicimiz. Bir mesaj daha okuyalım. Galatasaray taraftarıyım. Hepimiz bir takım tutuyoruz yıllardır, bugüne kadar. Bilhassa dört büyüklere bakıyoruz. İnsanlar hata yapar. Lakin hatayı hatalarla sıvamak nasıl oluyor? Bu kadar borçlar yapılıyor. Her sene bu takımlar battı deniliyor ama yine transferlere devam ediyorlar, demiş bir başka dinleyicimiz. O borç işine girersek hakikaten hiç çıkamayız gibi. Kulüplerin en büyük problemlerinden biri de bu. Seneye o rakamları katlanacağını hepimiz biliyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek diyorum ben. Bu arada bugün UEFA önümüzdeki 2 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finallerin yapılacağı stadyumları açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2028'de final Almanya'da Münih futbol arenada oynanacak. Allianz Arena, Bayern Münih'in sahası. 2012'de de orada oynanmıştı ve Bayern Münih ile Chelsea karşılaşmıştı. 16 yıl sonra yeniden Münih Allianz Arena'da oynanacak 2028 yılında. 2029'da ise Şampiyonlar Ligi finali Barcelona'da Nou Camp'ta. Barcelona için bu büyük motivasyon olacaktır. UEFA'nın açıklamasına göre Avrupa Ligi'nin finallerini, Avrupa Ligi finallerini ev sahibi olacak stadyumlar da açıklandı. Hemen onları da paylaşayım. Şurada notlarımı almıştım. Bükreş Ulusal Arena 2028'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak Avrupa Ligi finali. 2029'da ise Belgrad'da, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ulusal Stadyumunda oynanacak. Konferans Ligi'nde 2028'de Torino'da Juventus'un sahasında oynanacak. 2029'da ise Puskas Arena Budapeşte'de, Macaristan'ın başkentinde oynanacak Konferans Ligi finali. 2028'de Juventus, 2029

Budapeşte'de. Ki buraya takım atabiliriz finaller. Aslında çok zor değil. O yüzden bu finalleri iyi not edin derim değerli dinleyenler. 2027 Süper Kupa finali Johan Cruyff Arena'da Amsterdam'da, 2028 Süper Kupa finali ise Astana'da oynanacak. Azerbaycan'ın, Astana Kazakistan'ın takımıydı, pardon, yanlış söyledim. Kazakistan'da oynanacak 2028 Süper Kupa finali. UEFA'da bugün bu açıklamaları yaptı, kulüplere bildirdi. Süper Lig'de de sezonun kalan kısmındaki 4 derbinin tarihi belli oldu. İlk derbi Fenerbahçe Beşiktaş arasındaydı. İkinci derbi de cumartesi günü Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanacak. Trabzonspor Beşiktaş derbisi 19 Ekim'de pazartesi günü, iki takımın da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçı olacağı için bu maç pazartesiye alındı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi de 26 Ekim pazartesiye alındı. 25 Ekim pazar günü İstanbul'da birçok etkinlik varmış. Bu yüzden hatta açıklama şu şekilde: Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray Fenerbahçe müsabakası, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda 25 Ekim pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim pazartesi gününe alınmıştır deniliyor. Yani 19'unda, 19 Ekim'de pazartesi günü Trabzonspor Beşiktaş, 26 Ekim pazartesi de Beşiktaş, pardon, Galatasaray Fenerbahçe maçları oynanacak. Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım'da, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ise 13 Aralık'ta oynanacak ve böylece sezonun ilk yarısındaki derbiler de tamamlanmış olacak. Yarışa var mı bakıyorum. Biraz daha vaktimiz var mı? Gidiyoruz yarışa o zaman. Ha, biraz daha vaktimiz varmış. Şimdi tabii UEFA Uluslar Ligi'nde de milli takımın önemli maçları var. İtalya ile Fransa ile ilk maçımız 25'inde, evet yanlış söylemedim, 10 gün sonra Fransa ile Bursa'da. Hakan Çalhanoğlu da bir sakatlık geçirmişti ve milli futbolcunun durumu netlik kazandı. Udinese maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun durumu açıklanmış. Sky Sportera'dan habere göre Inter'in Roma ile oynayacağı maçta da forma giyemeyecekmiş. Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rosano'daki Instituto Clinico'da detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek deniliyor. Milli takımın maçlarında da oynayamayacak gibi şu anki görüntü. Tabii o işte Inter kulübünün yaptığı açıklamada bahsedilen o son kontrollerde nasıl bir sonuç çıkacak, o belirleyici olacak. Ama kesin olan, İtalya Serie A'da önümüzdeki hafta sonu Inter Roma maçı var. İki takım da 4'te 4 yaparak geldi buraya. Çok formdalar. Ve bu maçta Hakan'ın oynamayacağını açıkladı Inter. Yani şu an Orkun Salih acayip formda. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz bunu, ama Fransa maçında mutlaka ikisiyle başlaması lazım derim. Vincenzo Italiano'nun, Orkun Salih, artık üçüncü kişim de Arda Güler olur büyük ihtimal. Yunus Akgün şu an formda, onun oynamasını bekliyorum. Şaşırmam oynarsa. Yine Kerem Aktürkoğlu'na şans verecektir hoca, sevdiği, güvendiği bir oyuncu. Forvet konusunda da artık bakacağız, Deniz Gülle mi çıkacak yoksa Kerem'i orada oynatıp solda Can Uzun ya da Aral'ı mı oynatacak? Şimdi Kenan Yıldız olmadığı için o mevkide tabii Can Uzun ve Aral Şimşir için bir fırsat da olabilir. Kerem eğer forvet başlarsa maça. Can Uzun da iyi başladı sezona. Bundesliga'da yine gollere, asistlere devam ediyor. Haftaya bunu daha detaylı konuşuruz ama Hakan Çalhanoğlu olmayacak gibi Fransa maçında. Şu anki görüntü o. Kenan Yıldız zaten Aralık ayına kadar yok. UEFA Uluslar Ligi'ndeki 6 maçta da görev alamayacak milli futbolcumuz. Juventus'ta da işler pek iyi gitmiyor. Sezon iyi başlamadı.
7 puan

0: Ayse Bitali sunar.
1: Yarım boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Aslanoğlu, 1,5 boy kadar geride içeride 9 numaralı Mesran, dışında ilerleyen Safkansa, 1 numaralı Uygur Taşoğlu, 2 numaralı 2 boy kadar geride 11 numaralı Ruler Stone, grubun son sırasındaysa 4 numaralı Samsunlu Bey var. 5 numaralı Amca liderliği aldı. İkincilikte kaldı. 6 numaralı Irmağın Gülü. 1 boy kadar geride içeride 10 numaralı Abonoz. Dışarıda 2 numaralı Papetti. 1 boy kadar gerisinde ortada 1 numaralı Uygur Taş. İçeride 9 numaralı Messan. Dışta 3 numaralı Aslanoğlu. 2 boy kadar geride 11 numaralı Ruler Stone. 4 numaralı Samsunlu Bey son sırada. Taylar bu sırayla düzlüğe çıktı. Orta kulvardaki 6 numaralı Irmağın Gülü tekrar temposunu yükseltti. Liderliği aldı. İkinciliğe 10 numaralı Abonoz geldi. En dıştan da 2 numaralı Papetti ile beraber 1 numaralı Uygur Taş'ın ataklarıyla son 200'e giriliyor yarışta. Orta kulvardan geldi. 10 numaralı Abonoz liderliği aldı. En dıştan da 1 numaralı Uygur Taş öne yüklendi. İçeride tekrar 6 numaralı Irmağın Gülü gelme çabasında dıştan geldi. 1 numaralı Uygur Taş liderliği aldı. 10 numaralı Abonoz'la beraber 2 numaralı Papetti de geliyor. 1 numaralı Uygur Taş önde. 1 numaralı Uygur Taş kazandı. 2 numaralı Papetti ikinci, 10 numaralı Abonuz üçüncü, 6 numaralı Irmağın Gülü dördüncü, 9 numaralı Mesan koşuyu 5.likte tamamladı değerli izleyenler. 1 numaralı Uygur Taş Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı koşuyu.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay.
2: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.10 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yayının başında biraz bahsetmiştim. İstanbul Başakşehir'de sezon başlangıcı pek parlak olmadı. Konferans ligine erken veda etti. Ardından ligde üst üste yaşanan mağlubiyetler sezon başında transfere ciddi bütçe ayırmıştı Başakşehir. Ve acaba Nuri Şahin'le yollar ayrılır mı sorusu akıllara gelmişti. Bugün Göksel Gümüş'ten açıklaması var. Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz bir yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız, bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız demiş.

bir ayrılık olmayacağını da paylaşmış böylece Göksel Gümüşdağ. Domenico Tedesco ile ilgili bugün İtalyan basınında çıkan haberler dikkat çekiciydi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Serie A takımlarından Bologna ile anlaşmıştı Alman teknik adam. Ve geride kalan 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı. Matteo Moretto'nun geçtiği habere göre Bologna yönetimi 4 maçta 1 puan alan Domenico Tedesco'nun geleceğini masaya yatırdı diyor. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Domenico Tedesco'nun akıbeti netlik kazanacak denilmiş. Toplantının bugün olacağı vurgulanmış ve şu ana kadar da bir karar çıkmadı. Yani sosyal medyaya da baktım, Bologna'nın internet sitesinde bir açıklama gelmemiş. Ama yolların ayrılma ihtimali var. Tedesco'nun İtalya kariyeri de pek parlak başlamadı. Bakalım şans verilecek mi yoksa Tedesco ile yollar ayrılacak mı? Geride kalan 4 maçta ilk hafta sahasında Lazio'ya yenilmiş. İkinci hafta deplasmanda Atalanta'ya 1-0 yenilen Bologna 3. hafta konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kalmıştı. Son olarak da deplasmanda Napoli'ye 1-0 mağlup oldu deniliyor. Çok da böyle farklı mağlubiyetler yaşamamış ama aslında zor da bir fikstürden çıkmış. Şimdi Lazio, Atalanta, Napoli hepsi zirveye oynayabilecek takımlar. Belki Torino maçıyla bir çıkışa geçebilir. Tedesco'nun Bolognası bu hafta da Torino'yla karşılaşacak Serie A'da. Tabii milli maçlar yaklaşıyor ve birçok milli takımda yavaş yavaş kadroları belirlemeye çalışıyorlar. Alexander Nübel'i de ilgilendirecek bir haber var. Alman milli takımı teknik direktörü Jürgen Klopp birinci kaleci olarak André Ter Stegen'i belirlemiş. Zaten Manuel Neuer de Dünya Kupası sonrası veda etmişti milli takıma. Ter Stegen de son dönemde ailevi sorunlarıyla dikkat çekmişti. Barcelona ile 2 yıl daha kontratı var. Yüksek de bir maaşı var. Ve bu sezon başında Ajax'a kiralık olarak gitti. Ajax'ta kariyerine devam ediyor 34 yaşındaki kaleci. Şu ana kadar da iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. İkinci kaleci de Alexander Nübel olacak gibi. Tabii Ter Stegen'in yaşı itibariyle 34 olduğunu hatırlatalım. Onda bir performans düşüklüğü olursa Nübel de Alman milli takımının birinci kalecisi konumuna gelebilir. Ama bugün Bild gazetesindeki habere göre Jürgen Klopp'un kaledeki ilk tercihi Ter Stegen olacak deniliyor. Almanya milli takımının UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarında yine Leroy Sané'yi milli takıma almayı düşünmediği yazıldı. Cuma günü kadrolar açıklanacak milli takımlarda ve Leroy Sané de bu milli arada Galatasaray'da kalacak. Galatasaray'la antrenmanlara çıkacak gibi. Milli takım ama yani tabii bu kesinlikle kapılar kapalı anlamına gelmiyor ama sanki Jürgen Klopp biraz performansına bakacak. Sané de yeniden milli takım forması giymek istiyorsa Süper Lig'den ziyade Şampiyonlar Ligi'nde ortaya bir performans koyması gerekiyor. Belki de oyuncuyu bu ekstra motive edecektir diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın da işine gelebilir bu. Ama Sané'nin şu anki görüntüsü pek de bundan rahatsız değil gibi duruyor. Tabii içini bilemeyiz ama dışarıyı yorumlamak kolay. Görüntüsü, vücut dili bize bunu söylüyor. Alexi Batrakov da Rusya milli takımının İran, Namibya ve Nijerya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilmiş. Tabii Rusya uzun süredir UEFA FIFA turnuvalarında yer alamıyor. Dolayısıyla hazırlık maçlarıyla bu süreçleri geçiriyorlar. Rusya milli takımı da 3 haftalık arada İran, Namibya ve Nijerya ile hazırlık maçları yapılacakmış. Alexi Batrakov da bu maçlar için aday kadroya çağrılmış. 21 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Rus milli takımıyla 12 maça çıkıp 4'te gol kaydetmiş. 29 Eylül'de İran, 3 Ekim'de Namibya, 6 Ekim'de Nijerya ile karşılaşacak Rus milli takımı.
Mauro Icardi uzun süredir gündemi

meşgul ettiği birçok takımla adı anıldı, yazıldı, çizildi ama gelinen noktada hala kulüpsüz. Corriere della Sport'ta yer alan habere göre Mauro Icardi'nin Lazio'ya transferi spekülasyondan ibaret kalacak ve 33 yaşındaki futbolcu Lazio'ya katılamayacak denilmiş. Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun Mauro Icardi'nin imzası konusunda tereddütleri olduğu ve Arjantinli golcüye sıcak bakmadığı haberde yer alıyor. Bir süredir Lazio ile konuşuluyordu. Mauro Icardi de şu an hala boşta. Yunanistan'da transfer devam ediyor şu an. Avrupa'da 15 Eylül bugün son gün ama devam ediyor dedim ama bu gece bitiyor, orada da bitiyor. Acaba Yunanistan'dan bir takıma sürpriz bir şekilde transfer olur mu diye düşündüm. Ama işte forvet arayan Olympiakos'un da gündemine gelmedi Mauro Icardi. Olympiakos bugün toplamda bonuslarla beraber 9 milyon euroyu bulan bir anlaşma sonunda Mandil Maci'yi kadrosuna kattı Samsunspor'dan. Bu akşam Yunanistan transfer dönemi kapanmış olacak. Yunanistan'a bir tanıdık isim daha gitti. O da Buruma, Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray formaları giymiş. Çok erken de gelmişti. 2013 müydü Türkiye'ye geldiğinde? 13 yıl olmuş. Çok genç geldi. Daha da 31 yaşında Buruma. Benfica'dan ayrıldı ve Yunanistan'ın Aris takımına transfer oldu. 1 artı 1 yıllığına anlaşmış oyuncu. 2021 pardon 2020-21 sezonunda da kiralık olarak Olympiakos forması giymiş. Yani Yunanistan Ligi'nde daha önce bir sezonu var Buruma'nın. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi de paylaşabilirsiniz. İsmail Hoca ne mi yaptı demiş. İlk döneminde takım şampiyonlar koşarken otobüs kurşunlandı. İkinci döneminde sezon ortasında göreve gelip takım ligi havlu atmışken şampiyon Trabzonspor'un ardından ikinci bitirdi demiş. Üçüncü dönemindeki 99 puan, 99 gollük sezon hatırlatılmış. Yani 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürdü diyor. Dinleyicimiz İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de başarılı olduğunu savunuyor. Galatasaray'da yaz boyunca yangın çıkarıldı. Şimdi ise Batrakov ve Lestey, Ugo Çukwu ile Deniz gibi oyuncuları güzellemeler yapılıyor diye yazmış dinleyicimiz. Leo'yu saymıyorum bile. 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşamış bu teknik kadro ve yönetim yine bildiğini okudu. Sanırsam yine gene haklı çıkacaklar diyor dinleyicimiz. Şu an için Galatasaray adına işler yolunda gidiyor. Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü maçında da çok sayıda fırsatı değerlendirememişti. O maçı da kazanabilirdi. Yani 5'te 5 de yapmış olabilirdi Galatasaray. Sporting maçında ilk yarıda oynadığı futbolda takdir topladı ve hani biz Şampiyonlar Ligi'nde bunu da yapabiliriz dedirtti sonuçta. Oyunu tabii biraz daha uzun süreye yaymak gerekiyor. Galatasaray'ın yine geçen sene Monaco deplasmanında hatırlayacaksınız. İlk yarı hiç fena bir oyun yoktu. İkinci yarıda 45-70 arası Monaco tek kale oynamıştı. O maç 1-0 bitmişti ama işte kaçan penaltılar. Galatasaray'ın zaman zaman böyle ilk yarıları çok iyi oynayıp ikinci yarıda hiç sahada olmadığı maçları hatırlıyoruz yakın zamanda. Geçen seneye göre Okan Hoca'nın biraz daha buna özen göstermesi gerekiyor. İşte süreyi biraz daha yayması gerekiyor. İyi futbolu, organizasyonu. Yani örnek veriyorum, ilk yarı 45 dakika bunu yapabiliyorsa zaman zaman maç içerisinde 8-10 dakika biraz güzel rölantiye alırsınız, tempoyu düşürürsünüz, aktif dinlenirsiniz, ikinci yarıya da güç kalır. Bunları Okan Hoca ve ekibi bizden çok daha, ben de en azından benden çok daha iyi biliyorlardır ve planlıyorlardır diye düşünüyorum. Sezon başı olduğundan belki bu sorunu yaşadı Galatasaray Sporting deplasmanında. Yavaş yavaş o tartışılan oyunculardan da performans almaya başladı. Lestey, Ugo Çukwu, Kocaeli maçında hiç fena değildi. Yani özellikle topla işte Galatasaray orta sahasında top taşıyacak oyuncu yok diyoruz ya, dripling yapma onu birkaç kez denemesi değerliydi. Sadece topu ayağından ne zaman çıkaracak, daha fazlasını yapmak isterken birkaç topu iyi kullanamadı böyle. Hani topu alıp bir 15-20 metre hızlı bir şekilde takımı ileri taşıdı ama o son topu iyi kullanmada sorunlar yaşamıştı.
Denizgül zaten ilk maç

0: çok etkileyici bir performans ortaya koydu. Gol de atabilirdi. Hep pozisyonların içerisindeydi, maçın içindeydi. Orada bir sorun yaşamayacak gibi Galatasaray. En azından Victor Osimhen olmayınca o kadar da karalar bağlamayacak gibi. Geçen sezon işte Icardi'de Süper Lig'de bir şekilde kurtarıyordu ama Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen olmadığında Galatasaray neredeyse 10 kişi oynuyordu. Ama Deniz Gül o kadar pasif bırakmayacak o bölgeyi Osimhen'in yokluğunda, öyle görünüyor. Galatasaray'da kanatlarda biraz sorun var. Barış Alper kötü bir başlangıç yaptı. Rafael Leao da şu an bence hala hazır değil. Leroy Sané de işte maçın belli bölümlerinde ortaya çıkıyor ama Sporting maçının ilk yarısı da fena değildi, şimdi hakkını yemeyelim. Bu sezon Leroy Sané'de gözlemlediğim bir şey var. Geçen sene bunları pek yapmıyordu. Çizgiden gelip hatta orta sahaya gidip orada top alıp hızlı bir şekilde ivmelenip rakip kaleye hızlı bir şekilde inmeye çalışıyor. Orada biraz daha Batrakov'la bağlantı kurup verkaçlarla daha tehlikeli ataklar yapabilir. Genelde aldığı o topları uzaktan şutlarla sonlandırmayı tercih etti. 3-4 maçta yaptı bunu, denedi. Biraz daha bağlantıya da ihtiyacı var rakip savunmanın. Çünkü bir anda hızlandığı için rakip savunmayı zaten eksik yakalıyorsunuz. Orada bir iki hızlı pasla ver kaçla rakip kalede daha etkili şuttan ziyade daha etkili bir pozisyon da yaratabilirsiniz ki bunu da yapabilecek kalitede bir oyuncu. Eminim milli takıma da gitmeyeceği için antrenmanlarda bunları daha çok çalışacaktır Galatasaray'da. Onu da herhalde Ekim ayından sonra daha etkili bir şekilde izleyeceğiz. Birkaç mesaj daha okuyalım. İzmir'den Ömer Bey'in mesajı. Fenerbahçe Lukaku yerine Icardi'yi alsaydı daha iyi olmaz mıydı demiş. Yani Icardi Fenerbahçe ilişkisi çok iyi değildi, hatırlarsınız. Sosyal medyadan paylaşımlar, maç sonu, derbiler sonrası çıkan tartışmalar. Pek de olmazdı o iş. Yani Icardi de zaten kafasında çok futbol yok gibi ya şu dakikadan sonra. Bugünün son haberi de İspanya'dan olsun. Rodri'ye neden Real Madrid değil de Barcelona'yı tercih ettin diye sorulmuş ki transfer döneminde Real Madrid daha yüksek bonservis bedeli teklif etmişti Rodri için Manchester City'ye ama oyuncuyu ikna edemeyince Real Madrid de orta saha transfer yapmadı. Camavinga ile devam kararı aldı. Rodri gelseydi büyük ihtimal Camavinga'yı satacaklardı. Rodri de şöyle diyor: 2-3 haftalık sakin bir tatil yapmak istedim ama hiç öyle olmadı. Dikkate almam gereken pek çok şey vardı ve dünyanın en iyi iki kulübü arasında böylesine önemli bir karar vermem gerekiyordu demiş. Sonunda kararımı sportif nedenlere, beni en çok motive eden unsurlara ve bir oyuncu olarak nerede en çok kazanabileceğime, gelişebileceğimi değerlendirerek verdim diyor. Hiç kolay bir karar değildi. Real Madrid'e hayır demek kolay değil. Özellikle de bana olağanüstü iyi davrandıkları için teşekkür ederim onlara. Ama sonunda Deco ve Hansi Flick'in liderliği beni ikna etti diyor. Deco da sportif direktör Barcelona'da, biliyorsunuz. 30 yaşındaki İspanyol oyuncu hiçbir aşamada bana en ufak bir baskı uygulamadılar. Herkes beni aralarında görmek, benimle çalışmak ve takıma ne kadar katkı sağlayabileceğimi görmek istediler. Bana yaklaşımları çok değerliydi. Ben de bunu gerçekten takdir ettim. Sadece projelerine katılmam konusunda heyecanlarımı onlara aktardım ve bu transfer gerçekleşti diyor. Şu anda da her şeyin yolunda gittiğini söylemiş. 2024 yılında Manchester City'de oynadığı dönemde Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı 24'te Rodri. Ödülü Vinicius Junior'ın kazanmasını bekleyen Real Madrid ise törene kısa bir süre kala Rodri'nin kazanacağı haberlerinin ardından törene katılmamıştı. Rodri bu beni etkilemedi diyor. Yani Real Madrid'in Ballon d'Or ödülünü boykot etmesinden pek etkilenmedim ve transfer sürecinde de karar verirken buna hiç takılmadığını söylemiş. Dolayısıyla bu tartışmalarda noktayı koymuş. Premier Lig futboldan ibarettir, başka bir şey değil diyor. İngiltere Premier Lig'inde dünya futbolundaki yerini bu şekilde tanımlamış İspanyol oyuncu. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bugün 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınıza yanıt vermeye çalıştım. Mesajlarınızı paylaşmaya özen gösterdim. Bazen konu değiştiğinden tekrar oraya dönmek istemediğim için bazı mesajları okuyamadım. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor.
1: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
6: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
1: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
6: Hep böyle bir camia içinde. O başkan onu, o başkan istiyor. Bu başkan hoca istiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
7: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
8: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesinlikle

0: Vaktisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 6. koşu olan Kocaeli Üniversitesi koşusu başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra rakiplerine göre yaklaşık 4-5 boy kadar geride kaldı 3 numaralı Melon Sitto. Liderliği alan Safkan ise ilk metrelerle birlikte 1 numaralı Batur Alpcan oldu. İkinciliği içeriden 6 numaralı Red Victor'ı girme çabasında en dışlandı. 5 numaralı Dragon Victor'ı yüklendi. Şimdi liderliği aldı dıştaki 5 numaralı Dragon Victor'ı orta kulvarda. 1 numaralı Batur Alpcan var. İçeride ilerleyen Safkan 6 numaralı Red Victor'ı yarım boy kadar gerisinde. Dışta 2 numaralı Felaket. Orta kulvarda 4 numaralı Arasinko konumlandı. Onun dışına 8 numaralı Snow Drift geldi. 1,5 boy kadar geri 7 numaralı Steel Wings var. 3 numaralı Melon Sitto son sırada. Taylar düzlüğe yaklaşıyor. 5 numaralı Dragon Victory yarış lideri ikinciliği. 2 numaralı Felaket geldi. Dışında ilerleyen Safkan ise 8 numaralı Snow Drift oldu. Bariyer dibinde 1 numaralı Batur Alpcan. Yarım boy kadar geride 4 numaralı Arasinko. İçeride ilerleyen 6 numaralı Red Victory oldu. 1 boy kadar geride 7 numaralı Steel Wings. 3 numaralı Melon Sitto son sırada. İçerideki 5 numaralı Dragon Victory'yi dıştan gelen 2 numaralı Felaket düzlüğün başında yakaladı ve 2 numaralı Felaket öne geçti. İçeriden tekrar 5 numaralı Dragon Victory'nin daha geriden dıştan 4 numaralı Arasinko'nun en dıştan 7 numaralı Steel Wings'in ataklarıyla son 200'de giriliyor yarışta. 2 numaralı Felaket yarış lideri dıştan 7 numaralı Steel Wings'le beraber 4 numaralı Arasinko'da öne atak yaptı. Farklar azalmaya başladı. Dıştan 7 numaralı Steel Wings geldi ama 2 numaralı Felaket vermedi liderliği. 2 numaralı Felaket önde. Son metrelerde 2 numaralı Felaket önde kaldı ve kazandı. 4 numaralı Arasinko ikinci, 7 numaralı Steel Wings koşuyu üçüncülükte tamamladı değerli izleyenler. 6 numaralı Red Victory dördüncü, 3 numaralı Melon Sitto koşudan 5. olarak ayrıldı. Kocaeli Üniversitesi koşusunu 2 numaralı Felaket Mustafa Çiçek'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
7: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
8: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
9: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Bu 2 saatlik süre içerisinde gündemi konuşacağız. Gündemde birçok konu başlığı var. Hafta sonu oynanan karşılaşmalar sonrası son duruma bir bakarız. Bugün yine 4 takımımızın, 4 büyük takımın muhabirleriyle de sohbet etme şansımız olacak ilerleyen dakikalarda. Özellikle tabii Fenerbahçe dün oynadığı karşılaşma da puan kaybetti ve ardından Fenerbahçe'de özellikle de geçen hafta

Perşembe gününden sonra İsmail Kartal'ın önce istifası ardından tekrar göreve gelmesi ve üzerine puan kaybı tabii çok şey konuşuluyor, özellikle sosyal medyada çok fazla şeyin yazılıp çizildiğinde görüyoruz. Bunun üzerine yine Fenerbahçe'deki son gelişmelere bakarız. Galatasaray'da özellikle Galatasaray için şunu söylemek mümkün. Yani ligde öyle ya da böyle Galatasaray bir şekilde maçları kazanmaya devam ediyor. Bir şekilden kastım da şu bu arada. Osimhen'in yokluğunda da devreye birileri girip maçı çözebiliyor. Mesela bu hafta Abdülkerim Bardakçı çözdü maçı ve kazanmasını sağladı Galatasaray'ın. Ama özellikle Osimhen'in yokluğu ve Galatasaray'daki bu üretkenlik sıkıntısı önümüzdeki süreçte devam edebilir. O yüzden Osimhen ne zaman dönecek? Herkes bunun cevabını merak ediyor. Yine bunu da bu programda araştırırız. Trabzonspor'da hafta sonu yine puan kaybı ve ardından beklenen gerçekleşti. Bugün Trabzonspor Thomas Reis'le anlaştı, haberleri geldi. Ardından da bu akşam Thomas Reis'in Trabzon'a inmesi bekleniyor. Belki şu saatlerde inmesi de söz konusu olabilir. Yine bu gelişmelere bakarız Trabzon tarafında. Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Beşiktaş sezona iyi başladı. İyi de futbol oynuyor. Ve bunun sonrasında biliyorsunuz bir Başkan Serdal Adalı'nın seçimli genel kurul kararı oldu. Olağanüstü genel kurul ve bu karardan sonra Beşiktaş'ta yeni yönetimini merak ediyor Beşiktaş taraftarlar da. Yine o tarafına da bakacağız. Ve yine muhabir arkadaşlarımızla konuşurken de Beşiktaş'ta bu gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışacağız. Keyifli, güzel bir program olmasını diliyorum. Sizlerin katılımıyla birlikte güzel bir yayın olacağına şüphem yok. Telefon numaramız, daha doğrusu WhatsApp numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sizler de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, biraz önce de söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum. Dün Fenerbahçe aslında kolay olabilecek bir deplasman diye düşünülüyordu. Hatta birçok işte hem sosyal medyada gördüğüm paylaşımlar hem birçok arkadaşımla yaptığım sohbetlerde İsmail Kartal'ın geri dönüşünden sonra Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada bir mesaj vermesini bekliyordu oyuncuların, taraftarlar, ama öyle olmadı. İyi de bir futbol yoktu aslında sahada. Yine İsmail Kartal'ın tercihleri çok tartışıldı. Özellikle bir önceki karşılaşmada, yani Roma karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'i neredeyse aynı şekilde sahaya sürdü diyebiliriz. Hal böyle olunca çok fazla konuşuldu. Yani Roma maçı biraz daha Fenerbahçe'nin maçı tutmak istediği bir karşılaşmaydı, ama Gaziantep maçı bunun tam tersi bir maç olacaktı. Aynı kadro neden sahada sorularını çok fazla yine sosyal medyada görmüştük. Bakalım Fenerbahçe'deki son gelişmeler dünkü karşılaşmadan sonra neler?

0: Fenerbahçe'yi konuşmak üzere telefon attığımızda çok değerli bir arkadaşım var. Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim, Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri sevgili İrfan 25 bizimle birlikte. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyi akşamlar dilerim.
1: Evet, İyi akşamlar.
0: Dünkü karşılaşma sonrasında bugün yine sosyal medyada çok fazla özellikle yönetim ve İsmail Kartal'la ilgili yazılanlar gördüm. Çünkü İsmail Kartal'a şöyle bir bakış açısı var. Dünkü karşılaşmada Roma maçındaki 11 neredeyse aynıydı. İşte Gendouzi farkı var bir tek, Avrupa'da oynayamadığı için. Onun dışında aynı 11'le sahadaydı neredeyse. Bir de Lukaku tercihi vardı. Şimdi burada aslında herkes şunu söyledi. Yani bu kadro 11 Roma maçında biraz savunmak için, Roma'nın daha az üretken olmasını sağlayabilmek için sahadaydı. Antep maçında niye aynı 11 vardı gibi bir soru vardı. Buradan başlayarak istersen gidelim. Gaziantep maçını nasıl buldun Fenerbahçe'nin?
1: Yani Fenerbahçe çok kötü bir futbol sergiledi. Ona söyleyeyim. İlk yarıdaki performansına baktığın zaman Fenerbahçe'nin neredeyse sahada yoktu Fenerbahçe. Evet, bazı pozisyonlar buldu Fenerbahçe ama organizasyon anlamında çok kötüydü. Çok yavaş oynadı. Yani Fenerbahçe'nin aslında baktığımız zaman oyundaki en önemli problemlerinden birinin topu sahibi olduğu anlarda ortaya çıkan yavaş oyun anlayışıydı. Zaten maç sonrası da Ake takımın oyunuyla ilgili değerlendirmesinde topa sahip olduğumuzda biraz daha hızlı oynayabilir ifadelerini kullandı. Aslında bu Beşiktaş derbisi sonrası Şikrin yarın açıklaması, Ake'nin de bu maç sonrası açıklaması aslında oyun anlayışında bazı futbolcuların da rahatsız olduğunu dile getiriyor. Çünkü Fenerbahçe topa çok yavaş dolaştırıyor. Yani topu çok yavaş oynuyor. Aynı zamanda oyunu da çok yavaş düşünüyor. Pas tercihlerinde, hücum aksiyonlarının uygulanmasında yaşanan gecikmeler takımın rakip savunmada karşısında etkili olmasını da zorlaştırıyor. Yani Fenerbahçe'nin sorunu sadece topu yavaş çevirmek de değil, hızlı düşünmemek ve düşündüğünde de hızlı uygulayamamak. Bakıyorsunuz şimdi topu alıyor Kante, tekrar stopere dönüyor. Hızlı atak gerçekleşince bir bakıyorsunuz tekrar orta sahaya dönüyorlar. Yani burada aynı zamanda Fenerbahçe'nin oyununda tempo eksikliği artık maçların genel görüntüsüne yansıdığını da görüyoruz. Takımın daha hızlı paslaşması, daha çabuk karar vermesi, hücum aksiyonlarını geciktirmemesi gerekiyor. Aslında Ake'nin medya önünde biraz daha hızlı oynayabilir sözleriyle ifade ettiği sorun Fenerbahçe açısından çok daha büyük bir problemin işareti olarak değerlendirebiliriz. Diğer taraftan şunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de oyunculardaki mesela fiziksel olarak geriye gittiğini görüyoruz oyuncuların. Yani fiziksel olarak da Fenerbahçeli oyuncuların çok iyi olmadığını ortaya koyabiliriz. Atletik kapasitelerinin hala neden yetersiz olduğu aslında bunun tartışılması gerekiyor. Yani bu takımın demek ki sezon başı kampında çok iyi bir çalışmadı veya antre edilmediğini görüyoruz. Yine 12 resmi maç oynamış Fenerbahçe. 12 resmi maçta 66. dakikada sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Hatta ilk yarılar dışında Fenerbahçe'nin sadece 5 golü var. Yani toplam 17 golün 5 tanesi ikinci yarıda atılmış. Yani onların hepsi de 45 ile 66. dakikalar arasında Fenerbahçe golü atmış. Dün rakibe bakıyorsunuz 70 dakika baskı uyguladı Gaziantep orada. Orada zorlanıyor Fenerbahçe. Ama 70. dakikadan sonra Gaziantep yolda geriye döndü. Ama Fenerbahçe 70. dakikadan sonra pozisyon bulamadı. Yani 0.2 bir gol beklenti oranı var son 20-25 dakikada. Yani o da baktığın zaman bir tane Greenwood'un kullandığı serbest vuruş, direkten dönen serbest vuruşta var. Teknik heyetin istifasının ardından Roma maçlarından bir reaksiyon beklersin. Yani oyuncularda bir bir oyuna bir reaksiyonun beklersin ama o reaksiyonu da göremedik oyuncularda. Yedek kulüp bence İsmail Kartal'ın da oyuncular her ne kadar benim gelişime çok sevindiler ifadesini kullansa da yani bu yabancı oyuncularla İsmail Kartal arasındaki bir iletişim eksikliği olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Belki İsmail Kartal bedenen şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü ama halen ruhen Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilmiş gibi hareket ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle oyun anlayışında ve oyuncu tercihlerinde ve sonradan oyunda yaptığı müdahalelerle tartışmalar oradan da oluyor. Yani hep benzer değişiklikler yapılıyor. Şimdi nasıl orta saha oyuncusunu çıkartıyor, orta saha alıyor. Kanat evet. çıkıyor, kanat giriyor. Forvet çıkıyor, forvet giriyor. Şimdi sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor. Yani şimdi bir farklı bir şey denemediğini görüyoruz hocanın. Şimdi gole ihtiyacım var. Gole ihtiyacım var. Yani skoru üretmen gerekiyor. Sağ bek çıktı, sağ bek giriyor Fenerbahçe'de. 87. dakikada Batu Elmas giriyor. Yani geçen sezon 47 maçta 12 gol, 10 asistlik performans sergileyen Nene'yi kenarda tutuyor ve Nene'yi hiç düşünmüyor teknik direktör İsmail Kartal. Nene'nin geçen sezon attığı gollere baktığınız zaman ceza sahasına girdiği pozisyonlar, işte penaltı yaptırdığı pozisyonlar, altı pasına attığı goller hızıyla orada orayı karıştırabilir. Zaten rakip geriye çekilmiş durumda. Yani şunu yapabilirdi mesela, hiç onu düşünmedi. Yani bir üçlü savunmaya dönebilir ya da forvet ikileyebilir. Şimdi Lukaku tamam eleştiriliyor ama Lukaku'nun ilk yarıda olduğu pozisyonlarda da iki tane pozisyon hazırladı. Bir tanesi Gendouzi'yi hazırladı. Yani baktığında yani Lukaku tamam geri top buluyor ama arkasında, çevresinde oyuncu yok Lukaku'nun. Yani topu indiriyor, indirecek oyuncu yok yanında.

0: da sonra yani ceza sahasında kalabalık gidemiyor Fenerbahçe. Çok fazla yana, arkaya, geriye çok fazla pas yapıyor. Çok yavaş hücumu çok yavaş hücuma çıkıyor ve dolayısıyla da rakip savunma hemen yerleşiyor. Yani burada teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri yani ilk 11 çıkardığı ilk 11'de de tartışmaların göbeğinde yer alıyor, onu söyleyebilirim.
1: Evet İrfan, aslında benim soracağım soruların da bazılarına cevap vermiş oldun. Özellikle maç başlangıç 11'ini nasıl buldun? Önce onu sormak istiyordum sana. Çünkü Roma maçındaki oyun anlayışı neredeyse aynı şekilde sahadaydı. 3 savunma yapan orta saha, yani hücuma belki bir 8 numara ya da belki bir 8.5 numara gibi oynayacak bir oyuncu yoktu sanki dün Fenerbahçe. Biraz Gündoğan işi yapmaya çalıştı ama ne diyorsun bunun için?
0: Yani şöyle söyleyeyim şimdi yani hocanın şunu tam işte orta sahada 8 numara yok ama önden Greenwood'u mesela 10 numara olarak değerlendirebilirdi hoca. Yani ilerleyen dakikalarda da değerlendirebilirdi. Çünkü Greenwood 10 numara mevkiinde de oynayabilen bir isim. Hatta zaman zaman eski takımda hem 10 numara hem forvet mevkilerinde de oynamış bir isimden bahsediyoruz. Şimdi Greenwood'un özellikle orta saha hücum organizasyonlarda belli problemler var Fenerbahçe'de. Mesela Kante, Gündüz'ü, İsmail Yüksel'in oynadığı işte bu orta saha üçlüsü üretim konusunda yeterli organizasyon sağlanamıyor.
1: Merkezde neredeyse hiç hücum etmedi Fenerbahçe.
0: Evet. Greenwood mesela geriden topa çıkmakta zorlanan takım yapısında kendi etken alanından uzaklaşmak zorunda kalıyor. Yani orta sahaya geliyor, top almak istiyor. Dolayısıyla aslında Greenwood'un en etkili olduğu noktanın ceza sahası çevresine yakın olduğu pozisyonlar. Ama sen bu oyuncunun geriye gelip topu alıp işte tekrar o topu ileriye taşımasıyla da hücumdaki etkinliğini de azaltıyorsun. Az önce söyledik, Lukaku'nun sırtı dönük aldığı toplarda da çevresinde yeterli sayıda oyuncu bulunmuyor. Böyle hücum organizasyonlar sorunlar arasında yer alıyor. Yani hoca orta sahada eksiklik olabilir Asensio'nun yokluğunda ama yani hocanın Greenwood'u mesela 10 numara mevkiinde değerlendirip işte o bölgeye Oğuz Aydın sağda veya Kerem solda şeklinde bir değerlendirme de yapabiliyor. Yani Nene'yi de Kerem'in yerine Nene'yi de sola atıp sağda Oğuz Aydın'ı Greenwood'u 10 numarada değerlendirebilir veya çift forvet'e dönmesi gerekirdi. Ama hoca bundan hiçbir tanesi yapmadı. Yani formasyon değişikliği de yapmadı. Hatırlarsanız Mourinho'nun döneminde yanılmıyorsam bir Avrupa Kupası maçıydı. Mourinho skoru almak için savunmadan oyuncu çıkarmıştı. Yani ileriye forvet oyuncusu almıştı. Sistemi değiştirmişti. Golü bulduktan sonra da son dakikalarda yeniden stoper alarak yeni eski düzene dönmüştü. Yani hoca risk almıyor. Risk almaktan çekiniyor. Risk almadığı zaman da aslında bu Fenerbahçe'ye geri dönüş, Fenerbahçe'ye de olumsuz olarak geri dönüyor. Yani Fenerbahçe önde baskı yapamıyor. Yani hücum oyuncuları, rakip stoperlere baskı yapamayınca da rakibinden geriden oyun kurmasını, engellenmesini zorlaştırıyor. Yani bu takımın topa sahip olması ve geriden oyun kurması gereken bölümlerde de benzer sorunlar yaşanıyor. Yani burada çok Fenerbahçe'de sorunlar var. Yani bu sorunların çözülmesi için de teknik heyetin artık biraz farklı oyun anlayışlarına yönelmesi de gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik heyet risk almaktan çekiniyor. Belli bir amaç uğruna hata yapma özgürlüğünü oyuncularına vermesi de gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ve tereddütlü ve durağan bir görüntü veriyor Fenerbahçeli oyuncular. Özellikle ilk maçtan ortaya koyduğu oyun ise herhangi bir gelişim göstermiyor. Aksine oyuncuların fiziksel anlamda geriye gittiğini görüyoruz. Yani Fenerbahçe'de bu da aslında tartışılması gereken konulardan bir tanesi. Dünya şampiyonasından veya işte milli takımlardan oradaki hazırlık kamplarında forma giyen oyuncular oldukça fit gelmişlerdi. Ama fiziksel anlamda bu oyuncularda da geriye düşüş var. Yani fiziksel anlamda geriye düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin teknik heyetinin antrenman konusunda da veya işte sezon başı kampını nasıl geçirdiği konusunda da soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
1: Yani tabii burada senin söylediğin şöyle değerlendirmek lazım bence. Birincisi, kadro mühendisliği konusunda ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun onu da merak ediyorum. Yani aynı tip orta saha 4 tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Ama işte bahsettiğimiz o hücuma dönük orta saha 8-8.5 gibi oynayacak oyuncu tek Asensio kalmış elde. Bu bana kalırsa işte en başta bu değerlendirmeyi yaparken

0: yanlış yapılmış diye düşünüyorum.
1: Şöyle
0: ama buna rağmen çok özür dilerim, hemen sana bırakacağım sözü. Ama buna rağmen şu söylediğine de katılıyorum. Eldeki mevcut kadrodan buraya çözüm üretebilirsin. İşte senin söylediğin gibi Greenwood'u atarsın 10 numaraya. Ne bileyim, bir önceki maçta mesela son bölümde Roma maçında Lennart Bergin'i orta sahaya koymuştu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Yani işte şey yapabilir hoca. Takım içerisinden bir şeyler de üretebilir böyle durumlar için ama onu da görmedik. Ne düşünüyorsun?
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi mevcut tamam kadroda, hani her takımın kadrosunda önemli eksikler var. Bazı rakiplerinin kadrosunda da birkaç tane oyuncu olmadığı zaman ondan da alternatif yok. Ama şimdi Fenerbahçe durarak oynuyor. Şimdi baktığın zaman yani Fenerbahçe'nin oyunu gelişim göstermiyor. Kadro planlamasında yanlışlar olsa da mevcut kadroyla topla bu kadar verimsiz oynayacak bir kadro değil bu kadro. Onu
0: kesin
1: söyleyeyim.
0: Değil. Evet.
1: Özellikle lig maçlarında ilk hatalardan itibaren işlenmeyen birçok unsur var Fenerbahçe'de. Ancak lig et bunları çözüm bulacak çözüm üretemiyor. Yani farklı oyun formatları geliştiremiyor. Az önce söyledik, çift forvete dönebilirsin. Yani üçlü savunmaya dönebilirsin. Üçlü savunmaya dönüp farklı bir oyun anlayışını da ortaya koyabilirsin. Yani Aşı Brown'u sol kanat bek seme duruyor, sağ kanat bek yapıp Greenwood'u orta sahaya 10 numara pozisyonuna çekebilirsin. Yani burada çok aslında mevcut kadro içerisinde alternatif üretebilirsin. Sadece bir orta saha transferi yapılmadı veya 8 numara transferi yapılmadı diye Fenerbahçe'nin 5 maçta 7 puan toplamasının sadece buna bağlayamazsınız yani.
0: Yok, açıklamadım yani böyle, çok haklısın.
1: Evet,
0: çünkü
1: yani,
0: bir tek Beşiktaş'ta oynamışsın bu süreçte, yani daha böyle güçlü bir rakip diye bakacak olursak diğer 4 takımla oynadığında aslında
1: ama
0: bundan
1: şöyle
0: sorun olmamalı.
1: Beşiktaş derbisinde de tamamen yine teknik heyetin yaptığı oyuncu tercihlerin nedeniyle bu sıkıntı yaşandı. Yani ikinci yarıda yapılan değişikliği hatırlasana. Orta sahada İrfan Can Kahveci çıktı. Kerem Aktürkoğlu orta sahaya geldi. Yani orada mesela İsmail'i denemedi hoca. Şimdi bak, bugün Gaziantep mücadelesinde orta sahada 3 tane savunma oyuncu, 3 tane oyuncusuyla beraber çıkıyorsun. Ama Beşiktaş maçında daha ofansif çıkıyorsun mesela gelme. Yani Beşiktaş derbisinde İsmail'le çıksan belki skoru koruyacaksın. Belki de hani galibiyetle sahadan ayrılacaksın. Yani burada işte Levent'i mesela denemedi. Bartu'yu denemedi. Ya Bartu mesela 9 maç sonra Roma maçında ilk 11 sahaya çıktı. Yani şimdi Levent'i sonradan orta sahaya dahil etti. Yani bazen bazı oyuncular üzerinde ısrar ederken bazı oyuncular da hoca görmezden geliyor. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi Oğuz Aydın iyi performans sergilerken, ya şimdi neden birden bir anda kesiyorsun yani? Bu oyuncu iki maçta çok iyi performans sergiledi. Yani 2-3 maçta. Ya şimdi Kerem Aktürkoğlu ile aslında ısrar etmek oyuncunun şöyle söyleyeyim, oyuncuyu ısrar edince Kerem Aktürkoğlu'nu da kaybediyorsun yani. Şimdi taraftarların daha fazla tepkisi. Yani bu oyuncu ya bir maç dinlendir, Oğuz Aydın'ı oynatmaya başla. Ya bu oyuncuyu da kazanacaksın yani. Yani İrfan Can Kahveci ısrarı yapıyor, ısrarında bulunuyorsun. Hani o tamam, transfer bitti, bu oyuncuya güveniyorsun, inanıyorsun. Ama diğer tarafta ne var? Geçen sezon bu oyuncu 12 gol 10 asist yapmış. Yani neden değerlendirmiyorsun bu oyuncu? Ya bu oyuncu 5 maçta bu sene 101 dakika mı 110 dakika mı ne oynamış? Ligde 3 maç kadroda, bu sene o maçta kadroya süre değerlendirilmedi. Kadroya girmedi ama diğer maçlarda bakıyorsun son 20 dakika, 22 dakika, 10 dakika sahaya girmiş oyuncu. Yani bu oyuncuları da değerlendirmen lazım. Yani o yüzden sadece bir orta saha transferi yapılmadı. Efendim Talisca gitti, Fenerbahçe bu yüzden bu puanları kaybetti düşüncesine de katılmıyorum. Gençler Birliği maçında Talisca 90 dakika sahadaydı, Fenerbahçe yine yenildi. Lyon maçlarında Talisca sahadaydı. Yani iki Lyon maçında da. Yani çok fazla orta sahada oynadı, varlık gösteremedi.
0: Şimdi ben de şurada kişilerden bağımsız olarak, yani oyunculardan bağımsız olarak
1: hani sadece
0: oyunun güçlü olması gerektiğini ve
1: evet,
0: hani, oyunu fizik kalitenin biraz daha yukarı çıkması gerektiğini düşünenlerden.
1: Abi şöyle söyleyeyim, fizik kalitenin yukarı çıkması lazım, oyunun daha güçlü olması lazım, teknik yetenek, farklı formasyonlar farklı formasyonlar denemesi lazım, oyun içerisinde rakibe göre, oyunun gidişatına göre değişiklikler yapılması gerekiyor. Oyun içerisinde değişiklikler yapabilirsin yani. Yani Greenwood'u 10 numaraya çekebilirsin. Çift forvete Lukaku Vedat'ı birlikte oynatabilirsin. Belki Lukaku Vedat'ı çift forvet olarak bir görelim bakalım. Çünkü Lukaku Genelde geniş alanda kaldı da yani çevresini topu indirdiğinde çevresinde adam mı durur Kaku'nun?
0: Tabii.
1: Yani Vedat'ı mesela bağlantı oyunculara koy. Belki Vedat'ı biraz daha geriye, yani onun biraz daha Lukaku'nun hemen arkasında değerlendirip Lukaku'yu önce hücumda değerlendirsin ve böylece çift forvet gibi de kullanabilirdi. Ama bunu yapmayınca yani Boca benzer değişiklikler yapıyor. Sağ kanat çıkıyor, sağ kanat giriyor. Sol kanat çıkıyor, sol kanat giriyor. Aslında hani bizi çürptüğü rakibi şaşırtacak, taraftarı şaşırtacak bir değişiklik yapmıyor. Mesela senin gole ihtiyacın var. Yani üçlü savunmaya dönüp orta sahayı kalabalıklaştırıp forveti hücum hattını da kalabalıklaştırabilir. Yani bunu da yapmıyor.
0: Ya iki değişiklik Semedo ve Bartu oldu mesela. Yani herkes orada abi, şunu bekliyor. Diyor ki yani hoca bir formasyonda değişiklik yapıp biraz daha takımı öne atabilecek birkaç değişikliğe gitsin. Yani senin dediğin gibi Gündoğdu çıkıyor, Bartu giriyor. Kerem çıkıyor, Oğuz Aydın giriyor. Vedat Muriç çıkıyor, Lukaku giriyor. Yani biraz daha böyle aynı oyunu devam ettirecek, aynı formasyonu ya, devam ettirecek ya, oyuncu.
1: Şu olabilir Vedat, yani skoru alırsın. Skoru aldıktan sonra bu değişiklikleri yaparsın. Ama senin skora ihtiyacın var. Yani ve üretmekte zorlanıyorsun. Yani buna çözüm bulması gerekiyor hocam. Ya fiziksel olarak da takımın da geriye gittiğini görüyorsun. Yani tamam üçlü savunmayla oynayan 3 tane orta saha oyuncusu oynayabilirsin ama bu oyuncuların mesela yerinde bir değişiklik yapabilirsin. Mesela topu ilk alan İsmail oluyor genellikle savunmada. Bu dünkü yerleşimde.
0: Evet.
1: Yani bu, daha önce Gündoğdu bunu yapıyordu mesela. İsmail'i 8-10 gibi oynatabilirsin. Hani İsmail 6 gibi 8-10 gibi oynatabilir Kante sürecinde. Yani bakıyorsun Kante, şimdi bu oyuncuların yerlerde Kante o kadar ısrar haritasına bakıyorsun, basmadık yer yapmamış ya, bu oyuncunun performansını da düşürüyorsun zaten. Çünkü her geniş alanda tüm bir yere basması gerekiyor.
0: Dün pas yüzdesi çok düştü Kante'nin, doğru söylüyorsun. Yani bir önceki karşılaşmalarda %85'lere yakınken dün herhalde %50'lerde falan kalmıştır.
1: Ama şöyle söyleyeyim, şimdi bu oyuncudan da her maç %100 performans bekliyor musun? Oyuncu nereye basacağını şaşırdı yani. Yani o kadar geniş alanda oynuyor ki orta sahada her açığı kapatmaya çalışan bir Kante var. Artı şimdi Fenerbahçe'nin 3 tane orta saha oyuncusu, defansif orta saha diyoruz üçüne de. Hı hı. Ya bu oyuncular 22 tane ikili mücadeleye girmişler. Sadece 7'sini kazanabilmişler. Gündoğdu 6 ikili mücadeleye girmiş, hiç kazanamamış. Kante 4 ikili mücadeleye girmiş, 1 tane kazanmış. İsmail Kartal kötünün iyisi 14 ikili mücadeleye girmiş, 6'sını kazanmış.
0: İsmail Yüksek.
1: Hı. İsmail Yüksek'in 14 ikili mücadeleye 6'sını kazanmış. Yani o da %50'nin altında aslında baktığın zaman, yani kötünün ya iyisi. Yani normalde %70 %80'lerde olması gerekirdi bu sürecin. Ama şimdi defansif özellikle onlar ikili mücadelede bile sınıfta kalmış yani Fenerbahçe. Yani hoca basın toplantısı sonrası bir de açıklama yapıyor.
0: İrfan, bir şey söyleyeceğim. İlk yarı gördün değil mi istatistiği? Faul yok Fenerbahçe'nin.
1: Abi işte sıkıntı burada. Ya Fenerbahçe'nin nasıl faul
0: yok?
1: Yani faul yok. Niye? Çünkü topu dünyanın geniş alanda oynuyor ve rakiple çok fazla mücadele gibi. Ben herhalde Fenerbahçe'nin böyle bir istatistiğini daha önce hatırlamıyorum. Yani ilk yarıda hiç faul yapmadığı tamamladı bir.
0: Yani ben de hiç dikkat etmedim ama ben de hatırlamıyorum.
1: Yani bu ne kadar Fenerbahçe'nin toptan uzakta oynadığının göstergesi yani.
0: Bu arada takım boyu da uzun. Orada da çok haklısın. Yani bu kadar uzun olursa takım boyu işte ancak uzun toplara kalıyorsun. Abi zaten da işte geriye dönüyorsun. Ederson uzun vuruyor. Eğer indirirse top kaybı.
1: Aslında uzun oynasa da onu da çok iyi oynayamıyor ki Fenerbahçe.
0: Tabii.
1: Şimdi uzun top oynarsın, Lukaku indirir, Lukaku'nun çevresinde oyuncu olur. Lukaku'nun indirdiği topları değerlendir. Sonra birkaç kez yaptı Lukaku. Ama
0: Fenerbahçe onu da başında İrfan çok güzel kullandı Fenerbahçe Lukaku'yu. Duvar oldu gelen oyunculara ama yine merkezden hücum edemediği için merkezde o Lukaku'ya işte verdiği topları geri alıp bunu anahtar pas, kilit pas yapabilecek ya da iyi etkili şut atabilecek oyuncu yokluğundan dolayı da böyle bir sıkıntı yaşadı.
1: Abi şimdi Lukaku'nun çevresinde yani Lukaku topu indirecek ama çevresinde adam yok. Lukaku'nun yani o kadar geniş alanda oynuyor ki Fenerbahçe, Lukaku'nun çevresinde adam yok. Artı Fenerbahçe çok yavaş paslaşıyor, çok hız, yani sürekli geriye yana arkaya sürekli pas yapan bir Fenerbahçe var. Yani ileriye pas yapan veya 2-3 pasta ileri hücuma çıkım düşüncesinde olan bir şey yok Fenerbahçe'de. Yani şimdi bazen değişiklikler yaparsın. Mesela Mert Ödür savunma anlamında çok iyidir. Roma maçında gerçekten iyi performans sergiledi. Ama bu maçta Semedo'yu oynat mesela. Yani Semedo'yla başla. Yani hocanın belli değişiklikler yapması lazım. Bence ezber değişiklikler yapıyor ve bunun üzerine gitmiyor. Artık hocam şunu, İsmail hocanın şundan farkına varması lazım. Yani 99 puanlık sezondaki sezon geride kaldı. Yani o takımın oynadığı oyun anlayışıyla bu takımı aynı oyun anlayışını oynatamazsın. Farklı kadro profiller var. Ve bu elindeki kadroya göre de uygun oyun anlayışını bulman gerekiyor. Yani burada oyuncuların performansını artıracak olan teknik heyettir. Teknik heyet çözüm bulması gerekiyor sorunlara. Ama bu sorunlara çözüm bulmadığını da net bir şekilde görüyoruz yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin oyunu gelişmiyor. Fenerbahçe'nin oyunu tamamen geriye doğru gidiyor Fenerbahçe'nin.
0: Peki. İrfan, kısa bir ara verebilir miyiz? Yarış başladı. Yarışın hemen ardından devam edelim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ayaz Defter'e geldi. 4 numaralı Pak Elif de öne atak yaptı ve son yüze 4 numaralı Pak Elif önde girdi. Fark 1 boy kadar içeriden. 8 numaralı Fıstık Çamı'nın atakları var. 4 numaralı Pak Elif önde. 4 numaralı Pak Elif kazandı. 8 numaralı Fıstık Çamı ikinci oldu. 6 numaralı Ayaz Zefli Kuşu üçüncülükte tamamladı. 10 numaralı Ivo Jumo dördüncü. 1 numaralı Günçe Kısa koşudan beşincilikte ayrıldı. 4 numaralı Pak Elif Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Radyo Spor'dasınız, ben Vedat Parlak ve telefon hattımızda da sevgili İrfan 25 var. Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk ama bir ara vermek zorunda kaldık. İrfan tekrar merhaba.
1: Tekrar merhaba.
0: İrfan, son olarak şunu sorabilir miyim? Şimdi aslında Fenerbahçe herhalde en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. 5 maçta sadece 7 puan toplayabildi. Oyun olarak da baktığında taraftarın çok umut veren bir oyun da yok ortada. Ya bu gidişat sence nereye doğru gider? Milli araya kadar Fenerbahçe bu durumu idare edebilir mi? Sayın Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal istifa ettiğinde bir açıklaması vardı. Ben burada olduğum sürece kalacak gibi. Ne diyorsun? Yani gözlemin ne, ya da hiç konuşabildin mi kimseyle bugün kulüpten? Nasıl bakılıyor bu 5 maçta 7 puana?
1: Tabii herkesin beklentisi daha fazlaydı ama tabii büyük bir moral bozukluğu da yaşanıyor kulüpte. Ama diğer tarafta

0: anda bir teknik direktör değişikliği söz konusu değil. Şimdi herkes Eyüp Spor maçına odaklanmış durumda. Eyüp Spor maçını kazanıp Milli Ara'ya öyle girmek istiyor Fenerbahçe. Milli Ara'da neler olur hep birlikte göreceğiz. Ama Fenerbahçe'de değişmesi gereken bazı noktalar var. Burada teknik heyetin kendisini geliştirmesi, düzeltmesi gereken noktalar var. Oyuncuların kendini düzeltmesi gereken noktalar var. Tabii Milli Ara'da Fenerbahçe gerekli müdahaleler yapılacaktır yönetim tarafından. Yarayı da sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki dünkü

0: Evet, yani İsmail Hoca'nın başkanı tartışmalı. Çünkü şimdi biz galibiyeti hak ettik şeklinde bir ifade kullandı ama yani bence Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın maç sonu puan kaybını sahadaki oyun problemlerine ve teknik tercihler yerine saha zemini ve uzatma süresini bağlaması bence yanlış. Fenerbahçe evet önemli iki tane önemli pozisyon kaçırdı. Genduzi'de işte Kerem'in direkten dönen topu var, Greenwood'un direkten dönen topu var ama Gaziantep'in de etkili pozisyonları vardı. Yani kale ağzından kaçırdı, işte Archie Brown'un son anda müdahale ettiği, aslında ondan da net pozisyonları vardı. Bence Sayın Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kendi yaptığı değişiklikleri, oyun varyasyonları ve karşılaşma içerisindeki alınan kararları bence konuşması gerekir basın toplantısında. Ya bununla ilgili değerlendirmeler yapmasının daha doğru tercih olacağını düşünüyorum. Yani mesela dünkü maçı hakem kararlarına bağlayamazsınız. Yani son 3 dakika ve 8 dakika durmuş maç. Mehmet Türkmen 3 dakika uzatmış. Şimdi bunu tartışabiliriz. Ama sen 93 testler ne yaptın diye insandan sonra yani özellikle 80 son 20 dakika yine Fenerbahçe'nin az önce söyledi. Gol beklenti oranı 0.21. Yani Greenwood'un direğe vurduğu dışında çok fazla etkili atak gerçekleştirmemiz. Ya oyunu tercihlerini yapıyorsun. 87'de Bartu giriyor, İsmail çıkıyor. Yani orada forvet al, biraz baskı uygula. Bunların hiçbirini yapamadı Fenerbahçe.
1: Bak şimdi sorular var. Hemen istersen sana hızlıca sorayım gelen soruları. Fenerbahçe gibi bir takım deplasmanda 3 adet 6 numarayla başlamasına anlam veremedim diyor. Bunu sormuş bir dinleyicimiz sana ama cevapladın zaten. Diğer bir soru da şöyle. Kolay gelsin Vedat abi. İrfan abiye sorar mısın? İsmail Kartal sezonu tamamlayabilir mi demiş.
0: Vallahi bak şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe az önce söyledim. Oyunu geriye doğru gidiyor. Oyunun gelişmesi gerekirken tam aksine geriye gidiyor. Oyunun oyuncuların fiziksel anlamda gelişmesi gerekirken fiziksel anlamda iyi olan futbolcu geriye doğru gidiyor Fenerbahçe'de. Yani ne gelişim var ne oyuncağın fiziksel anlamda gelişimi var ne de oyunda bir gelişim var. Aslında tamamen geriye doğru gidiyor. Yani şu tablo çok iyi bir tablo ilerisi için Fenerbahçe adına umut vermiyor. Yani sezonu tamamlayabilir mi? Şöyle bir şey olur. Deyip spor maçını kazanır. Milyar'a o şekilde girer. Ardından milli arada Fenerbahçe çok yoğun bir fikstür bekliyor. Galatasaray derbisine kadar oynanacak tüm mücadelelerde kazanır. Ardından Galatasaray kazanırsa o zaman sezonu görür. Sezon sonunu görür ama orada bir şey durumunda artık tabii ipler tamamen kopabilir. Ama şunu net bir şekilde görüyoruz. Yani şu net. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'la oyuncular arasındaki bağın koptuğunu görüyoruz. Onu söyleyeyim. Yani buradan sağlıklı bir ilişki çıkabilir mi? Pek zannetmiyorum. İleride düzelebilir mi? Gerekli müdahaleler yapılırsa düzelebilir. Ama bunun içinde biraz çaba göstermek gerekiyor. Ama şu aşamada görünen tablo bu ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi pek de kolay değil.
1: Peki. İrfan çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler.
1: Evet, İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Bir Fenerbahçe değerlendirmesi aldık kendisinden. Hem de son gelişmeler neler, bilgiler neler, onlara da baktık. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Gelen mesajlarınız var, onları okumaya devam edeceğim. Birazdan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor bağlantılarımız da olacak. Yani sorularınız varsa gönderin lütfen, ben de gelen mesajları yayında okuyabilirim. Ve böylelikle sorularınızı da cevaplandırır muhabir arkadaşlarımız. Bu nedenle tekrar edeyim, 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 500

0: 99 liraya çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 21.14 oldu saatlerimiz. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız ve programımızın akışı içerisinde şimdi bir Galatasaray bağlantısı yapmak istiyorum. Galatasaray hafta sonu önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bir derbi. Önemli bir deplasmana gidiyor ve tabii özellikle bu hafta oynanan futbol ve sonuç itibariyle Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle kazandığı belki Galatasaray, ama özellikle üretkenlik anlamında belki sıkıntı yaşamasa da bitiricilikte çok önemli sıkıntılar yaşadığı görülüyordu. Benim en azından yorumum böyle. Bakalım Osimhen'in dönüşü ne zaman olacak? Galatasaray'daki son gelişmeler neler? Anadolu Ajansı'nın başarılı muhabiri, Galatasaray'ı yakından takip eden bir isim sevgili Emrah Oktay bizimle birlikte. Emrah merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim, sana da iyi akşamlar dilerim. Evet, hafta sonu Trabzonspor deplasmanında olacak Galatasaray. Önce şunu sormak istiyorum. Bu hafta 1-0'lık galibiyet. Maçı nasıl buldun? Önce onu merak ediyorum. Sonra buraya geçeriz.
1: Tabii abi, yani Galatasaray'da özellikle Osimhen'in yokluğu oyununu çok etkili. Özellikle hem oyun sistemini, hem oyuncuların performansını, hem de skoru çok etkiliyor ki Galatasaray'ın Deniz Gül ilk kez ilk 11'de oynadı. Rafael Leao ilk kez ilk 11'de oynadı. Deniz'in performansı beğenilse de skor anlamında, gol atma, farkı açma anlamında eksik kaldığını gördük. Tabii ki burada Kocaelispor kalecisi Serhat'ın da başarılı performansının etkisi de var tabii ki. Yani iyi kurtarışlar yaptı. Direkten dönen toplar vardı. Ama ne olursa olsun Galatasaray yaklaşık 30 metreden stoperin attığı bir şutla kazanabildi. Kazanmasaydı bambaşka bir şey konuşurduk şimdi. Ama kazandığı için bazı sorunlar halının altına süpürülmüş gibi gözüküyor. Burada bu sorunlardan şöyle bahsedebiliriz. Transferlerin geç gelmesini, ciddi bir şu anki skor anlamında, Osimhen'in olmadığı bölümde skoru bulma anlamındaki sıkıntıya birinci etken olarak sayabiliriz. Çünkü baktığımızda Beşiktaş'ın transferleri, Trossard çok ciddi şekilde skor katkısı veriyor. Vlahovic'in skor katkısı var. Diğer tarafta Salah'ın Trabzonspor'da skor katkısı var. Fenerbahçe'ye baktığımızda Vedat Muriç yeni transfer, onun katkısı var, ama Galatasaray hala yeni transferlerinden bir gol ya da asist katkısı alamadı. Bu da Galatasaray yönetimini eleştirilmesinin neden olabilecek etkenlerden birisiydi.
0: Evet, ben de katılıyorum, ama burada hani tek bir oyuncuya endeksli bir oyundan mı bahsedebiliriz, yoksa ben açıkçası Osimhen'i çok hani standart üstü bir oyuncu olarak gördüğüm için onun yokluğu bu kadar çok hissedilir, zaten her takımda hissedilir diye düşünüyorum. Nasıl değerlendirirsin?
1: Tabii ki, yani burada ben tek bir oyuncuya bağlı bir sistemden

0: bahsetmiyorum. Galatasaray evet. pozisyona girmedi mi? Girdi. Biraz önce de bahsettiğim gibi Kocaeli Spor kalecisi Serhat'ın gerçekten her ne kadar yediği gol biraz şanssız olsa da aslında Galatasaray'ın çok daha erken gol bulmasını önüne geçen isimdi. Osimhen kalitesindeki futbolcuları hangi takımda eksik olursa olsun o takımın performansını etkiler. Yani bugün Harry Kane'i çıkarın Bayern Münih'ten, o da ciddi bir performans sıkıntısı yaşanabilir. Aynı şekilde Manchester City'den Haaland'ı çıkardığınızda da aynı sorunları yaşayabilirsiniz ki onların kadrosu çok daha derin ve kaliteli. Ona rağmen sıkıntı yaşanabilir. O yüzden özellikle Galatasaray'ın oyununda, oyun karakterinde çok büyük yeri olan Osimhen'in olmadığı bir zaman aramaz demek futbolun doğasına aykırı. Yani Osimhen gibi bir futbolcuyu her takım arar. Biraz önce bahsettim. Sadece attığı goller değil, takımın oynama şekli, etrafındaki oyuncuların performansını da yükselten bir oyuncu. O yüzden burada eksi yazmaz ama şunu söylemek lazım. Okan Hoca'nın yeni transferlerle alakalı söylediği, sadece Batrakov'un hazır geldiği, Deniz'in, Leao'nun, Stoper Bitsiabu'nun henüz hazır olmadıkları yönünde bir rapor olduğu ellerinde. Burada daha erken gelseydi bu transferler daha iyi olur muydu sorusu insanın aklına geliyor ama tabii ki artık transfer sezonu kapandı, kadrolar kuruldu. Günün sonuna baktığımızda Galatasaray Süper Lig'de lider. Beşiktaş'ın bir puan önünde. Son 4 sezonda şampiyonluk için çekiştiği Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde. Milli araya da lider girmek için önünde Trabzonspor maçı var. Trabzonspor'un da çok iyi günlerden geçtiğini söyleyemeyiz. Erkan bir teknik direktör değişikliği oldu. Orada son maçını kaybeden bir Trabzonspor var ki ligin dibindeki Konyaspor'a kaybettiler. O yüzden iki takım açısından da milli maç arasına girerken alınacak bir galibiyet çok değerli. Galatasaray liderliğini sürdürebilir. Trabzonspor'da bir derbi galibiyetiyle aslında moral bulabilir. O yüzden gerçekten heyecanlı, mücadele gücü yüksek ve ben iki takımın da skor bulabileceği bir karşılaşma bekliyorum açıkçası.
1: Peki şimdi sen de söyledin, ben de söyledim, ne kadar önemli bir oyuncu olduğundan bahsettik Osimhen'in. Osimhen ne zaman dönüyor Emrah? Bilgiler neler?
0: Aslında Osimhen'in ilk sakatlandığı anda biz Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışacağını tahmin ediyorduk. Galatasaray sağlık heyetinin ve teknik heyetinin birinci hedefi Trabzonspor maçı. Burada Lemina da aynı şekilde benzer bir sakatlık yaşadı. Ama Lemina'nın yaşı ve fiziksel durumu, daha önceki yaşadığı sakatlıklara baktığım zaman ben yetişmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Ama Osimhen gençliği, özellikle Galatasaray'a olan bağlılığı ve oynama azmiyle Trabzonspor maçında sahada olacağını tahmin ediyorum. Baktığımızda tabii ki Osimhen çok önemli bir futbolcu. Galatasaray açısından, skor açısından çok önemli ama diğer taraftan Leao'nun ve Deniz'in de yavaş yavaş takıma alışma evresinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden Galatasaray hücum attı. Biraz önce yaptığımız eleştirilerden bağımsız geçen sezonun başına göre çok daha nitelikli ve derinlikli olduğunu görüyoruz. O yüzden Osimhen yetişmese bile Galatasaray bir şekilde bu maçın baskısını, stresini, büyüklüğünü kaldırabilecek oyuncularla sahada olacaktır.
1: Aslında burada tabii sanki milli ara hedefleniyor gibi değil mi? Yani milli aradan dönüşte artık çok daha sağlıklı, bir risk edilmeyip çok daha sağlıklı dönebilir ama sen kadroda olacağını düşünüyor musun?
0: Açıkçası ben düşünüyorum. İlk 11 başlamasa bile evet. Özellikle
1: ihtiyaç halinde.
0: İhtiyaç halinde son 20 dakikası, yarım saatinde biraz da kendini takınarak, çünkü kasık bölgesinde bir sakatlığı var. Biraz da kendini takınarak süre alacaktır diye tahmin ediyorum. Biraz önce bahsettiğim iki takım açısından da önemli olması, maçın galibiyetin önemli olması. Çünkü her ne kadar Okan Hoca bazı şeyleri şakaya vursa veyahut da gülerek anlatsa da Galatasaray taraftarının yaşayabilirsiniz.

0: yaşanan 4 sezon üstte şampiyonluğa rağmen en ufak bir puan kaybına tahammül olmadığı ortada. Çok sert eleştiriler yapıldığı ortada. Burada kazanarak devam etmek isteyecektir Galatasaray ki Okan Hoca da Galatasaray'ın başındaki 150. maçına çıkacak. Onu da o heyecanı yaşayacak.
1: Emrah, bir de merak ettiğim şu, bu sezon özellikle işte transferler, yeni transferlerle birlikte Leroy Sané'nin çok daha az forma giydiğini görüyoruz Galatasaray'da. Bundan mutsuz olduğu haberleri de çıkıyor. Kaldı ki işte milli takıma da davet edilmedi. Milli arayla ilgili. Bilmiyorum orada netleşti mi o milli kadro, onu da bilmiyorum Almanya'da, ama şu ana kadar o çıkan kadroda bir davet söz konusu değil. Bundan bir rahatsızlığı var mı Leroy Sané'nin, ya da bundan sonraki işte Okan Buruk'un planlarında ilk 11'inde çok görmeyecek miyiz Leroy Sané'yi?
0: Yani yaklaşık 10 milyon 11 milyon euro alan bir futbolcu için planlarda göremeyecek miyiz demek biraz Galatasaray açısından sıkıntıya neden olabilir. Sané'nin kalitesi tartışılmaz olmaz ama baktığımızda skor katkısını Galatasaray'a yeterince verdiği söylenemez. Özellikle Sporting maçında o değerlendiremediği pozisyon gerçekten moralleri düşürdü. Sané'nin de kendi performansından memnun olduğunu düşünmüyorum. Mutsuzluğu varsa da buna vardır mutsuzluğu. Yani Okan Hoca'nın haksız bir şekilde kendisini kestiğini söyleyebilecek bir oyuncu değil. Alman basınında Sané'nin milli takıma çağrılmayacağı yönünde bazı haberler var, ama şunu da söylemek lazım. Sané Türkiye'ye geldiği andan itibaren Alman basının Sané'ye karşı çok ciddi bir şey var, cephe almışlık durumu var. Çünkü Türkiye'ye gelerek aslında çok ciddi bir geri adım attığını, kariyerinde büyük bir düşüş yaşadığını iddia ediyor Alman basını. Ama şunu da gördük, Sané olmadığı zaman da Alman milli takımının üretkenlik anlamında, hız anlamında veyahut da diğer hücumdaki çeşitlik anlamında da sıkıntı yaşadığını gördük. Tabii ki burada bir ara biliyorsun Nagelsmann almamıştı kadroya, ama sonra çağırmak zorunda kaldı. Bakalım bu yeni teknik direktör Klopp'un şeyi ne olacak tercihi, ama mevcut formuna baktığımız zaman çağrılmama ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. Ama mutsuzluk konusunda Okan Hoca'nın kararlarından ziyade bence kendi performansından dolayı bir memnuniyetsizlik yaşasa sen çok daha doğru bir karar vermiş olur. Yani hocayı suçlamak en kolayı burada.
1: Peki bu şeyde devre arası diyorum ama değil tabii ki ya, milli arada mesela ülkelerinin milli takımına gidecek oyuncular var. Bunlardan biri Osimhen olmayacak mı?
0: Ben Osimhen'in olmayacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Lemina ve Singo da milli takıma gitmeyecektir. Ama onun haricinde Galatasaray'ın çok fazla milli oyuncusu var. Orada çalışmalarını yaparken biraz zorlanacaktır. Altyapıdan oyuncu dahil ederek çalışmaları devam edecektir Okan Hoca.
1: Emrah, son sorum da zeminle ilgili olsun. Galatasaray son maçını milli aradan önce deplasmanda oynayacağı için zeminle ilgili de bir çalışma başlattı değil mi?
0: Evet. Yani sezon öncesinde konuştuğumuzda zeminin Kasım ayına kadar toparlanacağı, yani İstanbul'daki hava sıcaklıkları fiziksel şartlarından dolayı bu arena tipi stat olduğu için çok fazla güneş almaması, çimlerin çok fazla havalanmaması, birçok etken var. Sayın Bora Bahçetepe o da yakın zamanda bir trafik kazası geçirdi. Galatasaray Kulübü'nün stattan sorumlu yöneticisi. Toparlanacağını söylemişti ama ani bir kararla zemin kaldırılıp yeni bir zemin çim çalışması yapılıyor. Son dönemde tabii ki dışarıdan bakıldığı zaman şunu görmek mümkün. Bazı seyrek alanlar görüyorduk. Bunun bazen yanlış aktarıldığını da söyleyebilirim. Çünkü işte kumlama çalışmaları yapılıyor. Çimin köklerinin daha sağlıklı olması için. O kum atılan yerler sanki orada çim yokmuş gibi görünüyor ama aslında çim var. Tabii ki böyle bir kamuoyunda bir eleştiri vardı zeminle alakalı. Demek ki bir eksiklik gördüler ki yenileniyor. Tabii ki bu İspanya Süper Kupası'nın oynanma durumu da var Ramsar'da. Onunla alakalı da önden bir çalışma yapılıyor olabilir. Ama şu bir gerçek. Galatasaray kısa süreye, tabii ki kısa bir süre var milli maç arası, bir zeminin oturması için yetiştirebilirler mi? Açıkçası ben çok zor görüyorum ama bir şekilde çalışma başlatıldı. Hatta bugün bazı haberlerde gördüm, meslektaşlarımız yazmış, milli maç dönüşünde bir iki maçı başka statta oynama gibi bir ihtimalden bahsediliyor. Böyle bir şey varsa bence çok yanlış bir karar alınmış diye düşünüyorum şimdi alakalı.
1: Bakalım, yetişmezse dediğin gibi gerçekten önemli bir risk de olabilir ama belki bir şey yapılmıştır. Hani artık bilimsel anlamda gelişmelerden de faydalanarak belki daha çabuk olması sağlanabilir. O ışık vesaire meseleleri var ya, o açıdan söyledim.
0: Zaten bütün dünyadaki önemli teknolojik aletlerin hepsi ülkemizdeki statlarda var. Bunlar işte ultraviyole ışıklar, 12 saat aralıklarla zemine sürekli suni güneş ışığı veriliyor. Aynı şekilde zeminin her yerinde büyük fanlar var. Yani burada en sıcaklık haricinde rüzgar da çok önemli. Çimin sağlıklı kalabilmesi için, özellikle mantar hastalıklarıyla alakalı yaşanmaması için zemin sürekli havalandırılıyor. Tabii ki bunun için bu hem bir maliyet hem de zeminin yeteri kadar iyi olmaması neden oluyor ama işte benzer koşulları Avrupa'da da görüyoruz. Onlar yapabiliyor. İşte bununla alakalı hava sıcaklıkları öne sürülüyor. Daha sıcak yerlerde de çimin daha sağlıklı olduğunu gördüğümüz yerler var. Burada bir eksiklik var. Eksiklik olmasa Eylül'ün ortasında Galatasaray gibi bir kulübün 4 sene üstte şampiyon olmuş, işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın sahasının kaldırılmaması lazım. Demek ki bir eksiklik var ki bunu gidermeye çalışıyorlar.
1: Peki, bu arada Sayın Bahçetepe'ye biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok teşekkür ediyorum Emrah.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Emrah Oktay bizimle birlikteydi. Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri, bir kez daha teşekkür ediyoruz sevgili Emrah. Bize son bilgileri aktardı. Osimhen belki kadroda olabilir ama Trabzonspor maçında 11 olması beklenmiyor dedi. Özellikle bu öne çıkan, sohbetimizden öne çıkan bölümdü. Osimhen'in devre arası da dilime dolandı ama milli arada daha da belki kendine gelerek milli ara sonrasında hiç riske edilmeden gitmesi bekleniyor. O noktaya kadar oynamaması bekleniyor ama yine söyleyelim, eğer ihtiyaç olursa diye kadroya alınırsa Trabzon'da, eğer gol anlamında işler yolunda gitmezse belki o zaman Okan Buruk Osimhen'den faydalanmak isteyebilir. Yani o riski de göze alabilir diye düşünüyor sevgili Emrah Oktay. Teşekkür ediyoruz bir kez daha Emrah ve artık ilk bölümü tamamlamak üzereyiz. Birazdan yarış başlayacak ama yarışa gitmeden önce birkaç mesaj var, hemen onları okumak isterim. Ne demiş dinleyicilerimiz? Bence Galatasaray'ın rakiplerinden farkı şu. Takımlarımız maalesef organize ataklar geliştirip forvetlerini yeterince besleyemiyorlar. Lakin Osimhen rakibi öyle bir parçalayıp ısırıyor ki beslenemese bile tek başına galibiyeti getirebiliyor. Bence Türk takımları için en ideal forvet demiş. Sevgili İsa'dan gelmiş bu mesaj. Teşekkür ediyorum. Bir Beşiktaşlı olarak Gündüz ve Skriniar'da biraz agresiflik görmeye başladım diyor. O seviye arttı diyor. İsmail Hoca'nın açıklamalarına kimsenin inandığını sanmıyorum diyor. En büyük açığı 16-4 konusunda yaptı bence Fenerbahçe demiş. Peki. Sevgili Erdal Çorlu'dan, bence Trabzon yönetimi çok doğru karar verdi. Yabancı ama bizim ligi çok iyi tanıyan bir hocayı takımın başına getirdi diyor. Fenerbahçe ile ilgili de bu sene de Fenerbahçe çok başarılı olmayacak diye düşünüyorum diye de eklemiş. Teşekkür ederim. Bir başka mesaj, Vedat Bey, Fenerbahçe taraftarının ne oynanan futboldan ne de gelecekten umudu yok. Ligin yeni takımları Ahmetspor, Çorum Futbol Kulübü maçları bile daha zevkli. Fener'de ruh yok, hırs yok, umut yok. İsmail Can'ın geçmişindeki başarısı neydi ki şimdi Fenerbahçe'nin başına getirildi diyor. Ankara'dan Ali düşüncesini böyle paylaşmış. Kolay gelsin Vedat abi. Ha, bunu sormuştum. Sezon tamamlanır mı sorusu. İrfan da düşüncesini söylemişti. Merhaba, iyi akşamlar. Eşimle birlikte yolculuk yapıyoruz. Her zamanki gibi sizi zevkle dinliyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim demiş. Sevgili İbrahim Özdemir'e buradan selamlarımızı, eşine de saygılarımızı gönderelim. Teşekkür ediyoruz mesajlar için. Yarış başlamak üzere, kısa bir yarış arası verelim. Ardından bir nefesleneyim ben. Dönelim, Beşiktaş ve Trabzonspor gündemlerini de paylaşacağım sizlerle. Bu arada sizler mesajlarınızı atabilirsiniz. Hem Trabzonspor'la hem Beşiktaş'la ilgili varsa sorularınız muhabir arkadaşlarımıza ileteceğim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Şansoy'da kullarında 1 numaralı Bekata, 9 numaralı Tisubey, 6 numaralı Dilinin Gücü ve 12 numaralı Gölge Adam. Kaldı start girişinde şimdi Tisubey baksa yaklaştı.

Bisu Bey de bu koşuyla beraber 4. yarışına çıkmış olacak. Zumrad'ı Bisu Bey daha önce 3 kez start aldı. Son yarışında 3.lüğü var. 13 numaralı Alparslan'ın tayı değişen jokeyi Nevzat Avcı ile katılacak koşuya.

Begata için dış sertlenmiş bir numaralı Begata için. Disubi'nin yerini alması için hazırlıklar sürüyor. Henüz baksa giriş yapmadı.

Değerli izleyenler, 9 numarada Disu Bey yarıştan çıkarıldı. 9 numarayı kayıttı Disu Bey. Bu koşuda startı almayacak, yarıştan çıkarıldı. 9 numarada Disu Bey. 12 numaralı Gölge Adam ve 6 numaralı Deli'nin Gücü. Baksa yöneltilecek, Deli'nin Gücü yerini aldı. 1 numaralı Bekata da start gerisinde. Altı numaralı Deli'nin Gücü box içindeki yerini aldı.

Kocaeli Kartepe'de bu koşuyla beraber yarış programı tamamlanacak. Gölge Adam ve 1 numaralı Bekata start gerisinde. 2 değişiklik var bu koşuda. 1 jockey değişikliği, 1 de çıkan at var. 9 numaralı Disu Bey start gerisinde yarıştan çıkarıldı. 13 numaralı Arpaslan'ın tayına da Muhammed Mirbilgin yerine Nevzat Avcı binecek bu koşuda. Teyzeoğlu Kayaların Aslanı, Şensoy, Selçukzade, Asral, Pamir Aslanı, Deli'nin Gücü, Tümerk, Arpaslan'ın tayı, Topluser, Cihandere, Altın Nokta ve Mavi Hakan box içindeki taylar. Bekate ve Gölge Adamsa start girişinde

0: 12 numaralı gölge adam da yarıştan çıkarıldı değerli izleyenler. Böylece iki safkan yarıştan çıkmış oldu. 12 numaralı Süleyman, 12 numaralı gölge adam start almayacak. Şimdi kapaklar açıldı. Kocaeli'de 8. ve son koşu için start verildi. Yarış başladı. 3 safkan liderlik için öne atak yaptı. 11 numaralı Teyzoğlu geldi. Aldı yarışın liderliğine 11 numaralı Teyzoğlu. Farkı da şimdi bir boya kadar çıkardı. Dışarıda 1 numaralı Bekata, içeride 13 numaralı Alparslan'ın tayı var. Yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Derin'in gücü geldi. Bir boy kadar geride 10 numaralı Mavi Hakan. İçeride 2 numaralı Selçukzade. Onun dışından da şimdi temposunu yükseltti ve öne atak yapan safkan 2 numaralı Selçukzade oldu. Yarışta son 600'e yaklaşılıyor. 11 numaralı Teyzoğlu'nun liderliği sürüyor. Dışarıda 1 numaralı Bekata var. 3.'lükte 13 numaralı Alparslan'ın tayı yer tuttu. Orta kulvarda 10 numaralı Mavi Hakan. İçeride 6 numaralı Derin'in gücü. En dış kulvarda 8 numaralı Cihandere var. Cihandere'nin yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. İçe yakın ilerleyen 6 numaralı Derin'in gücü. Onun dışından şimdi ön atak yaptı. 3 numaralı Topluser. En dış kulvarda 15 numaralı Tümerk var. Tümerk'in yarım boy kadar gerisinde orta kulvardan 4 numaralı Altın Nokta geldi. 11 numaralı Teyzoğlu bir boy farklı önde. 1 numaralı Bekata yakın takipte, içeride yine 13 numaralı Alparslan'ın tayı var. 3 boy kadar geriden öndeki mücadeleye 10 numaralı Mavi Hakan'la beraber 8 numaralı Cihandere de ortak olma çabasında. Son 200'e yaklaşılıyor yarışta. 11 numaralı Teyzoğlu ve içerideki 13 numaralı Alparslan'ın tayı arasında mücadele var. Bu iki safkanın mücadelesi son 200'e girilirken de devam ediyor. İçerideki 13 numaralı Alparslan'ın tayı farkı bir anda 1.5-2 boya kadar çıkardı. Daha geriden 11 numaralı Teyzoğlu'nun, en dıştan 15 numaralı Tümerk'in de atakları var. Orta kulvardan da şimdi temposunu yükseltti ve 3 numaralı toplu Serdiğine gelme çabasında ama bariyer dibindeki 13 numaralı Alparslan tayı 3 boy farklı koşuyu kazandı. 15 numaralı Tümerk ve 3 numaralı Topluser arasındaki ikincilik kararı foto finish resminde belli olacak değerli izleyenler. 14 numaralı Kayaların Aslanı ve 1 numaralı Bekata da yine dördüncülük için fotoyu beraber geçti. Koşuyu 13 numaralı Alparslan'ın tayı Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağıda yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
8: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
9: Merhabalar, merhabalar abi.
8: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Premier Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia içinde. O başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
2: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Sevgili dinleyiciler, programın ikinci bölümündeyiz artık ve yavaş yavaş Beşiktaş ve Trabzonspor gündemlerine de bir bakalım istiyorum. Evet, Beşiktaş'ı konuşacağız. Sevgili Burak Alaca bizimle birlikte olacak. Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Radyo Spor'da da programlarıyla zaten. Burak'ı sizler de yakından tanıyorsunuz. Burak, merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, YouTube kanalında da Beşiktaş'la ilgili özel haberler, özel yorumlar yapıyorsun. Bugün de bizim için o yorumlarını yapmanı rica edeceğiz.
1: Elbette.
0: Evet, şimdi önce şeyle başlayalım mı? Beşiktaş'ta tabii bir yönetim değişikliği olacak. Şöyle daha doğrusu, yönetim başkan değişmeyecek ama yönetimde bir değişiklik yapmak istiyor başkan.
1: Bu bence bir hani pekiştirme diyebiliriz. Biraz daha yönetim kurulunda belki mali olarak eli güçlendirmek için ya da işte mevcut yönetim kurulunu tazelemek için, ki biliyorsun hani bir önceki seçimde Hüseyin Yücel'in de girdiği seçimde yönetim kurulu listeleri vesaire sadece bir ay içerisinde taraflar tarafından düzenlenmişti. Şimdi biraz daha geniş vakit varken burada yönetim kurulunu pekiştirmek, biraz daha eli güçlendirmek istiyor Serdar Odalı. Takım iyi giderken tabii ki bir rakibi de yok. Burada güven oylarını alıp tekrardan başkanlık sürecini arttırmak için böyle bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, bununla ilgili bir açıklama gelecek mi? Yani bekliyor musun şu birkaç gün içinde? Muhtemelen Serdar Adalı eğer yeni yönetimini de herhalde tanıtır diye düşünüyorum, yönetim adaylarını.
1: Evet, birkaç gün içerisinde açıklama bekliyorum. Yeni yönetim kurulunda üyeler kimler olacak? Şube sorumluları diğer branşlarda değişecek mi?
0: Kulağına gelen bir şey var mı?
1: Yani şu an için çok radikal bir şey beklemiyorum, onu söyleyebilirim. Hani yönetim kurulu içerisindeki kişiler değişebilir ama mesela basketbol şubede mesela değişiklik beklemiyorum. Orada Özkan Arslan'ın da sevgili Özkan Bey'le devam edeceklerini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yönetim kurulu birazdan mali olarak güçlendirecek. Orada finansman yaratabilecek kişilerden birkaç tane ekleme gelebilir. Burada işte Tera Holding'in biliyorsunuz daha önce sponsorluk anlaşmasında bir açıklama vardı. İstediğimiz zaman finansman yaratacaklar gibi bu tarz eklemeler gelecektir yönetim kuruluna diye düşünüyorum. Spesifik bir isim olarak şu an kulağıma gelen biri yok ama.
0: Peki. Perşembe günü Beşiktaş Marsilya karşısında olacak. Bu karşılaşma öncesinde var mı gelişme? Beşiktaş'ın nasıl bir 11 olur sence? Sen Marsilya'yı da yakından takip ediyorsun biliyorum. Bu maça dair düşüncelerin neler?
1: Marsilya 5'ler iyi gitmiyor biliyorsun. En son Paris FC'ye yenildiler. Bir önceki hafta Monaco'ya. Bruno Genesio ile birlikte aslında umutlu bir sezon başlangıcı yaptılar ama biliyorsun kadroda çok dağılış oldu. Aubameyang ayrıldı. Quinton Timber ayrıldı. Balerdi'yi Roma'ya yolladılar. Ciddi anlamda güç kaybettiklerini söylemek lazım. Lig'de de iyi gitmiyorlar. Yani aslında kura çekilirken Marsilya birinci turdan biraz ürpertici gibi gözükse de şu an Beşiktaş özelinde dönem itibariyle çok iyi denk geliyor. Beşiktaş ve favori olduğunu söyleyebilirim. İlk 11'de de hani Vlahovic'in de işte Erzurumspor maçındaki ilk 11'in aynını bekliyorum. Burada Altaray ile iyileşerek Rıdvan değişebilir. Yangiro ile Vlahovic değişecektir ama işte Vlahovic, Černi, Çosak, Orkun Salih, Onay tam savunmada yine Agbadu, Emirhan ya da Calo, Emirhan sağda, Mourinho solda, Rıdvan ya da Altaray ikilisinden biri kaydede mi belki kombinini görmemiz aynı muhtemel.
0: Evet, bu karşılaşma Beşiktaş açısından tabii çok önemli bir karşılaşma. Yani başlangıcı iyi yapmak istiyor Beşiktaş. İyi de futbol oynayarak başladı sezona Beşiktaş. Sen bu karşılaşmaları bekliyorsun. Sence kazanabilir mi Beşiktaş?
1: Yani bence Beşiktaş maçta favori. Marsilya karşısında dediğim kötü bir Marsilya. Burada taraftarın da çok ciddi bir desteği var. Yani Beşiktaş tribünlerinin ne kadar moralli, ne kadar pozitif olduğunu son haftalarda görüyoruz. Sürekli dolu tribünler önünde oynuyorlar. Bu da uzun yıllar sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rekabetçi olacak izlenimi verdiği ilk sene. Vincenzo Italiano ile birlikte. İşte biliyorsun yakın geçmişte Konferans Ligi'nde başarısız denemeler. Yine UEFA Avrupa Ligi'nde kısa süren serüvenlerin ardından Beşiktaş taraftarı inanacaktır. İyi bir görüntü var. O yüzden favori olduğunu söylemek gayet mümkün.
0: Peki. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ta özellikle belli bölgelerde oyuncuların çok fazla yorulduğu yönünde de bir şey vardı biliyorsun. Bu maçta yani Avrupa'da bir rotasyon bekliyor musun?
1: Ya şimdi biz hemen sonrasında milli ara olacağı için açıkçası bir rotasyon beklemiyorum. Milli arada Beşiktaş'ın bol bol oyuncu dinlendirecek vakti olacaktır. Milli ara çıkışında Süper Lig'de biraz daha rahat rakiplere karşı belki Endidi, Salih Özcan gibi rotasyonlar da görebiliriz zaman zaman ama dediğim gibi Avrupa'da açılış maçı takımın da morale ihtiyacı varken burada iyi başlamak adına bu maçta rotasyon beklemiyorum.
0: Peki, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Burak Alaca'yla konuştuk Beşiktaş'taki gelişmeleri. Beşiktaş tabii işler yolunda gidiyor Beşiktaş'ta. Yolunda gidince de çok fazla böyle aman aman üzerine konuşacak çok fazla konu olmuyor. Onu da söyleyeyim. A-Spor'da açıklandı bugün milli arada başkan Serdal Adalı basın toplantısı düzenleyecekmiş diyor. Sanıyorum ayın 24'ünde demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim bu bilgi için. Benim bilgim yoktu. Sevgili Sertan'dan gelmiş. Sertan Eroğlu'na teşekkür ederim. Vedat Bey merhabalar. Uğur ben İstanbul'dan yazıyorum. Beşiktaş'ın oyun konsantrasyonunu, oyun bütünlüğünü ve modern futbola olan uyumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir de İsmail Kartal'a fazla yüklenildiğini düşünüyor musunuz? Çünkü daha sezon başında İsmail Kartal hakkında olumsuz düşünceler mevcuttu. Bunları duyuyorduk. Ben İsmail Hoca'nın üzerinde bu tür yorumların da dolaylı ya da doğrudan baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Teşekkürler demiş. Sevgili dinleyicimize ben de teşekkür ederim güzel mesajı için. Şimdi birincisi de Beşiktaş'ın oyunu. Kesinlikle çok iyi bir oyun. Şu anda ben çok net söyledim fikrimi birkaç gün önce de. Bence Türkiye'de en iyi oyun oynayan takım Beşiktaş şu anda. Yani hiç tartışma yok bu konuda. Ancak burada benim küçük bir hatırlatmam olacak. Geçen sefer işte bu fikrimi söylerken de yine bu hatırlatmayı yapmıştım. Beşiktaş sezonu çok erken açmak zorunda kaldı. Midtjylland maçıyla ve ben hatırlıyorum Vincenzo Italiano'nun bir açıklaması vardı. Yani biz aslında Midtjylland karşısında fiziksel kalitenizi eğer ortaya koymazsanız Midtjylland'ı yenmeniz geçmeniz zordu. O yüzden de biz çok erken başladık idmanlara, çok sıkı idmanlar yaptık dedi. Yani yüklemeleri biraz erken yaptı Beşiktaş, işin özü bu. O da ilerleyen süreçte bir sıkıntı yaratır mı Beşiktaş'a bunu bilemiyorum. Mesela bu milli ara en çok kime yaramadı derseniz Beşiktaş'a yaramadı. Bu kadar iyi giderken, istim üstündeyken Beşiktaş'ın yine kazanarak devam etmesi mümkün olabilirdi. Ama burada tabii 20 güne yakın bir aradan bahsediyoruz. Böyle olunca da şimdi o süreci Beşiktaşlı oyuncular o yüklemenin yapıldığı ve bu yüklemeyle beraber oynayarak geçirebilecekleri süreyi oynamadan geçirecekler. Dediğim gibi ilerleyen zamanda eğer oyun anlamında fiziksel anlamda düşüşler olmazsa ben Beşiktaş'ın bu oyununu çok beğeniyorum. Hatta yine aynı yere şeyi söyleyeceğim galiba ama Beşiktaş'ta bu fiziksel düşüşler yaşanmazsa, bu erken yüklemelerin sonucunda bir düşüş olmazsa form grafiğinde ben Avrupa Ligi'nde de çok önemli bir yerde olmasını bekliyorum Beşiktaş'ın. O yüzden de özellikle Burak Alacı'ya sordum bir rotasyon mümkün olur mu diye. O da milli arayı işaret ederek pek bir rotasyon beklemiyorum dedi. Mantıklı, ben de aynı şeyi söyleyebilirim ama yine de söylüyorum Beşiktaş Avrupa Ligi'nde emsallerine baktığımızda, yani diğer takımlara baktığımızda ben açıkçası çok fazla takım yok Beşiktaş ayarında, Beşiktaş kadar etkili oynayabilen çok az takım var gibi geliyor bana. O yüzden çok yukarıları görebilir. Yani finali hedefleyebilir bu yıl Beşiktaş. Bu oyunu devam ettirirse çok da iyi oyuncular aldılar gerçekten. Bir kere bakın ben hep şunu söylüyorum. Oyuncunun elbette kalitesi önemli, form düzeyi önemli falan ama bir de karakteri çok önemli. Yani pes etmeyen, kazanmak için mücadele eden oyuncular almak ve o oyuncuları da takımınıza yürekten bağlayabilmek önemlidir. Beşiktaş bunu yaptı, yani Trossard da yaptı, işte Vlahovic de yaptı. Vlahovic'i görüyorsunuz, yani her maça çıktığında saha içerisinde 40 yıllık Beşiktaşlı gibi mücadele ediyor. Ve saha içerisinde her şeyini veriyor. Çok önemli bir şey bu. Aynısını Trossard için söyleyelim. Yani bu yaşa gelmiş bir oyuncu ama hiç fark ediyor musunuz saha içerisinde onun yaşını ya da diğer oyunculardan bir eksiğini görebiliyor musunuz? O yüzden çok önemli bu. Osimhen o kadar güzel faul alıyor ki tebrik etmek lazım demiş sevgili İbrahim. Yani İbrahim iyi oyuncu Osimhen, tamam, yani diğer taraflarıyla siz eleştirebilirsiniz ama iyi oyuncu olduğu gerçeğini bir herhalde koymak lazım kenara. Ama şöyle de bakmak lazım Vedat abi, Beşiktaş'taki oyuncuların %75'i milli takımlarda oynuyor, dolayısıyla o düşüş çok mümkün değil bence demiş. Yok, ben o açıdan demedim. Şimdi bir zaman diliminden bahsediyoruz. Yüklemeyi erken yaptığınızda işte belli bir süre o sizi taşır ama o sürenin sonunda form düşüklüğü gelebilir. Bakın bunu bilerek gelecek diye de söylemiyorum. Hoca belki de her oyuncuya göre farklı bir yükleme yapmıştır. O da zaman içerisinde ya da Beşiktaş bu 13-14 kişilik 11'ini sayısını artırabilir. 10-15-16'ya çıkarabilir. O zaman o rotasyonlarla bu iş halledilebilir. Ama burada söylediğim şu. Aradaki o zaman dilimi var ya, o zaman dilimini Beşiktaş ligde oynayarak geçirebilmiş olsaydı üzerine puanının daha da koyabilirdi bu oyun devam edeceğim için. O mantıkla söylüyorum. Arada bir 20 gün kaybetmiş. En az 2-3 maç kaybetmiş olacak gibi. Kaybetmişten kastım şu. Zaman kaybedecek. Yani o 2-3 maçı da kazanıp belki 9 puan da cebine koymuş olabilirdi. Beşiktaş bu anlamda söylüyorum. Teşekkür ederim. Sizin de yine sorunuz için cevabı da elbette bu şekilde sizlerle paylaşmış olduk. Hemen şöyle bakıyorum. Birazdan bir Trabzonspor bağlantısı yapacağız. Thomas Rice geldi. Türkiye'de artık. Trabzon için, Trabzon'da daha doğrusu, Türkiye'den Türkiye'de dedik ama bir de üstüne Trabzon'da şu anda Thomas Rice ve onunla bir sözleşme imzalayacak Trabzonspor Kulübü. Tabii bu süreç çok önemli. Neden bu kadar uzadı? Yani niye bu kadar uzun süre sonra geldi? Bu da söylenebilir. Çünkü birkaç adaydan bahsediliyordu. Orada acaba önce başka adaylara gidilip sonrasında mı Thomas Rice tercihi yapıldı diğer adaylarla anlaşamayınca? Ne oldu? Bu süreç nasıl ilerledi? Bunu bir konuşalım. Trabzonspor'daki son gelişmelere bakacağız şimdi. Evet, Nihat Erence ile konuşacağız Trabzonspor'u. Kendisi Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Trabzon'u da yakından takip eden bir gazeteci abimiz. Nihat abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İyisin umarım.
2: Vallahi şükür diyelim. Biraz tabii hafta sonu bizim için biraz şeyli, fırtınalı geçmişti. Ama şu anda yeni hocanın gelmesi biraz o fırtınayı dindirdi gibi. Bu hafta biliyorsun çok da özel bir hafta. İstersen senin sorularınla başlayayım, ondan sonra devam edelim.
0: Yani bir kere ilk sorum sağlığın saatinle ilgiliydi. Onu söyleyeyim. Yani hayatta en önemli şey sağlık. Ondan sonra tamam Trabzonspor vesaire
2: Yani
0: konuşuyor ama bir şey söyleyeyim mi? Hangi Trabzonluya bunu sorsam Trabzonsporluya aynı cevabı alırdım. Nasılsın dediğimde biliyorsun yani Trabzon ne kadar iyiyse Trabzonsporlu da o kadar iyi galiba.
2: aynen dediğin doğru. Ya şeyde Trabzonspor Trabzon şehrinde bir hayat biçimi. Yani bu hani şey olsun diye böyle hani şu anda radyoda konuşuyorum diye söylemiyorum. Burada insanların genel yapısını az çok sen de tanıyorsun
0: Evet.
2: Trabzon insanını. Ya orada her şey Trabzonspor üzerine kurulmuş. Esnaf eğer işte hep klasiktir. Mesela maç pazar günü oynandı. Kazandıysa Trabzonspor pazartesi hani herkesin yüzünde gülücükler vardır. İşte okula öğrenciler gittiklerinde formaları mutlaka yanında taşırlar. Eğer öğretmenler izin verirse formaları sınıfa giyerler. Yani böyle güzel bir
0: Tamam.
2: ortam var. Tabii ki bu hafta sonu Trabzonspor adına pek keyifli geçmemiş. Konya mağlubiyeti biraz şehirde can sıktı ama orada çok çabuk atlatıldı. Şöyle çabuk atlatıldı. Trabzonspor'da ciddi bir teknik adam sorunu vardı. İşte beklentilerimiz aslında daha farklıydı. İşte İtalya'da görüşmeler oldu. Stefano Pioli ile artık anlaştı, geliyor derken orada bir problem oluştu. Onu da sonra bugün anlatmayacağım o problemi ama şu Galatasaray maçı bittikten sonra o problemleri inşallah Galatasaray maçı da Trabzonspor adına gönlüne göre olur. Ondan sonra orada yaşanan sıkıntıları da gündeme getireceğim. Sonrasında oradaki Pioli işi biraz sürüncemede kalınca hani biz kızıyorduk yönetime hiç B planınız C planınız yok mu diye. Orada hemen C planı devreye girdi. Daha önceden de Thomas Rice'la bir görüşme olmuştu.
0: Evet.
2: Direkt menajeriyle konuşuldu. Şartlar sunuldu. Thomas Rice şartlara evet dedi. Bunun üzerine başkanın özel uçağı Bulgaristan'a gitti bugün. İşte sanıyorum akşam 6 gibi Bulgaristan'dan aldı. 8 gibi de Trabzon'da oldu. Artık Thomas Rice tabii ki resmi bir takım açıklamalar olacak. Kamuyu aydınlatma platformuna bazı işte sözleşme süresi, yıllık garanti alacağı maaş bunlar mutlaka açıklanacak. Ama artık şu saatten itibaren şunu diyebiliriz. Thomas Rice, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü.
0: Evet, artık sözleşme imzalanmadı ama bunu söyleyebiliriz diyorsun.
2: Ya orada problem olacağını sanmıyorum. Zaten şartların çoğunda anlaşma sağlandı. Yani Orada biraz şöyle, hani dedim ya bazı şeyleri Galatasaray derbisinden sonra söyleyeceğim diye. Pioli ile şöyle bir sıkıntı oldu. Biliyorsun Hüseyin Çimşir, işte biz kendisine emanetçi teknik adam diye böyle bir esprili bir yaklaşımda bulunmuştuk. Yani yönetim Hüseyin Çimşir'in bundan sonraki süreçte teknik ekipte yer almasını istiyordu. Devamında Ergin Keleş de Gençler Birliği'nden Trabzon'a çağrıldı. O da işbaşı yaptı. Şimdi iki tane teknik adamın teknik kadroda olması istendi. Pioli de o sorun biraz ön plana çıktı. Bunun üzerine de tabii Trabzonspor yönetimi, yani kendilerine göre bir plan yapmışlardı. O plan biraz sekteye uğrayacağını düşündüğü için Pioli görüşmesinden vazgeçildi. İşte devamında da Thomas Reis'le görüşüldü, anlaşıldı. Yarın ilk idmanına çıkacak. Bugün yine idman vardı. Aslında idman da bugün biraz keyifliydi. Şöyle keyifliydi: Batagol'da Polcarelli uzun bir aradan sonra idmana çıkmadı ama Onaçu'nun biraz ağrıları var. Muhtemelen belki yarın da dinlendirilecek. Cumartesi gününe kadar hazır olması lazım. O konuda da sağlık ekibi Onaçu ile ilgili ciddi bir yani ilaçlar, belki iğne Galatasaray maçına hazırlayacaklar. Ben oynar diye düşünüyorum. Yani şu anda o ağrılarının o kadar çok üst düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Zaten gelen bilgiler de o yönde. Tabii ki Thomas Reis'in karşılanması güzeldi. Taraftar grupları oradaydı. Klasik, biliyorsun, karşılamalarda üçlü olmadan olmuyor. Thomas Reis, evet, üçlüsünü de çektirdi. Ondan sonra işte kendisini bekleyen kulübün aracıyla normal kalacağı otele gitti. Yarın sağlık kontrolleri, işte devamında sözleşme ve tabii ki o arada Trabzonspor yönetimi, belki bu akşam da öyle bir açıklama olabilir. Yani sözleşme süresi ve garanti maaşı ile ilgili iki tane yardımcı getirdi. Onları da yanlış söylemeyeyim diye kendime not almıştım yardımcıların isimlerini. Yani iki tane yardımcısı.
0: Ama Türkiye'den de Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş'in de olacağını söylüyorsun.
2: Tabii. Onlar şu anda zaten Pioli ile biraz sıkıntının, yani o görüşme bitti gibiydi. Ama orada özellikle Trabzonspor yönetiminin bu ikisi isim konusunda ısrarı oldu. Orada bir sıkıntı çıktı diye kulağıma geldi ama daha detaylarını tabii daha sonra bunları konuşabiliriz. Şöyle söyleyeyim, Tonlu Lonkov 66 yaşında Hollandalı ve Daniel Zenkovic 39 yaşında Avustralyalı, Avusturyalı, yanlış söylemeyeyim, evet, yardımcı antrenör. İki tane, biri 66 yaşında Hollandalı, diğeri 39 yaşında Avusturyalı, iki tane yardımcısı var. Artı tabii ki fizyolar olacak, tabii ki asist analiz konusunda destek alacağı isimler olacak ve tabii

Yani şöyle, önce Conte vardı. Conte olayı biraz ekonomik anlamda kulübü biraz zora sokacağı için Conte'den vazgeçildi. Yani aslında bir numara Conte'ydi. Sonra o arada Pioli'den önce Valverde ile menajerlerden Ernesto Valverde ile ilgili bir ister misiniz gibi böyle bir şey oldu. Şartlara bakıldı. Onun da biraz ekonomik olarak Trabzonspor'un normal planladığı bütçenin üzerinde olduğu anlaşıldı. İşte orada bir yeni formül konuşuldu. Yani başkan her ne kadar yabancı olacak hoca dese de neydi bu formül? İşte Şenol Güneş'in menajer, Burak Yılmaz'ın teknik direktör, yine Tolga Zengin kaleci antrenörü. Böyle bir yerli bir yapılanma olsun isteği böyle biraz ön plana çıktı. Özellikle bu Konya maçının devamında mağlubiyetten sonra. Ama orada benim aldığım bilgi Şenol Güneş'in özellikle eşinin artık Şenol Güneş'i ya eş olman giyerek sahada görmek istemediği, hatta evet hani Trabzonspor ayrı bir şey, sen Trabzonlusun, hani gelen bilgiler ışığında söylüyorum ama biraz sağlıkla ilgili demek ki sıkıntılar olabilir diye düşündüğü için eşten gelen bir artık yani oralarda olma ama fikir olarak senden yararlanmak istiyorlarsa bu konuda mutlaka zaten desteği verirsin diye. O planlama o arada yattı. Yani hani Şenol Hoca'yı çünkü hem genel menajer gibi düşünüyorlardı ki doğal olarak da ciddi bir mesai harcaması gerekiyordu. Hani şimdi tabii ki Allah daha uzun ömürler versin. Şenol Hoca'mız 74 yaşında. Evet. Yani 74 yaşındaki bir insandan bahsediyoruz. Artık yani orada o enerjiyle hele ki yani belki başka şehirlerde olur ama Trabzon'da o enerjiyi 2-3 kata çıkarması lazım. O nedenle o olmadı. O olmayınca da işte sonra Stefano Pioli ismi çok ön plana çıktı. Hatta ben yine en son ya seninle yayında konuşmuştuk bunu ya da Caner'le olabilir. Yani ben Pioli'nin artık görüşüldü olma ihtimali yüksek diye konuşuyorduk ama orada da işte biraz önce bahsettiğim o Trabzonspor'un kafasındaki illa o teknik ekibin içinde mutlaka bizim istediğimiz Trabzonlu teknik adamlar olsun isteği biraz İtalyan çalıştırıcının pek şeyine gelmedi. Yani o kendi prensipleri içinde böyle bir şeyi kabul etmediği söyleniyor. Bunun üzerine de işte üçüncü hatta dördüncü tercih diyelim. Dördüncü tercih Thomas Reis oldu. Ya şimdi burada şunu söylemek lazım sevgili Vedat. Yani 4-5-6 isterse 10. tercih olsun ama işin realitesi şu. Bu hafta Galatasaray'la bir derbi var. Thomas Reis ilk derbisine çıkacak. Oradan alınacak bir galibiyet bir kere birincisi teknik ekibe ciddi bir kredi sağlayacak. İkincisi yönetimi biraz soluklandıracak. Üçüncüsü şehirdeki o kaotik ortamı iyice tamamen yok edecek. Onlar bir aradaki o süreç içinde de hem hocanın çalışmaları, oyuncuları tanıması, işte kafasındaki oyun planını oraya yansıtması. Az çok şeyi biliyoruz Thomas Reis'in hangi oyun tarzında olduğu. İşte orada şu anda tabii bizim hani özellikle Trabzon'da tartışılan ya da çok konuşulan konu şu. Yani şimdiye kadar hep böyle yani düşük kalibreli takımlarda görev aldı. Yani oralarda başarılı oldu. Evet mesela Boğum'dan bahsediyoruz. Hiç şampiyonluk planları yokken ikincilikten alıp birinci lige çıkardı. Samsunspor'a geldiğinde transfer yasağı vardı hatırla. Transfer yasağı olan bir takımı başarılı kıldı. Bayağı neredeyse Beşiktaş'la sezon bittiğinde yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 58 puan, Samsunspor 57 puanda ligi bitirdi. 1 ve 2 Galatasaray ve Fenerbahçe'ydi. Yani böyle bir ortamda İstanbul kulüplerinin arasına girdi. Hatta o sezon Trabzonspor'un bayağı bir aşağılardaydı. Sanıyorum ya 7.ydi Trabzonspor. Öyle kötü bir sezondu. Ama böyle bir ortamda
şu var, hani zor şartlarda iyi iş

0: ter çıkarıyor. Şimdi tabii ki merak edilen şu, iyi şartların çok iyi olduğu bir ortama geldi. Kadro kalitesi çok yüksek bir takıma geldi. Yani şimdi sayıyoruz, biraz önce sohbet ederken şunları söylemiştim. Dedim ki ya sağdan başlıyoruz saymaya. Onana, Pina, Cabral, Savic, Cenk, Samet, Vivo. Yani kadroyu böyle gidiyor. Fabinho, Folcarelli, Batagol. Öbür taraftan geliyorsun, daha Salah'a en son geldi. Fabinho'yu saydık. Aral var, Saviola var, Franco Lonecu var, Onacu var ve yani takımın lideri konumunda Muhammed Salah var. Böyle bir takım herhalde, bilmiyorum, hayal etse Thomas Reis'e mümkün değildi, ama şu anda böyle bir takımın hocası olacak. Bence bunun değerini bilmeli ve bilir diye düşünüyorum. Zaten o oyuncular arasındaki o pozitif enerjiyi de kurarsa bence Trabzonspor, yani şu anda belki daha sezonun 5. haftası bitti. Yani bu süreçte aldığı o iki yenilgi çok çabuk unutulur. Yani arka arkaya maçları kazanırsanız peş peşe alacağınız galibiyetler hem takımı havaya sokacaktır, hem şehri havaya sokacaktır, hem oyuncuların zaten özgüvenini daha da üst seviyelere taşıyacaktır. Ki yani şu anda tabii ki Thomas Reis'ten beklentiler bu yönde.
1: Nihat abi, çok kısa bir reklam arası vereceğim, hemen ardından devam edelim mi?
0: Tabii ki.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Konuğum da sevgili Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Trabzonspor'daki son gelişmelere bakıyorduk. Bu gece Thomas Reis Trabzonspor için geldi. Trabzon'da ilk üçlüsünü çektirdi ve artık ilk sözleşme imzalamasını bekliyoruz diyelim. Burada tabii Nihat abi, tekrar hoş geldin bu arada.
0: Hoş bulduk. Tekrar iyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ederim. Burada tabii şu çok önemli hale geldi. Şimdi Thomas Reis geldi. İlk oynanacak karşılaşma Galatasaray maçı. Aradaki puan farkı 6. Eğer kaybedilirse 9'a çıkar. Yani bu açıdan çok çok önemli bir maç oynayacak gibi görünüyor. Tabii kalan sürede ne kadar etki eder takımı onu göreceğiz. Ya yani bu kadar kısa bir süre kalmışken sanki yine Hüseyin Cimşir'in hazırladığı bir takım olacakmış gibi Galatasaray karşısında görünen o en azından. Ne düşünüyorsun sen bu anlamda? Bu maç kaybedilirse Trabzonspor için bu sene şampiyonluk yolunda çok büyük bir darbe olur mu?
0: Ya şöyle söyleyeyim, yani aslında hani sen cümleye başlarken dedin ya,

0: Galatasaray adına Galatasaray'la ilk maçında karşı karşıya gelmek yani tabii ki zor gibi. Bence tam tersini düşünüyorum ben. Yani Galatasaray gibi bir rakiple karşı karşıya gelmek aslında önemli bir avantaj. Ne anlamda? Bak ne güzel dedin, 6 puan. Yendiğin zaman kaça düşecek bu? 3 puana düşecek. Aslında ligde Trabzonspor'un alacağı galibiyet diğer takımların da daha yukarılara çıkmasını sağlayacak. Yani şampiyonluk yarışı bir anda sadece işte Galatasaray'ın aldı başını gitti daha ilk haftalarda olmayacak. Ben yani bu maçtan çok umutluyum. Hatta yine esprili konuşurken dostlarla ne olur diye sorduklarında dedim ki hiç şey yapmayın, 2-0 olur dedim. 2-0 kazanır Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un gerçekten Vedat, yani şu anda hoca dokunuşu şu olur. Thomas Reis'in gelip futbolculara dokunuşu şu olur. Enerjilerini biraz daha yukarıya çeker. Daha moral motivasyonunu yükseltir. Ama tabii orada yine dokunuşu şu olur. Biz özellikle Konya maçında şunu gördük. Oyuncu değişikliklerinde biraz sıkıntılar oldu. Oyuncuların o sahaya konsantrasyonu çok çok uzaktı. Onu yani rahatlıkla görebildik. Ama ben bunu biliyorum ki bu hafta Galatasaray derbisinde Trabzonsporlu futbolcular hani normal kapasitelerini azıcık zorladıklarında yani şu anda Galatasaray çok çok iyi bir şey değil. Evet tamam kazanıyor, İTKK kazanıyor, öyle oluyor böyle oluyor ama ben gerçekten hani Trabzonspor'un normal oyununu oynadığında Galatasaray karşısında çok zorlanacağını da düşünmüyorum. Gerçekten çok kaliteli oyuncular var Trabzonspor'da. Sadece o iyi oyuncuları biraz harekete geçirmek önemli. En önemli bence Ekken oldu. Orada Thomas Wright biraz dokunuşları yapıp hele ki biraz da oyuncu değişikliklerinde oyunu görmede. Şimdi tabii ki Hüseyin Çimşir'le Thomas Wright'ı yan yana bile koymak yanlış olur. Yani kusura bakmasın Hüseyin Hoca. Yani o deneyim, o tecrübe, işte o yaşadıkları yani bahsettiğimiz kişi Alman ekolünden gelmiş, Almanya'da yetişmiş, futbolu Almanya'da oynamış ve Alman kültürüyle bugün kolay değil Almanya'da iyi bir teknik adamın dünyada neler yaptığını işte birçok Türkiye'de de hatırla geçmiş yıllarda belki de Türk futbolunun kalkınmasında en önemli isimlerden bir tanesi Yup Dervaldı, Allah rahmet eylesin diyelim ona da. Yani sonradan Felkamp geldi, yine dokunuşları oldu. Piontek geldi, milli takıma dokunuşları oldu. Yani bir şey de Türkiye'de Alman ekolü kolay tutan ve karşılık bulan bir ekol.
1: Kaldı yani, ki zaten hoca daha önce çalıştı Türkiye'de. En büyük avantajlarından biri bu. Tanıyor ülkeyi de, Türk futbolunu da.
0: Tabii bu da önemli bir avantaj da ben hani şöyle diyorum. Şanssızlığı belki şu andaki şansı Thomas Rice'ın yani hep mesela işte Bochum'da anlattım çok zorluklar içinde bir şampiyonluk yaşadı. Samsun'a geldi, transfer yok, bir şeyler yapamıyor, elindeki mevcut kadroyla en iyisini yaptı. Genç oyuncuları U19 takımda ben Samsun'da biliyorsun bizim bölge takımımız. Çok yakinen takip ettim. Oradan U19'dan 3-4 tane oyuncuyu takıma kazandırdı. Bunlar aslında çok değerli. Hani ben biraz da şöyle heyecanlanıyorum sevgili Vedat. Biz senelerdir neredeyse seninle de zaman zaman sohbetlerimizde söylüyoruz. Bizim altyapı maalesef işte son Barcelona ile oynadıktan sonra o kadroyu biz tamamen yok ettik. O kadro maalesef ve maalesef kalmadı. Şimdi ben
1: geçenlerde bir program izliyordum YouTube'da. Orada dikkatimi çekti. O Barcelona'da oynayan takım var ya, işte oyuncular var ya, onlardan bir tanesi sağ bek galiba, şu anda A takımda oynuyormuş. Kunde'yi kesmiş yani Barcelona'da, evet. Ve oynuyor. Bir tane işte Salzburg'da bir oyuncu varmış, yine yarı finalde oynamıştı Trabzonspor. Salzburg'lu oyuncu şu anda 11'de oynuyor. Yani ama bakıyoruz Trabzonspor'dan bir Salih vardı galiba geçen sezon yedeklerde, o da yok.
0: O da gitti Arabistan'a. Genç yaşında öyle bir tercih yaptı. Ya şimdi orada benim heyecanlandığım konulardan bir tanesi o. Şimdi mesela Trabzonspor'un hala altyapısı iyi. İyi oyuncular var. Evet o altyapıda işte dizayn bozuldu. Orası da çok konuşulacak.

0: konu. İnşallah böyle bir günümüz olur. Özel bir günde uzun bir şekilde pardon o altyapı konusunu da ciddi bir şekilde konuşuruz. Ben şöyle heyecanlandım. Bir takım şeyler iyi gittiğinde biliyorum ki ben o takımın içine Thomas Rai en az iki tane genç oyuncuyu belki monte edecek. Belki bu sayı 3 olacak. O zaman işte yıllardır arayıp da bulamadığın, hani belki şu anda 4. sıradaki bir hocayı Trabzonspor teknik adam olarak aldı ama bu 4. sıradaki dediğimiz isim belki sezon sonunda Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek ve en az 2 tane 3 tane genç oyuncuyu da ilk 11'e monte edecek. Bundan daha değerli bir şey olacağını düşünmüyorum.
1: Ya ben bu anlamda Fatih Tekke'den de çok umutluydum açıkçası. Ama yani belki şartlar öyle gelişti, onu bilmiyorum ama bir türlü o senin söylediğin özellikle o Barcelona karşısında oynayan o gençleri daha ben en azından 2-3 tanesine daha takıma getirir diye düşünüyordum. Çünkü hem onun döneminde o başarı geldi, gördü. Bir de Fatih Hoca, yani eminim ki o Trabzon'da da işte altyapıda hangi çocuk ne yapıyor ne diye her şeyden de haberdardır. Hatta belki izliyordur çoğunu. Oralı oluşundan kaynaklı olarak, yani hayatını orada geçiriyor olmasından kaynaklı olarak da ben ama yani umduğum gibi olmadı açıkçası.
0: Orada da şöyle söyleyeyim, belki aklında mutlaka vardı ama ya şartlar o kadar farklı yerlere gitti ki onu farklı yerlere götürdü. Ne oldu? Yeri geldi, 11 tane yabancı ile çıktı Trabzonspor. Yani düşünebiliyor musun? Trabzon gibi futbol kenti, Trabzon gibi spor kenti olan bir şehirde şehrin futbol takımı 11 tane yabancı oyuncuyla, bu Fatih Tekke döneminde oldu, birkaç kez oldu, bir tane yerli oyuncu yok içinde. Yani insan hani bazen üzülüyoruz ya, İstiklal Marşımız çalınıyor, yayıncı kuruluş gösteriyor suratları, şu baştan bir başlıyor sona kadar geldiğinde ağzı hareket etmeyen 11 tane futbolcu. Bunlar aslında çok acı şeyler. Yani işte dediğim gibi belki bu Thomas Rice'la birlikte işte çok her şeyi olumlu olmasını, iyi olmasını istiyoruz. Belki Thomas Rice'la birlikte o İstiklal Marşı söyleyen oyuncuların sayısı 3, 4, 5. Yani biz gurur duyarız, mutluluk duyarız o takımda 4 tane, 5 tane. Ben çok iyi hatırlıyorum 2018 senesinde o maçı da hatta gazetede ilave yapmıştık. Fenerbahçe ile oynamıştı. Böyle biraz uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'yi yenmişti. 5 tane yerli oyuncu vardı sevgili Vedat. 5 tane. İşte Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, öbür taraftan geldik. Yani o kadar güzel bir kadro ki, Yusuf Yazıcı, müthiş. Böyle o 5 taneyi gördüğümüz zaman biz gurur duyduk, dedik ki ya tamam artık bundan sonra Trabzonspor'un sırtı yere gelmez, işte kendi ideal oyuncularını buldu, kendi çocuklarıyla yürüyecek diye. Ama maalesef onun da devamı gelmedi. İşte bu belki bazen hani sıkıntılar, yaşanan talihsizlikler yeni umutları, yeni hani güzellikleri getirir. Umarız bu yaşadığımız bu dönem, işte sıkıntılı süreç diyelim, kimine göre kaotik ortam, çok kısa sürede bu kara bulutlar dağılır, ki çok kolay dağılır. Şey dediğim gibi bir Galatasaray galibiyeti Trabzonspor'da şehrin havasını değiştirir, insanların yapısını değiştirir. İşte milli maç arkasından sonra gelecek maçlarda o tribünlerin zaten dolu oluyor. Ki biraz önce baktım hani yayına girmeden, Galatasaray biletleri herhalde yarına kadar bir tane bilet kalmaz, biter yani. Ki düşün yani, çok da takım normalde yani çok çok iyi bir futbol oynamadı Konya maçının o kötü izler ama değil, işte bir teknik adam değişikliği şehirde bazı şeyleri bence çok farklı noktalara getirdi. Hele ki dediğim gibi o cumartesi akşamı bir de galibiyet çıkarsa oradan, sonrası Trabzonspor adına bence çok daha olumlu olur diye düşünüyorum.
1: Evet Nihat abi, 20 kişilik o kadrodan 13 futbolcu bonservisiyle kulüpten ayrılıyor. Arda Öztürk ve Esat Yiğit Alkurt kiralık olarak gidiyor. Kalan oyuncu sayısı 5. Onlar da altyapıda sanıyorum. Yani böyle bir şey maalesef Trabzonspor.
0: Ya geçen şöyle söyleyeyim sevgili Erhat, geçen gün onunla ilgili bir tane YouTube yayınlarım var biliyorsun benim.
1: Evet.
0: İşte Demi ile yapıyorum, Sadi Hoca ile yapıyorum, bazen Girer Hoca'yı alıyorum. İşte Ali Kemal Yazıcı var, bazen işte zamanı olursa Hami'yi alıyorum yayınlara. Orada aslında bir tane izleyicimiz şöyle yazmıştı. Dedi ki ya Nihat abi, şu dedi bizim çocukları ne yapıyorlar dedi. Bir bakar mısın? Onunla ilgili bir haber yapar mısın? Yaptım. Bilmiyorum sana attım mı atmadım mı onu.
1: Bu çocuklar şimdi muhtemelen.
0: Muhtemelen atmışımdır. Bu çocuklar şimdi ne yapıyor diye. Aynen dediğin gibi iki tanesi şu anda U19'da, geri kalan o işte yaklaşık işte yedeklerle beraber 11 18
1: oyuncu falan.
0: Evet, 19 oyuncu maalesef alt liglerde. Daha acısı da alt liglerde.
1: Maalesef.
0: Yani evet.
1: Bir tek Salih Malkoçoğlu var işte dediğin gibi, o da
0: i̇şte,
1: şey.
0: Evet, aynen, o da onun tercihi de tartışılır.
1: Yani %100 tartışılır. Yani son işte, dönemde bunlar çok oluyor. Yusuf Akçiçek de biliyorsun Fenerbahçe'den gitti genç yaşında. Yani tabii ki ben ya bu oyuncuların para kazanması gerekiyor, buna sözüm yok, ama ya bu kadar parlak geleceği olan futbolcular önce bir Avrupa deneyimi, ondan sonra belki bir Suudi Arabistan'da yapabilirler diye tahmin ediyordum açıkçası.
0: Şöyle demek lazım sevgili Vedat, yani inanılmaz yanlış bir kariyer planlaması, inanılmaz. Kimler onları oralara yönlendiriyor bilmiyorum ama ya Yusuf Akçiçek bugün şu anda bilmiyorum Fenerbahçe'nin ilk 11'inde değil mi, oynayamaz mı?
1: Oynayabilir
0: ya da mi? Galatasaray altyapısından bildiğim kadarıyla oradan gitti. Hı. Öyle hatırlıyorum.
1: Evet, evet.
0: Yanlış hatırlamıyorum.
1: Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe altyapısından da yukarı çıkıyor.
0: Şimdi şunu söylüyorum, belki Galatasaray'da kalsa şu anda Galatasaray'ın ideal sol beklerinden bir tanesi olurdu ki bence hem Eren'den çok daha iyi olurdu, hem Jakobs'tan çok çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Nihat abi.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
1: Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle birlikte Trabzonspor'u konuştuk ve programın da artık sonuna geldik. Mesajlarınız var, hemen hızlıca bakayım şöyle. Fransa'dan Talip diyor ki bizim takımlarımızın Avrupa'da en azından bir süre daha tecrübe kazanması lazım, sonra başarılar gelebilir diyor. İyi yayınlar. Yalova Kartalarından Salih, düşünceleriniz çok iyi. Şu açıdan da iyi olabilir. 20 günlük bir dinlenme gibi ilerideki yoğunluğu biraz daha uzatma adına sevgiler saygılar demiş. Çok teşekkür ediyorum size de. Trabzon Galatasaray maçında kazanan Galatasaray olacağına tahmin ediyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Evet, böylelikle programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ederim yine bu gece beni mesajlarını yalnız bırakmayan herkese. Keyifli güzel program oldu. Yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde sevgili Caner Aydaş burada olacak. Ben Perşembe günü 20.30'da yine karşınızda olmayı diliyorum. Ben Vedat Parlak, görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Bahse gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
6: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
2: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Şöyle bir mesajlara döneceğiz. Tabii gelmeye başladı mesajlar. Teşekkür ediyorum gelen mesajlar için. Yine günün öne çıkan haberlerini, manşetleri sizlere aktarıyor olacağım ki Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyordu. Daha önceki günlerde de biliyorsunuz verim alamayacağını anladığı için de ne oldu? Gözler artık Alman çalıştırıcı Thomas Reis'a çevrilmişti. O da Trabzon'a geldi. Bugün itibariyle onu karşılamaya gelen taraftarları da alkışladı. Thomas Reis Trabzon'da şu an itibariyle Trabzonspor'un yeni teknik direktörü diyebiliriz. Rodriguez milli takıma seçildiğine biliyorsunuz önemli oyunculardan biri. Şöyle dış basından da önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Manşetleri aktarmaya çalışıyorum. Lazio'da Icardi sıkıntısı yaşandı. Tam Lazio'ya transfer olacak görüntüsü vermişti Avrupa basınında, İtalya basınında da. Sıkça duyduğumuz haberlerden biriydi ama orayla da bir sözleşme imzalanmadı. Şu an boşta. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi Gattuso engeline takılmış. Tabii ki İtalyan gazetelerin iddiası bu yönde. Şöyle bakalım, elimizden geleni yapacağız dedi. Tabii ki yine önemli karşılaşmalardan biri olacak. O haberle alakalı da ben size birkaç bilgi paylaşayım. Elimizden geleni yapacağız. Osman Özköylü, Antalya Spor'un sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Osman Özköylü kısa bir açıklamada bulundu. Antalya Spor'da Süper Lig'in daha önceki yıllarda önemli takımlarından biriydi ama şu anki duruma baktığımızda TFF 1. Lig'inde de başarısız sonuçlar alan bir takımdan söz edebiliriz. Antalya Spor bir hoca değişikliğine gitti ve Osman Özköylü ile anlaştı ve hocanın yaptığı açıklamada Antalya Spor'un bu noktada olması bir talihsizlik. Bir an önce bu kulübün olması gereken yere, yani Süper Lig'e çıkması için elimizden geleni yapacağız dedi. Ona da başarılar dileyelim. Hem Antalya Spor hem de Osman Özköylü cephesi adına iki taraf için de anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Canlı karşılaşmalarımız var. Onları sizlere aktarıyor olacağım ilerleyen dakikalarda. Haberlerimize şöyle devam edelim. Yine Bild gazetesinin bir iddiası, tabii ki Alman gazete. Leroy Sané'nin artık milli takımda görev alamayacağını iddia etti. Bild gazetesinde böyle bir özel haber vardı. Galatasaray'da son dönem performansı eleştirilen bir oyuncu ve Almanya milli takımında da artık süre alamayacağını aktardı okuyucularına. Almanya'nın aslında yüksek tirajlı gazetelerinden biri Bild gazetesinin bir iddiasıdır. Yani Almanya milli takımında bu performansıyla evet olmaz. Şimdi hiç kimse yanlış anlamasın. Bu performansıyla, Galatasaray'da son dönemde göstermiş olduğu performansla, hani Almanya milli takımında süre alabilmesi ya da kaptanlığa devam edebilmesi zor bir ihtimaldi. En azından benim görüşüm bu. Başakşehir'den bir açıklama geldi. Yine son haftaların kötü ekiplerinden biri. Son olarak Başakşehir Ahmet'e 5-0'lık bir skorla kaybetti ve taraftarların da tepkisi vardı sosyal mecrada. Özellikle Bozbaykuşların bir tepkisi vardı. Bir bildiri yayınladılar. Başakşehir'in taraftar grubu kim varsa istifa etsin. Bizi bu duruma getirenler, bu takımda olmayı hak etmeyenler bir şekilde takımdan gönderilsin demişti taraftar grubu. Başakşehir'in taraftar grubu ve başkandan bir açıklama geldi. Bugün itibariyle teknik direktör Nuri Şahin'le yolların ayrılacağı iddia ediliyordu. Yine birçok haber sitesinde, dijital platformda da bununla alakalı yazılar okudum, görüşlere baktım. Bazı futbol severlerin, yine gazeteci arkadaşlarımızın, büyüklerimizin yaptığı açıklamalarda Nuri Şahin'de yolların ayrılacağı iddia ediliyordu. Ama Başakşehir'de kulüp başkanı yaptığı açıklamada yollar ayrılmayacak, biz Nuri Şahin'le devam ediyoruz dedi. Bu da yine günün öne çıkan haberlerinden bir tanesiydi. Devam edelim. Önemli manşetler var. Lazio'yu söyledik. Evet, Lazio konusuna değindik az önce.

Leroy Sané'ye değindik. Şampiyonluk oranlarında ciddi bir değişkenlik söz konusu. Bilmiyorum takip etti mi dinleyicilerimiz. Süper Lig şampiyonluğu iddia açısından verilen oranlara şöyle bir baktığımızda Galatasaray'ın oranı dikkat çekiyor sevgili futbol severler. 1.68'lik bir oranı var Galatasaray'ın. Yani uzun vadeli bahis türünde Galatasaray bu sene şampiyon olur diyorsanız 1.68'lik bir oran sizi karşılıyor. Fenerbahçe şampiyon olur diyorsanız da 2.90'lık bir yine oran karşınıza çıkıyor. İşin ilginç tarafı Beşiktaş'a verilen oran. Ya bence ligin en iyi futbol oynayan takımı şu an için. Ha ilerisinde ne olur bilemeyiz. Ama şu an mevcut duruma göre bu oranlar belli oluyorsa Beşiktaş'a 6.20'lik bir oran açılmış. Risk merkezi tarafından. Sezonu kupayla tamamlar. Şampiyon olurun oranı 6.20. Bana biraz garip geldi, enteresan geldi. Hani Fenerbahçe'ye 2.90 veriyorsan şu an mevcut durumda, mevcut oyun yapısında, oyun kalitesinde 2.90 Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın 1.90 olması gerekir. Böyle bir çelişki var. Trabzonspor'un oranı 12 olarak açıklandı. Yine risk merkezi tarafından. Ya bunu katılabilirim, bunu doğru buluyorum. Evet, Trabzonspor Fenerbahçe gibi 7 puana sahip, yine 8 puan kaybı yaşadılar Süper Lig'de. Ama Trabzonspor'un buralardan gelip şampiyon olabilme ihtimali mi daha yüksek, yoksa Fenerbahçe'nin buradan geri dönüşe imza atıp şampiyon olma ihtimali mi daha yüksek? Yani bunu da bir değerlendirmek gerektiğini ben düşünüyorum. Beşiktaş'a 6.20'lik oran beni şaşırttı. Ne yalan söyleyeyim. 6.20 yani değerlendirilebilecek oranlardan biri. Şöyle sürpriz olarak değil de hani gelirse gelir uzun vadeli. Güzel, ben şansımı denerim. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda 6.20 abi baksana 6.20. Gel gel diyor bana resmen. Oranlar bana gel gel diyor. Peki her zaman olduğu gibi şu an bana kimler kulak veriyor bunu da soralım. Dinleyicilerimiz, mesaj göndermeye hazır olan dinleyicilerimiz, elinde telefonu hazır oldu bekleten, hadi Görkem bir soru sorsam da cevap versem diye bekleyen o dinleyicilerimiz sakince mesajlarını gönderebilirler. Soru sormayacağım şu an için. İlerleyen dakikalarda ne olur ne biter bilemiyorum. Belki bir soru sorarım. Şimdi İstanbul'dayım ismim Ahmet ya da Antalya'dayım ismim Mert gibi mesajlarınızı bekliyorum. Yoklama başladı an itibariyle. Hadi bakalım kulak veren tüm dinleyicilerimizin mesajlarını alabiliriz. Şöyle gelen mesajlar var da canlıdaki maçları biraz değerlendirmek istiyorum. Yine önemli karşılaşmalar var. Benim de gol beklentisi olduğum bir mücadele var. Şu an 10. dakika oynanıyor o karşılaşmada. 0-0'lık bir eşitlik. Real Madrid Elche deplasmanında. Ha güvenmiyorum Real Madrid'e. Uzun bir aranın ardından dedim ya hadi bu sefer güveneyim. Bakalım beni şaşırtacak mı? Real Madrid ilk yarı 1.5 gol üstü önerisinde bulundum. Uğur Böceği şans oyunları iddia.com'un resmi bayisinde zaten WhatsApp grubunda da bu paylaşıldı ücretsiz olarak. Ya bugün nasıl gidiyorum? Çok iyi değil. Bir canlı kuponum başarılı oldu, bir tanesi başarılı olmadı. Üçüncü canlı kuponumu oluşturdum. Elce Real Madrid mücadelesi, burada da 1.5 gol üstünü bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Şu an 0-0 giden bir mücadele. Dakikalarda onu gösteriyor karşılaşmada. Deportivo Alaves 0, Valencia 1. Valencia adına önemli bir galibiyet olabilir. Şayet kalan 9 dakikalık zaman dilimi içerisinde kalesinde gol görmezse Valencia takımı, şöyle puan cetvelini bir kez daha yenileyelim. İlk galibiyetini alacak. Şayet böyle bir sonuçla mücadele tamamlanırsa. 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayan bir takım. Sadece bir beraberliği bulunuyordu. Ligin son basamağında yer alan bir takım Valencia takımı. Tabii nerede o eski Valencia? Ben de onu düşünenlerden biriyim bir futbol sever olarak. Şu anki galibiyetiyle de puanını 4'e yükseltecek. Alaves sezona iyi başlangıç yapan takımlardan biri. 5 maçta 3 galibiyet alan, 1 beraberlik alan takımlardan bir tanesi. Şu an 10 puanı bulunuyor. 4. sırada yer alıyorlar. Bakalım kalan bölümde skor değişecek mi? Deportivo Alaves 0, Valencia 1. Dakikalarda 81, hatta
82'yi gösteriyor. Fiorentina Pisa karşısında 1-0 önde. İtalya Kupası ikinci tur mücadelesi. Fiorentina 1, Pisa 0, 41. dakika. İngiltere Championship'te Bristol City 0, Lincoln City 0. Burada da ilk yarı tamamlandı. Middlesbrough 0, Millwall 2. Millwall ilk yarıdaki skor üstünlüğünü yakalamış. Ki kolay kolay da golleri bulduktan sonra maçı rakibine vermeyen bir takım görüntüsünde biliyorsunuz. Hani takip edenler vardır illaki. Hani Millwall buradan maç falan vermez. Onu söyleyeyim. Çok iddialı konuştum yine. Çok iddialı konuştum. Hani hayır olsun. Şimdi hayatta vermez buradan maç diyoruz. Bir bakıyoruz 15-20 dakika sonra 3-2'ye gelmiş skor. Middlesbrough öne geçmiş. Ha futbol bu. Olur mu? Olur. Aman diyelim. Nazar değdirmeyelim şimdi konuk ekibe. Korona Kielce 0, Górnik Zabrze 1. Polonya Ligi'ndeki son karşılaşmamız Rakow Zagłębie Lubin 3-2 bitmişti. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Önerim vardı bugün yine. Bahis severler bu orandan da şayet kuponunda yer verdilerse de kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Korona Kielce Górnik Zabrze mücadelesinde de 57. dakika oynanıyor. Peki maçlarımız bu şekilde, goller geldikçe sizlere aktaracağım. Ha, Ajax maçı unutmayalım. Ajax 4, Willem 1. Şu an 85. dakika. Gol bekliyormuş dinleyicimiz. Bakalım ilerleyen dakikalarda, son bölümde. Ajax atmayı seviyor öyle. 90 artılarda gol atıp maçı bitirmeyi seven takımlardan biri. Göreceğiz. Umarım gelir. Bologna sadece son 4 maç sonra 3 yenilgi 1 beraberlik aldı ve Tedesco'yu kovdu demiş dinleyicimiz. Yani hayırlı uğurlu olsun, ne diyebilirim ki. Abi iyi yayınlar, Fenerbahçe inşallah küme düşer demiş. Bakın sakin sakin yayın yapıyorum. Burada Fenerbahçe'ye böyle bir laf geldiği için değil, Beşiktaş ya da Galatasaray'a da böyle bir mesaj gelseydi bak yine biraz ses tonum artabilirdi. Abi biz niye dostluğu başaramıyoruz? Spor müsabakası olduğunu niye unutuyoruz şu maçların ya? O kadar çok kaptırıyoruz ki kendimizi. Ha fanatiklik başka, bu boyut bambaşka. Ben şu takımı tutuyorum. İnşallah şu takım küme düşer, şampiyon olamaz. Yani şampiyon olamaz diyebilirsin de hak ediyorsa olmasın. Ya, bilmiyorum, benim futbola bakış açım bu. Fenerbahçe inşallah kümeye düşer, bir daha çıkmasın demiş dinleyicimiz. Taraftarlar her sezon çile çekmesin. Bari bir daha Fenerbahçe artık övmeyelim. İyi yayınlar demiş. Fenerbahçe övmeyeceğim artık demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Görkem Bey. Yalova Kartallarından Salih. Beşiktaş'ımıza perşembe akşamı başarılar diliyorum. İş dolayısıyla maça gidemeyeceğim. İyi yayınlar. Umarım iyisinizdir demiş. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor size. Hani iyi geliyorsa iyiyimdir. O da önemli. Merhaba Görkem, Ankara'dan selamlar. Başkentimize selamımı ileteyim. Ahmet Bilaloğlu. Buradayız. Her zamanki gibi işteyiz. Sana da hayırlı işler diliyorum demiş dinleyicimiz. Çok kibar dinleyicilerimizden biri. Az önce Fenerbahçe küme düşsün diyen dinleyicimizin mesajından sonra böyle kibar, naif bir mesajla karşılaşmak beni mutlu etti. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Bilaloğlu. Buradayım demiş Cenk Bey. Teşekkürler. Samet Bey de buradaymış. Şöyle bakalım. Birçok mesaj var. Hepsini eritmeye çalışıyorum. İyi yayınlar dilerim. Tayfun ben İstanbul Ataköy'den yazıyorum. Umarım ne demiş? Beşiktaş'ımız farklı bir galibiyete imza atar. Yani Beşiktaş taraftarlarının geldiği nokta. Umarım Beşiktaş'ımız kazanır değil. Umarım Beşiktaş'ımız farklı kazanır. Hani 1-0 2-0 da kesmiyor artık taraftarı. Benim için 1-0 olsun yeterli. Avrupa mücadelesi. Ama Marsilya kötü bir dönemde. Ben futbolunu beğenmiyorum. Beşiktaş'ın rahat yeneceğini düşünüyorum. Çok iddialı da söylemlerde bulunmayalım. Ama kendi evinde, özellikle Tüpraş Stadyumunda, Dolmabahçe'de o taraftarının da enerjisiyle ben rahat bir galibiyet bekliyorum. Ha 1-0 bitse de üzülmem. 3 puan önemli olacak. Başlangıçlardaki 3 puanlar çok önemli. Öyle düşünüyorum. Ajax'ın 5. golü gelmiş. Dinleyicimiz hatırlattı. Peki tebrik edelim. Güzel başladık o zaman. Canlı canlı uğurlu geldik gibi. Şöyle devam ediyorum. Ne demiş dinleyicimiz? Antalya Spor artık Süper Lig'e falan çıkamaz abi. Kim gelirse gelsin. Osman değil. Mourinho bile gelse Antalya Spor bu kadrosuyla bir alt lige düşer diye düşünüyorum demiş.
Öyle takımları ben Süper Lig'de görmeyi istiyorum. Ya yani yıllarca Süper Lig'de izledik. Önemli maçlara imza attılar, önemli transferlere imza attılar. Yani bu noktalara geliyorlar ya Anadolu kulüpleri. Adını sıkça anons ettiğimiz, dilimizden düşürmediğimiz takımlar. Ya Eskişehir, Bursaspor, yani yine söylediğimiz gibi Antalyaspor. Böyle takımların ben alt ligde olması, Kayserispor evet onlardan biri, alt liglerde mücadele etmesi beni bir futbol sever olarak üzüyor. Ha bu şu anlama gelmiyor. Abi İstanbul takımlarının ne işi var orada? Pendikmiş, oymuş, buymuş. Yani onların ne işi var Süper Lig'de? Onlar çıkmasın, bunlar çıksın. Ona da karşıyım. İyi oynayan çıksın. Taraftarı vardır taraftarı. Taraftarı olmaz olur mu? Semt takımları. Yani illa İstanbul takımı diye şimdi Eskişehirspor çıksın demem. Hak eden çıksın. Ha kendi düşüncem ben görmek isterim bu takımları Süper Lig'de görmeyi isterim yani o da ayrı bir konu. İyi yayınlar ben Erdinç. Peki hoş geldiniz Erdinç Bey. Uzun zamandır gözükmüyorsunuz. Her şey yolundadır umarım. Bir konuda yorumunuzu merak ediyorum ama tüm dinleyicilerimizin için bu geçerli. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. Herkesin katılım sağlaması çok ama çok kritik. Ya, Ballon d'Or adayları açıklandı biliyorsunuz. Size göre Ballon d'Or'u bu sene kim kazanmalı? Ya da kim kazanacak? Niye kazanması gerekiyor? Hani bunu da tartışalım biraz. Ballon d'Or önemli bir ödül. Bana kalırsa. Yine Messi'ye mi verilecek yoksa Ronaldo'ya mı verilecek ya da başka bir oyuncu mu çıkacak alacak? Yamal gibi mesela İspanya milli takımının önemli isimlerinden biri Barcelona'da şampiyonluk yaşayan bir oyuncu Yamal genç yetenek. Bu yaşında Ballon d'Or'u kazanacak mı? Kazanmalı mı? Size göre Ballon d'Or'u 2026 yılında bu sezon kim kazanacak? Ekim ayında o ödülün sahibi kim olacak? Yorumlarınızı WhatsApp'tan gönderin. Ben de hepsine yer vermeye çalışacağım. Hani bağlantı yapar mıyız ilerleyen dakikalarda? Evet bir gazeteci büyüğümüzle bir bağlantı gerçekleştirebiliriz. Onu da söyleyeyim. İsmini açıklamıyorum. Sürpriz olsun. Kına getiriyorum Fenerbahçe küme düşsün diyen arkadaşa belki lazım olur demiş dinleyicimizden böyle bir gönderme. Siz böyle tartışıyorsunuz ya kendi aranızda benim çok hoşuma gidiyor. Ama belli bir seviye içerisinde tartışma olacak. Belli bir seviyede olacak yani öyle argo kelimeler vesaire olmasın. O konuda hassasım. Birbirinizi kırmadan ama böyle göndermeli mesajlara varım. Varım onu da söyleyeyim. Futbolun güzelliklerinden biri. Biri çıktı Fenerbahçe küme düşsün diyor. Bir başka Fenerbahçeli dinleyicim. Niye küme düşüyormuş ya? Ne olacak ki? Böyle bir tepki veriyor. Peki güzel ama güzel. Deportivo'nun bir golünü bekliyorum abi. İyi yayınlar. Sen Valencia dedin. Artık dakikada 86 belki olur demiş dinleyicimiz. Şu an 89. dakikadayız. Deportivo Alaves 0, Valencia 1 şeklinde devam eden mücadele. Valencia sezonun ilk galibiyetine adım adım gidiyor. Bakalım son saniyelerde kalesinde bir gol görecek mi? Maçın favorisi değildi zaten Valencia bu maç öncesinde. Oranlara baktığımızda ev sahibi Alaves takımı maçın favorisiydi. Ama Valencia da öne geçmeyi başardı. Güzel de bir goldü. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Luis Rioja'nın golü. Javi Guerra'nın asisti 78. dakikada Luis Rioja'nın golüyle Valencia 1-0 öne geçti. E-Sport Plus ve E-Sport 2 kanalından da canlı yayınlanıyor. Yani takip ettim ben de yayına çıkmadan önce. Dikkatimi çekti. Tempo yüksekti. Mücadelede tempo gerçekten yüksekti. 23 şut var şu ana kadar. Totalde 23 şut bulunuyor. Valencia'da etkili ataklar gerçekleştiriyor. Deportivo Alaves'de maçın başından beri aslında rakip yarı alana yığılmış durumda. Hücumlarını geliştiriyorlar. Ha, gol atan kazanır maçına da dönmüştü 60-65'ten sonra.

0: Arkadaşımız farklı kazanır dedi. Siz de 1-0 bizim olsun gibisinden. Bizim de belki bilirsiniz bir bestemiz vardı. Yetmez. 1 2 3 tane yetmez. 4 5 6 olsun demiş dinleyicimiz. Ya benim için yetiyor 1-0. Sonuçta 3 puan veriliyor mu? Veriliyor. Ben neticeye bakıyorum. Ha olursa tabii ki iyi olur. Yani 3-0, 5-0 Marsilya karşısında bir galibiyeti isterim ben Beşiktaş'tan. O ayrı. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi 1-0 bitsin tabii ki benim için sıkıntı yok. Sizin için de yoktur. Şimdi biraz abartıyoruz. Yani 5 olsun. Tabii ki oluyorsa olsun. Yani kim hayır der ki buna? Ama 1-0'a da kimse hayır diyeceğini ben sanmıyorum. Beşiktaş kazansın. Önemli olan bu. Umarım temsilcimiz Beşiktaş Perşembe akşamı bizi mutlu eder. Umarım mutlu eder. Ki edeceğini de ben düşünüyorum. Şöyle bakalım mesajlara. Birazdan bir araya gideceğim. Fenerbahçe gelecek sezonda yine kötü oyuncuları getirir. Fenerbahçe Süper Lig'de başarılı olamaz demiş. Devam edin siz devam edin. Okumayacağım mesajınızı. Görkem Bey, Michael Olise Ballon d'Or'u hak ediyor bence Halil Bey. Ballon d'Or'u bu sene kim kazanacak diye bir soru sordum dinleyicilerimize. Tahminler geliyor. Messi diyen bir dinleyicimiz Anıl Bey. Messi kazanacak abi. Peki umarım kazanır. Arda'dan gol bekliyorum diyen bir dinleyicimiz Real Madrid mücadelesindeki. Şöyle dakikaya da bakalım. 21 hatta 22. dakika. Elche 0, Real Madrid 0. Yani ilk yarı 1.5 gol üstü bekliyorum dedim ama yok olmayacak sanki. Real Madrid güven vermiyor. O şanssızlığı kırabilmek adına ben bugün ilk yarı 1.5 gol üstüne yöneldim. Normalde atması lazım Real Madrid'in ilk yarıdan 2 tane minimum atması gerekiyor. Elce kötü savunma yapan takımlardan biri. Hiç savunma yapamayan takımlardan biri. Ya kötü savunma yapan değil. Öyle dediğimde bir şeyler yapmaya çalışan bir takım profili oluşuyor gözümüzde. Hayır, savunma yapamayan takımlardan biri. Real Madrid'in şu ana kadar golü atması gerekiyordu. Attı mı? Atmadı. Yani benim üzerini kara kalemle çizdiğim, hatta tamamen karaladığım bir takım. Hadi dedim bu sefer bir deneyelim. Belki şans döner. Dönmeyecek gibi. Elce 0, Real Madrid 0. Yamal kazanır Ballon d'Or'u demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin Görkem Bey. Başakşehir Futbol Kulübü'nün kaç tane taraftarı var bilmiyorum, saymadım ama var. Sosyal medyadan bakabilirsiniz. Bir de Bursa Spor taraftarlarına bakın. Sizce Bursa mı Başakşehir mi Süper Lig'e yakışır? Yani Başakşehir de yakışıyor, şu anlamda yakışıyor. Başakşehir'in daha önceki yıllarda önemli Avrupa kupalarında mücadelesini hatırlıyoruz. Yani o seviyelerde olursa tabii ki yakışıyor. Ha siz taraftar profili olarak değerlendiriyorsanız da Bursa'nın seyircisi müthiş. Eskişehir tribünleri gibi. O ayrı. O işin başka boyutu. Futbolun unsurlarından bir tanesi. Benim burada söylemek istediğim, ya Başakşehir hak ediyor mu Süper Lig'de olmayı? Başakşehir kalsın abi. Hani taraftarı yok. Ne işi var Başakşehir'in orada? Bu lafları sevmiyorum. Hak etmiş gelmiş Başakşehir. Yani ben o gözle bakıyorum. Aksini düşünürsek zaten işin içinden çıkamayız. Ne demek istediğimi anladı dinleyicim diye umuyorum sevgili Cesur Bey. İkisi de Süper Lig'e yakışıyor. Ha taraftar olarak Bursa Spor tabii ki yakışır ikisini kıyasladığımızda. İyi geceler Görkem abi. Dur ya, daha iyi gece demek için çok erken. Benim için günaydın demeniz lazım. Ne iyi geceleri. İyi geceler Görkem abi. Her şeye çare bulunur ama Fenerbahçe'ye çare bulunmaz. Bu sene Galatasaray %100 şampiyon. Fenerbahçe imkanı yok. Beşiktaş'a da %50 verebilirim. Başkent'ten sevgili Hulusi. Ya Fenerbahçe'den bu kadar mı umutsuzsunuz ya? Hiç şampiyonluğa inanan bir Fenerbahçe taraftarı yok mu şu an beni dinleyen? Varsa yazsın. Çok merak ediyorum. Abi Fenerbahçe taraftarıyım. Biz geri dönüşe imza atacağız. Daha ligin başı. Bu takım şampiyon olacak diyen bir Fenerbahçe taraftarı görebilir miyim? Yazabilir mi? Ya bence havlu falan atmadı. Onu geçelim. Fenerbahçe lige havlu falan atmadı. Ya 5. hafta durun, daha yeni başladı ya sezon. Diğer takımlar da puan kaybedecek. Ha, büyük bir avantajı kaçırdı. O ayrı. Sahadaki mücadele ilerisi adına umut vermiyor. Evet kabul ediyorum. Eyvallah. Ama daha 5. hafta durun. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra neler olur hiç bilmiyoruz bunları. Biraz görmemiz gerekiyor. Diyelim kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz. Siz de bir soluklanın, biraz düşünün. Ballon d'Or'u bu sene kim kazanır? Kimin kazanması gerekiyor size göre? Sizin şampiyonunuz kim? Onu merak ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderin. Birazdan bu konuyu da işlemeye devam edeceğiz. 2026 yılındaki Ballon d'Or ödülünü kim kazanacak diyelim ve kısa bir araya gidelim.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazı dinleyicilerimiz hatırlatmış. Güzel. Ben de paylaşayım bu haberi. Elche karşısında Real Madrid 1-0 öne geçti. Golü atan oyuncu önemli burada. Arda yazmış dinleyicilerimiz ama Arda'nın şutu kendi kalesine yazıldı şu an. Resmiyete bakacağız ilerleyen dakikalarda. Matheus Ditoru'nun kaydettiği gol. Kendi kalesine attığı bir gol sonrasında Real Madrid 1-0 öne geçti. Ha ilerleyen dakikalarda mücadelenin tamamlanmasının ardından belki Arda Güler'e yazılır gol. Bilemiyorum. Ama şu an için skor sayfalarında Matheus Ditoru'nun gol attığı yazıyor. Bunun da bilgisini paylaşayım. Arda'dan gol bekleyen dinleyicilerimize özellikle. Şöyle bakalım diğer maçlardaki skorlarda bir değişiklik var mı? Valencia deplasmanda Alaves'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Peki şöyle devam edelim. Real Madrid zaten 1-0 öne geçti. Bunu hatırlattık. Barnsley mücadelesi 2-2. Petersburg ile karşılaşıyor. İngiltere Lig Kupası 3. tur karşılaşması. Barnsley 2-2'lik eşitlikle son 16-17 dakikaya girdi. Yani burada kazanmasını bekliyordum. Sürpriz bir galibiyetini bekliyordum ben konuk ekibin. Belki de olur. Fiorentina-Pisa mücadelesi yine Fiorentina'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ilk yarısı. İtalya Kupası 2. tur mücadelesi. El Nasır mücadelesi karşıma geldikçe biraz moralim düşüyor. Moralim düşmüyor aslında ya, tansiyonum düşüyor. Şekerim mi yükseliyor, bir şey oluyor. Tüylerim diken diken oluyor. Ya bu maçın karşılıklı gol varından kaybeden dinleyicilerimiz buradadır diye tahmin ediyorum. Tek golden bir kuponun başarısız oldu bugün. Diğer yanına eklediğim karşılaşmalar başarılı oldu. El Ayn, El Nasır mücadelesi. Maçın favorisi El Nasır. 1.77'lik bir oranı var konuk ekibin. Ve El Ayn 4 gol atıyor. El Nasır 1 gol atamıyor. İşin ilginç tarafı bu. Ve karşılıklı gol var gelmiyor. Gördüm. Şimdi birazcık böyle tansiyonumda biraz yükselme ya da düşme yaşandı. Peki hemen geçeyim. Hemen geçeyim o sayfayı. Kapat. Middlesbrough 1, Millwall 2. 61. dakika. İngiltere Championship mücadelesi. Bristol 0, Lincoln City 1. Yine burada da 62. dakika oynanıyor. Korona Kielse 0, Górnik Zabrze 1, 77. dakikadan da çıkmışız Polonya Ligi'ndeki bir diğer mücadelemiz. Diyelim şimdi sizlerden gelen mesajlara, 2026 yılındaki Ballon d'Or ödülünü hangi futbolcu kazanacak diye sordum dinleyicilerimize. Yani sizin favori oyuncunuz kimdir şeklinde bir soru yönelttim. Cevaplar geliyor. Neves kazanabilir demiş. Hiç şansı yok. Hani onu söyleyeyim. Neves hiç şansı yok. Portekizli oyuncu. 21 yaşında. Bekleyecek. O sırasını biraz daha bekleyecek. Kimse kusura bakmasın. 140 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Ha, önemli işlere imza attı. Kabul. Ama şu an için sırasını bekleyecektir diye tahmin ediyorum. Yamal kazanır diyen bir dinleyicimiz. Yamal hayranıyım abi. Umarım Yamal kazanır. Galatasaraylıyım. İspanya'nın renklerinde ya ne alakası var? Nereden ne çıkarmış dinleyicim ya? Galatasaray canlandırıyor gözümde. Enteresan. Böyle düşünen insanlar var değil mi futbolda? Var var. Görüyorum. Selamlar Görkem. 10 bin kilometre uzaktan yazıyorum. Adım gibi eminim. Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak demiş. Peki teşekkür ederim. Görkem sıkı bir Fenerbahçeli olduğumu biliyorsun. Ama bir Fenerbahçeli olarak daha 5. haftada Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarım. Anadolu Hisarı'ndan Levent Bey. Ya Beşiktaş olur mu, Galatasaray mı olur, yoksa Fenerbahçe bir sürpriz yapar mı bilemiyorum. Şu an Galatasaray rüzgarı arkasına alırsa, Beşiktaş bir puan kaybı yaşarsa Galatasaray daha da bir özgüvenle mücadele edecek. Yani enteresan ya, daha 5. hafta, bunları hesaplamayalım. Yoksa hesaplayamam zaten. 34. haftaya da çok var. 5. haftadan nasıl hesaplayayım bunu? Ama dinleyicim, Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlu olsun demiş. Şimdiden böyle bir mesaj göndermiş. Mustafa Albayrak diyor ki Senin tarafsız yorumlarına bayılıyorum. Bu konuda örnek bir yayıncısın. Ya estağfurullah. Yani ben şu ana kadar Radyo Spor'da taraflı bir yayın yapan hiç kimseyi görmedim. Hiç kimseyi görmedim. Yani öyle bir niyeti yok buradaki insanların, yayıncıların. Hiç kimsenin yok. Onu net olarak ifade edeyim. Yani samimiyetime güveniyorsanız buna da inanın. Yok. Bir taraflı yayın yapan kimse yok. Futbolun sadece oyun eğlence olduğunu unutmayalım demiş dinleyicim. Avrupa maçı da olsa bu bir savaş değil. Kesinlikle katılıyorum. Avrupa'ya ordumuzu yollamıyoruz. Bırakalım da isteyen istediği takımı tutsun. Kimi oynuyorsa o kazansın. 2000 yılında Milan Beşiktaş maçında Milan taraftarı maç anında Hamburg'un Juventus'a gol attığı haberini alınca tribünde sevinç patlaması yapmıştı. Avrupa'daki duygu daha yoğun. Yani futbol bunlarla güzel diyor. Yine diyorum ki isteyen istediği takımı tutsun. İyi oynayan kazansın, öyle değil mi? Yani herkesin kendi düşüncesi ama şimdi atıyorum nerelisin? İzmirliyim. Hangi takımı tutuyorsun? Marsilyalıyım. Yani bana saçma geliyor abi. Bana saçma geliyor. Anlatabildim mi? Ya Beşiktaş var, senin ülkenin takımı. Bayrağını temsil eden bir takım varken. Ya da bu Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için de geçerli bu söylediklerim. Yani nerelisin? Tokatlıyım. Kimi destekliyorsun? Olimpik Lyon'u destekliyorum abi ben. Fenerbahçe karşısında başarılar. Yani çok enteresan geliyor bana. Çok garip geliyor. Bir de deplasman tribününe gidiyorlardı Roma maçında, değil mi? Kayseri'den gelen bir kardeşimiz Roma tribününe gidiyor. Ben Romalıyım diyor. Ama Türkçe konuşuyorsun. Gibi gibi. Yani tabii ki herkese saygı duyuyorum. Yani kimseyi yargılamıyorum. Haddime değil. Bana biraz mantıksız geliyor o bakış açısı. Avrupa'da bir takımımız mücadele ediyorsa, yani rekabet kendi sınırların içerisinde olması gerektiğine inanan bir futbol severim. Avrupa'da yani milli takım gözüyle bakıyorum. Ki ülkeye puan lazım. Ülkeye ciddi anlamda puan katkı

da yeriz. Sıkıntı değil. O rekabeti yaşamaya devam ederiz. 24 saat kala bir derbiye uykularımız kaçar. Onu yaşayalım, o tatlı duygudur futbolda. Ama Avrupa'da birlik olalım, benim düşüncem bu. Ha, aksine iddia eden, hayır abi ben desteklemiyorum diyen bir kişiye de hani yargılamıyorum. O gözle de bakmıyorum. Ha, bana sadece mantıksız geliyor. Ha, belki onlara biraz mantıklı gelecek tarafı vardır. Bilemem, herkesin kendi düşüncesi. Ama ben Avrupa'da takımlarımıza milli takım gözüyle bakıyorum. Burada hangi takımın olduğunun da bir önemi yok. Onu söyleyeyim baştan. Doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. Abi iyi yayınlar, sana bir soru soracağım. Peki sormayın. Yok, onun cevabını bilmiyorum ya. Onun cevabını bilmiyorum. Manchester United'lı dinleyicim. Zor sorular soruyorsun. Geliyor yaklaşmakta olan demiş. Ne geliyor şöyle bir bakalım. Ha, maçın skorunu göndermiş. Middlesbrough Millwall 2-2. Ben burada Millwall'ın golünü mü bekliyorum demiştim az önce. O kadar çok maçtan bahsettik ki. Şöyle kuponlarıma bakmam lazım. Aa, Real Madrid gelmiş. Hiç kimse de uyarmıyor. Teessüflerimi iletiyorum dinleyicilerimize. 2-0'ı bulmuş Real Madrid. Dakikalar 38. Tamam, affediyorum Real Madrid'ciğim. Affediyorum seni. Affediyorum. Bir sonraki kuponlarımda artık yavaş yavaş sana da yer vermeye çalışacağım. 2-0 ilk yarı 1,5 gol üstü. Benim tercihim başarılı olmuş. Tabii bunlar kimi ilgilendiren konu derseniz de, kimler gördü derseniz de, Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinden, iddia.com'dan kuponlarını oluşturan dinleyicilerimiz buna ulaştı. Gün içerisindeki birçok kuponuma anında, ücretsiz olarak ulaşıyorlar. Anında. Öyle söyleyeyim. Siz arkadaşınıza WhatsApp'tan mesaj yazıp gönderene kadar daha kısa süre içerisinde benim kuponum geliyor sizin telefonunuza. Ki bayağı da emek verdiğim kuponlar. Öyle kupon oluşturmak için de oluşturmuyorum. Hani bir futbolcunun sülalesine bakıyorum neredeyse ya. Bir sıkıntısı var mı? Yakın bir zamanda eşi, dostu hastalık geçirmiş mi? Antrenmanlara katılmış mı? Hava sıcaklığı nedir? Eşiyle problem yaşıyor mu? Kız arkadaşından mı ayrılmış? Maça 3 gün kala gece kulüplerinde görüntü mü vermiş? Hepsi önemli parça bunların. İddia konusunda, iddia oynuyorsanız bunların hepsine bakın. Ha, ben bakmıyorum abi, o kadar da nasıl araştırayım diyorsanız saygı duyuyorum. Araştıran biri var, ben araştırıyorum. Belki de takıntım, bilmiyorum yani. Bir kupon verirken en iyisini vermeye çalışıyorum ya. Gelsin, gelmeme ihtimalini oradan ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Şimdi bunlara ulaşmak için neler yapacaksınız? İddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun, sağ üst köşede. Adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Gördün mü? Solda değil, yok, sağ tarafta. Heh, evet, orada. Oraya tıkla. Seçenekler çıktı. Kayıtlı bayim diyorsun. Sonrasında kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ve son olarak il seç, ilçe seç. Bayinin bulunduğu yer vesaire, haritalarım, canlı konumum. Hiç gerek yok bunlara. Aynı sayfada yer alan bir büyüteç var. Oraya tıkla. Arama çubuğu ekrana gelecek. 30 çift 0 97. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun birleşik olarak. Karşına Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun bir kere. 20-25 saniyeni alacak bir durum. Bunu yapıyorsun. Yaptın mı? Hı, yapmış. Sonrasında da 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsun. Şu an gönder mesela onu. Abi Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Bana kuponları atar mısın? Şeklinde mesaj gönder. Dakikalar içerisinde oradaki arkadaşlarımız tarafınıza dönüş yapacak. Ha, ilerleyen haftalarda yine önemli jestleri olacak sponsorumuzun, daha önceki haftalarda olduğu gibi. Dilediğiniz takımın orijinal formasını ücretsiz olarak size kargolayacak. Atıyorum, hangi takımlısınız? Beşiktaş mı? Beşiktaş forması. İstediğiniz Beşiktaş forması ya, şu an Beşiktaş mağazasındaki herhangi bir forma sizin olacak. Ya da diğer takım taraftarları, hiç fark etmiyor. Abi ben Japonya'dan Gamba Osaka'yı destekliyorum ailecek derseniz de, o kadar değil. O kadar değil, şimdi onu da söyleyeyim. Bu kadar detay verip de abi Japonya olmaz demedin demeyin. Japonya vesaire onlar yok. Sadece Türkiye Ligi'ndeki takımların formasına ulaşabilirsiniz. Yayında bir soru soruyorum. O soruya en hızlı doğru yanıtı veren bir üyemiz hem de dinleyicimiz istediği takımın formasını kazanıyor. Onu da hatırlatmış olayım. Yapman gereken işlem sadece kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. Uğur Böceği Şans Oyunları olarak da değiştiriyorsun. iddia.com'daki kayıtlı bayini. Bu kadar.
Herhangi bir kupon yap, şunu yap falan. Öyle bir seçenek yok. Şartımız yok. Onu da söyleyeyim. Merhabalar taksici Cemal. Senin totemin geliyor.

Tottenham'a attır bir gol demiş sevgili Cemal Bey. İstekler gelmeye başladı. Peki Tottenham'dan bir gol bekliyormuş dinleyicimiz. İlerleyen dakikalarda diyelim Cemal Bey, olur mu? İlerleyen dakikalarda Tottenham şu an Liverpool karşısında 1-0 geride. 54. dakika, Liverpool önde olan taraf. Şöyle 60'tan sonra bir totem yapmaya çalışırız. Tottenham'a da totem yaramaz ya, fayda sağlamaz. Tottenham çok kötü oynuyor. Yani böyle giderse kalesinde ikinci golü de görür. Demedi demeyin. 3'ü 4'ü de görür. Ne ikisi? 3'ü 4'ü de görür. Çok kötü oynuyor Tottenham. Yani hiç umut vermiyor bana. Yine moralinizi bozmayayım da sevgili Cemal Bey, size de kolaylıklar dileyeyim. Köprünün altından daha çok sular akar. Bugünden şut şampiyon olur demek sadece kehanettir. Fenerbahçe en az Galatasaray ve Beşiktaş kadar şanslıdır. İzmir'den Fırat. Yani ben de aynı görüşe sahibim. Sadece buradaki soru işareti, Fenerbahçe sistemiyle alakalı bir sorun yaşadığını görüyoruz ilk 5 haftada. Yani değişiklikler, sahadaki ilk 11 tercihleri, hepsinin yanlış olduğunu düşünüyor Fenerbahçe taraftarı. Ben katılıyor muyum? Kısmen. Yapılan oyuncu değişiklikleri vesaire. Hani ezbere oyuncu değişikliği yapılıyor. Şimdi Vedat Muriç ilk 11'de başladıysa, Fenerbahçe'ye gol lazımsa, Vedat Muriç oyundan çıkıyor, Lukaku oyuna dahil oluyor. Ya da Lukaku çıkıyor, Vedat Muriç giriyor. Hani bunun gibi. Kerem Aktürkoğlu oynuyorsa o çıkıyor, Oğuz Aydın giriyor. Ya da Oğuz oynuyorsa Oğuz çıkıyor, Kerem Aktürkoğlu giriyor. Yani rakip antrenör, şimdi Fenerbahçe'nin rakip antrenörü iyi analiz ediyordur. İsmail Hoca'nın değişikliklerini artık kafasında canlandırıyordur. Ya bu da sistemin geriye gitmesine sebebiyet veriyor. Ya bazı oyuncularda doymuşluk hissi var enteresan bir şekilde. Ya da başka bir sorun mu var bilmiyorum. Ama Fenerbahçe takımını izlerken, yani sahada bazı oyuncuların gezdiğini görüyorum. İsim vermeyeyim şimdi. İsim vermeyeyim. Ya yerli değil. Yok, yerli oyuncular şimdi koşuyor, mücadele ediyor. Ne kadar kötü performansı olsa da yani mücadele anlamında oldukça başarılılar. Ama yabancı oyuncularda, bu bazı oyuncularda diyeyim, bir iki oyuncuda bunu göremiyorum. Mücadeleden kaçıyor. İsmail Kartal gitti geldi, gidecek mi, kalacak mı, gönderilecek mi, neler olacak, hep bu tartışmalar yaşanıyor. Yani Galatasaray ve Beşiktaş'ta şu an bunlar yok. Trabzonspor da bu konuda biraz Fenerbahçe gibi. Oraya da çok tecrübeli bir teknik adam geldi. Başarılı olmama ihtimali yok. Öyle söyleyeyim. Thomas Rice çok başarılı bir antrenör. Belki de Bulgaristan Ligi'nin şampiyonu olacaktı devam etseydi Ludogorets'in başında. Çıktığı maçlara bakıyorum, takımın gösterdiği mücadeleye bakıyorum, kadro değerine bakıyorum, yapamadığı transferlere bakıyorum. Müthiş bir görüntüsü vardı Ludogorets'in başında Thomas Rice'ın. Samsunspor'da daha öncesinde neler yaptığını biliyoruz. Düşük bir bütçeyle neler başarabildiğini biliyoruz. Şimdi Trabzonspor takımında böyle bir kadroda başarısız olma ihtimali düşük. Yine şampiyonluk yarışında yer alır Trabzonspor. Ama Galatasaray maçı önemli. Galatasaray maçı önemli. Kazanır mı? Kazanır diyemiyorum. Galatasaray'ı öyle kolay kolay yenemezsin. Hani şimdi kusura bakmayın. Ki Osimhen oynarsa oynayacağı konuşuluyor. Hiç öyle maçın favorisi Trabzonspor falan olmaz. Hani Galatasaray'ın olası galibiyetinde Trabzonspor işi zora sokar. Şampiyonluk için havlu atar mı? Attı diyemem 6. haftada. Ama işleri çok zor bir hal alır. İkincilik, üçüncülük için mücadelesine devam eder. Görüşüne sahibim. Şayet böyle bir senaryo yaşanırsa, Trabzonspor kazanırsa bambaşka bir seviye olur. Yeni bir antrenör, tecrübeli bir antrenör, daha önce Türkiye Ligi'nde ne verdiği belli olan bir antrenör, Bulgaristan Ligi'ndeki zayıf bir takımı nereye getirdiğini zaten biliyoruz bu sene. Oynattığı futbolu biliyoruz. Ligimize aşina. Taraftarların da büyük coşkusu vardı Thomas'a yönelik, Alman çalıştırıcıya yönelik. Oldu da Galatasaray maçını kazandı. Devamında ne olacak şimdi? Rüzgarı arkasına alacak. Hem teknik adam hem oyuncular, taraftarla da bir bütünleşme hali yaşanacak. Yani çok kritik bir karşılaşma. Trabzonspor için daha kritik bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'la kıyasladığımızda. Balon d'Or'u ben versem Caner Aydaş'a verirdim demiş. Peki verin siz. Ya yarın verebilirsiniz mesela. Saatler 20.30'u gösterdiğinizde siz Caner Aydaş'a, Caner abiye Balon d'Or ödülünü verin.
Devam edelim mesaja. Neler geliyor? Okan sezon sonunu göremez. İsmail ilk yarının sonunu göremez Görkem. Bu lafımı yaz bir kenara. Ben 4 yıl önce yazdım, 3 yıl önce yazdım böyle lafları. Okan Buruk öyle ya da böyle sezon sonunu görüyor ve mutlu sona ulaşıyor. Yani Okan Buruk sezon sonunu göremez. Bence görür. Çok da rahat görür. Hatta öyle söyleyeyim. Ya İsmail Kartal evet biraz şu an için koltuğu sallanıyor. İzlenimini ben de alıyorum. O gitti geldi o konudan sonra. En ufak bir başarısızlıkta, bir puan kaybında göreceğiz neler olacağını. Ha, umarım arka arkaya kazanırlar. Ya, yerli antrenörleri biraz daha fazla süre veririz. Ya, benim temennim bu. Ama zor. İsmail Hoca'nın sezon sonuna kadar kalabilmesi zor bir ihtimal. Buna katılıyorum. Okan Buruk'un da sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Kötü oynuyor, iyi oynuyor ama skoru alıyor bir şekilde Okan Buruk. Görkem kardeşim Real 2 oldu yazmıştım demiş dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım iyi geceler, iyi yayınlar Görkem diyen yine dinleyicimize teşekkür ediyorum. Buradan deplasman vermez demiştiniz ya o yüzden gönderdim. Ha, maşallah dediğiniz peki vermez herhalde oradan ya. Ne diyorsunuz? Vermez ya Milval. Ters totemlerim var benim bu şekilde. Daha önceki yayınlarımda da yaptım. Daha önceki yayınlarımda da yaptım. Şöyle bakalım Milval maçı da bende bir heyecan yarattı. Açayım şu karşılaşmayı Milval. 78. dakika oynanıyor. Middlesbrough maçın favorisi zaten. Maç öncesi 1.25'lik oranı var. Ama iki farklı öne geçtiği bir maçı da verme olasılığı çok zayıftı. Şu an 2-2'ymiş. İngiltere Championship mücadelesi 78. dakikası oynanıyor yine bu karşılaşmanın. Bir de şöyle düşün. Peki düşünüyorum. Beşiktaş-Marsilya maçında bir grup Monakolu taraftar bizim takımı tutsa ve tezahürat yapsa hoş olmaz mı? Olmaz. Dedim ya futbol sadece bir oyun. Öyle de güzel, böyle de güzel. Yeter ki iyi oynayan kazansın. Ya iyi oynayan kazansın tabii canım o ayrı bir konu. Ama Monakolu bir taraftarın Beşiktaş'ı desteklemesi hoş olmaz ya. Yani burada konu Beşiktaş değil. Buradaki ayrıntı Beşiktaş değil. Yani gitsin kendi ülkesinin takımını desteklesin abi. Ya da ben yanlış düşünüyorum. Olabilir. O konuda da emin değilim. Belki de benim düşüncem çok eski yıllarda. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak? Şöyle Ballon d'Or adaylarına gelen yorumlara dönmek istiyorum. Bellingham kazanır demiş İlyas Bey. Size göre Ballon d'Or'u bu sene kim kazanacak? Bunu sorduk ve cevaplara yöneliyorum. Bu konuyla alakalı gelen cevaplara bakacağım. Vinicius Junior kazanabilir. Ben çok beğeniyorum ki kazanması da gerektiğini düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Normalde Diaz'a verirler ama bu sene vermeyecekler. Bu sene vermeyecekler. Sanki her sene Diaz'a ödül veriyorlar gibi olmuş bu mesajda. Peki zor ya. Diaz'ın kazanması Kolombiyalı oyuncunun. Devam edelim. Mendes diyen bir başka dinleyicimiz. Mendes zor işi. Sané'yi beğeniyorum demiş. Mane olabilir mi o? Mane'dir büyük ihtimalle. Ama kazanma olasılığı %0.001. Bir bile yok. Yani sıfır. Öyle söyleyeyim. 6 milyon euroluk bir piyasa değeri olan oyuncu. Sadio Mane. 34 yaşında. Hani çok iyi performans gösteriyor mu? İşte yani. Çok iyi diyemem. En azından yarıştığı oyunculara bakıyorum. Diğer adaylara bakıyorum. Öyle bu kazanır diyebileceğim en son oyuncu. En son oyuncu. Tabii ki de Messi kazanacak abi. Futbolu bırakmadan önce ödüllendirecekler. Lionel Messi. Ah Messi'm benim demiş. Bir de peki Messi'ci bir arkadaşımız. Devam edelim. Manzambi kazanır diyen dinleyicimiz. Nereden geldi aklınıza ya? Manzambi. Var değil mi öyle bir oyuncu? Var tabii ki. İsviçreli bir oyuncu. Manzambi. 20 yaşında genç oyuncu. Gelecek vaat eden bir isim ama şu an Ballon d'Or'u kazanmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Abi iyi yayınlar. Messi kazanır diyen arkadaş bence futbolu bilmiyor. Kesinlikle kim kazanacak demiş? Kubarsi. Kubarsi. Ha, peki şimdi oldu. İspanyol oyuncu. Kubarsi kazanacak demiş. Kubarsi de olabilir ama daha iyi oyuncular var şu an adaylara baktığımda. Daha iyi oyuncular var. Yamal. İlk dikkatimi çeken isim Yamal. Şu ana kadar ismi gelmeyen çok önemli dünya yıldızları var listede.
Hani bir listeye bakın. 2026 Ballon d'Or ödülleri yazdığınızda o liste karşınıza çıkacak. Hani ismi okunmayan, henüz hiç onun adını geçirmeyen

dinleyen dinleyicilerim var. Enteresan. İyi yayınlar, İstanbul'dan dinliyorum. Galatasaraylı Selçuk bu sene de şampiyon olacağımıza eminim demiştim size bir ay önce. Yine arkasındayım. Liverpool Tottenham maçı, kuponumun son karşılaşması. 2,5 gol üstü yapar mısın? Sana çok güveniyorum. İyi yayınlar demiş. Peki ben güveniyor muyum kendime acaba şu an? Sizin bana güvendiğiniz kadar ben kendime güveniyor muyum? Hadi güveneyim ya. Tottenham olunca güvenemiyorum. Yani ondan dolayı. Tottenham'a güvenmiyorum. Tottenham maçından çok istek var. Yani düğün salonundaki şarkı söyleyen arkadaş gibi hissediyorum kendimi. Hani peçeteye şarkı isteği yazarsın verirsin ya. Ya ben bu şarkıyı çalmayacağım, repertuarımda yok ama çok istek aldı ya. Mecbur çalacağım. Ona benzetiyorum. Tottenham maçıyla alakalı bir totem yapmayacaktım da hadi yapayım. Çok mesaj geliyor, çok istek var Tottenham cephesinde. Ha, Tottenham'lı bir taraftar bu kadar gol istemiyordur, eminim buna. Aman zaten lig kupası 3. tur. Hiç gerek yok. Oyuncular sakatlanmasın yeter. Mantığıyla izliyordur Tottenham'lı oyuncular. Buradaki bayı severler. Hadi Tottenham bir gol. Liverpool 2-0'ı da yakalamış. Şimdi olabilir Tottenham'ın bir golü gelebilir. Çok da tatlı olur. Çok da tatlı olur. Şöyle istatistiklerine bakayım karşılaşmanın ya. Neden herkes bu maça odaklandı? Kötü de oynamıyor. 2-0'dan sonra özellikle Tottenham takımı da gayet maça ortak olmuş. Oyuncu değişiklikleri bunda etkili olabilir. Mateus Fernandes oyuna girmiş. Andrej Robertson oyuna giren bir diğer oyuncu. Udogi ve Bentancur oyundan çıkan oyuncular Tottenham takımında. Roberto Zerbi'nin öğrencileri. Bakalım gol bulabilecek mi? Yani artık maçı kazanacak mı demiyoruz, gol bulabilecek mi diyoruz. Bakalım. Şu an 64. dakikadayız. 2-0 geride Liverpool karşısında Tottenham takımı. Olise kazanacak diyen bir dinleyicimiz. Peki şöyle devam edelim. Abi iyi yayınlar. Messi kazanacak tabii diyen bir dinleyicim. Yine Messi diyen bir arkadaşımız. Peki arka arkaya Messi cevapları geliyor. Şu an listede aday olarak gösterilen ve henüz ismini hiçbir dinleyicimizin yazmadığı bir oyuncu var. Enteresan bir şekilde. Hatta iki oyuncu. O oyuncuların adını yazsın birisi ya. Lütfen rica ediyorum. İki tane oyuncu var. Onlardan biri de kazanabilir. Yüksek olasılıkla onlardan bir tanesi kazanabilir. Ve o oyuncuların adı gelmiyor. Enteresan bir şekilde. Siz yazın onu. Ben diğer mesajlara döneyim. Fenerbahçe maalesef son iki sezonda Beşiktaş'ın olduğu gibi Kasım'da lige havlu atar. Fenerbahçe bir seneliğine gelmiş demiş başkan, bu başkanla olmaz, gidip gelmekle olmuyor. İsmail Kartal'la da bu iş olmaz, olmuyor demiş. Yani Fenerbahçe cephesinden bakıldığında evet şu an ciddi bir yara aldığını konuşuyoruz. Ya, bu zaten bilinen bir gerçek. Ya, ilerisi adına umut veren bir oyun da yok, onu da söylüyorum Fenerbahçe için. Burada Fenerbahçe çok iyi oynuyor, Fenerbahçe şampiyonluğun ciddi adayıdır dersem sizi kandırırım. Ya da Fenerbahçe forması giyeyim öyle yayın yapayım. Yani herkesin gördüğü, yoldan geçen bir insanın bile gördüğü bir şeyin aksini iddia etmek yani ne kadar doğru olur? Levent Bey'e katılıyorum. Fenerbahçe şu an başarılı olma yolunda hiç ışık vermiyor. Hiç ışık vermiyor. İsmail Kartal yaptığı hamlelerle ışık vermiyor. Orta saha kurgusu ışık vermiyor. Çok savunmacı bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Hani rakiplerine bakıyorsun, ofansif Lucas Torreira devamlı şut çekiyor. Rakip karede devamlı ataklar gerçekleştiriyor. Girişimlerde bulunuyor. Yani şimdi Guendouzi bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Ya da Kante zaman zaman ama öyle her maçta şut çeken, skor katkısı veren biri değil. Ama Lucas Torreira Galatasaray'da bakın devamlı skora bir katkı verme çabası içerisinde. İşin iki tarafını da iyi yapan bir oyuncu. Beşiktaş'ta da öyle oyuncular var. İleri uç desek yine Beşiktaş, Fenerbahçe. Bence Fenerbahçe Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Yeni transfer dönemine kadar ne kadar puan kaybı gelir Fenerbahçe takımında, o da tabii belirleyici unsurlardan biri olacak. Eyüpspor maçı büyük bir şans oldu ama Fenerbahçe açısından çok büyük bir şans oldu kendi evinde. Hani Eyüpspor'u mağlup edip bir moral tazeler, sonrasında milli araya gidilir. Bu önemli, bu önemli. Hele hele Trabzonspor, Galatasaray,
Ahmet Beşiktaş maçının olduğu haftaysa. Şimdi bu iki takım da mağlup olabilir. Trabzonspor mağlup edebilir Galatasaray'ı. Ahmet de kendi evinde Beşiktaş'ı mağlup edebilir. Ki Ahmet'in bir futbolu var, çok beğendim. Başakşehir maçında izledim. 90 dakikasını takip ettim. Çok iyi bir mücadele örneği gösterdi. Çok iyiydiler. Şimdi böyle oynarsa Beşiktaş'ın işi ciddi anlamda zor. Hani beraberlik iyi bir sonuç diyebilirim. Çünkü Ahmet deplasmanı, Diyarbakır deplasmanı şu an çok zor. Her takım için çok zor. Ha, Galatasaray gitsin orada kesin kazanır diyemem. Şu anki görüntüye bakarak bunu yorumluyorum. Şöyle bakalım neler geliyor. Rodri'ye verirler demiş dinleyicimiz ödülü. Bir Olise diyorsunuz, bir Rodri. Bakalım şansınızı deniyorsunuz ama aklınızda var mı öyle kesin bu kazanacak dediğiniz Ballon d'Or ödülünü? Bunu konuşuyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimizi hatırlatayım. Bu sezon Ballon d'Or'u kim kazanacak? Sizin de şu oyuncu kazanır dediğiniz isimleri bana WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda da Ballon d'Or'la alakalı bir soru soracağım tabii. Olmazsa olmazımız. Yani illaki o soruyu soracağım. Kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'a giriyorsunuz ve kayıtlı bayim bölümüne giriş yapıp kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından da büyütece basıyorsun çıkan sayfada. Arama çubuğuna 30 çift 0 97 birleşik olarak yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bu kadar. Devamında da 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya şu an mesaj gönderiyorsun. Kuponları görebilir miyim? Görkem'in kuponunu merak ediyorum. Ha, buna benzer artık ne yazarsanız yazın canım. Ama benim adımı da geçirin ve yayından geldiğinizi söyleyin. Hani o önemli, kuponları alabilmeniz açısından ücretsiz olarak ilerleyen saatlerde, dakikalarda hatta benim kuponlarım olacak, olmaya devam edecek. Onları sizler de görün. Mesela Real Madrid maçı ilk yarı 1,5 gol üstü. Yayına başlamadan önce oradan bir kupon paylaştık ve bu başarılı oldu. Ki genelde canlı kuponların başarılı oluyor. Hani girin bir bakın görün derim yani. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Tottenham'ın golünü bekliyorum. Yani Tottenham'ın golünü bekliyoruz. Yani zor bir ihtimal dedik ama gelecektir diye tahmin ediyoruz ya, değil mi? Birçok dinleyicimiz şimdi gelmez de diyemiyorum ki Tottenham'a. Gelmez de diyemiyorum. Hani böyle etrafımı sarmış Tottenham'lı dinleyicilerim. Hadi Görkem bir gelmez desene. Hani korkuyorum. Gelir gelir, hadi gelir diyelim. Şu an takip etmiyorum o karşılaşmayı. Geldiğinde yazın lütfen. Real Madrid maçını izlemeye çalışıyorum. Bir yandan da Fiorentina Pisa mücadelesine bakıyorum. Hani Pisa bir sürpriz yapar mı? Fiorentina'nın aksak savunması var. Aksıyor. Acaba burada bir beraberlik, sonrasında daha hareketli bir oyun olur mu? Ya merak ettim, bu maçı izliyorum, ne yalan söyleyeyim. İtalya Kupası ikinci tur mücadelesi. İstanbul'dan Galatasaraylı Selçuk, sana demiştim, sana güveniyorum diye. Sen güvenmesen bile sen golü attırırsın. Senin adın gol attıran Görkem. Tottenham artık kupon geldi demiş. Bu arada gol mü geldi? Tottenham'ın golü mü geldi ya? Şöyle sayfamı bir yenileyim o zaman. Skor sayfasına bir gireyim. Bak, güzel haberleri aldım dinleyicilerimizden. Bu kadar kişi de yanılıyor olamaz canım. Bir saniye, bir saniye, şöyle sayfamı F5 tuşuna basayım. Evet, Tottenham golü bulmuş. Aa, çok iyi oldu. 2-1'e gelmiş. Konar golü atan isim. 70. dakika, 69-70. dakikada gelmiş Tottenham'ın golü. Liverpool 2, Tottenham 1. Güzel, sevindim ya. Birçok dinleyicim gol bekliyordu. Millete müjde, Tottenham attı, gol geri alınmazsa demiş. Yok, kötü enerjiyi yok ediyoruz. Hadi öyle derler ya. Yok, kötü enerji yok. Gol geçerli, gol geçerli. Ben sadece Tottenham'dan bir gol bekliyorum. Son maç 12 oranı yakaladım demiş. Hadi hayırlı uğurlu olsun sevgili Cemal Bey. Şu an taksinin kontağını kapatıp artık paydos yapacakmış gibi bir izlenim aldım sizden. Ama radyonuzu kapatmayın. Radyonuzu kapatmayın. Ha, kontağı kapatıp yine radyoyu açabilirsiniz de aküden yiyor. Hani onu söyleyeyim. Gençlik yıllarımda babamın arabasındaki aküyü boşaltmışlığım var böyle. Aa, arabayı çalıştırmadan radyo dinleyince akü mü gidiyor? Öyle öyle bir durum yaşandı yani. Arabanın aküsünü bitirdik. Ne için? Radyo dinlemek için. Vay be, gençliğe bak. Öyle çılgınlıklarım vardı benim gençlik yıllarımda. Neredesin oğlum? İyi, arabada oturuyorum baba. Ben burada sabahlayacağım. Ne yapıyorsun arabada? Müzik dinliyorum. Peki, insan bir arabayı çalıştırır değil mi? Yok. Fiorentina'nın ikinci golü geldi Pisa önünde 70. dakikada. Farkı ikiye çıkardı. Mor menekşeler. Luca Toni'yi anıyorum yine.
Ne zaman Fiorentina maçı olsa aklıma hep eski anılar gelir. O Luca Toni'li dönemi gelir. Olsun hadi buna da razıyız. Viso'ya da razıyız. Pellegrino'na da razıyım artık. Sıradaki golü Liverpool atacak. Benim kuponum tuttu demiş dinleyicimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Devamına ulaşmak istiyorsanız bir dinleyicim daha Tottenham attı demiş. Teşekkürler. Ne kadar çok kişi Tottenham'dan gol bekliyormuş ya, enteresan bir şekilde. Şimdi Tottenham'ın golü geldi. Burada kuponunuz başarılı oldu. Yani totem yapıyorum. Totemin karşılığı var diyecekmiş gibi oldu da yok. Emeğe saygı. Şimdi YouTube'da olsaydım kanalıma like atın derdim. Ha, burada da sponsorumuzun bayisinden kuponlarınızı oluşturmanızı rica ediyorum. Devamında da benim kuponlarıma ulaşacaksınız. İddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapıyorum. Israrla yapıyorum şu an. Israrla yapıyorum. Bir de Instagram'dan yine beni takip edebilir dinleyicilerim. Totem ihtiyacı olanlar mesaj yoluyla iletebilirler. Ben geri dönüş sağlamasam da totemler yapmaya devam edeceğim. Görkem Tezer Instagram adım ve soyadım. Bunu yazıyorsun ve beni takip edebiliyorsun ki şu anki takipçi sayım hoşuma gitmiyor. Yani şu anki takipçi sayım hoşuma gitmiyor. Şöyle 7-8 tane bir dinleyici lazım. Ne yalan söyleyeyim. Radyo Spor'u da mutlaka sosyal mecralardan takip edin. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Yaş 56 beyler demiş. Peki yanlış yere yazıyor olmayasınız ya. Başka bir WhatsApp grubuna gönderilen mesaj gibi. Arkadaşlar grubu olur ya. Beyler benim yaşım 56. Peki böyle bir giriş yapıyor dinleyicimiz. Ben daha fazla ne anlayamadım ya. Ben de hastalık başladı demiş. Her zaman siyah. Ben Lukaku'dan daha iyiyim. Lukaku da geçmişte çok iyi bir oyuncuydu. Belki form tutar daha iyi olur. Bilemiyorum ya Lukaku. Şimdi haksızlık etmek de istemiyorum. Yani Lukaku gibi bir oyuncuyu eleştirmek, eleştiriliyor sosyal medyada. Alakasız videolar yapılıyor. Yani görüyoruz. Bence çirkin. Hani kilosuyla alay ediliyor. Endombele'de bu yaşandı Galatasaray'da daha önceki yıllarda. Yani ben bunları biraz alakasız buluyorum. Ha, şu anki mevcut form seviyesi iyi mi? Değil. Gol atıyor mu? Atmıyor. Koşuyor mu? Çok koşmuyor. Ama Lukaku hiçbir zaman kariyerinin hiçbir yerinde koşmadı ki. Yani koşan bir forvet değil. Öyle bir santrofor oyuncusu değil. Sırtı dönük topu alıp arkadaşlarını da gole çeken bir oyuncu. Belki ilerleyen haftalarda düzelecek, bilemiyorum. Şimdi kariyerine saygısızlık olmasın. Ya Lukaku'yu nereden getirdiler? Çok kötü bir futbolcu demek kolay. Kolay. Ama bu Lukaku seviyesindeki bir oyuncuya bence şu an için en azından yani söylenmeyecek bir şey. Ya ben söylemem. Söyleyenlere de saygı duyuyorum. Onu da bahsetmiş olayım. Peki bir dinleyicim abi iyi yayınlar. Başka maçlarla birazdan geleceğim. Ama sen o zamana kadar Fiorentina maçını bir gol daha sana zahmet demiş. Peki araba aküsü ne demiş? Radyo dinleyerek aküyü 30 günde bitiremezsin. Bu da benden sana hediye bilgi olsun. Zaten 30 günde bitirmedim ki ben onu. Aylarca kullandım öyle. Her gece arabada radyo dinle. Benim radyo dinleme alışkanlığım var diyorum, inanmıyorsunuz. Yani benim gençliğim radyo dinlemekle geçti. Rahmetli dedem daha 6-7 yaşındayım. Yanımdayken böyle el radyosu var. Hala durur o el radyosu bende hatıra olarak. Çalışmıyor. Çok eski. Telsiz gibi bir radyo. Ya bir yere gidiyoruz. Neredeyse İstanbul dışına çıkacağız. Dedem beni gezdiriyor güya. Elinde radyo. Dur şimdi. Hatırlıyorum onu. Dur şimdi. Ana haberleri dinleyeceğim. Maç oluyor, maçı dinliyoruz. Elimizde yolculuk yaparken bir yandan radyo. Hani öyle bir ortamda büyüdüğüm için hep radyoyu merak etmişimdir. Ve idealim buydu bu meslekte. Belki de bunda dedemin istemeden de bir katkısı oldu, bilemiyorum. Ama radyo dinlemeye devam ediyorum gündelik yaşantımda da. Hani sizin YouTube üzerinde izlediğiniz kadar, video izlediğiniz kadar ben de radyo dinliyorum. Dinliyorum, dinlemeye çalışıyorum. Konuşan radyoları dinlemeye takip ediyorum. Daha fitim dedim yahu demiş. Hani yanlış yazmışsınız canım. Parmaklarda mı bir sorun var acaba? Şu bakayım. Fitim. Fitim öyle yazılmıyor ki ya. Ben de başka bir şey sandım. Orada argo kelime var sandım ya. Seedl'da İngilizce mi yazdınız bunu? Yarı İngilizce yarı Türkçe. Anlayamadım. Vallahi anlayamadım mesajınızı. Lukaku'dan daha fitim. Ha, şimdi oldu. İyiyim de aynı şey. Görkem Bey beni takip edersen ben de seni takip edeceğim demiş. Dinleyicimiz. Yani takip yapmıyorum ya. Takip şundan dolayı yapmıyorum.
Sadece spor sayfaları, eşimi, dostumu takip ettiğim için sonrasında çok fazla kişi oluyor.

Fazla kişi olduğunda da bazı önemli haberleri kaçırıyorum. O yüzden dolayı takip yapmıyorum ama mesajlarınıza geri dönüyorum. Ha, onu söyleyeyim. İngiltere Lig Kupası maçlarının hepsi 2,5 gol üstü oldu. Oynasak gelmez Görkem Bey. O zaman siz oynamayın sevgili Cesur Bey. Siz oynamayın. Var öyle arkadaşlarım. Ha, benim kuponlarım adıdır şunu bir oynayayım deyip de o maçı golsüz bitiren arkadaşlarım var, sağ olsunlar. Yani onlar oynamasın. Siz oynamayın, bir süre oynamayın. Ya da benim verdiğim maçlara oynamayın. Ben oynadığımda 0-0 bitiyor demiş dinleyicimiz. Peki buradaki en iyi sonuç nedir? Siz oynamayın bir süre sevgili Cesur Bey. Fiorentina'nın 3. golü gelecek. Gol bekleyen az önceki dinleyicine bunu söyleyebilirim demiş dinleyicim. Çok emin kendisinden. Mbappe kazanır demiş. Ha işte benim aklımdaki oyuncular oydu. Mbappe mesajı gelmiş. Teşekkür ediyorum. Olise cevabı, Haaland cevabı. Haaland'ı nasıl yazmaz ya hiç kimse? Bu da enteresan. Yamal diyen sevgili Yusuf Bey. Şöyle devam ediyorum. Vinicius Junior tabii ki de dünyanın en yetenekli futbolcusu demiş sevgili İlker. Yani mesajlar bu şekilde. Bir de Ballon d'Or'u ilk kazanan futbolcuyu sorayım hadi gitmeden. Son 15 dakikam kaldı. Ballon d'Or'u ilk kazanan futbolcu. Bakalım futbol gurmeleri doğru yanıtlayabilecek mi? Bekliyorum mesajlarınızı. Futbol tarihindeki ilk Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcuyu yazın bakalım. Aklınızda mı? Sadece futbol gurmelerinin doğru yanıtlayabileceği sorulardan biri. Sizler düşünün, taşının, ondan sonra mesajınızı gönderin. Ben de gecenin diğer skorlarını şöyle bir hatırlatayım dinleyicilerime. Elche 0, Real Madrid 2. 50. dakika oynanıyor. Ajax Willem'i 5-1 ile geçti. Hollanda Ligi'ndeki bir diğer mücadelemiz. Arsenal Ipswich Town karşısında 4-1'i bulmuş. Liverpool 2, Tottenham 1. Reading 1, Brentford 2. Bu maçlarda dakikalar 83'ü gösteriyor. İtalya Kupası 2. tur mücadelesinde Fiorentina 2, Pisa 0. Kalan 12 dakikada umarım bir gol gelir. Yani dinleyicilerim bekliyor, bahis severlerin beklediği maçlardan biri. Hibernian 0, Kilmarnock 1. Mücadelede uzatma bölümü oynanıyor. Bu da sonuçlanmak üzere. Korona Kielce 0, Gornik Zabrze 2. Tamamlandı bu karşılaşma. Grasshoppers 2, Sion 5. İsviçre Süper Ligi'nde yine dikkat çeken maçlardan biriydi. 5-2 biten bir mücadele. Bu da belki de günün en gollü karşılaşmalarından biriydi bültene baktığımızda. Ha benim bir aklıma gelen Manchester City'nin U21 takımı vardı bugün. Hatırlıyor musunuz? Trophy Kupası Kuzey Grup D karşılaşmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada 5-3'lük bir sonuç vardı. Manchester City'nin U21 takımı rakibine 5-3 mağlup oldu. Bültenin en gollü karşılaşması olarak aklıma gelen ilk mücadele. Sonrasında da Grasshopper-Sion mücadelesi. Yine 5-2 biten bir karşılaşmaydı. Var mı başka hatırlamıyorum. Yani İlla ki İtalya Seri C'de vesaire vardır öyle gollü maçlar da. Yani dediğim gibi 5-3'ten sonra daha farklı bir sonuç zor. Şöyle devam edelim. Geçen gün de aynı oldu, kazandım. Senin totemin tutuyor. Tutuyor zaten onu söyleyeyim. Tutuyor. Şöyle bakalım. Abi sence Arda kaçıncı dakika girecek demiş. O kadar da değil canım. O kadar da nereden bileyim. İyi yayınlar Görkem Bey. 2 haftadır kuponlarda 4 oranlı 5 oranlı maçları buluyorum ama bunları aynı kuponda toplayamıyorum bir türlü. Bir önerim var mı? Var. Kuponlarını Uğur Böceği bayisinden oynaman. Uğur Böceği şans oyunları bayisinden oynaman. Ardından bizim bir WhatsApp grubumuz var. Ve oradaki kuponlara her dakika ulaşıyorsunuz. Yapman gereken işlem sadece iddia.com'a gir. Kayıtlı bayini 30-0-97 olarak değiştir. Bu kadar. Devamında da 0-540-300-0-97. Bu numaraya mesaj gönder. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını göreceğim de. Oradaki kuponlara bak artık. Seç, beğen al derler ya. Seç, beğen al. Birçok kupon paylaşıyorum. Ve hepsinde çok iyi analiz etmeye çalışıyorum. Öylesine verilmiş maçlar değil. Buna emin olabilirsiniz. Soru ve görüşünüz varsa da Instagram'dan bana ulaşabilir dinleyicilerim. Adımı soyadımı yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Bizim telefonlar İngilizce. Türkçe yazarken kendi düzeltme
derdinde oluyor demiş. Benim de lambalı radyom vardı lise yıllarında. Kablosu koptu ama bulamadım bağlantı yerini demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Görkem, herkese bu akşam Tottenham'dan kıyak yaptın. Şimdi sıra bende. Ne demiş? Framray maçında. Nereden buluyorsunuz bu maçları ya sevgili Levent Bey? Framray maçında 2 gol lazım. Yap bir güzellik lütfen. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent. Framray. Yani takımın adını söylerken bile zorlanıyorum ya. Framray. İnsanın canı frambuazlı pasta çekiyor. Gerçekten. Ya da benim mi karnım acıktı? Bak yine yemeğe getirdik konuyu ya. Bana frambuazlı pastayı anımsattı abi. Düşündüğümü söylerim, kusura bakmayın. Frambey diye takım mı olur? Frambeyliyim ben abi, doğma büyüme. Sen nasıl böyle konuşuyorsun diyen bir kişi de çıkmayacağı için o konuda rahatım. Hadi bunları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş özelinde söylesene. Hadi söyle. Söyleyemezsin değil mi? Söylememen gerekiyor zaten. O yüzden söyleyemezsin diyorum. Sion demek istediğim takım demiş dinleyicimiz Görkem Bey. İsviçre sizin çok ilgi alanınız olmadığı için takip etmeniz açısından söylüyorum. Yanlış bilmiyorsam yaklaşık 60 küsür maçtır gol atıyor demiş. Sion değil mi? Evet. Bu kadar maçta gol atamadığı hiçbir maç yok. Şimdi ben oynarsam o maça bak nasıl gol atamıyor. Ben değil. Sevgili Cesur. Sevgili Cesurcuğum lütfen Sion maçına bir oynasana bir sonraki hafta. Bakalım maç nasıl bitiyor. Artı 6 oyna ama sen. Gollü geçerdi. Genelde gollü geçiyormuş. Yani dinleyicim öyle yazıyor. Çok iyi takip ediyormuş o ligi. İsviçre ligini ben takip etmiyorum doğru. Ya, takip etmiyorum. Ben daha çok majör liglerinin dışında şöyle, nerede enteresan takımlar var. Güney Kore K1 Ligi, Kamboçya Ligi, Libertadores Kupası. Hadi onu bir nebze sayabiliriz. Güzel bir kupadır. Sudamericana Kupası, Güney Amerika takımlarını yakından takip etmeyi sevdiğim için. Brezilya, Serie A, Serie B, Serie C, Arjantin aynı şekilde. Hani böyle ligleri ben takip ediyorum. Gündelik yaşantımda. Gece seansı maçlarını sabaha kadar oturup izliyorum evimde. Onu da söyleyelim. Şimdi neler vardı? Gol beklentileri. Yazdık değil mi hepsini? Peki bakalım.

Bu arada az önce sorduğum soruya da yanlış cevaplar geliyor. Yani doğru yanıt verebilecek bir dinleyicim yok mu ya? Ya bu akşamı kapatırken lütfen rica ediyorum yanlış cevaplarla veda etmeyelim. Ya bir kişi doğru yanıtı versin en azından. Baksana kaç kişi yok yanlış. Yüksel Bey yanlış cevap. Mustafa Bey yanlış. Yanlış yanlış yanlış. Hepsi yanlış. Tüm mesajlar yanlış. Arada bakıyorum benim atladığım bir mesaj var mı diye yanıtlar konusunda. Hayır yanlış. Ballon d'Or ödülünü ilk kazanan futbolcuyu soruyorum. Yok mu bir tane futbol gurmesi aramızda? Hani bir tane doğru yanıta da ben artık okeyim. İtirazım yok. Eskiden 20-30 tane arka arkaya doğru yanıt gelsin diyordum da. Hani şu an tüm yanıtlar yanlış. Aynı yapay zekaya mı soruyorsunuz acaba ya? Finlandiya Ligi'nde demiş sevgili Levent Bey. Bakarım ilerleyen dakikalarda. Totem yapıyorum ama hiç merak etmeyin. Totem yapıyorum o karşılaşmaya. Ama siz bir gol değil iki gol birden istiyorsunuz. Yani diğer dinleyicilerin bir gol istiyor. Sizinki biraz zor. Sizinki biraz zor. Umarım gelir kupon başarılı olur diyelim. Şöyle yanıtlara bakalım. Yeni gelen cevaplar var. Futbol tarihinde ilk Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcu kimdir diye sorduk. Yanıtlar gelmiş Alper Bey. Yanlış. Yani döneme yaklaşmışsınız aslında. O doğru yanıtın dönemine yaklaşmışsınız da o değil. Karıştırıyorsunuz. Hayır, o değil. Peki. İlker Bey yine yanlış cevaplardan bir tanesi. İki tane oyuncu göndermiş. Yanlış. Şöyle bakalım. Sevgili Mert Bey yanlış cevap. Bir an mesajınızı açamadım. Yok doğru yanıtı yok. Ballon d'Or ödülünü ilk kazanan futbolcuyu sorduk ama genelde yanlış cevaplar geliyor. Genelde değil hepsi yanlış cevap ya. Kendimi kandırıyorum ben de burada. Genelde yanlış cevaplar. Hayır hepsi yanlış. Tüm mesajlar yanlış. Beyaz mendil olsa beyaz mendil sallayacağım şu an dinleyicilerime. Gerçekten dinleyicilerime protesto ediyorum şu an. Ya doğru yanıt bir türlü gelmedi. Çok kolay ya, çok basit bir soru. Futbol tarihindeki Ballon d'Or ödülünü ilk kazanan

Futbolcu. Aynı yapay zekaya sormayın. Bakın aynı yapay zekayı kullananlar var herhalde. Hep yanlış cevaplar ortak. Bu isimlerden geliyor. Yapay zeka hata yapabilir. Yapabilir. Ansiklopediye bakın. İnternette kaynaklar var bununla alakalı. Oraya bakın. Kopya çekiyorsanız. Merhabalar Görkem Bey. Ben bu yıl Harry Kane'in alacağını düşünüyorum. Futbolu bıraktı bırakacak haldeyken ancak ona verilebilir. O zaman da Messi'ciler itiraz eder. Radyo yayınınız çok zevkli. İyi yayınlar diliyorum. Aa, çok güzel mesajmış. En başta niye yazmıyorsunuz bunu ya? Bunu en başta yazsanız da bir okuma stilim değişsin. Bak en başta söyleyeceğinizi en son söylemişsiniz sevgili Önder Bey. Harry Kane'in alacağını düşünüyormuş dinleyicim. Futbolu bıraktı bırakacak o yüzden. Yok ya öyle olmaz. O zaman Messi de kazansın. Ha Ronaldo'cu olarak söylüyorum bunu. Ben de sevgili Caner Aydaş yüzünden Ronaldo'cu oldum. Hani Messi mi Ronaldo mu Ronaldo. Saha içerisinde daha iyi karakterde göründü. Messi bir şey olmaz değil mi ilerleyin Messi böyle şey yapıyorum. Yok bir şey olmaz ya. Yani Messi'nin bazı oyuncuların elini sıkmadığı, forma vermediği görüntüler var tabii. Tanımıyorum birebir oturup çay içmişliğim yok canım. Arjantin sokaklarında beraber çocukluğum geçmedi Messi'yle yani. Ama gördüklerim üzerine yorumlamaya çalışıyorum. Ronaldo tribünlere de gidiyor. Herkese formasını veriyor. Herkese sarılıyor. Hani Messi bazı oyuncular elini uzatıyor. Genç oyuncular elini sıkmıyor falan. Hani o yüzden sadece. Yoksa kim daha iyi oynuyor? Bence ikisi de iyi oynamıyor şu an. Ronaldinho der çıkarım bu konudan sıyrılırım. O ayrı. Ama haksızlığa gelemem. Yani bırakacaksa futbolu Harry Kane o yüzden kazanacaksa itirazım var. Hayır. Hakkaniyetli olmaz. Kesinlikle hakkaniyetli olmaz. Messi'ye verilsin o zaman. Ha Messi daha çok hak etmiştir Harry Kane'den. Futbolcu olarak tabii ki söylemeye çalışıyorum. Şöyle devam edelim. Aa doğru yanıtlar gelmiş. Peki teşekkür ediyorum. Kim göndermiş doğru yanıtı? İsmine bakayım. Sevgili Meriç Bey doğru. Şöyle devam edelim. Bir başka dinleyicimiz yine doğru yanıtı vermiş. Teşekkür ediyorum. Arka arkaya cevaplar ya. İzmir'den yazan bir dinleyicim. Cenk Bey. Teşekkür ediyorum. Zidane veya Figo diye düşünüyorum. Selamlar Bursa'dan Ziya. İyi yayınlar demiş. Sevgili Ziya. Sevgili Ziya Bey. Yok, değil. Zidane veya Figo değil. Şöyle söyleyeyim. Yani siz çok geriye gitmeniz gerekiyor. Daha onların öncesinde çok oyuncu var. Çok oyuncu var. Eski yıllardan bahsediyorum. 1950'li yıllardan bahsediyorum hani. Hatta 56 diyeyim. 1956 yılında kazanan bir oyuncu. Ballon d'Or ödülünü ilk kazanan futbolcuydu. Hani Figo, Zidane daha dün oynuyorlardı bunlar ya. Hatırlıyorum. Benim Real Madrid'li formam vardı. Figo yazıyordu değil mi üzerinde? Raul muydu? Al şimdi bu gece bunu düşün. İlk Real Madrid formamda Figo mu yazıyordu, Raul mu yazıyordu? Ha, onu da pazardan aldık o dönem. Ne yapayım yani şimdi 2000'li yıllarda. Orijinal Real Madrid mağazası vardı da biz mi almadık? Mateus. Doğru yanıt. Mateus. Doğru yanıt olacaktı. Yine Mateus diyen dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. 1956 yılında Ballon d'Or ödülünü ilk kazanan oyuncu Mateus'tur. Yıl 1956. Doğru. Kaynak internet demiş. Peki. Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar dilerim demiş. Peki bitiyor ama yayın hani 52 geçiyor. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi yayınımızın da artık sonuna geliyoruz maalesef. Maalesef. Yani şöyle ben de sabah olmasın. Yok şimdi biraz ağzımdan çıkmasın öyle. Aman sabah olmasın. Bir buçuğa kadar yani bir minimum bire kadar daha yayını uzatmak isterdim. Yani o da işin ayrı boyut ama elinizde olan bir şey değil. Elinizde olan bir durumdan kaynaklı değil. Gece yayınlarını seviyorum bu saatte. Çalışıyor birçok kişi çünkü. Çalışıyor ve onlarla sohbet çok eğlenceli oluyor. Ha, saat 8'de 9'da yayına başlasam full bilgi kasarım. Full ısı haritasından bahsederim. Bak söyleyeyim. Full ısı haritasından giderim. Çünkü o saatteki dinleyici genelde bilgi istiyor. Ben onu fark ediyorum. En azından öyle söyleyeyim. Ama 9.30-10, ondan sonra diyeyim. Ondan sonraki dinleyicilerin biraz daha fazla interaktif yayınları tercih ediyor. Ha bunu nereden biliyorsun derseniz de radyo dinleme ölçüm araştırmalarından anlıyorum. Radyo dinlenme oranlarından, kimler hangi saatte çalışıyor onlardan. Çünkü gecenin 12'si, 11.30 bu saatte çalışan bir adam, güvenlik görevlisi bir adam hani bilgi ister mi bilmiyorum. Yani kendini yalnız hissediyordur zaten tek başına. Değil mi kulübede? Biraz interaktif bir şeylere dahil olmanın peşinde olduklarını düşünüyorum. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Böyle kendi kendime niye gaza gelip böyle bir cümle kurdum onu da bilmiyorum.
Umarım öyledir. Hadi öyle söyleyeyim.

Dinle çıkayım aradan. Bugün çok gaza geliyorum. Hadi sonumuz hayırlı olsun. İyi yayınlar dilerim abi. Liverpool'un bir golü lazım. Zaten Liverpool 3. golü buldu. Hiç merak etmeyin. Liverpool 3-1'i buldu. Tottenham işi çok zor. Küme düştü, düşecek artık ya. Düşsün de bir rahatlayalım. Her sene bir küme düşer mi, düşmez mi tartışması. Düşsün. Bu sene düşsün. Ben de rahatlayayım. Tottenham da rahatlasın. Rahatlasın. Daha önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni alır mı diye tartışırdık. Şimdi Premier Lig'de düşer mi diye tartışıyoruz işte. Nereden nereye? Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin.

0: İnternet sitesindeki fotoğraf sana benzemiyor demiş dinleyicimiz. Ya internet sitesindeki fotoğraf bana benzemiyor derken acaba bir yerde kamera mı var, beni mi izliyorsunuz? Bir tereddüt ettim ya, sağıma soluma baktım. Nereden biliyorsunuz beni, nereden gördünüz benzemiyor dediniz. Ha benzemiyor ama, doğru, bak dinleyicim doğru diyor, benzemiyor. O eski bir fotoğrafım benim, onu güncelleyeriz. Güncelleriz bir ara. Ha, fotoğraf çekilmiyorum ki. Ha, Instagram'dan bak bakalım bana benziyor mu? Radyospor.com'da yer alan fotoğrafımla Instagram'daki fotoğraflarım aynı mı? Bir de ne diyor fotoğraf paylaşırken insanlar? No filter. Filtre yok. Öyle ne çektiysem öyle. Hani ben filtre miltre bilmem Instagram'da. Çektiğimi atıyorum öyle. Ki çok da az fotoğraf paylaşıyorum ama girin bir bakın Instagram'daki fotoğraflarıma, sorun değil. Oradan yazan dinleyicilerim oluyor. Onlara yanıt veriyorum. Hani kendinizi yalnız hissetmeyin gece yarısı. Mesaj atın diyeceğim, 55-60 tane mesaj gelecek. Yine gaza geldiğim anlardan biri, onu fark ettim. Fiorentina'nın 3. golü geldi. 3. golü atar demiştik. Son saniyede olsa atmayı başardı mor menekşeler. Farkı 3'e çıkardılar Pisa karşısında. Bugün söylediklerimin hepsi başarılı oldu. Hepsi başarılı oldu peki. Tebrik ediyorum bana güvenen dinleyicilerimiz, bahis severleri. Ve son bir hatırlatma daha yapayım. Şimdi yakın bir zaman içerisinde yine orijinal bir forma hediyesi olacak. Sponsorumuz tarafından bu hediye edilecek. Yapman gereken işlem çok basit ve aynı zamanda da benim kazandıran kuponlarımı göreceksin yine. Hani şu kadarlık oyuna şunu yap, bunu yap, yok. Sadece iddia.com'a giriyorsun, kayıtlı bayimi değiştiriyorsun. Oraya 30 çift 097 yazıyorsun ve Bursa'da yer alan Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu. Sonrasında da benim kuponları görmek istiyorsan da, kuponlarımı görmek istiyorsan da 0540 300 çift 097. Bir gün bu numarayı verirken kendi numaramı vereceğim diye de korkuyorum. 0540 300 çift 097. Buraya mesaj gönderiyorsun. Şu an gönderebilirsin. Yayından geliyorum. Kuponları görebilir miyim diyorsun. Bu kadar. Yani ekstra yapmanı gerektirecek bir durum yok. Ha, forma hediyesi ne zaman verilecek? Bunu merak ediyorsan, gününü saatini öğrenmek istiyorsan da dediğim gibi Instagram'da hikaye bölümümden ben paylaşıyorum. Bunun duyurusunu yapıyorum. Hani oradan da beni takip etmem böyle bir avantajı size getirebilir. Yani böyle de bir küçük haber paylaşmış olayım, bilgi vermiş olayım. Peki aranızdan ayrılıyorum o zaman. Fiorentina'da 3. golü attıysa güzel. Keyifli olarak yayından ayrılıyorum. Bizde 17'de gece yayını olacak mı? Bizde daha saat 17, gece yayını olacak mı demiş. Yani bilemedim. Fiorentina'da attı. Geri almazlarsa iyi geceler. Yok, almadılar da siz niye her golü geri alacaklar mı diyorsunuz ya? Yok yok, geri alma yok. Çok şık bir goldü. Tebrik ediyorum Fiorentina'yı. Kuponunda değerlendiren bahis severleri, mesaj gönderen göndermeyen, bana kulak veren, benimle birlikte aynı keyfe ortak olan tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem de hepinizden, bakın tek tek hepinizden özür diliyorum. Öyle bir niyetim yoktu. Hiç kimsenin kalbini kırma gibi bir durumum hayatım boyunca olmadı. Olmayacak da bundan sonrası için bunu söyleyebilirim. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan Türkiye'nin ilk spor radyosu, en iyi spor radyosu Radyo Spor'da görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30 çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor yaklaşık. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 5. hafta dün akşamki Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte geride kaldı. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta içerisinde Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. İyi bir futbol ortaya koymuş. Sağdan da bir puanla ayrılmıştı. Fakat İsmail Kartal istifasıyla birlikte gündem değişmişti. İsmail Kartal ertesi gün idmana çıkmadı. Fakat sonraki gün ikna edilip tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti ve dün de Gaziantep'te takımın başındaydı. Fakat oyun olarak Fenerbahçe dün beklentilerin çok uzağında kaldı. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe bir hayli zorlandı diyebiliriz. İlk yarıda Gaziantep gole daha yakın olan taraftı. Oyunu daha çok istediği gibi kontrol eden, pozisyonlar bulan, Fenerbahçe'yi bozan taraftı. Fenerbahçe ise bu kötü oyuna rağmen Guendouzi ile de çok net bir gol pozisyonundan da yararlanamadı. Dün Romelu Lukaku ilk 11'de tercih edildi. Onun başlattığı atağın devamında Guendouzi çaprazdan boş kaleye topu yandan avuta gönderdi. Maç orada 0-0'da kaldı. İlk yarıda Soresku ile Gaziantep'te net gol pozisyonları buldu. Fakat o iki pozisyonda da başarılı olamadı. Birinde Archie Brown blokladı vuruşu. Diğerinde de top out'a gitti. Devre arası oldu. Devre arasından dönüşte Fenerbahçe'de herhangi bir oyuncu değişikliği görmedik. Fenerbahçe daha tutucu bir orta sahayla başlamıştı karşılaşmaya. İsmail Kante ve Guendouzi aynı anda tercih etti İsmail Kartal, ama demek ki çok kötü bulmadı ilk yarıyı ki oyuncu değiştirmedi ta ki 64. dakikaya kadar. O dakikada 3 değişiklik birden geldi. Fenerbahçe ikinci yarıda ilk yarıya nazaran daha etkiliydi. Gaziantep ise ilk yarıdaki etkinliğinden uzaktı. Ne savunmada çok iyi durabildiler, ne hücumda bir organizasyon yapabildiler. Felaket pas tercihleri gördük Gaziantep'li oyunculardan. Bunun neticesinde Fenerbahçe'de zaman zaman Gaziantep savunmasını dengesiz yakaladı. Ancak Fenerbahçe'de oradan yine bir gol çıkaramadı. İkinci yarıda yine Lukaku'nun duvar olup Guendouzi'yi kaçırdığı pozisyon Fenerbahçe'nin en net pozisyonlarından biri, en organize ataklarından birisiydi. Bir savunma müdahalesiyle Guendouzi şut imkanı bulamadı. Fakat devamında Kerem'in vuruşu direkten oyun alanına döndü. İkinci yarıda yine Archie Brown'un şutla bitirdiği ceza sahası içinden o organizasyon Fenerbahçe açısından iyi gözüktü, ama çok cılız bir son vuruşta top kalecide kaldı. Bir de Greenwood'un free kick'te direkten dönen pozisyonu maçın son anlarında geldi. 90'a yakın, 88 civarı. Fenerbahçe o pozisyondan da yararlanamadı ve Gaziantep deplasmanından sadece bir puanla dönmek durumunda kalıyor. Fenerbahçe dünkü beraberlikte puanını 7 yaptı. Şu anda 5. hafta itibariyle Fenerbahçe 11. basamakta yer alıyor averajla. Rakibi Gaziantep ise puanını 8 yaptı 5 hafta sonunda. Oranakla geçen hafta Göztepe deplasmanında 4-2 kazanmışlardı. Fenerbahçe önünde de beraberliği aldı Antep ve 8 puanla 7. basamakta haftayı tamamladı. Lider 13 puanlı Galatasaray, ki bu hafta Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanına gidecek. İkinci basamakta 12 puanlı Beşiktaş, 3. basamakta 10 puanlı Ahmet var. Bu hafta da Ahmet Beşiktaş mücadelesi olacak. Milli ara öncesi zirvede her sonucu açık karşılaşmalar var. Ahmet kendi evinde çok formda. Son Başakşehir maçında da 5-0 kazandılar. Beşiktaş genel olarak çok formda. Galatasaray Trabzon'da da sonuçta Trabzon pek formda gözükmemekle birlikte bir büyük maç. Trabzonspor'da eminim çok daha fazla konsantre olacaktır. Bakalım neler göreceğiz önümüzdeki hafta. Dün 1. Lig'de Kayserispor İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıdan 3-0'ı buldu Kayseri. İkinci yarıda tek gol, 4-0 kazandılar ve 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu Atilla Gelin'in takımı Kayserispor. Liderliği puan olarak Bursaspor ve Batman Petrolspor'la paylaşıyor. 16 puanlı 3 takım ama Kayseri'nin averajı artı 11, Bursa'nınki artı 8, Batman Petrolspor'un da artı 3. Dördüncü basamakta da şu anda Iğdır var. Playoff hattının diğer basamaklarında da Keçiören Gücü, Mardinspor ve Sarıyer bulunuyor. Küme düşme hattında da geçen yılın flaş ekiplerinden Esenler Erokspor var. Ümraniye, İstanbul ve Boluspor yer alıyorlar. Premier Lig'de Leeds United 4, Newcastle United 1. Dünün flaş skorlarından birisi Leeds yeni sezona formda girdi. 4 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik oldu Leeds United'dan. Newcastle United ise yeni bir hocayla biliyorsunuz çalışıyor, Jice'le. Onunla da ilk mağlubiyeti ligde dünkü maçta farklı şekilde aldılar. La Liga'da Villarreal 1, Real Betis 2. İki Şampiyonlar Ligi takımının mücadelesini Real Betis kazandı. Geriden geldi 1-0. Daha ilk yarıdan 1-0 geriye düşüp ilk yarıdan 2-1'i buldu Betis ve maçı kazandı. Villarreal açısından da yeni hocayla beraber felaket bir sezon başlangıcı. Ligde oynanan 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek maçta da mağlubiyet geldi. Henüz galibiyet alamadılar ki hatırlayacaksınız hazırlık döneminde Villarreal İstanbul'da Galatasaray'la oynamış ve bölüm bölüm çok etkili hücumlar gerçekleştirdi.

0: maçları başlıyor saat 17'de. Afyonspor, Ürgüpspor ve 20'de Altay, Sökespor karşılaşmaları var. La Liga'da hafta içi mesaisi olacak. Bu akşam başlıyor. 3 karşılaşma. Arda Güler'in Real Madrid'i Elche deplasmanında olacak ki Arda da son maç oyuna sonradan girdikten sonra maçın oyuncusu olmayı başardı. Manşetlere çıktı. Herkesin dilinde Arda Güler bu sezonki performansıyla. Mourinho'nun üzerinde de büyük bir baskı var. Çünkü zaman zaman yedek bırakıyor. Son maçta olduğu gibi ama Arda da ne zaman oynasa inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Bugün bakalım Arda'yı Mourinho ilk 11'de tercih edecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. İngiltere'de Lig Kupası heyecanında çok güzel bir karşılaşma var. Liverpool-Tottenham saat 22'de bu karşılaşma başlayacak. Yine aynı saatte Arsenal-Ipswich Town deplasmanında olacak. Günün bülteni bu şekilde. Voleybolda da Amili Erkek Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Şu anda 4 maçı geride bıraktık. Fakat dün Romanya karşısında 3-1'lik bir mağlubiyet aldık. Açıkçası benim çok beklediğim bir mağlubiyet değildi. Favori olduğumuz bir karşılaşmaydı ama olmadı. Dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetimiz oldu. Şimdi son maçımız yarın Letonya ile olacak. Letonya ile de çok büyük ihtimalle dördüncülük için, yani bir üst tura çıkabilmek için son basamak grupta, altı takımlı grupta dördüncü olmak lazım en kötü. Kazananın dördüncü olacağı bir maça, adeta bir final maçına çıkacağız. Umarız da kazanıp adımızı bir sonraki tura yazdırırız. Onu da eklemiş olayım. Maçlarla ilgili özetim şimdilik bu şekilde. Maç harici bugün konuşacağımız konulardan biri Trabzonspor'daki teknik direktör gündemi olacak. Trabzonspor'da henüz yeni hoca belirlenmiş değil. Dün iki isim ön plana çıkıyordu. Birincisi Pioli, İtalyan çalıştırıcı. Diğeri de Şenol Güneş. Fakat gece Trabzonspor muhabirlerinin yaptığı haberlerde sürpriz bir üçüncü ismin gündemde olduğu, onunla anlaşmaya yakın olunduğu ama hani ismin kim olduğunun da bilinmediği ifade ediliyor. Belki de bilip söylemiyor muhabirler, bilemiyorum. Ama böyle bir gündem var ve hedefinde tabii Galatasaray maçına o teknik direktörün yetişmesi. Dün Ertuğrul Doğan TVNET'e verdiği röportajda Conte ve Guardiola ile görüştüklerini ama Conte'nin 25 milyon euro istediğini, Guardiola'nın da hani belki önümüzdeki yaz görüşürüz ama bu sezon aileme söz verdim, çalışmayacağım dediğini aktardı. Merakla bekliyoruz Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak diye. Evet, benim özetim dünle dair bu şekilde. Şimdi şarkı reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da geniş geniş Gaziantep Fenerbahçe maçını değerlendirelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.18 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Gaziantep Fenerbahçe maçını detaylı konuşmaya başlayacağız Ali abiyle birlikte. Ali abi, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Dün 5. haftayı tamamladık. Geriye kaldı
2: 29 hafta. 29 işte günün hafta. Güzel haberi.
0: 29 haftamız kaldı.
2: Sadece 29 hafta kaldı Süper Lig'in bitmesine.
0: Evet, adım adım ilerliyoruz sona doğru. Çok çok
2: bir şey kalmadı ya.
0: Sayı olarak bakınca bir şey kalmadı da ay olarak hesap edince
2: çok mu uzun geliyor?
0: Çok uzun geliyor. Şu an Eylül'ün 15'i. Mayıs deyince, Mayıs'ı düşününce,
2: oraya düşünmeyelim şimdi. 29 hafta kaldı diye düşünelim.
0: Öyle daha rahat hissettiriyor bence. Çünkü şimdi milli ara girecek, 3 hafta lig maçı oynanmayacak mesela. Sen evet, ne yapacaksın o 3 haftada? Ne diyeceksin salı günleri? Hiçbir şey diyemeyeceksin. Kaldı 28 hafta. Kaldı 28
2: yok,
0: hafta.
2: Yok, bir şey demeyeceğim. İşte Montella niye onu seçti? Bunu oynatmadı. Onları diyeceğimi tahmin ediyorum. Niye burada bu oyuncu değişikliğini yapmadı? Santrafor'la mı oynasaydık acaba diye bir 3 hafta geçecek diye düşünüyorum ama en azından 4 tane maç milli araya konsantre olma açısından bence oyuncular açısından da daha iyi. Kamuoyu açısından da daha iyi. Çünkü 2-2-2 yapıyorlardı. Eylül, Ekim, Kasım. İkişer maç. Mesela burada daha fazla antrenman, takımın beraber daha fazla antrenman yapması, daha fazla zaman geçirmesi bence bir anlamda olumlu olabilir. Ondan sonra bir de Kasım'da iki tane maç yapıp zaten Uluslar Ligi'nin şey aşaması bitiyor. grup aşaması.

0: aşaması bitiyor artık, ondan sonra statü playofflarla devam edecek değil mi?
1: Öyle
0: o şekilde
1: olması,
0: olacak. Çok. O yüzden de belki olumlu olabilir. Yaşayıp göreceğiz. Onu beraber göreceğiz ama lig açısından yani bazı takımlar için mutlaka iyi olacaktır. Özellikle teknik adam değiştiren, teknik adam değiştirmeyi düşünen, işte lige kötü başlayan takımlar için yeni bir şey gibi olacak. Sezon öncesi kamp gibi olacak. Ama orada da tabi araya mutlaka tatilleri sokacaklar.
1: Tabi çok uzun bir ara orası.
0: Evet, yani 3'er 4'er gün takımlarda tatiller görebiliriz. Bakalım yani o planlamayı ilk kez yapacak teknik direktörler de takımlar da onu iyi değerlendiren mutlaka avantaj sağlar.
1: Mesela evet, milli takımlar için iyi dedin, hani 4 maç olacak, izleyenler için iyi. Peki kulüp takımları için kötü değil mi bu kadar uzun ara vermek sezon yani içerisinde? Işte hani bir Dünya Kupası'nda olmuştu
0: tabii,
1: bu.
0: Tabii.
1: O da çok daha uzundu tabii ki. Ama çok ideal gelmiyor bana hani kulüp
0: ya,
1: takımları için.
0: Bilemiyorum işte hani nasıl değerlendirdiğinle alakalı. Mesela Norveç Ligi'nde genelde 3 ve 4 haftalık aralar veriliyor. Mesela bu sene çok enteresan bir şey oldu. Milli ara öncesi Rosenborg ligin en kötü takımlarından biriydi. Milli ara sonrası bir döndüler, bambaşka bir takım. Şimdi Avrupa yarışına girdiler. Yani ligde gol atamayan takım. Böyle 11 maçta 8 gol, 7 gol gibi komik bir rakamla girmişti. Ondan sonra milli aradan sonra bir baktık, bambaşka bir takım. Arada maçlar kaybetseler de onlara mesela çok yaradı. Böyle şeyler görebiliyorsun. O yüzden de dediğim gibi nasıl değerlendirdikleri önemli. Nasıl hazırlandıkları önemli. Oyuncuların tabii çalışma konsantrasyonunu üst seviyede tutabilecekler mi? Bu uzun arada o da çok kolay olmayacaktır. Bakalım, ben de merakla bekliyorum. Bir dönüşüm göreceğiz bazı takımlarda.
1: Mesela senin yapacağın bir yorumu ben sana bırakmadan yapayım. Mesela Beşiktaş bu araya gitmek istemez.
0: Tabii kesin.
1: Bu form durumuyla.
0: İstemez.
1: Hele bir de Ahmet'i yenebilirse.
0: Aynen öyle.
1: Deplasmanda bayağı da zor bir deplasman, kırıcı bir deplasman. Bu kadar formdayken, bu kadar oyuncular bireysel olarak iyiyken o ara Beşiktaş'a ters gelebilir mesela.
0: Kesin.
1: Fenerbahçe için de tam tersi. Fenerbahçe iyi gelebilir.
0: Fenerbahçe ister eğer böyle bir hani
1: Asensio'nun iyileşmesini de hani
0: tabii,
1: düşününce.
0: Teknik adam değişikliği falan olmazsa, düşünmezlerse, yani İsmail Kartal'a devam edilecekse, çünkü ben hala bir sürpriz olabileceğini düşünenlerdenim. Eğer öyle bir şey olmazsa o ara Fenerbahçe iyi gelir. Herkes bir sakinler. Biraz daha plan program yapılır. Eldeki kadroyla alakalı olarak. İşte mesela Lukaku gibi bir oyuncunun performansının yükselmesi için yine iyi bir çalışma ortamı olabilir. Senin söylediğin sakatlıkların düzelmesi için.
1: Lukaku gerçi milli takıma gider büyük ihtimalle.
0: Milli takıma gitse de çalışacağı için hani şey...
1: Belki milli takıma gitmek daha iyi bile olabilir. Daha konsantre çalışmak açısından tabii, kulüp takımına göre.
0: Bakalım. Mesela Courtois değil mi? Milli takıma affını istedi Uluslar Ligi'nde.
1: İstemişti de kabul gördü mü o sonra?
0: Vallahi en son ben okudum, herhalde reddedilmez.
1: Evet.
0: Mesela öyle bazı oyuncularla anlaşma yaparken acaba milli takım şeyini de düşünmek gerekir mi? Hani belli bir yaşta oyuncuyla yapıyorsun. Milli takım planında soruyorlar mı acaba?
1: Lukaku'ya mı mesela ne yapacaksın?
0: Yani sen daha ne kadar mesela milli takımda oynamayı planlıyorsun, gitmeyi planlıyorsun. Kimi zaman iyi milli takım, kimi zaman da bir dezavantaj yaratabiliyor.
1: Valla ben istemem oyuncumun milli takımına gitmesi. Özellikle bir de Güney Amerika falan, Kuzey Amerika takımından davet alıyorsa, oranın bir vatandaşıysa, o da çok sayıda olsun istemem. Afrikalılar gibi hani Afrika Uluslar Kupası olunca dezavantaj yaratıyor. Uzun seyahatler de yaratıyor.
0: Kesin.
1: Ona da, o dengeye de dikkat etmek gerekiyor. Bir de milli takım demişken şimdiden şeyleri görüyorum, tartışmaları. Salih oynamalı, Orkun oynamalı. Mesela ikisinden biri ilk 11 çıkması ilk maça, Beşiktaş taraftarı yangın yerine çevirir bence.
0: Geçen gün Uğur Meleke de söyledi, hatta yazı yazdı.
1: Bununla ilgili mi?
0: Montella'ya sinirleniyorum diye.
1: He.
0: Çünkü iki oyuncu da elinin altındaydı. İkisini de beraber kullanmadım diye milli takımda. Ne zaman Salih'le Orkun'u beraber görsem Montella'ya sinirleniyorum meyalinde bir şey söyledi. Kesin olur ama mesela form durumu itibariyle bu tartışmada çok garip bir tartışma değil bence.
1: Değil. Hakan da iyi ama işin kötüsü ya da iyisi, artık nereden bakarsan Hakan da iyi başladı sezona. Üçü de oynarsa, ki oynayabilir rakipleri düşündüğünde böyle bir merkez, Arda'yı sağ attığında. Bir de hani ileride Kerem oynarsa yine çok büyük şey olur.
0: Kesin.
1: Ama işte Kerem oynamazsa da hani Barış Alper son Dünya Kupası'nda Deniz'den önce Barış'ı denedi bir karşılaşmada, öyle hatırlıyorum. Bir de Deniz var. Hani ekstra bir dördüncü ismimiz var mı santrafor için? Ki Kenan da yok bu arada. Kenan'ın da sakatlığı var. Sol kanatta o zaman ne olacak? Ya Kerem ya Barış. Ya
0: acaba böyle Enes falan yapar mı?
1: Enes oynuyor değil mi Hetafe'de?
0: Oynamaya başladı gene.
1: Doğru, ilk 11 çıkıyor. Goller de atıyor. Ama bak, Enes olabilir.
0: Tabii
1: doğru.
0: Şey de düşünecektir. Montella da bence şunun farkında. Bu karşılaşmalarda iyi sonuçlar almalı. Yoksa çok fazla tartışılacak. Yani Dünya Kupası'nda hemen hemen herhalde ülkelerin yarısı ya da yarısından bir tık fazlası teknik adam değişikliğine gitti. Başarılı olmayan mutlaka bir karşılığını gördü milli takım seviyesinde. Montella orada bence yırtan teknik adamlardan biriydi. Şimdi imajı şu an çok sağlam, çok kuvvetli değil eskisi kadar. Dünya Kupası öncesi Montella ve Dünya Kupası sonrası Montella arasında bir fark var. O yüzden iyi sonuç almak zorunda. Deneme yapar mı? Hani bunu Uluslar Ligi maçlarını dur şu oyuncuyu deneyeyim, şu ikisini deneyeyim olarak mı kullanır? Yoksa benim iyi sonuç almam lazım. Yoksa işler kötü olarak mı düşünür? O da bence ortada bir soru.
1: Mesela Klopp deneme yapacakmış. Ben tabii sabah gördüm. İki farklı oyuncu grubu böyle çok geniş bir kadro çağıracakmış. Artık tam sayı belli değilmiş ama tahminim 30'un üzerinde oyuncu grubunu çağırıp bölecekmiş herhalde iki maç. Farklı denemeler yapacakmış. Mesela öyle görüyor ama onun öyle bir kredisi var Klopp'un şu anda. Tabii. Yeni geldi. Klopp isim, marka bir isim. Ama Montella'nın böyle deneme
0: yapıyor. Herkes onu kendini ispatlamaya, kendini göstermeye çalışacak. Öyle bir avantajı var. Bakalım, yani ilginç olacak milli ara her açıdan.
1: Evet, kadro tercihi, oyuncu tercihi, ilk 11 tercihi nasıl olacak ben de merak ediyorum. Öyle çok seninle konuşuyoruz zaman zaman, böyle çıkış yapan yerli var mı diye. Enes güzel bir şey oldu. Örnek oldu. Ben Enes'i unutmuştum. Aslında La Liga'yı da takip ediyorum ama Hetafe'de oynuyor çünkü.
0: Belki çağırır, belki.
1: Çağırır ya. Belki. Doğru, çağırır. Yani Enes'i bence çağırır. Eğer bir sakatlığı olmazsa o şeye kadar, sağlıklı kalabilirse Enes görebiliriz.
0: İşte mesela gene tartışılacaktır yani İrfan Can Kahveci mesela. Milli takıma çağrılacak mı, çağrılmayacak mı? Bunlar hep bayağı bir dolu dolu geçirir.
1: Sol stoperimiz, yedeğimiz Emirhan mı çağrılır yoksa işte Emirhan da bazen çünkü çağrılıyor, bazen çağrılmıyor. Vazgeçilen isimlerden biri. Beşiktaşlar için daha hassas bir dönem oluyor genelde milli aralar. Her dönem o çağrılan, çağrılsa da oynatılmayan oyuncular üzerinden tartışma dönüyor. Dünya Kupası'nda da oldu Orkun Kökçü üzerinden. Hatta işte otelde falan tartışma çıktığı söylendi babası kaynaklı. O arkadaşlık açısından da hani gruplaşmalar bu sefer ön plana çıktı. Onun işte o Hakan, Mirih, İrfan Can tabiri caizse tayfası var. İşte başka tayfa var. Onlar mı yönlendiriyor? Değil mi? En son onlar konuşuyordu. Tamam. Hakan'ın milli takımı. O Mirih onun yüzünden oynuyor. Ozan oynamadı. İşte Orkun oynamıyor Hakan yüzünden. Böyle bir anda
0: Hakan'ın milli takım olduğu kesin. Yani oraya çok fazla itiraz etmeye gerek yok. Fakat Hakan'ın ne kadar etkisi var Montella'nın kararları üzerinde, onu tabii tam bilemiyoruz.
1: O tartışılır yani.
0: Evet, o tartışılır yani. Onu kalkıp da Hakan yapıyor demek şimdi haksızlık olur. Evet. Hiçbir bilgi olmadan. Ama zaten bu takım hani uzun süreden beri Hakan Çağlanoğlu'nun milli takımı. Dün Kerim Çağlanoğlu'nu da izledik değil mi?
1: Evet, kuzeni.
0: Çok da güzel bir pas verdi.
1: Vallahi çok güzeldi. Çok iyi pastı top, yani. Verdiği pas iyiydi.
0: Bayağı iyi pastı.
1: Evet, onda bakalım uzun vadede belki sol bek adaylarımızdan biri olur mu?
0: Hakan'ın kuzeniymiş.
1: Kuzeni, aynen. O da Schalke. Schalke mi değil? Yani? Schalke altyapısından yetişmiş. Peki 7 mi 9 maça girmedik. Biraz konu dışı gittik girişte. Şimdi reklamı çok fazla geciktirmeyelim. Araya gidelim. Aradan dönüşte dünkü maçla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.32 saatlerimiz Gaziantep Fenerbahçe maçını şimdi konuşmaya başlayacağız. Bu sefer gerçekten konuşacağız. Gaziantep Fenerbahçe maçını ben gidişat olarak biraz Konyaspor Trabzonspor maçına benzettim. Favori olan taraf deplasman ekibi, yani Fenerbahçe, Trabzonspor, diğer tarafta Konya, Gaziantep. İlk yarıda ev sahibi favori olmayan takım daha iyi oynayan, oyunu daha iyi kontrol eden, topa daha sahip olsa da taraf, daha organize gözüken taraf, gole daha yakın gözüken taraf, burada bir fark tabii ki Fenerbahçe'nin Genduzu ile bulduğu pozisyon. Trabzonspor'un ilk yarıdaki Salah pozisyonu.

0: pozisyonuna belki benzetebilirsiniz ama tabii Salah pozisyonuna göre Gündoğan'ın pozisyonu çok daha net. Ama bence gidişat maçın ilk yarısında benzer. Ben Gaziantep'i ilk yarıda çok beğendim. Hani çok beğendim tabii abartmayayım da hani beğendim diyeyim hadi. Fenerbahçe'de hiç beğenmedim. Fenerbahçe çok durağan bir görüntüde. Geriden topla pasta çıkamıyor. Merkezden ilerleyemiyor. Kanada top geldiğinde sırtı dönük alıyor oyuncular. Sürekli top kaybı. Hani Fenerbahçe nasıl ileri gidecek? Topu rakip kaleye taşıyacak. Lukaku'nun sırtı dönük oyunuyla ilk yarıda çok kısıtlı şekilde yapabildi. Taç da bir pozisyon bulabildi. Skriniar'la. Gündoğan'ın pozisyonu zaten Lukaku'nun duvar olmasıyla başladı. Greenwood, Kerem, Gündoğan. O en güzel atak Fenerbahçe açısından. Ama onun haricinde organize bir atak geliştirmekte Fenerbahçe ilk yarıda inanılmaz zorlandı. Geliştirdiği diğer en organize atak da Ake'nin kötü bir pasıyla tesadüf eseri Archie Brown'un önüne geldi top. Gündoğan'ı atmak isterken Archie aldı da ortaya yaptı. Kerem vurdu. Out'a gitti. Yani koskoca 45 dakikada Fenerbahçe'nin isteyerek bile isteye organize atağı tehlikeye dönüştürebildiği atağı sadece bir Gündoğan pozisyonu. Ve buna bir çözüm de gelmedi ilk yarı boyunca. Hani hiçbir farklılık. Çok çok nadir anlarda Greenwood işte o Gündoğan pozisyonda olduğu gibi merkeze gitti ama onun haricinde hep çizgiye bastı ve ne zaman çizgiye bassa arkasındaki Kerim müdahale etti. Kerem çizgide topla buluştu. Arkasındaki savunmacı baskı yaptı. Gaziantep ikinci alan, ikinci bölgede işte üçüncü bölgede baskılar yapıp Fenerbahçe'den topları kapıp etkili ataklar geliştirmeye çalıştı. İstediğini uygulayan taraf ilk yarı boyunca Gaziantep'ti. İki de önemli pozisyon buldu Sorescu'yla. Onları harcaması özellikle ilkinde çok bekledi sanki soldan Kerim'in ortasında. Tekte vursam belki de bauta gidecekti ama onu harcadı. İkinci pozisyon o da direkt kaleci Degaci ile Arçi'nin uyumasıyla gelişen atak en net pozisyon Gaziantep'in oydu. Onlardan faydalanamadı. Böyle maçlarda hani Konya mesela tekte buldu o golü Trabzon önünde. Gaziantep o golü bulamadı. Bulsa belki daha farklı gelişebilirdi oyun. İkinci yarı oldu. Fenerbahçe'yi hiç eminim Fenerbahçe taraftarı da beğenmedi. Bir değişiklik beklediler diye düşünüyorum. Ama İsmail Kartal'dan o değişiklik de gelmedi. Bence garip kararlardan biriydi. Hadi ilk 11 tercihi mesela Ali abi gibi düşünenler oluyor. İşte İsmail Kante, Gündüz'ü rakibi önde kapatayım. Baskı kurayım, dönen topları alayım. Mesela o da olmadı
1: O
0: bu
1: da olmadı.
0: takımda.
1: O hiç olmadı.
0: Hani hiç olmadı. Bu üçlü merkezdeyken pasla da zaman zaman rahat çıktı. Üçlüyü bypass edip uzun topla da pozisyon buldu Gaziantep. Hani o üçlünün bir anlamı da olmadı aynı anda sahada olmasının. Yani olmayınca ikinci yarı hani birinden vazgeçip daha hücum karakterli bir oyuncu. İrfan Can olur, Levent olur. Oğuz Nene işte belki Lukaku şey Muriç çift forvete dönmek gibi tercih etmedi İsmail Kartal. O bölümde de yani Fenerbahçe yine aynı oyuncu grubuyla pozisyonlar buldu. İkinci yarı biraz daha Fenerbahçe istediklerini yapan taraftı. Gaziantep ikinci yarı ne olduysa doğru düzgün pas yapmakta zorlandılar. Yani topa sahip oldukları anda o kadar kötü tercihlerde bulundular ki hem hücum bitiremediler. Bitiremeyince Fenerbahçe dengesiz yakalama fırsatı verdiler.
1: İlk yarı 9 şut.
0: İkinci yarı 2 şut.
1: 2 şut.
0: Hiç isabet yok. Hadi isabet olmayabilir de ikinci yarı 0.07 xG yaratabilmişler bir de o şutlarda. Hani benim not aldığım bir şut da yok bu arada. Hani demek ki çok alakasız şut denemeleri olmuş diye düşünüyorum. Öyle bir pozisyonu yok. Konya'nın da durumu benzerdi. Trabzonspor karşısında ikinci yarı ilk yarı aratan bir performans vardı. Ama Trabzon'da aynı Fenerbahçe gibi öyle çok net diyebileceğim pozisyonlara da girememişti. Burada Fenerbahçe'nin girdiği en net pozisyon yine Lukaku'nun duvar olduğu, önce Gündoğan'ın vuramadığı, savunma araya girdi. Kerem'in direkten dönen pozisyonu organizasyon olarak en iyi organizasyon herhalde Fenerbahçe'nin ikinci yarıda. Bir de Arçin'in kaçırdığı organizasyon böyle sağdan başlayan atak sola gitti. Orada iyi paslaştı Fenerbahçe ama geri kalan bölümde yine öyle baskı kurmakta Fenerbahçe bence zorlandı. Hani ben izlerken gol geliyorum diye hissetmedim. Fenerbahçe'nin golü geliyor diye hissetmedim. Mesela sen Galatasaray maçında hani o gol bir yerde gelir dedin yorumlarda maçta geç gelsin Abdülkerim'in. Mesela bu maçta dedim mi bilmiyorum ben demedim. izlerken.
1: Bu maçta ikinci yarıdan gol olsa Fenerbahçe'den olacaktı ama tamam, dedirtmedi kesin. Sana. Ha. Oyun öyle hani Fenerbahçe şimdi gol atacak, aa, gol geliyor dedirtmedi. Zaten özete dikkat edin. Böyle özette sekmeler var mesela. Örnek veriyorum. 60'ta bir pozisyon vermiş. Sonra birden 74'e geçiyor.
0: Evet.
1: Sonra birden bir şey daha atlıyor. Böyle Fenerbahçe'nin yoğun rakibini kapattığı, bunalttığı bir şey olmadı. Neredeyse sekans olmadı maçta.
0: Evet. En gole yaklaştığı anlardan birinde de free kick. Greenwood'un kalitesiyle bir direkten dönen top var. Ondan sonra da bir şey yok yine Fenerbahçe.
1: Evet, ondan önce işte Gendouzi'nin gene girdiği, Kerem'in direğe nişanladığı top var. Söyledin değil mi onu?
0: Söyledim.
1: Onu da söyledin. Yani Fenerbahçe açısından Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir maç mıydı? Evet. Kazanabileceği bir maçtı. Neticede ilk yarıda Gendouzi'nin pozisyonu kolay kolay kaçırılabilecek bir pozisyon değil. İkinci yarıda iki kez Fenerbahçe direğe takıldı. Şans faktörü. Fakat Fenerbahçe kazansa dahi Fenerbahçe taraftarının çok mutlu ayrılacağı bir 90 dakika değildi. Onu söylemek gerekiyor. Dün Fenerbahçe'de herhalde çoğu kişi fark etmiştir. Normalde buna dikkat etmek gerekiyor çoğu mücadelede. Oyuncuların birbirine uzaklığı, birbirine mesafesi bayağı açıktı. Çok kopuk gözüktü Fenerbahçe birbirinden. Mesela Lukaku'nun o duvar olma özelliğini nasıl daha fazla kullanabilirsiniz? Lukaku'ya yakın olarak daha fazla kullanabilirsiniz. Ama sağ tarafta Greenwood topu aldı. Greenwood topu aldığında Fenerbahçeli yanında ona yaklaşan Fenerbahçeli oyuncu ara ki bulasın. Sol tarafta Kerem topu aldığında, şimdi Kerem belli bir alan ve zamanla topu alıyor ama ona yaklaşabilen ya da onun yaklaşabildiği bir Fenerbahçeli oyuncu bulmak kolay değildi. İşte öyle olduğu noktada böyle 3 tane merkezle oynama da ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Çünkü iş sadece öndeki neredeyse 3 hücum oyuncusuna kalıyor. O 3 hücum oyuncusu da birbirinden uzaklaştığı anda organize bir atak geliştirmeniz 90 dakika içerisinde işte bir elin parmaklarını geçmiyor. Dün bence Fenerbahçe'deki temel problemlerden biri takım olarak biraz dağınık gözükmesiydi Fenerbahçe'nin. Mesela İşte bir Semedo, Mert Müldür tartışması var ama genel anlamıyla dün mesela Mert Müldür çok iyi bir maç oynamadı. Hatta bence kötü bir maç oynadı.
0: Savunmada da çok kolay geçildiği anlar oldu.
1: Aynen öyle. Zaman zaman söylüyoruz işte Archie Brown evet iyi bir oyuncu, fizik olarak kaliteli bir oyuncu. Fakat Levent'in topu tutma, pas yapma, biraz daha içeri girerek oynama gibi farklı özellikleri var. Dün mesela Fenerbahçe'nin her iki beki de Archie Brown'un bir pozisyonu var. İyi bir pozisyon. Vuramadı orada istediği gibi ama genel olarak maçta çok etkin değillerdi. Fenerbahçe'ye ekstra bir bek katkısı alamadı. İşte buna merkezi de eklediğiniz zaman Fenerbahçe için biraz pozisyona girmek tesadüflerle ilişkili oldu, alakalı oldu. Fenerbahçe'nin bu kadar kaliteli kadrosu varken 90 dakika içerisinde Fenerbahçe'den daha organize hücum bekliyor insanlar. Çok az yaptı Fenerbahçe bunu. Ama yaptığı zaman da zaten pozisyona girebildiğini gördü. Tabii burada hani İsmail Kartal'ın gidip gelmesi mi etkili oldu? Yoksa Fenerbahçe adına Şampiyonlar Ligi maçı çok yoğun oynandı. O maçın bir yorgunluğu. İşte İsmail Kartal maç biter bitmez zeminin kötülüğünden bahsetti. Haklı. Zemin çok kötüydü. Oraya kimse itiraz edemez. Ya da bunların hepsinin bir birleşimi Fenerbahçe'de kritik 2 puan kaybını beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin öyle ya da böyle bu maçı kazanması gerekiyordu. Bu maçı kazandıktan sonra bir içeride yük maçı, ondan sonra milli araya daha huzurlu girebilecek bir kulüp vardı. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar az önce şunu anlatmaya çalıştım. Yani kazansa da pek mutlu olmayacaktı bu oyundan. Ama kazanamadığın zaman iş daha da zorlaşıyor herkes için. Dün zaten maç sonrası yine sosyal medyada 50 bin tane şey okudum yani. 50 bin tane. Gene her şey, bütün filmler geriye sarılıyor böyle karşılaşmalarda. Fakat teknik direktörün de dün Fenerbahçe adına pek gününde olmadığını söylemek gerekiyor. Dün Fenerbahçe, evet, bir İsmail Kartal bir şey düşündü. ilk 11 ile alakalı olarak. İlk 11 ile alakalı biliyorsun bir şey söylemiyorum. Sonuçta teknik direktör kararını veriyor. Bir şey anlatıyor takımına. Belli bir plan var. Belli bir anlayış var. O anlayışla başladı Fenerbahçe. Fakat ilk 45 dakika bittiğinde Fenerbahçe'de net şekilde sahaya müdahale yapılabilirdi. Onu mesela çok bekletti İsmail Kartal.
0: Peki ilk yarıda ne düşündü sence Fenerbahçe? Ben gerçekten anlamadım. Fenerbahçe mesela top stoperlerde sahaya yayılmış bir takım var. Herkes duruyor. Greenwood sağ çizgide duruyor. Kerem sol çizgide. Lukaku ileride. Gendouzi, İsmail. Herkes duruyor. Pas geliyor üzerlerine. Gaziantep oyuncular baskı yapıyor. Geriye dön. Ya da baskı yapıyor. Topu kazanıyorlar. Hücum yapıyorlar. Yani Fenerbahçe ne yapmak istedi dün? Ne düşündü? Ne planladı? Top kendisindeyken ben pek anlayamadım ilk yarı boyunca.
1: Top kendisindeyken tabii Gaziantep'in merkezi çok iyi kapatması da Fenerbahçe'yi ciddi anlamda zorlayan faktörlerden biri oldu. Bu kötü oyunda Fenerbahçe'nin kötü gözükmesinde Gaziantep'in bence özellikle ikinci bölgenin merkezini çok iyi kapatması etkiliydi. Orada tam anlamıyla Fenerbahçe tıkandı. Çünkü senin dediğin gibi top stoperlerde Kante, Gendouzi ve İsmail'in hemen yanında Gaziantep'li oyuncu var. Bütün oyuncuların yüzü kendi kalelerine dönük, Fenerbahçe kalesine evet. dönük ve hiçbir merkez oyuncusu Fenerbahçe'de maçın büyük bölümünde, öyle söyleyeyim ilk yarının büyük bölümünde yüzünü rakip kaleye dönüp topla merkezden gidemedi. Yani Gaziantep'i ne geri koşturabildiler ne de Gaziantep savunmasını dengesiz yakalayabilecek o hata gerçekleştiremedi. Öyle olunca tabii yapabileceğin bir şey yok. Ya santraforuna uzun oynaman lazım ya da kanat forvetlerine topu vermen lazım. Kanat forvetlerine topu verdiğin zaman da bekler onları döndürmeyince Fenerbahçe tamamen tıkandı. İşte bu tıkanıklıkla beraber Fenerbahçe ne yapabilirdi? Şimdi dripling özelliği olan ve iyi pas yapabilen Fenerbahçe'nin iki tane beki kenardaydı. O yüzden az önce anlatmaya çalıştım. Yani Semedo da Levent Mercan da topla ileri çıkabilen, yani rakibin o dengesini bozabilecek. Çünkü Semedo'nun topla çıktığını düşün ya da Levent Mercan'ın topla çıktığını düşün. Doğal olarak savunma ona izin vermeyecek. Onun üzerine giden bir oyuncu olacak. Onun üzerine giden bir oyuncu olduğu noktada bir oyuncunun boşa çıkması, demarke durumda kalması ve topla buluşabilmesi demek. Doğru pas verildiği zaman Levent Mercan ya da Semedo'dan. O mesela tercih edebilirdi. Çünkü Mert Müldür ve bence Archie Brown iyi gününde değillerdi. Onu yapmadı mesela. Bir bek değişikliği bile Fenerbahçe'nin savunmadan daha iyi çıkmasını bence beraberinde getirebilirdi.
0: Sen ikinci yarı için mi söylüyorsun?
1: İkinci yarı için söylüyorum. İlk yarı kilitlendi çünkü. İlk yarı kilitlendi. Artık ilk yarı çok fazla bir şey beklemiyorsun. Ama ikinci yarıda mesela bu değişiklikle beraber biraz daha Fenerbahçe iyi çıkabilirdi. Topla daha organize olabilirdi. Artı şimdi Fenerbahçe'nin merkezinin bu şekilde seçilme sebebi bir anlamda tabii ki defansif güvenlik aynı zamanda. Oyunun kontrolünü rakibe vermemek. Ama ilk yarıda bunu çok görmedik. Yani oyun Antep'in istediği gibi oynandı. Fenerbahçe savunma olarak da hücum olarak da merkezine hiç katkı alamadı. Demek ki oradaki plan tutmadı. Oraya da bir hamle daha erken yapılabilirdi. Zaten orada yapılacak hamle belli. Ama mesela enteresan olan, ilginç olan, şimdi hafta içi çok yoğun oynanan Roma karşılaşmasında Gendouzi cezalıydı. Mesela merkezde ilk Gendouzi çıktı.
0: Bu, ne düşündün?
1: Düşünmedim. Bu saçma geldi bana. Hiçbir mantığı yok bana sorarsan.
0: Ben de acaba bir problem mi var diye
1: bilmiyorum.
0: Düşündüm. Hani Sané'yi mesela yedek başlatması gibi Okan Burun. Sonra anladık ki memnun değil. Gendouzi'den de acaba böyle bir şey mi var yani dedirtti bana da. Evet.
1: Gendouzi'den
0: Beşiktaş maçında da çıktı.
1: Doğru ama Gendouzi'den memnun olmamak gibi bir durum yok. Çünkü Kante ciğerini bırakmış. Roma maçında. İsmail Yüksek ciğerini bırakmış. Yani onların son 25 dakikada ayakta kalmasıyla Gendouzi'nin ayakta kalması arasında ciddi bir fark var. Kante 35-36 yaşında oyuncu. O yüzden de hani İsmail Yüksek çıkardı. Ne bileyim Kante çıkardı ama Gendouzi kalırdı. O da çok garip bir değişiklikti.
0: Orada hani çok iyi niyetle düşüneyim hadi bir tartışma yok. Gendouzi'yi en önde konumlandırdı. Bu karşılaşmada İsmail derin oyun kurucu gibi işte Kante Gendouzi önlerinde Gendouzi biraz daha hücuma yakın. O tehlikeli anların hepsinde Gendouzi vardı. Kante yoktu. Onu çıkarıp İrfan Can'ı aldı. Yani en öndeki oyuncuyu birebir değiştirmek istedi. Rolleri öyle biçmişti. Hani o rolden istediğini alamadı Genduzi'den. Genduzi tekrar 6'ya çekmek istemedi. İsmail ile orayı süpürmek istedi. En iyi şekilde hani Pollyanna senaryomda bu olur. Anladım. Ama öbür türlü yok yani. Hiçbir mantığı yok. Genduzi evet, çıkmazdı yani dünkü maçta.
1: Aynen. Çünkü hani Genduzi'yi bir tık geriye çekmek de
0: çok zaten zordu zaten ama orada oynuyordu kaç hani maçtır.
1: İşin özelliği o. Artı mesela Kerem hani oyundan çıkabilirdi. Ama 64 gene geç. Kerem'e müdahale etmek için. O yüzden de ikinci yarıda bence Fenerbahçe teknik direktör katkısı da pek alamadı. Artı hani son bölümde mesela işte İsmail Yüksek çıktı, Mert çıktı,
0: Bartu girdi.
1: Bartu Semedo girdi, Semedo girdi. Mesela orada doğal olarak akla Nene geldi. Hani Nene oyuna atılamaz mıydı?
0: Levent merkeze.
1: Levent atılabilirdi. Yani Fenerbahçe'de tabii böyle opsiyonlar olunca işler kötü gittiğinde bunlar hep bir alternatif olarak gündeme geliyor ama dün çok istedi Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11 ikinci yarıda doğru değişiklikler yapılmasını. Değişikliklerle beraber daha da iyi olabilirdi Fenerbahçe. Neticede bence pek teknik direktör katkısı da gelmedi dün kenardan. Öyle olunca iş biraz işte tesadüflere ve şans faktörüne kaldı. Dediğim gibi Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Yani o iki direkten dönen toptan bir tanesi pekala gol olabilirdi. Fenerbahçe 3 puanı alabilirdi. Fakat 3 puanı alsa bence bazı sorunlar geçici olarak Fenerbahçe'de örtülecekti. Fenerbahçe'nin halen pek ritmini bulamadığını görüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Mesela Galatasaray çok eleştirildi. Çok fazla işte transfer dönemiyle alakalı kaos oldu adeta Galatasaray'da. Fakat Galatasaray Osimhen olsa da Osimhen olmasa da belli bir hücum ritminde oynayabiliyor. Belli bir pozisyon yaratabiliyor. Rakipleri karşısında belli rakamlara ulaşabiliyor. Şimdi Fenerbahçe açısından onu böyle çok dengesiz görüyoruz Fenerbahçe'de. Yani bir maç mesela Gençler Birliği maçında çok fazla üretim var. Skor kötü. Ama mesela bu karşılaşmada oyun kötü. Skor kötü Fenerbahçe için. Böyle bir dengesiz bir şekilde gidiyor Fenerbahçe'nin hücumları. Tabii dün doğal olarak İsmail Kartal konuşulacaktı ama Tarışka da konuşuldu.
0: Dün de mi konuşmadı?
1: Konuşuldu çünkü nedendi? Tarışka böyle bir maçı çevirebilir mi? Çevirebilir tabii.
0: Bir de şey tabii neden konuşuldu? Semedo kaldı, Tarışka aynen gitti. Semedo bir de iki maçta yedek kulübesinde. Aynen. Bunun için mi Tarışka'yı gönderdiniz?
1: Bunlar geliyordu. Bunlar çok sürpriz değil yani. Burada konuştuk. Radyo Spor dinleyicileri duydu. Fenerbahçe ne zaman işler istediği gibi gitmese Tarışka defteri açılacaktı. Dün de biraz açıldı. İşte bu başkan Tarışka'yı gönderdi. Orta saha almadı. Gördüm, okudum onları da. Bunlar çok garip tartışmalar değil ama Fenerbahçe'nin mutlak surette takım olarak, bireysel demiyorum bakın, takım olarak performansını belli bir seviyeye çekmesi lazım. O da teknik direktör dokunuşuyla, teknik direktör motivasyonuyla, isteğiyle yapılabilir. Ama Fenerbahçe için yaralayıcı bir puan kaybı oldu. Yani bu yaşananlardan sonra Fenerbahçe öyle ya da böyle maçı kazansa bugün Fenerbahçe daha iyi oynamalıydı'dan başlardık. Ama o 3 puanın öneminden de bahsederdik. Şimdi hem oyun kötü hem skor istediğin gibi olmayınca bir de maç sonunda şimdi İsmail Kartal'a soruyorlar. Hocam dediler, bu puan farkını neye bağlıyorsun? İşte Gençler Birliği maçında verilmeyen 2 penaltı. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltı doğru mu dedi. Ardından da dedi ki bu karşılaşmadaki hakemi de konuşalım. 3 dakika uzatma verdi dedi. Şimdi eğer İsmail Kartal'ın gerçekten ligdeki durumla alakalı bakış açısı buysa eyvah. Fenerbahçe için eyvah. Yani İsmail Kartal da eğer buraya oynayacaksa haklı olduğu taraf var mı? Var.
0: Uzatma dün 3'ten daha fazla
1: olabilirdi.
0: Olmalıydı hatta. Ama
1: olabilirdi.
0: Bu mu?
1: Ama yani ilk söylediğinin bu olmaması lazım. Fenerbahçe için ilk söylediğinin bu olmaması lazım. O da bende biraz endişe yarattı açıkçası. Yani İsmail Kartal da takımın genel sorunlarından uzaklaşıp işi gene oraya ağırlığı oraya verirse Fenerbahçe için daha da zorlaşır işler.
0: Valla Roma maçına bakarsan İsmail Kartal'ı çok benimsemiş bir futbol takımı görürsün. Dünkü maça bakarsan da İsmail Kartal'ı sanki istemeyen bir oyuncu grubu var gibiydi. Ama bu iki maç çok kısa süre arasında oynandı. Yani 3 gün 4 günde ne değişmiş olabilir bilmiyorum.
1: Teknik direktörün gitti geldi.
0: Tamam seviyorsan
1: biri deplasman, biri Şampiyonlar Ligi. Hani, İsmail Kartal bunu söyledi mesela. Daha iyi konsantre oluyoruz dedi ama zaten böyle karşılaşmalarda hani zaman zaman Uğur Meleke söylüyor ya, böyle gözü parlayan oyuncuyu bulmak gerekir diyor. Şimdi o kadar yüksek seviyede oynanmış bir karşılaşmanın ardından bazı oyuncular tabii ki aynı seviyede olmayacak. Ama Fenerbahçe'nin ne kadar tartışılsa da şimdi kadrosunu Antep'le kıyaslayamazsın. Mümkün değil. Bu da teknik direktörün sorumluluğu. Çünkü bu da zaten gelen bir problem. Olan bir, yaşanan bir problem. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrasında takımlardaki zorlanmalar. Mesela şimdi bu hafta Beşiktaş yaşayacak bunu. Çünkü çok yüksek bir Marsilya maçı oynayacak. Ve Fenerbahçe'den bir gün az dinlenerek çok sert bir deplasmana gidecek. Mesela bu da Beşiktaş'ın testi olacak. Ama bunlar geliyor, biliniyor yani. Hani bu çok öyle aa diyeceğim bir durum değil. O yüzden teknik direktörün, şimdi teknik direktör konsantrasyonda zorlanıyoruz dediği zaman biraz bana garip geliyor açıkçası. Bu teknik direktörün üzerinde çalışması gereken bir şey. O yüzden mesela dün Beşiktaş örneğini verdim. O benim hoşuma gitti çünkü. Yani Trossard'a diyor ki, İtalyan'a diyor ki, ya bu maç derbi sorusu çok kritik. Normalde Erzurum maçı. Hani lay lay lom kazanman gereken bir maç. Ama o bilinçte olmak gerekiyor işte. Zor çünkü. Neden onu Trossard söylüyor? Kim bilir adamın başına kaç kere gelmiş. Öyle bir karşılaşma. Hani zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmanın ardından o maçı kazanmak, o maçı da aynı iştahla ya da o iştaha yakın oynayabilmek. Asıl olan o. Onu yapabildiğin zaman zaten puan kayıpları gelmiyor.
0: Bir araya gidelim. 7.54. Çok sayıda mesajınız da geliyor. Onları da okuyacağız. Maçı da konuşmaya devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.59 saatlerimiz. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Hızlıca Gökhan dinleyicimiz demiş ki, Fenerbahçe için şöyle bir tehlike var, farkında mısınız? Vedat sakatlanırsa bu takımın forveti yok. Lukaku'yu takıma destek verecek bir potansiyelde görmüyorum diyor. Dün ne beğendin mi Romelu Lukaku'yu? Takım tabii çok kötüydü ama en etkili pozisyonlarda da Lukaku'nun sırtı dönük oyunu vardı. Dün ilk yarıda ve ikinci yarıda o topları tutmayı başarıyor ama Vedat da bu işi yapıyor. Vedat'a göre sanki biraz da hareketsiz bir Lukaku var. Ama çok büyük endişe mi? Bence değil. Hala. Takım kıpırdansa Lukaku da daha iyi gözükebilirdi.
1: Lukaku zaten zamanla daha iyi olacaktır. Bu oyuncunun neredeyse geçen sezonun tamamını boş geçirdiğini unutmayalım. Yani bir yıl ara verdi gibi futbola. Ondan sonra Dünya Kupası'na döndü ama Dünya Kupası'nda tabii kullanılış tarzı ilk 11 olarak değildi. Rol oyuncusu olarak görev aldı. Orada da fena işler yapmadı Belçika milli takımıyla. Fakat hala tam olarak tabii hazır olduğunu ya da fit olduğunu kimse iddia etmiyor. Öyle kokurum. Ben zaman içerisinde daha iyi olabileceğini, daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama oldu da Fenerbahçe sadece Lukaku'ya kaldı. Tabii şey olur, bir tartışma olur. Fakat işte Lukaku gibi oyuncuları da daha iyi kullanmak için onlara yakın oynamak gerektiğini hep anlatmaya çalıştık. Dün mesela bir pozisyon vardı. Kerem Lukaku'ya yaklaştı, bir pas verdi. Ondan sonra olmadı, tekrar topu geri alamadı ama o pozisyonlara ihtiyaç var. Demek istediğim şu, yani Lukaku merkezileştiğinde oraya siz topla gidip Lukaku'yu görüp ondan sonra Lukaku'dan o topu geri almak için koşuya devam etmeniz lazım. Yani Lukaku'ya topu attınız, ondan sonra durdunuz. Lukaku'dan çok fazla faydalanamazsınız. Büyük ihtimal Lukaku o topu kaybeder. Ama Lukaku'ya pası attınız, ondan sonra boş bir şeye çıktınız, açıya çıktınız, Lukaku'dan o topu geri alma ihtimaliniz var. Öyle oynarsa biraz da oyuncular tabii birbirini tanıyacaktır. O zaman daha fazla etkili olduğunu görürüz Lukaku'nun. Zaten kariyeri boyunca çok iyi bir bitirici, mükemmel bir forvet olarak konuşulmadı. Yani bu işleri iyi yaptığı için, fizik gücü çok üstüne olduğu için, iyi bağlantı yapabildiği için Lukaku oldu. Şimdi dediğim gibi geçen senenin de verdiği bir dezavantajı yaşamıyor değil. Neticede bu oyuncu 23-24 yaşında da değil. Artık toparlanması, geri dönmesi, kilo vermesi, hele o fizikte biraz daha fazla zaman alıyor. Fakat iyi niyetli, onu unutmayalım. Yani buraya konsantrasyonu yüksek geldi. Ben buraya öylesine gelmiş bir oyuncu görmüyorum. Lukaku'yu. Ben Lukaku konusunda genel kamuoyu kadar negatif değilim. Çok böyle yüksek de değilim. Ama bir şeyler olabileceğini,

0: sezon ilerleyen bölümünde Lukaku'nun farkını gösterebileceğini düşünenlerdenim. Umarım da yanılmam.
1: Dünkü maç o sırtı dönük etkili olduğu anlar en çok dikkat çekti. Bir de iki yarıda hani Fenerbahçe yine organizasyon yapamıyor. Soldan böyle Lukaku'ya bir orta yapıldı. Lukaku kafayla indirdi. O geri pasın olduğu pozisyondu sanıyorum. Kerem Arda pozisyonu. Orada Lukaku indirdi kafayla diye aklımda kaldı. Aslında hani sıkışsan Lukaku boylu poslu, fiziğini de çok iyi kullanan bir oyuncu. Onu iyi beslesen kafayla da bayağı gol çıkarır. Hani bugün Onuachu'nun bulduğu gollerin benzerini Lukaku da atabilir. Boy olarak birkaç santim kısa ama fizik olarak daha iyi yer açabilecek bir fiziğe sahip şu anda Lukaku. Ama Fenerbahçe öyle de kullanmadı. Dün mesela Fenerbahçe 20 orta denemiş. Galatasaray'la ilgili bilmiyorum, önüne düşüyor mu senin de, çok fazla orta deniyor. Emre Özcan yine söylemiş galiba, aklımda kaldı öyle. Hani bu kötü bir şey aslında bir büyük takım için. Yani organizasyon zayıf, ortayı da iş halletmeye çalışıyor diye. Ama evet, haklılık payı var. Fakat Galatasaray deniyor bir şekilde. Yani gol atmak için deniyor. Fenerbahçe onu bile çok denemiyor. Yani dünkü maç Fenerbahçe öyle bir baskı kuramadı Gaziantep kalesi üzerinde. Yani orta yapsa belki daha mantıklıydı. Yani pasta çözemiyorum, orta kafa gole döneyim ya da uzun şişireyim. Hani evet, ideal değil. Daha iyisi, daha iyi bir sahiçi organizasyon istiyor takım %100, ama olmuyorsa da Galatasaray en azından bunu zorluyor bir şekilde. Fenerbahçe'de pek o da gözükmedi. Ne bu maçta ne işte son derbi karşılaşmasında. Özkan Yamaç, Asensio'nun iyileşmemesi ya da tedavi sürecinin uzun olması için ne düşünüyorsunuz? Osimhen her seferinde erken dönüyor takıma. Doktoru mu iyi, sporcu mu sağlam diye sormuş. Valla Asensio konusu da açıklamaya muhtaç bir konu. Daha pozitif bir tablo çizilmişti. Fakat hiç bir ışık da yok sanki Asensio'da. Değişen bir durum yok. Yani Roma maçı öncesi sakat dedi İsmail Kartal. Dün zaten kafilede yine yok. Eyüp maçında olacağının da bir sinyali yok.
0: Olmaz zaten.
1: Olmaz artık.
0: Eyüp maçı onsuz kazanabileceği için.
1: Riske girecek maç. Hani kadroda belki, geniş kadroda olur da hani gerçekten ne oluyor Asensio'da bilmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sağlık heyetiyle ilgili zaten Fenerbahçe'de genel bir yıllardır devam eden bir nasıl diyeyim soru işareti oluyor. Yine var. Yani bu konu değişmedi Fenerbahçe'de. Bunu da tabii yönetimin belki teknik heyetin açıklaması lazım. Asensio konusunu.
0: İşte Asensio bu söylediğimiz bağlantıları en iyi yapabilecek oyuncu. Kadroda defalarca söyledik. Ama gerçekte o. Yani merkezle de, santraforla da, iki kanatla da o bağlantıyı en iyi yapacak olan oyuncu Asensio. Oyun Asensio'yu çok istiyor Fenerbahçe'de. Yani bu Tarışka kalsaydı da aynı şey olacaktı aslında Fenerbahçe için. Tarışka belki skorer olduğu için bazı karşılaşmaları kurtaracaktı. Ama oyunu üst seviyeye taşıyacak olan isim Asensio. Fenerbahçe'nin hücumu için söylüyorum bunu.
1: Ama oyuna yediyken de işte o skoru değiştirebilecek oyuncu da Gendüzi veya Kante değil, o bölgede ya da İsmail değil, Talişka'ydı. Yani dünkü maç hani ne bileyim Gendüzi yedek başladı diyelim, Talişka oynadı. Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olma ihtimali çünkü kadroya göre daha fazla atacağı bir golle birlikte. Sedat Ertürk, Greenwood kaçak dövüşüyor. Bugün Mbappe bile geri gelirken o saldım çayıra Mevlam kayıra diye bırakıyor. Topsuz oyunda hiç yok demiş. Dün dikkat ettin mi? Gerçekten iki pozisyon benim dikkatimi çekti. Birinde kendi kaptırdığı bir toptu. Diğerinde de yakındı. Ama hiç oralı olmadı. Hiç baskı falan yok. Sıfır. Jog atmaya devam etti. Hiçbir şey yokmuş gibi. Aynen. Greenwood. Bir vurdum duymaz tavrı gerçekten
0: geriye dikkat çekiyor. Dönmeye çalıştığında da zaten yalandan dönüyor.
1: Hiç hani niyeti yok.
0: Geri koştuğu zaman da yalandan koşuyor. Geri koşmaların herhangi bir savunmaya katkısı yok. Sadece oradaki açıyı ve alanı kapatabilir. Oyuncuya yaklaşma gibi bir durumu yok. Yani tabii şimdi Marsilya'da böyle dolu dolu 90 dakikasını izlemedik. O yüzden Marsilya'daki savunma prensiplerini bilmiyorum açıkçası Mason Greenwood'un, ama burada etliye sütlüye karışmadığı kesin. Zaten bunu izleyen herkes görüyor. Daha fazlasını isteyebilir misiniz? Tabii ki isteyebilirsiniz.
1: Daha 25 yaşında evet, bir oyuncu Greenwood.
0: Çünkü gencecik bir oyuncu. Oyuncudan talep edilebilir. Ha belki sonuçta kendini parçalayarak savunma yapmasına da gerek yok. Ama daha dikkatli olabilir mutlaka. Daha fazla yardım edebilir takımına. Bu doğru bir eleştiri. Doğru bir tespit.
1: Yani mesela Salah da çok hani karışmıyor artık, kanatta oynamıyor, daha merkeze yakın. Messi yani böyle bir yaşı geçmiş oyuncular için, hani kendini kanıtlamış isimler için hadi anlaşılabilir ama Greenwood daha o seviyede bir oyuncu değil. Hala Greenwood fizik olarak da o yorgunlukta değil. Yılların bir birikimi yok üzerinde.
0: Doğru. Aynı zamanda şu da yok mu? Şimdi mesela Messi'ye o özgürlük veriliyor da adamı Dünya Kupası'nda gördük. Yani 39 yaşında her maça etki etti. Şimdi her maça etki ettiğin zaman o özgürlüğü kendine belki yaratabilirsin. Ama sıradan bir örnek veriyorum. Yani. 4 karşılaşmanın bir tanesini etki ettiğin zaman o lüksün olmaması lazım. İşin diğer tarafında da mutlaka olman lazım. Messi öyle değil. Messi her maçta bir şey yaptı, bir şey katkı verdi. Eğer onu yapabilirsen tamam ötekini kazan. Ama kazanamadığın, yapamadığın anda o zaman ya, çok büyük soru işareti oluyor.
1: Evet, göze batıyordur Greenwood'da. Onun da işi kolay değil. Hücumda fark yaratamadığı müddetçe bu savunma defoları ön plana çıkacak da. Yalnız Greenwood'un da bu sağ ayak kullanımı, sağ ayakla friki yine acayip kullandı. Hani penaltıları kullanıyor denmişti. Frikleri de sağ ayağıyla kullanıyor.
0: Evet. Roma maçında dikkat ettiniz mi? Bir tane korner attı.
1: Sağla attı.
0: Sağla attı. Sanki orada solla atacaktı. Son anda karar değiştirdiği gibi geldi bana.
1: Ha, ona o kadar dikkat ettim.
0: Nasıl bir lükstür.
1: Ama maç içinde hiç hissettirmiyor mesela Dembele yok gibi. Hani maç içinde solak olduğunu ha görüyorsun net şekilde. Sağını öyle kullanmıyor ama o duran toplarda sağına bir anda geçiyor. Böyle bir oyuncu ben hatırlamıyorum. Ya oyun içinde hissettirir çift ayak olduğunu.
0: O da acayip bir yetenek. Yok. O şekilde yapabilmesi.
1: Yetenek.
0: Ya mesela pas vermek mi ters ayağınla daha zordur? Yoksa frikik. Korner atmak gibi şeyler mi daha zordur?
1: Çok zor hocam ters ayakla.
0: Evet. Dün frikiği de gol olabilirdi. Var aslında mı? Mesela frikiği gol olsa bugün yine Greenwood'un daha çok kalitesinden konuşulacaktı ama böyle işte. Yani futbol böyle bir oyun. Hı-hı. Skor üzerinden insanı konuşturuyor. Son derece normal. Diğer tarafta mesela Kerem'le ilgili de çok mesaj gelmiş.
1: Mesela Oğuz iki maç çok iyi parladı. Sonra derbide etkili değildi. Bir anda Oğuz da
0: kenara geldi. Ki yani Kerem de iyi oynamıyor. Orası kesin. Çok fazla top kaybı.
1: Yine iki yarıda evet kaybı. Çok kötü top kayıpları.
0: Çok yani fazla top kaybı. Kerem acaba bir şeyin farkında mı? Mesela topla ilişkisi çok üst düzey olan bir oyuncu değil. Ama dün ilk yarıda bir pozisyon vardı. Kerem'e pres yapıldı. Kerem driplingle topu kendi kalesine doğru sürdü ve topu kaybetti. Evet. Ve Antep pozisyona giriyordu.
1: Aynen.
0: Mesela bu kadar zorlamasına gerek olan bir oyuncu değil Kerem. Kerem oralarda daha basit oynayabilir. Yani baskıyı yediği zaman topu ayağından çıkarmak ayıp bir şey değil.
1: Kaleciye kadar dönebilirsin.
0: Yani dönebilirsin tabii yani canım. Yani hani eğer kimse yoksa o riski alabilirsin. Ya da yüzün rakip kaleye dönükken bir hücum oyuncusu olarak savunma oyuncusunu birebir karşına almışken tabii ki o riski alacaksın ama hani Kerem baskı yediğinde dur ben o topu saklarım. Fizik olarak da öyle bir oyuncu değil. O teknikte bir oyuncu da değil. Mesela orayı çok gereksiz zorluyor Kerem. Bunu söylemiyorlar mı? Farkında mı değil? Bilmiyorum ama ciddi bir eksiklik oyununda. O basit oyunu Kerem yapsa bu kadar fazla da eleştirilmeyecek. Topu ver, tekrar al. Daha rahat bir pozisyonda, daha rahat bir açıda. Oyuncu senden daha uzakken, sen yüzünü rakip kaleye dönebilecekken ama oyuncu sırtında dur o topu ben tutayım fantazisi Kerem'e çok pahalıya patlıyor.
1: Aynen yok. Yani o konuda bir gelişim yok. Dün de dediğin gibi çok top kaybı yaptı. Pas hataları yaptı. Bazen kolay pozisyonda yanındakini de pas atamıyor bu arada Kerem.
0: Evet.
1: Hadi hata yapmayayım pas vereyim diyor ama pası da kötü verdi oluyor. Dünkü maçta 3. bölgede hatırlıyorum. Merkeze doğru bir pas verdi. Direkt Gaziantep'li oyuncunun ayağına gitti. Takım arkadaşının uzağına. Bilemiyorum valla Kerem'in de işi çok kolay değil.
0: Yani Oğuz'dan o yüzden Oğuz'un senin dediğin gibi yani bir kötü ya da standart maçla bir anda silinmesi de çok mantıklı değil. Hı hı. Fenerbahçe için. Dün maçta iki kere yer değiştirdiler Greenwood'la Kerem. Onun da pek bir şey olmadı. Katkısı olmadı ama Greenwood biraz daha böyle serbest oynadığında, gerçi oyun içinde zaten serbestliği var da mesela Greenwood merkeze geldiğinde etkili olabilen bir oyuncu. Onun da farkını görebiliyorsun. Ama mesela Kerem merkeze geldiğinde genelde top kaybı oluyor. Hı hı. Kerem adına. İşte hep söylüyorum. Yani bu kanat forvetlerin top tutabilme özelliği, top ayağına yapıştırabilme özelliği Trossard'da olduğu gibi çok fark ettiriyor. Eğer topu tutabiliyorsa

0: çok büyük artı. Ama topu çok çabuk kaybediyorsa, o zaman bir de iki oyuncu da aynı karakterdeyse, yani çok, ikisi de beraber topu kaybetme özelliği varsa, ya da özellik demeyelim ona, defosu varsa, o zaman işler kötü olabilir. Şimdi Fenerbahçe'de Greenwood da biraz öyle, Kerem de öyle. İkisi de kolay top kaybediyor. Hı hı. Ve bunun da işte Fenerbahçe'nin eksik yakalanması, geri koşması, atakların olgunlaşmaması, bir sürü problemi beraberinde getiriyor. Bak Beşiktaş'ta bir Trossard topu ayağına yapıştırıyor. Rıdvan parlıyor. Rıdvan parlıyor, artı merkezde de Trossard'a çok çabuk yaklaşabilen oyuncu görüyorsun. Şimdi sadece bunu Rıdvan'ı kaçırma olarak düşünmeyin. Top Trossard'ın ayağında. Onu gören merkezdeki Salih ya da Orkun da oraya yaklaşıyor.
1: Trossard'a yaklaşıyor. Maçta gördük.
0: Tabii topu alıyorlar.
1: Daha dakika 5'te Trossard Orkun'u kaçırdı. İçeri çevirdi. Çerni pozisyona girdi.
0: Çok büyük bir fark o. Ama onu yapamıyorsan o zaman daha basit denemeler yapmak lazım. Kerem'in işi zor. Kerem'in işi zor. Yani bu sezon onun için çok kolay geçmeyecek. Ya işte çok skor yapması lazım, asist yapması lazım. Oradan da biraz uzaklaştı. Şu an son vuruşlar da pek başarılı değil.
1: Dün direkten döndü onun da.
0: Dün direkten döndü. Eğer o olmazsa yerini de kaybedebilir.
1: Vallahi Kerem hani geçen yılki performansına bakınca, geçen yıl ilk yılıydı değil mi Kerem'in? Hı hı. Yanlış bir şey, emin olamadım bir anda. Tabii, ikinci yılı, ilk yılıydı.
0: İşte,
1: hani En-Nesyri Duran, ikinci yarıda Şerif Talişka ile oynadı. Tam bir pivotla oynamadı. Asıl hani Pavlidis oynadığı gibi oynasa performansı yükselebilir deniyordu. Şu ana kadar oynadı pivotlarla sürekli. Ama çok değişen bir şey yok Kerem'de.
0: İşte biraz deniyor. Daha da fazla denemesi lazım bence pivot santraforu kullanmayı. Hı hı. Belki ilerleyen dönemde dediğin gibi onu daha fazla yapabilirse işine de yarar.
1: Aynen.
0: Ama şu an pek o şeyde değil, seviyede değil.
1: Dün Opta'nın bir adam geçme istatistiği var Ali abi, paylaştığı her maçta. Ona bakayım dedim. O istatistiğin ilk 5 sırasını veriyorlar. Adam geçme ve deneme, adam geçme denemesi. Hiçbir Fenerbahçeli futbolcu yok listede. Kozlovski 4 kez denemiş. 3 başarılı adam geçmesi var. Kamara ki oyuna sonradan girdi 8 deneme yapmış. 3'ünde başarılı olmuş. Hansen oyuna sonradan girdi. 2'de 2. Maxim 3'te 2. Sorescu 1'de 1. 5 Gaziantep'te oyuncu var. Adam geçme istatistiğinde Fenerbahçe'den dün bir oyuncu bu listeye girememiş ki elinde hani Greenwood gibi bir
0: ama normal var. Sen söyledin bunu.
1: Yani alan bulamadı. Fenerbahçe hareketsizdi.
0: Kimse boşa çıkmadı.
1: Zaten evet. Bu şaşırtmacı. Yani maçı izleyince şaşırtmıyor da genel olarak şaşırtıyor. Hani Gaziantep-Fenerbahçe maçında adam geçme konusunda Gaziantep oyuncular fark yaratmış. Ki Kozlovski de bu arada hani Antep'i çok konuşmadık ama sol kanatta bence çok çok faydalı bir oyuncu. Sorescu sağ kanatta keza aynı şekilde biraz bitiriciliği yüksek olsa bir gol atabilirdi. Kamara geçen yıldan beri dikkat çeken bir oyuncu. Geçen yıl devre arası yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın bile bir ara gündemine geldi. Çok yetenekli ama savruk bir oyuncu o da. Ama Anadolu takımı için çok ideal bir profil. Hani Antep'i de bu arada Orhan Akın da bu vesileyle hakkını da verelim.
0: Kamara'da 2002'liymiş.
1: 2002, 2003'te olsa belki o artı 4'ten kontenjandan düşünebilirmiş. Gaziantep'te o kontenjanda oynatıyor geçen yıl kadroya kattığı için.
0: Parma'dan gelmiş. Hı-hı. Direkt.
1: Dediğim gibi Orhan Ak da bence Antep'le iki maçta çok iyi sinyaller verdi. Bu kadro Radoy ile pek ışık vermiyordu. Göztepe maçında iki yarıdan 4 gol. Her ne kadar Göztepe iyi bir dönemden geçmese de Antep de geçmiyor. 4 gol atmayı başardı. Maçı kazandı. Bu maç oyun anlayışı, özellikle ilk yarıdaki takım bütünlüğü, isteği, mesela Orhan Ak da kenarda futbolcu gibi pres yaptı. O Kerem'in top kaptırdığı pozisyon söyledin. Orhan Ak yönlendiriyor orada futbolcuları. Sorescu'ya gel diyor, yaklaş diyor. Motive ediyor. O da büyük bir efor kenarda ortaya koydu. Kötü sinyaller yok Gaziantep içinde, yani beklentilerin ötesinde başladı Orhan Ak'la Gaziantep.
0: Dün maç sonunda yayıncı kuruluşa röportaj verirken muhabir arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. İşte biz Antepli oyuncularla konuştuk. Herkes takım olgusuna vurgu yapıyor dedi. Orhan Ak'ın da birçok hoşuna gitti. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani takım için koşarsanız takım da size o işi geri verir. Ama bireysel olarak takılırsanız karşılaşmada işler zorlaşır. Bir takım olgusu yaratmaya çalıştığından bahsetti. Oyuncuların mesela geçen hafta içerisinde bayağı iyi çalıştığını söyledi. Hani bir şeyler bekliyorduk dedi karşılaşmada. O beklediğimiz iyi performansı da gördük dedi. Şu an işlerin iyi gittiği belli. Tabii hep böyledir yani, işler iyi giderken çalıştığın yere daha böyle keyifli gidersin. Daha fazla çalışmak istersin. Çünkü öyle bir ilk maç başlangıcı oldu ki Antep için. Hani belki Antep tarihinin en iyi, en farklı 45 dakikasını oynadılar. Hı hı. Göztepe deplasmanında. O büyük ihtimalle takımı çok yükseltti. Yani onun verdiği moralle bu hafta daha iyi çalışan, daha azimli, daha şevkli olan bir oyuncu grubu vardı. Tabii yeni teknik direktör. Dolayısıyla bunlar da etkili. Şimdi işte bunu hemen istikrara çevirmek gerekiyor. Çünkü Orhan Akın bir önceki teknik direktörlük macerası, Eyüp macerası 11 maç sürmüş sadece. Hatta gelmeden önce de ben biliyorsun Antep'le ilgili benzer şey söylemiştim. Yani tehlikeli. Böyle tercihler tehlikeli. Ama şeyden bahsetti. Maxim dedi, bana çok yardımcı oluyor dedi.
1: Maxim sahada da mesela o presi, merkezi kapatan oyunculardan biri. Yorulana kadar evet, çok iyi konsantreydi.
0: Evet. Aynen. Hani zaten çok kaliteli oyuncu. Benim de ligde bayağı beğendiğim isimlerden bir tanesi. Artık o da 35-36'ya geldi ama
1: Beşiktaş'ta da değil mi? Yarım sezon.
0: Bir sene geldi. Covid döneminde geldi. O bir tane bir şey hak vermişlerdi ya.
1: Değil mi?
0: Takımlardan geldi ama olmamıştı. Beşiktaş'ta. Fakat işte Maxim'i, işte Sorescu'su, Kozlovski'si, yani iyi de oyuncuları var hücum hattında. Eğer o istikrarı bulabilirlerse zaten sorunsuz bir sezon geçirirler. Bir de mümkünse zemini Antep'i halletmesi gerekiyor. Zemin hakikaten yakışmıyor. İşte Galatasaray'ın zemininden bahsettik. Zemin problemi son sürat ligde kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor. Hı
1: hı. Peki 8-19 bir ara vaktimiz daha var. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.23 saatlerimiz Gaziantep-Fenerbahçe maçını konuşmaya devam ediyoruz. Dinleyici mesajlarımız var. Yine onları okuyup konu konuyu açacaktır. Karaman Bey demiş ki, sen Kerem'i, Greenwood'u kendi yarı sahanda topla buluşturursan bu oyunculardan faydalanamazsın. Fenerbahçe bu oyunculara hat kıran pası atacak oyuncuyu arıyor demiş. Bu oyuncu şu anda merkezde yok. Fenerbahçe'nin kadro planlamasında Asensio bu işleri yapacak oyuncuydu. Ama o da şu anda sakat. Onun alternatifi İrfan Can Kahveci işte protesto edildi. Dünkü karşılaşmada da yedek kulübesine başladı. O yapabilir. Ama bu merkezden öyle bir şey kolay kolay çıkmaz. Oyuncu işte yapabilecek meziyetleri yok. İsmail'in, Kante'nin ve Genduzi'nin. Hatta dün mesela 3 oyuncu birden tercih edildi İsmail Kartal tarafından. Genelde Genduzi topu ilk çıkaran oyuncu oluyordu Fenerbahçe'de. Dünkü maçta mesela İsmail Yüksel'i orada tercih etti. İsmail de maçı öyle bir başladı ki topu oyuna sokarken hatırlayacaksınız, daha ilk birkaç dakika içerisinde direkt rakibi Halil'e pas verdi. Halil topa dokundu, ayağa kaydı. Kaymasa yine belki pozisyon olmayacaktı ama çok riskli. İsmail'in de geride top kullanımı, o da top kullanma becerisini pek geliştiremedi yıllar içerisinde. O yüzden riskli İsmail'in geriden oyun kuran ilk oyuncu olması. Ben hani Genduzi'yi veya Kante'yi orada İsmail'e tercih ederdim. Acaba İsmail Kartal niye İsmail'i geride, Genduzi'yi önde tercih etti? Taktiksel olarak bir şey olması lazım tabii bizim görmediğimiz. Ama çok bir faydasını gördüğünü düşünmüyorum. Mehmet Ünlü, Fenerbahçe bu kadro yapısı ile hücum oyunu oynayamaz diyor. Çok zor diyor. Takım çok defansif bir yapıya sahip. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda Fenerbahçe iyi gösterebilir bu. Ama ligde oyunu eline alması gereken maçlarda bayağı zorlanacak gibi gözüküyor demiş. Öyle. Öyle gözüküyor. Dün hani bekler de iyi gözükmedi. Hadi orta saha, çok tutucu bir orta saha. Beklerin katkısı. Burada da beklerin kendisinden ziyade İsmail Kartal'ın anlayışını ben daha çok ön plana çıkartırım. Yani dün Mert neredeyse hiç çıkmadı sağ bekten. Hatta zaman zaman oyun kurulumunda böyle üçlü stoper gibi Fenerbahçe dizildi. Mert sağ stoper gibi, Ake sol stoper, Greenwood sağda çizgide tek, solda Archie tek, Kerem içeri girmiş. Bunu tercih etti. Biraz daha dengeli bir yapı istedi. İsmail Kartal sanki ben önce golü yemeyeyim, kalemde gol görmeyeyim de bir şekilde ben Antep'e golü

0: lehine gelişmedi. İsmail Kartal için de işler zor şu aşamada. Vallahi kimi konuşsak Fenerbahçe'de aynı yere bağladık bugün farkındaysan. Kerem için zor, şunun için zor, bunun için zor. Zor yani Fenerbahçe'nin işi gerçekten.
1: Zor tabii çünkü o sezon öncesindeki hava çabuk kaybedildi Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe bunu yıllardan beri yaşayan bir camia. Fenerbahçe bu sarmala girdiğinde bu sarmallardan kolay çıkan bir camiada değil. Fenerbahçe taraftarı da bunu biliyor. Aynı zamanda takıma bakıyor. Takım da pek bir hava vaat etmediği için, pek bir gelecek vaat etmediği için şu an genel bir karamsarlık hakim. Böyle olduğu zaman bizde hemen günah keçisi aranır. Oyunculara bakılır, teknik direktöre bakılır. Bu iş böyle Türkiye'de ne yazık ki. Ama Fenerbahçe'de Süper Lig için süper bir kadro var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Orayı da es geçmeyelim. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz argümanı üzerinden giderse Fenerbahçe taraftarı orada da çok yanılır. Fenerbahçe'nin kadrosu yabana atabileceğiniz bir kadro değil. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu şu an performans vermeyen bir kadro. O performansı nasıl alırım sorusu Fenerbahçe'de asıl sorulması gereken soru. Fenerbahçe kadrosu tekrar söylüyorum Süper Lig için olağanüstü bir kadro. Kadronun derinliği, kadronun mühendisliği tabii ki tartışılır. Fakat bazı tercihlerin yapılması gerekiyordu Fenerbahçe'de. O tercihleri de yaptı Fenerbahçe. Ama bu tercihler %100 hatalı ya da %100 doğru demek de şu aşamada mantıksız. Bu noktada Fenerbahçe'nin hızlı toparlanması gerekiyor. Hızlı toparlanma için de oyunun belli bir seviyeye gelmesi lazım. Şimdi yakın örnek Beşiktaş örneği. Yani Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında oyun olarak şu an ciddi bir fark gözüküyor. Bu nasıl ortaya çıktı? Bu neden ortaya çıktı? Biraz oraya odaklanmak lazım. Eğer Fenerbahçe tekrar ya bizim kadromuz çok kötü, o çok kötü, bu çok kötü, o felaket, bu felaket noktasına gelirse zaten sezonu baştan kaybeder. Bunu ben yıllardan beri anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş taraftarı yaptığında da çok eleştirmiştim Beşiktaş taraftarını. Yani daha sezonun başında bu kadrodan bir şey olmaz, bu kadrodan bir şey olmaz, bu takımdan bir şey olmaz. Bu kadrodan da bir şey olur, bu takımdan da bir şey olur. Fakat işte taşları yerine doğru oturtmak gerekiyor. Eğer Fenerbahçe Süper Lig sınıfında söylüyorum bunu, yani Süper Lig takımları karşısında kadromu yetersiz hissiyatına kapılırsa o zaman geçmiş olsun. Öyle değil. Bunu kabul edelim.
0: Mesela dün konuşulan konulardan biri Cihan Kamer'in bu transferin bitimine birkaç gün kala hani olursa bir kanatlarda oynayan 10 numara U23'ten bir oyuncu alabiliriz. Yoksa kapattık demişti. Hı. Oyuncu da gelmedi mesela. Hı. Fenerbahçe'de. Asensio'nun da bu durumu herhalde o dönemde tahmin ediliyordu. Geçen yılda sakatlık sıkıntıları yaşadığı biliniyordu. Mesela bu bir eleştiri olabilir bence. Bu transfer neden yapılmadı? Mesela hani Miretti'yi alamaz mıydı Fenerbahçe o kontenjandan? Yani o benzer bir profil. Bir isim daha söylemiş miydim acaba Fenerbahçe şu ismi niye gitmedi diye transfer yapmıştı. 10 numara için miydi acaba bilmiyorum. Bence bu yapılabilecek bir eleştiri ama tabii ki dünkü beraberliği ya da oyunu da tabii ki o transfer yapılmadı diye açıklayamazsın. Onlar ayrı şeyler ama bu eleştiri de bence yapılabilir yönetimle.
1: Yapılabilir tabii. Tabii ki yönetimle.
0: Transfer konusunda.
1: Eleştirmek normal. Çok garip değil. Fakat tek bir noktaya odaklanmak bana çok mantıklı
0: geldi. Tabii ayrı, o ayrı yani.
1: Evet.
0: Ona ayrı odaklanacaksın. Sağ için ayrı odaklanacaksın.
1: Full işte yönetim hata yaptı. Hayır. Yönetimin kararları var. Ne kadar hata olup olmadığını beraber göreceğiz. Şu an çok doğru işler yapılmadı gibi gözüküyor genel olarak. Ancak Fenerbahçe takımının 11'i, ilk 11'i artı 13, 14, 15. oyuncusu bu ligde 5 maçın 3'ünde puan kaybedecek kadro mu? Oraya biraz odaklanmak gerekiyor. Yani Fenerbahçe şu an ligde oynadığı maçların %60'ında puan kaybetti. O kadar da değil. Eğer bunu işte sabah o yüzden anlatmaya çalıştım ilk bölümde. İsmail Kartal direkt olarak penaltılarımız verilmediğe bağlayacaksa o zaman mesela çözümü yanlış yerde arıyor. Çünkü teşhis hatalı. Fenerbahçe için. İşte eğer bir

0: amaç düşman yaratmak, Fenerbahçe'yi gene orada kenetlemekse o da doğru değil. Fenerbahçe bunu yıllarca yaptı. Oradan da bir şey elde edemedi. Fenerbahçe biraz daha kendi takımına odaklanıp kendi takımındaki bireysel ve takım performansını yükseltmeli. Nasıl yükseltmeli? Ona kafa yormalı. Doğru parçaları Fenerbahçe yerine koymalı. Şimdi mesela sen ne diyorsun İsmail Yüksek'le alakalı olarak? Mesela geriden top çıkarması bana pek mantıklı gelmiyor diyorsun. İşte Fenerbahçe bu tarz ince ayarları takımda düşünmeli. Semedo'dan mı daha fazla performans alabilirim? Mert Müldür'den mi? Ya da Semedo'nun performansı düşükse nasıl yükseltebilirim? İşte Levent Mercan mı, Archie Brown mu? Hangi maçta hangi oyuncuyu kullanmak lazım? Hangi değişikliği yapmak lazım? Fenerbahçe buralara kanalize olduğunda bu takım zaten ligde yani hangi kadrodan kötü diyeceksiniz Allah aşkına şimdi. Bu kadroya da eğer kötü diye başlıyorsanız o zaman vay halimize.
1: Yok ya,
0: Öyle, öyle
1: kadronun
0: bir durum
1: kötülüğüyle
0: yok.
1: ilgili de bir şey denemez.
0: Bu takım ve bireysel performansla alakalı. Yani
1: Ama
0: Roma maçında da bu kadro oynadı.
1: tabii aynı kadro.
0: Onu da kotardı işte.
1: Genduzi'siz bir de.
0: Evet, o maçı kotardı.
1: Bir de yapılacak bir eleştiri şu an kadro planlamasıyla ilgili. Tam hala gümbür gümbür yapılmıyor da stoperlerine bir şey olduğunda Fenerbahçe'nin orası
0: Ya bunlar haklı,
1: çok
0: bunlar
1: riskli.
0: doğru.
1: Hani
0: Bunlar
1: Opong ve
0: doğru.
1: YTF kalıyor rotasyonda ki
0: Bunlar
1: Opong'u
0: doğru
1: daha
0: eleştiriler.
1: göremedik. İyi de çıkabilir. İyi çıkarsa yine kurtarır ama hani kadroda kalite evet çok iyi ama işte alternatifler, seçenekler sanki biraz daha az gözüküyor. Ona yönelik bir eleştiri var. Peki 8.33 saatlerimiz. İsmail Kartal'ın maç önü ve maç sonunda yaptığı açıklamalar yine dikkatleri çekti. Maç önü pek o toplara girilmez diye düşünüyorduk ama Ali abinin öyle olmadı. Demek ki önceden planlı. Hani bir muhabiri de kendi başına bence de sormamıştır orada. Soru geldi o yaşanan süreçle alakalı olarak. İsmail Kartal da ben bu camianın bir evladıyım dedi. Maç bir birken her şey iyi giderken tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemediği yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal da davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok. Devam ediyorum. Oyuncularım da geri gelmeme çok sevindiler. Zaten birbirimize alışmıştık. Mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz dedi. Yine burada dikkatimi çeken, insanların da dikkatini çektiğini düşündüğüm yine bir şey vurgusu. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi vurgusu. Bence dikkat çekiyor. Maç sonunda da bir kere zeminle ilgili eleştirisi haklı olmakla birlikte dünkü oyunun çok iyi olmamasını zemine bağlamak da çok doğru değil bana kalırsa. Oyuncular demiş ki işte ısınmadan sonra biz burada pas yapamayız demişler. Teknik direktör de tabii ki bunu eleştirebilir. Çözüm odaklı olmak da zorunda. Zeminin kötü olduğunu herhalde dün fark etmemiştir Fenerbahçe. Buna da çalışıyordur. Bir önceki Gaziantep'in maçına iç sahadaki bakıp zeminin ne halde olduğunu herhalde biliyordur. 2 haftada bu kadar kötüleşmemiştir diye düşünüyorum. Buna uygun bir o zaman zemin kötüyse çözüm bulmak da hocanın işi. Eleştirmek de yine işin parçası dediğim gibi olabilir. Haklı, %100 haklı zemin konusunda ama hocanın işi çözüm üretmek. Bence orada yine bir bahaneye sığınma gibi gözüküyor dışarıdan. Şampiyonlar Ligi'ne daha konsantre oluyoruz dedikten sonra İsmail Kartal aynı cümlenin birkaç cümle sonrasında orası ayrı burası ayrı diye bir şey yok. Biz her maça konsantre oluyoruz diyor İsmail Hoca. Ben izledim de toplantıyı sonra videodan canlı izlemesem de. Yine orada bir söylemde şey var. Farklılık var yani bir
0: Çelişki var.
1: çelişki var İsmail Kartal'ın söylediği. Zaten senin söylediğin bu maçta uzatmanın az gösterilmesine bağlaması puan kaybını ya da liderle puan farkının bu kadar açılmasını o da taraftara geçecek bir durum değil. Taraftar zaten farkında uzatmanın az verildiğinin. Herkes farkında. Ama İsmail Hoca'dan bu puan kaybı buna bağlanınca olmuyor. Yani aynı şekilde düşünen taraftar ya İsmail Hoca sen niye böyle şeyler diyorsun der. Çok daha normal değil. Yani yine açıklamalarla ilgili İsmail Kartal bence sınıfta kaldı. Karşılaşma öncesi ve karşılaşma sonrasında zaten oyunla ilgili konuştuk. Bakalım Eyüp maçı neler gösterecek.
0: Şimdi Eyüp maçı herhalde Fenerbahçe için problem olmayacak. Fenerbahçe iç sahada

0: Eyüp'ü mağlup eder. Fakat biraz da şansı yaver giderse, mesela Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un aynı haftada puan kaybettiği bir şey de olabilir. Son haftada olabilir, milli ara öncesi. Ama tersi de olabilir tabii. Yani Galatasaray ve Beşiktaş rakiplerini yenip aradaki puan farkını koruyabilirler. Onu biraz hafta sonu göreceğiz. Fakat öyle bir şansa da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Örnek veriyorum, Fenerbahçe kazandı, 10 puana çıktı. İşte Galatasaray berabere kaldı, 14 oldu. Beşiktaş berabere kaldı, 13 oldu. Çok kaybedilmiş bir şey yok. Moraller yükselir. Bir şey olur Fenerbahçe'ye. Artı bir doping gibi olabilir. Çünkü bu hafta Galatasaray'ın da, Trabzon'un da, Beşiktaş'ın da işi zor.
1: Bakalım, evet, yani Eyüp'ü de tabii çok hafife alıyoruz ama Fenerbahçe'nin bu durumunda bir fırsat olur onlar için de.
0: Çok zor ya. Yani Eyüp'ü izledim ben biraz da,
1: Rize maçıydı değil mi bu
0: çok
1: hafta?
0: çok zor yani işleri. Kolay değil.
1: Peki bir not da yine dinleyicimiz de atmıştı. Benim de notlarım arasında var. Daha önceki programlarda da söylemiştim. O istatistik de devam ediyor. Fenerbahçe hala 66. dakikadan sonra gol bulamadı resmi karşılaşmalarda. 66'dan önce bulduğu son gol de 49. dakikalarda. 49'da gelmiş. İkinci yarılarda gol bulmakta zorlanan bir Fenerbahçe var. Bu maçta da bu seri devam etti. Kalesinde de tabii daha fazla gol gördü. Toplam 3 ya da 4 olması lazım o dakikalardan sonra gördüğü gol, ama attığı gol en geç 66'da gelmiş. Bu da bilmiyorum, dikkat çekti benim de. Dünkü maç, Beşiktaş maçı, Roma maçı, yine benzer bir tablo vardı. Bakalım bu seriyi ne zaman kıracak
0: Dün maç sonunda
1: Fenerbahçe.
0: bir gazeteci arkadaşımız da Fenerbahçe'nin topla daha fazla oynadığı karşılaşmalarda puan kaybı yaptığını, daha az oynadığı karşılaşmalarda kazandığına dair bir şey söyledi. İsmail Kartal bu değişir dedi, hani şu an için öyle olsa da. Geçen gün de bu gol dakikası sorusu sorulmuştu. O da çok bir şey ifade etmediğini söyledi. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum, hani şu an bir istatistik, enteresan bir istatistik ama hemen değişir o.
1: Peki bir araya gidelim. Aradan dönüşte de dünkü maçta öyle çok tartışmalı, hani maçın kaderini etki edecek siyah beyaz bir hata herhalde yoktu diyebiliriz, ama yine tartışılan kararlar vardı. Birkaçını konuşup yorumlarımızı yaparız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.42 saatlerimiz, dünkü karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları kısaca konuşmaya çalışalım. Bakalım kısa olabilecek mi? En çok tartışılan pozisyon 25. dakikada Arda'nın kaleciye verdiği pas ve kalecinin topu tutmakta önce tereddüt edip o da bir geri pas mı acaba diye düşündü. Sonra tuttu. Fenerbahçe oyuncu üzerine doğru müdahale yapınca hakem de devam ettirdi. Herhangi bir geri pas ihlali olduğunu düşünmedi. Bilmiyorum, izlerken herkesin bir fikri oluşmuştur büyük ihtimalle. Ben de izlerken böyle tekrarlara da baktım. Benim için net bir geri pas, bilerek gerice kaleciye oynanmış bir pas değil Arda'nın pozisyonu. Orada açı itibariyle Kerem de sonuçta ayağını uzatıyor. Arda'nın da topu vurabileceği ya da topu oynayabileceği yer, açı yani istikamet sınırlı. Ancak geriye doğru orada oynayabilir. O niyetle topu dürttüğünü, direkt bir kaleciye pas niyeti olmadığını düşünüyorum. O yüzden benim için net bir ihlal yok. Ama mesela Trio da benim gibi düşünmüş. Fakat Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer, Deniz Ateş Bitner gibi isimler en direkt serbest vuruş olmalı demişler. Yani burada 6 hakem, Trio'da 3, diğer saydığım 3, 2'ye bölünmüş durumda. Ben Trio tarafındayım burada.
0: Tartışmaya açık bir pozisyon. Verilebilir de, verilmeyebilir de. Fakat burada ben kalecilerin o riski almaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tartışmadan bağımsız. Sana öyle bir pas geldi. Ayağınla vur. Eğer çok böyle vuramayacağım bir şey değilse, pozisyon değilse. Çünkü işte ne oluyor? Bak, diyorsun ki Trio devam kararı doğru diye yorum yaptı. Ben de öyle düşünüyorum diyorsun ama 2-3 tane eski hakem de orada endirekt serbest vuruş verilmeliydi diyorsun.
1: Aynen.
0: Hakem de çalabilir demek ki.
1: Tabii çalabilirdi.
0: Aynen, o yüzden ben kalecilerin bu tarz durumlarda hiç o riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen çok bariz oluyor. Orada zaten hata yapmıyorlar. Ama böyle arada kalabilecek pozisyonlarda kaleci de o riski almamalı. Ben de izlerken açıkçası biraz daha senin gibi düşündüm. Hani buna vermez diye düşündüm. Ama işte başka

0: fikirler de var eski hakemlerden.
1: Diğer bir tartışmalı pozisyon Skriniar'ın dakikalar 89'u gösterdiğinde kamerayla olan pozisyonu, bir dirsek attı mı, o dirsek attıysa işte sarı kart mı kırmızı kart mı diye. O pozisyonda tabii Kante de var işin içerisinde. Kamara'yı itiyor. Kamara itilince Skriniar'a doğru gidiyor. Trio'ya göre bu bir hani çarpışma. Skriniar'ın herhangi bir dirsek atma gibi niyeti yok. Sert bir çarpışma oluyor sadece demişler. Herhangi bir faul ya da kart gerektirmiyor demişler. Bununla ilgili takip ettiğim hesap özet yapıyor. Genel olarak da böyle diyen çok yorumcu var herhalde. Fırat Aydınus, Muyamin Gezer de benzer düşünmüşler. Bir Serdar Akçer'de galiba gördüm dirseğini de açıyor diye Skriniar orada.
0: Ya, o dirseği gösteriyor Skriniar. Şimdi o dirseği göstermiyor demek bence pozisyonu doğru süzmemek olur. Ha, ama karttır, değildir, devam kararıdır onu bilmiyorum ama Skriniar böyle pozisyonlarda o sertliği vermek için bir dirseğini, bir omuzunu kaldırıyor. Bunu Beşiktaş maçında da yaptı. Beşiktaş maçındaki çok daha netti, barizdi. Bu karşılaşmada da yaptı. O yüzden ben çok masum olduğunu düşünmüyorum bu tarz pozisyonlarda. Hani sadece kendini korumak için yapılmış bir şey değil o. Ben biraz işin içinde kasıtlı olduğunu, belli bir sertlik olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu pozisyonlar çok fazla hani ona ceza olarak dönmedi, sarı kart, kırmızı kart olarak, ama devam ederse sezon içerisinde böyle pozisyonlardan bir tanesinde o dirsek pat diye rakibin suratına da gelip Skriniar kırmızı kart da görebilir. Bence biraz dikkat etmesi lazım. Çok masumane değil hareketleri.
1: Ben de Skriniar'ı bildiğim için orada senin gibi düşündüm. Hani bir niyet, bir şey, o dirseği bir gösterme, rakibe bir mesaj vereyim.
0: Hep yapıyor ama
1: hisseği var gibi. Onu
0: bütün
1: bildiğim için
0: mücadelelerde
1: ben de düşünüyorum ama şimdi sen bir ifade de kullandın. Kendini korumak için mi dedin, bir şey dedin. Hı. Şimdi üzerime böyle biri geldiğinde de ister istemez bir siper alıp bir şey yaparsın aslında. Onu savuşturmak istersin. Hani Skriniar olmasa belki başka bir oyuncu olsa öyle değerlendireceğim. Ama Skriniar'ı az buçuk ben de bildiğim için bilmiyorum, ben de aradayım bu pozisyon için. Hakem de zaten bir şey çalmadı değil mi? Skriniar'la alakalı bir,
0: yok, bir şey çalmadı.
1: Söz konusu olmadı. Abena ile Vedat'ın pozisyonu, ikili mücadele, işte sert yani faul yaptı, tuttu Vedat'ı, tuttu. Sonra Vedat üzerine gitti, böyle yere düştüler. Abena yere düştükten sonra ayağıyla bir Vedat'a bir savurma, fakat tam gelmedi. Onda kırmızı kart olmaz demişler, zaten net bir şey yok Abena'dan Vedat'a doğru. Hani bir niyet var ama uygulama şey yetersiz denmiş.
0: Darbe gelse kırmızı kart ama.
1: Evet, darbe gelse kırmızı kart.
0: Çünkü aynısını
1: bu hafta Foden.
0: Aynen, Foden
1: Bruno Fernandes
0: mücadelesinde oldu. Direkt hakem kırmızı kartı gösterdi. Olurdu. Orada şanslı.
1: Aynen yani, şanslı.
0: Salladı, ayak gelmedi diye. Çünkü çok şiddetine bakmıyorlar orada onun.
1: Ki Foden'inki de yani çok şiddetli değil bence.
0: Değil. Doğru.
1: Açı olarak da Oliver'ın çok süzebileceği bir açı değil. O hareketi görünce evet, şiddetine bakmadan gösterdi. Burada da hani gösterse Mehmet Türkmen çok itiraz edilmezdi diye düşünüyorum. Var karışmazdı diye düşünüyorum. Sonra Vedat da tabii devam ettirince o da sarı kart. Bence doğru. İrfan Can'la Arda devam ettirdi. Birer sarı kart. Bence yerinde. Oradaki
0: Arda'nın kartlar, kafası da ilk yarıda iyiydi.
1: Evet, o da net bir pozisyondu. Onu konuşmadık değil mi? Söylemedik.
0: O da Antep adına iyi bir pozisyondu. Kaleyi bulamadı gene ama
1: evet, çok
0: Arda yapıyordu. O işleri iyi yapıyor duran toplarda.
1: Dün Mehmet Türkmen'in en çok eleştirdiği pozisyon Oğuz'a gösterdiği sarı kart. Onun gösteriş biçimi. Oğuz müdahale yaptı. Faul değil denmiş genel olarak. Ben de katılıyorum. Ama hakem faul dedi, çaldı. Oğuz da normalde çok sinirlenen bir oyuncu değil. Ve ilk defa Oğuz'u bu kadar çileden çıkmış gördüm. Ve haliyle tabii ki o itirazdan sonra kart görmesi gerekiyordu. %100 doğru bir karar ama Mehmet Türkmen'in kartı böyle Oğuz'a sırta dönükken göstermesi hakemlik olarak yanlış olduğu söylenmiş. Hani yüzüne direkt, oyuncuyla yüz yüzeyken genelde öyle olur. Zaten hakemler, Mehmet Türkmen biraz havalı şekilde sırtı dönük kartı göstermiş. Hani FIFA hakemimizin buna uymaması eleştirilmiş dün. Hani maçı çok etkileyen bir şey mi tartışılır. Ama hakemlik raconu böyleyse tabii ki uyması da gerekiyor Mehmet Türkmen. Diğer herkes öyle yapıyorken Mehmet Türkmen'in sırtı dönük göstermesi de hani maç içi bir hata, umarız bundan sonra dikkat eder. Evet. Bu tarz ufak şeyler. Şimdi hani

0: bu kadar az tartışıldığı bir maçta Mehmet Türkmen zaten mimli bir hakem. Dün belki Mehmet Türkmen değil, hakem yorumcudan tuttuğu bir hakem olsa bu kadar üzerinde durulmazdı diye düşünüyorum. Mehmet Türkmen'in ekstra dikkatli olması lazım.
1: Öyle.
0: Bence.
1: Ama mesela bunlar gene işin biraz ABC'si olmuyor mu Mert?
0: Basit zaten tabii ki.
1: Yani mesela
0: o fırsatı vermemesi lazım yani bu yorumcularda.
1: FIFA hakemin de oraları iyi kotarması gerekiyor. Tabii, yani onu unutmamak lazım. Haklısın söylediklerinde. Ama
0: hep bunu yapmıyor mesela Mehmet. Demeye çalışma. Kaç yıldır maç yönetiyor. Hiç bu eleştiri geldiğini görmedim ben Mehmet Türkmen'e.
1: İşte hakemlikte oyunculuk gibi yani konsantrasyonun hiçbir an düşmemesi gerekiyor. 90 dakika boyunca full konsantrasyonla devam etmek gerekiyor. Çok zor bir iş. Fakat böyle. Yani bütün maçı iyi yönet. Bir pozisyonda hata yap. Ondan sonra eleştirilirsin. Hı hı. Yapabileceğin bir şey yok. Yani bunu hakemlik mesleğini seçen herkes adı gibi biliyor. Türkiye'de zaten direkt mercek altındasın. Müthiş zor Türkiye'de. Avrupa'da hakemlik yapmak mı? Türkiye'de hakemlik yapmak mı? Herhalde 10x falan fark vardır diye düşünüyorum ben her anlamda. O yüzden de olabiliyor böyle.
0: Bu karşılaşmada Varda da yine o Beşiktaş maçındaki yabancı var. Hmm. Vardı ama onluk bir şey olmadı bu sefer. O
1: gol maçta olmadığı için iptal edemedi.
0: Oo. Güzel.
1: Gol olsaydı belki iptal etmeye çalışırdı ama güzel. Gol olmayınca bu maçta iptal edecek bir şey bulamadı.
0: Bir şey bulamadı. Aynen. Doğru bak güzel. Güzel dedin. Güzel espri. Onluk bir şey olmadı. Bu da bu sezon en çok konuşacağımız şeylerden biri. Gelen varlar minimum iki maç için geliyorlar ve ilk maçta hata yapmalarına rağmen, bariz bir hata olmasına rağmen ikinci maçta da görev alıyorlar. Tersi bir uygulama henüz duymadık. Hani ilk maçta çok kötü varlık yaptı. Biz ikinci maçı yönettirmiyoruz, geri gönderiyoruz diye bir şey ben görmedim şu ana kadar. Belli ki böyle gidecek yani. Bu hakem hata da yapsa yapmasa da o ikinci maç, üçüncü maç hatta zaman zaman aynı haftada yönetecek. Bakalım kadrolu varlar sanki oluşmaya başlandı. Bir eleştiri daha gelmiş şeye. Ne? Mehmet Türkmen'e.
1: Neymiş?
0: Vedat'ın o Abena ile pozisyonunda elinde kartla tartışmaları izlemesini eleştirmişler. Kart en son cepten çıkar ve gösterilir.
1: Yok.
0: Denmiş.
1: Ona çok katılmıyorum. Öyle bir şey yok.
0: Ben hakemlik raconu, hakemler demiş abi bunu.
1: Tam hakemler demiş de yani en son çıkartılır gösterilir diye bir şey yok. Sonuçta İngiltere Premier Lig'de daha önce ben defalarca gördüm. Yani hakem kartını çıkartıyor. Hatta oyuncuya yaklaşırken kartını çıkartıyor. Oyuncu da kartı görüp sakinleştiğini defalarca gördüm. Burada da anlattım. Hı hı. Bence o direkt öyle bir racon değil.
0: Yani diğer Mehmet Türkmen'inkine göre ben de daha çok görmüşümdür diye düşünüyorum.
1: Tabii canım yani söyleyeyim. Görmüş herkes görmüştür. Yani kartını çıkartır sakince hakem. Ondan sonra hatta oyuncuya konuşup ondan sonra kartını oyuncuya gösteren hakem görmediniz mi hiç? Hı hı. Hani oyuncu anlatıyor bir de ondan sonra böyle sakince kartını gösteriyor. Zaten benim en övdüğüm kart gösterme biçimlerinden biri o yani. Suratına böyle şeyde ne derler, pişti de vurur gibi şey yapacağını, yapıştıracağına kartı çıkar, oyuncu görsün. Cezasını ne çekeceğini görsün. Sen sakin hareket et. Oyuncu da en azından sana o kadar fazla tepki vermesin. Bence bu doğru bir eleştiri olmamış.
0: Mehmet Türkmen'in dediğim gibi şeyi geçen sene çok maç yönetmesi, prens olması MHK'nin biraz torpilli olması hani tabiri caizse torpilli olduğu düşünülmesi kamuoyunda, hakem kamuoyunda pek karşılığı yok Mehmet Türkmen. O yüzden her hareketi mercek altında çok net yani işi çok zor Mehmet Türkmen'in. O yüzden bu eleştirilerde çok ben de şaşırmıyorum. Son bir not olsun, maçı da artık kapatalım yavaştan. Bugün bayağı da konuştuk. Faul sayılarına eminim dikkat etmişsindir.
1: İlk yarıda Fenerbahçe'nin faali yoktu.
0: Koskoca ilk yarıda Fenerbahçe'nin faali yoktu. Hı. Ki Antep tehlikeli geldi.
1: Antep'te galiba 5 faul yapmış ilk yarıda. Öyle hatırlıyorum ben.
0: 5'ten fazla bence.
1: 5
0: mi? Bakayım.
1: Fazla mı?
0: 5'ten fazla. İkinci yarı 8'e 8. Bu arada sadece ikinci yarıdaki faul sayıları 8'e 8. İlk yarıya da hızlıca bakayım. 8'e 0.
1: 8'e 0 bayağı fark var.
0: Antep 8 faul yaparken Fenerbahçe faul yapmamış. Yapabileceği, sert oynayabileceği bir maçtı ki orta sahası da sert. Hani defansif bir orta saha ama Şikriyar da takımda ilk yarıda hiç faul olmaması da iyi bir gösterge değil bence Fenerbahçe için ya. Ben

0: sevmiyorum faşist giden yerleri. Hani Barcelona değilsen, ki Barcelona bile geriye dönüşlerde hani faul yapıyor durdurmak için. Yapman lazım faul, yani mücadele ettiğini göstermen lazım. Faul de bir göstergesi bence. Sıfır abartı.
1: Katılıyorum.
0: Daha böyle, çünkü oyun da iyi değil. Bak oyun iyi olsa sıfıra kimse takılmaz, ama oyun kötü. Bir reaksiyon bekler insan. Bir mücadele. İkinci yarı geldi. Gerçi ikinci yarı 8 faul. Ama ilk yarı ki görüntü pek iyi değil Fenerbahçe için dedik. 8.55 saatlerimiz artık, dediğim gibi Fenerbahçe defterini şimdilik kapatalım. Reklam arasına gidelim. Aradan dönüşte de sıcak gündem şu anda Trabzonspor. Trabzonspor'daki teknik direktör konusunu konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor bu hafta sonu Konyaspor deplasmanından puansız dönmek durumunda kaldı. Hüseyin Hoca ile birlikte ikinci maçtı. Ama ilk maçtaki o görüntüden çok uzak bir Trabzonspor. Çok kötü bir oynanmış ilk yarı. İkinci yarı kısmen baskı, ama gole yeterli olmadı o baskı ve Trabzonspor şimdi Galatasaray maçı öncesi hoca arayışlarını hızlandırmak durumunda kaldı. Geçen hafta boyunca biz Trabzon'la ilgili hoca haberi öyle görmedik, ya da belki de dikkatimizi çekmedi, ama gördüğümüzü de düşünmüyorum. Ne zamanki maç kaybedildi, oyun da kaybedildi, yani oyun da pek iyi gözükmedi, Trabzonspor'daki hoca gündemi hemen yoğunlaştı. Dün gün içerisinde iki adaya kadar düşünmüştü. Pioli, Stefano Pioli, İtalyan hoca, yabancı olarak en güçlü adaydı. O da en son Fiorentina'da görev alıyor. Geçen yıl göreve başlıyor ama Kasım'da 14 maç sonunda görevine son veriliyor. Ondan önce bir Al Nassr macerası var. Orada da tam bir sezona yakın kalmış Pioli. O gündemdeydi. Diğer aday da yerli olarak Şenol Güneş. Şenol Güneş'in de kaçıncı dönemi olacak diye sana bir uzman sorusu sorsam.
1: 5 dediler ama.
0: Benim gördüğüm 6.
1: 6 mı?
0: Mark'ta göre. 88-89 sezon da gözüküyor burada teknik direktör olarak. Hmm. 93-97 arası. 2005 yılı içerisinde 29 maç. 2009-2013 arası. Ve 2024-25'te en son görev alıyor. Fatih Tekke'de de bir futbol direktörü, bir kulüp içinde görevi vardı ama o da geçen sezon son itibariyle bitmiş gözüküyor burada. 6. dönemine hazırlanıyor. Teknik direktör olarak, yardımcı olarak da görev aldığı dönemler burada önümde açık. İki farklı dönemde de yardımcılık yapmış Şenol Güneş. Senin artık bu tekrar tekrar gelen hocalarla ilgili görüşlerini biliyorum ben. Dinleyiciler de eminim biliyordu. O yüzden Şenol Güneş'e pek sıcak bakmadığını düşünüyorum.
1: Şenol Hoca'yı çok severim ama çok da beğendiğim teknik adamlardan biridir, ama bence yeter artık. Yani bu kadar fazla tekrara gerek olmadığını düşünüyorum. Artık hocalar da belli bir yaşa geldiler.
0: Şenol Güneş şu an 74 yaşındaymış.
1: Evet. Bir de bu tarz gelmek de hoş değil mesela Şenol Güneş için. Yani Şenol Güneş'e bu yaşta güvenecekseniz, takım teslim edecekseniz, sezon başında onunla beraber planlamayı yaparak, onunla beraber belli ölçüde transferleri yaparak girmek daha doğru. Hocanın da işi bu şekilde daha zorlaşıyor. Çünkü geldiği noktada büyük ihtimalle bazı oyuncularla bir çatışma yaşaması muhtemel. Bazı oyuncuların pozisyonunu kaybetmesi muhtemel. Oralardan tartışma çıkması muhtemel. Transfer istemesi muhtemel. Onu da çok doğru bulmuyorum bu tarz artık çok kariyerli olan, çok iyi işler yapmış hocaların böyle durumlarda takımlara gitmesi de bana son dönemde pek mantıklı gelmiyor. Tekrar söylüyorum, yani Şenol Güneş'le çalışabilirsiniz ama onunla beraber yapacağınız bir planlama sonunda çalışmak başarı için biraz daha doğru olur kanısındayım.
0: Peki böyle durumlarda da takımı, kulübü bilen bir yerli de avantaj değil mi yabancı?
1: Tabii ki avantaj. Hani, tabii ki avantaj.
0: Ama artılar eksiler.
1: O işim sadece Şenol Güneş değil. Hani sadece tekrar Şenol Güneş'e işte, ya da Fatih Terim'e, işte zamanında Mustafa Denizli'ye sürekli böyle geri dönmeler bana çok mantıklı gelmiyor. Ama bu hani direkt olarak da karşılığı olan bir düşünce de olmuyor.

0: Olabilir. Yani Şenol Güneş'i seçersiniz, adam başarılı olur. Onunla çok fazla bir şey diyemem. Ama ben prensip olarak artık böyle tekrarlardan biraz sıkılmış durumdayım.
1: Pioli o zaman kalıyor adaylardan diğeri. Pioli 60 yaşında, dediğim gibi son iki dönemi Fiorentina, Al Nassr. Al Nassr dönemi de pek iyi değil beklentiye kıyasla. Ondan önce Milan en tabii iz bıraktığı dönemlerden biri. Milan'ı şampiyon yaptı 2021-22 sezonunda. Onunla anılan bir hoca. Daha önce Inter'i çalıştırmıştı. Hani büyük takım tecrübesi var. Inter, Milan, Al Nassr kendiliklerinde şampiyonla oynayan takımlar.
0: Milan'la şampiyonluğu da var.
1: Evet. O yüzden mantıklı bulanlar da çoğunlukta Şampiyonlar Ligi tecrübesi olması,
0: Ya dün
1: Avrupa
0: seninle çok
1: tecrübesi olması.
0: kısa konuştuk. Mesela Pioli'yi seçer misin? Tabii ki seçersin. İyi bir teknik direktör. Fakat Pioli buraya geldiğinde çok yalnız kalır diye düşünüyorum. Yani Pioli'yi bayağı destekleyecek. Artık ona bir idari menajer mi dersiniz? Takım menajeri mi dersiniz? Futbol aklı mı dersiniz? Sportif direktör mü dersiniz? Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim ben. Bu yabancı hocaların biraz daha başarılı olması için. Bunu sadece Önder Özen, Italiano örneğinden çıkarak söylemiyorum. Genelde böyle biraz düşünün. Gerçekten o teknik direktörü besleyecek birine ihtiyaç var. Yani ülkeyle alakalı olarak, ligle alakalı olarak, kulüple alakalı olarak, oyuncularla alakalı olarak. Öyle bir profile bence kesin bir ihtiyaç var. Trabzon'da var mı öyle bir profil? Onu tam bilemiyorum.
1: Mesela Abdurrahim Albayrak tarzı bir profil kastettiğine yakın mı, yoksa illa
0: Ya biraz daha tabii işin
1: profesyonel?
0: teknik tarafını daha iyi
1: Tabii anlıyorum.
0: anlayan bir profil
1: Tamam.
0: daha iyi olacaktır.
1: O zaman bir futbol direktörü,
0: Ama
1: yani menajer, idari menajer de değil
0: yani
1: sadece.
0: idari menajer de olabilir. Hani idari menajer çok kaliteli bir adamdır. Hani onu da yapabilir. Ama bu illa bir kişinin de olmasına gerek yok. Ama ben böyle zor bir ligde, çok zor bir futbol ikliminde bir tane hocayı, yabancı bir hocayı getirip böyle hadi bizi başarılı kıl, çok zor bir formül gibi gelmeye başladı bana. Eğer hoca desteklenmezse. Hocayı böyle biraz pamuklara sarmak gerekiyor. O mücadeleyi vermesi kolay değil. Hele büyük takımda çok büyük kavgalar dönüyor. Çok büyük tartışmalar oluyor ve çoğu da tartışmaların boş. Yani oradan da kafayı kaldırıp kendi işine odaklanmak, kamuoyunu yönetmek, kulübü yönetmek, oyuncuları yönetmek, tek başına hiç buraları bilmeyen bir hocanın kotarması zor bir iş diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben mi çok abartıyorum ama
1: Doğru.
0: ya
1: Sen bu söylediğinde benim aklıma...
0: buradaki yani futbol iklimi gerçekten çok sert.
1: Aynen.
0: Çok sert ve hiçbir şey bilmeyen bir adama hadi bakalım bizde Salah var, gel bizi kurtar. Biraz eksik kalıyor kanaatindeyim. Eğer Trabzonspor'da hani böyle bir yapılanma varsa, Trabzonspor yabancı bir hocayı iyi destekleyebileceğini düşünüyorsa, o zaman bunlar kötü hocalar değil. Zaten gelen hocaların, tercih edilen oyuncuların çoğu da kötü değil. Onu da bir süreden beri seninle konuşuyoruz. Yani kalite konusunda getirdiğimiz yabancıların kalitesi konusunda çok büyük sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi Pioli'ye kötü teknik direktör diyemezsin. Ayıp olur. Ama başarı için belli şartların da herkes için oluşturulması gerekiyor. Zaten zamanla alakalı çok büyük sabırsızlığımız var. Hani öyle bir ben sana takım verdim, hadi sen takımı kur. Öyle bir dünya yok. Yani Italiano şu 5 karşılaşmada İsmail Kartal gibi 7 puan toplasaydı, yani şu an İtalyan'a yerine büyük ihtimalle başka teknik direktör isimleri geçiyordu Beşiktaş'ta. Aradaki farkı inanın bana o 5 puan şey yapıyor. Yani şu an İtalyan'ın olduğu pozisyon o İsmail Kartal'dan aldığı 5 puan fazla. Başka bir şey değil. Oldu da işler Beşiktaş için iyi gitmedi. O 5 puan alamadığını düşünün. Şu an milli arada Beşiktaş'ın başına kim olarak kim gelir diye konuşulurdu. Başlarlardı. Zamanla ilgili bu kadar problemimiz varken iş dönüyor dolaşıyor. O yabancı hocayı nasıl destekleyeceğine geliyor benim gözümde büyük takımlar için. Anadolu takımları biraz daha o şeye sahip, o toleransa sahip, bu kadar yüksek baskıda değiller. Ama diğer tarafta yerli hoca havuzu da Trabzonspor'un istediği seviyede değil şu an. böyle direkt olarak güvenebileceği hoca işte Abdullah Avcı olabilirdi. Onunla alakalı pek taraftarın mutlu olduğunu söyleyemem. Şenol Güneş daha doğal bir tercih, daha garanti bir tercih. Ama artık o da hani kaçıncı sefer gelecek de ne yapacak düşüncesi zaten fazlasıyla var. Bu noktada Trabzonspor işte bir yabancı hocaya doğru gidebilir. Sen arada bir şey söyledin, ismi cismi bilinmemiş bir yabancı olabilir. Onu espri mi yaptın?
1: Yok, espri yapmadım. Dün Yunus Emre'sel, Hasan Tuncel, Yunus Emre'sel şu anda aldığım bilgi yansıyanların dışında bambaşka bir isimle de yol alındığı yönünde. İsmi henüz bilmiyorum ama görüşmeler oldukça ilerlemiş diyor.
0: Akla şöyle geliyor hemen, 39 yaşında bir Alman. Değil mi? Böyle söyleyince.
1: Boşta tabii. Mantık
0: 39 yani. Yaşında bir Alman hemen insanın ilk aklına gelen oluyor. İsmi, benim, ismi bilinmemiş bir teknik direktör değil.
1: Hiçbir şey canlanmamıştı senin gibi.
0: Canlanmadı.
1: Hasan Tuncel de Ertuğrul'dan sürpriz bir teknik direktör hamlesi yapabilir. Görüşten yeni bir isimle önemli mesafe kat edildi. Bu isim sır gibi saklanıyor denmiş. Mesela benim de hasta olduğum şeylerden biri bu. Hani bir isimle mesafe kat edildiği biliniyor ama kim olduğu bilinmiyor. Gerçekten bilmiyorlar mı, basına sızmasın diye yazmıyorlar mı? Bana hep şey, sanki biliyorlar da böyle söylüyorlar gibi geliyor.
0: Olabilir.
1: Hani nereden biliyorsun onu ki bir mesafe kat edildi mesela? Birinden çıkmış demek ki
0: tabii
1: bu.
0: Tabii canım.
1: Hani çıktığına göre biliyor olman lazım.
0: İhtimalle söylememelerini rica ediyorlar.
1: Ama mesela bu haberin çıkması da garip. Bu yönetimin işine mi yarıyor bu haber çıktığında mesela? Bu haberi niye sızdırıyor? Hadi yönetimden sızıyordur çünkü. Eğer samimiyse muhabirler, ismin kim olduğunu bilmiyorlarsa isimden, menajerden sızmıyordur. Yönetimden, yönetime yakın kaynaktan sızıyordur. Yönetim niye bunu sızdırma ihtiyacı hissediyor mesela?
0: Belki biraz daha zaman kazanıyor olabilirler böyle bir hamleyle.
1: Vallahi yıllardır bu işin içindeyim de çözemedim şu dengeleri.
0: Sen buna takıldın, ben de kime takıldım?
1: Kime?
0: Guardiola'ya.
1: Ha, ona da geleceğiz. Tabii. Ona da geleceğiz. Geldik hatta. Sen istiyorsan söyle, Ertuğrul'dan dün TVNET'e konuşmuş. Conte ile görüştük diyor. 25 milyon euro istedi. İlerlemedik bile. Guardiola ile de görüştük. Para konuşmadık. Önümüzdeki yaz belki görüşebiliriz. Bu sezon aileme söz verdim, çalışmayacağım demiş.
0: Zaman kaybı. Zaman kaybı. İki teknik direktörle de Trabzonspor'un görüşmesi zaman kaybı. Guardiola'yı ikna edebileceğini mesela kim düşünür?
1: Şey diye kaynatabilirlerdi ya, Barcelona renkleri, bordo mavi.
0: Anladın mı? Yani işte mizaha doğru gidiyor. Yani Guardiola'yla görüşmek zaman kaybı, kusura bakmayın. Ve biraz şov. Ve biraz şov, hatta iyi bir şov da değil. Çünkü Conte ile Guardiola'yla görüştük. Gelen hoca kim? Bir tane şimdi no name hoca gelirse o zaman ne alaka denecek? Ben derim. İkinci konu Conte konusu. Ya Conte'nin o kadar para isteyeceğini ben sana söyleyebilirdim. 25 demezdim ama 15 ile 20 arası bir şey ister. Acayip de transfer ister diyebilirdim.
1: Bir de sezon başlamışken transfer sonu bitmişken de gelmez.
0: Ya Conte'nin klasiği yapmıyor bunu. Mesela Conte de zaman kaybı. Kusura bakmayın ama öyle. Bunlara gerek yok mesela. Yani Trabzonspor'un başkanının hani bunları ne amaçla yaptığını ben anlamış değilim. Yani doğru toslayacağı belli bu iki teknik direktör konusunda. Hani bu iki teknik direktörle görüşmüş olmak Trabzonspor'a ne kattı?
1: Başkana,
0: başkanın imajını daha mı iyi hale getirdi?
1: Belki.
0: Trabzonsporlu taraftarların gözünde. Bence hafiften dünya futbolunu takip eden bir Trabzonsporlu taraftar da bu işin olmayacağını biliyordur. Tahmin ediyordur. Etkilenir mi? Hani başkanın Guardiola'yla görüşmesinden olmayacağını bile bile. Yani Guardiola gelecek sene görüşebiliriz derken kibarlık yapıyor. O yüzden ben anlamsız buluyorum bu tarz hareketleri. Enerjiyi buraya harcamamak, zamanı buraya harcamamak gerekiyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim dedim, içimde kalmasın.
1: Doğru, güzel dedin.
0: Üzgünüm.
1: Öyle ama yani sana da bunu bir en son biz Beşiktaş'ın hoca adaylarında senle
0: evet,
1: konuştuk. Ama mesela orada konuştuğumuz isim kimdi şimdi hatırlamıyorum da, Guardiola ve Conte kadar olmayacak bir isim miydi gittiği Beşiktaş'ın? Filipe Luis miydi? Filipe Luis.
0: Oydu.
1: Filipe Luis'di sanki. Filipe Luis yani bu isimlere göre
0: on,
1: daha
0: on
1: Portekiz'e gidildi galiba. Luis miydi ya?
0: Oydu ya. Oydu galiba.
1: Amorim falan değildi herhalde.
0: Oydu. Luis'di. Filipe Luis'di galiba.
1: Mesela ben onu hani olabilir demiştim. Hani boştaysa getirebileceğim bir isim. Hani sen biraz daha zaman kaybı olarak değerlendirmiştin yine. Ama bu isimler gibi değil şimdi. Filipe Luis getirilebilecek doğru bir isimdi. Yani ona gitmek bence fena bir fikir değildi ama bu gerçekten abartı. Bir de başkanın artık şeyi de rotası da başka bir noktaya gidiyor gibi şu anda Salah transferle birlikte. Hani hocada da Guardiola Conte şu anda hani boştaki isimlerden en iyi ikisi.
0: Ya bakın ben şunu iddia etmiyorum. Conte Trabzon'a gelmez demiyorum. Ama mevcut durumda şu an getiremezsiniz diyorum. O farklı bir şey. Yani
1: Conte gelmez de bu arada.
0: Hayır, Conte ile bağlantıyı kurarsın, anlatırsın. Transfer bütçeni söylersin, hedeflerini söylersin. Belki ikna etme şansın var ama onu sezon başında gelecek ve kendi transferlerini yapacak bir şekilde çok iyi bir bütçeyle hem vereceğim bütçeyle hem transfer bütçesiyle ikna etme şansın var. Yani 5 hafta başlamış birlikte Conte'yi getirme şansın yok. O yüzden zaman kaybı olarak nitelendiriyorum. Guardiola zaten bambaşka bir hikaye. Yani o boşu boşuna yapılmış bir şey. Bunları anlayamıyorum ben. Ama Ertuğrul Doğan'ın da buna ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Yani Ertuğrul Doğan mesela bunları yaparak kendi saygınlığını arttırmadı. Tam tersi Trabzonspor'un büyükler, üç büyükler ne yapmıyorsa tersini yaparak ve doğru yaparak Ertuğrul Doğan'ın saygınlığı arttı. Ki Ertuğrul Doğan da çok böyle bıçak sırtı giden bir başkandı. Çünkü çok hatalı kararlar verdi. Seni getirdi, senle beraber transfer yaptı, seni 5. haftada gönderdi, beni getirdi. Benle beraber transfer yaptı, beni gönderdi, başkasını getirdi. Yani Ertuğrul Doğan'ın 3 teknik direktörü böyle gitti. Ondan sonra yavaş yavaş doğruları yapmaya başladı. Doğruları yapmaya başladıktan sonra Trabzonspor eşik atladı. Şimdi ne hikmetse yapmaması gereken her şeyi başkan büyükler gibi yapmaya başladı. Ya yani bu değil Ertuğrul Doğan'ı Trabzonspor taraftarının konumlayacağı yer. Yani Trabzonspor taraftarı tekrar söylüyorum yani biraz takip eden herkes bu isimlerde doğru toslayacağını biliyordur. O zaman bu beyhude çabayı ben anlayamıyorum.
1: Şu an boştaki hocaları bir sayayım mı sana? Dün birini andık, Thomas Frank. Hı hı. Mesela olur diye der misin Trabzon'a?
0: Zor.
1: Nagelsmann. Hı hı. Olabilecekleri sayacağım, hepsini değil. Ya da hepsini de sayabilirim. Deschamps, Southgate. Mesela Southgate hala boşta. Roberto Martinez. Hmm. Boşta olanlardan biri. Tudor. Bir ara dinleyiciler mi? Birileri yazmış Tudor olabilir mi Trabzon'a diye. Ronald Koeman. Hollanda'da en son değil mi çalıştı? Thiago Motta. Hmm. O da boşta. Sean Dyche. Ama olmaz herhalde.
0: Sean Dyche hocam gelmez ya.
1: Eddie Howe. Newcastle'dan sonra boşta. Vitor Pereira bir ara konuşuldu. Boşta. Rudy Garcia şu anda boşta. Olabilecek adayla. Kasper Juhlmann. Danimarka'nın ve Leverkusen'in eski hocası. Fas'ın hocası Regragui eski hocası.
0: Bayağı iyi hocalar dışarıdaymış ya.
1: Conte boşta şu anda. Palladino İtalyan çalıştırıcı şu anda boşta gözüken. Bu Transfermarkt'ta ilk sayfadaki isimler. Bielsa'yı falan artık söylemeyeyim. Bielsa olmaz bu saatten sonra. Marcelinho Solak bir yere elde çalıştı. Adı Trabzon'da.
0: O galiba gitti Mert. Galiba Ekvator milli takımına gitti.
1: Ekvator açıklandı da yok.
0: O değil mi? Marcelino değil mi? Yanlış
1: mı? Sabah karşı açıklandı o. Gördüm de dur bakayım. Çok değişik bir isim gitti ya.
0: Ben yanlış bir şey yaptım. Bakacağım işte ben sana söyleyeyim.
1: Haberi ben de gördüm de Marcelino diye aklıma kalmadı. Sen doğrusunu söylersin. Hasan Yudul. O da bir yıldır neredeyse futbol takımı çalıştırdı.
0: Gallardo gitmiş.
1: Marcelo Gallardo.
0: Gallardo gitmiş doğru.
1: Aynen. Ernesto Valverde şu anda boşta. Ya aslında bayağı aday var yabancı getirmek var istediğinde. Önemli de adaylar. Yerli olarak çok fazla yok. Şenol Güneş ve şu anda Abdullah Avcı diyoruz. Arda Turan olmayacağı açık. Sergen Yalçın bir ara konuşuldu ama zannetmiyorum olacağını. Bu Trabzonspor'daki herhalde bu isimlerden farklı, az önce saydığım yabancılardan farklı bir yabancı gelmez diye düşünüyorum. Yani o sürpriz isim, sen yani genç bir Alman dedin.
0: Bakış açısı öyleyse gelmez.
1: Yani bu markalardan
0: tabii
1: biri
0: yani
1: gelir.
0: Eğer böyle hani illa bir isim teknik direktöre gidelim düşüncesi varsa gelmez.
1: Mesela senin dediğin 38 yaşında Sandro Wagner. Alman, boşta olan bir teknik direktör. Şimdi önüme düştü. Sergio Conceição'yu saymadım. O da olabilir. O da marka sayılabilir yani. Marka bir isim. Bayağı da varmış ya hoca.
0: Belki burada Salah faktörünü düşünüyor olabilirler.
1: Onu yönetecek bir
0: evet, hani
1: hoca.
0: Salah'la beraber bu takımı yönetebilecek bir teknik adam, biraz daha tecrübeli olması gerekebilir. Olabilir, doğru. Ama teknik direktörün tabii oluşturacağı takımı, yapacağı iş daha önemli. Yani bir de motivasyonu çok önemli. Çıkış arayan bir hoca olması, buraya bakış açısı daha önemli bence. Fakat senin bu saydığın adaylar daha olası gözüküyor. Mesela Pereira ismi gündeme geldi mi?
1: Hı hı.
0: Trabzon'da yazıldı mı?
1: Yazıldı. Bir de Pereira yazıldı bir ara. Evet. Ama son günlerde işte iki aday, Pioli ve Şenol Güneş üzerinden gidildi. Ondan başka üçüncü bir aday var deniyor. Bakalım.
0: Pereira'da böyle şeyi hoş mesela. Onu seviyorum Pereira'da. Güvendiği oyuncunun yaşına, kariyerine bakmadan oynatması. O benim çok hoşuma gidiyor. Öyle bir cesareti var Vitor Pereira'nın da.
1: Belki Trabzon altyapısından bir cevher
0: evet,
1: çıkarıp.
0: Evet, yani bakıp hani eğer Mert iyiyse Mert oynar diyor. Ve pek arkasına bakmıyor ondan sonra. O bence iyi bir özellik teknik direktörde. Biraz da bir şeyi de var. Pereira'nın bir inatçı tarafı da var. Onu da biliyoruz. Ama genel olarak bence o mesela olabilir. Senin söylediğin o hani ligi tanıma bilme işini biraz daha tabii kısaltıyor bayağı bir. Gittiği takımlarda da kısa sürede etki gösteren bir teknik adam. Onu da unutmamak lazım. Gittiği anda etki gösteriyor. Mesela Wolverhampton'a gitti. Mucizevi bir şekilde ligde kaldı. Ondan sonra doğal olarak devam ettiler. Bir sonraki sezonda.
1: Çok kötü başladı.
0: Ondan sonra felaket başladı. Nottingham'da benzer işi yaptı. Orada da çok iyi bir yükseliş yaşadı. Orayı da ligde tuttu. Ondan sonra gene devamı gelmedi. Böyle kısa süreli doping olarak yani ne olacak? 7. haftayla 23. hafta arası Pereira'yla çalışacaksın. 23. haftadan sonra başka bir teknik direktör bulmak zorunda kalabilirsin. Bu işin şaka tarafı ama onun da bilmiyorum hani motivasyonu nedir ne değildir. Nereden teklif bekliyordur. Çünkü Premier Lig'de de sonuçta bir isim yaptı. Belli bir şeyi var. Oradan da hala bir fırsat kollamak da isteyebilir. Burayı da biliyor. Burayı da yakından tanıdığı için ikna etmek, onu anlatmak çok zor değil. Öyle bir avantajı var. Yani sıfırdan her şeyi anlatmak zorunda değilsin.
1: Aynen.
0: Adam biliyor burayı. İki ayrı dönemde çalıştı. O da bir bence fena bir aday değil.
1: Onun da dezavantajı herhalde Fenerbahçe'de çalışmış olması, Trabzon'a gitmeden.
0: Çok önemsemezler ya. Çok bence müthiş önemsenecek bir durum değil. Yani bak, herhangi bir Trabzonspor maçında Trabzonspor'a karşı saygısızlığı oldu mu?
1: Bilmiyorum. O şeyler sonra çıkıyor arşivden de bilmiyorum. Şu an
0: doğru, o yüzden düşmedi. Ben de sana sordum. Benim de aklımda ama direkt böyle kalan bir şey yok. Eğer öyle bir net terbiyesizliği Trabzonspor'a karşı söylemleriyle ya da hareketleriyle yoksa o zaman ne olacak? Çalışsa ne olacak yani Fenerbahçe'de?
1: Peki 9.21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
1: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı aynı seviyede. Dün de 77.485 dolardı. Akşam saatlerinde 79.500'e kadar bir
0: evet ya, adım adım yükseldi. Bir anda tekrar
1: sonra
0: eski seviyesine geri geldi.
1: Adım adım 77.400 seviyelerinde, TL olarak da 3.766.721'de.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
1: 9.26 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'la ilgili teknik direktör konusunu konuşuyorduk. Bilgiye dayalı mı yazmış bir dinleyici bilmiyorum ama o sır gibi saklanan isim Metin Diyadin demiş. Metin Diyadin olsa bayağı şaşırırım. Bu kadar Guardiola, Conte dendikten sonra Metin Diyadin, hani çok beğeniyoruz Ali abiyle ikimiz de. Ben çok sevinirim Metin Diyadin adına. Çok gerçekten sevinirim. Ama çok tutarlı bir hamle olmaz. Gerçi yöneticilerin işi de bu. O hamleleri açıklamak. Ekonomistlerin de, siyasetçilerin de yaptığı bu. Mert Uludağ'ın da bir şekilde açıklar da belki Trabzon için çok daha iyi olur gelecek bir yabancıya göre, ama süreç hani Conte, Guardiola, hop Metin Diyar'ın olursa gidiş yolu sıkıntılı olur Trabzonspor için.
0: Evet, güzel bir haber verelim. Zeynep Sönmez Guadalajara Open'da son 16 turuna yükselmiş.
1: İsim çıktı bu arada. Trabzon hocası belli oldu.
0: Nasıl ya?
1: Şimdi bir isim var. Neyse sen söyle.
0: Evet, rakibini 2-0 mağlup etmiş Zeynep Sönmez. Amerika Açık'ta şanssız bir eşleşmeyle başlamıştı ve elenmişti. Ama bu turnuvada son 16'ya yükselmiş.
1: Trabzonspor'daki ismi açıklıyorum. Sanki kendi şeyiymiş gibi.
0: Nereden?
1: Muhabirlerden görüyorum.
0: Muhabirlerden görüyorsun.
1: Furkan Uzun ilk yazmış. Hasan Tüncel de yazmış. Hemen bir dakika önce tweet atmış. Şeyi tutturdun. Alman. Yaşı tutturamadın. Yaş biraz daha deneyimli. 52 yaşında bir Alman.
0: Kim?
1: Kim?
0: Bilmiyorum, kim?
1: Thomas Reis. Şu an gerçi Thomas Reis Ludogorets'in hocası gözüküyor. Nasıl Thomas Reis oluyor?
0: Kimin hocası gözüküyor?
1: Ludogorets'in hocası gözüküyor. Ben boşta zannediyordum Reis'i. Şu an Ludogorets'te bu sezon başı başlamış. Daha 12 Temmuz'da göreve başlama tarihi gözüküyor.
0: Allah Allah.
1: Thomas Reis'in. Kötü mü gidiyor takım? Ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik 9 maçta. Konferans liginde elenmiş gerçi.
0: Bir çıkış maddesi falan mı var acaba kontratında?
1: Büyük ihtimal öyle. Bir de daha dün bu Edu vardı ya, Arsenal'ın eski sportif direktörü. Şu an başka bir Premier League takımdan ayrıldı. Ludogorets'e gidiyor diye sanki. Ludogorets miydi o takım acaba? Diye okumuştum. Enteresan oluyor şu anda. Eğer Thomas Reis'e ki iki Trabzonspor muhabiri 5 dakika arayla yazmışlar. Thomas Reis, hatta Hasan Tüncel, Reis'le sezon sonuna kadar bir anlaşma planlanıyor demiş. Yani bayağı bitme aşamasında olarak söylenen bir transfer. Yunus Emre'den de benim takip ettiğim diğer Trabzonspor muhabiri, ondan herhangi bir tweet yok güncel olarak, ama Furkan Uzun ve Hasan Tüncel'i ben takip ediyorum. İkisi de Thomas Reis demişler. Thomas Reis'te hani bilmeyen yoktur da Samsun Spor'da 2024'te göreve geldi. 1,5 sezon kadar takımda kaldı. Finke en son yerini bırakmıştı. Başkanla anlaşamadı. Sonuçlar da pek iyi değildi o dönem. Ama iz bırakan isimlerden birisiydi. Beşiktaş'la da adı anıldı. Thomas Reis'in, ya da yakıştırıldı en azından.
0: Sonuçta takımı Avrupa'ya taşıdı.
1: Evet.
0: Çok uzun yıllar sonra Samsun Spor'u. O sezon Beşiktaş'ı geçmeyi başardı. Ve sezonun büyük bölümünde diyelim Samsun Spor ligin en dinamik takımlarından biriydi. O kadrodan bir dinamizm yaratmayı başardı. Ve o kadrodaki ön plana çıkan oyuncular da transfer yaptı. İşte Hoyse gitti en son. Musaba gitti. Ondan sonra santrafor pozisyonundan gene bence yüksek verim aldı eldeki malzemeye göre. Bence Celil'i Emre'yi de iyi kullandı. Genel olarak bunu söyleyebiliriz. Okan Koçuk yine o takımda bayağı iyi işler yapan bir oyuncuydu. Giden sol bek kimdi? Thomas Son'dan önceki sol bek kimdi? Samsun'da.
1: Thomas Son'dan önceki transfer mi yapmıştı?
0: O da galiba gitti. O da transfer yaptı. Zeki Avru o takımda yine gayet iyi işler yaptı. Yani genel olarak iyi bir takım yaratmıştı. Zaten iyi bir takım yaratmasa ligde üçüncü olamazdı. Sonra Avrupa macerası. Avrupa macerasına da çok iyi başlamıştı. Son iki karşılaşmada zaten işler istediği gibi gitmemişti. Ama önemli olan oynattığı yüksek tempolu oyundu. Hareketli oyundu. O bayağı ligde fark yaratmıştı. Hı hı. Onu söylemek gerekiyor. Aynısını Trabzonspor'da yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Bence şartlar itibariyle fena bir tercih olmaz.
1: Ama işte hala bir takımı çalıştırıyor olması, yeni başlaması, o takımda iyi başlaması bu soru işareti.
0: O soru işareti, orayı nasıl çözecek bilmiyorum.
1: Evet,
0: eğer bir sözleşmede hani çıkış maddesi varsa verirler parasını. Hocayı ayırırlar. Onun dışında zaten doğru da olmaz. Hani hocanın bırakması da doğru olmaz. Öyle bir çıkış maddesi yoksa. Trabzonspor'un gitmesi de doğru olmaz. Öyle bir hoca. Herhalde bunlar konuşulmuştur, değerlendirilmiştir.
1: Ben az önce Edu demiştim. Ludogorets'e değil, Levski Sofia'ya gidiyormuş. Ben Bulgar takımı oldu aklımda kalmış da yanlış kalmış. Dogores'in hocası şu anda Thomas Reis'la Trabzonspor'un anlaşma aşamasında olduğunu anlıyoruz. Sezon sonuna kadar bir anlaşma planlanıyor diyor Hasan Tüncel, Trabzonspor muhabiri. Hatta bir de Twitter'a bir Thomas Reis'la yazalım bakalım güncel.
0: Sen nasıl şey yaparsın? Karşılarsın?
1: Ya abi, Samsun'la Trabzonspor'un oyunu, şimdi Trabzonspor'da Salah üzerinden bir oyun planlanacak.
0: Vandro gelen de transfer yaptı.
1: Evet. Şimdi Vandil Maci'yi söyledi mi bilmiyorum yani. Da Yağız dün 10 milyon euroluk bir tekliften bahsediyordu. Yunanistan'a gidecek diye. Olympiakos herhalde. İnşallah orada da karıştırmıyorumdur. O da transfer yapabilir. Şimdi Salah üzerinden okunacak bir takım. Samsun mesela öyle bir takım mıydı? Samsun daha takım gibi takım. Hı-hı. Daha bir proje takımı. Yani aslında Salah olmasa, yani Salah'tan önceki Trabzonspor'a çok uygun bence Thomas Reis. Ama Salah'lı olunca Thomas Reis'e uygun mu ona çok emin olamıyorum. Çünkü orada dediğin gibi çok iyi fiziksellik gösteren bir takım yarattı. Her oyuncudan savunma katkısı da aldı, hücum katkısı da aldı. Takım gibi hareket eden bir takım. Trabzon biraz daha bireyselliğe kaçabilecek bir takım Salah ve onun aşının varlığıyla. O yüzden bilmiyorum, Salah öncesi için çok olumlu olurdum. Şu an daha nötrüm. Daha öyle çok heyecan vermiyor bu kadro bu şekilde olduğu için. Ama tabii ki bekleyip görmek lazım. Bir de şey düşünüyorum. Bu hep konuştuğumuz bir konu ama mesela bu kararı kim veriyor Trabzonspor'da? Şu anda.
0: Ya bu karar nasıl veriliyor? Nasıl veriliyor? Bana sorarsan
1: hani scout ekibi işte, değildir herhalde.
0: Yerli almayalım. Yerlide çok fazla opsiyonumuz yok. Yabancıya gidelim ama yabancı da buraya çok uzak bir yabancı olmasın. Kimler var? Düşüncesinden yani bence
1: gidiyorsak çok iyi olsun. Olmuyorsa mı böyle olsun gibi?
0: Bence biraz öyle.
1: Çünkü Conte Guardiola burayı bilmiyor.
0: Ya Conte Guardiola'yı kapatalım bence, o konu değil de. Hani şimdi lig başladı. Ona bilmediği bir takım vereceğiz. O yüzden çok yabancı olmasın. Hani az önce anlattık ya, Pioli'yi buraya getirdim, bıraktım. Hı-hı. Adam için gerçekten çok zor ama İşte Thomas Reis yani 1,5 sene burada çalışmış. Biliyor yani buranın ne olduğunu biliyor. Neyle mücadele edeceğini, şartları, oyuncuları da tanıyor. Onun bir avantajı var. Yani yarışa neredeyse hani 400 metre yarışına 150 metre önce başlamak gibi bir şey bu. Hı hı. O yüzden de bence öyle bir arayış üzerinden çıkıyor bu isimler. İşte mesela Pereira ile ilgili ben neden genel olarak olumlu konuştum? Bu da önemli. Lig başladıktan sonra yaptığın seçimlerde biraz bence ona benziyor. Az önce bizim aklımıza gelmedi. Hani Thomas Reis'im ama dinleyicilerin aklına gelmişti.
1: Hı hı, yazan var.
0: Daha önce yazan çok oldu. Dolayısıyla çok anormal bir şey olmaz. Tercih olmaz.
1: Yunus Emmesel de bu arada ilk o yazmış aslında. Ben kaçırmışım. Hasan Tuncel, sonra Furkan Uzun, Thomas Reis'i muhabirler yazmışlar. Yani o ismi gizli tutulan hoca Metin Diyadin değil, Thomas Reis'miş. Anladığımız bu. Herhalde bu kadar çıktığına göre bu saatten sonra bir de problem olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu çok hedef bir isim. Yani boşta bir isim değil. Takım çalıştıran bir isim. Şu an medyada yazdı. Ben oldu gözüyle bakarım bu transfere. Trabzonspor için hayırlı olsun. Herhalde bu mağlubiyet, sırada Galatasaray maçı olması da işleri biraz hızlandırdı. Bugün ne günlerden? Salı. Hocanın gelişi çarşamba, perşembe olsa birkaç antrenmanla birlikte derbide belki Hüseyin Hoca da ekipte olacak.
0: Ben de onu söyledim. Olması da gerekir zaten. Hı hı. Olması da gerekir. Yani birilerinin raporlaması gerekiyor sonuçta. Hı hı. Hocaya neyin ne olduğuyla alakalı olarak zaman kısıtlı.
1: Evet, bakalım Trabzonspor için enteresan bir süreç oldu. Bakalım, resmi açıklamayı bekliyoruz. Peki 9.36 saatlerimiz, birkaç mesaj okuyalım, öyle reklam arasına gidelim. Alman 55 yaşında deyince aklıma bir önceki milli takım teknik direktörü geldi demiş. Bir önceki milli takım teknik direktörü Alman.
0: Kuntz.
1: Kuntz'u ben unuttum, Kuntz'u ya. Kuntz ne yapıyor ki?
0: Kuntz
1: mümkün Kuntz değil.
0: Kuntz olmazdı yani.
1: Yok yok, imkansız Kuntz. Thomas Reis futbolcuyken 97 yılında UEFA Kupası maçında Boğun formasıyla Trabzonspor'a karşı forma giymişti demiş Ali Kutlu. Değişik bir bilgi. Ben olsam Fenerbahçe'ye Murat Yakın'ı alırım diye bir mesaj gelmiş Oktay Bey'den. Az önce biz teknik direktörleri saydık ya böyle alt alta. Bir başka mesajda da bunlar Fenerbahçe olmaz mı?

0: Sonuçta bu kulüpler içinde 2,5, 3, 3,5 milyon eurolar, 4 milyon eurolar iyi paralar. Belki o bile olabilir.
1: Olabilir.
0: Durduk yere çıkamaz çünkü bu kadar
1: Ama
0: saçma
1: mesela
0: yani.
1: çok spesifik bir isim işte. O yüzden sordum bu kararı kim verdi? Yine hani böyle konuşsam bile hani Türk olmuyorsa yabancı olsun ama ligi bilsin. Tamam Rice ismi geldi. Hoca takım çalıştırıyormuş. Ben mesela geçerdim. Hiç aklıma
0: Ha,
1: Ludogorets'e pazarlık yapayım.
0: şartlarına bakmak aklına
1: Mesela
0: gelmezdi.
1: hani birinin ısrar ediyor olması lazım ya. Rice tamam yeni gitti ama Rice tam bizim takımı ayağa kaldıracak hoca. Yani bir gözün ısrar etmiş olması lazım.
0: İnşallah öyledir.
1: Thomas Rice'e.
0: Eğer öyleyse daha çok sevinirim.
1: Öbür türlü mantıklı gelmiyor abi bana. Adam takım çalışıyor. Ben direkt ederim. Normalde hani ısrar etmesem, bilmesem ya da
0: Şey
1: Rice'ı.
0: olabilir mi? Daha kötü senaryo. Bir menajer ben getirebilirim. Merak etmeyin. Tarzı yaklaşmış olabilir mi?
1: Olur da yönetim Samsun
0: Hani
1: hocası. Bu
0: ben
1: şimdi
0: çözerim. Ben çözerim anlamında yani.
1: ama abi bu Conte'ye şeye giden Guardiola'ya giden adam Samsun'u çalıştırmış. Sonra Bulgaristan ligine gitmiş. Ludogorets'e bir ismi getirmek için de bu kadar hani menajer önerir de başkan ne yapıyorsun sen der ya. Ya bir göz olması lazım bence her türlü. Menajerden geliyor olsa bile. Başkan bu
0: İnşallah
1: fırsatı
0: öyledir.
1: kaçırmayalım.
0: İnşallah öyledir.
1: Bir şey olması lazım yani. Çok spesifik bence. Bir hoca takımı
0: Doğru
1: çalıştırdığı için.
0: söylüyorsun.
1: Bir de son mesaj Ersun Yanal veya Yılmaz Vural diye Ziya Demirtaş'tan gelmiş Trabzonspor için. Tabii olmaz. Olmayacak da. Yeri gelmişken de sen de önüne düşüyordur eminim ki. Ersun Yanal'ın yorumculuk kariyeri de başladı. Farklı bir sanki hava kattı gibi çok şey yapılıyor. Tartışılıyor Ersun Yanal'ın sözü. Özellikle Fenerbahçe ile ilgili tespitleri. Bayağı da eleştiriyor. Dün yazılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bir gün önce söylediği yorumlarla alakalı. Çok alışık değiliz değil mi Ersun Hoca'yı öyle yorumcu kimliğiyle görmeye?
0: Lig TV'de yorumcuydu ya. Bein'de yorumcuydu.
1: Kanada'da ne kadar yaptı?
0: Bilmiyorum ne kadar yaptı ama.
1: Mesela bu kadar bende iz bırakmamış o zaman öyle söyleyeyim.
0: Yok zaten
1: Ersun
0: bu
1: Yanal
0: kadar
1: biraz
0: sert
1: daha
0: değildi.
1: şey
0: Bu
1: yani
0: kadar
1: açılmış o zaman.
0: sert ve direkt değildi ama Bein yorumcusuydu biliyorsun.
1: Ne kadar yaptı ya
0: İşte
1: Bein'de?
0: onu bilemiyorum hani Bein'de ne kadar yaptığını da.
1: Benim valla aklımda öyle kalmamış Ersun Yanal yorumculuğu.
0: Güntekin Onay'ın ekibindeydi Ersun Hoca. Bein'de. Ondan sonra herhalde bir takıma gitti de bilmiyorum transfer mi yaptı ne oldu sonra zaten ülke değiştirdiği söylendi. Hala
1: Amerika'ya
0: Amerika'da değil
1: yerleşti.
0: mi?
1: Amerika'da bildiğim kadarıyla
0: Hala
1: YouTube'dan yapıyor
0: Amerika'da
1: yine.
0: YouTube'dan yapıyor bağlanarak uzaktan.
1: Şu an ama yani iz bırakıyor şey yani
0: Ya tabii şimdi
1: beğenirsin beğenmezsin.
0: Ersun Yanal'ın Aziz Yıldırım'la yaşadığı çok kolay atlatılabilecek bir durum değil. Hani şampiyonluk sonrası sezon başlamışken sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala pat diye gönderilmesi çok böyle insanın hazmedebileceği bir şey değil. O yüzden böyle durumlarda biraz revanşiste yorumlar olabiliyor. Bunu da es geçmemek lazım.
1: Dün tam tersi bir yorum gördüm Ersun Yanal'dan.
0: Ne yorum?
1: Haksızlık ediliyor başkana gibi bir şey demiş Aziz Yıldırım'a. Hani şey konusu hariç İsmail Kartal'ı döndürme konusu hariç hani bu kadar emek verdi transfer yaptı biraz erken davranılıyor gibi.
0: Ama aynı zamanda hani büyük bir keyifle İsmail Kartal'ı kovacak göreceksiniz diyen de kendisi.
1: Evet. Bunda bir şey yok ama Aziz Yıldırım'a karşı bir düşmanlık şeyi var mı? Biliyor çünkü adam. Ben de
0: Ya tamam büyük bir
1: benzer
0: keyifle
1: şey
0: yani
1: düşünüyorum bu arada.
0: keyifle bence kimse kimseyi kovmaz. Yani öyle bir şey biraz çok iddialı bir söz oluyor. Bence çıkış noktası da o eleştirilerin. Hani çünkü işte sen de söyledin ya ego ile alakalı
1: Tabii
0: olabilir.
1: olabilir
0: Ego ile
1: ben.
0: alakalı olabilir diye. Yani ben öyle düşünmek istemiyorum. En kestirmeden öyle söyleyeyim. Öyle düşünmek bana çok şey geliyor. Ağır geliyor. Yani eğer bir kişi bu kadar büyük bir camianın başındaysa ve bu planları yapıyorsa zaten doğru kişidir değildir diye düşündüğüm için bana çok zor geliyor böyle şeyleri kabul etmek. Yani senin pozisyonun Türkiye'de işte Cumhurbaşkanı ondan sonra bir anda Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Başkanı geliyor bunu kabul etmek gerekiyor yani. Bu kadar önemli insanlar bu kadar önemli insanlar bu duygularla hareket ediyorsa o zaman üzülüyorum işte ben. Kapıyı da kapatamıyorum. Yani öyle de kesin öyledir
1: İyidir,
0: diyemiyorum da
1: iyidir.
0: düşünmek istemiyorum.
1: Peki son aramız aradan sonra buradayız.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.44 saatlerimiz programın son bölümüne geçiş yaptık. Trabzonspor'da sıcak bir gündem var. Yeni teknik direktör belli oldu gibi. Bordo Mavi'de ekip Alman çalıştırıcı. Thomas Reis'i takımın başına getirmek istiyor. Görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Ludogorets'i çalıştırıyor Rice ama belli ki orada bir çıkış maddesi ya da bir

0: anlaşma var. Rice takımın başında olacak. Furkan Uzun Trabzonspor muhabirlerinden böyle artılar eksiler diye kendi yorumunu katmış. Hücum futbol oynatan mentor olarak büyük takım hocası. Ama diyor Süper Lig'de büyük takım galibiyeti yok Samsunspor hocasıyken. Ve teknik adamlık kariyerinde de kazandığı herhangi bir kupa yokmuş Thomas Rice'ın. Tabi Samsun'u Avrupa'ya götürmesi önemli bir artı. Fakat diğer tarafta Trabzonspor'da bir şampiyonluk baskısı var şu anda bu kadar harcamanın üzerine. Sonuçta çok da iyi bir kadro kuruldu. İşte bununla ilgili bazı endişeler de var. Onu da zamanla göreceğiz bakalım nasıl bir birliktelik olacak. Trabzonspor'da Thomas Rice arasında nasıl bir ekip kurulacak? Trabzonspor'da bu dönemde Hüseyin Hoca'nın da takımda kalacağını anlıyoruz. Belki yardımcısı olmayacak ama bir profesyonel görevi olacak. Yine antrenör tercihlerinde de Trabzon birkaç hamle yaptı. Ergin Keleş'i mi getirdi? Sanki Gençler Birliği'nden.
1: Evet.
0: O da geldi. Daha yeni hoca belli değilken. Farklı bir planlamaya gidiyor Trabzonspor. Biz de görelim bir. Tabii ki bir düşüncemiz var. Az önce bahsettik. Ama bekleyip de görmek lazım. Daha bir şey görmedik çünkü. Thomas Rice'tan.
1: Şimdi mesela sen güzel bir şey söyledin. Trabzonspor'da Thomas Rice'in istediği şekilde tempo yükselebilir mi? Mesela Trabzonspor'da tempoyu yükseltecek oyunculara bakıyorsun. Pina tempoyu yükseltebilir, temposu yükseltebilir. Mustafa Eskellaç tempoyu yükseltebilir. Saviola yükseltebilir gibi gözüküyor. Cabral yükseltebilir gibi gözüküyor. Fabinho çok yükseltmesine gerek yok zaten. Şu an bence bayağı iyi katkı veriyor Trabzonspor'a. Yani Trabzonspor sanki aradığı 6 numarayı buldu. Ama 8 bir problem.
0: Evet. Yabol Falcarelli iyileştiğinde 2-6'ya yakın bir düzen herhalde.
1: Evet. Muçi geçen sene çok bazı karşılaşmalarda fedakar oynadı. Adam kovaladı. Ama oyun temposunu yükseltecek bir oyuncu mu? Tam emin değilim. Yani Muçi'nin temposu çok yüksek bir tempo. Zaman zaman Muçi'yi fizik olarak böyle hazır görüyoruz. O zaman böyle Ceylan gibi seken bir oyuncu olabiliyor. Ama genelde biraz daha düşük kalıyor temposu. Orada Onuachu, hatta ben Salah'ı Onuachu'nun arkasına yazarım yani. Tempo olarak Onuachu en düşük. Şey gibi gözüküyor. Aral da iyi mücadele eden bir oyuncu. Biraz sanki 8 numaraya bağlanacak gibi iş. 8 numaranın iyi performansı Trabzonspor'da bazı şeyleri değiştirebilir. Belki de hani eğer Thomas Rice gelirse belli bir seviye yakalanabilir tempo olarak. Çünkü geçen seneden beri Trabzonspor'u konuşurken temponun bir problem olduğunu herkes görüyor. Dile getiriliyor.
0: Acaba o yüzden mi Rice'a? Tempo yükseltmek için. Ama genelde işte seninle konuşuyoruz yani bir sorun tespit ediliyor. Onun tam tersi bir hoca getiriliyor bir sonrakinde. Şimdi de işte tempo.
1: Ama bu yüzden söyledim ben de 11'i tek tek. Hani şimdi kimin temposunu yükseltebilirsin? Şimdi temposu yükselmeyecek bir 11'e dünyanın en iyi şeyini de getirsen oyuncuların belli bir sınırı var. Bir profili var.
0: Ama hoca belki o tempo yükseltmiyor. Oyuncularda o potansiyel var ama sağ yansımıyor. Dün mesela Mert çıkmadı. Ama Mert çıkmayacak pek mi mesela? Yok, biraz hoca kullanıyor.
1: İşte oyuncular hani kimler tempo yapabilir, kimler yapamaz diye. Yani Trabzonspor'da mesela Onuachu'nun santraforunun temposunu belli bir noktaya getirmen zor. Salah bence belli bir seviyede olabilir. Öyle çok fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Hani defosu yok gibi gözüküyor. Genel olarak oyuncuların yani belli bir tempoya çıkabilecek bir takım gibi. Takımın genelinden bahsediyorum. Hepsi olmayacak zaten. Ama 8 numara bence oradaki kritik isim.
0: Orada da işte konuştuğumuz gibi Falcarelli, Malinovski, Ozan.
1: Bakalım.
0: Melih Buçari de yok zaten listede artık. Peki bakalım Trabzon'da neler olacak? Programın son bölümünde hani kısıtlı vaktimiz var. Benim öyle elimde çok bir haberim kalmadı ama hafta sonundan yansıyan ve şimdi gazete manşetlerine de baktığımda Iheanacho'nun performansı, yine Iheanacho golünü attı bu hafta. Yine çok güzel bir gol bu arada, dönüşü, vuruşu, son vuruşu. Yani bu adam bu yaşta birincilikte ne yapıyor dedirtiyor her hafta attığı gollerle. Fotomaçta da devlerin radarında diye bir haber var. Müthiş performans sonrası büyük takımlar yakın takibe aldı diyor ama haberin detayındaki büyük takımdan kasıt Süper Lig büyükleri mi?
1: Süper Lig büyükleridir ya.
0: Süper Lig büyükleri de şu anda radar alacak bir durum.

0: Her şey yani yerinde şu anda takımlarda aslında. Biraz ezber bir haber olmuş. Hani sadece performansı üzerinden gidilse daha iyi olabilir. Şu an kim alacak Iheanacho'yu? Trabzon'un santrfor hattı belli. Beşiktaş'ın belli. Fenerbahçe'nin belli. Galatasaray'ın belli. İkinci santrforlar da değişmez yani devre arası transfer döneminde. O yüzden Iheanacho'ya gitmezler ama Iheanacho adından çok söz ettirir bu performansı devam ederse. Bu hafta berabere kaldı Bursa Spor. Kayseri Spor aradı. Kayseri dün kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu averajda. Atilla Hoca var. Atilla Gerin. Geçen yıl Eyüp'le çok iyi işler yaptıktan sonra bu yılda Kayseri Spor'da fark yaratıyor. Şu anda 3 takım aynı puanda birincilikte. Haftayı kapattığımızda 16 puanlı Kayseri, Bursa ve Batman Petrospor yer alıyorlar. Güzel bir orada yarış göreceğiz. Birincilik son yıllarda çok daha çekişmeli gidiyor. Hafta sonundan Arda Güler'in performansı acayip konuşuldu. Arda Güler Real Madrid'de düzenli ilk 11 oynamıyor.
1: Evet.
0: Düzensiz 11 oynuyor.
1: Evet.
0: Bir maç 11, bir maç yedek gibi. Son maç yedekti. Ki Real Madrid geçen hafta Betis'e kaybetti. Hafta içi Inter'i yendi. Bu maçta Rayo Vallecano kendi evinde oynadığı bir maç. Bu sefer Diomande'yi tercih etti Mourinho. Kendi de söylemiş gerçi. Diomande'yi etmesem, Arda'yı etsem neden Diomande'yi kullanmadın diyeceklerdi. Hep bir şey söylenecek diyor. Haklı. Ama Arda da girdikten sonra hani ben sadece özeti izledim. Arda'yı izledim.
1: 5 kilit pas.
0: İnanılmaz bir şey yapmış.
1: Sağda en fazla kilit pas veren oyuncu, asist de yaptı. Duran topları çok etkili kullandı.
0: Aynen. Pozisyonlar hazırladı takım
1: arkadaşlar. Pozisyonlar hazırladı. İşte Mbappe'nin attığı golde Mbappe düzeltmek zorunda bile hissetmedi.
0: Tekte vurdu.
1: Tekte vurdu diye övüldü. Arda'nın verdiği pasın şiddeti, güzelliği. Arda'nın Real Madrid hikayesi kendini ispat etmek tekrarı üzerine kurulu. Sürekli olarak kendini ispat etmek zorunda. Hocalara karşı. Belli bir noktaya gelene kadar Arda bunu yapacak. Ama o noktaya da yavaş yavaş yaklaştığı kesin. Bir kere en fazla takdir edilmesi gereken nokta, en fazla takdir edilmesi gereken nokta oyuna sonradan girip bu denli hazır olması. Bunu ben defalarca başka oyuncular için anlattım burada. Çünkü Real Madrid'de sana şans gelmeyecek değil. Ama Real Madrid'de sana gelen şansı nasıl değerlendirdiğin, işte senin Real Madrid kariyerini belirleyen faktör oluyor. Şimdi Arda sinirlenseydi, kızsaydı, ego yapsaydı, ya ben 11'de oynamayı hak ediyorum, benim yerime şunu tercih ediyor, bunu tercih ediyor deyip çalışmayı bıraksaydı, konsantrasyonunu düşürseydi ve bu karşılaşmada gene 20 dakika süre alsaydı ama 20 dakikayı standart oynasaydı, Arda'nın hayatında hiçbir şey değişmeyecekti. Ama şu an neredeyse tüm futbol kamuoyu Arda'nın arkasında. Bunu peki nasıl sağladı? İşte bunu çalışarak ve küsmeyerek, vazgeçmeyerek sağladı. Bence bu yaşta bir oyuncunun bunu yapması çok takdir edilisi bir durum. Dağılıp gidebilirdi. Yani gene oynardı, bak tekrar söylüyorum. Gene çıkar oynardı. 20 dakikayı idare ederdi ama bir iz bırakmazdı. Şimdi 20 dakikada maçın en iyi oyuncusu olduğun anda teknik direktörünü öyle bir köşeye sıkıştırıyorsun ki. Şimdi gelecek hafta 11'i yaparken seni düşünmek zorunda Mourinho. Seni düşünmek zorunda. Ve bu hafta mesela antrenmanda Diomande senden daha iyi olmak zorunda. Diomande'ye 150 milyon euro mu artık ne kadar verdilerse, 120 verdiler galiba. Yani ne kadar verdilerse verdiler. Tabii ki onun bir şeyi olacak. Böylesine büyük bir transfer olduğu için şu aşamada. Ama bu hafta Diomande daha iyisini yapmak zorunda Arda'dan. Yoksa Arda oynar. Çünkü o pozisyonu Arda kendi kendine kazandı işte. Ama kenarda olsaydı, şikayet etseydi, anladın mı, küsseydi, hiçbiri olmayacaktı bunların. O bakımdan ben acayip takdir ettim. Böyle oyuncuya can kurban. Böyle mantaliteye can kurban. Büyüklerde defalarca örneğini veriyorum. Yani sen oynamıyor değilsin. Oynuyorsun da oynadığın zaman ne yapıyorsun? Oynadığın zaman bir etki bırakmazsan adam niye seni tercih etsin ki? Ya da futbol kamuoyu niye senin arkanda dursun ki? Bak Oğuz iki maç kıpırdandı. Herkes Oğuz demeye başladı.

0: Böyle. Dolayısıyla Arda bunu Real Madrid seviyesinde yaptığı için, çünkü önünde Bellingham var, Brahim Diaz var, Diomande
1: Bernardo
0: var,
1: var.
0: Bernardo var, Varoğlu var yani. Ve adamlar en üst seviye oyuncular. İşte orada mücadele edip mental olarak da bu seviyede olursan bir yerde zaten onu söke söke alırsın. Dediğim gibi şu an bütün kariyeri kendini Real Madrid'de tekrar tekrar ispat etmekle geçiyor. Ama bir noktada bu şekilde devam ederse savaşı kazanacak.
1: Vallahi evet, çok zorluyor kapıyı, artık bir yerde kıracak, girecek değişilmez bir oyuncu olacak. Bugün de saat 22.30'da Elche deplasmanında olacak Real Madrid. Herhalde o performanstan sonra bir ilk 11
0: Olabilir işte yani.
1: şaşırtıcı olmaz bu karşılaşmada. Yani bir yer açacaktır Jose
0: Hafta
1: Mourinho.
0: sonu Atletico Madrid maçı var.
1: Evet.
0: Deplasmanda Real Madrid'in.
1: Milyar öncesi son
0: Evet.
1: maç.
0: Şimdi bu iki maçı doğal olarak kazanmak isteyecek. Çünkü Barcelona diyor ki yani ben 3 gol atarsam sevinirim bir karşılaşmada.
1: Evet, azaltmış olur.
0: Ha. Hani bugün kötü günümdeyim diyen bir Barcelona var. O yüzden Elche maçı da çok kritik. Real Madrid için. Mesela Betis maçı büyük yara. İşte o 3 puan gitti. Büyük yara. Barcelona böyle giderken. Bu sene bayağı ilginç olacak. La Liga'daki şampiyonluk yarışı. Bakalım, ben Atletico Madrid maçını tabii daha çok merak ediyorum. Elche geçen sene bir ara bayağı iyi işler yaptı sahasında. Sonra bayağı bir serbest düşüşe geçtiler. Bugün çok problem çıkacağını düşünmüyorum.
1: Bu sezon Barcelona'dan 5 yiyerek sezona başladı. Onlar da
0: Evet.
1: 5-0.
0: Hayırlısıyla Barcelona'nın kurbanlarından biri oldular.
1: Aynen öyle. 9.56 programın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden salı. Bugün 2 hafta mı oldu? 3 hafta mı oldu? Üst üste tam kadroyuz.
1: Evet.
0: Çok normalde görülebilecek bir şey değil.
1: Kim yoktu en son?
0: Herkes bir arada, bir şey yoktu.
4: Ama yaz dönemi normal canım. Yani yaz dönemiydi.
1: Ben bayağıdır buradayım diye düşünüyorum ama.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O zaman okullar Genco'ya dönüyor.
4: Ben Temmuz 3'te mi geldim? Temmuz 4'te mi geldim?
1: Niye bir 3 haftadır bir aradaydı o zaman?
0: Kaç hafta olması lazım?
4: Ben hep buradayım.
1: Kaçırdığımız bir
4: Temmuz'dan
1: şey
4: beri buradayım ben.
0: Sorsan herkes burada.
1: Ben de buradayım diye
0: sorsan
1: düşünüyorum.
0: Sorsan herkes burada. Güzel, iyi o zaman. O zaman daha çok uzun haftalardan beri salıları beraberiz diye düşünüyorum. Öyle
1: herhalde
0: mi oldu?
1: Öyle
0: yani?
1: Olması lazım.
0: Söylediğinizden bu çıkıyor.
4: Salı... Senin için belki futbol hani şeye vakit geçmiyor.
0: Olabilir. Olabilir ama mutluyum bugün ya. 29 hafta kaldı sadece.
4: 29 hafta.
0: Bir şey yok yani. Sabah söyledim.
4: Bir teknik direktör değişikliği de yaşanıyor.
0: Evet. Günün öne çıkan gelişmesi, flash haberi, Trabzonspor, Thomas Reis flörtü diyelim, sabah saatlerinde Trabzonspor'u takip eden gazeteciler tarafından saat 9.30-10 civarı sosyal medyada paylaşılmıştı biz programı yaparken. Saatler 2'ye doğru gelirken artık prensip anlaşmasına varıldığı haberleri de medyada veriliyor.
1: Hatta bugün Trabzon'a geliyor.
0: Evet, bugün Trabzon'a da gelmesi bekleniyor. Alman teknik adamın yakından tanıyoruz. Samsunspor'da başarılı bir dönem geçirmişti. Samsun'u Avrupa kupalarına taşımıştı ve beklenildiği gibi diyelim, Trabzonspor'un Konya mağlubiyetinden sonra teknik adam arayışları bir anda hızlandı. Belki Konyaspor maçı kazanılsa Hüseyin Hoca Galatasaray maçını çıkardı ama o maç kaybedilince Trabzonspor gaza bastı ve Thomas Reis'la prensipte anlaştı. Bugün de herhalde hocayla artık anlaşma imzalanır. Trabzonspor...
4: Bence güzel seçim, özür dilerim.
0: Geleceğiz şimdi ona. Ludogorets'e gitmiş Thomas Reis. Ludogorets'te de Şu ana kadar fena işler yapmamış Bulgar temsilcisinde. Artık orada nasıl bir anlaşma olacak? Kulübüyle de Trabzonspor'un tabii görüşmesi gerekiyor. Oradan bir anlaşma çıkacak ve Thomas Reis da görünüşe göre Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak. Peki neden iyi seçim Genco?
4: Çünkü kendisi sadece Türkiye'ye ve Türkiye Ligi'ne hakim olmamakla birlikte...
0: Olmamakla birlikte.
4: Karadeniz...
1: Sadece onunla değil ya, doğru kullandım ben.
4: Yok, olmamakla birlikte, doğru kullandım. Olmamakla birlikte Karadeniz Ligi'ne, Karadeniz insanına, Karadeniz bölgesine de hakim biri. Olmakla birlikte mi?
1: Ben doğru kullandın gibi düşündüm ilk dinlediğimde.
0: Olmakla birlikte.
4: Kabul etmedim. Olmak ya da olmamak.
1: Sadece onunla değil, Karadeniz'e de hakim. Evet, bence aynen. Doğru kullandım.
4: Yani dolayısıyla... ve tabii
0: Karadeniz kartının adı Genco.
4: Ama Karadeniz kartı vardır ya. Yani bu bir inkar edilemez bir şey. Orada da başarılı oldu.
0: Mesela
4: ara dönem içerisinde seçilebilecek en iyi isim.
0: Antalya Spor'u çalıştırsaydı bunu söylemeyecek miydi?
4: Sıcağa alışık değil derdi. Ama mevsim iyi, Eylül hafif serinliyor. Ekim olsa daha iyi olurdu.
0: Peki. Karadeniz insanı ilk kimini biliyor diyorsun.
4: Bence güzel bir seçim. Yani dönem içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde. Ya mesela Mert, dün konuştuk ya, iki isim vardı.
1: Pioli ile Şenol Hoca.
4: Bence Thomas Reis ikisinden de daha heyecan verici bir hoca. Daha bu takımı bu ikisinden daha ileriye götürür derim. Yani dedim de.
1: Yani heyecan verir mi bilmiyorum ya. Heyecan konusunda ben
4: orada ben zaten o yüzden takıldım, biliyor musun? Heyecan değil ama. Evet.
1: Çok heyecan getirmez mesela Trabzonspor taraftarında. Hani Reis geliyor, biz uçacağız, kaçacağız, bu takımın hakkını verecek diyecekleri bir hoca gibi gelmiyor bana.
4: Ama eldeki yaşanan durumdan dolayı, hani mesela yazın teknik direktörün yok ve sen bir hoca arıyorsun, Thomas Reis deseler bir acaba dersin şu kadroya. Hı hı. Ama ligin daha 3. haftası, 2. haftası, teknik direktörün ayrılmış, gelmiş, bir daha ayrılmış. Mevcut isimler gerçekten çok kısıtlı. Bence dediğim gibi ligi ve Karadeniz'i bilen ve Samsunspor'da da gerçekten, hani tanıtıma gerek yok, çok başarılı olmuş bence bir hocanın bulunması, bence çok doğru bir seçim gibi düşündürdü bana.
1: Aslında doğru olduğunu ben de şöyle düşünebilirim, şöyle savunabilirim. Mesela Thomas Reis geldikten sonra hani kadroyu beğenmeyip ara transfer döneminde böyle sil baştan kadro isteyecek bir teknik adam mı diye sorsam, ben hayır cevabını veririm. Yani Rice elindeki malzemeden en iyisini çıkarmaya çalışan, tabii ki istekleri olmuştur Samsun Spor'da da, ama bunun için öyle çok büyük problemler yaratan biri gibi gözükmedi bana çalıştığı dönemde. Trabzon'da bence şu an böyle bir isme ihtiyacı var, çünkü takım hazır. Ocağa kadar da bir takviye yapamayacak. Elindeki malzemeden en iyisini çıkarması gerekecek. Reis de bence bunu yapabilecek psikolojide bir teknik direktör. Mesela bu bence pozitif bir durum.
0: Eldeki malzemeye göre bir şey çıkarmaya çalışan teknik
1: direktör. Yani mırın kırın etmez bence açıklamalarıyla. Yani ne bileyim, Pioli gelse ya da Conte gibi daha böyle yüksek profilli biri gelse bahaneler duyma ihtimalimiz bence daha fazla. Ama Reis'ten ben duyacağımızı hiç zannetmiyorum. Çözüm odaklı olacaktır.
0: Evet, Galatasaray maçı öncesi gelmesi de bence Trabzonspor için bir artı. Neticede Trabzonspor için Galatasaray maçı bir anda kritik hale geldi. Dün de biraz konuştuk, Galatasaray karşılaşmasının en azından kaybedilmemesi gerekiyor.
1: Abi bu altyazıdaki saatleri görüyor musunuz? Bütün derbileri pazartesiye almışlar sezon içerisinde oynanacak.
4: Evet.
1: Ve 20, 21.30, 21 falan saatler.
4: Evet, niye hepsi pazartesi? Ama şeyden dolayı.
0: Neden Avrupa dolayı? Ligi maçları.
4: Avrupa Ligi maçlarından dolayı.
0: Ama Galatasaray Fenerbahçe neden?
1: İkisi de Şampiyonlar
4: Ligi takımı. Evet, o Salı
1: Çarşamba. Pazartesi 21.30 diyorlar. Kasım'da bir de. Şey, Ekim sonu, pardon.
4: Büyük bir ihtimalle şey, hangisi çarşamba oynarsa benim daha az vaktim vardı demesin diye.
0: Yok, demez de, orada da bir bayram durumu var mı?
1: Yok, daha bayramlara çok var ya.
0: Çok mu var daha?
4: Bayramlar bence kesin öyle, benim dediğim olay.
1: Bayram 2027.
0: O zaman senin dediğin olay.
1: Herhalde ondan.
0: O zaman senin dediğin olay. Genco'nun dediği olay. Evet, 9. haftadaki derken altyazı gitti.
1: Sosyal medyada ben bulayım mı?
0: Yani çok önemli değil tabii derbilerin hangi gün oynanacağı da.
1: Ama hepsinin pazartesiye denk geldiği ya da getirildiği ne zaman
0: şimdi
1: oldu?
0: Yani? 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray maçı 30 Kasım pazartesi 21. 15. haftadaki Fenerbahçe Trabzonspor maçı 13 Aralık pazar 19. 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi 20. Bir tane daha var. 9. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi de 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da.
4: Peki bir soru. Bir soru. Bence güzel bir soru. Bu nereden düşünüldü de bir anda akıllara geldi ve biz şu maçların hepsini pazartesi yapalım dendi. Yani bunun şimdi, aciliyeti nedir yani?
0: Aciliyeti değil. Bir kere fikstürü zaten önce açıklamak daha doğrusu. Ama burada aynı zamanda mutlaka takımların Avrupa fikstürüne baktılar. Avrupa fikstürüne baktıktan sonra da bu kararlar çıktı. Zaten en kolayı pazartesi oynatmak.
1: Peki, sence bütün fikstür mü açıklandı? Hı? Şu anda bütün fikstür mü açıklandı?
4: Bence sırf, sırf bunlar açıklandı.
1: Bütün fikstür açıklanmış.
4: Öyle mi?
1: Evet.
0: Açıklarlar ya. Yani
1: açıklamışlar.
0: Bir şey kalmadı çünkü.
1: 7. haftayla 16. hafta bütün fikstürü.
4: Ama 15. hafta da var.
1: İşte 16. Tamam, 16'ya kadar işte hepsi. Ha. 7'den 16'ya kadar hepsi açıklanmış.
0: Yani zaten bu istenen bir şeydi.
1: Bu arada şöyle yazılmış. TFF şimdi sitesine girdim.
0: Değişiklikler olabilir mi demişler.
1: Galatasaray Fenerbahçe müsabakası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda 25 Ekim pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak pazartesi günü alınmış. Hani Avrupa Ligi yok dedik. Şampiyonlar Ligi ne alaka ama.
0: Ne varmış peki?
1: Yoğun etkinlikler.
4: Konser mi?
1: 25 Ekim pazar. Bakın ne var bilmiyorum. Yazmamışlar. Diğer derbilerle ilgili herhalde Avrupa Ligi ve konferans ligi olması.
0: Bence o biraz bahane olmuş. Yani 25 Ekim pazar günü İstanbul'da ne kadar büyük şeyler olabilir.
1: Valilik de dün yazmış. 14 Eylül'de yazmış.
0: Bakarız.
4: Madonna geliyormuş.
0: Ne?
4: Madonna geliyormuş. Yani
0: Madonna gelse de genelde çok etkilemez. Yani İstanbul gibi bir şey.
1: 25 Ekim'de İstanbul'da
0: ne var?
1: Ne var? Çok basit oldu. Yapay zekayı da böyle kullanıyoruz. Bosforus, Boat Show, Deniz Fuarı, Ataköy Marina.
0: Evet, çok etkili gerçekten.
1: Tiyatro varmış. Silahşör Kızdır Harbiye Hanım.
0: Evet, başka?
1: Yani yapay zekadan bu şey
0: var mı?
1: Da.
0: Maraton var mı?
1: Maraton. Valla yapay zeka 25 Ekim'de ne var dedik, bu ikisini çıkardı.
0: İstanbul Maratonu ne zaman koşuluyor?
1: İstanbul Maratonu mu var? Böyle kış, yani Ekim'de koşulmuyor.
4: Peki yine bir soru daha. Yani bütün Türkiye Ligi'nin marka maçlarının pazartesi olması, yani reklam açısından ve promo tanıtım promosyon amacıyla düşünsek negatif mi olur, pozitif mi olur? Çünkü başka hiçbir maçla çakışmayacak. Çünkü Bayern'di, Dortmund'da oydu buydu, Barcelona, Real'di. Hani çok nadir pazartesi oynuyor bunlar. Hepsinin topyekun pazartesi oynanması Avrupa'da izlenilirliği arttırır mı acaba? Yoksa bu ne biçim şey ya? Bütün maçlar pazartesi oynanıyor. Hiç böyle güzel bir güne, pazar günü otursun millet, otursun beraber yemek yesin gibi bir hadise düşünülmeden. Yani artı mıdır, eksi midir?
0: Yani nereden baktığına bağlı. Eğer uluslararası seyirci ve karşısında daha güçlü bir opsiyon olmamasını istiyorsan sana ufak bir artı getirebilir. Fakat hani diğer tarafta buradaki insanlar için daha zor.
4: Ama değer açısından peki? Hep diyoruz ya, var yok tartışıyoruz marka, ligin marka değeri. Ya ilginç yani, hepsi pazartesi olsa aslında bir farklılık olabilir. Biraz ısınmaya başladım ben.
1: Maraton bir sonraki haftaymış.
0: Bir sonraki haftaymış. Yani 25 Ekim'de yapay zeka İstanbul'da çok kritik bir şey bulamadı yani.
1: Bulamadı şimdilik. Yazar dinleyicilerimiz varsa onlar da sordururlar.
0: Yani hani pek bilmiyorum.
1: Sen ısındın yani ha pazartesi.
4: Ya şundan dolayı ısındım ama işte. Bayern'de hep şey diyoruz ya. Ya mesela Galatasaray Fenerbahçe maçının olduğu bir gün işte Liverpool Manchester United, işte Arsenal Chelsea ya da Bayern Münih Dortmund, ya beni sarmaz da işte Barcelona Real falan bir şey olduğu zaman bir içim yanıyor yani. Reklam arasında gidiyor yani, devre arasında falan gidiyorum ediyorum. Bazen bayağı uzun soluklu zapt yapıyorum eğer o maç beni sarmadıysa, tempo iyi değilse. Hani Türkiye Ligi'ndeki bütün büyük maçların pazartesi olması bir farklı bir marka değeri katabilir gibi hissettirdi bana. Böyle bir ısındım yani.
1: E tabii sen Premier Lig'i diğer ligde çok takip ettiğin için tabii. Sana yarar. Ama hani Türk halkına bir şeyi yok. Bir artısı yok.
0: Evet. Derbilerin tarihi belli oldu. Trabzonspor'da Thomas Rice yeni teknik direktör olacak gibi gözüküyor. Genco da olumlu, Mert de olumlu Thomas Rice'la alakalı olarak.
1: Ben bir çekincemi sabah söyledim ama. Hani Salah'ın varlığıyla birlikte hani Rice biraz daha takım bütünlüğüne önem veren, herkesten savunma, herkesten hücum bekleyen, sanki böyle Samsun'da en azından öyleydi. Öyle oyuncu profilleri vardı. Trabzon biraz daha farklı. Salah gibi bir dünya yıldızı var. Onu yönetmek Rice için zorlu olabilir. Bir orada şerh düşerim. Onun haricinde beğendiğim bir isim benim de Rice.
0: Evet. Bakalım Thomas Rice'in ilk maçı da zor Galatasaray maçı olacak. Zor bir maçla start alacak Trabzon'da. Ama tabii iyi bir sonuç alırsa bayağı bir ivme yakalar. Kötü bir sonuç alırsa da Trabzonspor'un tabii zirve şansı biraz zora girecek. Hatta bayağı zora girecek ama çok da tabii yeni teknik direktör olduğu için bir eleştiri gelmeyecektir. Thomas Rice'a. Thomas Rice 52 yaşında, 1973 doğumlu bir isim. Normalde 4-3-3 taktiğini benimsediğini yazmış burada Transfermarkt'ta. Şöyle söyleyelim. Bochum'da yardımcı antrenörlük yapıyor. Daha sonra Bochum ve Wolfsburg U19 takımlarını yönettikten sonra Bochum'da teknik direktörlük kariyerine başlıyor. Ve orada 112 maça çıkıyor. Daha sonra kısa bir Schalke dönemi var. Schalke dönemi 31 maç sürüyor. Ardından da Samsunspor dönemi. 2024-2025 sezon öncesi Samsunspor'a transfer olmuş Thomas Rice. Orada da 72 maça çıktı. Samsunspor'u lig üçüncüsü yaptı. Avrupa'ya taşıdı. Ama ondan sonra işler pek istediği gibi gitmedi ve ayrılık gelmişti. 2026 yılının 14 Şubat'ında Sevgililer Günü'nde Samsun'la Thomas Rice'ın yolları ayrıldı, hatırlayacaksınız. Samsunspor kötü bir sürece girmişti. Oradan da çıkamamıştı. Bu sezonda Bulgar temsilcisi Ludogorets'in başına geçmiş Thomas Rice. Ligde gayet iyi. İki karşılaşmada sadece puan bırakmış. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2.56 maç başına puan ortalamasıyla yoluna devam ederken artık oradan da ayrılıp tekrar Süper Lig'e dönüyor Thomas Rice diyelim. 14-17 çok sayıda mesaj geldi. WhatsApp hattımız açık. 0538-052-1487 mesajlara bakacağız. Tabii ki dönüşte Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesiyle de devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-20, 4 tane derbinin tarihi açıklandı. 3'ünün pazartesi olmasını konuşuyoruz. Mesajlar da geliyor. Bu biraz daha gün içerisinde tartışılır, konuşulur. Belki yarın biraz daha bu konuya değinebiliriz. Biz İstanbul'da o tarihlerde çok bir şey göremedik. Bakalım, mutlaka çıkacaktır. Bilmediğimiz bir şey var gibi gözüküyor. Şöyle bir soru gelmiş. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Hakem programı akışa eklenecek mi denmiş. Sizce hakem programı olmalı mı radyoda?
1: Hakem programı.
4: Oo, güzel. Ya şöyle.
1: Eskiden vardı, çok vardı. Aynen. Yıllar boyu yapıldı. Farklı isimlerle de.
0: Yani, Barış abinin hatalarından biriydi.
4: Ya olabilir ama görüntü olmadığı için, yani görsellik olmadığı için olmaz gibi geliyor. Yani kendileri baktılar, gördüler diyelim ve hatta akıllarında kaldı. Konuşulması istenen 5 pozisyonu yazın dendi ve 5 pozisyon geldi. Hadi onlar baktılar diyelim. Hani radyoda sadece duyduğun için, yani o pozisyon bence penaltı, bence değil, tekrar oynatalım görelim, bak darbe var kısmı olmayacağından dolayı bize geçmez gibi geliyor. Evet. Ama olabilir.
1: Yani bence karşılık bulur hakem programı. Türkiye'de tutuluyor. Yani biz bir pozisyonla ilgili yorum yapıyoruz seninle. Hı-hı. Dinleyicilerle anlaşamıyoruz. 40-50 tane mesaj geliyor.
0: Moderatör olmak ister misin?
1: Yok. Ben benden uzak olsun da.
0: Hakem programı ben, olsun ama ben olmayayım diyor.
1: Evet. Benden bağımsız olabilir. Ama ben biliyorsun çok artık o şeylere girmek istemiyorum yani. O detaylara.
0: Evet, bilmiyorum, dinleyiciler de yazsınlar, bir hakem programı olmalı mı olmamalı mı? Ben genelde sadece sponsorlu olursa şeklinde yaklaşıyorum.
4: MHK sunar.
0: Aynen öyle. MHK'nin sunduğu işte şunla.
4: Bütün kararlar doğru.
0: Aynen, hakem programı. Aynen, bak ona hiç itiraz etmem. İstediklerini söylesinler.
1: Anthony Taylor'la program olursa onu modere edebilirim.
0: Güzel olur öyle.
1: Hani hakem programı, şimdi tamamen de kapatmayayım kapıyı. Taylor'la yapacaksak güzel olabilir mesela.
4: Anthony Taylor'a ben de şey olurum. bel kaldırırım isterim diye. Ha. Öğretmenim.
0: Güzel, evet. Dinleyiciler yazsınlar, hani olması gerekir mi? Bir artık bir karşılığı var mı? Mesela ben onu da düşünüyorum.
1: Abi bak, şöyle zenginleştirebilir bence. Süper Lig'deki pozisyonlar tabii ki tartışılır. Ama Avrupa'dan da böyle örnek olabilecek.
0: Ama Avrupa'da
1: tartışılabilecek.
0: Ama o zaman tam Genco'nun dediğine geliyor.
1: Ne?
0: Şimdi Türkiye Ligi'nde iyi
1: herkes
0: kötü.
1: Herkes hakim pozisyonlar.
0: Tabii herkes tabii biliyor da, şimdi sen örnek veriyorum. Sabah Manchester United, Manchester City maçında Foden, Bruno Fernandes pozisyonu dedik. Onun belki dinleyicilerin yarısı o pozisyonu görmedi. Hı hı. O zaman bir şey ifade etmiyor. Nasıl yapacaksın?
1: Maçta anlatılıyor abi, radyodan. Betimlenerek. Yani maç anlatımı da, evet, maçta dinliyor
0: insanlar. Onların hayal gücüne bırakacağız yani.
1: Yani olmayacak işte.
0: Foden gaddar bir şekilde ayağını kaldırarak Bruno Fernandes'in karnına şiddetli bir tekme.
1: Sağ ayağıyla böyle, tam tekme de gibi değil. Böyle
0: daha ayağı havadayken kırmızı kart olduğu belliydi. Diye böyle dramatik
1: Michael
0: bir şekilde.
1: Michael Oliver ters açıdaydı işte. Bruno Fernandes'in sırtını görüyordu falan. Yapılabilir bence, hani şey olarak, içerik olarak da Avrupa'dan sonuçta bizim çok aşina olmadığımız kararlar çıkıyor. Facia kararlar çıkıyor. Örnek hakemlik çıkıyor. Hmm. Belki her hafta böyle birkaç şey, ki hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden de malzemeler çıkabilir. Onlarla da zenginleştirebilir. Hani sadece Süper Lig özelinde olmayıp. Bu aklıma geldi.
0: Evet, işte benim bir de biraz uzak durma sebeplerimden bir tanesi. Şimdi iki eski hakem, iki eski iyi hakem pozisyonlarla alakalı olarak farklı şeyler söylüyorlar ya. O zaman da bir geçerliliği kalmıyor diye düşünüyorum.
1: Niye işte?
0: İşte kime göre, niye göre oluyor mesela o zaman. Evet. Hani senle benim yorum yapmamdan ne farkı var? Eğer hakem programı yapıyorsan normalde bir hakemin ya da eski bir hakemin söyleyeceği şeyin direkt böyle karşıya geçip ikna edici olması lazım. Ama ya onlar artık ikna edemiyorlar insanları, ya da insanlar pek inanmak istemiyorlar. Çünkü
4: bence futbolun bir doğrusu olmadığı için, ben seni anladım ama futbolun bir doğrusu yok ki Ali.
0: Ya şöyle mesela.
1: Gri pozisyon değil mi?
0: Sen diyorsun ki Fırat Aydınus bu pozisyona işte penaltı dedi. Heh. O da diyor ki ama bir yayın yazar penaltı değil dedi.
1: Sabah şeyde ayrıştık, dünkü geri pas. Geri pas mı değil mi, uzaklaştırma mı? Dün Trio yani normal bir uzaklaştırma demiş. İşte Fırat Aydınus bu yayın yazar geri pas.
0: O zaman nasıl olacak işte oradan hani?
4: İşte yorum bu. İşte yorum bu. Ha, anladım.
0: Tamam. Bizim elimizden.
1: Sen sonuç mu istiyorsun illa bir sonuç?
0: Tabii bir karşılığı olsun istiyorum. Bir şey söylendiği zaman, yani bir uzmana bir program emanet ettiğin zaman onun bir karşılığının olması lazım. Hani bir referans program olması lazım aslına bakarsan. O referans program olmak çok önemli. Bu şeyde örnek veriyorum. Radyo Spor'da hakem programında böyle dediler. Onun bir karşılığının olması lazım. Eğer o karşılığı verebileceksek bence yapalım. Ama bizim de söylediklerimiz, ya tam orada öyle söylediler, orada öteki tarafta da öyle söylediler gibi böyle boşluğa konuşulacaksa, o zaman bir yarar olmuyor radyoya.
1: Sen o karşılığı zaman yok. Ya tek kişi çıkaracaksın ya üç kişi.
0: Ya da
1: kişi.
0: Anthony Taylor çıkartacaksın işte.
1: İşte.
0: Hani öyle bir şey olması lazım ki bence karşılığı olsun. Neyse. Bakarız. Şimdi dönelim düne. Fenerbahçeli taraftarların beklemediği anlar geldi hat-trick'te.
1: Ben hani maçın üzerinden sanki çok geçmiş gibi. Döne geçmiş deyince gibi. Ne vardı dün diye düşündüm.
0: Evet, o zaman Genco'ya döneyim ben. Sen madem maçı unuttun. Antep'le Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
1: Valla evet.
0: Doğru. Şu espri de yapayım mı?
1: Yap.
0: Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle.
1: Evet ya, sosyal medyada evet, çok yapılmış.
0: Çok espri çok fazla yapıldı.
4: Takımı tanıması lazım.
0: Evet, evet, bu espri de çok ben fazla de gördüm. Yapıldı. Evet, Genco, dün maçı izledin. 0-0 izledin mi?
4: İzledim.
0: İzlemediysen Mert de konuşayım.
4: İzledim.
1: Hatırlamadığım halimle.
0: Hatırlamadığın halimle. Evet, 0-0'lık beraberlik geldi. İlk yarı biraz daha Antep ağırlıklı oynanan bir maç. Ancak Gündüz'ün kaçan çok net bir pozisyonu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin direğe takıldığı iki pozisyon. Ama dengeyi bozamayan bir takım. İsmail Kartal değişiklikleri eleştirildi ve sonuç 0-0.
4: Ya ben şeyden başlamak istiyorum. Evet, Antep iyi başladı. yani gole biraz daha yakın taraftı diyebilirim ama sonra Fenerbahçe işte 20-25 gibi toparlanıp gelmeye başladı ama ya Guendouzi'nin şutu çok kötü değil miydi arkadaşlar? Yani hani böyle o kadar net bir pozisyonda hiç baskı yok. Hani az farkla çıkar, kaleci kurtarır falan. Yani adımlaman yanlış olur. Yani o topu o kadar kötü bir yere vurmak için bence hiçbir sebep yok. Ne demek istiyorum? Acaba Guendouzi İsmail Hoca'nın gitmesini isteyen o ekipten biri mi? Hani öyle bir varsayım var ya.
1: Bir derken çıkardı. 60 küsürde çıkardı.
4: Evet, bir derken çıkardı. Bir önceki hafta da seninle konuştuk ya, Roma maçında kesin oynamayacakken Beşiktaş maçında neden oyundan çıkartıldı ve bütün orta saha teslim edildi. Ya Guendouzi hakikaten o isimlerden biri olabilir mi diye kendi kendime, hani radyoda değilmişiz gibi, ya ben maçı izlerken arkadaşımla bu kadar da kötü vurulmaz dedim ya. Yani hani bak diyorum, adımlama hatası olur, bir şey olur, yerden seker falan, ya o topun o kadar kötü vurulması için gittiği yer anlamında söylüyorum. Ben hiçbir sebep bulamadım. Hiçbir sebep bulamadım. Ona çok kafam takıldı. Onun haricinde evet, direkten dönen toplar vardı. Değişiklikler konuşulabilir. Bence Antep de iyiydi bu arada. Hatta ben Antep'i şöyle eleştireyim. Bu kadar iyi başlayıp bir maçı nasıl bu kadar kötü bitirdi? Kafaca. Yani golü bu kadar ararken golden nasıl uzaklaştı? Korner çıktığında herkesin eli ayağı birbirine girdi. O son 90+2'deki bu kadar rahat pozisyonda artık o kadar eller ayaklar titremeye başladı ki korner atıldı. Laf lafı açıyor. Bu arada 2 dakika sırf kavga edilmişken hakem nasıl sadece 3 dakika uzatma verdi? 2 dakika zaten maçın bitmesine 5 dakika 10 dakika kala bir kavga çıktı yani. Ve yani 2 kişi birbirine girerken iki kişi daha tam ayrılıyordu, bir daha gelindi. O 3 dakikalık uzatma da bana çok konuşulması gereken bir durum gibi geldi. Şimdi bu beraberliği Fenerbahçe'nin Roma maçından sonraki yaşananlara ne kadar bağlayabiliriz? İsmail Hoca'nın gelmesine, gitmesine, işte oyuncuların onun tavrına karşılık verdi mi, vermedi mi? Biz senleyiz hocam dedi mi, demedi mi oyuncular? Bunu neresinden tutabilirim?
1: Mesela kimse paylaşım yapmadı demişti dün. Kimden okudum ya, ya da dinledim? Alper Yemeniciler ya da başka biri. Hani ne bir oyuncu gittiğinde ne geldiğinde herhangi bir paylaşım, bir destek mesajı yok sosyal medyadan denmiş oyuncular tarafından.
4: Bak ben de bunu şimdi ilk kez duydum ama
1: bu ne kadar bir şeydir bilemiyorum.
4: Ben aynen, yani hani bu mesela benim için somut, bak görüyor musunuz, diyebileceğim bir gelişim değildir. Belki Genco amca olmamla ilgili de böyle bir şey olabilir yani. Ama çok sosyal medyacıyımdır ben. Ama değil benim için hakikaten. Fakat Fenerbahçe Antep maçına çok kötü başladı. Yani bilmiyorum, bir motivasyon eksikliği mi? İsmail Hoca zaten maçtan sonra bir basın toplantısı düzenledi. O bana mesela hiç geçmedi. Dedi ki işte Roma gibi bir takıma karşı oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne oyuncularım daha iyi motive ve konsantre oldu. Sahanın zemini de çok bozuktu. Yani geçmedi diyorum ama 18 yıl sonra da Fenerbahçe ilk kez Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Zor bir takıma karşı oynadı. Yani acaba hakikaten olabilir mi, ama sahadaki oyuncular da yani Lukaku'dan, Skriniar'a, Ake'den, Guendouzi'ye, Kante'ye, yani bu da değil bence. Ya arkadaşlar orada bir şey var. Bir şey var ama daha tam ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de bir sorun var. İçeride bir sorun var. Ama daha tam ortaya çıkmadığını bu sorunun düşünüyorum.
1: Vallahi Fenerbahçe yıllardır bir sorunla mücadele ediyor. Bir şeyler ya eksik.
4: Ama mesela
1: bir türlü tutturamadı. İşte
4: evet, belki yapıdan bahsediyorsun. Bir ara ona yapı dendi. Sonra işte golcüsü olmadı dendi. Hani bir şeyler söyleniyordu en azından. Hayali bile olsa bir şeyler söyleniyordu.
1: Şu an ne olduğu da...
4: Şu anda yani bir İsmail Hoca'nın gidişi, gelişi ve Beşiktaş maçında oynanan kötü oyun. Ya ama ben biraz burada bir şey suçlayacaksam ben İsmail Hoca'yı suçlarım. Yani suçlu görürüm çünkü yani sezona çok iyi bir başlangıç yapıldı. Hep söyledim, hiç anlayamadığım büyüklükte bir Gençler Birliği maçı rotasyonu.
5: ve gelen mağlubiyet. Orada biraz İsmail Hoca'nın şeyi sarsıldı. Yani ne kadar götürebilecek acaba bu takımı? Yani daha sezonun başında bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde neden böyle büyük bir rotasyon yapıldı? Ben hep bunu söylerim. Ve gelen de bir mağlubiyet var işte. Yani orada dişlerden bir iki tanesi kırıldı bana göre. Sonra Lyon maçları, Beşiktaş maçındaki Guendouzi hamlesi ve Beşiktaş maçındaki ne yaparsa yapsın kötü oyunun gidişatını elindeki çok iyi kadroya rağmen hiç değiştirememesi. Yani Beşiktaş bana maçtan sonra, hep söylüyorum bunu, hakimdi Fenerbahçe karşısında. Sadece Fenerbahçe taçtan attığı golden sonra bir 5 dakika orta sahada Beşiktaş'la mücadele etti. Onun haricinde bana göre tamamen Beşiktaş ve hiçbir şey yapamadı İsmail Hoca. Bu iki, Gençler Birliği bir, bu iki Roma maçından sonra tam hakikaten herkesin güven oyunu kazanabilecek oyun, taktik değişikliği ve başarısını sergilemişken gidip geri gelmesi, dediğim gibi suçlama mı denir, başka bir adı var mıdır bu söylediğimin, ama ben İsmail Hoca'ya bu kötü gidişatta pay veririm.
1: Sorumluluk, hani suçlama.
5: Sorumluluk, evet, sorumluluk suçlama mesela. Demeyelim, çok güzel söyledin, sorumluluk veririm.
0: Evet, devam edeceğiz. 14.33 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'da Ettire dinliyorsunuz. Gaziantep Fenerbahçe maçından başladık. Biraz daha tabii Fenerbahçe'nin geneline döndü konu. Devam edeceğiz. Mesajlarınıza da baktım. Hakem programı ile alakalı olarak zaten demişsiniz Aygün abi pazartesi günleri yapıyor Serdar Hoca ile beraber. O yeterli diyen bayağı bir mesaj gelmiş. Ama tabii bu söylediğimiz ayrı. Böyle bir saat ya da iki saatlik kuşak olacak. Ama siz de zaten onu anlayıp hani fazlasına gerek yok.
5: Biz hatlarımız kilitlensin istiyoruz.
0: Ya işte bilmiyorum. Bakalım. Ama genel kanı hani Aygün abi zaten ya. Yapıyor. Şey demişler yalnız. Aygün abiyle Fenerbahçe saatinde zaten yapılıyor demişler. Aygün abiyle Fenerbahçe saatinde zaten hakem programı var demiş. Güzel. Evet, aramıza gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.36 Mert, Fenerbahçe'nin sağ içinde yaşadığı sorunların kısa yollu çözümü nedir? Ne gibi gözüküyor? Asensio'nun bir an önce dönmesi mi?
1: Vallahi oydu direkt içimden geçen, evet. Sen sorduğun anda.
0: Yoksa... bazı oyuncuların işte takıma tekrar monte edilmesi mi, Semedo gibi, ne bileyim mesela Kante ya da Guendouzi'den bir tanesi yedek kalabilir mi Fenerbahçe'de, biraz daha radikalleşip öyle bir şey olabilir mi, ama kenarda tabii onu hangi profile dolduracaksın,
1: hani şey olabilir, Guendouzi, Levent, Asensio en fazla,
0: Kerem'in yedek kalması mı, şöyle bir sağ içine baktığında şu anki temel problemler nasıl Fenerbahçe için geride kalır ve Fenerbahçe bu haliyle sezon içerisinde bir istikrar yakalayabilir mi? Mesela ben ısrarla Fenerbahçe'nin iyi kadrosu olduğunu söylüyorum. İnsanlar da ısrarla Fenerbahçe'nin kadrosunun sıkıntılarla dolu bir kadro olduğunu söylüyor mesela. Şimdi bence o bayağı bir işleniyor. Fenerbahçe'nin kadrosunun yetersiz olduğu. Sen de görüyorsun yani Fenerbahçe bu şeyden nasıl çıkacak? İçine girdiği gene bir hafif bir kaos durumu oldu. Oluştu Fenerbahçe'de.
1: Kadronun kötü olduğuna inanmıyorum. Sadece Asensio'nun sakatlığıyla birlikte 10 numara rotasyonun aslında ne kadar eksik olduğu söylenebilir. Sonuçta İrfan Can şu anda alternatifi gözüküyor ama o da son dönemde hep sağ açık oynadı. Merkez oynamaktan uzak. Öyle bir alışkanlığı son dönemde yok İrfan Can'ın ve performans da geçen yıl tartışmalıydı. Hı-hı. Gitti biliyorsun işte. Kadro dışı kaldı. Kiraya
0: mesela
1: gitti.
0: Orada Greenwood'u serbest oyuncu gibi oynatmak, nasıl Talisca santraforun arkasında oynuyorsa, ki hani Talisca da oyun kurulumuna katılan bir oyuncu değil. Hı hı. Biraz daha merkeze geldiğinde genelde sağ verip devam eden bir oyuncu. Mesela Greenwood'un merkezileşmesi, oraya bir Nene takviyesi, bunlar mesela Fenerbahçe için çok uzak ihtimaller mi?
1: Yok, Trabzon'un Salah'ı kullandığı gibi Greenwood'da merkezde santraforunun yanında, çevresinde kullanabilir. Sonuçta o da çok savunma yapmayı sevmiyor.
5: Talisca'nın yokluğun. Ay pardon. Asensio'nun yokluğunda değil mi?
1: Denenebilir. Yani bu da evet. Ama kanada kimi koyuyorsun? Nene'yi.
0: Nene'yi koyuyorsun.
1: Oğuz'u koyuyorsun ya da.
0: Tabii Oğuz'u koyuyorsun. Kötü mü? Yok değil yani.
1: Değil ama hani Fenerbahçe'nin planlaması bu mu dedirtir sana. Hani hayır, Fancan'ı 10 numaraya koymuşsun ha. Nene'yi sağ kanada koymuşsun. Yani bu planlama olarak sorgulanabilecek bir şey. Hı hı. Bence Fenerbahçe taraftarı açısından.